0: Kazakistan'da istifa konuşması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de o dönem medyayı domine eden çok güçlü bir medya grubunun İstanbul stüdyosunda iki operasyonel gazeteciyle beraber stüdyoda canlı olarak Deniz Baykal'ın istifasını izlediler. Biter bitmez orada bir bant çektiler. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu CHP liderliğine taşıyacaklardı. O akşam ana haber bülteninde prime time'da büyük bir coşkuyla onu yayınladılar. Uğur Dündar yaptı o röportajı. Sonra Kılıçdaroğlu gitti Baykal'la görüştü. Çıktı dedi ki ben asla CHP'nin genel başkanı olmak istemiyorum dedi. Ya aradan bir gün geçmeden sonra dedi ki ben CHP'nin genel başkanı
1: Onu
0: oluyorum
1: ben de
0: dedi.
1: çok iyi hatırlıyorum. Ben öyle bir şey
0: Sonra
1: olmayacağım,
0: Kılıçdaroğlu'na dediler
1: gelmeyeceğim
0: ki ya
1: dedi.
0: bu Baykal'ın davası ne olacak arkadaş? Bu bir kumpasa maruz kaldı. Yani bu adama bu FETÖ'cüler
2: Kumpas
0: kumpas
2: kurdu.
0: kurdular. Ya bunun üzerine gitmeyecek misin? Bu senin genel başkanındı. Bu adam tuttu elinden seni. Sen bir devlet memuru bir adamsın yani. Siyasetin içinden gelen biri değilsin. Senin elinden tuttu, grup başkan vekili yaptı, ekranlara çıkardı, millete tanıttı. Önünü açtı. Ya bir vefa göster. Şu Baykal'ın davasını takip et. Namus sözü veriyorum dedi. En önemli işim Baykal'ın uğradığı bu kumpasın üzerine gitmek olacak dedi. Yarım saat sonra o konuyu kapattı. Daha da açmadı ondan sonra hiç. CHP burası, CHP. Şimdi Özgür Özel, bak millete tuhaf geliyor bu işler. CHP'deki milletvekilleri şu an, mevcut milletvekilleri bundan önce milletvekilliği yapmış bütün isimler. Say Allah say, aklına kim geliyorsa, aklına gelenler gelmeyenler. Bana sor de ki, Kılıçdaroğlu'na en yakın 3 tane isim say. Sor bana.
2: En yakın 3 isim. Kılıçdaroğlu'na yakın.
0: Birinci sırada kim var biliyor musun? Özgür Özel. Şaşır Murat. Özgür Özel için o dönemlerde söylenen neydi biliyor musunuz? Kemal Bey'in iki oğlu var. Biri Özoğlu Kerem.
2: Diğeri
0: Diğeri
2: de
0: de
2: İmam.
0: manevi evladı Özgür
1: Vallahi doğru.
0: Özel.
1: En yakın adamıydı ya.
0: Kemal Kılıçdaroğlu için dünya bir yana, Özgür Özel bir yana.
2: Özgür Özel'in hüngür hüngür ağladığını gördük yani.
1: Sırtımdan
0: Hayır,
1: hançerlendiğim dediği de o işte.
0: onların yakınlığını ifade ediyor Ankara'daki arkadaşlar, o çevrenin içerisinde bulunan gazeteci dostlarım,
2: İkincisi de
0: politikacı
2: Ali
0: dostlarım.
2: Mahir Başarır da yani.
0: Hayır, yani şunu söylüyorlar ya, şaşkınlık içerisindeyiz. Yani Özgür Özel Kılıçdaroğlu için evladından ayırmadığı, herkes bir yana, Özgür Özel bir yana diye kıymet verdiği biriydi. Bu adam bir anda nasıl, yani yıllarca CHP'nin genel başkanlığı yapmış, manevi evladı olduğu Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikildi, İmamoğlu'nun yanında saf tuttu. Kılıçdaroğlu yüzünden yıllarca zaten yanlış politikalar izledik.
2: Sarayın
0: Bunları deviriyoruz.
2: merdivenlerinde yatan adam.
0: Sarayın mermerisin, bilmem nerenin bilmem nesin der hale geldi. Ya şaşıranlar şaşırıyor ama detayları bilmiyor ki kimse. Şunu demek istiyorum. Bunlar şaşırtmasın kimseyi. Şimdi bundan sonra olacaklar da şaşırtmasın diye bu geçmişe dair bir arka plan bilgisi veriyorum.
2: Ama bu 103 yıllık tarihini anlattın. Biz
0: Abi yarın
2: şaşkınlıkla
0: Özgür
2: izliyoruz.
0: Özel'le Kılıçdaroğlu beraber kameraların karşısına geçip
2: Evet.
0: valla bu İmamoğlu hepimizi zehirledi. Allah bildiği gibi yapsın deyip ellerini yıkayıp sıyrılıp çıkabilirler. Bak şaşırmayın.
1: Duygusallaşma, ağlaşmalar olur mu o sahnede?
0: Ya her türlü ağlama olur ama
2: Ben bile
0: bu
2: ağlayabilirim.
0: olduktan 45 dakika sonra Kılıçdaroğlu çıkıp ben Özgür Özel diye birini tanımıyorum filan da diyebilir. Var zamanında yapmışlığı. Şimdi bakın.
2: Ya bu nasıl bir sosyoloji?
0: Ya nasıl bir şey oldu işte en son yargı süreçleriyle, polis soruşturmalarıyla bir takım ortalığa dökülen malzemelerle nasıl bir yer olduğu anlaşıldı zaten. Ben yani buradaki çarpıklığı yani temelde bir çarpıklık olduğu için ha bugüne kadar kov kırılır yen içinde kalır. Aman ortak menfaatlerimiz var diye. Dışarıya yansımayan, yansıtılmayan o meseleler bir yaranın patlatılması gibi, cerahatın dışarıya akması gibi olanca haliyle gözümüzün önüne döküldü bunlar. Kardeşim ortada bir tuhaflık varsa, abuk subuk işler varsa, tuhaf tuhaf ilişkiler söz konusuysa bunun temelinde yani zihniyette bir problem vardır. Bak zihniyetteki problem ta nereden geliyor?
2: Ta nereden geliyor? İsmet Paşa'nın
0: Atatürk'te kavgası. Atatürk'ten geliyor yani. Atatürk hizmetin önüyor. Azlediyor. Diyor ki Celal Bey, Celal Bayar Bey siz devam edin.
2: Sonra da onu yaslı adaya gönderiyorlar.
0: Yani Atatürk'ün başbakanını alıyorlar. Orada son dakikada asılmaktan kurtuldu işte. Ya bu, bunları bazı şeyleri Türkiye'de anlamak mümkün değildir. Yani sanki bugüne kadar siyaset tarihimiz boyunca çok kamil bir demokratik ortamda yaşadık. Her şey dört dörtlüktü. Buraya da zaten böyle steril, tertemiz, böyle pamuklara sarılı, bütün dünyanın gıptayla baktığı, bütün Harvard'larda, Cambridge'lerde, Oxford'larda, işte dünyada insanlığın ulaşabildiği en üst demokrasi seviyesidir diye parmakla gösterilen bir demokrasimiz, hukuk sistemimiz, adalet anlayışımız filan vardı da bugün çıkıyorlar. Yani anlatıyorlar da anlatıyorlar. Tabii yani ne yakın tarih bilen var, ne bunları anlatan var, ne merak edip soran, okuyan var. Öyle gidiyor. Yani o yüzden bana çok tuhaf gelmiyor. Ben hiç şaşırmam. Önümüzdeki günlerde tuhaf tuhaf işler olursa CHP'de.
2: Hiç şaşırmayacaksın. Onu anladık. Zaten biz
0: ya bak, şu anda CHP'de şu an en büyük Kılıçdaroğlu karşıtı kimdir cezaevinde şu an?
2: Ekrem
0: Tanju Özcan. Hani almıştı Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu.
2: Koltuğunu atmıştı.
0: CHP genel merkezinin önünde böyle sokakları filandı. Ne evet. Rezillikler ya. Sen bir belediye başkanısın, mensubu olduğun partinin genel başkanının koltuğunu otobüsün üstünden yerlere atıyorsun, parçalıyorsun filan.
2: Evet.
0: Yıllarca seni işte belediye başkanı yapmış, milletvekili yapmış, bilmem ne yapmış bir insana. Bu saygısızlığı sergiliyorsun. Mevcut genel başkan da, Özgür Özel de buna bir dur evladım, sus, yapma etme, ayıptır filan demiyor. Zevk alıyor ondan. Oo bak Kılıçdaroğlu'nu rezil ediyor, ne güzel bizim Tanju. Al sizin Tanju, ortada şu an sizin Tanju.
2: Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu saflarına geçebilir mi peki? Böyle bir şaşkınlıkla yaşayabilir miyiz?
0: Yaşayabilirsin. Yani çıkıp diyebilir ki ya arkadaşlar, ben o zamanlar çok yanlış düşünmüştüm.
3: Ben geliyorum.
0: Yanlış düşünmüştüm. Kılıçdaroğlu diyorum, başka bir şey demiyorum diyebilir. Bak ya arkadaş, 76 milletvekili kaç milletvekili yani, destek açıklaması yaptı?
2: Seyirciler gerçekten şu anda Serkan Fıçıcı normal şartlarda bazen böyle esprili bir dille konuşuyor ama şu anda gerçekten tam anlamıyla bir konuyu tahlil ediyor.
0: Arkadaşım,
2: ve bütün ciddiyetiyle tahlil ediyor.
0: Arkadaşım, söylediklerimin içerisinde bir tane bilgi hatası varsa de ki tarihi süreç içerisinde dediklerinin hiçbiri yaşanmamıştır, bunların hiçbiri kayıtlarda yoktur diyebileceğim bir unsur varsa özür dilerim, geriye alırım, revize ederiz, doğrusunu söyleriz. Benim yaptığım okumalardan, büyüklerimden, dinlemelerimden, tarihi olaylara şahitlik etmiş insanlarla, efendime söyleyeyim yayınlanmamak üzere de yaptığımız söyleşiler, efendime söyleyeyim özel sohbetler olmuştur, o anılar, anı kitapları okunmuştur, yakın siyasi tarih incelenmiştir. Bütün bunlardan hafızamda kalanları kaldığı kadarıyla ortaya koyuyorum. Ama dersen ki sen de bu konulara vakıf, çok sağlam bir arşivcisin biliyorum. Ya yok arkadaşım, bak o mesele öyle değildi, böyle dediğim bir konu varsa ya anında derim ki özür dilerim, bak burada bir yanlışlık olmuş, bunu düzeltelim, revize edelim derim yani. Ama yani şimdi CHP'nin içerisindeki iktidar savaşı, CHP'yi ele geçirme savaşı bugünün meselesidir. Efendim CHP tarihinde böyle bir şey yoktur, kimse demesin bunu. CHP'nin şeyi bu ya, normali bu. Ya bu millet niye 10 milyon yıldır CHP'yi tek başına iktidar yapmadı?
2: 10 milyon.
0: 100 bin milyon. Baloncuk mu vardı bir zamanlar? Öyle bir şey var. Bu ayrı bir şey. 100 bin milyon yıldır niye CHP'yi tek başına iktidar yapmadı?
2: Tam olarak bunun için diyor.
0: Ya bunun için görüyor. Diyor ki ya arkadaş, siz kendinizi yönetemiyorsunuz. Ya şu an olan hadisenin adını koyalım mı? Kılıçdaroğlu'nun intikamı. Ya bunu ne AK Parti ile, ne iktidarla, kesinlikle, ne mahkemeyle, kesinlikle, ne onunla, ne şunla, ne bununla, uzaktan yakından ilgisi yok arkadaşım. Kılıçdaroğlu kindar bir adamdır ya.
1: Ya şunu Serkan abi, sadece şunu yapsaydı, böyle bir yerde basın toplantısı yapsalardı Özgür Özel yanında ve deseydi ki bizim başkanımız Özgür Özel, bu bir operasyondur, ben görevi alacağım, ilk fırsatta kurultaya götüreceğim deyip.
2: Şu anda öyle söylüyor zaten.
0: Ya mesela yok, şey kurultaya götürüyor.
1: Hala kavga devam ediyor bence.
2: Şu anda öyle demiş.
0: Ya kurultaya Özgür götürmeyi düşünüyorum demiş, demiş Özgür Özel'e. Özel. Hangi ama şartlarda götürecek? Kendisine
1: değil.
0: Yıllardır kendisine kıymetli eşi hanımefendiye ulu orta o lafları söyleyen, o CHP içerisindeki o terbiyesiz tipleri temizlemeden temizletmeden, yani terbiyesiz derken tırnak içerisinde, kendisine karşı

0: terbiyesizlik yapanlardan bahsediyorum. Yani onların terbiye anlayışı kendilerine belki de çok doğaldır, bilemem. Ama onları temizlemeden, atmadan, onların hesabını kesmeden, ya tamam mahkeme bana bu işi verdi ama al güzel kardeşim anahtarları, ben de sana iade ediyorum diyecekse, 3 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır sen neyin duruşunu sergiledin o zaman? CHP arınmalıdır.
1: Demiyor,
0: çıkışını niye yaptın dün?
1: Ya şunu zaten Serkan
0: bak, 10
1: abi.
0: Milyon, kaç milyon izlendi o video? Bütün Serkan Türkiye abi gördü o videoyu. Niye konuştun o zaman?
2: Çok paylaşan CHP milletvekilleriyle paylaşmayanların arasında her gün şey yapıldı. Rakamlar yarıştırıldı.
1: Çok basit bir şey var. Bu mutlak butlan kararı gündeme geldiği ilk anda yapabilirdi bu açıklamayı. Birlikte çıkarlardı, bir basın açıklamasıyla bu işi bitirirdi. Yani Serkan abinin dediği gibi
2: ama
1: mesele
2: mahkeme,
1: başka bir boyutta.
2: Hukuk sürecine müdahale yine edemezlerdi.
1: Yok edemez. Sadece şunu derdi. Biz burada parti olarak biriz. Bu kararı tanımıyor. Yani şu, aklıma şu geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı zamanında...
2: Yani şaibe olmadığına dair hiçbir şey söylemedi. Bilakis yani şaibeli bir kurul olduğuna dair Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de söyledi yani.
1: Tabii, mutlak butlan kararından bir gün önceki açıklamasında da zaten direkt yolsuzluk vesaire eleştiri yapıyor. Ben burada CHP kültüründen bahsetti ya Serkan abi. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer gerçekten CHP'lilerin düşündüğü gibi burada CHP'ye bir operasyon yapılıyor olsaydı, CHP'ye karşı bir hamle olsaydı, bu şekilde çok rahat bir şarj tarzda çözebilirler. Şimdi aklıma şu geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da o zamanlar siyasi yasaklı hale getirdiler değil mi? Milletvekili seçilemedi. Sayın Abdullah Gül o zaman görevi devraldı. Sonra bu haksızlık, hukuksuzluk ortadan kalkınca devretti. Bu kadar, bitti.
2: Ama burada öyle bir şey yok.
1: Yok çünkü işte. Burada kavga var. Murat abi, burada kendi içlerinde kavga ediyorlar.
2: Hukukta bir başka bir açıdan karar. Tuğba hocam, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii Serkan Fıcıcı bize o 103 yıllık tarihi öyle bir şekilde özetledi ki böylece şunu gördük. CHP'deki genel başkanların tamamı bu yani. Atatürk'ü bir kenara koyarsak hain olarak itham edilmeden emekliye sevk edilmemişler. Hepsinin başına bir kere bu şey gelmiş. Hepsinin bir kere posterleri parçalanmış. Kim tarafından? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından.
3: Evet.
2: Şimdi şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi partili siyasetçileri Serkan Fıçıcı'dan dinledik. Ama CHP seçmeni açısından da tuhaf bir sosyoloji değil mi? Yani bir sosyoloji düşünün. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na satılmış Kılıçdaroğlu diye slogan atıyorlar. CHP Genel Merkezi'nin önünde. Yani ben şimdi şöyle bakıyorum. Sağ partilerde de bu tarz siyasi krizler hep oldu.
3: Evet.
2: Partiler dağıldı. Doğru Yol Partisi'nden çok sayıda parti çıktı. Anavatan Partisi dağıldı. İçinden partiler çıktı. Refah dağıldı, partiler çıktı, Fazilet, işte Saadet, AK Parti vesaire. Yani Milliyetçi Hareket Partisi dağıldı, içerisinden İyi Parti çıktı, Zafer çıktı. Şu. Yani bütün sağ geçişeyde de siyasi krizler, kavgalar, husumetler var. Evet. Ama ben açıkçası şahit olmadım. Hiçbir mesela Refah seçmeni Erbakan aleyhinde konuşsun. Ya da MHP seçmeni rahmetli Türkeş aleyhinde konuşsun, onu ihanetle suçlasın. Ya da DYP seçmeni Demirel aleyhinde konuşsun, Anavatan seçmeni Turgut Özal aleyhinde konuşsun. Yani seçmen profilinde böyle bir davranış görmedik. Bunu neyle izah edeceğiz?
3: Yani sana şurada çok katılmıyorum açıkçası. Evet, CHP'nin parti binasının önünde toplanan kişilerden bir takım Kılıçdaroğlu'na dönük hain Kılıçdaroğlu gibi filan söylemler diyebiliriz ama bakın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanlığı var. İlçelerde bir sürü teşkilatlanmaları var. Örgütlenmeleri diyelim. Var. Nerede bu insanlar? Yani hani yani çok büyük bir şey var mı? CHP'lilerden bir tepki var mı? Ben çok da fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mutlak butlan kararına bu... seçmen nezdinde çok bir tepki
2: kabul
3: olduğunu,
2: edildiğini düşünüyorsun.
3: Ben çok bir tepki ya olduğunu gözlemlemiyorum.
2: Özgür Özel Yeşil cephesinin çok güçlü olmadığını düşünüyorsun.
3: Öyle düşünüyorum. Çünkü yani benim beklentimin çok altında bu
2: tepkiler.
3: Yani düşünsenize
2: ya böyle sizin... Şimdi diyor ki ben de Özgür Özel dedi ki Türkiye'de hayatı durduracağız. Genel grevler yapacağız.
3: Kimsenin umurunda değil vallahi. Herkes 9 günlük bayram tatilini değerlendiriyor şu an. Ben dün uçaktan indim. İzmir'den geliyorum ben dün. İzmir'deydim yani.
2: Nasıldı İzmir'deki hava?
3: İzmir'de aldım haberi. Çok normal.
2: Yani zaten İzmir'de İzmir Başkanlığı'nın önünde kavga vardı. Çünkü 100 kişi toplanmış.
3: Kimse yoktu. Demek istiyorum yani. Hani mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni zamanında Tandoğan meydanlarını dolduran, Cumhuriyet mitinglerini yapan seçmen, eğer bu seçmen bu seçmense, gerçekten oyu CHP'li seçmenden aldılarsa Sayın Özgür Özel, CHP'li delegelerden, gerçekten CHP'li delegelerden aldıysa, bugün bu tepki çok daha yüksek sesli olurdu. Bakın Saraçhane'de İmamoğlu'nun alınmasından sonra yapılan toplantıları düşünün.
2: Evet.
3: Yani onların bile kalabalıkları ve kitleleri çok daha fazlaydı.
2: Tabii.
3: Ama orada bir taşıma faaliyetinin olduğunu, bazı marjinal gruplarında aslında bunu bir Gezi Parkı provokasyonuna çevirmek istediğinin de altını çizerek parantez içerisinde
2: burada
3: ya da söyleyerek.
2: Burada da Özgür Özel'e dün gece destek veren genel merkez önünde işte marjinal küçük sol örgütler.
3: Ama inanın Saraçhane'deki yani kadar bile değil yani. Değil, tabii, bunu ifade çok, etmek çok istiyorum. Var. Bu yüzden bunu söyledim.
2: Bugün de genel merkezinde yani, kimse yok.
3: Sonuç zaten. Olarak sizin kurultayınız hakkında, seçilen genel başkanınız hakkında yok hükmünde bir karar verilecek. Artık bu kişi CHP'nin genel başkanı olmayacak denecek. Gerçekten eğer Sayın Özel CHP'lilerin genel başkanı olsaydı ben bugün bu seçmenin yani demokrasiye inanan, ve gerçekten sağlıklı bir seçim yoluyla Özgür Özel'in genel başkan seçildiğine inanacak CHP'lerin sokağa çıkacağını ben düşünüyorum. Bence seçmen de buna inanmıyor. Yani mahkemenin kararında ki olacakların, olanların, tespitlerin doğru olduğu konusunda seçmenin de bence bir kanaati var CHP'li seçmenin. O yüzden de zaten bugün Sayın Özgür Özel arkasında öyle Türkiye'deki bütün gündemi durduracak bir kalabalığı bulamadı. O yüzden şimdi böyle bir durum söz konusu olduğu için de bunu kapatılan işte Refah Partisi'ndeki mesela seçmenin davranışına bağlayamayız. Aynısını bekleyemeyiz. Ve şöyle bir inanç sistemi üzerinden geliyor sağ partiler özellikle. Yani tabela önemli değil. O kapanırsa hadi çayı koyun.
2: Kendi genel başkanlarını kızdıklarında da öfkelerini bu şekilde ifade etmediler. Mesela Refah Partisi de alırken AK Parti içinden AK Parti seçmeninin...
0: Ya Murat şimdi biraz önce hani anlattım mevzuyu da ben o video görüntülerini gördüm. Eğer yapay zeka ile üretilmediyse, videolar organikse, doğalsa, yani o videolarda dinlediğimiz sesler...
2: Hangi sesler?
0: CHP Genel Merkezi'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun
3: fotoğrafı.
0: Tablosunu ayaklar altına almışlar. Camlı bir tablo. Paramparça ediyorlar ve orada söylenen sözler.
2: Arkadaşlar o görüntüleri bir verebilir miyiz? Bir yandan
0: yani
2: konuşurken.
0: Bilmiyorum, çok çirkin de görüntüler. Yani sonuç, vermek ne kadar ben, doğru bilmiyorum ama.
3: Evet orada şu, parti genel başkanlarının fotoğrafları asılı. Kılıçdaroğlu'nunki de asılı.
0: Orada ne dediklerini duydun mu videoda? Tunceli Ermenisi bu. Hain. Ya nedir bu demiş arkadaş?
2: Allah Allah. Onu duymamıştım o kadarında.
0: Bu lafı.
2: Arka, o ses bak, vermeyelim de.
0: Bu Özgür Özel evet, midir?
2: Sesli vermeyelim. Sesli veremeyiz diyor rejim. Verilmesi ben bilmiyordum. Zaten yani. Verilmesi. Sesli olarak bak, vermeyelim
0: burada
2: arkadaşlar.
0: Burada ben ifade ediyorum.
2: Evet.
0: Yani bunu kınamak ve lanetlemek için söylüyorum.
2: Evet.
0: Böyle bir rezillik olmaz. Orada duruma bak ya. CHP'nin üyelerine karşı CHP'nin hali hazırdaki resmen genel başkanının hakkını hukukunu savunmak bize düşüyor yani. Ya, biraz önce anlattıklarımı.
2: Ama sen daha önce de yine savunmuştun.
0: Savunuruz abi böyle bir şey olur mu? İnsanlık diye
2: onun
0: bir şey var
2: Alevi
0: yani.
2: Onun Alevi kimliğine yönelik
0: özellikle eşine karşı yapılan saygısızlıklarda falan tahammül etmek yok.
4: Sen Kılıçdaroğlu'nu savunmuştun.
0: Ya bak kardeşim orada o CHP genel merkezinin içerisine o militan tipler eğer CHP'nin yöneticileri ise, üyeleri ise kimse onların ipini kazığını elinde tutan, tutacak onları kulağından, ifşa edecek diyecek ki bu rezil tiplerdir bu hakaretleri eden Sayın Genel Başkanımıza eski Genel Başkanımıza nasıl görüyorlarsa attık tuttuk kulaklarından silkeledip attık bizimle ilgisi yok bu terbiyesizlerin diyecek eğer orası bu lafları ancak bir terör örgütü mensubu söyler ya
3: i̇şte
0: bir siyasi kişilik böyle bir şey, böyle bir hakarette bulunabilir mi yani? Cumhurbaşkanı adayı olmuş, %48,5 oy almış bir insana yok Tunceli Ermenistir filan. Ermeni vatandaşlarımıza ayrı hakaret, Tuncelili vatandaşlarımıza apayrı bir hakaret, Alevi Bektaşi yolundaki kardeşlerimize bambaşka bir hakaret, hakaret üstü hakaret, nefret suçu. Nefret suçu girdi mi kanunlarımıza karşılığında?
3: Yani o biraz geniş.
0: Uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu bilmiyorum
3: bir
0: ama.
3: Şey.
0: Bence bir nefret suçu. Yani. Çünkü oradaki eylemle birlikte, oradaki eylemle birlikte, sloganlarla birlikte, hain sloganlarıyla birlikte yapılan o eylem, o takılan sıfatlar, o ifadeler hepsini bütünlüklü olarak değerlendirdiğimizde daha da nefret suçu olması için ne gerekiyor çok merak ediyorum. Gidin bu adama bilmem ne yapın diye hedef göstermeleri mi gerekir? Yani hukuk tabii mevcut hukuk, teknik hukukla benim kafamdaki
3: bazen
0: hukuk
3: bazen
0: çelişiyor da şunu demek istiyorum. Eğer orayı siz marjinal örgütlerin uğrak yeri yaptıysanız, sığınağı yaptıysanız, ini haline getirdiyseniz orayı, böyle terbiyesizlerin çıkıp böyle ahlaksızca laflar etmesi normaldir. Çıkın açıklayın kardeşim, o akşam oradaki adamlar kimdir? Sayın Kılıçdaroğlu'na o terbiyesizliği yapanlar kimlerdir? O hakaretleri edenler kimlerdir? Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı, şerefli, vatanına, milletine bağlı, vergisini ödeyen Ermeni kökenli vatandaşlarına bu hakareti edenler kimdir? Orada söylemek istedikleri şey belli. Bu toprağın evlatları olan Alevi Bektaşi yolundaki kardeşlerimize, insanlarımıza o hakaretlerde bulunanlar kimlerdir? Geçin ya genel başkanlık kavgasını. Tamam, genel başkanlık kavgasını sonuna kadar verin. Özgür Özel genel başkan olsun. Devam etsin. Kılıçdaroğlu'nu genel merkeze sokmayın. Bu bambaşka bir şey. Partinizin içerisindeki bir mesele. Ama o terbiyesizliklere göz yumamazsınız yani. Böyle de bir şey yok. Bunu da ciddiye almak zorunda. Bunu da ciddiye almıyorsanız hiç kimse sizi ciddiye almaz, kusura bakmayın yani. Ama işte bunların yolunu açtılar. Sosyal medyada akademisyen görünümlü terbiyesizin biri çıktı. Elimize sopayı alıp bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövmemiz gerekiyor diyecek kadar terbiyesizleşti.
2: Kim dedi bunu ya?
0: O İmamoğlu ve şürekasından beslenen bir tipti. Akademisyen adı altında bir tip. Ve CHP genel merkezinden bir Allah'ın kulu çıkıp biz bu adamı tanımıyoruz, bununla ilişkimiz yoktur, böyle rezillik olmaz
2: demedi. Firari FETÖ'cü falandır belki.
0: Ne bileyim ben işte, sopayı elimize almamız lazım buna karşı filan.
3: Resmen tahrik.
0: Bunlar bile söylendi ya. Bunları gördük, gözümüzle gördük, okunduk. Yani 3-5 kişi Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında kalan, o zamanlar şimdi artacak tabii, etrafı kalabalıklaşacak. Burası şaşıracaksınız.
3: CHP'nin önü mü?
2: Evet. Genel merkezin önü.
0: Bir bu arada itiraz etmedi yani.
2: Bu arada Serkan Fırıcı, şunu da hatırlatalım. CHP genel merkezin önünde medya mensuplarına da Tuba Hocam saldırıldı.
0: Özellikle A-Haber muhabiri,
2: evet,
0: arkadaşımız
2: İltere de.
0: İltere bir saldırı linç etme olduğunu gördük.
2: Saldırı değil, saldırı bile değil. Çünkü linç etme, azgın bir güruh kendi aralarına aldılar. Biri oradan biri buradan çekiştirdi. O esnada diğer gazeteci arkadaşlarımız olmasaydı muhtemelen öldürüleceklerdi. Yani.
0: Bak reklamlardan evet. Sonra linç etti, bu linç meseleyi konuşmamız için. Lazım. Evet. Çok sorumsuzca açıklamalar yapıyorlar.
2: Evet.
0: Sen Özgür Özel'in, Manisa milletvekili Özgür Özel'in bundan sonra olacaklardan sorumlu
2: değiliz dedi.
0: Lafıyla başlayan, CHP medyasında gün boyu takip ettim, devam eden şuursuz, sorumsuz şeyler var. Kontrolsüz açıklamalar var. Onları reklamlardan sonra geniş geniş konuşmak lazım diye düşünüyorum.
2: Konuşalım. Zaten ayrıca bazı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organları, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin beslediği bazı medya organlarında pek çok eski 28 Şubat'ın artığı olarak kalmış olan kişilerin de nasıl darbe tehdidiyle hala
0: izledim bugün
2: tehdit ettiklerini de göstereceğiz. Birazdan reklamlardan sonra onları da göstereceğiz. Çok az vaktimiz kaldığı için o konuya hemen girmek istemiyorum. Ama birkaç cümle şundan alakalı almak istiyorum. Gerçekten böyle bir tehdit dilinin kendi içlerinde Cumhuriyet Halk Partili seçmenin, Cumhuriyet Halk Partili insanlara yönelik yürüttüğü bu tehdit dilinin, hakaret dilinin nasıl olur da hele etnik ya da mezhebi kimlik üzerinden hala devam ediyor olması nasıl izah edilebilir? Yani şunu açık söyleyelim. Hani evet. Serkan Fıçıcı'yla biz çok sayıda yayına katıldık. Ben şahitliğini yaparım, o açıdan söylüyorum. Yani Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yani Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısındaki en güçlü aday olmasına rağmen
3: evet.
2: onu destekleyen çok şey söyledi. Bugün söylemiyor, o gün de söylemişti. Çünkü o tarihte solcu olduğunu iddia eden bazı kişiler bu adam aday, bu adam kazanamaz çünkü bu adam Alevi demişlerdi. Evet, evet. Böyle bir şey içerisinde bile Serkan Fıçıcı o zaman da hakkaniyetle konuşmuştu. Şahitliğimi burada ifade etmek istiyorum. Önemli burada şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak ya da Özgür Özel'i savunmak değil, bir hukuku savunmak adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, kanunlar önünde eşitiz. Bu devleti birlikte kurmuşuz, Çanakkale'de birlikte savaşmışız. Efendim aynı inancın evlatlarıyız, aynı toprağın evlatlarıyız. Onun mezhebi bu, bunun mezhebi bu, onun bilmem nesi o, bunun bilmem nesi bu. Bölün, bölün, parçalayın, parçalayın, ufacık edin bizi yani. İngiliz yapamadı, Yunan yapamadı, Fransız yapamadı, oturun siz kendiniz yapın bunu. Ha, buna isyan ediyorum ben yani.
3: Bu CHP'nin en iyi bildiği tarz çünkü. Yani bu kendisine oy vermeyen diğer seçmeni kendisini layık olarak taçlandırıp, karşısındaki seçmeni yobaz olarak, yani sadece dinini yaşamak isteyen insanları efendim
2: ötekileştirme var yani diyorsunuz.
3: Bir çocukları şeyinde bile sapık olarak niteleyen bir takım, biliyorsunuz, hatırlayın bunları.
2: Değil, evet.
3: Yani ötekileştiren ve çirkin bir dil kullanan, genellikle bunu kendi seçmeni olmayan kişilere karşı bugüne kadar yapıyordu. Bakın bu sefer şimdi kendi içinde yakmaya başladı CHP'nin o ateşi. Bu sefer kendi içlerindeki arkadaşlarına etnik köken üzerinden ya da herhangi bir aidiyet, milliyet üzerinden ayrıştırıcı bir dil kullanılmaya başladı. Yani aslında bu taktik yeni bir taktik değil. Eski CHP'lilerin de taktiği. Ama genelde dışa yaptıkları bir taktikti. Bugün içe döndü.
2: Sayın o bir Özel'in, karakter haline gelmiş.
3: Bu bir karakter haline gelmiş maalesef. Sayın Özel'in eğer CHP içerisinde, CHP seçmeni üzerinde gerçekten bir karşılığı olmuş olsaydı, yani örgüt üzerinde, delegeler üzerinde, teşkilatlar üzerinde, il ve ilçeler üzerinde bir çalışması olmuş olsaydı, bir ufuk geliştirmiş olsaydı, CHP'liler onu da sahip çıkardı. Delege seç, bu kadar irade fesadına gerek kalmadan, milleti pavyonlarda yemlemeden, efendim tabletler dağıtmadan, biner dolar, biner, 1500'er dolar para vermeden de bu seçimi zaten kazanırdı. Ama maalesef süreç Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına, aday olmasına o kadar endekslendi ki orada kurulan suç örgütüne bir takım para akışı sağlamak için buradaki aday pazarlıklarının yapılması, delegelerin pazarlık usulüyle Sayın Özel'in başkanlık seçilmesi gibi tamamıyla Türk demokrasisine, anayasamıza, siyasi partiler kanunumuza aykırı pek çok suç sayılabilecek aynı zamanda. Hem şu an hukuki boyutunu konuşuyoruz ama bunun bir de cezai boyutu var. Yani buralarda suç sayılabilecek pek çok işe, pek çok fiile bu insanları itti. Bu. Yani bu ellerinde eğer gerçekten bir çalışmanın ürünü olan seçmende ve CHP üyesi delegelerde bir karşılığı olduklarına inansalardı böyle yapmazlardı. Ama o kadar içte bile kırıcılar ki, içte bile ötekileştiriciler ki bir birleşip bir genel kurulu kazanamadılar bile. Maalesef bu şekilde pavyon köşelerinde pazarlık masasına koydular. 103 yıl, kaç yıllık CHP?
2: 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş.
3: 103 yıllık CHP'yi pavyon masasına koydular, evet. Yani bu kadar söylüyorum.
2: Onu da konuşacağız. 103 yıllık bir siyasi parti midir Cumhuriyet Halk Partisi, yoksa başka bir siyasi parti midir? Bunları da konuşmamız lazım. Bu jargonu da belki değiştirmemiz lazım. Tüm bunları konuşacağız ama kısa bir aradan sonra esas meseleye kısa bir ara verelim. Saat başında buluşmak üzere efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi var. Biliyorsunuz Gülistan Doku cinayetiyle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari sanıkla alakalı bir gazetecilik başarısı gerçekleşti. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın izini sürdü ve onu röportaj yapmaya ikna etmişti. Kırmızı bültenle aranan firari sanık Umut Altaş, bu röportaj yayınlandıktan sonra bugün ABD'deki makamlar, ABD'li yetkili makamları tarafından biraz önce gözaltına alındı. Bu son dakika gelişmesiydi.

0: Böylece Gülistan Doku cinayetiyle alakalı, soruşturmasıyla alakalı da son derece önemli bir noktaya da gelinmiş oldu. Yavuz Atalay'la Washington'a bağlanacağız ama kısa bir süre sonra bu bağlantımız gerçekleşecek. Gerçekten de son derece önemliydi. Son yılların en önemli gazetecilik, televizyonculuk başarılarından birisine imza atmış
1: Yavuz
0: oldu
1: Atalay'ı,
0: Akşam Gazetesi ve 24 TV.
1: Yavuz Atalay'ı, Akşam Gazetesi ve 24 TV Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ı bu gazetecilik başarısından dolayı tebrik edelim. Süreci baştan itibaren çok iyi yöneten genel yayın yönetmenimiz Ömer Özkök'ü de tabii burada tebrik edelim. Yiğidin hakkını yiğide verelim. Gerçekten çok önemli bir gazetecilik olayı. Soruşturmanın seyrini bütünüyle değiştirecek bilgiler, ifadeler. Ayrıca Amerikan makamlarının da Türkiye'nin talebi doğrultusunda bu gözaltı işlemini gerçekleştirmiş olması da çok önemli. Yani tabii burada hakkını teslim etmemiz gereken bir kişi daha var. Başta Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek.
0: Akın Gürlek.
1: Yani bunu bu
0: ucu kime
1: kapanmamış,
0: gideceğiz
1: kapanmamış
0: dedi.
1: Dosyaları, faili meçhul kalmış dosyaları, efendim bunları tekrar açma noktasında işte o yüreklere su serpen, işte adaletin tecelli etmesini sağlama adına ortaya koymuş olduğu bu irade, çaba, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, talimatlarıyla yapmış olduğu bu hamle gerçekten çok çok önemli. Zaten yani bakın işte toplumsal barış, huzur, güven, istikrar, bütün bunlar neden beslenir? Hak, hukuk, adalet. Yani eğer insanlar haklarını arayabiliyorlarsa, eğer dosyalar böyle açık kalmıyorsa, birileri bir kötülük yapıyor, suç işliyorsa, o onun yanına kar kalmıyorsa, devlet gibi davranıp gereğini yapıyorsa, sonuna kadar gidiyorsa, bütün bu olaylar bir takım gizem, gerilim, dedektiflik dizilerinden ibaret olmuyorsa, evet, yani gerçek hayata da yansıyorsa, işte orada vatandaşın, milletin devlete güveni, saygısı, sevgisi, bağlılığı en üst düzeye çıkıyor. Ve işte o bağlılık da o kadar önemli ki.
0: Elbette.
1: Yani
0: işte güven en
1: Adalet
0: önemli şey.
1: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in o kararını, yani evet bu dosyaları tekrar açıyoruz, faili meçhullere tekrar bakıyoruz, hangi olayda ucu nereye kadar giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, maddi gerçek bir şekilde ortaya çıkarılacak, hiç kimsenin yanına yaptığı kar kalmayacak, devlet burada adaleti tesis edecek diyerek başlattığı bu sürecin, ben sadece bu Gülistan Doku davasıyla da sınırlı kalmayacağına inanıyorum. Bunun dalga dalga yayılacağına inanıyorum. Burada tabii bu Umut Altaş çok önemli bir isim.
0: Evet.
1: Bu hemen hemen her şeyin tanığı bu adam.
0: Evet. Mi? Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı ve cinayeti Türkay Sonel'in işlediğini itiraf etti bu kişi.
1: Yani şimdi şöyle söyleyelim. Mahkeme değiliz. Yanımızda tabii hukukçumuz var. O bizi uyarmadan birazdan uyaracaktır muhtemelen. Savcı değiliz, hakim değiliz, kolluk değiliz. Haddimizi bilerek, peşin hükümler vermeyerek bir kişinin ifadesini kesin doğrudur diye,
0: tabii söylemek
1: kesin doğrudur diye varsaymadan iddiadır, böyle bir suçlamadır. Elbette ek delillerle işaret ettiği, gösterdiği yerlerde bir şeyler bulunursa,
0: bazı yerleri söylüyor,
1: maddi delillerle desteklenirse artık mahkeme de bunları değerlendirip evet böyledir diye hükmünü tesis ederse, biz ancak o zaman bu işi bu kişi yapmıştır, bu konuda böyle bir karar çıkmıştır diye konuşabiliriz.
0: Elbette.
1: Düşüncesindeyim
0: elbette.
1: Hocam. Elbette
0: ama tabii yani, Tuba hocam için. Röportajda bugün Akşam Gazetesi Washington temsilcimize vermiş olduğu röportajda şöyle söylüyor. Türkay Sonel, Tunceli valisinin oğlu, bu cinayeti işledi. Ben onunla görüştüğümde ben bir kızı öldürdüm, çıkardım, sıktım kafasına dedi diye ifade ediyor. Bu şekilde ifade ediyor ve diyor ki eğer savcılık...

0: benden isterse nereye bu cesedin gömüldüğünü kendilerine anlatabilirim. Muhtemel olan yerleri de ifade etmek isterim deyip bir takım yerler de söylüyor. Şu anda bu soruşturmada 12 tutuklu var. Evet. Biri kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın kendisi. 12'si ise şu anda tutuklu. Bu tutuklu olanların içerisinde eski Tunceli valisi ve oğlu da bulunuyor. Aynı zamanda Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov da bu tutuklu olarak yargılanan 12 kişiyle beraber. Ayrıca Tuncay Sonel'in eski Tunceli valisinin o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araçta detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla şu anda Ankara'ya gönderilmiş durumda.
1: Şimdi tabii öncelikle Allah rahmet eylesin. Burada bulunan bir naaşta olmadığı için bu kızımızın yani öldüğünü muhtemelen yani düşünüyoruz ama bununla alakalı intihar veya kayıp gibi bir takım söylentiler uzun süre gündeme geldi. Yani aslında olay 2020 tarihinde gerçekleşiyor. Yani biraz aslında bu dosyanın bir tozlu dosya olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle Sayın Adalet Bakanımızın yeni göreve geldiğinde bu tozlu dosyaları raflardan indirme icraatı bence çok önemliydi. Çünkü yani sonuçta bu devletin bir vatandaşı kaybolmuş bir evladımız söz konusu. Bir üniversite öğrencisi.
0: Bir de alelade yani iddia edilen cinayet işlediği öne sürülen ya da cinayet işlendikten sonra olası cinayet işlendikten sonra bunu örtbas ettiği iddia edilen kişiler devlette en üst düzeyde mülki çok amir acı. Olan kişi.
1: Evet.
0: Bu iddiaya rağmen böyle bir iddiaya rağmen ve bu kişinin bu kadar önemli bir sıfata sahip olmasına rağmen hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı, Adalet Türk Yargısı
1: geri durmadı
0: ve sonuna kadar gidilmesi konusunda yani Cumhurbaşkanı'nın bir iradesi olduğunu ortaya koymuş.
1: Evet. Bu cinayet şüphesinin bertaraf edilmesi için yani bu olayı bir intihar gibi göstermek veya kayıp bir vakası gibi göstermek için devletin makamlarından, organlarından aldıkları güçle hareket eden maalesef bir takım insanlar olduğu burada iddia ediliyor. Yani bunun içerisinde oğlu olduğu vali var. Yani cinayetin baş şüphelisi valinin oğlu ve maalesef suç delillerini yok etmek iddiasıyla, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullandığı iddiasıyla, bilişim sistemdeki verileri bozmak, yok etmek iddiasıyla şu anda o da tutuklu. Bunun içerisinde düşünsenize ilin başı vali, başhekim yani oradaki tıbbi raporları bozmak, verileri değiştirmekle suçlanan bir başhekim söz konusu. Maalesef polis memurlarının da bu işin içerisine girip delilleri yok etmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Yani bir valinin de polisler üzerindeki nüfuzunu kullanarak bu suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bunlar çok büyük şeyler. Çünkü bu makamlar milletten güç alan, millete hizmet etme makamlarıdır. Siz kalkıp da buradan aldığınız gücü, çocuğunuzun işlediği iddia edilen bir suçu gizlemek için kullanıyorsanız karşınızda da yine o devletin bağımsız yargısının adaletini bulursunuz. 2020 yılında bakın kaybolan bir kız çocuğu var burada. Ailesi tabii ki bir hukuki mücadele verdi ama çok ciddi bir Şubat ayında bir tanığın çıkmasıyla beraber Sayın Adalet Bakanımızın talimatıyla ve Tunceli Başsavcımızı bir hanımefendi savcı Ebru Hanım onu da tebrik etmek lazım.
0: Yani bir kere önce bir itirafçı çıktı ve süreç bambaşka bir noktaya evrilmiş oldu. Evet. Yani bu 2020 yaklaşık 6 yıl süre geçmiş olmasa hemen dava şimdiye kadar neden sürüncemede kaldı gibi düşünülenlere de böyle bir cevap var.
1: Ki.
0: Çünkü bir itirafçı yeni ortaya çıkmış.
1: Yani bakın ortaya çıkılmaması için maalesef bütün akla gelmeyecek ve devletten aldıkları o kamudan aldıkları nüfuzu kullanarak pek çok yöntem kullanılmış. Ama yine de büyük bir titiz bir çalışmayla bakın olay bu raddeye getirildi. Burada artı bir tebriki tabii ki ABD temsilcimiz Yavuz Atalay hak ediyor. Çok ciddi bir tanık. Yani bu konuda neydi? Umut muydu?
0: Umut Altaş.
1: Umut Altaş'ın söylediği şeyler soruşturmanın akıbetini daha da derinleştirecek ve delillerin ortaya konması için çok büyük bir bakış açısı getirecek. Yani çok büyük bir ilerleme kat edecek soruşturma dosyası. Bu kişinin ifade ettiği Umut Altaş'ın Tuncay değil ne Sonel? Türkay Sonel'in
0: Tuba Hocam Yavuz Atalay şu anda telefon hattında.
1: Tamam, süper.
0: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay şu anda telefon hattında. Bu önemli tarihi röportajı gerçekleştirmiş olan Akşam gazetesi Washington temsilcisi. Yavuz merhaba.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten son dönemlerin en önemli tarihi röportajlarından birisini gerçekleştirmiş olduğu.
3: Abartılı değil, yılın gazetecilik olayı.
0: Evet.
2: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Son dakika bilgisiyle,
0: buyurun.
2: O son dakika bilgisi şu an aslında birçok yerde geçiyor ama detaylar henüz hiç kimsede yok. Şu an 24 TV izleyicileri de öğrenmiş olacak bunu bizden. Umut Altaş gözaltına alındı. Gözaltına alındığı esnada görevlilerle bir takım konuşmalar gerçekleştirdi. Bu konuşmaları size ifade ediyor olayım. Biz aslında bunun bir kısmını haberlerde vermiştik. Umut Altaş, Türkay Sonel'in, Vali Sonel'in kendisini öldürtebileceği korkusuyla yaşıyordu zaten. Bunu haberde ve röportajda da geçirmiştik biz. Görevlilere de aynı ifadeyi kullandı. Beni öldürtecekler, vali beni öldürtecek ifadelerini kullandı. Görevliler de kendisine burası Amerika sana kimse bir şey yapamaz dedi. Sözlerinin devamında Umut Altaş görevlilere Trump'ı bile öldürmeye çalıştılar. Bana nasıl bir şey yapamayacaklar dedi. Bu şekilde gözaltına alınmış oldu.
0: Yavuz, bu şeyleri tekrar eder misiniz? ABD güvenlik görevlileri, polisleri Umut Altaş'ı gözaltına alınırken o ana şahitlik ettin. Bu esnada neler söyledi? Bir kez daha tekrar eder misin?
2: Hem onu söyleyeceğim ama oraya geçmeden bir ekstra bilgi daha aktarayım size. Ben az önce bu Umut Altaş'ın gözaltına alıp almadığıyla ilgili teyit edebilmek adına abisini aradım. Sizar'ı aradım. Sizar'a kardeşinin gözaltına alıp alınmadığını sordum. Bana şu ifadeleri kullandı. FBI bir saat önce Sider'i aramış. Ve Sider'a demiş ki işte kardeşinin videosunu gördün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Onu bulmamız lazım. İşin ilginç tarafını ifade edeyim. Umut Altaş'la ilgili kırmızı bülten çıkaralı çok olmuştu. Ancak ilk defa FBI Sider Altaş'a abiye ulaşıp Umut'la ilgili soru soruyor. Bu da aslında şu anlama geliyor. Yapmış olduğumuz röportaj işin FBI tarafını harekete geçirme noktasında oldukça önem arz ediyordu.
0: Evet, şu önemli, tekrar altını çizelim. Eğer belki de bu röportaj yayınlanmamış olsaydı, kırmızı bültenle aranan bu şahıs ABD yetkili makamları tarafından gözaltına alınmayacaktı. FBI tarafından gözaltına alınmayacaktı. O açıdan senin yapmış olduğun bu röportaj aslında uluslararası çapta bir habercilik, evet, değeri taşıdı ve FBI'nin de dikkatini çekmiş oldu.
2: Evet, şu an itibariyle bu yorumu yapabiliyoruz. Çünkü birkaç noktayı birleştiriyoruz. Sidar'ı bu zamana kadar, ben çok fazla Sidar'la görüşmüştüm haber için. Sidar'ı bu zamana kadar hiçbir FBI yetkilisi aramamıştı. Ancak bugün röportajın yayınlanmış olmasıyla birlikte FBI aslında o geniş davranma tutumunu bir kenara bırakmış oldu. Çünkü artık şöyle bir algı oluştu. Bir gazeteci Washington'dan kalkıp New York'a gidip bir iki haftalık çalışmayla bu işi sonuçlandırabiliyorsa FBI nerede sorusunu aslında sordurdu. Ve bugün itibariyle abisini FBI bir saat kadar önce arayıp işte videodan bahsetti. Bu videoyla ilgili bilgin var mı? Nerede çekildi? Ne oldu diye abisine sordu ve neticesi itibariyle Umut Altaş'ın yakalanması gerektiğini söyledi. Bir şey bilirsem bizi ara dedi FBI tarafı. İşin öbür tarafında Umut Altaş yakalandığı anda görevlilere Türkay Sonel'in, Vali Tuncay Sonel'in birilerini tutup Umut Altaş'ı öldürtebileceğini söyledi görevlilere. Görevlilere şunu söyledi: seni öldürecekler, öldürebilirler. Bunu kim yapacak? Vali ve valinin oğlu. Adam tutup buraya göndermiş olabilir. Bu sözleri bize de kullandı bu arada. Biz röportajda da yer verdik diye hatırlıyorum. Bu sözler bize de kullanıldı. İfade ettiği şeylerdi, endişe ettiği şeylerdi. Devamında FBI Umut Altaş'a burası Amerika sana kimse bir şey yapamaz dedi. FBI'ya de cevaben Umut Altaş Trump'a bile suikast yaptılar. Bana nasıl bir şey yapamayacaklar dedi ve gözaltına alındı. Şu an itibariyle de Umut Altaş'ın gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Bu detaylarında ilk kez 24'te olduğunu altını çizilerek.
0: Yavuz Atalay, Serkan Fıçıcı'nın, Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı'nın bir sorusu var.
2: Tabii.
3: Yavuz, çok tebrik ediyorum. Ya yılın gazetecilik olayı diyorum rahatlıkla.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Gerçekten gurur duyduk. Şimdi bu iade süreci nasıl olacak? Asıl bunu da konuşmamız gerekiyor herhalde. Orada ne gibi işlemler olacak? İade edilecek
2: Şöyle
3: mi?
2: Serkan Fıçıcı şöyle ifade edeyim. Umut Altaş Amerika'ya iltica etmiştir. Yani iltica etmeye çalışan biri. 2022'de Amerika'ya geldiğinde Umut Altaş ABD yetkili makamlarına ben Türkiye'de zulüm görüyorum. Türkiye devleti bana kötü davranıyor. Ben Amerika'ya iltica etmek istiyorum. Bunu dediği yıl 2022. Ancak Türkiye'nin söylemiş olduğu, iddia etmiş olduğu bu olay, yani Umut'un Kastem adam öldürmüş olabileceği olayı 2020'de gerçekleşmiş bir olay. Dolayısıyla 19 Ağustos'ta görülecek olan iltica mahkemesinde çok yüksek oranla zaten Umut iltica alamayacaktı. Çünkü 19 Ağustos'taki mahkemede hakim onun iddiasının doğru olup olmadığını anlayıp ona belki iltica verecekti veya vermeyecekti. Tarihler itibariyle, yani 2020'de cinayet işlemiş olabilirsin ve 2022'de Amerika'ya gelip Türkiye'yi suçluyorsun. Bu çok basit bir durum ve ABD buna müsaade edecek gibi durmuyordu. Dolayısıyla bu tarihlerin bu şekilde olması itibariyle Umut'un iltica talebi zaten reddedilecekti. Çünkü kriminal bir geçmiş olduğu için ABD böyle bir ismi istemeyecekti, iltica vermeyecekti. Şimdi işin bu tarafında, hukuki boyutunda şu anda Umut'un muhtemelen FBI alıp polisinin, göçmenlik polisinin olduğu yere götürecek ve oradaki kamplarda kalmaya devam edecek. Şimdi Eylem Tok'a benzer bir durum yaşayacağız. Eylem Tok ve oğluna benzer bir durum yaşayacağız. ABD, Türkiye Cumhuriyeti ABD'den Umut Altaş'ı isteyecek. İstiyor zaten. Bununla ilgili mahkemeye kanıtlarını sunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı meseleye dahil olacak. Umut Altaş'ın da Türkiye iade edilip edilmemesi noktasında ABD cephesi de bir çalışma gerçekleştirecek. Günün sonunda mahkeme kararını verecek ve iade edilmesi gerekiyor normalde. Ama Eylem Tok meselesinde şöyle bir detay var. Bunu bir avukattan duyduğum için rahatça söyleyebiliyorum. Bu iade meselesi eşittir tamamen para. Ne kadar para varsa, ne kadar paranız varsa, ne kadar kaynağınız varsa bu iade mahkemelerini o kadar uzatabiliyorsunuz. Ancak Umut'ta böyle bir durum söz konusu olmadığını düşünürsek, yani parasal durumunun söz konusu olmadığını düşünürsek, Umut'un iade sürecinin Eylem Tok kadar uzun sürmeyeceğini ve kısa sürede sonuçlanıp, kısa derken belki bir yılı geçmeyebilir. Çünkü Eylem Tok'un meselesi hala 3 yıldır devam ediyor neredeyse. Bir yılı geçmeden Türkiye iadesi onaylanacaktır diye düşünüyoruz. Bir yıl içerisinde Türkiye iadesi gerçekleştirilecektir.
0: Yavuz Atalay, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu son dakika gelişmesi son derece önemliydi ve bu meselenin bu noktaya gelmesinde senin çok büyük katkıların oldu. Çok teşekkürler, iyi geceler diliyorum. Çok çok sağ olun. Tekrar bağlantı kurmaya devam edeceğiz
2: Teşekkürler.
0: seninle. Gerçekten de inanılır gibi bir şeydi. Tabii şimdi iltica başvurusunda bulunurken söylediği şey ABD yetkili makamlarına, ben bir takım şeyleri biliyorum. Bu Türkiye'de bazı yetkili şahıslar var ve bunlar son derece güçlü nüfuzluk şahıslar, vali gibi. Ondan dolayı da bunları konuşursam beni öldürecekler diyerek iltica başvurusunda bulunmuştu. Ancak şimdi kendisini tehdit ettiğini düşündüğü o kişiler zaten tutuklu olarak yargılanıyorlar. Haliyle ortada,
3: İddiaları düştü.
0: evet, iddia düşmüş durumda.
1: Ya zaten şöyle, bu tarz ilticaya ilişkin başvuruların kabulü genellikle mevcut ülkenizde, yani vatandaşı bulunduğunuz ülkede bir siyasi baskı var. Yani sizin ülkenizde yaptığınız şey bir siyasi suç niteliği taşıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri sizi bir siyasi sığınmacı olarak da alabiliyor. Yani oradaki iltica başvurunuzu kabul edebiliyor. Ama burada
0: Bu bir cinayet
1: bu bir
0: davası,
1: cinayet
0: siyasi
1: davası,
0: bir
1: adli
0: boyutu
1: bir
0: yok.
1: vaka ve Umut Altaş'ın neyle suçlandığı da çok önemli. Yani zaten bu kişi doğrudan cinayeti işleyen kişi değil. Yani
3: Şahit olmuş.
1: şahit de değil. Ona söylediğini söylüyor.
0: Evet,
1: Yani
0: kendisini
1: bizzat
0: duyduğunu söylüyor.
1: durumu gören birisi değil
0: Katil
1: aslında.
0: zanlısıyla böyle bir görüşmesi olduğunu
1: Arasında
0: ifade ediyor.
1: yani yakın arkadaş olduğundan
0: Ne
1: bahiste
0: söylemiş?
1: onu
0: Hatırlatalım
1: anlatmış.
0: isterseniz.
1: Evet.
0: Yani ben ikisi konuşurlarken de ifade ettiler. Ben onlardan duydum. Şöyle yaptılar diyor. Kanka, ben sana bir şey söyleyeceğim. O kız var diye tanıdığın o kız. O kızı ben kendim vurdum dedi diyor bana arabada. Çıkardım kafasını sıktım dedi diyor. Ben bu konuşmaya, bu yaptığım şahitliği

0: savcılığa da ifade etmek istiyorum diyor.
1: Muhtemelen Türkiye'deki dosyada yani yardım etmekle falan suçlanıyor olabilir. Evet. Buna delilleri karartmakla suçlanıyor olabilir. Ama bu iyi bir iddia tabii ki.
2: Suçu saklamak suç mudur? Suçtur,
1: evet.
2: Kanunda yeri var mı?
1: Sonuçta bunu suç delillerini gizlemek, suçu örtbas etmek evet suçtur. Yani Umut Altaş'ın eğer

0: Bakanlığın yazısı, onların cevabı filan süreçte ilerledikten sonra Umut Altaş'ın iadesi söz konusu olmalı.
1: Türk savcılığı ABD'de de giderek şu anda yani gözaltındaki bir kişi ABD'li makamlarıyla görüşerek oradan ifadesini bu şekilde de alabilir mi?
0: Yani elçilik marifetiyle hayır, onun iadesini istiyoruz biz çünkü. Kırmızı bülten çıkartmışız ve oradaki suçlunun iadesini istiyoruz.
1: O ifade muhakkak
0: istiyoruz.
1: Türkiye'de mi gelip mahkemede vermesi lazım?
0: Yani muhtemelen öyle. Çünkü yani orada bizim savcılık makamımız yok. Elçilik makamımız var. Elçilik savcılık
2: yargı
0: yerine geçerek yapamaz. Zaman zaman bazı işlemler yapılabiliyor ama böyle bir soruşturma.
2: Hayır, Amerikan adli makamları. Amerika'nın adli makamları ifadeyi alıp resmi yazıyla Türk mahkemelerine gönderse geçerli olmuyor mu?
0: Bakın şu anda Umut Altaş hakkında kırmızı bülten kararı var. Yani artık bu şey raddeyi geçmiş ve kırmızı bültenle aranan bir isim. Artık o kişinin bizim ikili anlaşmamız sebebiyle suçlandığı suç da bir yıldan fazla bir cezayla sonuçlanabilecek olduğu için bu kişinin artık Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Kırmızı bülten var çünkü. Çıkmış artık bu karar.
1: Evet, bu son derece önemli bir hadiseydi. Gün boyunca da zaten dün itibariyle Akşam Gazetesi'nde bu yayınlandığı andan itibaren Türkiye'nin gündemine oturdu. Gülistan Doku cinayetiyle alakalı, soruşturmasıyla alakalı son derece çarpıcı, önemli, kırmızı bültenle aranan bir firari sığınak Akşam Gazetesi tarafından bulundu ve konuşturuldu. Bugün de bu röportajın neticesinde FBI kendisini gözaltına almış durumda. Şimdi bu konuyu gün boyunca konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz ama biz Türkiye'de bu Cumhuriyet Halk Partisi gündemine bir kez daha dönelim istiyorum. Özellikle şu boyutuyla dönmek istiyorum Ayhan Hocam. Şimdi 28 Şubat darbesinin gerçekleştirildiği ortamda bu darbenin önemli ayaklarından, sütunlarından olan bazı figürler vardı medya dünyasında. O figürlerden özellikle darbe destekçisi olarak öne çıkmış, temayüz etmiş isimlerden bir tanesi. Bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlak kararı sonrası CHP'nin televizyon kanalına çıktı. Ve bakın neler söyledi Ertuğrul Özkök'ün Halk TV'de yaptığı konuşmaya bir bakalım. Hala o darbeci kafa yapısı nasıl devam ediyor bir kez daha görelim.
3: Yarın bu rejim bir gün bitecek. Bakın ben size söyleyeyim. Bu yaşadığım hayat bunu söylüyor. Bugün Türkiye'nin yaşadığı rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrüyle veya siyasette kalışıyla geçerlidir. Onun gittiği gece bu rejim artık ayakta duramaz. Ama bunun ondan sonrası da var. Neticede Cumhurbaşkanımız da 70'li yaşlarında. Yani hepimizin sağlık sorunları var, hepimizin yaştan gelen bir takım sorunları var ve bir gün bir şekilde bu hayat bitecek. Yani bundan kaçış yok. Ama o rejimin bittiği gün, ertesi günü bu ülkede neler olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. Çünkü çok kötü intikam duyguları yaratılmaya başlandı maalesef. Ve bu duygularla Türkiye bir seçime doğru giderse bakın çok acı çekeriz biz.
1: Evet Ayhan Hocam şöyle söylüyor. Hayat hiçbir şey tek taraflı değil. Bugün Türkiye Erdoğan'ın bu rejim, Türkiye'deki var olan bu rejim Erdoğan'ın ömrüyle ve siyasette kalışıyla geçerlidir. O öldüğü gün, o gittiği gün, o gece artık hiçbir şey ayakta kalmayacak. Çok kötü intikam duyguları yaratılmıştı. Bunun yani bir şekilde rövanşı alınacak diyor.
4: Ya zaten Cumhurbaşkanı aslında bu hafta yaptığı konuşmasında bu gibilere de cevabı vermişti diyorsunuz. Yani bir Tayyip gider, bin Tayyip gelir diye. Böyle sadece Tayyip Erdoğan'ın ömrüyle kısıtlı bir dava değil. O gider Tayyip Erdoğan'dan sonra başka Tayyip Erdoğanlar da gelir. Bu tarz kişilere Türkiye'yi inşallah bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmazlar, bırakmayız. Yani Ertuğrul Özkök'ü ben kendi lise yıllarımdan, üniversite yıllarından beri hep hatırlıyorum. Bu ülke hiçbir zaman faydası olmamış benim kanaatimde. Ve sürekli ülkeye operasyon çeken bir takım grupların, aparatların maşalığını yapmış bir gazeteci. Artık o da siyaset sahnesinden de Türkiye'nin gündeminden de silindiği için biraz da bence bu tarz hezeyanlarına devam edebilecek, edebilmeyi kendisine görmüş. Yani aslında burada söyledikleri Murat abi, ya beni dikkate alın, bakın ben de buradayım. Ben de hala bir şeyler yapıyorum gibi biraz kendi reklamını kendi gündemini oluşturmaya çalışıyor gibi.

0: Yani ben şunu anlamıyorum. Neyin intikamı? Kim kimden intikam alacak? Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den mi, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'ndan mı intikam alacak? Yani burada AK Parti ile rejimle, devletle, hükümetle, hukukla nasıl bir ilişkisi var bu işin? Ben açıkçası anlam veremiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu gazetecilerin şu an Türk siyasi hayatında var olabilmelerinin bir tane yolu var. O da Tayyip Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı.
1: Erdoğan artık karşıtlığı değil, nefreti ve düşmanlığı
0: nefreti,
1: diyebiliriz.
0: Düşmanlığı.
1: Yani çünkü hiçbir normal sıradan, normal akıl sahibi olan hiçbir insan o öldüğünde her şey değişecek diye bir cümle kurmaz yani.
0: Evet yani böyle bunu, bir şey. Onu diyorum, hiçbir mantığı akla sığar bir yanı yok.
1: Yani kendi varlığını onun ölümüne bağlamış evet, evet. olan bir kafa yapısı evet. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde normal bir insan olarak değerlendirilemez.
0: Bir de şunu anlamıyorum ben. Şimdi Cumhurbaşkanı 24-25 yıldır bu ülkede önemli bir seçmen kitlesi tarafından seçiliyor. Onlar ne olacak yani? Hani onlar da kayıp mı olacak, yok mu olacaklar? Bu ülkeden
1: İntikam
0: gidecekler mi?
1: İntikam alınacak belli ki. Bu duygularla Türkiye bir seçime doğru giderse çok acı çekeceğiz diyor. Ya, nasıl bir acı çekecek?
0: Aslında mesela? Serkan abiye şimdi sözü vereceğim, bırakacağım. O konuşmak istiyor.
2: Geriliyorum
0: şu Geriliyor, an. Gerildi. Gerildim Serkan çok. Abi geçenlerde bir şey söyledi. Onu söyleyip bırakayım. Yani Cumhurbaşkanı şu anki pozisyonunu bıraksa intikam için her şeyi yapacaklar diyordu ya. Bak işte kanıtı burada. Pusuda yatmış bekliyor. Pusudalar. Böyle bir sarsılsak, bir ayağımız sendelese hemen üstümüze çullanacaklar. Biz hala bu tehlikenin yok olduğuna, artık var olmadığına kendimize inandırmaya çalışıyoruz. Ama o tehlike orada pusuda bekliyor. Kafasını çıkartmak için pusuda bekliyor. O yüzden bizim safları sık tutmakta daha ciddi olmamız lazım. Hala bunların buralarda Türk siyasi hayatına kol gezdiğinde gözden çıkartmamamız lazım.
1: Serkan Fıçıcı, yani şimdi bu adam gibi tipler 28 Şubat'ın en önemli medya figürleriydi. Bu adamlar 28 Şubat'tan dolayı 23 yıldır iktidarda olan AK Parti tarafından intikam alınmak suretiyle herhangi bir şey yapıldı mı mesela? Ne yapılmıştır bu kişilere yönelik?
2: Hiçbir şey yapılmadı canım. Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak AK Parti iktidarları döneminde devam etti. Yediği önünde, yemediği arkasında biriktirdiği paraları yiyor işte, yani oturuyor rahat ve huzur içerisinde. Konforundan, zenginliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil. Ama hikaye o değil. Yani hikaye o değil. Bu eski Türkiye'nin figürü bu. Ertuğrul Özkök nedir? Yani ya da artık nedir? Bir fosil. Yani bir önemi yok. Söylediği sözün de bir önemi yok. Kendisinde artık bir önemi yok. Geçti yani. O dönemler de geçti. Ama onu yıllarca maşa ve tetikçi olarak kullananlar var ya, onların bunu tekrar piyasaya sürmüş olmalarını hafife almamak gerekir, bu bir. Çıkıp bu intikam kelimesini, bak bu adam boş adam değil, bu bazı kavramları ve kelimeleri boş yere kullanmaz. Mesaj veriyor. Birilerinin mesajını iletiyor bu. Bunun kendisine ait hiçbir zaman görüşü olmamıştır zaten. Birilerinin borazanıdır bu. Birilerinin hoparlörüdür. Tamam mı? İntikam mesajı iletiyor. Özgür Özel'in bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz çıkışı var ya. Sorumsuz. Çok yanlış bir açıklama. Bu açıklamanın hemen arkasından bunu konuşturmuş olmaları, ikisini birlikte böyle değerlendirelim. Tamam mı? Şey yapmaya çalışıyorlar. Bir motivasyon. O motivasyonu yapmaya çalışan kim? Kimler? Ben ona kısaca hortlak diyorum. Mutlak butlan, hortlak git lan. Tamam mı? Yani bu hortlak bir kere şunu bir hatırlamalı. O Özgür Özel'i ya da Ertuğrul Özkök'ü kullanarak mutlak butlan kararını da bahane ederek o ekranlardan Tayyip Erdoğan'ın da adını kullanarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın işte yaşı, sağlığı, efendim yani hadsizce, yani bu benzetmeleri de, bu ifadeleri de kullanarak o parmak sallıyorlar ya, parmak sallıyorlar şu an. Evet. Şunu bilmeleri lazım o hortlakların, hortlamaya çalışanların yeniden, eski Türkiye'nin egemenlerinden bahsediyorum. Onlar o gömüldükleri yerden şu an bir hortlayıp çıkmaya çalışıyorlar ya. Onların şunu çok iyi idrak etmeleri lazım. O salladıkları parmak bu kez kırılmakla kalmaz. Bak bir kere daha söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı, yaşı üzerinden saygısızca, ahlaksızca o ifadeleri kullanıp arkasından intikam diyeni boş ver. Onu dedirtenlere söylememiz lazım bunu. O salladıkları parmak bu sefer kırılmakla da kalmaz. Şimdi bunlar sürekli böyle fırsat kollarlar, tamam mı? Hadi gezi ayaklanması. İşte Tayyip Erdoğan'ı şu an güçsüz yakaladık. Hadi devirelim. Zaten Tayyip Erdoğan'ın uzak birinci çemberinde olmayabilir belki ama hani etrafında da işte yani ne bileyim hani onun yakınlarında da böyle benlik ve nefsi kabarmış. Millet bu Tayyip Erdoğan'ı niye çok seviyor da bizi az seviyor diye düşünen. Bir de öbür tarafa yaranma duygusunda ezik.
1: Öyleleri de var.
2: Ezik. Tamam mı?
1: Öyleleri de var.
2: Efendim farklı onlar... kesimlerin de beğenisini kazanmalı. Onların da takdirini kazanıyorum. Ben bak beni çok seviyorlar falan diye böyle tuhaf tuhaf havalara giren. Onların o acziyeti ve zaaf noktasını tespit eden etki ajanlarınca kullanılan, tamam mı? Tipler de devreye sokularak. Gezi'den bahsediyorum. Başka olaylarda da yaşanmıştır hepsi. İşte fırsatı da yakaladık. İşte Tayyip Erdoğan'ın da etrafında böyle kullanabileceğimiz zaafları olan tipler de var. Onları da tetikleriz. Tamam mı? Böyle sureti haktan görünüp. Şu yolla bu yolla biz Tayyip Erdoğan'ı deviririz. Orada öyle deniyorlar. 17-25'te ayrı deniyorlar. Hendek teröründe ayrı deniyorlar. Mitter'ları ihanetinde ayrı deniyorlar. En son 15 Temmuz hain işgal ve darbe girişiminde deniyorlar. Finansal darbe girişimleri arkasından Amerika odaklı, kaynaklı. Onlarla deniyorlar. Deniyorlar da deniyorlar, deniyorlar da deniyorlar. Her seferinde milletin çelik iradesine çarpıyorlar. Bak şunu anlamaları lazım. Yani Özgür Özel'in bir kere bundan sonra olacaklardan sorumlu değilim. Günah benden gitti. Ertuğrul Özkök'ü konuşturan çevreler de onlar kendilerini biliyorlar. Onların da şunu anlamaları lazım. Yani siz şu an böyle Tayyip Erdoğan'ı çok zayıf, efendime söyleyeyim böyle çok hareket kabiliyeti olmayacak bir pozisyonda falan yakalamış değilsiniz. Yani öyle bir duyguya kapılmayın. Efendim ekonomik sorunlar var.
1: İşte ekonomi dedin de onu da söyleyeyim.
2: Bir dakika yani sokak köpeklerinden dolayı dindar muhafazakar milliyetçi çevrelerde iktidara karşı bir takım tepki sesleri yüktü. Olabilir. Orada şöyle var, burada böyle var. Bütün bunlar birleştiği zaman işte Tayyip Erdoğan sosyolojisini kaybediyor. Tayyip Erdoğan'ın tabanı eriyor gibi laflarla sürdürülen bir durum da var. Bakın arkadaşlar bu parmaklar böyle sallanırsa, bu tehditvari ifadeler böyle arka arkaya gelirse bunların hepsi bir anda bıçak gibi kesilir. Tamam mı? Bu ülkenin dindar, milliyetçi, muhafazakar kesimleri başta olmak üzere kuvayi milliye ruhunu kaybetmemiş tam bağımsızlıkçı samimi Atatürkçülerinden tut da efendime söyleyeyim apolitik, politikayla hiç işi gücü olmayan, normal işinde gücünde hani sıradan sokaktaki vatandaş diyoruz ya, mutfaktaki Ayşe teyzemden tut, 15 Temmuz'da sokaklara dökülen insanları gördük ya, hani meyhanelerden fırlayıp, affedersiniz bu ifadeyi kullanıyorum, meyhanelerden fırlayıp biz bu milletin iradesini, milletin cumhurbaşkanını size yedirmeyiz, ezdirmeyiz diye şehadete koşan insanlardan da bahsediyorum. Yani sadece bir siyasi parti mensuplarından bahsetmiyorum. Onların hepsinin ayranını kabartırsınız. Onların şalterlerini attırırsınız.
1: Tamam. Şalteri atsın mı istiyorlar
2: o,
1: yoksa?
2: Bir dakika şimdi o bütün bu millet çoğunluğunun Tamam mı? İktidara dönük,

0: güncel, politik, kimi zaman haklı, kimi zaman haksız. Öyle ya da böyle olur, demokrasinin gereğidir. Efendime söyleyeyim, halkın tepkisi de olur, beğenisi de olur. Siyaset zaten bunun için var. Bunları değerlendirir, hatalarından ders alır, doğrusunu yapar vesaire vesaire. Yani bunların hepsi bir anda bıçak gibi kesilir. Ve siz o salladığınız
1: parmağınızla
0: kalırsınız. Ama parmağınız kırılmakla da kalmaz. Şimdi burada çok... ben bunu seyrettiğim zaman bugün Murat, evet. Ben bunu canlı seyrettim. Hı-hı. Biraz önce izlettiğim şimdi videoyu.
1: Tahammül sahibi.
0: Yani ben da. Şimdi öyle kanalları geziyorum. İşte mutlak kararıyla ilgili yorumlara bakıyorum, haberlere bakıyorum. Ne olmuş, ne bitmiş. İşte akşam da yayına çıkacağız yani. Bilgi sahibi olalım gelişmelerden diye. Halk TV. Baktım Ertuğrul Özkök, dedim ne alaka ya, Ertuğrul Özkök mü kaldı yani, ne yapıyor bu adam yani. Darbe ve Vesayet Tarihi Müzesi'nden çıkarıp mı getirdiler yani.
1: Ertuğrul Özkök deyince aklıma bu deri streç pantolonla verdiği fotoğraf.
0: Yani neyse.
1: Arban'a mı ne böyle şey vermişti, öyle şeyler hatırlıyorum şimdi, boruyla verdiği
0: dedim ki yani bunu Darbe ve Vesayet Müzesi'nden çıkarıp hani müzelik diye mi koydular filan. Ne anlatacak? Bakayım biraz kumandayı aldım, sesi açtım. İntikam diyor. Hı-hı. Efendim çok acılar çekeriz diyor. Çok acılar çekeriz diyor.
2: Çok i̇ntikam... acılar çektiririz diyor aslında.
0: He, yani intikam diyor. Sayın Erdoğan'ın da diyor işte artık yaşı diyor ilerledi. İşte sağlık sorunları da olabilir. Bitecek bu iş bir gün diyor.
2: Tehdit ediyor
0: gittiği
2: ya.
0: Gittiği gün diyor. Şekilde. Erdoğan gittiği an diyor bu rejim diyor değişecek. Ya rejim değişecek ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi bellidir ya. Ne rejimi abi, sen böyle bir tanımlamayı, böyle bir isimlendirmeyi hangi yetkiyle, neye dayanarak yapıyorsun?
1: Özgür Özel de yapıyor çünkü.
0: Neye dayanarak yapıyorsun sen bunu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik,
1: sosyal,
0: demokratik, sosyal bir, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı vurgu yapar ya öyle. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmektedir. Yönetim millet iradesine, sandıktan alınan yetkiye dayanır. Anayasa ve yasalardan almadığı yetkiyi kimse kullanamaz. Bizim rejimimiz budur. Sen hangi rejimden bahsediyorsun? Uzayda mı yaşıyorsun? Başka bir gezegende mi yaşıyorsun? Sen bu milletin helal oylarıyla, anasının ak sütü gibi helal oylarıyla, büyük bir çoğunlukla rey verip, onay verip iş başına getirdiği, yetkilendirdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın hali hazırdaki yönetimini ve hükümetini, yani çok bambaşka bir rejimmiş gibi bir anda bir seçim sonucuyla değişecek, tarihe karışacak bir yönetim tarzıymış gibi isimlendirme, sıfatlandırma hakkını, hukukunu, yetkisini nereden alıyorsun? Sana bunu kim söyletiyor? Bak bu adamlar imgelerle konuşurlar. Bunlar sembollerle konuşurlar. Bunlar kavram üretirler. O kavramlar üzerinden politika geliştirirler. Manipülasyon yaparlar. Bak sokakları hareketlendirme çabası içerisine eğer gireceklerse, Sayın Bahçeli'nin işte dün akşamki açıklaması o yüzden çok önemlidir. Sakın ha dedi yani. Sakın ha. Bakın bu sizin iç meselenizdir. CHP'nin iç meselesidir. Eski yönetimle yeni yönetimin kavgasıdır.
1: Gidin daha uzlaşın.
0: Ya uzlaşın, anlaşın, ne haliniz varsa görün. Gör. Bunu bahane edip sokakları karıştırmak, asayiş sorununa bu meseleyi dönüştürmek, işi buraya vardırırsanız o zaman devlet açısından bu başka bir konu haline gelir.
1: Evet.
0: Tamam ama bu laflar, bu yaklaşımlar, tamam mı? İşi oraya doğru sürükleme noktasında sinyaller verdiği için tehlikelidir, yanlıştır. Bunların önü alınmalıdır. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Takip ediyoruz bir şekilde. Sosyal medyada da önümüze düşüyor. Yani bir şekilde engelleniyor, kapatılıyor, ediliyor ama milyon tane bot hesaplar, robot hesaplarla bu yurt dışındaki kaçak terörist FETÖ'cülerin sözcüleri var. Acayip tipler var böyle. Ya ben Özgür Özel'in bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz lafından önce bu kaçak FETÖ'cülerden birinin bu Özgür Özel'e bu aklı verdiğini bir videoda gördüm. Çıksın sokakları karıştırsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, tehdit bilmem ne diye. Evet. Bunu da gördüm yani.
1: Daha önce de Özgür Özel benzer şeyleri yapmış olduğu için belki de çok...

0: akıl alma ihtiyacı hissetmemiş de olabilir. Çok teşekkürler Serkan Fıçıcı. Gerçekten bu 28 Şubat artıklarının alması gereken cevabı vermiş oldun. Onlar bu cevabı pek çok açıdan ve pek çok mecrada da almaya devam edecekler.
1: Ya şunu anlamıyorlar. Bakın bu çok temel bir meseledir. Demokrasinin çok büyük kazanımıdır Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın. O suikastlere, saldırılara, o tezgahlara, darbelere, komplolara hepsini göze alarak, göğüs gererek gerçekleştirdiği, yani millet iradesinin olanca haliyle devlet yönetimine yansıyabildiği bir alan açması, bir iklim getirmesi, bunu başarmış olması çok büyük bir kazançtır. Bu millet o kazancından geri kalmaz. Onu size yedirmez. Eski Türkiye hayalleri kurmayacaksınız.
0: Evet.
1: Şaşırırsınız. Bak şaşırır kalırsınız. O eski işte Genelkurmay karargahındaki Genelkurmay İletişim Dairesi Başkanı'nın telefonuyla manşetleri atalım. Adını vermek istemeyen bir orgeneral darbe yapmaya hazırız dedi. İstanbul sermayesinin 5 tane ağababası toplandı. Partileri dizayn ettiler. Koalisyon kurdular.
0: Çok az vakit kaldı.
1: Pijamalarla başbakanlar karşılandı filan. Geçti o işler.
0: Geçmiş olsun. Tuba Hocam çok teşekkür ederim Serkan Hocam. Şimdi o yayınlardan bir tanesinde de çıktı Tuba Hocam birisi. Dün borsa bir hafif düşüş gerçekleştirdi. Bugün tekrar toparlandı. Aynı seviyeye geldi. Dolarda bir hareketlilik olmadı. Özgür Özel demişti ki bak İmamoğlu'nu alırsanız 60 milyar dolar kaybettik. Kaybedeceksiniz falan evet. diye tehdit etti. Dün de Türkiye'nin ekonomisi mahvoldu. Mahvolacak göreceksiniz diyordu. Bugün hiçbir şey olmadığını görünce yine o televizyon kanalındaki bazı kişiler ne oluyor, nasıl oluyor da bu kadar düzgün devam ediyor. Nasıl borsa yükselir falan diye böyle feveran ediyorlar. Adeta başka bir ülkeyle ülkeden bahsediyormuş gibi bahsediyorlar. Nasıl bir kafa yapısı Tuba Hocam bu?
2: Yani gülesim geliyor. Başka izleyecek bir şey bulamıyorum ama işte dedim ya hem CHP seçmeninde hem de Türkiye'de herhangi bir karşılığı olmadığı için Sayın Özel'in keşke Manisa milletvekili olarak, grup başkanı olarak kalsaydı da bugünleri de görmeseydi. En azından Türk siyaset tarihinde bazı çıkışları olan, mecliste renkli söylemleri olan bir vekil olarak hatırlansaydı diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu işte bu kararı verin bakalım işte göreceksiniz bundan sonra olanlara karışmayız gibi ifadeleri yani şu an mealen söylüyorum tam cümleleri mutlaka seyircimiz kamuoyundan da kendisinden de bizatihi dinlemiştir. Bu tarz söylemleri de vatandaşı sokağa çağıran, kin ve nefrete sürükleyen yani çok benzetmek istemiyorum ama Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarındaki sözleri çok benziyor neredeyse. Yani eğer böyle bir vatandaş kitlesi, CHP seçmeni, kendine inanan bir kitlesi olsaydı Sayın Özel'in ve bu insanlar sokağa çıksaydı, bugün CHP'liler birbirlerini yeseydi, birbirlerini kırıp geçirseydi ya da CHP'lilerle diğer partililer arasında bir takım sokak olayları çıksaydı bu Sayın Özel'in söylemleri karşısında burada ne olacaktı o zaman Sayın Özel de? Zannediyorum Silivri gibi bir yerde misafir edilecekti. Çünkü burada bir suç oluşacaktı. Yani dolayısıyla bugün böyle bir siyasi partinin önünde gidenlerin diyelim, hadi genel başkan demeyelim, önünde gidenlerin, bir takım kitlelere hitap ettiği düşünülenlerin, kendilerini öyle zannedenlerin diyelim biz Sayın Özel için
0: sahibi,
2: bir takım sorumlulukları vardır. Yani toplum önünde konuştukları şeye dikkat etmeleri gerekir. Kendi iç kavgalarını Türkiye'nin ne siyasetine, ne ekonomisine, ne de herhangi başka bir huzur ve barış ortamını bozacak bir olaya dönüştürmelerine müsaade etmeyiz yani. Bu kadar ucuz değil Türkiye'nin şeyi. Dolayısıyla kendi kendilerine ne yapıyorlarsa o CHP'nin il binasının önünde, İzmir il binasının önünde o 100 kişiyle ne yapabileceklerse ya da CHP genel merkezinin önünde topladıkları en yüksek ihtimalle rakamla söylüyorum 5000 kişiyle ne yapabiliyorlarsa kendi aralarında halletmek zorundalar. Zaten Türk yargısı da bu konuda tarafsız bir şekilde her iki tarafı da uzlaştıracak yani her iki tarafın hukukunu da sağlayacak bir kararı vermek zorunda. Ona göre bir yargılama süreci ilerliyor ve bu karara da saygı duymak zorundalar.
0: Tuba Hocam Gezi eylemleri esnasında da benzer şeyi söylediler. Evet. Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceğiz diye.
2: Evet.
0: Sonra İmamoğlu yargılaması esnasında da Özgür aynı Özel şeyler. Çıktı. Türkiye'nin ekonomisini durduracağız dedi. Evet. Şimdi aynı şey. Türkiye'nin ekonomisiyle ne alıp veremedikleri var bunların?
2: Yani Türkiye'deki emeklinin sıkıntısı varsa ya da herhangi bir vatandaşın maddi bir sıkıntısı varsa bundan iktidara bir fatura biçmek tabii ki normal bir şeydir. Yani eğer icraî gücü elinde bulunduran iktidarın icraatlarından kaynaklanan bir takım sıkıntılar olabilir. Ama Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı olmak için kendini finanse etmek üzere bir örgüt kurduysa ya da bu örgütün finansmanını sağlamak için CHP kurultayında bir takım adaylıklar, pazarlık konusu yapıldıysa iddiaları söylüyorum, bunlar gerçek değil. O zaman Türkiye ekonomisinin bu konularla ne ilgisi var kardeşim? Türkiye'deki maddi sıkıntının, ekonomik sıkıntının ne ilgisi var? Yani Türkiye bu kadar ekonomik gücü olmayan, ekonomik bağımsızlığı olmayan ana muhalefet partisinin veya herhangi bir partinin içerisindeki sıkıntıların Türkiye ekonomisini bozacağı bir bozacak kadar güçsüz bir ekonomiye sahip değil.
1: Erdoğan gitsin de yeter ki Türkiye batsın diyecek
2: insanlar,
1: kadar.
2: İnsanlar aç geçsinler yeter ki hani Necip Fazıl çok güzel söylemiş, demiş ya bunlar iktidarı devirmek pahasına ülkeyi bile satarlar diye, işte şu an onu yaşıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Tuğba Hocam. Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Serkan Hocam çok teşekkür ederim. Başka konularda konuştuğumuz için çok daha az söz vermeye zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Önemli konularda gerçekten, özellikle Gülistan Doku vakasıyla alakalı, soruşturmasıyla alakalı, Akşam Gazetesi'nin yapmış olduğu bu gazetecilik başarısı ve son dakika gelişmeleri önemliydi. Doğal olarak kısmını buna hasretmek durumunda kaldık. Bugün Özgür Özel'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin tekrar başına geçmesini ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ona karşı yapmış olduğu direncin ne boyutlarını konuşmaya gayret ettik. Haftaya yeniden esas meselede buluşmak üzere efendim. Değerli geceler.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz var, Cemil Koçak. Ne konuşacağız? Birinci Milli Birlik Komitesi'ni yakında, biliyorsunuz, birkaç gün sonra 27 Mayıs'ın yine yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ama 27 Mayıs'a dair açıkçası bildiğimiz ya da zihnimizde kalan Adnan Menderes'in ve bakan arkadaşlarının idamı ve darbe. Halbuki 27 Mayıs'ın pek çok veçesi var. Bu akşam çok önemli bir veçesiyle 27 Mayıs'çıları konuşacağız. Zihin dünyaları nedir? Beklentileri neydi? Ne yaptılar? Yan tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Paşa, üniversite, basın kendilerini nasıl tanımladılar? Ama önce kitabı tanıtıyorum. Birinci Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960, 13 Kasım 1960 çok kısa bir aralık, henüz 14'ler tasfiye olmadan Timaş yayınlarından. Ama bu kitapla beraber ben şimdiden göstereyim size. Bu yandakileri de okursanız, ki inanın sıkılmayacaksınız. Daha önce de konuştuk, Akis dergisi. Eğer bunları okumuşsanız bu kitap çok anlamlı. Daha doğrusu daha merak ederek okuyacaksınız. Diğer taraftan yine Timaş yayınlarından Demokratlar ve Halkçılar 1950-54. Yani devrilenler kimmiş, neler yapmışlar? Bunu da daha önce konuşmuştuk ama bu kitabı da okuyunca bu kitap çok daha anlamlı. Türkiye siyaset tarihinin bir devrini neredeyse an an karar vericiler açısından ve mazur kalanlar açısından değerlendirebileceksiniz. Bir diğer kitap, bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Demokrat Parti karşısında CHP, yine Timaş yayınlarından. Bir de Geçmiş itinayla Temizlenir. Evet. Herhalde o da bunun yanında. Evet. Geçmişin itinayla temizlendiğini bu kitapta da görüyoruz. Evet, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Hocam, çok da uzun bir yoldan geldiniz.
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Her zaman davetinize her zaman memnuniyetle katılıyorum.
0: Biz müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. 27 Mayıs'ın zihin dünyası dedim. Siz de üzerinde durmuşsunuz. Biz gerçekten bu konuda pek bir şey bilmiyoruz. Bazı isimleri biliyoruz. Bu isimlerle ilgili işte bunların daha sonra Türkiye siyasetinde görünenlerini bir parça daha iyi biliyoruz. Ama açıkçası mesela Cemal Gürsel'i bile bilmiyoruz. Evet. Halbuki 27 Mayıs askeri darbesinin başı.
1: Evet. Özetlemem gerekirse eğer, hani kişisel kütüphanemde 27 Mayıs'la ilgili birkaç paragraf, birkaç raf dolusu kitabım var. Fakat bu kitapların çok büyük bir kısmı Yassıada'daki yargılamalar, idamlar, oradaki karşılıklı ithamlar, suçlamalar ve savunmalarla ilgili. Dolayısıyla 27 Mayıs'ın özeti sanki sadece ve sadece bu Yassıada yargılamalar ve idamlarla bütünleşmiş halde. Oysa 27 Mayıs sadece bundan ibaret değil, Yassıada'dan ibaret değil. 27 Mayıs bir, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, bir siyasi zihniyetin bütünüyle ve çok kapsamlı bir şekilde dışa vurumu. Şimdi bu dışa vurumunun pek çok cephesi var. Bunların tabiri caizse, hani Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat diye benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir romanı vardır, kitabı vardır. Esrarengiz bir şekilde. Eğer tabiri caizse bir benzetme yapmak gerekirse, 27 Mayıs'ın merkezine giden bir seyahat için yazdım ben bu kitabı. Milli Birlik Komitesi'ni, o komiteyi oluşturan insanların kimliklerini, kişiliklerini, siyasi görüşlerini, tasavvurlarını, hedeflerini tam olarak anlamadan 27 Mayıs'ın bütün bu cephelerine işaret etmek maalesef mümkün olamaz. Bu kitap esas itibariyle 27 Mayıs'ın bütününü değilse de 27 Mayıs'ın merkezini oluşturan bu komitenin bütün faaliyetlerini, çalışmalarını ortaya koyuyor. Bir de üstüne bu çalışmaların gerisinde yatan zihin dünyasını, nasıl bir Türkiye tasavvur ettiklerini, akıllarından ve gönüllerinden nasıl bir Türkiye toplumu geçiyor, bütün bunları kendi tartışmalarından ve görüşmelerinden ve karar alma mekanizmasından hareketle analiz etmeye çalışıyorum.
0: Bu kısa aralıkta bile düz çizgi izlemediğini görüyoruz. Şimdi, yani gelirken ve yola devam ederken.
1: Çok haklısınız. Şimdi bu kitap her ne kadar...
0: Bütün bu tasavvura, beklentiye nispetle.
1: Acaba ne kadar uygun oldu? Evet. Yani bu kitabın yaklaşık 6 aylık bir dönemi kapsadığını söyleyecek olursam eğer, hani 6 ay için böyle 700 küsür sayfalık bir kitap yazmanın ne manası vardır diye soracak olan izleyicilerimiz vardır haklı olarak. Acaba hani bu kadar geniş bir kapsamlı bir araştırmanın sonucu ne olur diye. O izleyicilerimizin bu sorusuna yanıt verirken isterseniz en baştan başlayalım. Kitabın başlığından başlayalım. Hani kitabın başlığı...
0: Niye Milli Birlik Komitesi
1: evet,
0: değil?
1: 27 Mayıs ve Milli Birlik Komitesi olabilirdi. Onu tercih etmedim çünkü 27 Mayıs'ın tamamından söz etmiyorum burada. Önemli kısmından söz ediyorum ama tamamından asla böyle bir iddiam yok. İkincisi, niye birinci? Şimdi tarihte biliyorsunuz böyle birinci, ikinci, üçüncü diye gider. Tabii ilk karşılaştığımız zaman bir olayla ya da olguyla ona hiçbir zaman birinci demeyiz. Şimdi ağzımız tabii dilimiz alışmış, ağzımız alışmış, literatür alışmış. İşte konuştuğumuz zaman Birinci Dünya Savaşı diye başlıyoruz. Çünkü ikincisi de var. Ama birincisi başladığında ikincisinin olacağından haberimiz yok henüz. O yüzden ona birinci demiyoruz. Harbi umumi diyoruz o zamanki tabirle. Harbi umumi bir süre sonra ikincisi de ortaya çıktıktan sonra birinci adı alıyor. Efendim ikinci Abdülhamit diyoruz. Birincisi var çünkü. Şimdi burada iki tane bana soracak olursanız eğer Milli Birlik Komitesi'nin hayat çizgisinde iki tane Milli Birlik Komitesi var. Gerçi kendilerini hiçbir zaman böyle birinci ve ikinci diye sınıflamadılar ya da böyle bir tanımda bulunmadılar. Ama bütün her yönü

0: ile Milli Birlik Komitesi'nin ilk 6 ayını ve o 13 Kasım 1960 sabahında Milli Birlik Komitesi üyesi olan 14 tane subayın da tasfiye edilmesine kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Milli Birlik Komitesi biraz önce söylediğim gibi birinci değil. Biz düşünüyoruz ki Milli Birlik Komitesi devam edecek ama öyle olmadı. İki tane Milli Birlik Komitesi oldu. Birbirinden tamamen farklı. Birincisi böyle bir tanımlamaya, böyle bir sınıflamaya ihtiyaç var. İkincisi, hani biraz da işin trajikomik tarafına değinmek gerekirse, Milli Birlik Komitesi adını kimin uygun gördüğünü ben kendi araştırmamda saptayamadım. Yani hani Demokrat Parti adını tam olarak kim koydu diye sorduğumuz zaman orada bile Demokrat Parti kurucuları arasında şey var. Tam olarak bir mutabakat yok. Tam olarak Demokrat Parti'yi ilk telaffuz eden kimdir? Ve isim öyle kaldı. Milli Birlik Komitesi ilk olarak kim telaffuz etti? Yani bu komitenin adının Milli Birlik olması gerektiğini bunu saptayamadım. Fakat çok kısa bir süre içinde bunun hani saatlerle neredeyse birkaç gün içinde Milli Birlik olarak oluştuğu çok açık. Çünkü resmi tebliğlerde kısa bir süre sonra Milli Birlik olarak adlandırıyor. Şimdi bu peki her kim olursa olsun ya da her kimler olursa olsun Milli Birliği tercih etmiş olmaların nedenleri ne olabilir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Birincisi milli olmak önemli. Tarihin her döneminde toplumların milli olmak, kendinden olmak, kendine özgü olmak gibi bir tanıma sarılmaları son derece normal. Hani Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Hani peki Bayındırlık Bakanlığı milli değil mi? Hani ona niye milli demiyoruz? Hani Bayındırlık Bakanlığı başka bir ülkede iş yapmıyor ki, o da burada yapıyor. Ama izleyicilerimizin de şimdi fark edeceği gibi bazı konulara onu yoğunlaştırmak istiyoruz. Milli eğitim yani. Sakın yanlış anlamayın.
1: Sakın tersini zannetme.
0: Yanletme yani. Şimdi burada da milli tanımı bununla ilgili. Fakat bir de işin birlik tarafı var. O nereden ki? O nasıl bir psikolojik eşikten geçilerek birlik tercih ediliyor? Yani 1950-1960 dönemini Demokrat Parti iktidarını ve bu iktidara karşı muhalefetin siyasi argümanlarını, ithamlarını bilmeden bu neden birlik kelimesine bu kadar rağbet edildiğini anlamak mümkün değil. Çünkü buradan kastedilen şey toplumun 1927 Mayıs sabahına kadar son 10 yıl içinde siyasi gruplaşmalar, kutuplaşmalar ya da karşılıklı suçlamalar nedeniyle parçalanmış ve bölünmüş olduğu. Yani bir tarafta Demokrat Parti iktidarını tutanlar, diğer tarafta ona muhalif olan kesimler arasında geniş bir mesafenin açılmış olduğu, bu mesafenin kapatılamadığı, 27 Mayıs'ın ise milli ve artı birlik olarak toplumu yeniden bir araya getirebilme
1: kardeş kavgasından söz ediyor ara ara.
0: Hani çünkü 27 Mayıs'ın ilk bildirisinde belki biraz sonra sözünü edeceğiz. Hani toplumda meydana gelen bu siyasi kargaşalıktaki kardeş kavgasını önlemek, kan dökülmesini önlemek ve toplumu yeniden bir araya getirme kaygısı çok öne geldiği için milli birlik çok anlamlı. Fakat izleyicilerimizin şimdi hemen akıllarına gelmiş olabileceği gibi o zaman niye birinci milli birlik ve ikinci milli birlik? Yani işin özünde şöyle bir şey var. Düşünelim ki 38 kişilik bir komite grubu 6 ay içinde kendi milli birliğini sağlayamıyor. Ya 38 kişi sağlayamıyor. Hani değil ki ordu içinde sağlayacak, toplum içinde sağlayacak, demokratlarla halkçıları tekrar bir araya getirecek. Daha 38 kişi bile bir hani 38 milli kişilik birliğini sağlayamıyor. O yüzden aralarında 14 kişiyi diskalifiye etmek zorunda kalıyorlar. İkinci Milli Birlik Komitesi'ni kurmak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada da bir

0: tuhaf bir çelişki var. Şimdi izleyicilerimiz muhtemelen merak etmişlerdir. Milli Birlik Komitesi'nin çalışmalarını, faaliyetlerini, bu zihin dünyasını nereden öğreneceğiz?
1: Şimdi birazdan öğreneceğiz.
0: Evet, şimdi onu anlatayım. Hani kaynağımız nedir? Neye dayanarak bunları söylüyoruz?
1: Evet, buyurun.
0: Birincisi, Milli Birlik Komitesi'nin de tıpkı meclis tutanakları gibi tutulmuş tutanakları var, zabıtları var. Yani nasıl mecliste her konuşmacının kaydı tutuluyor ve merak edenler meclis şeyinden, yayınından bunu öğrenme imkanına sahiplerse, Milli Birlik Komitesi de kendi içindeki görüşmelerini kayda almış. Almış ve çok uzun yıllar önce, belki 30 yıldan fazla zaman önce, ben TÜBİTAK'ta görevliyken meclis kütüphanesinde yaptığım bazı araştırmalar sırasında şu anda artık aramızda olmayan fakat benim şahsen müteşekkir olduğum o zamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Müdürü bana bu araştırmalarım sırasında Milli Birlik Komitesi'nin de tutanakları olduğunu ve Meclis Kütüphanesi'nde bunun basılı olarak birkaç nüsha bulunduğunu nakletmişti. Ben de tabii çok merak ettim. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey olduğunu hiç farkında değildim. Kimsenin de farkında olduğunu o zaman sanmıyorum. Sağ olsunlar bana o 6 cilt olan koleksiyondan, tutanaktan bir adet çoğaltarak hediye ettiler. Fakat işin ilginç tarafı, ben tabii başka araştırmalar, başka çalışmalara çok zaman ayırdım. Buna fırsat ancak 30 yıl sonra gelebildi. Fakat
1: 30 yıldır orada duruyor bir taraftan.
0: Orada durmaya devam ediyor tabii ki. Yani ben hani mecliste olan tek nüshayı alıp da kendi kasama kilitlemiş değilim. Evet. Ben oradan sadece bir kopya bana lütfettiler. Yoksa normalde o birkaç nüsha halinde orada durmaya devam ediyor. Fakat birden dikkatimi çekti ki 27 Mayıs'la ilgili olarak yapılmış olan araştırmalarda ya da yazılmış kitaplarda
1: yer almıyorlar.
0: Onlardan hiç yer almıyor ve sözü de edilmiyor. Şimdi bu çok manidar.
1: Hele ki bu kadar askeri darbe yaşamış, girişimlerini yaşamış. Ayrıca 27 Mayıs'ı Türkiye sağı dilinden düşürmüyor. Neticede bunun üniversitede de bir tezahürünün olması beklenir. Ama
0: yok,
1: olmamış.
0: Olmamış. İtiraf edeyim burada izleyicilerin karşısında. Araştırmacıların şöyle bir psikolojik hali vardır. Ben de kendimi buna dahil edeceğim. Böyle önemli bir kaynak, önemli bir belge, önemli bir ona uygun, tabiri caizse ona uygun bir kelime bulmaya çalışıyorum. Tarihçilik açısından, siyasal bilim açısından veya herhangi bir konudaki bir araştırmada. Örneğin bir şimdiye kadar ünlü bir yazarın hiç basılmamış el yazması, yarıda kalmış bir romanını bulursanız gibi. Ve bu eğer sizin araştırmanız daha uzun zaman sürecek ve yıllar alacaksa, benim birçok defa başıma geldiği gibi, o zaman içinizde şöyle bir endişe kalıyor. Acaba bir başkası benden önce bunu alır ve yazar da benim elimde kalmış olan bu önemli kaynak öne geçer mi diye bir endişe oluyor. Fakat bu uzun yıllar boyunca bu endişe boşa çıktı.
1: Endişeye mahal yokmuş.
0: Evet, endişeye mahal yokmuş. Meğersem tabii bugün hani izleyicilerimize veya araştırmacılara buradan söylemek isterim. Tabii bugün artık günümüzün elektronik dijital ortamlarında bugün bütün bu Milli Birlik Komitesi tutanakları tıpkı meclis tutanakları gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde birkaç tık ötede diyelim duruyor. İsteyen hani birkaç tıkla oraya erişip benim bu kitapta anlattıklarımı görebilir. Benim göremediğim ya da anlatmadığım ya anlatmayı ihmal ettiğim şeyleri de tabii yine orada görebilir. Dolayısıyla bunlar hani gizli kapaklı efendim hani
1: ele geçirilen
0: benim özel çabalarımla veya özel dedektifliğimle falan elde ettiğim bir şey değil. Zaten var. Türkiye'de bütün bunlar araştırmacılık

0: ruhunun ben eksikliğiyle.
1: Merak bunları, ve heyecan.
0: Merak, heyecan ve araştırma ruhunun eksikliği bunları getiriyor. Peki tutanakları bulduk dedi izleyiciler. Ne var yani burada? Bana soracak olursanız çok önemli konular var. Fakat önce bu tutanakların kendisinden biraz bahsetmek isterim. Eğer
1: acaba tutanaklara geçmeden biraz insanlardan söz edebilir miyiz? En önce Cemal Gürsel'den.
0: Tabii.
1: Yani çünkü tutanakları zaten şimdi Milli Birlik Komitesi'nin ne başlayınca, daha doğrusu belki 27 Mayıs sabahı bildirileri işitmeye başladığımız andan itibaren ister istemez kitaptaki yolda, haritada aynı, MBK'ya gideceğiz.
0: Memnuniyetle.
1: Şimdi Cemal Gürsel bizim pek bildiğimiz birisi değil, adını biliyoruz.
0: O dönemde de bilinen, yani o dönemde de Cemal Gürsel hani hükümet biliyordur da, Milli Savunma Bakanlığı da biliyordur. Orduda hemen hemen herkes tabii ki biliyordur da, toplumda bilinen bir isim değil. Zaten o dönemde hani yüksek rütbeli komutanların isimlerinin toplumda o kadar çok dolaşımda olduğunu da açıkçası söyleyemeyiz.
1: Çünkü televizyon da böyle yaygın değil.
0: Değil yani, gazetelerde de böyle her gün orgeneral, korgeneralın haberlerinin yayınlandığını da söyleyemeyiz. Böyle bir ortam yok bu sırada. Şimdi fakat Cemal Gürsel'i de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, yani korgenerallikten orgeneralliğe getiren, ordu komutanlığına getiren, sonra kara kuvvetlerine, kara kuvvetleri komutanlığına getiren de tabii Demokrat Parti iktidarı. Ama Cemal Gürsel'in şöyle bir özelliği var. Orduda, ordu üzerinde kişisel olarak sempatisi çok yüksek göründüğü kadarıyla.
1: O ağalık.
0: Hani Cemal Ağa diyorlar ya ona.
1: Denmesi,
0: hani ağalık, evet. Biz de biliyorsunuz ağalık böyle hani toprak ağası, feodal ağa falan gibi laflar vardır ama burada bu pejoratif anlamda kullanılan bir ağalık değil. Yani böyle efendim şeyin marabasını döven falan bir ağadan bahsetmiyoruz burada. Tam tersine burada bir üst olarak aslarına hani kol kanat geren, efendim onlarla sohbet edebilen bir kişilikten bahsediyoruz burada. Ve subayları da, orduyu da mümkün olduğu kadar korumaya çalışan bir figürden bahsediyoruz. Fakat Cemal Gürsel'in hani 27 Mayıs darbesinin ya da ihtilalinin ya da o zamanki deyimlerden bir tanesi olarak 27 Mayıs devriminin önderi olarak göreceğimizi o zaman söyleselerdi, 27 Mayıs sabahından önce söyleselerdi, muhtemelen pek az kişi
1: itibar ederdi
0: böyle bir şeye. Kimse beklemezdi. Hatta 27 Mayısçılar bile beklemezlerdi. Yani son dakikaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emekliye ayrılmak üzere izne ayrılması.
1: Üstelik evet, yaşı sebebi.
0: İzmir'e, Karşıyaka'ya emeklilik hayatı geçirmek üzere yerleşmiş olması karşısında onlar da beklemezdi. Çünkü şimdi 27 Mayıs'ın özelliklerinden bir tanesi bu 27 Mayıs, yani 27 Mayısçılar tam olarak kimlerdir? Bir isim listesi koyalım dediğimiz zaman bu isim listesi üzerinde müthiş bir tartışma var. Kimdir? Yani bu işi başlatanlar, sürdürenler, geliştirenler, teşkilatı yayanlar, darbe kararı alanlar, darbe sırasında en başından itibaren bu işte görevli olanlar.
1: Veya sözü en geçerli olanlar.
0: Evet. Kimlerdir bunlar
1: dediğimiz zaman? En çok konuşanlar.
0: Şimdi orada bir ne diyelim, orada önemli bir tartışma ortaya çıkacak. Çünkü 27 Mayıs, hani daha 27 Mayıs'ın hemen sonrasında söylendiği gibi son dakikada karar verilmiş ve son dakikada ordunun mecburi bir şekilde siyasi iktidara el koymak zorunda kaldığı bir siyasi süreç değil. Ama tabii o gün bunu bilmiyoruz. Nereden bileceğiz böyle bir şey olduğunu? Fakat 27 Mayıs'ın en başın, yani 27 Mayıs'ın yapacak olan teşkilatı en başından itibaren pek çok isim girmiş. Girmiş, bazıları çıkmışlar. 26 Mayıs gecesinde olanlar, olan biten hadise ile 27 Mayıs'ın gerçekte bu işi organizasyonunu yapan isimler arasında tam bir eşleşme bulamıyoruz. Şimdi bu, şöyle bir kelime kullanacağım izleyiciler eğer izin verirlerse. 27 Mayıs'ın bence kaderini tayin eden noktalardan bir tanesi bu. Normal koşullar altında gizli bir örgüt ister darbe yapsın, ister devrim yapsın, ister ihtilal yapsın. Başardığı andan itibaren o örgütün en kıdemli ve en önemli isimleri yönetime gelir, iktidara gelir. Yani şimdi Küba'da gerilla kuvvetlerinin başındaki Fidel Castro başa gelir. Şimdi birdenbire yani birkaç gün önce Fidel Castro eğer bir şekilde tarihin garip bir cilvesiyle arkada kalmışsa ve son bir haftada gerilla kuvvetlerine katılmış birisi birdenbire tarihin garip bir cilvesi olarak Küba Cumhurbaşkanı olacaksa, burada siyasal bilimciler söyler, burada bir problem çıkacak mutlaka. Kimse bunu kabul edemez. Şimdi 27 Mayıs'çıların bir kısmı, çok önemli bir kısmı, önemliden kastım şu, sayıcı olmayabilir. Fakat siyasi kişilik ve siyasi etki bakımından önemli bazı subaylar 26 Mayıs gecesi Türkiye'de ya değiller ya da dışında kalmışlar işin.
1: Henüz.
0: 26 Mayıs gecesi sadece o gece harekata katılanlar var bir de. Şimdi
1: Cumhuriyet'in ilanı gibi biraz.
0: Bravo, çok iyi söylediniz. Yani kim var kim yok tam o sırada. Tam o sırada. Var, evet. Kim var kim yok. Şimdi normal koşullar altında bu işi hazırlayanların komite üyesi olması lazım. Ertesi sabah 27 Mayıs sabahında bunları da yazına, yani bunu anlatacağım kısım anekdotlar bizzat 27 Mayıs'ların daha sonra hatıralarında çok ayan beyan bir şekilde ortaya çıkıyor. 27 Mayıs sabahında İhtilal Komitesi diye Başbakanlık'ın toplantı salonunda uzun masada toplanan subaylar bir kere birbirlerini tanımıyorlar bile. Çünkü ihtilali duyan subaylar üniformalarını giyip salona girebilenler ve giremeyenler var. Salona girebilenlerin bir kısmının 27 Mayıs'la bir alakası yok. Hakiki 27 Mayıs'çıların bir kısmı ise salonun dışında kalmışlar. Kapılar kapalı kalmış. Onlar kapıya hücum ediyor. Yani müthiş bir karmaşık var. Karmaşıklık var. Peki sonunda komite nasıl tespit ediliyor? Anlatıyorlar ondan sonra bu. Birkaç kişiyi diyorlar ki siz alt komite olun ve kaç kişilik bir komite olacağını ve komitenin kimlerden oluşacağını belirleyin diyorlar. Bu arada Cemal Gürsel de orgeneral, eski kara kuvvetleri komutanı diyelim ve orgeneral olarak ordunun üst rütbeli, yüksek rütbeli komutanlara ihtiyacı var. 27 Mayıs'çılar arasında generaller bir elin parmağını geçmeyecek kadar durumdalar.
1: Evet.
0: Şimdi ben size şey yapayım. Yanlış bir şey söylememek için 27 Mayıs'çıların rütbe şeyini söyleyeyim. Yani 5 general var. Milli Birlik Komitesi üyesi olarak seçilmiş 5 general var. 8 albay var. 5 yerbay var. 13 binbaşı var. 7 tane de yüzbaşı var. Yani binbaşılarla yüzbaşıların toplamı 20. 20'ye karşı 5 general. Söylemek istediğim şey, Milli Birlik Komitesi aslında önceden saptanmış isimlerden oluşmuyor. Bu isimler, bu komiteyi oluşturan isimlerin bazıları birbirlerini ilk defa komite masasında görüyorlar. Şimdi kitabımda izleyicilerimiz merak eder, kitabı alıp okurlarsa baş tarafında şunu yazıyorum. Bu kitabın amaçlarından bir tanesi de hangi 27 Mayıs sorusuna yanıt vermektir. Çünkü bir tane 27 Mayıs yok. Orada o masada oturanların pek çoğunun gönlünden farklı farklı 27 Mayıs hedefleri ve amaçları geçmeye
1: başladı. Bu sebeple

0: tanımını da zaten yaparken tartışacaklar. Evet, değişecek. Peki yeniden Cemal Gürsel'e dönersek.
1: Şimdi Cemal Gürsel'in şimdi, oradaki rolüne gelelim.
0: Hem rolü hem de biraz evvel hani birbirlerini tanımayanlar geliyorlar. Evet. Cemal Gürsel hiç

0: bildiri yayınlanıyor ve Cemal Gürsel peşinden konuşuyor. Evet. Türkiye nasıl bir Cemal Gürsel görüyor orada?
1: Şimdi o zaman ilk defa Cemal Gürsel, yani toplumun çok büyük bir kesimi Cemal Gürsel ilk defa tanışmış oluyor o vesileyle.
0: Yani şimdi, bir zamanlar Kenan Evren'i işitmemiz gibi belki.
1: Evet, yani muhtemelen Kenan Evren ismi bununla karşılaştırırsak toplumun çok daha geniş bir kesimi tarafından
0: az çok
1: biliniyordu. Yani Genelkurmay Başkanı denildiği zaman Kenan Evren olduğunu söyleyebilecek daha çok isim vardı o dönemde toplumda. Cemal Gürsel de öyle değil. Şimdi Cemal Gürsel'i uçakla İzmir'den hemen Ankara'ya getiriyorlar. Cemal Gürsel komite üyelerini tanımıyor bile. Yani bir ihtilal komitesi düşünün de, düşünün ki ihtilalciler birbirlerini tanımıyorlar daha. Hani bırakın da onlar bir amaçlar falan belirleyecekler. İkincisi, Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanı. Genelkurmay Başkanı zaten tutuklanmış. Yani en yüksek rütbe tutuklanmış. Onun bir altı Kara Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin en yüksek kademesini oluşturuyor aynı zamanda Cemal Gürsel. Sadece hani ihtilalin birinci figürü olmanın ötesinde. Ve o başbakanlık şeyine geldiği zaman, toplantı odasına, Milli Birlik Komitesi ile toplandığı zaman, şimdi anılarda yazdığına göre, yine yanılmıyorsam bunu Orhan Erkanlı'nın anılarında yazıyor. O diyor ki arkadaşlar, müthiş bir iş başardınız. Hepinizi tebrik ediyor ve gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Artık dağılabilirsiniz.
0: Evet, böyle ayağımın altında dolaşmayın der gibi bir şey var. Der gibi değil diyor.
1: Öyle
0: zaten.
1: Öyle diyor. Dağılabilirsiniz. Herkes birliklerin başına dönsün ve normal emir komuta zincirine dönüyoruz. Ben zaten ordunun en yüksek komuta sahibi olarak bundan sonra İdareyi ele alıyorum diyor. İdareyi ele alıyorum diyor.
0: Yani hatta birazdan belki konuşuruz ama Cemal Gürsel'in bu tez canlılığı ve tek başına her şeyi halletme motivasyonu. Mesela üniversiteliler işte sokakta tamam hadiseyi yaptınızsa da herkes evine dönsün. Cumhuriyet Halk Partisi ile de benzer bir şeyi var. Ve asker arkadaşlarına da benzer bir tavrı var. Ve hatta darbeyi de
1: yani
0: ben yaptım gibi
1: söylediği
0: bir
1: şey şu, dağılabilirsiniz, idareyi ele alıyorum. Şimdi öyle deyince salonda diyor Orhan Erkan'da müthiş soğuk bir hava esti. Yani hani şöyle şunu söylemeye geliyor, sen kimsin ki böyle bir şey söyleyebiliyor? Yani pardon, sizi oraya sayın, herhalde işlerinden söyle geçirdiler. Sayın Paşam, sizi oraya oturtan biziz. Siz değiliz, bizi oturtamazsınız.
0: O kadar uzun boylu.
1: O kadar uzun boylu. Zaten çıkışıyorlar. Böyle, hatta bazıları ellerini masaya falan vuruyorlar. Yani biraz şiddetli bir reaksiyon. O zaman diyor ki, aa tabii yani söylediğimi yanlış anladınız deyip tebir etmeye çalışıyor. Fakat aynı gün basın toplantısı yapıyor. Bu normaldir. Her darbeden sonra yapılacak zaten böyle şeyler. Basın toplantısı yapıyor. Çünkü herkes çok merakta yani. Bu insanları kimse tanımıyor ki. Yani Cemal Gürsel'i tanımıyorlar. Nerede kaldı ki yüzbaşımızı tanıyabilelim? Cemal Gürsel diyor ki orada, ey vatandaşlarım, hani orduya güvenin, silahlı kuvvetlere güvenin, bana güvenin. Bu harekatı ben yaptım. Şimdi bu hani her şeye hakim, ben yap. Şimdi bunlar komitede ve ihtilalciler arasında kendilerini öyle tanımlıyorlar, çünkü kendilerini ihtilalci ve devrimci olarak görüyorlar. Müthiş reaksiyonlar yaratmaya başlıyor. Yani bir dakika, yani öyle değil. Sonra Cemal Gürsel, ben yaptım. Hani iş tamamen kişisel bir, hani vatandaşlarım bana güvenin. Yani nereye, bundan sonra ne olacak?
0: Birinci tekil şahıs kullanıyor.
1: Kullanıyor. Birinci tekil. Ben yaptım diyor. Ben yaptım diyor. Şimdi güzel, hani eğer siz bile yapmış olsanız, şimdi vatandaşlarda da şöyle bir şey var. Şimdi ne olacak? Yani demokrat iktidar devrilmiş, efendim bütün yöneticiler gözaltına alınmış, ülkenin nereye doğru gideceği belli değil, yönetime gelenler kim ve ne yapmak istiyorlar belli değil. O yüzden Cemal Gürsel diyor ki, orduya ve bana güvenin, ama daha çok bana güvenin, hiç merak etmeyin. Çok kısa bir süre içinde sizi bu felaketin içinden, çıkaracağım

0: ve sulh yolunda gideceğiz ve hemen sakın yanlış da anlamayın diktatör olacak falan da değilim diyor. Şimdi daha ilk konuşmalar böyle başlıyor.
1: Peki ama bu tutanaklara bakınca, daha doğrusu bu 14'ler hani birbirini tanıyan tanımayan konuşmalarına bakınca, Cemal Gürsel'i onların yanında zihinsel faaliyetler olarak nereye koyarsınız?
0: Cemal Gürsel siyasi formasyon olarak bana sorarsanız bazı yüzbaşıların bile gerisinde.
1: Evet.
0: Hiçbir şeyin, yani haksızlık etmek istemem kimseye, ama hiçbir şeyin farkında tam olarak olduğunu sanmıyorum. Hele hele 27 Mayıs'ın ilk günlerinde hiç değil. Mesela İsmet Paşa'ya sizin bu, sizin şeyleriniz, sizin talimatlarınız bizim için peygamber buyruğudur diyor şimdi. Güzel. Komitenin en az yarısı diyor ki bir dakika, yani niye İsmet Paşa'nın peygamber buyruğu oluyor? Yani her şeyi yapan biziz. İsmet Paşa'ya ne oluyor? Ayrıca İsmet Paşa lakırdısı komitenin önemli bir kesimi içinde bayağı alerjik reaksiyonlar yaratıyor. Niye İsmet Paşa'ya bu kadar sempati oluyor? Biz o zaman şöyle dedikodular. Biz bunu İsmet Paşa için mi yaptık yani? Bizim böyle bir niyetimiz var mıydı? Sizin tam olarak niyetiniz neydi diye sormaya başlayacak izleyicilerim. Ya tam olarak niyet ne? Şimdi isterseniz hani 27 Mayıs'ın dramatik kısımlarını anlatmaya başlayayım.
1: Olur. Ben sizin yalnız kitabınızdan bir iki cümlesinin altını çizdim Cemal Gürsel'in. Müsaade ederseniz onları söylemek istiyorum. Çünkü ilginç. Şimdi diyor ki Cemal Gürsel, bizi şimdiye kadar din adamlarımız bir lokma bir hırka esasına inandırmak istemişlerdir. Bu sebeple bizi dünya işlerinden uzaklaştırmışlardır. Bunun ikisi de asla doğru değildir. Şimdi biraz atlayarak geçiyorum. Tanrı bütün dünya nimetlerini insanlar için yaratmıştır. Ve bize demiştir ki, ey insanoğlu, bütün bu nimetleri senin için yarattım. Dünyada işimiz yok. Cennete gideceğiz. Lafı saçmadır. Bunu söyleyen Tanrı ama.
0: Evet.
1: Dünya işi olmayan adamın cennete gideceği lafı da saftilliktir. Şimdi başka bir yerde, yani böyle ortalama kahvehanede bile insanın bu şekilde söylemeyeceğini öğreneceği bir şeydir. Mesela değil mi? Tanrı kula saçmalama diye konuşmaz.
0: Ama Cemal Ağa böyle konuşuyor.
1: Evet. Bir ikincisi de güzeldi. Orada da bir hadis-i şeriften söz ediyor ama hadis-i şerif demiyor. Diyor ki bizim milli bir sözümüz vardır diyor. Google'a yazdım ben. Milli söz diye bir tanım var mı?
0: Öyle bir şey yok.
1: Yok. Vecize var, şey var, atasözü var ama milli söz yok. Fakat milli söz dediği de çalışmaktan çok bahsettiği için herhalde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanız için çalışın, yarın ölecekmiş gibi de temiz kalın. Halbuki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanız, yarın ölecekmiş gibi ahiretiniz. Bu bir hadis-i şerif yani. Milli
0: atıfta söz bulunmuş. Değil. Ona atıfta bulunmuş diyelim. Yani
1: ama bir farkında değil.
0: Evet, atıfta
1: bir
0: bulunmuş.
1: Bir de temiz olmaktan kastı nedir? O da meçhul.
0: Şimdi izninizle bu, buyurun. Madem Cemal değişik Gürsel'in yani açıklamaları. Şimdi Cemal Gürsel'in dünyası çok basit bir dünya.
1: Öyle gözüküyor.
0: Şimdi eğer yönetime iyi, dürüst, namuslu, çalışkan insanları getirirseniz memleket çok kısa bir süre içinde abad olur diye düşünüyor. Onun için yaptığı her konuşma dürüst insanlar kazansın. Dürüst insanlar yönetime gelsin. Şimdi bu dürüstlük tam olarak
1: muğlak
0: nedir?
1: Bir kelime, evet.
0: Kim dürüst, kim değil? Hani bir yıl
1: kendisi fluluk. Herhalde.
0: Yani başta. Kendisi ve kendisi gibileri muhtemelen kast. Yani ona soracak olursanız isim isim söyleyebilir belki. Şimdi çok çalışınız. Şimdi hani Atatürk'ün de şey var ya, tek eksiğimiz vardır çalışkan olmak diyor Atatürk'te.
1: Öyle mi?
0: Evet, öyle, onun da öyle bir şeyi var. Şimdi hani çok çalış, hani bu çok çalış, çok kazan, para ama biriktir Türkiye anlamında çalış, değil. Hep birlikte çok çalışalım, memleket kalkınsın, gelişsin, ilerlesin, ileriye gitsin anlamında. Önüne kim gelirse, hani işçiler de gelirse, işçiler hani ücret artışıyla falan ilgilenecek bir durumda değiliz. Çok çalışın, çok üretin, ter dökün, mal üretin,
1: çalışalım,
0: satalım.
1: Ama bir ara

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Araya gitmeden önce Cemal Gürsel'den yola çıkarak onun söylemlerinden çalışmak, çalışkanlık diyorduk. Bu arada not almışım, onu unutmuşum sormayı. Siz 1. Milli Birlik Komitesi, neden milli, neden birlik derken bir de komite faslı var. Orada ara ara kitapta görüyoruz, İttihat Terakki'yi refere ediyorsunuz. Evet. Bir kez daha refere Peki. etmişsiniz. Nasıl bir irtibat kuruyorsunuz onu?
4: Çok teşekkür ederim.
3: Misiniz?
4: Ben onu tamamen İhmal ettim. Çünkü yani milli birlik anlattıktan sonra muhtemelen izleyicilerimiz hani üçüncüsüne ne oldu, komite lafında da bir şey var mı?
3: Çünkü şimdi Türkiye siyasetinde bu kitapta da sizin bütün kitaplarınızda görüyoruz bunu. Daima bir şey var. Bir irtibat var.
4: Evet. Şimdi bu komite
3: devam eden bir durum var.
4: Peki hani şöyle bir tarihçi olarak şöyle yaklaşıyorum konuya esas itibariyle. Şimdi komite lafı o dönemde ya da o dönemin yakınlarında hani ne kadar sıklıkla kullanılan bir kelime. Neredeyse ben hiç görmedim mesela. Akis dergisinin bütün koleksiyonunu taradım. Öyle komite herhangi bir mevzuyla ilgili olarak komite kelimesi hiç kullanıldığını hiç hatırlamıyorum. Şimdi birdenbire hani milli birliğe çok yani anlayışla karşılıyorum. Yani bana da sorsalardı hani kendimi biraz abartayım isterseniz hani ne koyalım deselerdi yani milli birlik gayet uygun yani onun yerine başka bir şey koymanın bir manası yok. Komite, milli birlik sonradan biliyorsunuz senatör oldukları zaman tabi senatör 27 Mayıs'çılar senatoda grupların adını milli birlik grubu koyacaklar. Şimdi milli birlik grubu da o zaman daha koyabilirlerdi yani illa komite çok bence çok esaslı bir kelime yani. Hani
3: ağırlığı var.
4: Değil mi yani şimdi?
3: Hem de kütleye karşı.
4: Komite. Şimdi, peki bu nasıl bir çağrışım yapar? Bilenler açısından tabii yani. Şimdi bugün hani gençlere komite desek bir çağrışım yapmaz. Hani grup anlarlar falan. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin zamanında bu işe girenler kendilerini komiteci değil komitacı olarak tanıtırlardı. Öyle tanımlarlardı.
3: Bir de suçlama var artık Türkiye siyasetinde değil mi? Komitacılık.
4: Komitacılık da bu ittihatçılık ne kadar berbat bir şeydir denildiği zaman yani işte bunlar komitacıdır. Eğer hoşunuza gitmeyen birisi varsa ve hoşunuza gitmeyen bir şey yapıyorsa ondan sonraki zamanlarda tabii o dönemde değil. Dersiniz ki bu komitacı zaten. Yani bundan bir şey çıkmaz. Hani Celal Bayar'a sorsanız o büyük bir iftiharla diyecek ki ben zaten komitacıyım. Dolayısıyla komitacı olanlar sadece iddiaçılar değil, onun

0: ne diyelim, türevleri de o komitacılığı alıyor. Komite. Bana soracak olursanız eğer, yani tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hani siyasi geleneğimizde bu anlamda, jargonda komite ve komitacılık böyle övgüyle söylenen, övgüyle konuşulan, övülen, hani Cumhuriyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve yaptıkları...
1: Bir de yasak ve, hatta evet, birinci yani meclisin sonunda artık İttihat Terakkici olmak
0: hani
1: yasak.
0: İttihatçı olmak bayağı kötü bir
1: vatan
0: durum yani.
1: Vatan hainliği gibi
0: yani
1: bir şey.
0: İttihatçıysanız eğer Cumhuriyet'in biraz ilerleyen bir döneminde başınız bayağı belaya girer. Yani girdi zaten, kimileri de asıldı. Onun için hani iddiaçılık, komitacılık falan zaten siyasette olumlu anlamda kullanılan kelimeler ya da kavramlar değil. Fakat enteresan olan nokta, milli birlik kendisini komite olarak tanımlıyor. Bu da bana bu çok enteresan geldi. Ve şimdiye kadar bunlar, bu tür kelimeler üzerinde aslında siyasi tarihimiz ve siyasi geleneklerimiz ve araştırmacılık açısından bunlar üzerinde bence çok dikkatle durmak lazım. Çünkü bunlar bir çağrışım mekanizması ve ilk akla gelen kelime komite ise eğer bu anlamda, demek ki aşağı yukarı 1908'den 1960'a kadar geçmiş yarım yüzyıllık bir dönem, hani biz tek tek kişiler açısından çok uzun bir dönem olarak görülebilir ama toplum hayatında o kadar uzun bir dönem değil. Onun getirmiş olduğu bütün çağrışımlar, tecrübeler demek ki akıllarda kalmış ve belki de kendilerinin, hani nasıl, hani genç ittihatçılar vardır ya, genç İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye subaylar. Bunlardan birçoğunu tanıyoruz. Hemen hemen her gün hala konuşuyoruz bu isimleri. Belki de hani o biraz önce bahsettiğim yüzbaşılar, binbaşılar ve hatta yarbaylar ve albaylar dahi
1: çok genç. Evet. Bu,
0: yani yaşları genç. Belki de o komitacılığın ve komitenin ruhunu tekrar canlandırmak istiyorlar.
1: Bir taraftan da tabii şimdi mesela genç derken siz genç subaylar, işte o zamanki genç subaylar, sonra 28 Şubat'ta genç subaylar. Evet. Mesela gençlik genç ve gençlik gençlerin de öyle bir devamlılığı, sürekliliği var. Belki birazdan da
0: çok,
1: konuşuyor
0: çok, çok olacağız. İyi bir noktaya parmak bastınız tekrar bir kez daha. 27
1: çıkışta
0: Mayıs demek.
1: Karni.
0: Evet, 27 Mayıs demek, hani subaylar, ordu, üniforma, üniversite, üniversite öğretim üyeleri, basın, gazeteciler. Fakat bunlar kesinlikle var. Fakat aynı zamanda ordu kadar gençlerin ve gençliğin el üstünde tutulmaya başladığı bir dönem. Yani o zamana kadar benim görebildiğim kadarıyla hani... Gençler iyidir, hoştur ama işte onlar mektepleriyle meşgul olan insanlardır. İşte eğitim görecekler, öğrenecekler, büyük adam olacaklar, bir zaman sonra olacaklar. Memleketin ilerlemesine katkıda bulunacaklar. Bu başka bir şey. Şimdi genç, sadece genç olduğu için el üstüne tutulmaya başlanıyor. Yani dokunulmazlık zırhı alıyor.
1: Cevher bulmuş gibi.
0: Yani eğer gençseniz bayağı sükseniz var bir anlamda. Nasıl hani 27 Mayıs sonrasında subaylar omuzda, her gördükleri subayı Ankara sokaklarında insanlar omuzlarına alıyor. Gençlerin de durumu aynı şekilde. Yani bir genç, artık genç demek yalnızca hani mektebine giden, öğrenmesi gereken, çalışması gereken bir insan olmaktan çıkıyor. Memleketin temeli, memleketin geleceği, toplumun geleceği, istikbal, her şey onda somutlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bu genç subaylar, genç üniversiteliler, sokaklarda nümayiş yapan gençler, öğrenciler hepsi birden adeta hani bir kutsal hale içine alınmış, dokunulmazlık kazanıyorlar. İşte
1: 27 Mayıs'ın en önemli
0: noktalarından
1: parçası
0: bir tanesi
1: gibi gözüküyor.
0: Evet. Ve ondan sonra Türkiye siyasetinde gençlerin 60 sonrasındaki, ya 60 öncesindeki gençlerin Türkiye siyasetindeki yeri, önemi ve anlamı hani birkaç santimse eğer, 60 sonrasından itibaren artık onu metrelerle ölçmek gerekiyor. Artık gençler çok önemli bir unsur haline geliyor.
1: Gelecek.
0: Göz bebeğimiz oluyor bir, ama siyasette daha önceki göz bebeği olmamız ülkenin geleceği açısından ilken, birdenbire siyasette ana aktör haline geliyorlar.

0: genç subaylar, genç öğrenciler vesaire vesaire diye devam
1: şimdi,
0: ediyor.
1: Şimdi birbirlerini tanımayan, ilk defa rastlaşmış olanlar filan, evet. Yani o harekat,
0: evet.
1: Yahut
0: teşebbüs.
1: Darbe,
0: evet. Teşebbüs. Darbe lafı yok, ihtilal lafı yok.
1: Henüz, evet.
0: Hareket, teşebbüs. Hareket. Teşebbüs. Milli hareket falan gibi.
1: Tanrı'nın yardımıyla hatta.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Galiba evet,
1: bir
0: kesinlikle.
1: Yerde Cemal Gürsel'in evet. Öyle bir ifadesi var. Şey, gidişat durduruluyor. Fakat hedefte hükümet var elbette.
0: Kesinlikle.
1: Askeri darbeyle indirildiğine göre. Ama başta şunu sormak istiyorum. Neden Celal Bayar hedefte gözüküyor? En büyük hedef Celal Bayar. Hatta Menderes'ten hiç söz edilmiyor bile. Hatta başta hükümetten de söz edilmiyor. Yani hükümet karşıya alınmıyor konuşmalarda. Evet. Bu arada bir de Ethem Menderes'e Cemal Gürsel'in yazdığı bir mektuptan
0: güzel.
1: Söz ediyorsunuz. O deforme edilmiş olarak çıkıyor ama siz aslını da buluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve o mektuba ya
0: ben
1: da bakınca...
0: bulmadım. Zaten bu hani vardı. Ha, onu hemen düzelteyim. Bu, sanki ben bulmuşum gibi değil.
1: Burada,
0: kitapta var ama. Yani
1: evet.
0: Vardı zaten.
1: Bu mektuba da bakınca sonuç itibariyle neden Adnan Menderes'in asıldığını, buna karşılık Celal Bayar'ın, yani böyle bir soru sorulmaz ama asılmadığını, yani başka
0: ben de,
1: türlü ifade edemeyeceğim, anlayamıyoruz. Nasıl oluyor?
0: Şimdi bir konuyu itiraf edeyim izleyicilerimizin önünde. Bu soruya cevap verebilecek, ben de bilmiyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ama birkaç tane açıklama şıkkı söyleyebilirim.
1: Çünkü çok,
0: kesin
1: çok
0: bir cevabım yok.
1: Suçlamalarla.
0: Evet. Kesin değil.
1: Hedefe
0: şöyle.
1: Alınıyor Celal Bayar.
0: Şimdi biraz önce o Ethem Menderes'ten söz ettiniz. Şimdi bir kere Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ile anlaşılıyor ki o sırada kimsenin haberi yok. Tabii yani. Sonradan öğrendiklerimizi sanki o sırada da herkes biliyormuş gibi anlatırsak ya da anlatırsak hiçbir şey anlayamamış oluruz. Şimdi bir gün 27 Mayıs oluyor. Ondan sonra Cemal Gürsel o gün ya da ertesi gün yine bir basın toplantısında diyor ki ey vatandaşlarım, bu sonraki Türkiye'nin vesayetçi sisteminde çok görülecek. Özellikle askerler, ordu bunu çok yapacaklar. Ben zamanında çok uyardım diyerek başlayacak.
1: Evet.
0: Bu DP'lileri, demokrat iktidarını falan çok uyardım. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin dedim.
1: İsmet
0: ama,
1: Paşa da dedi.
0: Tabii İsmet Paşa zaten en başta
1: hayır,
0: dedi.
1: Hayır, onu da söylüyorlar İsmet tabii, Paşa.
0: Dedi, yani kaç defa söyledik kardeşim yani. Böyle yapmayın, bak sonunuz kötü olur dedik. Yaptılar yine. Dolayısıyla sonlarının kötü olması artık kaçınılmaz bir akıbet haline geldi. Şimdi bunu söylüyor. Ne yapmışsın? Ben onları uyardım diyor. Şimdi tam olarak ne zaman uyardınız paşam diye sorulduğu zaman... Mektup yazdım diyor. Şimdi kimsenin ne mektuptan haberi var, ne bir şeyden haberi var. İlk defa o zaman ortaya çıkıyor ki, bu Yassıada Mahkemesi'nde ortaya çıkıyor ki, meğersem Milli Savunma Bakanı ve Adnan Menderes'in de artık hani neredeyse çocukluktan beri en yakını olan, soyadını bile almış olan Ethem Menderes, Milli Savunma Bakanı iken bir gün Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel hala komuta yetkisine sahip iken, henüz daha izni ayrılmamışken ya da emekli olmak üzere harekete geçmemişken, Ethem Menderes de bir konuşma yapmış. Ve ona ertesi gün uzun bir mektup yazıyor. Bu kitapta da bu mektubun Yassıada Mahkemesi'nde anlatılan metniyle sonradan ortaya çıkacak olan orijinali birlikte sunulmuş vaziyette. Orada diyor ki Sayın Bakanım, geçen günkü sohbetimizde, konuşmamızda da olduğu gibi bana demiştiniz ki görüşlerinizi bir mektupla ya da raporla nakledin. Şimdi onu yapıyorum diyor. Şimdi daha enteresan olan kısım şu. Yassıada Mahkemesi'nde bu cümle hiç okunmayacak. Asıl biraz önceki sorunuzun cevabına gelmek üzereyim. Bütün kötülüklerin Reisi Cumhur Celal Bayar'dan geldiğine dair genel bir kanaat vardır diyor. Bütün kötülüklerin Celal Bayar'dan geldiğini. Çünkü o komitacı. Muhtemelen öyle düşünüyorlar.
1: Peki yani. Şey de olabilir mi orada? Şimdi neticede Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış bir parti. Evet. Ve Demokrat Partililer de her ne kadar mültecilikle falan suçlansalar da aslında baktığımızda o Cumhuriyet'in başındaki insan profilinin büyük ölçüde benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Bilhassa Demokrat Parti idarecilerine bakınca. Ve başta Celal Bayar en sadık Atatürkçü isim olarak acaba sadık ve Atatürkçü olarak bilindiği için mi daha fazla tepki alıyor?
0: Sanmıyorum.
1: Mesela bir de milyonları, yüz küsür milyon, yani Türkiye'nin milli geliri nedir ki yani adamın o kadar parası olsun?
0: Onu sanmıyorum. Muhtemelen o dönemde Adnan Menderes'in toplum üzerindeki olumlu etkisi, yani 1960'ın o sabahında bile hani belki eskisi gibi %56, %50 rey alamaz ama hani nereden baksan yine Halk Partisi'yle denk olacak kadar bir oy alacağı kesin. Yani Adnan Menderes toplumun çok değişik kesimleri tarafından fazlasıyla yüceltilmiş bir isim. Yani öyle yüceltilmiş bir isme ve toplumun bu kadar çok değer verdiği bir isme şeyden böyle cepheden taarruz etmek zor. Celal Bayar ise Adnan Menderes onun çok ötesine geçmiş bir isim olarak geride kalmış ve sanki ne diyelim, o siyasi dedikodular içinde Adnan Menderes yumuşak kanadı oluştururken Celal Bayar asıl sert kanadı oluşturuyor. Öyle bir kanaat oluşmuş. Yani Adnan Menderes'e bıraksanız memleket yeniden güllük ve gülistanlık olabilir ama Celal Bayar maalesef o komitacı ruhuyla, o sertlikle Adnan Menderes'i geriye çekiyor ve yumuşamayı önlüyor. Şimdi asıl ikinci cümleye geliyorum. Asıl vurucunun ama hani bütün memleketin kötü adamı Celal Bayar'dır ilk cümlede söyledikten sonra. Celal Bayar'ın yerine Adnan Menderes'in reisi cumhur olması daha uygun olur diyor.
1: Şimdi mektupta.
0: Mektupta yani başbakanı almış, kara kuvvetleri yapıyor. Komutanı Celal Bayar'ı diskalifiye edip onu, Celal Bayar'ı diskalifiye edecek ama onun yerine mesela ne bileyim ben başka birisini koymuyor. Yine Adnan Menderes'i koyuyor. Şimdi Yassıada da bu cümle çıkarıldı. Çünkü Yassıada böyle bir cümle okunsa düşünsenize, İhtilalin lideri yargıladığı Adnan Menderes'i cumhurbaşkanı yapmaya çalışmış. Daha birkaç gün önce. Üstelik de yani hani 10 sene önce falan değil yani. Birkaç gün önce.
1: Bir ay önce de değil. Birkaç gün
0: önce. Yani birkaç gün önce yapmaya çalışmış. Tabii bunu bu şimdi diyeceksiniz ki böyle bir mektubun peki Demokrat Parti iktidarı üzerindeki tesirleri ne oldu? Şimdi burası işin ne diyelim gri ya da flu kısmı. Çünkü kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat Demokrat Partililerin gözünden bakıldığı zaman bu mektup Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes tarafından Başbakan'a hiçbir zaman gösterilmemiş tam olarak. Sadece Yassıada mahkemelerinde mektup ortaya çıktıktan sonra Yassıada'daki Yüksek Adalet Divanı hakimleri, İşte bakın sizi zaten uyarmışlar kardeşim, elimizde bu mektup da var. Görmediniz mi bu mektubu diye sordukları zaman Ethem Menderes diyor ki ben diyor yani gösteremedim, vakit bulamadım, karışık bir durum vardı. Sadece içeriğinden biraz bahsettim. Bahsedince Adnan Bey şöyle bir durdu, dedi ki bunu dedi bu aramızda kalsın, Reisi Cumhur Hazretlerine bunu iletmeyelim. Çünkü mektup o zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı ile Başbakan, Milli Savunma Bakanı bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanını ekarte edip kendilerini oraya,
1: ya da Başbakan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın arkasını alıp
0: yani bir komplo mu var?
1: Gibi oluyor her şimdi, türlü yani.
0: Muhtemelen Celal Bayar böyle bir şey görse diyecek ki bana karşı bir siyasi bir komplo mu hazırlanıyor? Orduyla Adnan Menderes anlaşmış arasında bana karşı. Çünkü toplumda bütün oklar
1: bunu bana dediğine göre tehdit ediyor diyecek. Yani, evet.
0: Onun için Adnan Bey de diyor ki Yassıada'da o sırada nasıl oluyor tam bilmiyorum ama o sırada mektubun orijinalinin o olmadığı, aslında orijinalin demokratların elinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve Adnan Menderes'i diyorlar ki sen orijinali açıkla. Mahkemede açıkla. Kamuoyuna karşı. Yani böylelikle hani İhtilalin liderine de demiş ki, o yani birkaç gün önce beni bu kadar övüyordun, şimdi benden ne hesap oldu? Soruyorsun.

0: Fakat Adnan Menderes bu mektubu Yassıada Mahkemesi'nde ilan edilmesini, orijinalini reddediyor.
1: Onun bir cevabı var mı?
0: Onun da cevabı muhtemelen şu, bana sorarsanız, yani cevap dersen yani tamamen hani benimki kanaat. De spekülasyon ve kanaat. Çünkü eğer o mektubun o cümlesi ortaya çıkarsa ve bu mektuptan Celal Bayar'a hiç bahsedilmemiş ise Celal Bayar muhtemelen yine aynı şekilde düşünecek.
1: Yine
0: yani üstelik de daha da kötüsü aynı davada yargılanırken yanında yargılandığı başbakanının kendisine karşı bir komplo yapmış olabileceğini
1: ve kendini temize çıkartıp Celal Bayar'ı biraz daha hedefe koymuş olacak.
0: Yani hani o tarafa da gitseniz olumsuz, bu tarafa da gitseniz iş olumsuz. Yani sıkıştırılmış bir durumda orada.
1: Menderes açısından ama olumlu çok, bir puan.
0: Menderes açısından tabii yani çok demek olumlu. Ki yani böyle bir şeyi Cemal Gürsel ve Cemal Gürsel'in temsil ettiği mantalite bile Adnan Menderes'in hani Cumhurbaşkanlığını kabul ediyor hala. Yani başbakanlığını bırakın
1: evet,
0: Cumhurbaşkanlığı.
1: Ama onun da mektubu orada okumaması bir siyasi ne diyeyim?
0: İradesizlik duruş, belki de bir bilmem. Duruş. Yani tabii bunu Celal Bayar böyle bir şeyi zaten elinde olsa bile çıkarıp okumazdı. Çünkü mektup onu destekleyecek bir mektup değil. Ama Adnan Menderes'i şey yapardı, desteklerdi ve karşı tarafı da çok güç duruma düşürürdü. Düşünsenize yani mektubun orijinali bu. Yıllar sonra yalnız Cemal Gürsel'e bunu sordular.
1: Evet,
0: tabii.
1: O yüzden ben o mektubu bıraktım.
0: Evet, onu sordular. Evet. Dediler ki yani orijinali buymuş, siz niye mahkemede bunun üstünde biraz tahrifat yaparak açıkladınız? O da o zaman şöyle diyor, ben diyor o mektubu diyor özellikle yazdım. Şimdi aradan tabii uzun zamanlar geçtikten sonra yazılan her türlü metin daha sonra başka bir bakış açısıyla tekrar yorumlanabilir ve tevil edilebilir. Aslında benim amacım orada Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasını iyice açmak ve iktidarı bir an önce düşürmek şimdi. Yani siyasi bir taktik olarak ben böyle yaptım. Yoksa gönlümden geçen siyasi formül bu değildir diyecek.
1: Şimdi hazır Menderes Cemal Gürsel'in gözünde neredeydi, Celal Bayar neredeydi açmışken ve dediniz ki Menderes'in halk nezdinde bir şey var, sempatisi evet. ve itibarı evet. var. Yine darbeciler, 27 Mayısçılar galiba söylemlerde gördüm ama nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Menderes'in icraatları, kalkınma, bayındırlık alanında yaptıklarının da belli ki halkta bir karşılığı var ki Cemal Gürsel'in konuşmalarında bunu seziyoruz. Bir yerinde de ilginç bir şey söylüyor yine kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla. Müstemleke ülkeleri de böyle şeyler yapıyor diyor.
0: Şimdi tabii hani bugünler artık geriye yani baktığımızda.
1: Bir sömürgeci devlet. Şimdi orada tabii kelimeler dediniz evet. hocam. Sömürgeci devlet, hürriyet. Şey işte boyunduruk altından kurtulmak falan böyle baktığında bir nevi Adnan Menderes hükümeti sömürge hükümeti gibi
0: evet, şimdi burada da büyük bir eski deyimle tenakuz çelişki var bu bakış açısından. Şimdi bir kere hiç kimse hani tırnak içinde diyeyim hiç kimse hani Demokrat Parti iktidarının Türkiye'deki sosyoekonomik dönüşümdeki derin etkisini hani gözden kaçıramaz. Yani bu inkar edilecek bir şey.
1: İnkar edilecek bir şey değil ama o da pek çalışılmamıştı. Evet. Onu da bu kitapta şimdi göstermek evet. istiyorum. Mesela Menderes'te evet. çok konuşuluyor, ediliyor asılma evet. faslıyla ama işte bir şeyler de yaptı diye biliniyor. Evet. Ama ne yaptı?
0: Pek yani
1: o da
0: çalışılmamıştı.
1: Yani o kitapta vardı galiba 10 sayfalık bir yerde geçmiş.
0: Ben onu son derece özetledim. Yani
1: siz kitabı çalışmışsınız.
0: Biraz isterseniz eleştiri getireyim burada.
1: Buyurun.
0: Yani demokratlar yani ciltler dolusu Yassıada kitabı yazdılar. Ben araştırma yaparken yani Demokrat Parti'nin 10 yıllık ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, şu bu da ne yaptınız kardeşim? Veya da ne yaptık kardeşim? Bakın şunları yapmışız diye bir kitap bugün hala yok. Yok. Yani Demokrat Parti'nin çıkarmış olduğu bir taş tane propaganda kitabını bırakacak olursak eğer hani bakanlıklar şey yaparlar ya işte kömür üretimi şu kadar arttı, lignit üretimi şu kadar arttı, şu kadar petrol çıkardık falan gibi. Onun dışında

0: Yani ve bunlar çok küçük küçük.
1: Yanlış hatırlamıyorsam halinde. Siz kitapta bir tarihçimizin kitabında da sadece 10 sayfanın ile yetinildiğini söylüyorsunuz. Evet. Kimse bu konuya bakmamış
0: hani, gözüküyor. Hani demokratlar çok övünüyorlar ya hani memlekete çok şey kattı. Doğru. Fakat şunun bir bilançosunu çıkarma gayreti niye eksik kalmış? Bunu da anlamak mümkün.
1: Ama bir taraftan da 27 Mayısçıların o devirde bunun farkında olduğu ve bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığı tutanaklardan gözleniyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi bir kere şöyle bir ya, şimdi 27 Mayısçıların siyasi zihniyetinde müthiş bir hani memleket geri kaldı. Gelişemedik. Atatürk'ten bu yana hiçbir şey yapılmadı memlekette. Fikriyatı ortak fikriyatlardan bir tanesi. Peki peki yapılanlara ne diyorsunuz? Yani mesela işte diyorsunuz ki fabrika açacağız. Fabrika açacaksınız ama fabrikanın çalışması için enerjiye ihtiyaç var. Yani elektriğiniz yoksa fabrika nasıl çalışacak? Onun için baraj elektriği nasıl tutacaksınız? Baraj yapacaksınız. Değil mi? Arka arkaya yani sırf fabrika açmakla bu iş bitmiyor. Bunun çok değişik boyutları var. Efendim birçok defa israf ediliyor bu yatırımlar. Niye israf ediliyor? Bu kadar enerjiye bizim ihtiyacımız yok ki. Yani ne yapacağız bu kadar elektrik üreteceğiz de? Eskiden 10 birim üretirken şimdi 100 birim ürettiğimizi söylüyorsun ama israf yani ne yapacağız bu kadar elektriği biz? Efendim 40 bin tane köyümüz var bunların da elektriğe ihtiyacı var. Efendim bunlar da zamanlı olur. Şimdi burada da başka bir zihniyet var. Yani Ankara herhangi bir semtinde elektrik kesilirse yalnız o olmaz. 40 bin köyün elektriği bunlar zamanla olacak. Daha önemli meseleler var memlekette.
1: Peki bunları özür dilerim. Akis dergisinde 27 Mayıs sabahı Metin Toker'in halkın büyük bir coşkuyla karşıladığını iddia ettiği darbe aslında Ankara'dan oluşuyordu. Ve sonra yine biz Akis dergisi üzerinden Demokrat Parti'nin köylere yol ve elektrik götürmesinin israf diye tanımlandığını izlemiştik.
0: Şimdi daha da fenası var. Evet. Onu da söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi yol yapıyorsunuz. İstanbul'da da birkaç tane daha fabrika yapıyorsunuz. Şimdi tırnak içinde söyleyeceğim bunu. Yazar şöyle anlatıyor bunu. Maalesef köylüler köylerini terk edip İstanbul'a geliyorlar. Gece kondular yapıyorlar. Bizim normal hayatımızın içine giriyorlar.
1: Yol yapınca.
0: Tabii çünkü ulaşım olunca başka eskiden gelemiyordu çünkü yol yoktu.
1: Ama bu çok ilginç bir şey. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da hızlı tren yapıldığında göçü arttıracak
0: tabii,
1: demişti.
0: Çünkü yani
1: hızlı tren
0: ne kadar
1: olmasa
0: çok
1: gelmeyeceklermiş.
0: Yani uçak, tren, dolmuş, otobüs, traktör falan olursa insanlar hareket kabiliyeti ona göre gelişiyor. Şimdi 7 ay yolu kapalı olan bir köyden kimler çıkıp gelebilecek? Nereye gelebilecek? Ayrıca gelse ne yapacak burada? Şimdi öyle değil. Artık Adana'ya geldiği zaman Çukurova bölgesinde çalışabileceği fabrikalar var. Peki nerede kalacak? Gecekondu'da kalacak. Fabrikada çalışacak. Bu arada yırtık pırtık şehirde dolaşmaya devam edecek. Ankara, halbuki o güzel Ankara'mızın içinde bir takım böyle tırnak içinde hırpani insanlar dolaşmaya başlayacak ve biz
1: sevimsiz
0: olacak bu iş. Şimdi bunu istemiyoruz.
1: Bu Akis'te bunu çok uzun uzun görüyoruz. Fakat 27 Mayıs daha doğrusu Milli Birlik Komitesi'nin kararlarında da biraz sonra yasama organı gibi yaptığı icraatlarında da gözleyeceğiz herhalde. Hani müstemleke devletleri de bu kadarını yapıyor sömürürken beyanı var Cemal Gürsel'in.
0: Bu da şöyle bir şey.
1: Buyurun.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani işte bakın bunları yapmışlar diye bir ya bu kadar çok şey yapıldı işte. Ne bileyim ben. Tütün alım.
1: Ha, bunların hepsinin israf diye tanımlanması.
0: Evet.
1: Hatta karar alınması. Ankara'da çimento fabrikası mıydı? Bir fabrikanın hemen daha kapatılması
0: şimdi,
1: kararı.
0: Yani 27 Mayıslar gelir gelmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi yatırımlar durdurulsun. Niye durdurulsun? Bunun Çünkü mali kaynağı yok. Ha doğru, mali şimdi. Doğru, mali kaynağı yok. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Yani Adnan Menderes'e sorarsanız eğer,
1: kasada 5 kuruş yok diyor zaten Gürsel.
0: Kim hakikaten 5 kuruş kalmamış memlekette? Fakat Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer, bir dakika boş durmaya gerek yok. Biz merak etmeyin beyler, ben para bulurum. Siz İstanbul'un istimlaklarını yapın, yollarını yapın. Siz 4 köprüye daha başlayın. Siz 2 limana daha başlayın. Başlayalım da yani bunların ödemeleri nasıl olacak? Ha, ödemeler kısmına geldiği zaman Demokrat Parti'nin için en zorlu kısım zaten orada başlıyor. Çünkü ortada bunu finanse edecek imkan yok. İki, her iktisatçı, yani bize de üniversite birinci sınıfta iktisat dersi okutmuşlardı. Oradan ben de biliyorum. Her iktisat kitabı okuyan bulur. Bir ülkenin yatırım yapabilmesi için cebinde para olması lazım. Yani devletin bütçesinin parası olması lazım. Bunu da iki türlü sağlayabilirsiniz. Birincisi, vergi koyarsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir seçimle gelmiş bir iktidar vergileri arttırmak gibi siyasi bakımdan kendisine olumsuz yansıyacak bir şey yapmak istemez. Tam tersine, iktidara gelmek isteyen herkes vergileri arttıracağız diye, siz bir slogan duydunuz mu hiç seçim meydanlarında? Ey ahali, gelir gelmez emlak vergilerini 10 misline çıkartacağız ve böylelikle şu kadar ev yapacağız diyen kimse yoktur. Sadece ev yapacağız derler. Dolayısıyla seçimle gelmiş bir iktidarın demokratik bir rejimde vergi kanalıyla kendisine kaynak yaratma imkanı sınırlı olduğu için onun dışında başka bir yol var. Dışarıdan bir sermaye bulacaksınız.
1: Ya da borçlanacak.
0: Borçlanacaksınız, kredi bulacaksınız, uzun vadeli şeylere gireceksiniz falan filan, böyle olacak. Ya da eğer bunu da yapamıyorsanız, ki yapamıyor, yani her nedense Amerika ve Batı Adnan Menderes'in istediği 300 milyon doları, tabi bugünkü parayla 300 milyon dolar
1: hiçbir para değil.
0: Hani diyecek ki izleyiciler, olup olacağı bu 300 milyon dolara mı kaldık yani?
1: O zaman da çok büyük bir para değil.
0: O zaman da değil ama bütün bu yatırımları finanse edebilecek kadar önemli bir para, önemli bir hacimde bir para. Ya da bir başka çok kötü bir yöntem vardır. Genellikle bu geçer akçe olur. Bizim ülkemizde bu genellikle geçer akçedir. Para basarsınız.
1: Evet. Peki, yani birazdan gelecektim ama hazır buraya gelince ister istemez Devlet Planlama Teşkilatı'ndan da söz edelim istedim. Milli Birlik Komitesi'nin icraatları dahilinde. Şimdi biz şöyle bir şey gördük Türkiye'de, işte eskiden Milli Güvenlik Kurulu vardı, yani bu yakın döneme kadar vesayet sistemi dahilinde iç politikanın büyük önemli mevzuları, dış politikanın belirlenmesinde o vesayette askerlerin şeyi vardı.
0: Rolü var.
1: Rolünden bile öte damgası vardı yani.
0: Haklısınız.
1: Siyasi otoritenin bu konularda ne düşündüğünün bir hükmü yoktu. Ama bayındırlık işleri, kalkınma falan, bunlar siyasi iktidarın uhdesinde zannediyormuşuz gibi gözüküyor. Buradaki hadiseye göre nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı daha çok kalkınalım diye mi yapıldı, nasıl yapıldı?
0: Şimdi
1: yani aslında onun da vesayet rejiminin içine sokulması çabası mı bu?
0: Evet. Şimdi bu çok iyi bir tanım oldu bu. Yani ordu siyaset üzerinde ve siyasetçiler üzerinde, toplum üzerinde bir vesayet kurumu. Fakat bunun dışında kalan kısım iktisadi kalkınma, sosyal gelişme vesaire.
1: Onlar da serbestmiş
0: onlar,
1: gibi zannediyorum.
0: Onlar da siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim konular. Aslında 27 Mayıs'ın ana felsefesinde şu slogan yatıyor. Memleketin idaresi siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim bir konudur.
1: Biz bunu 10 senede gördük.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu yani siyasetçiler zaten hiç olmasa daha iyi. Şimdi hiç olmasa daha iyi. Yani siyasetçiler, siyasi partiler, o birbirleriyle didişmeleri falan filan ve halkı kandırarak, onlardan oy alarak yarım yamalak işler yapıyor olmaları hiç olmasa daha iyidir. Ama mesela 14'ler eğer ayakta kalabilselerdi muhtemelen uzun yıllar boyunca böyle olacaktı. Fakat maalesef bir noktaya kadar bunlara tahammül etmek zorundayız. O zaman ne yapalım? Ellerindeki yetki alanlarını iyice daraltalım. İşte Milli Güvenlik Kurulu toplandığı zaman siyasetçinin bu konuda, siyasi konularda alabileceği kararlar bizden geçmeden olmaz, onaylanmadan olmaz. Şimdi 27 Mayıs'ın arkasındaki bu felsefelerden bir tanesi şu. Bu Demokrat Parti iktidarı iktisadi kalkınma diye bir şey çıkarmış efendim. Fakat bu plansız, programsız, günlük, saatlik değişen bir şey. Yarısı yapılıyor, yarısı yapılmıyor. Şimdi bunda da yani tamamen haksız falan değiller birçok konuda.
1: Ama bir taraftan da özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminden çok etkileniyor. Evet. Bunu yer yer vurguluyorsunuz. Evet. Hatta defalarca vurguluyorsunuz. Akis dergisinin CHP'yi endoktrine ettiğini de biliyoruz. Evet, Akis dergisinde de bu israf diye tanımlanmakla birlikte o toplum için düşünülen proje içinde böyle her tarafa elektrik, her tarafa yol zaten yok. Yani imkan olsa da böyle bir harcama yapılmaması gereken bir şey.
0: Şimdi tabii imkanlar belirli ve sınırlı.
1: 27 Mayısçılar Akis gibi mi düşünüyor yoksa Menderes işte israf etti, düşüncesiz davrandı diye mi düşünüyor yoksa onun da böyle bir düşüncesi var mı Akis gibi?
0: Var. Şimdi nasıl ki memleketin önemli meseleleri mesela dış politika ve Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle izleyeceği dış politika meselesi bir siyasi partiye falan bırakılacak kadar bir mesele değil. Buna Milli Güvenlik Kurulu karar verir. Askerler karar verir bu işe. Şimdi Menderes ne yapıyor? 16 ayrı bayındırlık hizmetini aynı anda başlatıyor. Bunun bir planı programı da yok. Yarısı yarıda kalıyor. Öbür taraf bir kısmı ancak tamamlanıyor. Ne zaman tamamlanacağı belli değil. Diyorlar ki kardeşim bu siyasetçilere kalırsa bu iş. Çünkü siyasetçi gidiyor Mersin'e, Samsun'a, İzmir'e, İstanbul'a her yere diyor ki hepinize liman yapacağım diyor. Ya bu kadar liman ihtiyacı var. Kesinlikle var ama bu kadar limanı bizim aynı zamanda yapmamız mümkün değil. Her yerde liman başlıyor. İyi de hiçbir yerde liman tamamlanmamış oluyor. Peki siyasetçiler peki bunu niye yapıyorlar? Halkı oyunu alabilmek için değil mi? Oyunu almak için yapıyor. Şimdi yanlış olan nokta işte tam olarak bu. Çünkü biz ancak imkanlarımızla sınırlı şekilde karar vermeliyiz.
1: Bu 27 Mayısçıların
0: 27 Mayısçıların düşüncesi. Bunu nasıl yaparız? Uzmanlar. Şimdi uzman kelimesi de çok hani nasıl gençlik böyle bir tılsımlı kelime oldu. Yani. Uzmanlar çok önemli. Uzmanı karar verecek kardeşim buna. Nasıl yani doktora gittiğiniz zaman halk oylamasına mı başvuruyorsunuz? Yani acaba ben hangi ilacı alsam daha doğru olur diye halka başvurduğunuz oluyor mu? Doktora soruyorsunuz bunu. Dolayısıyla memleketin en önemli kalkınma hamlelerinin gündemini uzmanlar yapacak. Mersin'e mi daha önemli, İstanbul'a mı daha önemli, Samsun'a mı daha önemli? Ve bunu yaparken de Samsun'un oyuyla Mersin'in oyunu falan kale alarak yapmayacağız bunu. Memleketin hakiki ihtiyaçlarına bakarak yapacağız. Ve elimizdeki imkanlar şu anda önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Samsun Limanı'nı yapmaya imkan veriyor. Mersin bekleyecek kardeşim. Ve bu devlet planlama teşkilatı bunu yapacak işte. Devlet planlama teşkilatında okumuş çocuklarımız var ya hani gençlerimiz yetişti. İktisatçı oldular, şucu oldular, bucu oldular. Onlar da hep birlikte.
1: Bizim çocuklar.
0: Bizim çocuklar. Gençler yetiştiler, çalıştılar falan. Onlar da toplanacaklar. Diyecekler ki biz memleketin bilen insanları olarak, eğitimli insanları olarak yani bunu çok rica ederim yani Adana'daki çiftçi arkadaşlarımıza sorarak karar veremeyiz.
1: Ya da siyasi otoriteye.
0: Biz önümüzdeki 5 yıllık kalkınma devresinde şu yatırımları yapabiliriz.
1: Uygun
0: ancak.
1: Görüyoruz.
0: Uygun. Sonra efendim Mersinler diyecekler ki biz sonraki 5 yılda sizinki sıranız gelirse eğer 40 bin köye okul, 40 bin köye aynı günde okul açamayız biz. Ne kadar zamanda açarız? Elimizdeki imkanlar bu kadar.
1: Peki, şimdi burada zabıtlarda yine görüyoruz tutanaklarda. Başbakan'a bağlı olsun mu olmasın mı? Tavsiye niteliğinde mi olsun yoksa doğrudan mı bağlayalım? Çünkü herhalde şöyle riskli bir durum da var. Tamamen özerk olursa, yani devlet planlama teşkilatına başbakan tabi olursa bu sefer sorumlu da olmayacak. Kötü bir şey olursa bunu çok ciddi bir şekilde tartışıp tartıyorlar.
0: Şimdi
1: buradaki motivasyonları nedir? Neden bu kadar dikkatli bir şekilde bir oradan bir buradan, yani bir koyup
0: şimdi
1: bir alıyorlar?
0: Problem şurada. Bugün de olsa aynı problem olur.
1: Ne yani?
0: Şimdi eğer devlet planlama teşkilatını bütün siyasi mekanizmaların dışında koyarsanız, oraya hiçbir şekilde dokunulmaz kılarsanız, gönüllerinden geçen aslında o.
1: Ha, istedikleri bu değil mi?
0: Yani öyle bir organ olsun ki devlet planlama teşkilatı, başbakan, hükümet,
1: İdeali
0: maliye
1: bu.
0: Bakanı falan hiçbir şey söyleyemesin oraya. Oradaki arkadaşlar, yetişmiş olan elemanlar diyecek, onlar diyecekler başbakana. Ey başbakan, başbakan onlara herhangi bir talimat falan veremeyecek. Onlar diyecekler ki önümüzdeki 2 yıl içinde sadece Mersin Limanı'na şu kadar milyon dolarlık bir tahsisat ayırdı.
1: Yani elinde sihirli değnek olsa bu, bir de ikinci sihirli değnek dokunuş herhalde. Böyle olduğu halde yanlış bir şey olursa bunun faturasının da başbakana çıkabilecek olması. Ama böyle bir formül yok,
0: yok
1: maalesef.
0: Yok, yani bu imkansız bir şey. Şimdi bir de şöyle, şimdi birileri de diyorlar ki yani böyle hani bir devlet idaresinde böyle bir mekanizma olmaz. Hani başbakan seçiyoruz. O herkese karşı sorumlu. Fakat
1: ya sorumlu,
0: kararlarının hiçbirisini o vermiyor. Yani hiçbir sizin vermediğiniz bütün kararların sorumluluğu yine sizde kalıyor. Böyle bir sistemde olamaz. Bu tamamen siyasi mantığa aykırı. Şimdi öyle bir şey yapalım ki devlet planlama teşkilatının söylediği zorunlu olabilir mi? Birileri diyor ki olsun, zaten istediğimiz şey bu. Olmazsa, eğer zorunlu olmazsa şöyle olacak. Başbakan devlet planlama teşkilatı müsteşarına 2 kararnameyle değiştirecek, kendi adamını koyacak. Ondan sonra diyecek ki ey müsteşar, şöyle şöyle yapıyoruz diyecek. O da sanki o söylememiş gibi başbakana dönüp bunları yapıyoruz diyecek. Yani böyle bir mekanizma karşısında ne yapabiliriz? Bazıları çok açık yürekle şunu söylüyor. Kardeşim, seçim yaptığınız sürece parlamento, demokratik bir seçim falan olduğu sürece bunu engelleyemezsiniz. Yani başbakan gelecek ve o diyecek ki, yani birileri diyecek ki ona, bu sene sadece 4 köprü yapıyorsunuz sayın başbakan, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz diyecek ve o da bunu kabul edecek. Ve ondan sonra diyecek ki ne yapalım kardeşim, 4 köprüye müsaade çıktı.
1: Böyle sonra bir evet olmaz. Mesela 6 köprü ihtiyacına karşılıkta halk yarın öbür gün şurada bilmem kaza oldu, köprü yoktu dediğinde de faturanın mümkünse başbakana kesilmesi gerekiyor ama imkan olmuyor böyle olursa.
0: Böyle bir sistem olamaz. Onun için yani aslında 27 Mayısçıların temel paradoksu, bir yandan istiyorlar ki siyasetçiler hiçbir şeye karışmasın, siyaset kurumu diye bir şey olmasın. Bir yandan da olması gerektiği zorunluluğundan dolayı bu iki hadiseyi nasıl bağdaştırabileceklerini bilemiyorlar. Çok haklar, çünkü bağdaştırılamaz bir iş yapmaya çalışıyorlar. Şöyle deseler, mesela 14'lerin arasından bazılarının söylediği gibi sadece devlet planlama teşkilatı olsun kardeşim, bu başbakana ne ihtiyaç var, seçime ne ihtiyaç var, siyasi partilere ne ihtiyaç var, memleketin bütün meseleleri kitabımda yazdım, sona geliyoruz ama
1: gelmiyoruz daha 9
0: daha var mı? Şimdi daha ilk günden diyorlar ki Cemal Gürsel 3 ay içinde yeni bir anayasa, yeni bir seçim kanunu ve iktidara kim gelirse serbest seçimlerle memleketi ona teslim edeceğiz gibi, hani siyaseten söylenmesi
1: İmkansız.
0: Hiç uygun olmayan bir ihtilalci tarafından bir lafı söylüyor.
1: Peki şimdi bunu bilahare bir program daha yapacağız inşallah. Orada konuşacağız ama burada yine de yanından geçmek istiyorum bu DPT ve ekonomiye bakınca, çünkü başka ayakları da var. Geriye dönülmesi, yani şimdi siyasi otorite hiçbir şeyle meşgul olmasın çünkü bu adamlar bu işleri bilmiyorlar kanaati var. Referans aldıkları zaman aralığını merak ediyorum. Böyle bir zaman aralığı var mı? Ama bunu şu anda sormuyorum. Bu soru kenarda dursun. Biz sizden işittikçe belki de başka sorular gelir yanında diye. Yeniden konuya dönüyorum. Menderes hükümetini neyle suçluyorlar, neyle itham ediyorlar esasen 27 Mayısçılar?
0: İki iki ana alan var. Bunlardan bir tanesi siyasi ithamlar. Bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz bu iktisadi kalkınma. Yani slogan şu, hayali bir kalkınma var memlekette. Yani birileri kalkınıyoruz diye iddia ediyor ama aslında bu bir hayal. Hayali bir şey. Aslında kalkındığımız falan yok. Aslında bir adım bile ileriye gitmişliğimiz yok. Zaten bu şekilde gidemeyiz. Siyasi meselelere gelince. Şimdi burada orası çok hani bir hükümeti enflasyona neden olmakla, efendim dış borçlarını çoğaltmakla ve ödeyememekle, efendim dışarıdan aldığı kredileri yanlış yatırımlarla çarçur etmekle suçlamak başka bir şey.
1: Bununla da zaten hiçbir şey yapamaz.
0: Yani ne yapalım yani ya, beceriksiz bir insanlar seçmişiz, bunlar da bu işi becerememişler dönmek başka bir şey. Bir de bir siyasi iktidarı meşru olmanın ötesine geçmek. Artık meşru olmamakla, artık anayasayı ihlal ederek diktatörlükle ülkede tek partili bir rejim kurmaya çalışmakla suçlamak ve bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılıklarını ortaya çıkarmak bambaşka işler. Yani hafiflik, ağırlık ve hafiflik böyle mukayese edilmesi.
1: Burada aralarında bir şey var mı?
0: Tabii bir de gericilik ve laisizme ve Atatürkçülüğe aykırılık meselesi var.
1: Şimdi kabaca bu, zaten bu başlık yetiyor değil mi? Onu medyanın bakışında, üniversitenin bakışında bütün söylemlerde görebiliyoruz. Ama neticede sırf böyle bakarak da yastığa da olmaz ya da işte idamlar hiç olmaz. Orada anayasanın ihlali meselesi nasıl ele alınıyor? Bir de MBK'da ilk bir araya geldiklerinde biliyorlar mı neyle suçlayıp itham edeceklerini ve akıbetini Menderes hükümetine?
0: Şimdi sondan başlayalım. Çünkü
1: bir de gidecek o konuşanlar, tartışanlar.
0: Evet, şimdi sondan başlayalım isterseniz. Şimdi 27 Mayıs sabahı erken saatlerde radyoyu açtığınız zaman bir kere vatandaşlarım, güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri konuşuyor radyoda. Yani ordu adına konuşuluyor. Böyle
1: Alparslan hani, Türkeş.
0: Alparslan Türkeş konuşuyor ama yani ordu adına birisi konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşuyor. Güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymak zorunda kaldı. Çünkü şu, kardeş kanı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Mecbur kaldık. Sakın yanlış anlamayın. Biz şey kuracak falan değiliz burada memlekette. Diktatörlük falan kuracak da değiliz. Bizim amacımız bu kargaşalığa son verip kısa bir süre içinde iktidarı tekrar seçimle kim kazanırsa ona teslim etmektir. Demek başka bir şey şimdi. Fakat bir yandan da bu konuşma sırasında iktidarın önemli isimleri gözaltına alınıyor. Ve Ankara'da harp okuluna götürülüp orada gözetim altındalar. Şimdi en baştan böyle ihtilalcilerin bu akşamki sohbetimizin başında vurgulamaya çalıştığım gibi 27 Mayıs yani 26 Mayıs gecesine kadarki olacak şeylerden hakkında bir ortak duyguları ve düşünceleri var. Bayarı, Menderes'i, Demokrat Parti iktidarını ve onun bütün yandaşlarını iktidardan düşürmek konusunda herkes hemfikir. Orada bir problem yok. 26 Mayıs gecesine kadar yalnız bu harekattan sonra, bu işlemden sonra ne yapılacağı konusu hiç konuşulmamış. Konuşulmamasının çok önemli bir nedeni var bana sorarsanız. Bu hatıratların satır aralarından ortaya çıkıyor. Çünkü arada birileri hani 26 Mayıs gecesinde iş başardıktan sonra 27 Mayıs sabahından itibaren ne yapacaklarına dair hafif hafif bir şeyleri söylemeye başladıkları zaman çatışma çıkıyor. Çünkü orada bir anlaşma yok. Zaten 27 Mayıs'ın en dramatik noktalarından bir tanesi bu. Böyle biz iktidarı tamam yargılayacağız diyen kimse yok. Yargılayacağız diyen belki çok az kişi vardı 27 Mayıs'çıların içinde. Belki akıllarından geçen nokta bu değildi. Fakat hemen aynı gün ya da ertesi gün İstanbul Üniversitesi'nde profesörler çıkıp da 27 Mayıs'ın neden haklı ve meşru olduğunu, Demokrat Parti'nin neden devrilmesi gerektiğini, iktidarın neden gayrimeşru hale gelmiş olduğunu, nasıl anayasayı ihlal ettiğini ve bütün bu suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini beyanname halinde yazınca aslında bu üniversite bildirisi darbecilerin böyle bir niyeti olmasa dahi, diyelim ki hiç akıllarından böyle bir şey geçmemişti. Bunu resmi bildiri olarak ortaya koyunca zaten suçladığınız insanları, hani birisini cinayetle suçlarsanız sonra arkanızı dönüp gidemezsiniz ki. Ona bir ceza kanununa göre bir şey yapmak zorundasınız. Şimdi aslında 27 Mayısçılar, bana soracak olursanız eğer, amaçları olsun ya da olmasın, bir kere bu ağır suçlamalar

0: diye kapı açmış 31 Martçıları Said-i Nursi'yi almış getirmiş. Şimdi bunu yargılayalım. Ama bir dakika, şimdi bir ihtilal eğer birilerini yargılamaya kalkarsa, bu yargılamanın dünyanın ihtilaller tarihinde böyle bir örnek yok. Yani yargıladık ve bir de baktık ki hiçbir suçu yokmuş. Hepsi beraat ediyorlar. Evet. Böyle bir şey gözünüz önüne getirebilir misiniz? Yani mecburen hiçbir şeyler olmasa da mahkum etmek zorundasınız. Yani şimdi 1917'de Rusya'da Bolşevikler iktidara geldi. Şimdi ne diyeceklerdi? Biz Çar'ı yargıladık. Aslında 2. Nikola ve ailesinin hiçbir suçu yokmuş. Biz boş yere ihtilal, darbe, devrim yapmışız. Şimdi kendisini iadeye itibar ediyoruz mu diyebilirler.
1: Allah'tan haftaya devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çünkü daha yani konuşacak çok şey var. Evet, kitap üzerinden 1. Milli Birlik Komitesi, kısa bir süre içerisinde geçen hadiseler, ama haftaya devam edeceğiz. Zaten arada da 27 Mayıs'ın yıl dönümü geçecek. Görüşmek üzere.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlık

da bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
1: The ability of the human being
2: of genetic engineering
3: to choose the genes in society.
4: İnsan, bir hikaye mi yoksa bir kod mu? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilim, CRISPR'la ilk kez bu koda müdahale etmeye başladı. Yani insanlık, kendi doğasını değiştirme eşiğinde. Bu teknolojiyle hastalıkları da silmek mümkün, insanı baştan tasarlamakta. Bir çocuğun geleceği doğmadan seçilebilir mi? Daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz insanlar üretmek, ilerleme mi yoksa tehlikeli bir eşik mi? Ve eğer genlerimizi değiştirebiliyorsak, kendimiz dediğimiz şey ne kadar bize ait? Bu hikaye sadece bilimle ilgili değil, insan olmanın anlamıyla da ilgili. Başlıyoruz.
5: Her birimizin içinde milyarlarca harften oluşan bir dil var, DNA. Peki bu dil kim olduğumuzu baştan sona yazan bir kader mi? Yoksa sadece bir başlangıç noktası mı? Ne dersiniz? Biz kimiz? Karakterimiz, yeteneklerimiz, hatta korkularımız. Bunlar gerçekten bizim seçimlerimiz mi yoksa doğduğumuz bir kodun sonucu mu? Aslında tam bu noktada bilim bize şunu söylüyor. Genlerimiz evet potansiyelimizi belirler ama nasıl bir insana dönüşeceğimizi tek başına tayin etmez. Yani belki de biz ne sadece genlerimizin ürünüyüz ne de tamamen özgürüz. Gelin bu hafta insanı insan yapan o ince çizginin peşine düşelim. Kader mi, seçim mi?

genetik bilimindeki gelişmeler, teknolojiyle beraber hücre bilimindeki gelişmeler bizlere artık birçok şeyin daha detaylı ve daha anlamlı açıklamasını sunuyor. Ki kişilik, mizaç, özelliklerimiz de bunların bir parçası. Biz kimiz, neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, hangi özelliklerimizi taşıyoruz, ne kadarını aktarıyoruz? Bütün bunların cevabı aslında bize son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler ve özellikle hücresel fonksiyonları biz daha iyi anladıktan sonra aslında genlerin bütün bu saydığımız özelliklerin kabasını, ana inşaatını

0: oluşturduğunu, hani bir bilgisayara bunu örneklersek, bunun hardware kısmının genler olduğunu, software'in yani işletici sisteminde epigenetik olduğunu gösteriyor. Özellikle bizlerin kişiliğiyle ilgili, karakterlerimizle ilgili, hatırayla ilgili, ezberle ilgili, bizi biz yapan, insanları diğerlerinden ayıran bütün bu özellikler aslında genlerimizin yönlendirmesi, ama epigenetiğin yani çevrenin, insan örneğini vermek gerekirse aile yaşantısının, ailenin içinde bulunduğu çevrenin bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ana yolu genler belirler, bu tartışmasızdır. Ama bunların şiddetini veya bunların geçişini, bazen deriz ya huyu suyu değişti belli şeyden sonra, belli olay olur veya belli bir yaştan sonra. İşte bunlar aslında altta yatan mekanizmanın her zaman orada sabit kaldığını ama çevrenin buna yön verdiğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ailesi bunun çok çalışması var. Ailede çok fazla 4-5 jenerasyon incelenmiş aile çalışmaları var. Suçlu oranı çok fazla ama her birey suçlu değil. Eğer bu genetik olsaydı her bireyde biz bunu bir şekilde gördük. Demek ki içinde bulunduğunuz çevrede sizleri biraz yönlendiriyor. İşte epigenetik bunları araştırır.
1: Göre sizi siz yapan şey nedir? Karakteriniz mi yoksa doğuştan gelen özellikleriniz mi?
2: İkisi de bence. Karakter de sonradan şekillendiği için doğuştan gelen özelliklerle beraber ikisi de beni ben yapan özellikleri oluşturuyordur yani.
3: Daha çok doğuştan gelen özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yaşadıklarımızla birlikte gelen şeylerle de karakterimiz şekilleniyor.
4: Bence doğuştan gelen özelliklerimiz çevresinde şekillenen bir karakterimiz var. Bu yüzden doğuştan gelen genetik faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Ben bunun ikisinde olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü genlerin bir genel yapı taşı olarak görüyorum ve karakterimiz de bizim bir davranış olarak bizi sergileyen bir şekillendirme olarak görüyorum.
6: Doğuştan gelen ve daha sonrasında ailemle beraber yaşadıklarım.
7: Doğuştan gelen özelliklerimiz bence etkili. Yani psikolojide de açılımda %17 oranında genetik bir geçişin olduğu söyleniliyor. Tabii ki bunun dışında %73'lük bir kesim tamamıyla çevresel etkenlerden oluşuyor. O yüzden aslında bir çocuğun nasıl büyüdüğü, nasıl bir ortamda yetiştiği, ondan sonra aile fertlerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da bunun tabii ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hani genetik ya da aileden geçen hani bir şey, bir doğuştan özellikten ziyade çevresel etkenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarda gelişme çağında yaşanılmış olan şeyler, kazanılmış olan değerlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence beni ben yapan özellikler kesinlikle bunlardan ibaret yani.
8: Bir zamanlar genlerimiz doğduğumuz anda yazılan ve ömür boyu bizimle kalan bir yazılımdı. Ama bugün o yazıya müdahale edebiliyoruz. CRISPR teknolojisi kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmak için büyük bir umut. Ama aynı teknoloji başka bir kapıyı da aralıyor. İnsanı yeniden tasarlamak. Düşünsenize, bu teknolojiyle daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz bir insan üretmek mümkün olursa bu hala tedavi midir? Yoksa tasarım mı? Ve belki de en kritik soru şu: bilim bu güce ulaştıysa onu nasıl kullanacağız? Ama önce gelin CRISPR teknolojisi nedir bir bakalım.
0: Aslında bu CRISPR yöntemi bakterilerin kendini bir koruma, savunma mekanizması. Ama tabii bilim insanları teknolojik gelişmeler daha iyi, daha güzelleştikçe, daha özelleştikçe, daha detaylandırdıkça aslında biz bunların ne olduğunu anladık. Bunlardan bir tanesi de CRISPR. CRISPR ne yapıyor? DNA'da bir editleme, bir ameliyat yapıyor, bir değişim söz konusu. Bu değişimin güzelliği, biz nerenin değişmesi gerektiğini sisteme yüklüyoruz. Yani kafasına göre bir değişim yapmıyor. Ben istediğim bölgeye. Şimdi burada eğer bir özellik, bir bizlerle ilgili bir özellik veya bir hastalık diyelim, o bir gene bağlıysa, işte burada tehlike burada başlıyor. Evet, ben o gende belli değişiklikleri yaparaktan evet hastalığı tedavi edebilirim, ki bunun örnekleri var. FD iki tane hastalıkta, birincisi orak hücre anemisi, ikincisi de talasemide CRISPR bazlı genetik tedavilere onay verdi. Yani bunun tabii metodolojisi biraz daha farklı ama bu şu demek değil. İlk CRISPR ikizlerine dönelim, Çin'de doğan. Onlarda ne oldu? Daha döllenme olduktan sonra, yani sperm ve yumurta birleştikten sonra belli genetik

0: oynamalar yapıldı. Burada sadece AIDS hastalığına sebep olan virüsün içeri girmesi engellendi. Ama başka bir şey yapıldı mı? Kimse bir açıklama yapmadı. Belki IQ'su yükseldi. Belki belli bir enzim sistemiyle oynandı. Kimse bir şey bilmiyor. Belki EQ'su daha farklı gelecek. İşte bütün bunların önünü bu CRISPR metodolojisi, yani bu sistem açtı diyebiliriz.
1: Genetik bilimi bir asrı aşan bir yolculukta gözle görünmeyeni okunur, sonra da değiştirilebilir hale getirdi. 1860'larda Mendelian Inheritance'la katılımın kuralları ortaya kondu. Özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığı anlaşıldı. 1953'te DNA double helix'in çözülmesiyle bu kuralların dili, DNA'nın kendisi okunabilir oldu. 1970'lerde rekombinant DNA teknikleriyle genler ilk kez kesilip birleştirildi, biyoteknoloji doğdu. 1980'ler ve 90'larda PCR gibi yöntemlerle DNA çoğaltılabilir hale geldi, genetik analiz hızlandı. 2003'te Genome Project insanın genetik haritasını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Artık kodu biliyorduk. Ve 2012'de CRISPR'la bu kodu düzenlemek, düzeltmek, hatta yeniden yazmak mümkün oldu. Bugün gen tedavileri, kişiye özel tıp ve kalıtsal hastalıkları hedef alan uygulamalar gerçekliğe dönüşürken, insanlık ilk kez kendi biyolojisine doğrudan müdahale edebilecek bir güce ulaştı. Bu yolculuk bir keşiften fazlası, doğayı anlamaktan onu değiştirmeye uzanan bir eşik.
2: Gelin biraz önce sorduğum soruyu başa alalım. İnsan genetiği bir zamanlar dokunulmaz bir yazgıydı ama bugün genleri kesmek, düzeltmek, değiştirmek, hataları silebilmek, hatta istenirse yeni özellikler eklemek mümkün. Ama bu noktada kritik bir eşik var. Bu bir tedavi mi yoksa insanı yeniden tasarlamak mı? Çünkü eğer genetik kod değiştirilebiliyorsa artık soru şu değil. Ne olarak doğduk, ne olmak istiyoruz? Soru şu. Bu seçimi kim yapacak? Peki ne dersiniz? Genetik müdahale insanlığı iyileştirecek mi yoksa onu bambaşka bir şeye mi dönüştürecek?
3: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
4: Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala.
0: Biz şöyle derdik, bir 10 yıl önce bana genlerle ilgili bir şeyler sorsanız ya öyle olur mu derdik, ama şimdi öyle olduğunu gördük. Şimdi bu soru biraz daha belki bilim kurgu demeyeyim ama belki bizlerin de, belki biraz da yapay zekanın bizi bu yönde hızlandırmasıyla belki karşımıza çıkacak olan şeyler. Aslında biz genetik hastalıkların tedavisinde de genlerin değişmez olduğunu biliyoruz. Genlerimiz değişmez. Mutasyonlar harici. İşte bazen belli kimyasallar veya belli durumlar genlerde değişme sebep olur. Onları dışlayarak söylüyorum bunu. Ama özellikle biz genlerin değişmediği konusunda veya genetik tedavilerde bizim önümüzde ket vuran, bizi engelleyen aslında birçok sistemi şu an aşar duruma geldik. Belli DNA metodoloji yöntemleriyle, DNA ameliyatlarıyla bizler artık genetik organizasyonda değişiklikler, genlerin yapısında değişiklikler yapabiliyoruz. Ama bu tekrardan bunu baştan yazacağız, farklı bir yere evrileceğiz anlamı taşıyor mu? Gene aynı yere geleceğim. Belki son 10 yıl önce sorsaydınız hayır derdim ama artık şimdi biraz daha bunların daha mümkün olabileceğini görüyoruz. Ama buradaki şey ne? Avantaj, dezavantaj. Yani bu bize ne getirecek, ne götürecek. Ama ana minimalde tekrardan böyle bir yeni bir yapay organizma yapmak o kadar kolay değil, ama bunun önü açıldı mı, geldiğimiz noktada önün açıldığını söyleyebiliriz.
5: Özellikle epigenetik dediğimiz kavramla beraber, çevresel faktörlerin etkisiyle beraber, stres, beslenme, yaşamımızla beraber aslında bu genlerin bazıları susuyor ve bazıları tekrar aktif hale gelebiliyor. Bu şekilde aslında genetiğimiz değişip yeni nesillere aktarılabilir.
6: Bir çocuk çocuğun özelliklerini doğmadan

0: seçebilmek sizce doğru mu, yoksa bu sınır aşmak mı olur?
1: İleride bir anne baba olduğumda nasıl bir mentalde olacağım hani bilmiyorum ama umarım hani güzel bir mentalde olurum ve hani çünkü doğurduğum ve dünyaya getirdiğim bir çocuğa en iyi şeyleri yaşatmak benim görevimmiş gibi düşünüyorum. O yüzden ben hani anne ve babanın bunları da göz önünde alarak bir birey dünyaya getirmesi gerektirdiğine kesinlikle buna katılıyorum ve hani şunu da söylüyorum toplumsal olarak hani gerçekten belli bir değer yargıları üzerine bir kontrol, bir çalışmalar, bu şekilde hani bir eğitimler vesaire şeklinde anne baba olunmalı. Hatta bunu çok savunan insanlardan biriyim.
2: Çocuğun eğer bir hastalığının tedavisi ya da onu daha iyi yapacak bir özellikse bu evet. Ama kaş rengi, göz rengi farklı olsun, öyle olsun, ona göre seçebildiğimiz şeylerse bunun hak ihlali yaşamına bir ket vurmamız, onun kendi isteklerine ket vurmamız olduğunu düşünüyorum.
3: Bence doğru olabilir. Böylelikle mesela yanlış mutasyonlar sonucunda gelişen Down sendromu ya da başka bir hastalığı engelleyebiliriz diye düşünüyorum.
4: Hayatını engelleyen çeşitli mutasyonları elimine edebilmek için kullanıyorsak avantaj olabilir. Ancak bunu kişisel tercihlere bırakırsak sınır aşma haline gelebilir.
5: Ya sınır aşılmış bir doğruluk aslında. Çünkü eğer birey bunu talep ediyorsa ve kabul ediyorsa bence yapılabilir bir özellik olduğunu düşünüyorum.
6: Birazcık bilimsel olarak yaklaşıldığında genel olarak güzel bir yaklaşım olabilir. Fakat mutasyon tarzında değişim yapılacak şeylerde etik dışı olduğunu düşünüyorum.
7: Ya, sınırı aşmak olur. Çok etkiler çünkü geleceğini o çocuğun. Yani karışmamak lazım.
8: Yaşanılanlarla bir şekilde çocuk kendini geliştiriyor. Genlerini değiştirmek bence sınır aşmak olur.
0: Epigenetik bize şunu söylüyor. Genler sadece bir plan sunar ama onların nasıl çalışacağını yaşam belirler. Yediklerimiz, yaşadıklarımız, stres, çevre. Bu faktörlerin hepsi genlerin açılıp kapanmasını etkileyebilir. Yani aynı genetik mirasa sahip iki insan bambaşka hayatlar yaşayabilir. Peki bu ne demek? Genetik kader dediğimiz şey gerçekten değişmez mi? Belki de şöyle sormalıyız. Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi?
9: Epigenetik şunu söyler, evet genler bize anne babadan geliyor ama biz onun olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz diyor kabaca. Yani genler kaderiniz değildir diyor. Şimdi bu kısmen doğru ama kısmen doğru değil. Özellikle tek gen hastalıklarında biz bunları Mendelyan kalıtım gösteren hastalıklar diyoruz. Burada gendeki bir sorun varsa biz bunu saptıyoruz ve o hastalık er ya da geç maalesef bireyi ziyaret ediyor. Bunda epigenetin yapacağı hiçbir şey yok. Epigenetik ne yapabilir? Güzel bir beslenme, güzel bir hayat organizasyonuyla vücudu daha dinç kılabilir. Ama bazı özelliklerimiz var ki birden çok gen grubu ve çevresel faktörler, mesela Alzheimer gibi, mesela kanserler gibi. İşte burada epigenetik şunu söylüyor, sen iyi bir hayat programı kurabilirsen, genlerine uygun yaşarsan, yani sana verilen sistemi hakkını vererek fazla zorlamadan hayatına devam edersen ben seni olabildiğimce korurum diyor epigenetik. Bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış.
0: Aynı ailede büyüyen insanlar bile çok farklı oluyorlar. Sizce bu genlerden mi yoksa yaşadıklarımızdan mı?
4: Büyük çoğunluğunu yine genlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yeni doğan ikizlerde bile çok farklı karakter özellikleri gözlenebiliyor. Tabii ki yaşadıklarımız da sonradan şekillenebiliyor ama asıl genetiğe dayandığını düşünüyorum.
3: Yaşadıklarımızda ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birey farklı hayatlar, farklı şeyler yaşayabilir. Kardeş olsalar bile, aynı aileden gelseler bile.
10: İkisi de. Hem genlerden hem her bireyin hayatta yaşadığı zorluklar, mücadele farklıdır ve ona göre karakteri farklı şekillenebilir.
11: Bence karakterlerimiz parmak izlerimiz gibi hem genlerimiz hem de yaşadıklarımız şekillendiriyor.
12: Aslında ne yaşadığımıza verdiğimiz tepkiler de genlerimizin bizdeki etkileri üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden epigenetik faktörlerin doğruluğunu kabul ederek genlerimizin önemli olduğunu düşünüyorum yine.
8: Ben yaşadıklarını, bir çocuğun yaşadıklarını hayatını çok etkileyebileceğini düşündüğüm için yaşadıkları olduğunu düşünüyorum.
1: Çok yakın bir zamanda ailemle yaptığım bir konuşmada babam bunun genetik olduğunu hatta

0: bana söylemişti. Ben de ona bunun hatta bu şekilde açıklamasını yapmıştım. Benim bir kardeşim var. İkimiz birbirimize çok benziyoruz bu arada ama tabii ki çok farklı olduğumuz özellikler de var. Bunların da dediğim gibi yaşanılmış şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kazanmış olduğu değerler, özellikle ortam, çevre bence çok etkili. O yüzden bence aynı evde büyüyen iki kardeş bile birbirinden farklı olabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum.
1: Epigenetik, genlerin kendini değil, okunma biçimini değiştiren bir üst yazılım gibi çalışır. DNA dizisi aynı kalırken, hücreler hangi genin ne zaman ve ne kadar çalışacağını kimyasal işaretlerle metilasyon ve DNA'nın paketlenme biçimiyle histon düzenlemeleriyle ayarlar. İlginç olan şu, bu sistem yalnızca gelişimi yönetmez, yaşam deneyimlerine de yanıt verir. Açlık, kronik stres, uyku düzeni ya da toksin maruziyeti gibi etkenler genlerin ifadesini ölçülebilir biçimde değiştirebilir. Daha da çarpıcı olan bazı durumlarda bu işaretlerin nesiller arası izler bırakabilmesidir. Yani bir kuşağın yaşadığı çevresel koşullar sonraki kuşakların biyolojisinde izlenebilir. Bu yüzden epigenetik kader fikrini sarsar. Genetik kod sabit olabilir ama o kodun nasıl çalışacağı dinamik ve bağlama duyarlıdır. Bugün kanserden nörolojik hastalıklara kadar pek çok alanda epigenetik hedefli tedaviler geliştirilirken bilim şu sorunun peşinde. Genleri değiştirmeden kaderi ne kadar yeniden yazabiliriz?
2: Bilim insanları CRISPR için ilerleme mi yoksa insanı seçen, eleyen bir sistem mi tartışmasını sürdüre dursun, biz soruyu şöyle soralım. Eğer genleri değiştirmek mümkünse yanlış bir müdahalenin bedeli ne olur? Çünkü bir hatayı düzeltmek ile bir özelliği tercih etmek arasında ince bir çizgi var. Düşünsenize, geri dönüşü olmayan sonuçlar, gelecek nesillere aktarılan hatalar. Yani bilim gen teknolojileriyle insanlığa büyük bir güç veriyor ama o gücün sınırlarını kim çizecek? Çünkü o çizgi her geçen gün hızla siliniyor.

0: Şimdi bu ısmarlama bebek veya sipariş edilen bebekler gibi çok gündemde yer oldu. Nedir bu? Acaba ben çocuğumun belli özellikleriyle uzun boy olabilir, renkli göz olabilir, açık ten olabilir. Bu sınır yani sonsuza kadar gider. Çok fazla organizma yani çok fazla özelliğimizi oynayabiliriz ama şimdi gene başa döneceğim. Eğer bu bir yaşamla ilgili bir yaşam kalitesini artıracaksa sonuna kadar yapılmalı. Şartlar zorlanmalı ama bu keyfe eder. Görünüşle ilgili ise o zaman burada bir soru işareti var. Çünkü gerçekten bu yapılan değişiklik öngörülemeyen diğer büyük sorunların davetçisi olabilir. Bu Çin'deki ikizli bebekler ilk doğduğunda soru şuydu. Evet sen bir metabolizma ile ilgili genetik oynama yaptın ama o gen bölgesinin diğer genlerle etkileşimini biliyor musun ki? Hani onlarda bir sorun oldu mu? Ya büyük bir sorunu davete çıkarsaydın? En büyük sorun bu oldu. Yani o yüzden olay şu. En net bildiğimiz metabolizmada bu sistem yapılacaksa, oynanacaksa en net bildiğimiz metabolizmada olmalı. Ama bizi düşüncelere iten, bizde sıkıntı çıkaran metabolik sorunlarımız da zaten çok adımlı. Yani CRISPR aslında bizi şu anda beklediğimiz noktayı getirmekten biraz daha uzak. Güzel adımlar atıyoruz, güzel sonuçları elde ediyoruz ama daha istenilen sonuca biraz daha var.
1: Aslında burada bir biyolojik sınıf ayrımına giriyoruz. Evet, değiştirerek bu özellikleri ekleyebiliriz ama bir çocuğun daha zeki olması veya bir çocuğun daha güçlü, daha atletik olması bu tamamen artık o sistemde parasal kaynaklara döndüğünden dolayı biyolojik sınıf ayrımına girmekte. Ve bu da geri dönülmez bir aslında uçuruma sebebiyet vermekte bizi. Burada şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bir bilmediğiniz bir dilde konuşmaya çalışırken bir kelime ya da bir harf hatası yaptığınızda bir anlam değiştiği için bu tarz bir değişimlerde, bu tarz bir gen düzenlemelerinde hiç bilmediğimiz bir uçuruma gittiğimizden

0: olayı aslında çok güzel, zeki bir çocuk yaratırken daha farklı komplikasyonlara sebebiyet verebiliriz. O yüzden bu etik sınırların aşılmasına sebebiyet veriyor. Buna katılmıyorum maalesef.
1: Milyonlarca yıl boyunca doğa seçti. Güçlü olanı, uyum sağlayanı, hayatta kalanı. Peki doğal seçilimin yerini bilinçli tercih alırsa dönüşüm hala doğanın bir süreci mi olur? Yoksa insan yapımı bir tasarım haline mi gelir? Ne dersiniz?
2: Artık biz genetik kod aslında bir evrensel kod diye geçer. Bu nedir? Bütün canlılarda ana hatlarıyla bu ortaktır. Biz artık orada ne olduğunu biliyoruz. Ama sorun şu, yapay bir organizma yapılabilir mi? Veya insana işte çok uzağa sıçraması, 4 kilometre öteye gözüyle fokuslama gibi yapısında olmayan veya altyapıda olup da onu üste çıkarmayan, çünkü hep bir avantaj üzerine, bir enerji üzerine kuruludur organizmalar. Hani buna gerek duyması gerekecek durumlar olacak mı? O zaman işte burada evrimsel süreç daha ön plana gelecek, ama günümüz dünyasında bizim vücudumuz şu andaki ortama en adaptif şekildedir ki bu uzun süren zamanla olur. Nedir o? Ortam ısınır. Isındıkça bizler ısıya biraz daha dayanıklı ve duyarlı organizma o haline geliriz yıllar içinde. Evrim bunu söyler, ama bu CRISPR teknolojileri belki de bu işi biraz daha hızlandıracak. Belki 4-5 jenerasyon geriye alacak.

0: İnsan kendi genlerini değiştirebiliyorsa sizce bu bir ilerleme mi yoksa tehlikeli bir güç mü?
1: Bence ikisi de, çünkü hem bir ilerleme bu tıpsal açıdan, aynı zamanda tehlikeli bir güç, çünkü yanlış şeylere geçerse farklı şeyler ortaya çıkabilir, hoş olmayan şeyler olabilir.
2: Yine değiştirilecek özelliklere bağlı olarak çeşitli hastalıkları önlemek için kullanılabiliyorsa bir güç haline gelebilir ama yine kişilerin kendi tercihlerine bırakılırsa tehlike haline gelebilir.
3: Aslında iki yönlü. Çünkü güzel açıdan bakıldığında, dediğim gibi bir bilimsel açıdan bakıldığında çok güzel, çok yönlü bir yön sahibi olabiliriz. Fakat biz bunları kötüye yönlendirirsek çok farklı, çok kötü sonuçlara yol açabiliriz.
4: Yani şöyle, ilerlemeyi nasıl kastımıza hani bağlı. Şimdi şöyle, genetik olarak aktarılan hastalıklarımız var. Ondan sonra bir sürü doğuştan kalıtsal gelen hasarlar. Bunlar tabii ki bir ilerleme. Kesinlikle bence bu konular hakkında çalışma yapılmalı ve destekliyorum. Kendimiz de bir diş hekimi olarak burada bir sağlık hizmeti veriyoruz insanlara. O yüzden bu tarz şeylerde kesinlikle hani ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani mesela kanser diyoruz. Kanserin de çok aileden geçen bir genetik yatkınlığı oluyor bazı kanser türlerinin. Yani bu şekilde insanları kaybetmek çok acı gerçekten. Hem genç yaşta hem orta yaşta fark etmez yani. Bunlar hakkında gerçekten çalışmalar yapılması bence bize göre ilerlemek. Fakat hani bazı özellikleri, ne bileyim yani, insanı insan yapan bazı fiziksel özellikleri de değiştirmeyelim. Her insan güzel zaten. Hani o konuda da ihtiyaç duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tarz konularda kesinlikle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
5: Bu şey gibi geliyor bana. Atom bombası yapabilecek bir güce eriştiniz. Bomba mı yapacaksınız yoksa daha farklı bir şeyde mi kullanacaksınız? Gücü elinde kimin tuttuğu önemli. Yani bu tarz şeylerde eğer gerçekten gücü iyiye, dünyanın düzenini güzel yönde etkileyecek insanlar varsa, bunu yapacaksa hiç çekinmeyelim, durmadan yapalım. Ha, buraya gidebilecek bir, kötüye gidebilecek bir mekanizma da varsa bu mekanizmanın da önüne geçecek sistemler kurmamız gerekiyor. İşin sonunda yine bunları yapan insanlar, bizim bunların etiği ne kadar kurduğumuz, bu sistemi ne kadar denetlediğimizle alakalı. Denetleme güzelse, iyiyse bir sıkıntı olmaz. Devam.
0: Bir zamanlar tıp hastalığı ortaya çıktığında durdurmaya çalışıyordu. Bugün ise bilim hastalığın başlamadan önce yazıldığı yere bakıyor. Yani DNA'ya. Mesela bazı kalıtsal hastalıklar, nadir genetik bozukluklar ve belirli kanser türleri genetik analizlerle çok daha erken teşhis edilebiliyor. Hatta bazı durumlarda hastalık doğrudan gen düzeyinde hedef alınabiliyor. Yani tıp ilk kez hastalığın belirtilerini değil, biyolojik nedenini değiştirmeye çalışıyor. Ama henüz her şey de çözülmüş değil. Alzheimer, birçok kanser türü, karmaşık nörolojik hastalıklar, bunlar hala genetik bilimin tam anlamıyla aşamadığı sınırlar arasında. Peki bu bizi nereye götürüyor? Mesela DNA analizleri ve kişiye özel tıp sayesinde gelecekte aynı hastalığa sahip iki insan tamamen farklı tedaviler mi alacak? Dahası sağlık sistemi standart tedavilerden kişiye özel biyolojik haritalara mı dönüşecek? Ne dersiniz?
6: İnsan genom projesi kişiye özel tıbbın önünü açtı. Nedir bu? Artık her birey kendine özeldir. Her bireyin genotipi, yani gen yapısı, kendine özeldir. Bu özelliğe göre yaklaşımlar farklı olmalıdır. Ki kaç 2000'li yılların başına kadar da hani bilimin one size fits all dediği, herkese aynı tedaviden artık kişiye özel tedavilere döndük. Yani nedir o? Hastalıkların karakteri, yapısı, biyolojik nedenleri belirlenecek ve ona uygun bir tedavi planlanacak. Bu sizde de farklıdır, bende de farklıdır, bütün insanlarda farklıdır. O yüzden ki zaten biz aynı kanser tanısı almış bireylere benzer tedavi uyguladığımızda bir kısmı kurtuluyor, maalesef bir kısmı kurtulamıyor. İşte bunları aslında burada gelmek istediğimiz nokta, bizlerin en büyük hayali, artık bireyler doğduğu an artık bir silsi kanlarından bütün bir gen haritalarını çıkarılıp ileride bile karşılaşılabilecek, hayat kalitesini düşürebilecek hangi özellikler varsa onların önceden belirlenip belki uzun yıllar boyunca onlara önlem alarak işte epigenetik olarak ona hazırlamak veya o durumların, o hastalıkların bireyi ziyaret etmesi engellenebilir. Ama bu ilk başta genetik analizlerle diğer fizyolojik ve diğer parametrelerin beraber bütüncül düşünülmesiyle. Biz genetik analiz diyorduk, epigenetik çıktı. Epigenetik dedik, mikrobiyata çıktı. Şimdi her kademe aslında bir sonrasını, ama biz bir adım atmalıyız, bir yerden başlamalıyız. Ama şu anda kişiye özel tedavi psikiyatride, kemoterapi tedavilerinde büyük fark yaratıyor. Neden büyük fark? Kazançtan, yani gereksiz giderleri arttırıyor. Tedavi süresinin kısalığını ve tedavinin etkinliğini arttırıyor. Ve bu da hasta klinisyen güvenliğini arttırıyor.
0: Gelecekte tasarlanmış insanlar ve doğal insanlar diye bir ayrım olursa sizce bu adil olur mu?
1: Bence kesinlikle olmaz. Çünkü her insan bir bireydir. Nasıl olursa, hangi şekilde olsa bile.
2: Adil olacağını düşünmüyorum. Özellikle yapay bir sınıf oluşturacağı için genetiğiyle oynanmamış insanların daha alt seviyede kalacaklarını düşünüyorum.
5: Herkes eşit şartlarda ulaşabiliyorsa bu adil olabilir. Ama sadece belli bir maddiyata bağlı bir şeyse o zaman adil olacağını düşünmüyorum.
7: Diğer tüm parametrelerin dışında sadece isteğe bağlı bir şekilde yapılabiliyorsa bence adil olur. Ancak burada maddiyat ve diğer şeyler eğer faktörlerse burada bir adaletsizliğin söz konusu olduğu mümkün.
4: Filmlerde vesaire çok korkutucu sahneler izliyoruz. Yani bunlar da gerçekten hani tasarlanmış insan modeli gerçekten öyle hani baş döndürecek bir hayal gibi bence. Yani bence gerek yok ya. Hani 70 yıllık bir hayatımız var. Bence hiçbir şeye gerek yok bu arada. Hani herhangi bir ölüme de, herhangi bir böyle ne bileyim bir sürü şeyler yaşıyoruz. Bu tarz şeylere hiç gerek yok. Yani böyle yaşayalım, gidelim huzur içinde, mutluluk içinde. Ben bunu istiyorum yani. O yüzden gerçekten hani o tasarlanmış insan modeli gerçekten çok göz korkutucu. Çünkü hani onların da yazılımları var. Bir yazılım üzerine çalışacaklar ya da başka bir şey, bir mekaniği, bir dinamiği olacak ve onu hani kontrol edebileceğiz mi ya da nasıl sağlayabileceğiz? Bir de gerek var mı insan sayısına? Zaten dünyamız nüfus olarak çok artıyor. Hani nüfusumuz çok arttığı için bence hiç bu tarz şeylere gerek yok diye düşünüyorum yani. Ama yapılır, yapılacak da hani bunun önüne geçemeyeceğiz. Ama ben hani diyorum ki doğal habitatımızda bir şekilde böyle sürdürelim. Çok korkutucu, gerçekten çok korkutucu.
0: Peki ne dersiniz? Gelecekte gen teknolojisi herkese eşit mi ulaşır, yoksa yalnızca belirli bir kesim daha sağlıklı, daha güçlü, daha avantajlı bir genetik yapıya mı sahip olur? Eğer öyleyse gelecekte eşitsizlik sadece ekonomi, eğitim ya da fırsatlarla sınırlı kalmayabilir. Yani biyolojinin kendisi yeni bir ayrıma dönüşebilir. Bir tarafta genetik olarak optimize edilmiş bireyler, diğer tarafta doğal kalanlar. O halde tekrar soralım. Gen teknolojisi bir tıbbi devrim mi, yoksa insanlık tarihinin en derin sosyal ayrımı mı?

Şimdi aslında bu tıp etiği açısından baktığımız zaman tabii ki de bu tedaviyle sınırlı kalmalı veya hayat kalitesini arttırmayla sınırlı kalmalı. Ama öngörülemeyecek veya önlemi alınamayacak noktalar zaten tıbbın içinde olmaz. Tıp hastayı veya semptomu tedavi eder. Tabii bu işin normali olması gerekeni hastayı tedavi etmektir. Ama orada hep aynı şeyden bahsettik. Hayat kalitesi burada kilit noktamız bu. Hayat kalitesini düşüren, azaltan her türlü faktör bizim çözüm odağımızdır. Bu yüzden de baktığımız zaman evet belki başka sorunlara da gebe olacaktır. Bunlar hep olacak toplumlarda, bireylerde ama bizim fokuslanmamız gereken biz bireyin hastalıktan daha hızlı tedavi olması veya hastalanmadan nasıl müdahale edebiliriz? Bizim odaklandığımız nokta budur ki şu anda da bireysel tıbbın da zaten ana konusu budur.

Ben buna umarım iyileştirme adında iyi gelişmeler yaparız diyorum. Çünkü bir bilim insanı olarak Ar-Ge'ye ve bu tarz şeylere çok açız ve bu alanda çalışmak istiyoruz aslında. Ama bunları etik sınırlar ihlalinde yaparsak çok daha kötü sonuçlar doğurulabiliyor. O yüzden etik sınırlar çerçevesinde genetiği ve bilimi kullanarak hastalıkları iyileştirmeyi, tedavi etmeyi tabii ki de hepimiz çok istiyoruz. Aslında Çin'den örnek verebilirim. Bu genetiği düzenlenmiş bebekler üzerinde bir çalışma yapılmıştı Çin'de ve aslında çok güzel bir sonuçları olsa da bebekler yaşayamadı. Bir, bebeklerin hayatından çalmış olduk aslında. İkincisi de bunun nasıl bir sonuç doğurduğunu bilmediğimiz için ilerideki bu tarz çalışmaların öngörülememesi durumunda çok daha kötü sonuçlar verebiliyoruz.

Efendimiz cümle, insanlık binlerce yıl boyunca doğayı anlamaya çalıştı. Şimdi ise ilk kez kendi doğasını yeniden yazabilecek bir güce ulaşıyor. Evet, genetik kod çözüldü. Hastalıklar direkt hedef alınabiliyor. Yani yaşam yeniden tasarlanabilir hale geliyor. Ama her büyük bilimsel sıçrama beraberinde aynı soruyu getirir. Sınır nerede? Çünkü artık mesele sadece hastalıkları tedavi etmek değil, insanın da ne olacağına karar vermek. Mesela daha sağlıklı bir gelecek mi inşa ediyoruz? Yoksa biyolojik olarak ayrışmış yeni bir dünya mı? Ve belki de en sarsıcı gerçek şu, insanlık ilk kez doğanın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline geliyor. Peki ne dersiniz? Kendi genetik kaderimizi yazmaya başladığımızda geleceği mi iyileştireceğiz, yoksa insan olmanın anlamını geri dönüşsüz bir biçimde mi değiştireceğiz?

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Arafta Söner programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda çok uzun zamandan beri değil mi aslında konuştuğumuz ve çok şerefli bir mesele sebebiyle programımızda olan oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir kardeşimize hoş geldiniz dedikten sonra yine Muhammed kardeşime kardeşim diyeceğim, bir sakıncası yoksa. Çünkü
1: lütfen
0: gerçekten
1: abla.
0: Her anlamda Sumut'u taşıyor.

0: yaşayan, Gazze meselesini gerçekten unutmak işgaline terk etmeyen muazzam bir kardeşimizsin. Bu yüzden bu kardeşim benim için çok kıymetli.
1: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet, teşekkür ederim. Ama ben şimdi kaideyi bozdum. Ben var ya şu anda kaideyi bozdum. Hemen hiçbir şey olmamış gibi tekrar başa dönüyorum. Diyorum ki oyuncu, Sumut aktivisti, burası önemli, Muhammed Özdemir kardeşimiz Arap'tan. Evet, Arap'tanız.
1: Yani Sumut filosuna katılmadan önce birçok noktada Araf'taydım. Ama orada o yaşanılanlar, oradaki arkadaşlıklar, oradaki paylaşım, o yol sürecindeki yaşanılanlar aslında Araf'ta olmayı çok da gerekli olmadığını, bir amaç uğruna yaşamak gerektiğini hatırlattı bana bir kez daha. O yüzden tek Araf'ta olduğum durum, varamadığım yolun sonu. İnşallah.
0: Evet, onu konuşacağız. Yani. O çok önemli.
1: İnşallah orada Araf'tan çıkmış olacağım.
0: Peki bu Araf durumunu biraz duracağız. Zaten programımızın başlıca konusu da Sumut olacak. Sumut kelime manası. Evet. Her tarafını iyiliş ederek programımızı sürdüreceğiz. Ben biraz sende kalmak istiyorum kardeşim. Sizde kalmak istiyorum. Şimdi oyuncusunuz. Değil mi? Hala aktif oyunculuk devam ediyor mu?
1: Oyunculuk devam ediyor. Şu an ama daha çok aktif olarak Fox Plus'ta basın mensubu olarak.
0: Evet, muhteşem içerikler hazırlıyorsunuz. Buradan da duyuralım. Fox Plus Net,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Mention'da Twitter adresini de söylemiş oldum. Ama gerçekten Gazze meselesi hususunda muazzam bir dijital ansiklopedi oluşturuldu.
1: Yani,
0: bu yüzden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
1: Şunu söylemek istiyorum. Biz evet işimiz gereği basın mensubu olarak ya da haber yapmak üzere çalışıyoruz ama Gazze konusunda asla mesleki bir refleksle hareket etmiyoruz. Tamamen duygularımızla, tamamen öngörüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım, bütün çalışma arkadaşlarım zaten bu filo sürecinde de 24 saat boyunca neredeyse hiç uyumadan bu işe emek verdiler. Hem Gazze için hem filodaki diğer arkadaşlarımız için müthiş çalışmalar yaptılar. Onlara buradan teşekkür ediyorum ben de.
0: Eyvallah. Focus Plus'daki meseleye geleceğiz. Ama ben dediğim gibi Muhammed Özdemir'den çok uzaklaşmayacağım. Şimdi bu oyunculuk meselesinde aslında şöyle bakabiliriz. Şöyle bir perspektif sunabiliriz. Dünyada bizi şaşırtan, belki de hep öyleydi bilmiyoruz. Hüsnü niyetimizle sorayım soruyu. Daha çok böyle baktık ki aktörler, aktrisler, işte bir takım daha bir alternatifteki sanatçılar, müzisyenler inanılmaz bir duyarlılık gösterdiler.
1: Evet.
0: Hatta dedik ki hani Türkiye'de de baktığımız zaman işte bir takım bananeci, ünlü mamül kısımların gereksiz potpourri'lerini de çıkartırsak aslında bu sesler de biraz azaldı. Yani vicdan ki olması gereken değil mi? Daha çok ön plana çıktı. Şimdi sen de bir oyuncu olarak kardeşim, Muhammed kardeşim, burada bu dünyadaki çıkış şaşırttı mı? Türkiye'yi dünyaya göre sanatçı ve oyuncu daha çok bu görsel basında katarsak içine nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun?
1: Şimdi şöyle, öncelikle şöyle bir durum var abla. Sanatçı dediğiniz insan zaten bir kere kendi toplumunda, kendi yaşadığı toplumda ve dünya toplumuna duyarlı olmak zorunda. Yaşanılan her şeye. Hemen hemen her şeye. Şimdi bu zaten sanatçının yaptığı sanata eğer duyarsızlaşırsa sanata aykırı bir şey. Zaten sanat duyar gerektiren bir şey. Aslında şaşırtmadı. Sadece şaşırtan nokta şuydu, daha fazla yüksek çıkması gerekiyordu bu seslerin. Daha fazla insanın korkmadan, mesleki kaygı, ekonomik kaygı gütmeden, yok olma kaygısı gütmeden daha fazla seslerin yükselmesi gerekiyordu. Ya dünyada daha cesurlar, aktrisler, aktörler, oyuncular, sanatçılar. Ülkemizde de yavaş yavaş o ilk zamanındaki tırnak içinde şey vardı ya ilk başlarda.
0: Bananeciler
1: vardı, işte topraklarını sattılar vardı. Velev ki öyle oldu. Sonuçta bir katliam var. Sonuçta bir felaket ve nekbe var yani. Bu neyin önüne geçebilir ki? Hani bananeci olmanıza sağlayacak bir durum değil. Tam tersi, işin olabildiğince işin içinde olmanız lazım. Bu anlamda yavaş yavaş bu şekilde olumlu anlamda, yani ses yükseltme anlamında artış var. Bu da güzel bir şey tabii. Daha da seslerin yükselmesi gerekiyor. Daha fazla yükselmesi gerekiyor.

0: Çünkü söz konusu olan devletçik, devlet değil aslında. En büyük korkusu insanların sesi. İnsanların sesinden çok
1: Onu konuşuyoruz.
0: korkuyorlar.
1: Aslında orada bir takım bu anlamda neden korktukları üzerine bu oluşumların, teröristlerin neden korktuğu üzerine bir şahitliğin de oluştu. Yani
0: Evet.
1: en çok neden korktuğunu. O sürece geçeceğim. İstersen çok bekletmeyelim. Yani somut kelime manasıyla kararlılık ve direniş bence
0: Direniş,
1: olabilecek
0: sarsılmazlık.
1: en güzel isim de bulunmuş oldu
0: Evet,
1: aslında.
0: evet.
1: Bu aslında uluslararası bir
0: Tabii
1: filo.
0: ki,
1: Sadece
0: evet.
1: Türkiye filosu değil, uluslararası bir
0: Evet.
1: filo. Aslında ilk filoya
0: Uluslararası ve
1: katılmak
0: sivil bir...
1: sivil kesinlikle.
0: Evet.
1: İlk filoya katılmak istedin.
0: Evet.
1: O olmadı galiba.
0: Evet.
1: İkincisi o sürecin başlangıcı. Orada yaşadıkların seni dinliyoruz kardeşim.
0: Şimdi şöyle abla, ben ilk filoya katılamadım ama neredeyse ilk filonun biz hani Focus Plus olarak ilk filonun neredeyse tamamen içindeydik. Bütün süreci takip ediyorduk. Canlı yayınlarımız oluyordu. Oradaki arkadaşlarımıza bağlantılarımız oluyordu. İkinci filo söz konusu olduğunda bizim yöneticimiz sevgili Tarık Kavraz, ona da buradan selamlar olsun.
1: Selam olsun tabii ki.
0: Ben bir stüdyo çekiminden çıktıktan sonra bizim stüdyo ofisimizin bahçesine gittim ve dedi ki böyle böyle işte Sumut filosu ile ilgili bir talep var gelmemizle ilgili, gitmemizle ilgili. Ben hemen tamam dedim. Tabii ki dedim. Sonra bir İngilizce durumu, dil durumu söz konusu oldu. Bir benim gitme durumum askıya alındı. Bir başka arkadaşımız, beraber yola çıktığımız arkadaşımız sevgili Mustafa Enes Topal, onunla o gidecekti, filoya katılacaktı. Ama benim içime sinmeyen, beni böyle bir durduramayan bir şeyler vardı hep. Yani gitmeliyim. Yani beni sürekli çağıran bir şey vardı filoya. Gitmeliyim gibi bir düşünce vardı. Sağ olsun bir ablamızı aradım. Dedim ki abla ben gitmek istiyorum dedim. O da dedi ki sen gitmek istiyorsan gidersin o zaman dedi. O vesileyle iletişimimiz arttı. Birkaç kişiyle görüştük vesaire. Normalde tabii haklı olarak bir medya kuruluşundan bir kişiyi götürmek istiyorlar. Çünkü çok fazla başvuru var. Çok fazla gitmek isteyen insanlar var. Biz de daha faydalı olacağımızı düşündüğümüz için, ikimizin orada olmasıyla ilgili daha fazla faydalı olacağımızı düşündüğümüz için bu konuda ısrarcı olduk. Bir de gönlüm zaten orada. Gitmek istiyorum. Velhasıl kabul edildi. Eğitimlere girdik. İşte bir takım seminerler oldu, eğitimler oldu. Onları tamamladıktan sonra Barcelona'ya uçtuk. Gittik biz 7 Nisan'da. Orada filonun diğer katılımcılarıyla, dünyanın birçok ülkesinden gelen filonun diğer katılımcılarıyla buluştuk. Oradaki eğitimleri tamamladık. Sonra gün geldi çattı. Biz yola çıkmaya başladık. Şöyle ilginç bir durum oldu. Bizim asıl çıkacağımız, yolculuğa çıkacağımız gemi son anda bozuldu. Çıkamayacak durumdaydık ve biz sadece ikimiz kaldık. Çünkü bütün gemiler dolu. En son sevgili Tiago ile bir görüşme yaptık. Tiago dedi ki tamam ana gemide bizim safsaf gemisine gelebilirsiniz dedi İtalya'ya kadar.
1: Tiago'da aslında şu anda işkence gören
0: Evet.
1: arkadaşlar.
0: İşte bugün sanırım özgürlüğüne kavuştu.
1: Yani o süreç içerisinde
0: Evet.
1: daha ağır bir muameleyle
0: Tabii ki,
1: karşılaştık.
0: tabii ki. Onu detaylı anlatacağız, konuşacağız sanırım onunla. Ondan sonra biz safsaf gemisiyle yolculuğumuz başladı. Ama bizde müthiş bir heyecan var. Çok
1: Gemisi ismi Safsaf mı?
0: safsaf, evet.
1: Maşallah.
0: Filistin'de işgal edilen köylerden
1: Öyle
0: birinin
1: mi?
0: adı safsaf.
1: Daha çok böyle olmuş galiba, değil mi? Hani Filistin'de böyle işgal edilen
0: Bütün
1: yerlerin isimleri.
0: gemilerimizin adı Filistin'e dair, isimleri Filistin'e dair. Yani köyleri, mahallesi ya da işte bir kült olmuş bir karakterin ismi. O şekilde gemiler isimlendirilmişti. Biz gemiye bindik ve yolculuğumuz başladı. Heyecanlıyız, çok umutluyuz. Gazze'ye gideceğiz umudu var sürekli içimizde. Yaklaşık herhalde bir 8 günlük Barcelona'dan İtalya'ya yolculuğumuz sürdü. O yolculukta oradaki aktivistlerle çok fazla sohbet etme zamanımız oldu. Tanışma fırsatımız oldu. Müthiş insanlar. Yani aynı dili konuşmuyorsunuz. Belki aynı inanca sahip değilsiniz. İdeolojiniz aynı değil. Ama Gazze'nin buluşturduğu ortak bir noktada her şey aynı aslında. Müthiş bir durum vardı orada. O yolculuk esnasında dediğim gibi işte herkesle sohbet ve röportaj yapma fırsatımız oldu. Konuşma fırsatımız oldu. Güzel insanlarla tanışma fırsatımız oldu ve
1: Şaşırtan bir şey oldu mu?
0: ya şu oldu abla, şöyle beni bu Sumut filosunun o mistik havasına daha fazla sokan,

0: hep böyle bir mistik şeyi vardı benim içimde. Daha fazla sokan bir olay oldu. Bizim bir akşam, müsaaden olsa anlatayım
1: Tabii ki,
0: onu.
1: estağfurullah, değil mi?
0: Bizim bir akşam gemimiz bozuldu. Geminin dümeni bozuldu daha doğrusu. Dümeninde hidrolik sisteminde bir pistonlarda bir problem.

0: Bunu tamir ederim dedi. Şuayb vardı orada. Nasıl tamir edersin diye sordu. Dedi ki şu hani mutfakta kullanılan kesme tahtası var ya, ekmek kesme tahtası, sebze kesme tahtası. Dedi ki ben bununla yaparım dedi. Yani yapabilirsen alkışlarım dedi. Bir diğer arkadaşımız dedi mümkün değil, yapamazsın dedi. Koca gemi. Bu arada gemi 1937 yapım bir gemi. Çok eski bir gemi.
1: Öyle mi?
0: Dedi ki yaparım dedi. Hatta biz onu kendi sayfamızda içerik olarak paylaştık. Hikayeleştirdik onu. Kaptan aldı bir tornacı edasıyla kesme tahtasına bir parça kesti. Sonra onu yonttu. İşte matkabıyla, testeresiyle, zımparasıyla vesaire yaptı. Ve
1: Allah'ım.
0: onu koca dümenin bir parça, küçük bir parça dümene yerleştirdi. Ve o yol devam etti.
1: Yani bir ekmek tahtasıyla.
0: Tabii. O yol devam etti. Oradaki beni ilk alan, ilk böyle can alıcı hikaye olarak aklımda, kafamda, zihnimde oluşan hikaye bu. Çok etkilemişti beni. Dedim ki, hatta biz Enes abiye sormuştum beraber gittiğimiz arkadaşıma. Dedim ki abi yani şu parçayla, şu kesme tahtasıyla yola devam ediyorsak Gazze'ye girmeyecek miyiz acaba yani? Böyle bir içimizden bunu geçirdik. Çok şey, etkileyici bir hikayeydi.
1: Bir de oradaki kardeşlerimizin, oradaki yetimlerin sizi beklediğinizi de biliyorsunuz.
0: Zaten o hep üzerimizde, hep zihnimizde, hep yanımızda. Şöyle bizim uyuduğumuz yerde oradaki Gazze'li çocuklara götüreceğimiz okul çantaları var. Sürekli yatmadan önce hep o çantalara bakıyoruz ve o çantalara bakıp şu hayalleri kuruyoruz. Hepimiz ama habersiziz birbirimizden. Hepimiz şu hayali kuruyoruz. İşte o çantayı çocuğun bir çocuğun sırtına astığımızı, işte sarıldığımızı, güldüğünü, gülüştüğümüzü, kucaklaştığımızı hep bunları hayal ettik. Yani aslında günlük hayatımızda çok normal olmasına rağmen bazen yaşamadığımız, yaşatmadığımız durumun muhtacı gibiyiz şu an. Bu üzüyor bir yerde ama o umut bizi inşallah oraya vardıracak.
1: Gemide ne vardı? İşte çocukları sevindirecek eşyalar, ilaç,
0: İlaç vardı,
1: bez,
0: kıyafet vardı,
1: bebekler
0: çanta
1: için.
0: vardı, bebekler için bezler vardı, gıda malzemeleri vardı.
1: İsrail bunu ne tarafa çekmeye çalışıyordu mesela? Hani bir terör şeyi vermeye çalışıyor ya, bir izlenimi. Yani ne taşımamız lazımdı orada?
0: Yani İsrail'in anlatmak, söylemek istediğini
1: Hatta şöyle
0: biliyoruz.
1: oldu sevgili Muhammed kardeşim. Netanyahu o ilk 2 gün sonra bir açıklama yaptı. Alay eder gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki işte YouTube'dan izleyebilirler kendilerini gibi. Aslında tamamıyla o direnci kıracak. Tamamıyla kendi oluşumuna müsait şeyler sızdırdı. Dolayısıyla belki gördünüz mü bilmiyorum, o
0: Yok biz.
1: YouTube'dan kendilerini izleyebilirler gibi sunutla alakalı. Bu anlamda aslında bir korku da var. Şimdi oraya geleceğiz. Yani
0: Evet.
1: neden çok korkuyorlar ve bunu çok hissettiğini söylemiştin.
0: Şundan şimdi bizler inançlı insanlarız. Bizim
1: Elhamdülillah.
0: ölüm korkumuz yok. Yani hele ki öylesi bir durumda
1: Evet.
0: ölmenin bir şeyi var, mertebesi var bizim kafamızda. Onlar da öyle bir durum yok. Onların tek tutunduğu dal hayatta kalabilmek ve yaşayabilmek. Tamamen korkularının sebebi bu. Geçmişten kalan bir refleks de var tabii. Geçmişlerinden kalan bir refleksleri de var. Enteresan korkuları var. Yani bizim ellerimiz bağlı, üzerimizde herhangi hiçbir silah yok, kesici dahi bir alet yok. Ama 3 kişi bizimle geliyor ve gelirken de titreyerek geziyorlar bizimle, korkarak geziyorlar bizimle. Bunu net bir şekilde hem nefes alışverişlerinde hem hareketlerinden çok bariz bir şekilde anlaşılıyorlar bu.
1: Nasıl müdahale ettiler somut gemisine?
0: Şimdi şöyle, biz uluslararası sulardaydık. Yunanistan'a bir günlük sanırım bir mesafe kalmıştı. Biz zaten hani gelecekler biliyoruz ama çünkü aldığımız eğitimlerde bu hep konuşuldu işte, daha önce 200 mil kala deniz mesafesi olarak söylüyorum. 200 mil kala gelmişlerdi. Bir öncesinde işte 60 mil kala vesaire. Ama biz uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir yerde gelebileceklerini hiç tahmin etmiyorduk. Bir gece 29 Nisan akşamı saat 19:30 sularında UTS saatine göre o sulardı. Ben şeydeydim, aşağıdaydım, yattığımız yerdeydim. Arkadaşımla beraber oradaydık. Namazı eda ediyordum. Tam selam verdim. Yukarıdan bir ses geldi. Arkadaşım da beni bekliyordu. Yer çok dar olduğu için yan yana kılamıyorduk namazı. Beni bekliyordu. O kılacaktı. Yukarıdan bir ses geldi. Hızlıca yukarı gelin. Yunan askerleri geldi.

0: pasaport kontrolleri yapacaklar diye. Biz de gayet rahat bir şekilde, çünkü zaten ihtimal vermiyoruz, rahat bir şekilde telefonumu aldım, işte kıyafetimi giydim, yukarı çıktım. Bir baktım çok enteresan bir sahne var orada. Silahlar üzerimize doğrultulmuş, silahların lazerleri üzerimize dolaşıyor. Silahların üzerinde ışıklar var, zaten karşı tarafı, silahın arkasındaki kişiyi göremiyoruz. Derken şöyle bir şey oluştu kafamda. Yunan askerleri neden böyle saçma sapan davranıyor diye bir şey geçti aklımızdan. Hepimizin öyle geçmiş. Daha sonradan konuştuğumuzda öyle söyledik birbirimize. Sonra biz can yeleği almaya gittik. Onlara biraz yakın mesafede. Can yeleklerini alırken bağırıyorlar bunlar. İşte silahlarınızı bırakın diye bağırıyorlar. Biz silahımız yok bizim. Yani bizim oradaki silahlarımız çocukların çantaları, defterleri, kalemleri, kitapları. Biz başka bir şey için gidiyoruz oraya. Velhasıl abla, çok uzatmayayım burayı. Biz can yeleklerimizi aldık. Bizi içeri aldılar. Geminin iç kısmını aldılar. Hala bilmiyoruz. Onların teröristlerin olduğunu hala bilmiyoruz. Kafalarımız yerde, ellerimiz başımızın üstünde. Anlamlandıramıyoruz. Sonra tek tek dışarı aldılar bizi. Üstümüzü arıyorlar. Hunharca, sert bir şekilde. Üstümüzü arıyorlar. Sonra ellerimizi plastik kelepçeliğe kelepçelediler. Ben oturdum. Karşıma baktım böyle. Yani şey var, bayrak var. Teröristin şurasında bir bayrak var. Diyorum ki İsrail bayrağı olduğunu biliyorum. Ama diyorum ki Yunanistan bayrağı İsrail bayrağına bu kadar benziyor muydu diyorum kendi kendime. Hala ihtimal veremiyorum o durumu. Velhasıl sonra IDF armasını gördüm bir başka şahsın üzerinde. Onu gördükten sonra anladık ki gelmişler ve bizi almaya gelmişler daha doğrusu.
1: O anda böyle aslında ne yapmak geldi içinde?
0: Söylesem mi bunu abla? Çok şey var da işte filonun...
1: Çünkü aslında bu anlamda bir tahrik de var değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Yani. Tabii ki. Yani hem arama evresinde hem söylemlerde...
1: O zaman bu Sunut filosu için öfke kontrolü olanları mı?
0: Şöyle abla, şimdi filonun, Sumut filosunun kuruluş amacı zaten tamamen şiddetsizlik üzerine. Yani... onlara hiçbir alanda söyleyecek bir söz bırakmamak üzere kurulmuş bir oluşum.
1: Bir bahane vermemek.
0: Evet, yani bu anlamda. Yani bize sürekli dikte edilen, sürekli söylenen şey şuydu. Şiddetsizlik, şiddetsizlik. Sizin verebileceğiniz herhangi bir olumsuz davranış, herhangi bir agresif tavır sizin arkadaşlarınızı da etkileyebilir. Öyle hassas bir durum vardı. O anlamda biz içimizden geçenleri maalesef
1: kağıda döktük.
0: Kağıda döktük ve arkadaşlarımızı düşünerek çok da içimize attık, öyle diyeyim. Öyle.
1: Korktukları şey üzerine tekrar dönersek, sosyal medyadan çok korktuklarını söylemiştim. Onu bir açalım mı yani?
0: Medyada... Oraya gelmeden önce şunu anlatayım. Tabii. Mesela o anda bizi aldıklarında, ellerimiz kelepçeli, bizi aldıklarında teröristin biri ayakta duramadı, düştü mesela. Hani biz kıkır kıkır gülüyoruz kendi aramızda. Üzerindeki bombayı düşürdü. Yani ses bombası mıydı, sis bombası mıydı, tam bilmiyorum ne olduğunu. Bombayı düşürdü. Böyle yani bizim panik olmamız gerekirken bizim sakinliğimiz onları enteresan bir şekilde panik hale soktu. Öyle bir tavırları vardı. Bir an evvel hani şunları götürelim bizden, oradakiler için söylüyorum, bizden çıksın bu olay gibi bir tavırları vardı. Net bir şekilde anlaşılıyordu bu. Sosyal medyadan neden korkuyorlar kısmındaysa, çünkü artık ellerindeki o büyük gücü kaybettiklerini kendileri de biliyorlar. Medya, sosyal medya, iletişim tarafı. Çünkü artık insanlar bireysel bir şekilde çok büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Güzel şeyler, anlamlı şeyler ya da doğru şeyler paylaşabiliyorlar. Bu anlamda korkuları daha yüksek sosyal medya tarafından.
1: Yani terörist olduklarının bilinmesi hususunu...
0: Bilinmesi hususu değil mi? Biliniyor. Bilinmesinin böyle üzerine kaymak sürülmesi diyelim. Zaten biliniyor. Yani bilinmeyen bir durum yok.
1: Aslında şunu da konuşalım sevgili Muhammed. Yani Siyonizm'in... aslında Siyonizm deyip çok büyük bir şey de atfetmek istemiyorum. Sifonizm diyeyim. Evet. Sifonizmin kurucuları çok uzakta değil aslında. Güçlü bir oluşum bu. Maalesef şöyle güçlü oluşum. Kandırdıkları ve içine aldıkları bu ağdan bahsediyorum. Güçlü demek isterken önemsediğim anlamında söylemiyorum. Şimdi burada aslında şu da var. Yani böyle bir şey bence onlar da beklemiyorlardı. Yani herkesin onlara itaat edeceğini. Avrupa'daki

0: seslerin işte dünyadaki seslerin bu kadar güçlü olacağını bence tahmin etmiyorlardı. Bu anlamda da hani geri dönerlerse yenildikleri hususunu zaten Netanyahu'nun kahverengi suratından anlayabiliyoruz sevgili Muhammed. Burada da aslında şu şey önemli, yani nasıl müdahale ettikleri de çok güzel anlatıyorsun. Yani insan olmadıkları için...
1: Tabii.
0: İnsan gördükleri için,
1: evet,
0: belki bir hatırlatma olur, bir takas usulü olur kendi aralarında diye hemen oradan hayalete dönüşmek fikri oluşmuş galiba onlarda. Yani korktukları şey insanla karşılaştırır.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani
0: hiçbir şekilde şiddete başvurmayan, sadece o yetim çocuklara İlaç götürmeye çalışan, bu güzellik karşısında belki de insan oldukları akıllarına gelecekti. Bunu durdurmuş olabilirler diye düşünüyorum.
1: Ya yüksek ihtimal dediğin gibi abla. Ama şu da vardı, bu detayı da geçmeden edemeyeceğim. Bize karşı bir şiddet uygulama eylemi zaten uyguladıkları arkadaşlarımız da oldu finalde. Şiddet uygulama istekleri, hevesleri, hırçınlıkları vardı. Fakat emri nasıl almışlarsa, hani tırnak içinde dünyadaki imajımızı bozmayalım. Yani bozuk olanı bozmamak nasıl bir beklentisi onu da bilmiyorum. İmajımızı bozmayalım gibi bir askerlere bir şey verilmiş. Yani bir şeyler dikte edilmiş, söylenmiş. Amana işte şiddet olmasın, olabildiğince kibar davranın gibi bir...
0: Ama sonrasında sizinle beraber yine o muhabbet içerisinde olduğunuz, bugün hatta özgürlüğüne kavuşan değil mi?
1: Evet.
0: Bu aktivistlere şiddet uyguladılar.
1: Tiago ve Seyf ve Hüseyin abimiz vardı Almanya delegasyonundan. Bir başka arkadaşımız vardı, Amerikalı bir arkadaşımız vardı ona. Yani oraya geleceğiz, oradaki detayları da anlatabilirim daha sonrasında.
0: Oraya orada geleceğiz. Şimdi o süreci tekrar devam edelim. Yani orada sizi bir yere topladılar.
1: Gemide bizi aldılar, kendi gemimizde saf, evet, safta bizi aldılar. Diğer gemilere de tabii eş zamanlı operasyon çekiyorlar, esir almaya çalışıyorlar. Hı-hı. Fakat diğer arkadaşlarımız onların sayısının az olmasından sanırım kaçmayı başaran 20-21 gemimiz, hı-hı, oluyor bizim. Biz zaten ana gemide olduğumuz için ilk bize geliyorlar ve ilk söyledikleri şey de zaten şuydu: Tiago nerede? Yani direkt isme geldiler. Zaten hepimizin isimleri biliniyor. Çünkü sonrasında yaptıkları listede anlaşıldı bu. Bizi aldılar botlarla bir donanma gemisine götürdüler. Biz hani nereye gideceğimizi ve nerede olduğumuzu biliyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz tam olarak. Burada nereye götürebilirler diye bilmiyoruz. Bizi donanma gemisine götürdüler abla.
0: Önce aslında telefonlarınızı da aldılar değil mi?
1: Her şeyi aldılar. Şimdi. Yani gemide her şeyi aldılar. Gemiyi sonra batırmışlar diye haber geldi. Bütün eşyalarımız, sadece telefon değil, bizim işte kameralarımız, bilgisayarlarımız, yolda yemek üzere aldığımız her şey, yani açıkçası hiçbir şey bırakmadılar. Bizi donanma gemisine götürdüklerinde dikkatimi çeken şey şu oldu: bizi yere oturttular, dizlerimizin üzerine oturduk, ellerimiz kafamızda, sürekli tepemizde yüzümüzü, bedenimizi yere değdirmeye çalışıyorlar. Tabii şu şekilde. Şöyle, sürekli yukarıdan bir baskı var. Yere değdirmeye çalışıyor. Yerler ıslak. Yani yerler neden ıslak diye düşünüyorum. Tamam, üşüsünler diye. Biz yine hani biraz şey tarafından düşünüyoruz kendimizce, böyle biraz daha hani o kadar kötü olabiliyoruz kendi o anlık durumda. Onlara gözünden düşünecek olursak. Dedik ki hani yerleri ıslatmışlar, üşüyelim diye yapıyorlar. Meğer yerleri başka bir şeyle ıslatmışlar. Kokusundan anladık bunu. Israrla temas ettirmeye çalışıyorlar. Sonra orada tek tek...
0: Yani kendilerini yapmışlar, evet.
1: Evet, kendilerini yere bırakmışlar. Hı-hı. Doğru söylüyorsun abi. Sonra işte yine bir üst araması. Defaatle zaten üst araması yapıyorlar. Yani herkes bir üst araması yaptı. Tuhaf bir şekilde. Sonra şeyi...
0: Evet.
1: Bir masa kurmuşlar. Orada yine işte teröristler var. İsim soy isim sorup bir konteynerin içine soktular bizi. O ana kadar abla 3-4 kişi bizimle eşlik ediyordu. Bize eşlik ediyordu. Ta ki şeye kadar, o bir tane konteynerin önüne geldik. Dedi ki, hı-hı, buradan git dedi. Sağdaki kapıdan içeri gir dedi. Yani şu ana kadar üst düzey kendilerince güvenlik önlemi alan adamlar beni orada tek, yani hepimiz öyle yapmışlar, bizi orada tek bırakıyorlar. İlginç. Tuhaf geldi. Kapıyı açtım, içeri girdim. Hapishane yapmışlar. Açık hava hapishanesi yapmışlar. Konteynerlardan çevrili, işte terör örgülerle çevrili.

0: sana yapmışlar. Tam bir şey. Squid Game ortamıydı yani böyle. Spor matları vardı. İnsanlar üzerinde otursun yatsın diye şey yapmışlar. Arkadaşlarımızla buluştuk. İşte kucaklaştık falan. Herkes iyi mi diye bir kontrol ettik. Sen nasılsın, ben nasılsın o şekilde.
1: Kız kardeşiniz var mıydı?
0: Vardı. Tabii. Hepsi vardı. Sonra şöyle ben o kadar hala şeyin şaşkınlığındayım ki ablam. Yani bizi o sularda, uluslararası sularda almış olmanın şaşkınlığındayım ki Şuayb geldi. Şuayb'e dedim ki İsrail teröristler sizi de aldı mı dedim. O da dedi ki abi buradayız ya dedi hani. Hani o aynı yere alındığımızı soruyorum ona. Sonra bir gülüştük kendi aramızda. Ondan sonra o diğer arkadaşlarımız geldi. Hep beraber Thiago bir konuşma yaptı. Arkadaşlar hiçbir problem yok. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Bunlar istediklerini yapabilirler. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Sonrasında konteynerler, 3 tane konteyner vardı. Takdibi 185 kişiydik esir alınan. 185 kişi 3 konteyner, her konteynere maksimum hani rahat yatmak için 20 kişi girmesi gerekiyordu. Ama biz 30-40 kişi, 60 kişi, 50 kişi o geceyi bir konteynerde geçirdik. Ve sabah oldu. Sabahında da işte zaten yemek olayı da şöyle anlatayım. Bir çöp poşetinde sandviç getirmişler ve o sandviçi de ıslatmışlar. Kimse yemedi tabii haliyle. İki kere su verdiler. Sabahında
1: kaç gün içinde iki kere su verdiler?
0: İki gece kaldık. Üçüncü günün sabahı bizi Yunan askerleri gelip aldı.
1: İki kere su verdiler dediğimiz kısım yani.
0: Evet iki. Üç, ya iki.
1: Üç gün içinde
0: evet.
1: İki kere
0: Evet. Ve şöyle sayısı da hani bizim sayımıza göre değil yani az bir su. İnsanlar paylaştı yani kapaklarla su içenler oldu öyle diyeyim yani. Su yetersiz sayıda gelmişti. Ertesi sabah oldu abla. Ertesi sabah herkes böyle işte konuşuyoruz. Acaba ne yapacaklar, nereye götürecekler. Ama biz çok rahatız. Allah var. Hiç kimsede zerre kadar bir korku yok. Hı-hı. Herkes durumun farkında, sumudun o anlamını taşıyan sarsılmazlığı yaşıyor orada. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. İşte ne olacak, ne bitecek vesaire derken işte güneş tepedeydi. Matlarla biz şey yapmaya çalışıyoruz. Gölge yapmaya çalışıyoruz. Biz gölge yaptıkça o geminin kaptanı güneşi bize doğru çeviriyor. Hani gölgemizi bile çalmaya çalışıyorlar. Gölgemiz bile rahatsız ediyor onları.
1: Değil mi o gemiyi o tarafa çevirmeye çalışıyorlar?
0: Tabii güneşe doğru çeviriyor ki hani gölge olmasın. Biz yine pozisyon alıyoruz gölge olacak şekilde. Ve sohbet ortamı var. Herkes birbiriyle bir şeyler konuşuyor. İşte delegasyonda olanlar bir eylem planı düşünüyorlar. Süreçle ilgili ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Böyle hummalı bir sohbet ortamı var. Konuşmalar var. Bir anda bir bomba sesi, bomba patlattılar, ses bombası, flashbang patlattılar. Sonrasında bir baskın yaptılar içeri, böyle kapıyı falan kırıp bağıra çağıra içeri girdiler. Anlamsız bir anda. Çünkü şu vardı abla, bizim oradaki rahatlığımız, tırnak içinde rahatlığımız şöyle, onlardan korkmuyor rahatlığımız, onları inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. İnanılmaz derecede... nasıl diyeyim sinirlendiriyordu ve bunun da çok farkındalardı. Mesela algı oluşturmaya çalıştılar. İkisi de görmüş olabilirler sevgili izleyenler. Oradaki bazı arkadaşlarımız aktivistler oradaki matlarla oyun oynuyormuş gibi bir algı oluşturdular. Sizinkiler işte burada keyifleri yerinde gibi bir şey ikisi de tweet paylaşmışlardı. Ama onun aslı şu. Biz sizden korkmuyoruz. Sizden korkmuyoruz ve şartlar buysa burada sumudu hayatını burada devam ettirmeye devam edeceğiz. Yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim şeyimiz parolamız oydu. Gayemiz hep oydu. Ve bunu da çok net anlıyorlardı. Zaten o videonun bir yerinde sonunda ben görünüyorum. O kameramana bir takım iletişim oldu uzaktan. Orayı kesmiş. Çok cesurlarsalar madem orayı kesmeyip atsalarmış keşke. Orayı da gösterselermiş yani.
1: Orada senin bir iletişimimiz
0: oldu. Yok yani mukavemet değil. Bir iletişim, bir kameraya bir kamera önüne alışkın olduğum için abla orada bir...
1: Ben buldurayım ya sevgili Tuğçe'den. Onu bir bulalım.
0: Olur. Orada bir hemen kırpmışlar orayı. Velhasıl içeri daldılar bunlar. İçeri girdiler, bağırışıp çağrışıyorlar kendi kendilerine ama işte dediler ki sayı alacağız dediler. Tamam alın buyurun. Ya sayımız belli zaten hani anlatabiliyor muyum? Zaten içeri girerken isimlerimizi aldınız, her şey belli. Yani aptallık noktasında bir komedi filmi izleseniz dersiniz ki ya bu kadarı da abartı, hani bu tamam kara mizahın ötesi dersiniz. O kadar şeyler yani hakimliler beyni kullanma yetilerini tamamen yitirmiş durumdalar. Sayı alacağız, tamam alın. Duruyoruz biz. Sayıyor. Şey vardı ya, eski bir film var. Kayserililerin filmi vardı. Altını sayıyorlardı hani sürekli.
1: 9.900.
0: Evet, 9.900. Sürekli bir başa dönme durum var. Bir kafa karışıyor. Sonra dediler ki biz sayamıyoruz, siz sayın. Biz de gülmeye başladık. Yani bunu söylemeyin bari. Hani bu kadar küçülmeyin. Neyse biz böyle kendimizce onlarla dalga geçer gibi sayıyı almaya çalıştık. Sonra dediler ki ne haliniz varsa görün, sayı mayı almıyoruz. Gittiler bunlar. Gittiler, biz yine devam. Hiçbir şey eksilmedi bize. Hiçbir şekilde korku yok. Yani o silahlarla içeri dalmaları, ses bombaları patlatmaları falan hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani başka yerde olsa belki, ama işte Sumud'un, o Gazze'nin içimizde oluşturduğu o cesaret hepimize sirayet etmiş durumdaydı. Müthiş bir duygu. Hayatımda bir daha yaşayabileceğimi hiç zannetmiyorum. Velhasıl abla, bir gittiler, sonra bir daha geldiler yine aynı şekilde. Sonra bizim hepimizi konteynerlara soktular. Sadece Tiago ve bir 4 arkadaşımız daha.
1: Tiago diğeri neydi? Kimdi?
0: Safe, evet. Safe de Filistinli, vakti zamanda Filistin'de yaralanmış bir arkadaşımız. Bizleri konteynerin içine aldılar. Biz tabii göremiyoruz dışarıda ne olduğunu. Bir bağırışma, çağrışma durumları var Tiago'ya karşı, oradaki arkadaşlarımıza karşı. Ben konteynerin tam kapısının gerisinde, derinde oturuyorum. Baktım Tiago ve diğer arkadaşlarımız elleri başının üstünde geliyorlar şeye doğru. Önümüzdeki alana doğru gelip diz çöktüler. Onlar orada diz çökünce biz anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar bunu? Hiçbir şekilde bir mantık, bir anlam oluşmuyor kafamızda. Velhasıl sonra hepimizi tek tek çıkardılar şeyden, konteynerden. Meğer bir masa kurmuşlar orada. İşte yine isimleri çek etmeye çalışıyorlar. Sıra bana geldi. Gittim işte isim soy isim dedi. Muhammed Özdemir dedim. Muhammed'i anladı ama Özdemir'i anlayamadı. Tekrar sordu. Özdemir
1: Muhammed
0: diyorum.
1: Muhammed'i anlamaz mı ya?
0: Özdemir dedim. Özdemir diyorum ama bir türlü anlamıyor. Bana dedi ki sen dedi şu tarafı geç. Beni farklı bir alana aldı. Dedim ki güzel. Hani farklı bir muamele göreceğim. Güzel. Diye düşündüm. Meğer şuymuş. Soyadımı gerçekten anlayamadıkları için finalde geldi, pasaportumu gösterdi bana. Pasaportta zaten fotoğrafım var. Bu sen misin dedi. Evet benim dedi. Tamam dedi. Diğerlerinin yanına geçebilirsin dedi. Hepimizi bu şekilde isimlerini aldılar, çek ettiler. Sonra gittiler. Biz yine hiçbir şey
1: peki anlamıyoruz. Siz orada ibadet ettiğinizi, yani namaz kıldığınızı biliyorlar değil mi?
0: O konuyu tam anlatacaktım abla. Tam oraya gelecektim. İşte o olaydan sonra akşam namazını eda edecektik.
1: Ezan... Önemli, çok özür dilerim. Burada bir reklam yememiz lazım. Çünkü baştan alacağız ya. Tekrar bölünmesin diye sevgili Muhammed.
0: Eyvallah.
1: Bağışla lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Bir reklam aramız. Reklam arasından sonra oyuncu, Sumud aktivisti Muhammed Özdemir'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
3: Arap'ta Söyler programı devam ediyor. Değerli, çok sevdiğim 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir bize anlatıyor. Nerede kalmıştık? Dedim ki sevgili Muhammed, siz ibadetlerinizi o gemide yapıyordunuz. Bu anlamda bir müdahil olma durumu oldu mu?
4: Şöyle, o işte isim falan çek ettiler. O bittikten sonra akşam namazına eda etmek üzere oradaki bir abimiz ezan okudu. Ezan okumaya başlayınca teröristler böyle bir hareketlenmeye başladılar. Bir tedirgin olmaya başladılar nedense. Böyle tuhaf tuhaf sesler çıkarmaya başladılar. İşte konteynerlara vuruyorlar. Hayvan taktikleri yapıyorlar sabote etmek için. Ezan bitti, biz namaza durduk cemaat olarak. Ondan sonra bu iyice şiddetlendi, bu ses çıkarma, sabote etme olayı. Baya baya ve enteresan hayvan taktikleri, maymun taktiği yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar, deli gibi sağa sola koşuyorlar vesaire. Bizi tedirgin etmek üzerine yapmaya çalıştıkları bir takım hareketlerdi. Orada beni çok etkileyen anlardan biridir yine. Birçoğu gayrimüslim arkadaşlarımız, aktivist arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Bunun üzerine bizim etrafımızda çember oluşturdular. Olası herhangi bir müdahaleye karşı koymak için set oluşturdular. Ve biz namazı bitirene kadar başımızda beklediler. Onlar devam ettiler ses çıkarmaya, sabote etmeye. Onlar başımızda beklediler. Ve çok ilginçtir. Hatta ben Enes'e söyledim o zaman. Namaz bittikten sonra bizi alkışladılar. Namazdan sonra. Dedim ki yani ilk defa namazdan sonra alkış alıyorum. Hani sahnelerde aldığım sahnelerde alkış almaya alışkınım ama namazdan sonra alkış almaya hiç alışkın değilim. İlk defa yaşadığım bir şey diye böyle bir aramızda bir diyalog geçmişti. Böyle bir ruh vardı abla. Sözün kısası. Böyle bir ruh vardı. Böyle bir bütünlük vardı. İnanılmaz bir birleştirici bir Gazze'nin yaptığını düşünebiliyor musunuz? Yani aynı dinden değilsiniz, aynı dili konuşmuyorsunuz, ırk olarak çok farklısınız, yaşamsal olarak çok farklısınız, kültürel olarak çok farklısınız, ideolojik olarak çok farklısınız ama Gazze hepimizi bir araya getirdi. Yani Gazze'lilere ne kadar şükretsek, Gazze'lilere ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Bizim onlar için yapmamız gereken çok daha fazlası var. Allah bize güç verdiği sürece inşallah onların yanında olmaya devam edeceğiz.
3: Aynı zamanda sevgili Muhammed kardeşim, burada ibadet halinde gayrimüslimlerin kardeşlerimizin, oradaki Sumut aktivisti kardeşlerimizin tavırlarını gördükten sonra mesela şunu da biliyoruz ki Filistin direnişi birçok kardeşimizde bir ihtida sebep oldu. Yani Müslümanlığı seçtiler, İslam'ı seçtiler. Orada öyle bir oldu, kardeşlerimizden oldu. Şey oldu mu?
4: Ya öncesinde oldu. İtalya'da bir iki arkadaşımız, kardeşimiz şehadet getirdiler. İslam'a kavuştular, İslam'la buluşturlar. Ama inanıyorum ki bu süreç bu daveti sayısını, davetlinin sayısını arttıracak. Öyle bir hava var yani.
3: Şu anda zaten özellikle çocuklarda. Evet. Buradan da mesela şeyi göreceğiz Muhammed kardeşim. Yani mesela boykotu ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini aslında orada çok iyi anlamış olmalısın.
4: Kesinlikle.
3: Yani. Bu kadar bir ibadetten, bir secdeden değil mi korkup kendilerinin, yani hayvan taklidi yapıyorlar ama aslında kendilerinin taklidi yapıyorlar. Yani maymun
4: öze dönüş.
3: Maymun taklidi dönüş. Yapmak için çok uzağa gitmelerine gerek yok. Kendilerinin taklidini yapmışlar, sergilemişler. Bu anlamda da aslında buradaki şeyi de gösteriyor. Yani boykotun diyoruz ya, gerçekten vicdanımızla tuttuğumuz bir oruç. Hep oluyordu bu işgaller. Aslında niye 75 yıldan beri bu zulüm var? Biz niye 7 Ekim'den sayıyoruz? Onların da aslında bir amacı var. Yani 7 Ekim'i aslında işte önce onlar saldırdı.
4: Hangi 7 Ekim abla? 1948.
3: İşte şöyle. Hangi 7 Ekim? Ekim meselesini çekip önce onlar saldırdı başlığına toplamak istiyorlar. Bütün 75 yıllık bir zulmü. 75 yıldan beri İsrail saldırdı ve hiç kimse onlara terörist demedi. Bence bir de buradan bakmak lazım meseleye. Ama bu parantez açıkta dursun. Buraya geleceğiz. Fakat boykot meselesini özellikle bir de ne anlama geldiğini orada en diri yaşayan sensin.

0: Ne anlama geliyor mesela boykot?
1: Şimdi boykot meselesini bu kadar önemli kılan şey şu. Bunların biliyorsunuz ki abla ekonomik olarak güçleri çok da yadsınamaz, inkar edilemez bir güçleri var ekonomik olarak. Zaten bu ekonomi üzerinden birçok ülkeyi esir almış durumdalar. Hatta dünyayı neredeyse esir almış durumdalar kendilerince. Ama biz ne zaman ki boykot meselesinde şu anki adımın birkaç adım daha sonrasına gidersek, inanın bana o içtiğimiz ürünlerin, yediğimiz ürünlerin, ne bileyim temizlik malzemesi olarak kullandığımız ürünlerin Gazze'deki ve dünyadaki insanlara silah, mermi olarak gitmeyeceğini görüyoruz, göreceğiz ve bu böyle. Bunda herkes emin olsun. Yani çünkü boykotun önemini artık anlamayan yoktur. Çünkü oradan kazandığı parayla silah üretiyor. Oradan kazandığı parayla çocuk öldürüyor. Evlerini çalıyor insanların. Hayatlarını çalıyor. Değil mi? Nefeslerini çalıyorlar. Nefes ya. Herkesin en doğal hakkı, Allah'ın bahşettiği, Allah'ın lütfettiği
0: arada,
1: nefesi çalıyorlar yani.
0: Siz yayınları Fox Plus'tan yaptınız ya. Evet. O dijital mecradan yaptınız. Bu süre içerisinde birçok, biliyorum ki, Gazili kardeşimizle de görüştüm.
1: Tabii.
0: Röportajlar yaptınız.
1: Evet.
0: Hatta Numan kardeşimiz de burada.
1: Evet.
0: İçerik hazırlayan
1: buradan da selam
0: yolluyorum. Ben göremiyorum, karanlık ama. Şimdi aslında onların da ne düşündüğünün en canlı şahidisiniz. Onlar ne düşünüyorlar? Özellikle Sümut için ne düşünüyorlardı? Ne söylediler?
1: Şöyle, dün bir vakfın vakfa davet edildik. Ben ve Enes arkadaşım. O vakıfta 6 tane Filistinli genç kardeşimiz vardı. Burada öğrenciler. Bir şekilde gelebilmişler. O kardeşlerimiz bize şunu dedi. Abi Allah razı olsun sizden dedi. Ben dedim ki Allah sizden razı olsun. Biz bir şey yapamadık henüz. Yani onların bakış açısı şu. Dünya, vicdan sahibi olan insanlar bizi görmezden gelmiyorlar. Biz bu şekilde canımızı yitirsek bile aslında çok da önemli değil. Yeter ki yaşadığımız doğru bilinsin. Yeter ki bize yaşatılanlar anlaşılsın. Bizim için önemli olan bu. Zaten biz vatanımızı terk etmemek üzere yaşıyoruz. Öleceksek de vatanımızda öleceğiz. Allah'ın izniyle şehit olacağız. Bu zihniyet var. Ama bakış açıları çok duygulandıran, çok metanetli oluşları beni çok şaşırtıyor mesela. Çok güçlü oluşları. Bir gün biteceğine inanıyorlar ve bizleri de inandırıyorlar. Gerçek manada. Onları seviyoruz. Her zaman da sevmeye devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların bize ihtiyacı yok. Bizim onlara ihtiyacımız var aslında. Baktığımız zaman. Dünyanın onlara ihtiyacı. Çünkü onlar dünyada çok büyük bir şeyi ayağa kaldırdılar.
0: Aslında Sumut gemisindeki şeye dönersek sevgili Muhammed. Oraya aslında sen şehit olmak için gittin.
1: Yani Allah-u Alem öyle, evet.
0: Öyle bir şey de vardı.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii. Yani. Her şeyi düşünüyorsunuz.
0: Şu da yani korkusuzluk da aslında, evet, o şehadeti yaşamanın başlangıcıdır. Ben,
1: evet,
0: öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten bir çocuğun en son şeyi konuşmuştuk. Yani orada ölüm
1: hayattan daha merhametli.
0: Hayattan daha merhametli.
1: Yani
0: bu cümlelerin nasıl kurulduğu, çocukların bunları nasıl sarf ettiği meselesi zaten ayrı bir şey.
1: Ve çocuk hangi aşamada söylüyor bunu oğlu, hatırlarsan? Elinde yemek almak üzere gittiği bir kova var. Kovayla boş dönüyor. Yemek alamamış. Ve bunu kahkahayla söylüyor. Gülerek söylüyor. Diyor ki ölüm hayattan daha merhametli. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Belki 5 yaşında bir çocuk. Yani bunu nasıl düşündün? Nasıl söyledin? Hangi ara düşündün? O kadar kaosun içinde, açlığın içinde nasıl düşünebildin de ve bunu söylüyorsun? Yani bunu duyduğun an, işte duyduğun an aldığın nefesten bile utanıyorsun aslında. Oradaki insanların bize katmış olduğu o kadar çok şey var ki, kendi adıma söylüyorum. Asla unutulmayacak şeyler, asla es geçilmeyecek şeyler. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum.
0: Yine aynı gemideki aktivistlerden Hüseyin Oral Bey.
1: Hüseyin abi, evet.
0: O neden böyle bir şiddet yaşamış? Gerçi içinde İsrail varsa şiddet

0: diye sorulmaz ama.
1: Ya şimdi ilk bölümde de söylediğim gibi abla, bunların bize şiddet uygulama hırsı vardı yüzlerinde, sürekli vardı. Ya mesela biz marşlar söylüyorduk, işte sloganlar atıyorduk. Bizi kışkırtırcasına karşımızda oynuyorlardı deli saçması.
0: Nasıl oynuyor? Dans ediyorlar.
1: Dans ediyorlardı, evet, dans ediyorlar. Dans ettiklerini sanıyorlardı. Bizim hiç umurumuzda değildi. Şöyle, o şiddet tarafı da şuydu. İşte son bizi Yunan askerlerinin aldığı gün bize dediler ki gidiyorsunuz. Biz dedi Seyfi almışlardı o zaman. Seyfi başka bir yere almışlardı bir gün öncesinde. Bize dediler ki işte gidiyorsunuz. Biz de dedik ki arkadaşımız gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz dedik. Sonra işte gidersiniz gitmezsiniz böyle bir şey durumu oldu. Sözlü bir münakaşa durumu oldu. Bunlar kendilerince bir sinirlendiler. Bir şey oldu. Hı-hı. Ön sırada, yani Hüseyin abinin yerinde ben olsam bana yapacaklardı. Orada işte Hüseyin abi vardı. Başka bir Amerikalı bir arkadaşımız vardı. Thiago'yu zaten en başta aldılar. O zaten hani Thiago'nun bize yapmış olduğu konuşmalardan ötürü zaten ona bilenmişlerdi. Çünkü bir gün öncesinde
0: ne konuşmuştu?
1: Baskın yaptığı zaman Thiago, herkes toplandı. Thiago en ortada oturdu ve dedi ki, onları göstererek dedi ki, biliyorum siz onlardan korkmuyorsunuz. Ama onlar sizden korkuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın dedi. Söylediği tek şey buydu. Merak etmeyin dedi. Biz inşallah Gazze'ye gideceğiz. Hani tercüme olarak söylüyorum, inşallah kısmını ben ekledim. Biz gideceğiz inşallah Gazze'ye dedi. Thiago zaten mimlenmişti. Ta öncesinden mimlenmiştir onların gözünde. Çünkü bizi, sözüm ona, düşündükleri şey şuydu. Bizi Thiago bir araya getiriyor gibi düşünüyor aslında. Bizi Gazze'liler bir araya getirdi. Sumut bizi bir araya getirdi. Öyle düşünüyorlardı. Yani o şiddet zamanında da orada Hüseyin abi orada olduğu için o şiddete maruz kaldı. Biraz da gitmek istemedi. Arkadaşlarımız gelmeden gitmeyize biraz da şey yaptı. Oturdu. Bir şey yapmadı. Oturdu. O karga tulumba kucakladılar. Götürdüler. Zaten gözümüzün önünde de yapmıyorlar. Hani görmeyelim. İşte bir algı oluşmasın. Böyle yaptılar demeyelim diye. Ama işte adamın gözünü gördünüz. Ne hale getirdiklerini. Thiago, Seyf, Hüseyin abi, işte Amerikalı arkadaşımız, kadınlara bile. Yani kadın savunucuları nerede, çok merak ediyorum. Beni en çok böyle şaşırtan durumlardan biri de o. Neredeler? Hı-hı. Mesela Filistin'deki kadınlar için neredeler mesela? Değil mi?
0: Hı-hı. Filistin'deki anneler için.
1: Anneler için neredeler mesela? Hı-hı. Kadınları dövdüler orada. Var. Doktor bir kadın aktivist arkadaşımız vardı orada. Yunanistan'a indikten sonra gördüm. Kadının yüzü yaralanmıştı. Ona rağmen orada diğer yaralı insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Kendi yarasını aldırış etmeden.
0: Hı hı. Yani. Dünya gerçekten sevgili Muhammed. Yani bu anlamda hani böyle yığılırsın olduğun yerde, oturur ağlarsın. Özellikle mesela ateşkes var deniliyor ama ateşkes yok.
1: Kendi ateş içlerinde var herhalde.
0: Gerçekten cehennemde ateşkes yok, onu biliyoruz. Evet. Yani bunlar inşallah o şartlardan da faydalanamayacaklar tabii ki.
1: İnşallah.
0: Bir sürü şey geliyor aklımıza. Bir gecede 9 evladını kaybeden Necar geliyor. Ebu Hüsam var mesela. Evet. Çocuğunu hastane bahçesine gömdükten sonra çocuklara şifa dağıtmaya koşan ama ilaç yazmayı bile özleyen Ebu Hüsam'ın mesela şu anda nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Onun dışında gerçekten yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir diyen anneler var mesela. Bu anneler için dünyadaki bütün karıncalar direnişte.
1: Evet.
0: Ama insanlar hiç bizi şaşırtmıyorlar. Bu yüzden neredeler sorusu bile onlar için şey, yani onları dikkate almaktır diye düşünüyorum. Neredesiniz diye sorduğumuz insan zaten hiç olmasın bu şeyin içerisinde.
1: Kendiliğinden yoksa evet hiç olmasın yani.
0: Kesinlikle böyle. Bu yüzden de biliyorum ki gerçekten bu süreç artık bambaşka bir şey evrildi. Yani bıçak kemiğe dayandı dersin falan. O artık o kemikler kırıldı, o kemik de aşıldı. Onların demir kubbeleri de yamuldu. Hiçbir itibarları kalmayan bir ülkeden, bir şeyden, bir hapishaneden

0: bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Çok özgürce yapıyorlar ama bir hapiste oldukları da çok kesin. Müthiş korkuyorlar. Bu da bize yeter düşünüyorum diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da ölümler devam ediyor. Bugün gördüğümüz sosyal medyaya düşenleri de bakıyoruz. Gerçekten unutmak işgali diye de bir şey de var. Yani kesinlikle. Unutmak, mesela ben bakıyorum Sumut meselesiyle beraber Allah razı olsun tekrar bir hareketlenme oldu ama işte hatırlayacak kadar bile unutmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Yani Sumut meselesi de böyle, Gazze meselesi de böyle. Yani iç siyasetin de canı gerçekten hani Gazze edebiyatı sıktı artık diyen eski sürüm ekran kartları var aramızda hala edebiyat diyen.
1: Edebiyat mı?
0: Sıkıcan ataklılar falan var. Bu anlamda da sıkılan da defolsun gitsin diye düşünüyorum. O yüzden meseleyi hala diri tutmak için tek nefesimiz bile olsa buna mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu yüzden de 24 TV'de bu anlamda gerçekten yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk günden itibaren zinde tuttular.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir mevzu var. Yani şu da çok acıtan bir şey. İnsanlara sürekli vicdanlı olmaları gerektiği hususunu hatırlatmak bile gerçekten çok haksızca bir durum. Yani birilerini bir şeye ikna etmek. Yani artık bir de ikna oldular mı bilmiyoruz. Yani işte 7 Ekim'de başladı da şöyle zaten bir çalma mevzusu var. Bir toprak çalma mevzusu. Evet. Sürekli bizim YouTube tarihçilerimizin gargarasına maruz kaldığımız ve onlara sürekli bir şey açıklamak zorunda kaldığımız
1: etkileşim çılgınlarının
0: belki o süreç içerisinde bacağını kolunu bütün uzuvlarını kaybedip ya da bir gecede saçları ağaran çocukların harcayacağımız enerjiden de çalıyorlar. O yüzden çok gerzekül ihtişam diyebileceğimiz bir durum da var. Bu yüzden de hatırlatmak ne olursa olsun gerçekten unutmak bir işgal olduğunu bilerek, o çocukların gülüşlerinin de bir direniş olduğunu bilerek bu yoldan dönmemek. Sumut oraya varamamak değil, gerçekten o gemiyi kalpte taşımak.
1: Eyvallah.
0: Kalpte yürütmek. O yüzden Muhammed Özdemir bizim için çok kıymetli. O yüzden de ebedi kardeşimizin Sumut kardeşliği
1: eyvallah
0: önemli diye düşünüyorum. Şimdi buradan sonraki sürece tabii ki bakmak lazım.
1: Çok kısa bir araya gireyim abla.
0: Tabii.
1: O vicdanlı olmaları gerektiğini hatırlatmak kısmına. O hatırlatılması gereken insanlara şunu tavsiye ediyorum. Üsküdar Meydan'da Gazze Mektupları adında bir çadır var.
0: Öyle mi? Şu
1: evet
0: anda?
1: Ben bu sabah buyuralım gittim. Tabii ben bu sabah gittim, ziyaret ettim orayı, dolaştım, baktım. Gitsinler bir oraya baksınlar. Orayı zaten çok uzun sürmüyor. 1-2 dakikada bitirebilirler. Çok vakitlerini almayacak. Gitsinler oraya bir baksınlar. Neden vicdanlı olmaları gerektiğini. Oradaki o durum, o resim, o fotoğraf.
0: Şimdi bir fotoğraf demişken bir fotoğraf gelsin.
1: Evet.
0: Fotoğrafı da bu arada birçok Gazze ile ilgili içerikler üretiyorsun sevgili Muhammed. Yani bu anlamda şimdi gelecek olan fotoğrafta aslında hazırladığın içeriklerle çok örtüşen ve evet bildiğin bir konu. Sürekli araştırma yapıyorsun.
1: Evet.
0: Galiba sizin ekip de sürekli bir Gazze araştırması.
1: Tabii, tabii.
0: Aslında bir hafıza oluşturmak için.
1: Evet.
0: Muazzam bir iş.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bütün derdimiz o. İşte bu yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Başta sevgili yöneticimiz Ahmet Yusuf Bitmez Bey, Tarık Kavras, editör arkadaşımız Mahmut Zeyn, Numan Aytaş, diğer editör arkadaşlarımız, hepsinin tek tek ismini saymayayım. Bu anlamda ciddi bir çalışma içindeler, hummalı bir çalışma içindeler. Hep beraber gönüllü olarak, mesleki bir taraftan değil ama gönüllü bir olarak bu konu bizim hassasiyetimiz. Biz Focus Plus olarak Gazze ile ilgili herhangi bir yerde, herhangi bir noktada, herhangi bir zamanda ne olursa olsun elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızdan herkes emin olsun. Bu anlamda bize nasıl bir talepte geliyorlarsa gelsinler, başımız gözümüz üstüne.
0: Noktaladıktan sonra fotoğraf.
1: Şimdi burası baktığın zaman ne görüyorsun abla? Burası bayağı bir tatil köyü değil mi burası? Tatil beldesi, tatil köyü. İşte bungalov evler yapılmış vesaire. Burası neresi biliyor musun? Filistin'in işgal edilen köylerinden biri Tantura köyü burası. Buranın hikayesi şu. Bu köyü 1948 yılında bu köye soykırımcılar, işgalciler geliyorlar. Köyde bulunan herkesi katlediyorlar. çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç gözetmeksizin katlediyorlar. Ve dünyada bir kamuoyu oluşmasın diye hemen hızlı bir şekilde o gördüğünüz alanda evlerin altına gömüyorlar. Oraya insanları gömüyorlar ve üstüne gördüğünüz gibi tatil beldesi yapıyorlar. Orada
0: eğleniyorlar. Bu katliam hangi yıl oldu?
1: 1948 yılında. 48 yılında oluyor. Tantura katliamı zaten şöyle ortaya çıkıyor. Vicdanlı bir Yahudi bilim insanı bir yerde dayanamıyor. Bunu ortaya çıkarıyor işte. Kamuoyuna duyurmaya başlıyor. Zaten o adamla da ilgili hemen bir harekete geçiliyor. Şey yapıyorlar, susturuyorlar. Sonrasında o bir tane yönetmene ulaşıyor. Afişi de getirebilirsek Tantura belgeseli diye Google'da searchlerlerse, ararlarsa bulurlar. Orada ben izledim. Bu katliama katılan iki tane İsrail'li terörist gülerek anlatıyorlar neler yaptıklarını. Yani sizin duymak dahi sinirlerinizi bozabilecekken oradaki o teröristler gülerek anlatıyorlar bunu. Neler yaptıklarını sevgili izleyenlerimiz açsınlar baksınlar. Hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı, onlar başlattı diyorlar ya. Tarih 1948. Tantura köyü. Ve birçok köy işte. Nekbe'yi biliyoruz. Zaten demiyorlar mı ikinci Nekbeniz olacak diye? Söylemiyorlar mı? Yani hem işte Sumud'un yola çıkış amacının sebeplerinden biridir. Hem işte boykotun öneminin neden önemli olduğunu anlatmaya gerek var mı? Güçsüzleştirmek lazım. Şiddetle değil ama yok etmek lazım. Onlar bu dilden anlıyorlar. Başka türlü onlarla mücadele etmek demeyeyim de onları sindirmek. Çünkü zihinlerinde öyle bir vicdan, içlerinde, kalplerinde bir vicdan olmadığı için tamamen hak olarak gördükleri için çok da konuşarak anlaşabileceğimiz, gel hele sen neden böyle davranıyorsun diyebileceğimiz bir oluşum yok karşımızda.
0: Mesele bu. Bir de aslında şöyle bir şey var. Evet, bu afiş.
1: Evet, bu afiş. Bu belgeseli mutlaka izlesinler, tavsiye ediyorum. Yani yürekleri dayanabildiği kadar izlesinler. Anlatılanları kendileri söylüyorlar bu arada, hani İsrail'i teröristler anlatıyor. Hani olaya şahit olmuş halktan kimse değil. Bizzat bir tanesi diyor ki ben işte soruyor kaç tane Filistinli öldürdün diyor. Saymadım ki diyor. Sayamazdım diyor yani. Matematiği yetmezmiş herhalde.
0: Bu arada mesela işte şimdi Hamas'la ilgili terörle yan yana getirmek, Gazze'yi bu anlamda bir terör içerisine katabilmek için bayağı bir yırtındılar, ama bu anlamda da şunu da söylemek, hani bir sürü, şu anda galiba 100 bine yakın bir çocuk öldü.
1: Evet.
0: Resmi rakamlar konusunda biraz şey olabilir mi?
1: Toplamda 760 bin, yani şöyle net olmayan veriler bunlar. Toplamda 760 bin ne yakın insan katledildi. İnsani altyapı olarak da %80'i tahrip edildi, yok edildi. Gazze'de, Filistin'de.
0: Neticesinde şöyle söyleyelim. Sevgili Muhammed, neticede oyunculuk kısmına dönecek olursak, yani Filistin'le ilgili gerçekten şu anda belki taze, çok taze yaşanıyor bu acılar, ama bir takım herhalde düşündüğü şeyler vardır diye düşünüyorum. Daha çok duyurmak adına en azından, çünkü bir tarafıyla hafıza oluşturuyorsunuz.
1: Kesinlikle. Bütün derdimiz o.
0: Bir tarafıyla da gerçekten bir kısmı değil mi? Mesela sinemanın da bir kısmı ya da tamamı bilmiyorum. Siyonizme teslim olmuş bir tarafı da var.
1: %90'ı. Bunun içerisinde, %90
0: diyorsun, evet. Bunun içerisinde de bir şey yapma çabasında konuşalım bence.
1: Şöyle, yani teşbihatı olmaz. Düşmanı kendi silahıyla vurmak daha kıymetlidir ya, daha iç soğutur. Şimdi bunlar yıllarca hem işte ilk başta Hollywood sineması dediğiniz dünyaya film izleten, sinema filmi izleten camia bunların elinde. Bize neye inanmamızı istiyorlarsa bize hep onu izletmeye çalıştılar birçok alanda. Sonra bunun yerini, onunla beraber devamında bunun yerini sosyal medya aldı.

0: işte YouTube tarafında fenomenleri satın almaya başladılar. Oyuncuları satın almışlardı. Fenomenleri satın almaya başladılar. Kendi fenomenlerini oluşturmaya başladılar. Demek ki şunu anlamak lazım. Bu alan kıymetli alan. Hem de bu kıymetli alanı kullanıp çok da böyle nokta atışı, başarı elde ettikleri de aşikar. Bunu da görüyoruz. Müzikte de yaptılar. Resimde de yaptılar, sinemada, sanatın hemen hemen bütün dalında yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Şimdi vicdanlı insanları, tırnak içinde söylüyorum, Filistin'in özgürlüğüne, dünyanın özgürlüğüne duyarlı olan insanların burada yoğun bir şekilde yer alması gerekiyor. Şu ana kadar Filistin'le ilgili birçok film yapıldı. Yani çok demem, hani o kadar çok anlamında olmasın. Birkaç film yapıldı. Ama vizyonla ilgili, vizyona konulmasıyla ilgili göründü ve kayboldu.
1: Çünkü bir siyonizm tehdidi.
0: Evet. Yani çünkü onların yayınlanacak sinema salonları bile onların elinde. O şirketlerin elinde. Öyle söyleyeyim. Yani sinema salonlarını zan altında bırakmayayım. Çünkü şirketler belirliyor bunu. Hangi filmlerin vizyona girip girmeyeceğini, ne kadar sürede girip girmeyeceğini şeyler belirliyor. Onlara ait olan, onların yönlendirdiği ya da şirketler belirliyor. Şimdi bizim artık Sumut filosundan örnek alıp dünyanın birçok yerinden, birçok ülkesinden, farklı dillerden, ırklardan insanların bir araya gelip bir filoya çıkmasının yanında sinema tarafında da, dizi tarafında da, televizyon dünyası tarafında da, sosyal medya, internet tarafında da bizlerin ciddi anlamda çalışması lazım. Yani Sumut filosu, Sumut yolculuğu kıymetli, kesinlikle. Bu diğer şeylerin başlangıcı olmalı. Bunu oraya taşımalı. Yapmalıyız. Yapana da destek olmalıyız. Yapmak isteyenler yok mu? Var. Ama ya gişe kaygısı, izlenme kaygısı, velev ki bir kişi izlesin. Senin bu anlamda kazanacağın bir kişi, belki kazanacağın vicdansız, ya da vicdansız demeyeyim hadi, hiç umursamayan 100 kişiden daha kıymetli değil mi? Bir kişinin bir yerde Gazze'liler için, dünya için, dünyanın özgürlüğü için, Filistinler için sağlayacağı olumlu, pozitif anlamda sağlayacağı en ufak bir şey kıymetli değil mi? Az önce söylediğin gibi karınca, ben tarafım belli olsun bari.
1: Tabii. Yani burada aslında şey de konuşmak, tabii ki bir Sumut özelinde konuşuyoruz ama şimdi mesela Muhammed, oyuncusun. Oyunculuk yapabiliyor musun? Şu anda yapamıyorsun.
0: Evet.
1: Niye yapamıyorsun sorusunu işte insanların öyle bir şey söyle ki şaşırt mesela. Çünkü hani şaşkınlık da hani şarj edilebilen bir şey ya. Dolayısıyla hani şaşırmayacağımız şeyler. Yani çünkü herkes genelde aynı şikayette ve kısmen temennide nedir? O işte bir takım değerleriyle konuşan insanların bu çeperin içerisinde kalamadığı, dışlandığı, sahip çıkılmadığı hususu zaten çok konuşuluyor. Sen de onlardan birisimsin.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok oyunculuk kısmını çok yapamıyordum. Sanırım bundan sonra daha çok yapamayacağım. Sumut filosunda yer aldığım için olabilir mesela. Şaşırtıcı gelmiştir umarım. Çünkü böyle bir durum var. Hani ya kör, sağır ve dilsiz olacaksınız bir yerde bulunabilmek için. Oyunculuk anlamında söylüyorum. Ya onların istediği tarafta olacaksınız. Ancak o şekilde var olabilirsiniz. Maalesef hani bu anlamda vicdan sahibi olan bazı yapımcı abilerimiz de kendi yetenekli insanlarını yetiştirmiyorlar. Hep birilerine muhtaçmışçasına aman iş yürüsün kaygısıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir türlü anlamış değilim bunu. Neden? Tamam, herkes ekmek yesin, herkes işini yapsın, o anlamda bir problem yok ama ben şunu istiyorum, fırsat eşitliği istiyorum. Herkes için. Ayırt etmeksizin herkes için. Fırsat eşitliği. Bilmem işte

0: kimin tarafında olduğu için oynayabilir ya da bu dizide ya da bu filmde yer verebiliriz. Gerek yok, zaten teknik belli. Önce bir tipolojisine bakarsın. Senaryodaki karaktere tip olarak uyuyor mu? Sonra audition yollarsın. Audition'ı alır yönetmen, izler. Sonra der ki evet oluyor bu, olur. Sonra der ki gel bir de benim karşımda oyna der. Beğenirse alır, beğenmezse almaz. Bununla ilgili problem yok. Bu aşamaların hiçbirini geçmeden direkt sete çıkan oyuncu sayısı çok fazla. Çok fazla.
1: Buradaki motivasyon ne mesela? Onu ikna et, olmasına sebep olan yönetmenin.
0: Bir şey işte, tepeden gelmiş olması. Bir yerlerden gelmiş olması. Bir yerlerden kulağa çalınmış olması. Veya bir ekibin içinde bulunuyor olması. Temel motivasyon bu. Çok şükür ben de o tarz ekiplerin içine girmedim. Bu saatten sonra da girmem. Aç kalacağımı dahi bilsem girmem. Yani niyetim. Geçmişte de böyleydi. Dün de böyleydi. Bugün de böyleydi.
1: Ne zaman aslında ilk İstanbul'a gelişin ne zaman?
0: Benim aslında ara ara İstanbul'a gelişim oldu.
1: Malatya'daydın.
0: Ben şöyle turizmle ilgileniyordum. Yine sahne işleri ama. Sahneden hiç uzak kalmadığım için o durum böyle oyunculuk tarafımı törpülüyordu, şey yapıyordu, tatmin ediyordu daha doğrusu. Para ara geldim. 2000'li yıllarda bilirsiniz işte sektörün o çirkin halini görünce ben şey yap, yani burada bulunmamaya karar verdim. Sonra hem sahne hem de çok böyle içime sinen karakterime, ahlaki yapıma, yaşam tarzıma uyabilecek bir iş arayışı içine girdim. O da turizmde bir otelde sahne alarak, alkolsüz bir otelde, kadınların ve erkeklerin havuzunun ayrı olduğu bir otelde sahne alarak orada insanları yaptım, programlarla, şovlarla eğlendirmeye çalıştım kendi çapımda, kendi ürettiğim işlerle. Uzun yıllar o işi yaptım, 15 yıla yakın. Sonra İstanbul'a gelme süreci başladı. Burada da yine işte televizyon işleri, çekim işleri vesaire derken 2,5 yıl önce Focus Plus'la tanıştım. Orada o süreçte tabii oyunculukla ilgili bir koşuşturmacam oldu. Hani dizi seçiyoruz, rol seçiyoruz, seçmek zorundayım kendi adıma. Oyuncu her karakteri oynayabilir ama oynamalı mı, oynamamalı mı? Bu tartışılır. Oynayabilir. Ben oynamamayı tercih ettiğim bazı roller oldu. O yüzden işsiz kaldığım bir dönem de oldu. Olmadı değil ama oynadığım işler de oldu. Dönem dizilerinin hemen hemen hepsinde yer aldım. Sonra Focus Plus'la tanıştık. Focus Plus'la medyanın, kameranın farklı bir yönüyle tanışmış oldum. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bu anlamda, adapte olmam anlamında. Çok ilgilendiler. Başta az önce de söylediğim gibi Ahmet Bey, sonra diğer arkadaşlarımız. Bir aile ortamında şu an işlerimiz
1: kaç
0: devam ediyor.
1: Kaç yıl oldu kurulalı?
0: Focus Plus işi mi söylüyorsun onu?
1: Tabii.
0: Yani 2 yıl önce.
1: 2 yıla göre maşallah bayağı bir şey.
0: Çok hızlı çalışıyoruz ya, bizim üretim durumumuz.
1: Gazze ile ilgili, mazlum kardeşlerimizle ilgili kim ne yapıyorsa sonsuz destek vermek lazım cihetiyle destek veriyorum. Bu anlamda bir de bu sektörde hani var ya işte, neyse onu işte konuşuruz. Başka
0: ama
1: şey.
0: Şöyle söylediğin şeyi şöyle söyleyeyim. Biz
1: biraz garibiz dostum.
0: Çok garibiz. Çok enteresan şeyler oluyor. Oraya da bir değinmek istiyorum aslında. Biraz kırgın olduğum bir nokta. Şimdi ben biz daha doğrusu Focus Plus olarak, Muhammed Özdemir olarak, Mustafa Enes Topal olarak biz Sumut Filosu'nda yer aldığım zaman benim ekran karşısında her içeriği sunduktan sonra sonda söylediğim tek cümle vardı. Şuydu. Sumut Filosu ile ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili, mazlumlarla ilgili kim ne yapıyorsa, nasıl içerik paylaşıyorsa bizi takip edin, etmeyin önemli değil. Onları lütfen takipçi sayınız diyelim ki 10, paylaşın. Bu bizim için çok kıymetli. Gazze için kıymetli. Sesimizi duyurmak için kıymetli. Paylaşın, gözetmeyin. İşte şu kanal, bu kanal önemli değil. Ben çok fazla farklı medyalara röportaj verdim, konuştum. Ne için? Gazze için konuştum. Bizim Focus Plus da bu zihniyette. Hiçbir zaman şeyi gözetmedi. İşte ya biz de bir yayın kuruluşuyuz ama başka bir yayın kuruluşunda bulunmamalıyız. Ama ben bununla karşı

0: Ya da gerçekten o iyilikle bir navigasyon tabiri caizse olmaya çalıştı sana mesela. Bu konuda biraz kestiğimiz ahkamdan nasiplenmeyen bir yığına dönüştük ya hani. Yani çok şeyiz ya, çok tahammülsüz ve çok böyle bir üstenci ve fazlasıyla kibirliyiz birbirimize karşı.
1: Kibir.
0: İşte.
1: Kesinlikle kibir. Yani şöyle.
0: Ama bilmiyorlar ki kibir ruhun İsrail'i, merhamet ruhun Filistin'idir.
1: Eyvallah.
0: Bunu da buradan söyleyeyim.
1: Şöyle abla.
0: Yaşlı bir ablanız olarak, evet.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Şu var yani şu kibirde şunu düşünüyorum. Diyorum ki arkadaşım Gazze ile ilgili herhangi bir şeyde bir şey düşünmemelisin. Art niyet düşünmemelisin. Çünkü biz hep bu şekilde düşünüyoruz. Kafamıza hep bu şekilde bir karar verirken hep Gazze'nin, Filistin'in ne nasıl faydamız olur zihniyetiyle yola çıkıyoruz. O yüzden şeyi gözetmiyoruz. Yani biz Focus Plus'ız, daha fazla öne çıkmalıyız. İşte X'in önüne çıkmalıyız. Y'nin Y'yi geçme. Hiçbir zaman öyle bir kaygımız olmadı. Tam tersi destek olduk. Arka planda adımızın geçmediği birçok noktada destek olduk. Ya şimdi muhtemelen Ahmet Bey izliyorsa hani bunları çok söylemeyi seven birisi de değil. Yaptığı şeyi açık
0: Genel
1: etmeyi
0: konuşuyoruz
1: seven
0: ya. Yok, biz
1: biri değil.
0: şu an hassaslaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu arada ben Muhammed bir şey söyleyeceğim. Bugün benim için çok kıymetli. Niye? Pek tabii ki biz burada Gazze'deki anneleri, işte şehit annelerini, annelik
1: Eyvallah.
0: duygusunu konuşurken narizane bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası biraz değişik oldum. Değişikliği şimdi anlatacağım. Ben gerçekten anne olduktan sonra insan olduğumu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Anne demek benim için hep böyle annemlendirici kısmıydı. Yumuşattı, insan yaptı. Bu anlamda sevgili neyse ya, ismini vermeyeyim şimdi, nazar değmesin. Kıymetli oğlumuz, Rabbim bağışlasın.
1: Amin inşallah.
0: Ali'miz, neyse ikinci ismini söylemeyeceğim. Ali'miz, balımız, peteğimiz. Bana bugün bir tane bir kuş hediye
1: Çok
0: etti.
1: tatlı.
0: Ben de şimdi bunun ismini Sumut koyuyorum. Bu kuşun
1: Eyvallah.
0: ismini.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten onu aldım, kalbimin dallarına koydum bu kuşu.
1: Eyvallah.
0: Bundan sonra sevgili Ali'cim beni dinliyorsa, işte niye dinliyor mesela bu saatte, niye uyumuyor onu da tabii tartışırız. O başka bir şey ama ben dinlediğini düşünüyorum, izlediğini düşünüyorum.
1: Anneleri dinleyen çocuklara
0: Çok iyi,
1: muhtacız,
0: çok iyi.
1: hasretiz.
0: Kesinlikle.
1: Dinlesinler.
0: Canım benim. Gerçekten benim merhamet ırmağım.
1: Eyvallah.
0: Dediğim gibi tamamıyla gündemimi değiştiren, gerçekten Gazze konusunda da onunla gurur duyuyorum. İnanılmaz duyarlı ve çok ve muhteşem bir hatiplikle bunu anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Gerçekten inşallah güzel bir evlat olsun.
1: O
0: Bu da
1: duyarlılığı,
0: bizim Sumut kuşumuz. O bana bugün
1: eyvallah.
0: hediye etti.
1: O duyarlılığı ben bir anekdot söyleyeyim. Biz ilk
0: Evet.
1: tanışmamızda sen şey demiştin,
0: Canım benim.
1: abi demiştin, Sumut filosuna katılmış Gazze'yi. Bir anda sarıldı bana. İşte o hassasiyeti hatırlıyor
0: Evet,
1: musun abla?
0: evet.
1: Yani o
0: Aa, bak onu
1: hassasiyeti
0: unutmuşum
1: orada ben
0: ya.
1: fark ettim yani. O yani hatta gözleri doldu ve böyle hani bir kahramanına sarılır gibi sarıldı, öyle söyleyeyim. Belli yani, Allah bağışlasın.
0: Gerçekten Muhammed, Rabbim size nasip eylesin.
1: Amin.
0: Bu anlamda kalbimin bayrağı,
1: Eyvallah.
0: gerçekten
1: Eyvallah.
0: kalbimin Filistin vicdan merhamet bayrağına buradan çok selam gönderiyorum.
1: Eyvallah.
0: Neyse bir maşallahınızı alırım.
1: Maşallah.
0: Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili Muhammed.
1: Eyvallah.
0: Biz bugün dediğimiz gibi tamamıyla Sumut konusu, Gazze konusu, unutmanın da bir işgal olduğu hususunu sürekli vurgulayarak sevgili Muhammed kardeşim bizi buraya seni çağırdık.
1: Eyvallah.
0: Çok uzun
1: Teşekkür
0: zamandan
1: ediyorum.
0: beri zaten bir program yapma niyetimiz vardı ama
1: Evet.
0: böyle vesile olmak da muhteşem
1: Çok kıymetli, evet.
0: oldu. O yüzden de hani senin oraya, o gemide olmayı ne kadar çok istediğine şahidim. İşte bu şahit olmak da aslında bir şehit olmayı da göze almaktır. Yani sen de biz onu gördük.
1: Eyvallah.
0: Bu yüzden de çok kıymetli bu yayın. Bundan sonra ne yapacağın hususu aslında bu içeriklerin de devam edeceği.
1: Evet.
0: Bu anlamda galiba konferansların devam edecek.
1: Evet.
0: Gençleri anlatmaya devam edeceksin. Ne yapacaksın?
1: Yani şöyle
0: Başka bilmediğiniz.
1: şöyle içerik kısmımız devam edecek. İşte bizim belgesel tarafında belki daha önce yaptık. Hem farklı vakıflara yaptığımız belgesellerimiz var. Kendi yaptığımız YouTube kanalımızda var zaten. Oradan görebilirler. 7 Ekim belgeseli diye. Bu anlamda zaten

0: Yıllardır özellikle 7 Ekim'den sonra bu anlamda ciddi çalışmalarımız oluyor. Günlük zaten en az bir ya da iki içeriğimiz kendi sayfalarımızda, hesaplarımızda paylaşılıyor. Bunun sonrasında ne olur? Derdimiz şu, o yolculuğu sevgili izleyenlere buradan şeyi söylemek istiyorum. Yani bizim yaşadığımız yaşadıklarımızı anlattık ama şöyle algılanmasın. Çok zor şartlar yaşadık, şöyle işkenceler gördük. Hiçbir zaman öyle düşünmedik. Çünkü Gazze'de yaşananların yanında bizim yaşadığımız hiçtir, koca bir hiçtir. Haya ederiz bu şekilde düşünüp anlatmaya. Anlatmaya devam edeceğiz. İnandırmaya değil, anlatmaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi olan, bir parça vicdanlı olan insanlar muhakkak ki bir yerde dönüp gelecekler. Burada yer alacaklar. Gazze ile ilgili hassasiyetlerini onlar da gösterecekler. Ses çıkaracaklar. Çıkarmalılar. Neden çıkarmalılar? Kendi özgürlükleri için. Gazze'yi düşünmeyebilirler. Filistinliler topraklarını sattı diyebilirler. Bana ne Filistin'den diyebilirler. Tamam, hadi bunu dedin. Kendi özgürlüğün için ses çıkarmalısın. Çünkü o terörist
1: Bizim
0: devlet...
1: duyacağımız şekilde demesinler de.
0: Terörist
1: İşlerinden
0: devletin
1: konuşsunlar.
0: Tek derdi Filistin değil. Tek özgürlüğünü elinden almış olduğu ülke Filistin değil, dünyadır. Bunun ne zaman farkına varacaklar? Kapıları çalınınca mı farkına varacaklar? Yoksa daha mı erken farkına varacaklar? Bir düşünsünler isterim bunu. Söyleyeceklerim bu kadar. Yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum abla.
1: Son olarak aslında onu da söyleyeceğim. Hani dedin ya sevgili Muhammed, yani ben aslında yazdım, çizdim, bir şeyler yaptım falan filan. Bir çalışma olsun yani. Mesela Suud'la ilgili mesela yazmalısın. Oradaki mutlaka o süreç içerisinde ya da işte Suud'u şahit olan kardeşlerimizin şahitliklerini yazmak, onları konuşmak ya da daha çok bu farkındalık falan filan, bunların hepsi klişe. Yani
0: Evet.
1: buna da çok anlam veremiyorum. Yani anlam veriyorum da işte şu anda çok iç sesimin hoparlöre veremiyorum. Başka şeyler düşünüyorum da. Bir de böyle farkındalık oluşturmak diye böyle bir klişe vardır ya. Yani niye farkındalık? Yani zaten dediğim gibi hatırlayacak kadar bile unutmamak gereken bir süreçten bahsediyoruz yani.
0: Yani
1: Ya gerçekten çok büyük bir katliam oluyor orada.
0: şimdi şeyi biraz sanki insanlar alıştı bu duruma. Yani biliyorsunuz abi, hani bir şeye tepki göstermek için alışık olmadığımız şeyi yaşamamız gerekiyor ya. Ama çok böyle alışılmış gibi bir hava sezinliyorum. Bu alışılacak bir şey değil. Bu anlamda senin de dediğin gibi biz yazmaktan da imtina etmeyiz, geri durmayız. Söylemekten de geri durmayız. Anlatmaktan da geri duymayız. Allah nefes verdiği sürece anlatmaya, güç kuvvet verdiği sürece yazmaya, duyurmaya devam edeceğiz. Bu anlamda hiç şüphen olmasın, izleyenlerimizin de şüphesi olmasın. İnşallah ekip arkadaşlarımla beraber, çünkü biz çok güçlü bir ekibiz. Bunu görmüşsünüzdür muhakkak. O ekip
1: Aslında
0: arkadaşlar
1: aynı ekipten kim? Enes kardeşimizin de.
0: Enes
1: Buradan da çok selam
0: evet.
1: olsun inşallah.
0: Çok selam
1: Onu
0: olsun,
1: da böyle
0: evet.
1: şeref
0: Yoldaşım,
1: duyduğunu
0: can yoldaşım.
1: ağırlamaktan.
0: Yani
1: Gerçekten.
0: öyle bir durum ki abla, hani vaktimiz var mı bilmiyorum, çok kısa bir şey anlatacağım.
1: Tabii var abla.
0: Sürekli şey var. Onun da bu arada 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Enes kardeşim.
1: Öyle mi?
0: Tabii 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Sumut yolculuğuna katıldı ve hiç ikiletmeden tamam diyerek geldi. O yolculukta sürekli farklı bir duygunun içerisinde olduğumuz için mesela ben sürekli kafamdan şey geçiriyorum. Şöyle olursa işte Enes'i şöyle korurum. Böyle olursa Enes'i böyle korurum. Aynı şekilde o da benim için düşünüyor. Ve diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Böyle bir bağ oluştu. Sumut'un bir ruhunun bir parçası olduk
1: Ama
0: hepimiz.
1: şeyden geldikten sonra işte Türkiye'ye geldikten sonra o sırada galiba annenle
0: Evet.
1: kucaklaşıyorsun. Onlarda
0: Evet.
1: bir ister istemez anne tedirginliği,
0: Tabii.
1: bir korku oluşmuş. Senin için kimler çok endişelendi?
0: Yani şöyle, annem tabii ki endişelendi ama bizim Tarık kardeşimiz havaalanında indikten sonra uçaktan, pencereden baktığımda bayağı endişeli gördüm kendisini. O etkilemişti beni, onun endişesi. Çünkü o çok korku anlamında değil, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak ama yine de vicdanen hissiyat olarak çok endişeli gördüm. Annem, zaten annelerin endişesini zaten anlatmaya gerek yok. Ama şu var, yani gurur duymaları endişelerinden daha fazla.
1: Evet, son dakikalardayız, artık programdan da çıkıyoruz sevgili Muhammed. Burada söyleyeceğimiz şeyler önemli. Genç kardeşler daha çok galiba ulaşıyormuş size.
0: Evet.
1: Daha çok dinlemek istiyorlarmış.
0: Evet.
1: Ben mesela şuna inanmıyorum ya. Bu konuda inanılmaz bir şekilde gençlerde aslında daha çok duyarlılık görüyorum ben.
0: Çünkü değil gençler...
1: Mi? Bir de çocuklarda.
0: Evet.
1: Bundan konuşmak lazım yani. Bu çocuk ve genç kısmını böyle çok çok vulgarize edilmesi bence çok yanlış. Yani böyle önemsizleştirmek yanlış. Özellikle ben bu konuda Sumut ve Gazze konusunda çok daha duyarlılar ve işte konferansları takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Soruyorlar, katılmak
0: evet,
1: istiyorlar
0: evet,
1: mesela. Böyle
0: evet.
1: bir durum da var.
0: Evet.
1: Mavi Marmara'daki ilk şey dediğimiz Furkan
0: Allah'ım.
1: Kaç yaşında olduğunu biliyoruz
0: evet.
1: hepimiz. Gerçekten bu anlamdaki bu şeyi de çok küçümsememek lazım. Çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.
0: Gençler çünkü inşallah olmaz da kapitalin kölesi olmadılar. Ve inşallah bu bilinçle de kapitale çok esir olmadan hayatlarını devam ettirirler. Ben çok ümitliyim o anlamda. Çünkü gözlerindeki o ışığı, o vicdanı, o merhameti görüyorum.
1: Hı
0: hı. Çünkü akranları ölüyor. Çok farkındalar bunu.
1: Hı hı. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili Muhammed, bu anlamda gerçekten bizi kırmadığın için.
0: Estağfurullah, ne demek.
1: Buradaki ekibe de, sizin ekibe de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Muhtemelen yarınki içerik ne olacak?
0: Yani muhtemelen bugünkü konuşmamızla ilgili birkaç kesit
1: yok,
0: yapacağız.
1: Yok, Gazze ile ilgili böyle genelde.
0: Şöyle,
1: İçerikleri nasıl hazırlıyorsunuz?
0: Şöyle hazırlıyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Oradan bizim haber aldığımız kaynaklarımız da var.
1: Ama siz bu Epstein dosyalarıyla alakalı da çok iyi.
0: Çok fazla çalıştık.
1: İnanılmaz çalıştınız.
0: Evet, çok fazla çalıştık. Ya çünkü bunlar... önemli. Neden önemli? Sadece öldürmüyorlarmış çocukları. Hmm. O yüzden çok önemli. Diri diri öldürüyorlarmış. Yaşarken öldürüyorlarmış. Belki de bunca bağırış çağrışın, bunca savaşın sebebi biraz da onların o dosyanın çok daha fazla ayyuka çıkmaması, bir tehdit unsuru olması gibi gibi. Bizim çalışmalarımız, dediğim gibi arkadaşlarımız çok detaylı, kaynaklara bağlı kalarak, teyit ederek, özellikle o konuda çok hassaslar, teyit ederek içeriklerimizi oluşturuyoruz. Gazze ile ilgili de dediğim gibi takibimiz, kaynaklarımız fazlasıyla var. Onlardan gelen brieflerle, bilgilerle içeriklerimizi oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Yurt dışında muhabirleriniz var mı?
0: Var.
1: Yani Gazze ile ilgili çalışan, dosya hazırlayan.
0: Tabii.
1: Çünkü oradaki
0: Orta Doğu genelinde
1: skala da çok önemli.
0: Tabii. Orta Doğu genelinde var. Avrupa tarafında var. Yani evet, burada ekip olarak sayımız belli ama yurt dışından da çok fazla kaynağımız var, çok şükür. Herkes gönül vererek, hassasiyetle doğru bilgiyi paylaşmak üzere çalışıyor. Bizim düsturumuz o. Yani izlenme kasalım, işte etkileşim alalım gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Doğru bilgiyi verelim, sonucu görelim.
1: Bir de aslında son olarak çok önemli bir şey. Belki de ortaya çıkışı şu anlamda çok iyi oldu. Şöyle bir direnişi kırmak, direniş ruhunu kırmak için çok uğraştılar. Çünkü dedik ki programın en başında, sosyal medyadaki paylaşımlardan çok korkuyorlar mesela.
0: Evet.
1: Bu anlamda gerçekten hani doğru bilgi ve içerikler üretmek.
0: Oraya
1: bunu yapan çok da güzel kardeşlerimiz de var mesela. Yani bizim sevgili Deniz de buradan selam olsun, muhabir kardeşimiz. Gerçekten tamamıyla oradan ambiyan şeyler veren. Bu arada Sumut gemisinde olan bir kardeşimiz daha var. İsmini de şu anda unuttum. Ve
0: gazeteci
1: canlı yayın heyecanı demeyeyim.
0: Gazeteci
1: ama ne
0: olan kardeşimiz.
1: Gazeteci kardeşimiz. Ümmü Gülsüm, evet. Selam olsun.
0: Ona selam olsun. Çok kısa o işte doğru bilgi vermeyle ilgili bir şey anlatayım abla. Bizi şeyden aldılar, Yunanistan botları aldılar. İşte otobüsler falan, pasaport işlemleri, şu bu derken biz havaalanına doğru yürürken

0: Telefonumuz yok, hiçbir şekilde iletişim aracımız yok. Bir Yunanlı bir kadından telefonunu rica ettik. Dedik ki bir video çekip yollayabilir miyiz? Ailelerimize haber vermek yerine oradaki durumla ilgili hemen bir video çektik. Şöyle düşündük, hem bilgiyi doğru zamanda doğru bir şekilde paylaşalım hem de ailemizin haberi olmuş olur diye düşünüp sevgili Enes kardeşimin sadece kardeşinin telefon numarası ezberindeydi. Ona yolladık. O da hemen Tarık arkadaşımıza, kardeşimize yolladı ve bir sıcağı sıcağına bir paylaşım. Neredeyse hemen hemen belki de ilk bilgiyi bizden aldı Türkiye. Öyle söyleyeyim. Yani reflekslerimiz bu yönde çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: Çok vicdanlı refleksler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili Muhammed kardeşime bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Somut kalpli kardeşimize. Başarın, idealin her zaman bu anlamda olsun, daim olsun. Biz de kardeşim olarak destek verelim. Bu yüzden Allah razı olsun. Bizi kırmadığın için hepinizden çok teşekkür ederiz. Kim vardı programımızda efendim? Oyuncu, Suud aktivisti sevgili Muhammed Özdemir'le. Siz varmış ama yani kameralar yokmuş gibi bütün canlılığıyla aslında süreci anlattı kardeşimiz. Kimseyi de ikna etmeye çalışmıyoruz. Vicdan sahibi, gerçek vicdan sahiplerine ihtiyacımız var. Bu anlamda unutmanın da bir işgal olduğunu asla unutmayarak, hatta ne dedik, hatırlayacak kadar bile unutmayarak bu süreci haykırmaya devam ediyoruz. Ve bu kardeşlerimizin sesine ihtiyacımız olduğunda şimdiden söyleyerek. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilirakürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim olduğunu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
2: Kıymetli
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda geçmişten bugüne Türk devletlerinin dünya tarih sahnesine nasıl bir güç, nasıl bir medeniyet ve nasıl bir jeopolitik denge oluşturduğunu konuşacağız. Karadeniz'in kuzeyinden Kıpçak bozkurlarına, Hazarlardan Altın Orda'ya, Edil Bulgarlarından Rusya'nın tarihsel yükselişine kadar uzanan çok büyük bir tarihi hafızanın izini süreceğiz hep birlikte bu akşam. Ve güç mücadelelerinin, Türk dünyasında yeniden şekillenen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam geçmişten bugüne Türk devletlerinin tarih sahnesindeki yükselişini ve değişen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Türk devletlerinin dünya tarihindeki izini süreceğiz, konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımla beraber hemen size takdim etmek istiyorum önemli konuklarımı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız
1: çok
0: için.
1: Çok
0: ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dinçer Koç hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür
0: ederim.
2: İyiyim. Sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi aradığımız için çok mutluyuz. Şeref verdiniz hocam.
2: Estağfurullah.
0: Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Türklerin Dünyası X platformu üzerinden Türklerin Dünyası yazarsanız hocalarıma merak ettiklerinizi soracağım. Aynı zamanda en sosyal üzerinden Türklerin Dünyası etiketine yazarsanız merak ettiklerinizi

0: konuşuyor olacağız. Hocam hemen başlayalım. Ama ben sizin kitaplarınızdan öncelikle başlamak istiyorum. Hem referans kitaplarımız var hem de yeni kitaplarımız. Son kitabımızdan başlayayım isterseniz. Evet. Mesut Karakulak hocamın, Profesör Doktor Mesut Karakulak hocamın Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kitabı henüz yeni raflarda, evet. Değil mi hocam?
1: Benim elime de ulaşmadı ilk defa.
0: İlk defa ben beraber alıyorum öyleyse. Evet. Çok şanslıyım. Çok teşekkür ediyorum. Bizlere de armağan ettiğiniz için hocamın son kitabı. Fakat bizim bugün referans kitaplarımızdan özellikle Türkistan'da Efendiler ve Köleler kitabı hocamın. Türk'ün Türk'le Savaşı zaten çoğu zaman bizim sizlerle konuştuğumuz programlarda da referans aldığımız kitaplarınızdan bir tanesi. Ve aynı zamanda Esir İmparatorluk Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878 arası 93 Harbi özelinde hocamın yazdığı kitaplardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Kıymetli hocam, bunu da ifade etmiş olduk. Sayın hocam, Türklerin dünyasını konuşuyoruz. Bu hafta çok fazla soru var. Dönem çok geniş. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Tabii dünya tarihini etkileyen en önemli aktörlerden biri Türkler. Evet. Hatta aktör. Yani dünya tarihindeki kırılma noktalarını ve değişimi yaşatan, köklü değişiklikler yapan dünya sahnesinde Türkleri konuşuyoruz. Ama biz böyle anlatıyoruz, evet, ve literatürde de tarih sahnesinde de örneklerle hem sahada hem akademide bunları besleyerek anlatıyoruz ama bazı kaynaklar başka anlatıyor hocam. Mesela bugün dünya tarihine baktığımızda bize genellikle o medeniyetin, dünya düzeninin o merkezin batı kaynaklı olduğu söylenir. Şimdi neden böyle anlatılıyor hocam? Bu kadar Türklerin geniş coğrafyalara yayıldığını biliyoruz. Dediğim gibi kırılma noktalarını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yani Avrupa yükselmeden önce işte Karadeniz'in kuzeyinde, işte Kıpçak coğrafyasında, Türk-Moğol varlığında o dünyada şekillenen nasıl bir küresel düzen vardı ve Avrupa bunu niye öyle anlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim sorunuz için. Bunun temel problematiği aslında biz kendi tarihimizi de inşa ederken Batı merkezli tarih anlayışıyla inşa etmemiz. Tabii Batı haklı olarak merkeze kendini alıyor ve projeksiyonu kendi üzerinden tutup bir tarih inşa ediyor. Ve inşa ettiği tarih sürecinde de modern ulus devletlerin kuruluşu, büyük devletlerin ve şehirlerin yükselişini kendi çeperinden görüyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman Türk dünyası ya da Türklerin dünyası bir dekor gibi kalıyor. Aslında biz artık kendi tarihimizi, kendi kalemlerimizde, kendi çalışmalarımıza inşa etmemiz gerekiyor. Bir bakıma aslında dünyada bir Asya düzeni ya da Doğu merkezli bir düzen Avrupa'dan çok çok daha önce var olduğunu biliyoruz. Aslında biz bunu 13, 14 hatta 12. yüzyıldan başlatıp 16. yüzyıla kadar devam ettirebileceğimiz, sonrasında günümüze kadar getirebileceğimiz bir Asya merkezli bir dünya düzeni vardı ve bunun en önemli aktörü de aslında Türklerdi. Tabii ben bunu şöyle ayırıyorum. Önce Doğu'nun yaratılması aslında Cengizli dönemiyle, sonra Timurlu dönemiyle Doğu'nun yeniden düzenlenmesi ve yeniden yaratılması ve 16. yüzyılda ise Doğu'nun genişlemesi bağlamında düşünüyorum. Tabii bunu belli paradigmalarda bölmek gerekiyor ya da açmak gerekiyor. Yani Asya düzenli dünya oluşumu nasıl bir oluşumdu? Aynı dönemde Avrupa'da nasıldı? Ve neden Asya merkezli bir dünya var olduğunu iddia ediyoruz? Bunu da yine üçe ayırabiliriz. Yani Asya'nın üstünlüğünü aslında Doğu'ya nazaran daha büyük şehirler kurduğunu, su kanalları inşa ettiğini, bu büyük şehirlerde büyük ticaret rotalarının oluştuğunu, bir yönüyle Avrupa'yı beslediğini. Bunun ilk aşaması aslında dikey genişleme diyebiliriz. Dikey genişlemeye şöyle örnek verebiliriz. Aslında bir yöneticinin, bunu Cengiz çağından örnek verebilirsek, Cengiz Han üzerinden verelim. Kutu kendi üzerinde toplaması, yani bütün iktidarın, bütün gücü, yasa yapıcı bir güç olarak kendi elinde bulundurması, yasa yapıcı olması. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir kut anlayışı yok. Bütün gücü kendi elinde toplayacak bir yapı yok. Parçalı bir yapı. Bir yandan ruhban kesim var, bir yandan yönetici var. Kral ve devlet, kral ve din birbirine karşı parçalı bir yapı var. Yani

0: büyük bir otorite yok. İkinci aşama ise asimilasyoncu genişleme. Biz Türk dünyasında baktığımız zaman hiçbir şekilde asimilasyoncu bir gelişleme görmüyoruz. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, hiçbir şekilde dini bir baskı uygulanmadığını, çok kültürlü yapının büyük bir medeniyet ürettiğini, bir yandan da bu medeniyetin aslında Avrupa'yı da beslediğini görüyoruz. Üçüncü aşama, son aşama ise yatay genişleme diyeceğimiz, aslında Türk dünyasının en önemli etkin rollerinden de biri. Yine Cengizli çağından örnek vermek gerekirse, örneğin onun döneminde kurulan ticaret rotaları, yani bir noktadan, yani A noktasından B noktasına seyyahların, tüccarların çok rahat bir şekilde gidebilmesi, YAM teşkilatının kurulması, ya posta teşkilatının kurulmasıyla beraber haberleşmenin olabildiğince hızlı bir şekilde devam etmesi o çağ için. Yani bir bütün Pax Mall dönemi dediğimiz bir dönemden bahsediyorum. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman yine parçalı bir feodal bir yapı görüyoruz. Yani A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman belki 20 yere vergi vermeniz gerekiyor. Farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz ve farklı güç odaklarıyla karşılaşıyorsunuz. Cengiz Çağı'nda Türk dünyasının oluşturduğu bu büyük çağda biz yeklesak bir çağ kurulduğunu, Türklerin çağı kurulduğunu ve burada büyük medeniyetlerin yaratıldığını görüyoruz. Tabii bu sadece Cengiz Çağı'yla kalmamış. Yani ilk başta bahsettiğim gibi Doğu'nun yaratılması ve Doğu'nun yeniden düzenlenmesi, Timur Çağı'nda Doğu'nun yeniden düzenlenmesiyle Cengiz'den aldığı mirası, yani Cengiz'in ruhunu Timur yeniden şehirler kurarak, yani Cengiz'in Bozkır'da hakimiyet tesis ettiği alanı Timur farklı olarak şehirler ve kentler üzerinde kuruyor. Burada da bir kültür devrimi de oluşuyor. Ondan aldığı mirası daha büyük bir alana taşıyor. Hatta sahip kıran unvanını taşıyor. Yani bir yandan astrolojik bir unvan taşıyor. Yani Jüpiter'le Satürn'ün buluşması, zamanın efendisi, zamanın sahibi manasına gelen bir unvan kullanıyor. Ve yeniden Cengiz'den alınan miras ya da Cengiz'in ruhuyla alınan bu miras yine Türk dünyasında büyük bir medeniyet dairesi yaratıyor. Sadece Timur'la mı kalıyor bu Türk dünyasının medeniyet dairesi ya da oluşturduğu etki alanı? Elbette öyle kalmıyor. Timur ve Cengiz'in mirası bir bakıyorsunuz 16. yüzyılda Osmanlıları, Babürlüleri, Safevileri etkiliyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı unvanlardan biri sahip kıran. Yani o da zamanın efendisi unvanını kullanıyor. Yine Cengiz mirasını sahipleniyor, Timur mirasını sahipleniyor ve yeniden bir dünya hükümdarlığı, hükümranlığı kurmaya çalışıyor. Tabii cümlelerime son verirken şunu da kullanmak istiyorum. Sadece Türklerin dünyasını etkilemiyor. Hemen kuzeye gittiğiniz zaman Rus Çarlığı'nı da etkiliyor. Yani 4. Ivan'ın da aynı unvanı kullandığını ve Cengiz mirasıyla bir şekilde iktidar alanı oluşturduğunu görüyoruz. Yani sanılanın aksine Türkler Asya düzeniyle Avrupa'dan çok daha önce bir dünya düzeni ve dünyayı domine eden bir düzen kurmuşlar.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Tam da buradan şuraya geçmek isterim Dinçer hocam da. Hocam dikey asimilasyon ve yatay genişleme olarak üçlemesini yaptı. Çok da güzel anlattı ve Asya merkezli bir dünya düzenini işaret etti. Tam da bu noktada hocam şunu sormak isterim. Kuzey Türklerin özellikle İslamiyet'e geçiş sürecini konuşmak istiyorum. Bir taraftan sizinle işte İdil Bulgarları, Kıpçak bölgesi ve Karadeniz'in o kuzeyindeki Türk topluluklarının o dönemdeki kültürel atmosferi neydi? Biraz da o açıdan bakmak istiyorum.
2: Tabii eğer Bulgarlardan bahsedecek olursak ki bu bölgede İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Bulgarlar, İdil Bulgarları. Öncelikle 7. 8. asırlarda bu bölgede çeşitli Hun-Ogur boylarının yaşadığını ve bunların Kubrat Han önderliğinde 7. asrın ilk yarısında devlet halini aldığını ifade etmek gerekir. Ve bu devlete biz Magna Bulgaria adını veriyoruz. Aynı süreçte Göktürklerin batı kanadına bir düzensizlik dönemi hakim oldu. Bu süreçte Hazar Türkleri ön plana çıktı. Kubrat Han'ın ölümünden sonra da Bulgarları hakimiyet altına aldılar. Hazarların yıkımından kaçan bazı Bulgar grupları Tuna boyuna yerleşti. Asparuh adlı Kubrat'ın oğullarından birinin önderliğinde. Onlar bugünkü Bulgaristan'daki Bulgar halkının nüvesini teşkil ettiler. Tabii zamanla Slav ahali içerisinde benliklerini yitirerek Hristiyanlaşıp eriyip gittiler. Fakat Müslüman Bulgarlar varlıklarını günümüze kadar taşımışlardır. Bunda İslamiyet katalizör rolü oynamıştır. Bulgarların Müslümanlığı benimsemesi 8. asırdan 10. asrın başlarına kadar yaklaşık 300 yıllık bir süreç içerisinde Hazar Kağanlığı'nın bünyesinde gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli faktörü Hazarların Yahudiliği benimsemesidir. Yahudilik Türklerin dini anlayışıyla, kızıl elmasıyla, teşkilatlanmasıyla hiçbir şekilde ölçüşmeyen bir dini anlayış. Bundan dolayı büyük isyanlar patlak verdi Hazar coğrafyasında. Kabarların isyanını, Alanların, Avarların isyanlarını, Hazarların otoritesini tanımayan başkaldırılarını bununla özdeşleştirmek mümkün. Ama en büyük hamleyi kuzeydeki Bulgar Türkleri yaptılar. Onlar Abbasi halifeliği ile temas kurarak halifenin hakimiyetini tanımak, İslam'ın kuzeydeki temsilcisi olmak gibi bir hareket içerisine girdiler. Bunun süreci de özellikle Almış Şilki Yıltıvar adlı Bulgar hükümdarının inisiyatifiyle gerçekleşti. Kendisi 10. asrın başında Arap Müslüman müellifleri tarafından İslam'a ait bir hükümdar olarak tarif edilir. Henüz İbni Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce İslamiyet'i kabul etmiş ve Yahudilerle mücadeleyi başlatan hükümdar olarak tasvir edilir. Dolayısıyla bunu aşmak için Yahudilerin boyunduruğundan kurtulup Hazar coğrafyasında İslam dinini hakim kılmak ve bu vesileyle de doğudaki Samaniler, güneydeki Abbasilerle ittifaken güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla elçisini Halife Muktedir Billah'a gönderdi 921 yılında. Bulgar elçisi halifeye Bulgar hükümdarının yazmış olduğu mektubu iletti. Burada Nezir Harami adlı saray görevlisi Bulgarların bu İslamiyet'e dahil olmasını çok önemli görüyordu. Halifeyi ikna etti Bulgarlarla işbirliği yapmaya. Burada amaç Oğuz Türklerini, Bulgarların daha doğusundaki Oğuz Türklerini de İslamlaştırmak. Böylelikle Hazarların etkisini kırarak Hazar coğrafyasını İslam ülkesi haline getirmek gibi bir anlayış bulunuyordu. Bunda Hazarlardan kaçan bazı şahsiyetlerin de Abbasi Sarayı'nda etkili olduğunu ifade etmek gerekir ki bunlardan biri Barış el-Saklabi, bir diğeri de Tekin el-Türki'ydi. Bunlar çok önemli rol oynadılar ve İbni Fadlan'ın elçilik heyetinde birebir görev alarak bu misyonu yerine getirmek üzere hareket ettiler. Ve nitekim özetleyecek olursak 12 Mayıs 922 yılında İtil Bulgarları halifenin mektubunun okunması töreniyle İslamiyet'i resmi olarak kabul ettiler. Bulgar hükümdarı ve eşi halifenin göndermiş olduğu hilati giydiler. Tabii burada bir kale inşası için ustaların, İslam'ın kurallarını layıkıyla öğretecek alimlerin ve tahkimat inşaatında sarf etmek üzere para yardımının sağlanması gerekiyordu Bulgar hükümdarının böyle talepleri de vardı. Bunlar kısmen yerine getirildi. Belki para sağlanamadı ama sonrasındaki olaylara baktığımız zaman Bulgar bölgesinde büyük şehirlerin kurulmasından buna Samaniler başta olmak üzere Harezmli Müslümanların da katkısıyla destek olarak tabii bağımsızlık sürecinin getirmiş olduğu imkanların, vergi gelirlerinin artmasıyla İslam'ın nizamının kaynaşarak devlet düzeninin sağladığı getirilerle zengin bir devlet yapısı ortaya çıktı. Dolayısıyla İslam'ın kuzeydeki kolu İdil Bulgarları oldu ve bunlar Batu Han'ın ordularınca 1236 yılında yıkılana kadar gayrimüslim unsurlara karşı cihat yapmalarıyla dönemin kaynaklarında bahsettiği üzere tanınmışlardır ve İslam'ın kuzeydeki savaşçıları olarak tarihe damga vurmuşlardır ki 250 yılı aşkın bir sürece Rusların Hristiyan saldırılarına karşı direnmişlerdir ve o bölgeye Rusların hakim olmasına da engel olmuşlardır. Bu yönden de takdire şayandır. İslam dünyasının, Türk dünyasının hemen hemen bütün devletleriyle, hanedanlarıyla iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bunlara Karahanlılar dahildir, Gazneliler dahildir. Bazen mesela Gazneli hükümdarına ülkesinde yapacağı camiler için para yardımı yapan Bulgar hükümdarlarından bahseder tarih kaynakları. Dolayısıyla Türk dünyasının önemli bir parçası olarak bugün Müslümanlık Kazan'da, İdil boyunda yaşanıyorsa, devam ediyorsa bunun temeli İdil Bulgarları tarafından atılmıştır. Öyle ki kendi etraflarında yaşayan Burtaslar başta olmak üzere oradaki Fin-Ugor halkları arasında İslam'ın yayılmasına, yine Başkurt Türkleri arasında İslam'ın yayılmasına da Bulgar Türkleri öncülük etmiştir. Sonrasında Altın Orda Devleti'nde İslam'ın benimsenmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Söz gelirse bunlara da değiniriz.
1: Muhakkak ilerleyen zamanlarda açacağız hocam. Tabii Türklerin İslamiyet'i kabulü genellikle tek bir olay gibi anlatılır ya hocam.
2: Evet.
1: Dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kuzey hattında çok farklı ilerlemiş. Yani siyasi zorunlulukla da değil tam, ticari ilişkiler var ama en çok kültürel yakınlaşma gibi, evet. Değil mi? Burada farklı bir perspektif olmuş.
2: Şimdi araştırmacılar genellikle İdil Bulgarlarının Türkistan'la, Harezm başta olmak üzere ve Samanilerle, o dönemin güçlü devleti olarak kabul edeceğimiz yakın ticari münasebetleri vesilesiyle İslam'a yöneldikleri kanaatine hakimler. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Esas olan İslam'ın özüdür. Kendi nitelikleridir. Bu dinin benimsenmesinde etkili olan. Dolayısıyla evet, tüccarlar misyonerlik faaliyetlerini, İslamlaştırma faaliyetlerini işleriyle birleştirdiler o dönemde. Çünkü Hazar'da oturan bir Yahudi cemaati vardı. Bunlar o Doğu Avrupa'nın işleyen zengin ticaretine hakim olmuşlardı. Hazarlarda bir yönetim darbesiyle iktidarı ele geçirmişler. Türk soylu Hazar Hakanını bir kenara atmışlardı. Dolayısıyla bu Yahudi cemaatiyle çıkar mücadelesi aynı zamanda İslam'la şereflenmenin bir anahtarı rolünü oynadı. Samaniler bunu çok ciddi şekilde irdelediler. İdil Bulgarlarını bu yönden tüccarlar aracılığıyla, alimleri aracılığıyla kendi yanlarına çektiler. Ama işin bir tarafından da baktığımız zaman Bulgarlar aslında İslam'la çok daha erken tarihlerden itibaren tanışıklardı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu mesela Novinkov kurganları var. Bugünkü Rusya Federasyonu Samara bölgesinde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan kurganlar var. Bu kurganlar 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl başına tarihlendiriliyor. Bu kurganlar arasında İslam'ın kuralları gereği eşya içermeyen, başları Mekke'ye çevrilmiş definler tespit edilmiştir. Tabii eski gök tanrı inancına uyumlu bir şekilde defnedilen, eşyalı olarak atla birlikte defnedilen kurganlar daha fazla olmak kaydıyla burada bile Müslüman definleri keşfedilmiştir. Tabii tarih ilerledikçe 9. asra ait Ulu Tarhan mezarlığı var mesela. Yine İdil boyunda arkeologların Sovyetler döneminde kazmış oldukları. Burada da mezarların %30 civarının Müslüman defni olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla İslamlaşma Bulgarlar arasında çok daha erken devirlerde olan bir olgu, bir gerçeklik. Fakat bunun katalizörü Almışçılkı Yıltıvar'ın Yahudi yönetimine baş kaldırması ki araştırmacıların tahminine göre Hazarlar Yahudiliği benimsedikten sonra hem Gök Tengri inancını muhafaza eden hem de Müslüman olan zümreler Hazarların merkezi bölgelerinden Bulgarların yaşamış oldukları İdil boyuna, Don çevresinden, aşağı İdil boyundan, çeşitli Kafkasya'nın bölgelerinden bu İdil Kama ağzına doğru göç etmişlerdir. Burada nüfusları artmıştır. Yerli Finugor halkları arasında üstünlük kurmuşlardır sayıca. Teşkilatlanma becerileri, kabiliyetleri sayesinde de zaten bir süre sonra onları hakimiyetleri altına almışlardır. Ve bölgede oldukça karlı olan Kürk ticaretinin ki o dönemde kakım, samur, tilki gibi bol miktarda o coğrafyada bulunan hayvanların ticareti yakın doğuda, Türkistan'da, Avrupa'da en değerli ürünler olarak talep gören, rağbet gören ürünlerdi, emtialardı. Bunların ticareti sayesinde de bir vergilendirme oluşması devlet düzenini beraberinde getirmiştir. Bunun kültürel ve manevi dayanağının da İslam olması az önce ifade ettiğim noktalardan hareketle gerçekleşmiştir.
1: Harika hocam. Mesut hocam, Türk dünyasında özellikle Timurlar, işte Altın Orda Devleti ve devamındaki hanlıklar diyelim. O dönemde bilim, işte sanat, düşünce alanında büyük bir sıçrama var. Sizce Türk dünyasının o kendi aydınlanma çağı dediğimiz aydınlanmasından söz edebilir miyiz o dönemde? Mümkün mü?
0: Yani elbette yine bu ilk sorunuzla bağlantılı aslında. Yine Batı merkezli tarih inşası Türklerin dünyasını böyle çok aydınlanmamış, çok geri kalmış, şehir bile kuramayan, bir medeniyet üretemeyen bir bakış açısıyla tasavvur etmişler. Aslında Türk dünyasının büyük bir aydınlanma çağı yaşanmış, hatta devam ediyor. Yani Batı literatüründe bu aydınlanma üzerine yazılan eserler olmuş aslında Türk dünyası ile ilgili, ama o da sanki bir aydınlanma vardı ve yok olmuş ve bunun sebebi üzerine araştırmalar yapmışlar. Ancak güncel veriler gösteriyor ki aslında Türk dünyasındaki aydınlanma hala devam ediyor. Bu çok ilginçtir. 8. yüzyılda hocam da bahsetti mesela Abbasi halifeliği döneminde işte Yunan metinlerinin çevrilmesi ve çeviri hareketinin başlanması bizim Türkistan coğrafyasında da büyük bir entelektüel aydınlanma yaratmış. Tabii bu karizmatik liderler, şair patronaj ilişkisi dediğimiz yani karizmatik liderlerin beslediği kültürel havzalarla ortaya çıkmış. Düşünün ki 10. yüzyılda, 9. yüzyılda, 10. yüzyılda işte İbn-i Sina, Biruni gibi kişiler bugünkü Türkistan coğrafyasında bilimsel tartışmalar yapmışlar, mektuplaşmışlar. Çok derin mevzular üzerine dehalar meclisi kurmuşlar. Avrupa bunu aydınlanma çağında yapıyor. Çok sonra 18-19. Yüzyılda biz Masan hocalarının kurulduğunu, işte Jean-Jacques Rousseau'nun, Montesquieu gibi bireylerin, Voltaire gibi bireylerin tartıştığını görüyoruz. Yani yüzyıllar sonra aslında Türk dünyasındaki aydınlanmadan yüzyıl sonra bu aydınlanma hareketlerini yaşıyorlar. Tabii bu erken dönemli aydınlanma hareketleri bahsettiğiniz gibi Timur ve Altınordu dönemlerine de yansıyor. Tabii bunu birkaç örnekle açmak gerekiyor. Hani Timur büyük şehirler inşa ediyor. Pek çok sanatçıyı ülkesine davet ediyor. İşte Semerkant gibi bir şehri, muazzam bir şehri dizayn ediyor. Ulu Bey gibi büyük bir hazinemiz çıkıyor ki onun devamında onun yetiştirdiği kişiler ya da onun hocaları Osmanlı topraklarına kadar geliyor. Yani bu aydınlanma tek düze, tek bir coğrafyada gerçekleşmiyor. Türk dünyasında dediğimiz yatay bir bağlantı da var. Bu yatay bağlantı yine Batı literatürünün aksine birbiriyle çok ilintili. Örneğin Kazakistan'da, Atrağ'da bulunan bir testide ki bu Saraycık testi olarak alınıyor. 1907'de bulunuyor bu testi. Yüzlerce parçaya ayrılmış bir testi. Testiyi birleştirdikleri zaman çok ilginç bir şey buluyorlar. 11. yüzyılda yazılmış işte Karahanlı döneminin en entelektüel metinleri ki Kutakkubilik ki o kadar entelektüel bir metin ki Türk dünyası için yani Almanlar için ya da İtalyanlar için en önemli yazarları neyse ve onların dillerini nasıl inşa ediyorlarsa yani bir Dante neyse bir Kant neyse onun gibi bir aydınlanma yaşatan bir metin. Bu metinin bir kublesi bu testin üzerinde yazılı bulunuyor. Yani 11. yüzyılda yazılan bir metin 14. yüzyıldaki bir testide bulunuyor ve bunun en önemli özelliği ise sıradan bir evden çıkartılıyor bu testi. Yani Türk dünyasındaki bu aydınlanma ve entelektüel hareketin sıradan bireylerin evine kadar ulaştığını, sanılanın aksine birbiriyle bağımsız hareket etmediğini görüyoruz. Hatta bu testinin bir alt metninde de bir Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden bir kısım bulunuyor ve iddia ediliyor. Bu da muazzam bir şey. Yani Türk dünyasının manevi lideri Piri Türkistan'ın bir hikmeti sıradan bir testide bulunuyor. Bu tarz tabii örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Yani Batı literatürün bize dayattığı gibi çok parçalı bir entelektüelizmin gelişmediği bir yapı değil. Mesela hocam bahsetti Karahanlılar dönemi. Yani zafer kuleleri inşa ediyorlar. Son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki Karahanlıların inşa ettiği zafer kuleleri ki bu arada işte Kalyan Minare muazzam yapısıyla hala Türk dünyasını böyle aydınlatan bir alan aslında gördüğünüz zaman çok etkileniyorsunuz. Son dönemde bir Kırgız araştırmacı şunu tespit ediyor. Bu tarz Karahanlı dönemi inşa edilen yapıların hepsinin çaplarının aynı oranda olduğunu tespit ediyor. Yani hepsinin bir şekilde tek elden aynı benzer yapıların aynı ustalar tarafından büyük bir coğrafyada inşa ettiğini ve bu coğrafyanın pek çok bölgeyi de etkilediğini. Yani Türkler yatay bir iktidar alanını kurdukları için kendi iktidarlarının meşruiyetini ve görünür kılmak için bu tarz zafer kuleleri dikmişler. Bunlar muazzam. Bu o kadar etkiliyor ki daha sonra Avrupa'da da bu tarz zafer kuleleri inşa edilmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Örneğin bu zafer kulelerini gören bir Venedikli, Venedik'teki bir saraya aynı Kalyan Minare'deki desenleri yapmaya başlıyor. Yani Türk dünyası bildiğimiz süreçteki yani bize öğretilenin aksine daha büyük bir aydınlanma yaşıyor. Tabii bu aydınlanmanın yavaş yavaş yok olduğu dönemler oluyor. Tabii buna Friedrich Starr'ın çok güzel bir kitabı var, Kayıp Aydınlanma diye. Burada çok güzel bir örnek veriyor. Bir inci tanesinin yaratılması üzerinden örneğe veriyor. Bir istiridyenin diyor en önemli özelliklerinden biri dışarıdan gelen kum talenlerini bünyesine alıp ona karşı bir salgı sergileyip o muazzam inciyi üretmesidir diyor. Aslında Türk dünyasının aydınlanması ve bu coğrafyanın aydınlanması da farklı kültürlerle karşılaşan Türk dünyasının bu kültürleri kendi bünyesinde eritmesi, yani onlara karşı gelmeyip kendini kapatmaması ve onları bünyesine alarak yeni bir medeniyet inşa etmesi. Ne yazık ki kayıp aydınlanma diye adlandırılan ve bir müddet sonra nerede bu, yani bu muazzam seviyeye gelmiş, Avrupa'dan yüzyıllar önce pek çok hareketi başlatmış bir Türk dünyasındaki bu aydınlanma hareketi nereye gitti diye söyleniyor. Tabii bu yine devam ediyor. Günümüzde de bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Hocam dinlerken sanki aklına bir şeyler gelmiş, eklemeler olacakmış gibi gülüyor ve oradan görüyorum. Hocam hemen geldim size. Peki bu aydın, hocam dedi ki aydınlanma ve entelektüel hareket. Bu yükselişte İslamiyet'in etkisi neydi? Bilimsel, kültürel yapı nasıl değişti İslamiyet'i kabul ettikten şimdi sonraki, belki de siyasi?
2: İslamiyet öncesi sürece baktığımız zaman Türkler silah sanatında çağının en önünde olan bir millet. Yani atı ilk defa ehilleştirip süratinden faydalanan, demirle cürüfü karıştırıp çelikten silahlar üreten, işte ıslıklı okdan tutun ok atışında marifetiyle temayüz eden bir millet. Yani silah alanında çok ileri gitmiş bir millet. Teşkilatlanma, devlet yönetimi alanında bilimsel çağının normlarının çok çok önünde olan bir yapı. Düşünün ki Asya Hun Devleti'ni, Göktürk Kağanlığı'nı engin coğrafyalarda nasıl bir sistem kurdu da oralarda ticaret yürüdü, insanlar asayiş içerisinde oldu ve vergilerini ödediler halklar. Diğer milletler de bunu kabul ettiler. Yani bu büyük bir teşkilatlanma becerisi gerektiriyor. Bu yönlerden tabii esas meşguliyeti de hayvancılık olduğu için daha bilimsel perspektifi pratik uygulamalara yönelik olarak gelişmiştir. İşte hayvancılıkla bağlantılı işte halıcılık gibi veyahut demircilik, kuyumculuk vesaire zanaatlar üzerinde gelişme oldu. Ama İslamiyet Türklerde bilimsel olarak sıçrama sağladı. Bu çünkü İslam'ın özünde eğitim yer alıyor. Yani bir Müslüman olduğun zaman işte mektebe gitmen gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen lazım. Hadisleri öğrenmen lazım. Yaşantını adapte edebilmen için fıkıh öğrenmen lazım. Yani bir hayatın her yönünde İslamiyet var. Sadece bir noktada değil. Dolayısıyla matematik bilmek gerekiyor, mimari bilmek gerekiyor ve sadece Müslümanların yaptığı değil. Yani dışarıda mimari alanında işte Ayasofya'ya Hristiyanlar yaptı. Bunu örnek alabiliyor. Yani böyle bir taassup içerisinde değil. Bunu alıp bünyesine dahil edip onu zenginleştirebiliyor. Kendine özgü motiflerle geliştirebiliyor. İşte Mesut hocamızın bahsettiği Buhara'da, Semerkant'ta Timurlu çağına ait birçoğu olsa da bunların çok devasa örnekleri var biliyorsunuz.
1: Hocam o örnekleri aradan sonra alalım mı? Lafınızı balla kestim.
2: Tabii ki, tabii
1: kısa bir aramız olacak değerli tarih severler. Türklerin dünyasını konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor.

0: 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devam ediyoruz an ve zamanı değerli tarih severler. Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber dünya tarihinde Türk varlığını konuşuyoruz. Türklerin dünyası etiketini yazıyorsunuz. Ben de sorularımı satır aralarında hocalarıma iletiyorum. Değerli hocam devam edelim. Mesut hocam şimdi programın girişinde dünya tarihinde Batı merkezli bir anlayıştan aslında sizin anlattığınız Asya merkezli bir dünya olduğunu program boyunca vurguladık. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yine başlarken bu sefer Rus tarihi anlatısında Türkleri merak ediyorum. Buradan başlayalım. Rusların o tarihsel hafızasında Türk imgesi ne zaman nasıl oluşmuş ve kendi anlatılarında Türkleri nasıl anlatmışlar? Bunu da merak ediyoruz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Özge Nur Hanım. Türkler ve Ruslar tarih boyunca hep beraber yaşamış, daha çok tabii savaşmışlar ve haliyle pek çok imge oluşmuş karşılıklı olarak. Yani bu sadece Ruslara özgü bir imge değil, bizim dünyamızda da bir Rus imgesi olmuş. Tabii Ruslar için bu imge, Türk imgesi çok erken dönemli başlamış. Örneğin Göktürk çağı sonrası Avarların daha batıya doğru gitmesi neticesinde Rusların hakim olduğu bölgelerde hakimiyet kurmuşlar. Ve nihayetinde Rusları vergiye bağlamışlar. Ruslar da Türklerle ilgili bu çok erken dönemli, örneğin 6. yüzyıla dayanan bu erken dönemli imgeleri kendi kroniklerine yazmışlar. Örneğin Avarlarla ilgili biz ilk imgeyi görüyoruz Türklerle ilgili. Avarlar diyor bir bölgeden bir bölgeye giderken diyor mutlaka diyor bir Slav kadını koşardı diyor. Yani onunla seyahat ederdi diyor. Bu Rus kroniklerde Türk imgesinin ilk Avarlar üzerinden ilk kurgulandığı alan. Yani bu Rus tarihi için çok iyi bir örnek değil. Sonrasında hocam daha iyi bilir tabii. Hazarlarla bu imgeyi oluştuğunu görüyoruz. Yine Rusların Hazarlara vergi verdiğini, hatta bu Rus kroniklerinde bir kılıç vergisi verdiklerini, yani vergi olarak Hazarlara kılıç verdiklerini biliyoruz. Ve sonrasında bu imgeyi oluşturan en önemli unsurlardan biri ise peçenekler. Sonraki yüzyılda hakimiyet kuran, ya bu Deşti Kıpçak coğrafyası olarak bilinen alanda büyük hakimiyet kuran peçenekler Ruslarla pek çok kez savaşıyor. Ve tarihte ilk defa bir Rus knezi 973 yılında bir peçenek hakanı küre tarafından öldürülüyor ve kafatasından kadeh yapılıyor. Yani altın kaplanarak. Bu yine Rus kroniklerinde yer alıyor. Yani bu imgeyi başlatan unsurlar çok erken dönemli. Ancak bu erken dönemli örnekler Rus edebiyatına kadar yansıyor. Yani bu erken yazılma dönemleriyle kalmıyor. Yani 11, 12, 13. yüzyılda yazılan bu kronikler 19. yüzyıl, 20. yüzyıl dünyasında çok büyük bir Türk imgesinin de oluşmasını sağlıyor. Hatta Pushkin bir şiirinde peçeneklere örnek veriyor. İşte uzaklarda siyah tozlar işte havalandı, işte şeyler, arabalar harekete geçti, işte ordular ateşi yaktı, eyvah peçenekler ayaklandı diye böyle çok epik bir dörtlüğü var. Bu da aslında Rus dünyasında Rus etkisinin ne kadar, Türk etkisinin ne kadar erken dönemli başladığını

0: ve bu etkinin sonraki dönemlere kadar gittiğini görüyoruz. Hatta sonraki dönemde, yani bu erken dönemli etkinin döneminden sonra programın ilk kısmında başladığımız bir Altın Ordu dönemi var. Yani 2,5 asırlık bir Türk-Tatar hakimiyeti var Ruslar üzerinde. Bu da çok büyük bir etkiye sahip oluyor ve Altın Ordu üzerindeki hakimiyet tesisleri, yani Rusların üzerindeki hakimiyet tesisleri de bir Türk imgesi gelişmesine sebep veriyor. Hatta çok ilginçtir, programın başında 93 Harbi kitabını göstermiştiniz. Yani bu imge 93 Harbi'ndeki bir esaretteki gözlem yapan bir çocuğa kadar yansıyor. Örneğin burada çok ilgimi çekmişti. Bir lise hatıra defterinde yani çok küçük yaşlardaki bir çocuk esir düşen Türkleri görüyor Rusya coğrafyasında. Hatıra defterine şu notları düşürüyor: "Ben Türkleri canavar olarak hayal etmiştim." Çünkü aldığı eğitim ona Türklerle sürekli savaştığı için bir öteki imajı çizdirmiş. "Aslında onlar da bizim gibi insanmış," diyor. Yani bu aslında modern çağlara kadar gelen bir imge olduğunu görüyoruz Türklere dair. Tabi buradaki en önemli etken ilk dönemki bu hadiselerin yaşanması ve uzun bir Altın Ordu hakimiyetinin bu imgeyi şekillendirmesi diyebiliriz.
1: Hocam, Ruslardaki Türk etkisini dediniz ya. Şimdi Türkler onlar için bir tehdit miydi, yoksa bir model miydi, yoksa hayranlık duyulan bir güç müydü? Bir ötekileştirdikleri kesin literatürde. Ama aslında kendi bakışları sizce nasıldı Türkler?
0: Şimdi teoriden pratiğe geçtiğimiz zaman bu ötekinin oluşturduğu, yani ötekiyi oluşturan şey biraz teorik kalan bir kısım, ama bunun pratiğe uygulandığında biz Rus devletinin ya da Rus oluşumunun Türk dünyası sayesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Altın Ordu hakimiyet sürecinde, yani bu 2,5 asırlık hakimiyet sürecinde biz Rusların devletleştiğini ve devlet kurduğunu görüyoruz. Bunlar biz söylemiyoruz. Mesela Rus tarihçiler söylüyor. Karamzin, onların en önemli tarihçilerinden biri, Rusların devletleşme sürecini aslında Altın Ordu Devleti ile başlatıyor. Çünkü Altın Ordu hakimiyeti sürecinde farklı knezlikler içerisindeydi. Yani öncesinde Ruslar. Aynı bizim Anadolu beylikleri gibi düşünün. Yani Osmanlı beyliği etrafında toplanan bir imparatorluk inşa edildi. Aynısı Ruslarda da cereyan ediyor. Altın Ordu hakimiyeti içerisinde Moskova Knezliğine ayrıcalık verilmesi ve yine programın başında bahsettiğim Türklerin asimilasyoncu bir programla hareket etmemesi hakim olduğu bölgelerde Rusların Ortodoksluğu daha yaygın bir şekilde, daha derin bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Çünkü Moskova Knezliği aynı zamanda Ortodoksluğun temsil edildiği bir bölgeydi. Ve diğer knezler Moskova Knezliği etrafında birleşti. Altın Ordu sayesinde, bu imtiyazlar sayesinde. Sonra bu imgenin dışında Ruslar Türklerden çok şey öğrendi. Devletleşmeyi öğrendi. Bir kere nüfus sayımları yapıldı ilk defa. Çünkü Altın Ordu vergi alıyordu Ruslardan ve nüfus sayımıyla beraber vergilendirdi oradaki kişileri. Bir yandan onlara yarlık veriyordu. Yani bu yarlıktan kastım, knezler içerisinde kimin başa geçeceği Altın Ordu Hanı tarafından belirleniyordu ve başkente gidiyordu, saraya. Başkent olan saraya gidiyordu Rus knezleri, ki 70 defa bir seyahat söz konusu. Yani 70 kere gidildiği söyleniyor bu saray, yani Türklerin başkentine. Ve burada eğer bir knez onay alırsa kendi ülkesinde ya da kendi bölgesinde yönetici olabiliyordu. Ve bununla beraber devletleşmeyi de öğrendiler ve kendi hakimiyet alanlarını oluşturmaya başladılar. Para basmaya başladılar. Paralarda Altın Ordu hükümdarların isimlerini kullanmaya başladılar. Yine programın başında bahsettiğim posta teşkilatı gibi teşkilatlar kurmaya, örgütlenmeye başladılar. Tabii dinin serbest bırakılması da bu örgütlenmeyi sağladı. Yani Ortodoksluk, din bir yandan sadece dini bağlamdan bakmamak gerekiyor. Bir ülkenin aslında ruhunu oluşturuyor. Yani çimentosunu oluşturuyor ve devletleştiriyor. Altın Ordu hakimiyeti Rusların bu bağlamda devletleşmesine de imkan sağladı. Hatta bu etkiyi o kadar fazla görüyoruz ki, yani 2000'den fazla Türkçe kelimenin Rusça'ya geçtiğini görüyoruz. Yine Örneğin benim çok ilgimi çeker. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eserinde bir karakter vardır, Natasha diye. Natasha dayısının yanına gider köye. Burada Rus elitizmin dışında Rus köylüsünü tanır Natasha ve içindeki Rus ruhu çıkar. Ama Tolstoy'un orada tanımladığı ve Natasha'nın köyündeki o Rus ruhu diye tanımladığı pek çok şeyin aslında Türk-Tatar hakimiyetinden kalma objeler olduğunu görürüz. O sahne tamamen Türk-Tatar etkisini yansıtır. Yani aslında Türklerle Ruslar o kadar iç içe geçmiş ki bir yandan birbirlerinin devletleşmesini, yani öteki bir yandan kendini inşa etmesini sağlamış Rusların. Tabi bu örnekleri çoğaltmak çok fazla. İlyas Hoca'ya da burada teşekkür ederim. Onun muazzam eserleri var bununla ilgili. İlyas Kemaloğlu Hoca'nın.
1: Selamlar olsun Profesör Doktor İlyas
0: Teşekkür ederim.
1: Kemaloğlu hocamıza. Yakın zamanda da bekliyoruz kendisini. Hocam tam da burada Hazarlar çok kritik görünüyor. Hocam da işaret etti. Çünkü hem Türk dünyası ile hem Ruslarla çok yakın yani temas içerisinde, farklı dinlerle de temas içerisindeler. Hazarların da Yahudiliği kabul etme süreci var. Nasıl gelişti ve bu tercih bölgede nasıl bir denge yarattı hocam?
2: Hazarların yerleştiği coğrafyaya bakarsak eğer, güneyde özellikle Kafkasya üzerinde Abbasi Emeviler öncelikle, daha sonrasında Abbasi halifeliğiyle karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Batıda ise Bizans İmparatorluğu'nun interlandı içerisinde, özellikle Karadeniz'in kuzeyinde. Bu iki devletin bir özelliği, dini yapıları itibariyle birinin Müslümanlığın hamisi olması, öbürünün de Ortodoks Hristiyanlığın hamisi pozisyonunda olmasıydı. Bundan hareketle bu iki yapının dışında kalabilmek için Hazarların üçüncü bir yol olarak Museviliği benimsediği iddia ediliyor. Bu ve Türk tarihi literatürüne de bu bir şekilde yerleşmiş. Halbuki burada bir tuzak var benim inancıma göre. Esasında Hazarları oluşturan yönetici zadegan, kaynakları incelediğimiz zaman Türklere dayanıyor. Türk aşina soyuna dayanıyor. Ve eski Türk inancına mensup olan Hakanlar aracılığıyla yönetilen bir devlet ve bu askeri yeteneğiyle de Kırım Yarımadası'ndan İdil boyuna, Derbent'e kadar Kafkasya'ya hakimiyet kurmuş, geniş bir alanda hüküm sürmüş. Bu bölgede Bulgarların dışında işte eski Slav uruklarını, Rus kroniklerinin Viatiç dediği, Severyan, Dveryan dediği halkları vergiye bağlamış, her evden bir samur kürkü, sincap kürkü senelik vergi almış. Diğer taraftan Kırım'da Karadeniz ticaretine müdahil olmuş ve Avrasya'yı Avrupa'ya bağlayan, bir taraftan da İdil üzerinden Baltık Denizi'ne ulaşan ticari yollar üzerinde hakimiyet kurmuş. Bunu da yaparken askeri gücüyle ya sağlamış. Öbür taraftan baktığımız zaman Yahudilik dinine dönecek olursak, bu din normalde misyonerlik içermeyen bir din. Yani örnek verelim, siz Yahudi olmak isteseniz Yahudi din adamları bunu kabul etmiyor. Yani reddediyor. Genişlemeyi reddediyor. Bir taraftan da Yahudilik ırka dayalı bir anlayış sunuyor. Yani bir Yahudilik bir ırktır. Musevi bu dine mensup olan demektir. Ama Musevi olanlar da Yahudidir. Yani Hristiyanlarda biz misyonerler görüyoruz. Hristiyanlığı yaymak isteyen rahipleri çok tarih kaynaklarından biliyoruz. Günümüzde bile bu faaliyetler yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Müslümanlar dini tebliğ için işte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başta olmak üzere gönül erleri, erbapları tarafından bu dinin hakim kılması için mücadele etmişler. Ve günümüzde de yine İslam'ın yayılması için uğraşan birçok insan var. Ama baktığımız zaman Yahudilikte böyle bir müessese yok. O zaman hem ırk olarak devam eden bir yapıya Türkler niçin dahil olsun? Böyle bir şey mantıksız. Yani Yahudi fonları tarafından desteklenen yazarların yazdığı Hazarlar üzerine kitaplara, kaynaklara bakarak bunu olduğu gibi doğru kabul etmek doğru bir yaklaşım değil öncelikle. Yahudiliğin bu kapalı ve ırka dayalı yapısı dururken Hazarlar nasıl oldu, Musevi oldu? Şimdi bununla ilgili iki tane temel kaynak var. İki İbrani kaynağı var. Biri Yosif adlı Hazar Meliçi'nin kendisinden ülkesi ve halkı hakkında bilgi isteyen Endülüs Emevi halifesi, 3. Abdurrahman'ın veziri, saray görevlisi Hastay İbni Şafrut'a yazmış olduğu mektup. Bir diğeri de Cambridge anonimi olarak literatüre geçen, Kenize mektubu da denilen İbranice belge. İkisi de 10. yüzyılın ikinci yarısına ait. Bu belgelerden Kenize mektubunda şöyle anlatılıyor. Yahudiler etraftaki Hazarların etrafındaki ülkelerde baskı altında olduklarından dolayı çoğunlukla Doğu Roma kastediliyor. Hazar ülkesine geldiler. Türklerdeki dini hoşgörü sebebiyle burada dinlerini, hayatlarını devam ettirme imkanı buldular. Bir de takdir edersiniz Yahudiler tüccar bir millet ve ticaretlerini de Hazar, Pax Hazaria denilen barış ortamı içerisinde rahatlıkla gerçekleştirdiler. Burada tabii bu Dağıstan bölgesine yerleşen Yahudi grubu Şabbat yani cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet haricindeki dinlerinin zorunlu kıldığı gerekleri birçoğunu unuttular. Hazar ülkesinde onların adetlerine uydular. Günün birinde bunlardan Sabriel adlı birisi Hazarların düşmanlarıyla çatışması esnasında büyük bir kahramanlık gösterdi. Hazarlarda da kim savaşlarda başarı, kabiliyet gösteriyorsa ordunun başına o geçiyordu. Dolayısıyla bu kahramanlığından dolayı başa geçti ve Serap adlı bir Yahudi, dini bütün Yahudi bir bayanla evlendi. Kaynatası da çok dini bütün bir Yahudiydi. Ve onun aracılığıyla da diğer Yahudi grubu da dini bütün bir anlayışla Yahudiliğe döndüler. Yani zaten cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet adetlerini devam ettiriyorlardı ama daha da katı bir şekilde Yahudilik inancını devam ettirdiler. Daha sonra bunlar Hazar yönetiminde Türk soylu Hazar Hakanı'nı da etkisiz hale getirdiler. Nereden biliyoruz? İşte İbn-i Fadlan gibi İslam müelliflerinin eserlerinde, Gerdizi gibi İslam müelliflerinin eserlerinde Hazar Kağan'ının sarayından çıkmadığı, bütün yetkinin, yönetim erkinin Meliç'in elinde olduğu, onun da Yahudi olduğu belirtiliyor. Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Hazarlarda yönetimi gerçekleştiren bu Melik ve etrafındaki Zadegan zaten Yahudi kökenli. Bunlar Türk değil. Yahudi kökenlilerin Hazarlarda yönetimi ele geçirmesi, artık buna siz darbe mi dersiniz,

0: paralel devlet yönetimi kurmak mı dersiniz? Adını nasıl koyarsanız koyun, içeri devlet yönetimi der tarihçiler vesaire. Böyle bir yapı oluşturmuş. Bunlar tüccar zümresi tarafından bazı Avrupalı tarihçilerin de ifade ettiği üzere yönlendirilen bir yönetici grubu. Tam da bundan sonraki süreçte bu Sabriel ya da Yosif'in mektubunda Bulan olarak ismini verilen ilk Yahudiliği, Museviliği sağlayan yöneticiden sonra sayılan isimlerin hepsi Yosif'e kadar bila istisna Yahudi ismidir yöneticilerin. İşte Amerikalı bir tarihçi, ismini vermeyeyim. Ya aslında metinde bunların Türkçe isimleri de vardı ama kaybolmuş diyor. Nasıl kayboluyor yani? Değil mi? Yani bunlar hep Yahudi isimleri. Yani Türk hükümdarının Türk ismi olur. Yani baktığımız zaman Müslümanlığı kabul eden Türk hükümdarlarının bile işte Alparslan, Muhammed Alparslan. Yani bir Türk ismi oluyor, bir Müslüman ismi oluyor. İşte efendim Özbek Han mesela, Gıyasettin Özbek Han oluyor. Yani bunlarda böyle bir şey yok. Hep Yahudi ismi. Dolayısıyla Yahudiler burada iktidarı ele geçirdiği için bu Türk halk zümreleri arasında başta Müslümanlar olmak üzere büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Ve bu aynı zamanda Hazar Kağanlığı'nın sonunu hazırlayan temel faktör oldu.
1: Hocam, biraz daha derin sorularım var. Birazdan size yönelteceğim. Mesut Hocam, Rusların sadece batıya değil, Sibirya üzerinden doğuya doğru ilerlediğini de biliyoruz. Bu ilerleme de Türklerin dünya, ya yani Türk dünyasının kaderini değiştiren bir şey aslında baktığınız zaman. Siz de konuşurken satır aralarında zaten işaret ettiniz, anlattınız. Biraz daha açmak istiyorum. Bu yayılma süreci, Ruslar ilk olarak hangi Türk topluluklarıyla karşılaştı bu yayılmada?
2: Ya şimdi Rusların Türk dünyasıyla ilerlemeci yayınlaması, yani ilk programın başında Türklerin hakimiyetini gördük Ruslar üzerinde. Ama artık 16. yüzyıldan sonra bu tahterevalli tersi yönde ilerleme yaşatıyor ve Ruslar artık Türk coğrafyasında ilerlemeye başlıyor. Özellikle 1552 Kazan, 1556 Asrahan'ın alınması Rus tarihi için bir dönüm noktası ki Kazan ve Asrahan'ın alınması Rus tarihinde öyle bir yer ediniyor ki Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı elde ettiği zafer olarak alınıyor ve bunun için 4. İvan Moskova'ya katedral inşa ediyor ve Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı zafer kazandığı ilan ediliyor. Ve sonraki süreçte biz artık bu yayılmacı siyasetin Sibirya'ya doğru kaydığını görüyoruz. Ama buradaki Sibirya'ya doğru kayan Rus ilerlemesi biraz kontrolsüz. Yani şimdi biz Rusların Türk dünyasındaki ilerleme süreçlerini hep bir düzenli hareket olarak görüyoruz. Aslında bu kendi içerisinde bir paradoks da barındırıyor. Yani bazı hareketler de düzensiz. Kazan ve Asrağan planlı bir hareketken Sibir coğrafyasındaki hareketleri ise çok düzensiz bir hareket. Yine 4. İvan döneminde gerçekleşen bir hadise ama Rus tarihine genel bir perspektifte baktığımız zaman Ruslar Kazan ve Asrağan'ı alıyorlar ama kendi içerisinde çok karışıklık var. Yani 4. İvan döneminde Moskova bile elden gidecek süreçler yaşanıyor. Livonya savaşları var. Büyük kargaşa dönemi var. Bundan dolayı pek çok asker daha farklı bölgelere, imparatorluğun uzak bölgelerine doğru kaçıyorlar. Ve bunlar ateşli silahlara sahip gruplar. Ve bu gruplardan bir kısmı ise Türklerin çok bakir bir coğrafyası, zengin bir coğrafyası, hatta bugün küresel dünyanın bile düğüm noktası olan Sibir coğrafyasına, Ural coğrafyasına, Perm havzasına doğru ilerliyorlar. Bura çok zengin bir coğrafya. Örneğin İbn Batuta bile bu 14. yüzyılda Altınordu başkentini bir saraycağı, yani küçük başkenti ziyaret ettiğinde sonrasında Sibirya'ya gitmek istiyor. Burayı karanlıklar ülkesi olarak tasvir ediyor ve burada büyük bir ticaretin olduğu, Kürt ticaretinin olduğunu söylüyor. Bu ticaretin de işte çok böyle mitolojik bir şekilde gerçekleştiğinden bahsediyor. İşte kürkü işte bırakıyorsunuz ya da alacağınız şeyi oraya bırakıyorsunuz. Size gelip hiç görünmez adamlar, işte hiç kimsenin görmediği insanlar kürk bırakıyor ve o ürünü alıyorsunuz. Kendi ülkenize dönüyorsunuz diye. Çok böyle bakir bir coğrafya. İşte
1: yani enerji yolları, ticaret yolları, doğal kaynaklar da var aslında. Yani bu yüzyıllardır o süren mücadele aslında bunların da ele geçirilmesi değil Sibirya hattı için.
2: Günümüzde de öyle aslında. Evet. Geçmişte de öyleydi. O dönem için Sibirya'nın en önemli ham maddesi tuz yataklarıydı. Yine Ruslardaki Türk etkisini söyledik. O tuz yataklarının yönetici kesim ise Stronogov ailesiydi. Stronogov ailesi ise Tatar kökenli bir aile, Türk kökenli bir aile. Yani Ruslar kendi bağlamında hakimiyet kurdukları ya da uzun süre hakimiyetinde kaldıkları toplulukları artık fethetti. Öyle bir etkilenme var ki yani Türklerin ikta sisteminden de etkileniyorlar. Pomeste dediğimiz bir sistemde yeni aldıkları bölgelere Türk soyluları, Tatar soylularını yerleştirip orada kolonizasyon sağlıyorlar. İşte bu coğrafya tam hakim olarak alınmadığı müddette biz merkezden bir kaçkın olarak alınan bir figürün Sibir coğrafyasına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu Yermak Timofeyç, yani aslında bir kaçkın, elçileri soyan, Rusya'ya giden elçileri soyan, Rus soylularını soyan, 4. İvan tarafından idam fermanı imzalanan bir karakter. Ama bugün Rus tarihinde ve Rus kroniklerinde bir Sibir Fatihi olarak, hatta Sibir'in Kolombi olarak alınıyor. Yani Sibir'i keşfeden kişi olarak alınıyor. Bu kişinin biz kontrolsüz bir şekilde bu Stronogov ailesinin olduğu, tuz madenlerinin olduğu bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Burada Türklerin o dönem hocam da bahsetti, Müslümanlığı yayan çok önemli bir hanedanlığı var. Sibir Hanlığı ve Küçüm Han var. Oradaki İslamiyet'in yayılmasının sebebi, yani aslında ki tüccarlar vasıtasıyla burada İslamiyet kabul ediliyor ama Küçüm Han bunun yayılmasını sağlıyor. İşte Yermak Timofeyç Küçüm Han'la karşılaşmadan önce Stronogov ailesiyle karşılaşıyor. Stronogov ailesini de rahatsız eden bir unsur var, Küçüm Han. Yani o tuz yataklarına sürekli yağma seferleri düzenleniyor. Yani bir karşı atak düzenleniyor. Ve Stronogov ailesi karşılaştığı bu silahlı gücü kendi bünyesinde kullanmak istiyor. Diyor ki ben bunu en iyisi Küçüm Han üzerine göndereyim. Küçüm Han zaten bunu yener. Bir yandan Küçüm Han benim asker toplayabileceğimi görür. Bir yandan da ben bu tehlikeyi kısa müddet de olsa bertaraf ederim. Çünkü aslında Stronogov ailesi 4. İvan'a da yazıyor. Diyor ki burada böyle bir sıkıntı var, asker yollayın. 4. İvan ise Türk dünyasıyla ilişkilerini tamamen bozmak istemiyor o dönem için. Çünkü kendi Livonya Savaşı'nda onun için düzensiz bir sefer diyorum. Kontrolsüz bir şekilde Rusya oraya ilerliyor ve Yermak Küçüm Han'ın üzerine ilerlediği zaman iki farklı teknolojinin karşılaştığını görüyoruz. Yermak'ta üstün askeri teknoloji var ki bu Rus tablolarına kadar yansımış. O dönemki Türk coğrafyasındaki, Sibir coğrafyasındaki bölgede ise oklar var. Maalesef ateşli silahlara karşı oklar galip gelemiyor ve biz bu coğrafyayı Ruslar nezdinde kaybediyoruz. Ancak Yermak da orada uzun bir hakimiyet tesis edemiyor. Sonradan Küçüm Han ve orduları tarafından bir pusuya düşürülüp öldürülüyor. Ancak Sibir coğrafyasının kolonizasyonu Yermak'ın bu hareketiyle başlıyor. Çünkü Ruslar kendi iç karışıklıklarından sonra düzenli ordularını oraya gönderip orada hakimiyet tesis ediyorlar. Ve Rusya'yı Rusya yapan, yani Rusya'yı devletleştiren Türklerdi ama Rusya'yı zenginleştiren ve Kürt ticaretine hakim olan bir bölgeye de hakim oluyorlar aslında.
1: Evet, haklısınız. Ve şey hocam, yani Rus yayılmacılığına baktığımızda Sibir örneğinden de gördüğünüz enerji yolları dedik, doğal kaynaklar, sıcak denizlere inmek, ticaret vesaire. Ama bir taraftan da Türk dünyasını parçalamak gibi stratejik bir emelleri sanki hedefte mevcut değil.
2: Evet, Türk dünyasına doğru bir ilerlemeleri var. Şimdi Rus tarihinde şöyle bir şey var. Bu Tolstoy'un Hacı Murat diye bir romanı var. Başlangıcı çok güzel başlar. Ana karakter atıyla seyahat ederken bahardır, envai çiçekler görür ve bir buket yapar o çiçekten. Sonra uzakta bir çiçeğe ilişir gözü. Bu çiçek de Tatar olarak anılır ama aslında deve dikenidir. Deve dikenini de biliriz. Yani ortası böyle morumsu çok güzeldir ama etrafı dikenlidir. Ana karakter o deve dikenini de buketinin içine koymak ister. Atından iner, eline bir bez bağlar ve o deve dikenini sökmeye çalışır ve onunla boğuşur. Boğuştukça eli kan ve revan içinde kalır. Deve dikeninin de hiçbir güzelliği kalmaz. O daha önce uzaktan gördüğü güzellik paramparça olur. Ben aslında Rusların Türk coğrafyasında yayılmasını bu metaforla açıklamak istiyorum. Yani kendi halinde çok bakir ve muazzam bir güzelliğe sahip bir coğrafya Rus ilerlemesiyle tarumar ediyor. Yani Tolstoy gibi humanist yazarlar da aslında bir yönüyle, yani aslında romanın esas hikayesi Türkler değildir, işte Kafkaslar'da geçen hadiselerdir ama bunu Türklere uygulayabiliriz. Tabii buradaki ilerlemeleri maalesef kendi tarihçilerimiz de yanılsamaya düşerek açıklamaya çalışıyorlar. Bir büyük oyun etrafında bunu açıklamaya çalışıyorlar. Maalesef Rusların Türk dünyasındaki ilerlemesi İngiltere ile Rusya'nın büyük bir hesaplaşması ya da kavgası değildi. Bu çok yanlış bir karşılaştırma. Çünkü burada Türkistan hanlıkları ya da Türk dünyasının bölgeleri bir dekor olarak kalıyor. Sanki iki büyük bir güç savaşıyor ve burada dekor olan Türk dünyası onların elde etmek için uğraştığı bir bölge olarak kalıyor. İster istemez biz batılı tarihçilerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Özellikle Rusların. Çünkü büyük oyunda iki rakip güç var. Britanya ve Rusya aslında birbirlerine denk güçler değil. Yani Kırım Savaşı'nda Britanya ve Fransız orduları Osmanlı ile müttefikken Rusları tarumar etmişler. Ondan sonra Türkistan bölgesindeki daha yumuşak alanlara kalan işgallerini devam ettirmek için ilerleyen Ruslar birkaç macera perest İngiliz subayının yazdığı büyük oyun tabirine sıkı sıkıya sarılmışlardır. Çünkü İngiltere o dönemde Hindistan'a hakim, Ruslar Türkistan'da ilerlemek istiyor. Yani Hindistan'la Türkistan kıyaslanacak bir coğrafya değil. Nüfus, zenginlik olarak kat ve kat büyük. İngiltere'nin orada bulundurduğu ordu devasa büyüklükte. Yani bunu aynısını Soğuk Savaş'ta da yapıyoruz. Onur İşçi hocamız çok güzel bir kitap yazdı işte Sovyetler Birliği ile ilgili. ABD ve Sovyetler Birliği'nin çekişmesi diye. Burada da iki denk olmayan gücün sanki birbiriyle kıyasaya rekabet ettiğini göstermeye çalışıyoruz. Aslında o güçlerin kendi var olma hikayeleri bunlar. Biz de o var olma hikayelerine malzeme vermiş oluyoruz. Çünkü Sovyet ekonomisi çok küçük onlara göre. ABD ekonomisi çok büyük. Aynısı Türkistan'da da geçerli. Hatta şöyle bir hikaye de uyduruluyor. Ruslar Türkistan'a pamuk için bu işgal hareketini yaptı diye. Bugünün günümüz istatistiklerine baktığımız zaman Rusya'nın o bölgedeki en büyük ticari hacminin hayvancılık, hatta koyun olduğunu görüyoruz. Ama kimse Türkistan'a koyun için işgal etti demiyor, pamuk için işgal etti diyor. Çünkü aynı dönemlerde Amerika'nın iç savaşı var, pamuk arzı ihtiyacı var dünyaya. Bunun Türkistan'dan sağlandığı iddia ediliyor. Ancak bu çok geç dönemli hadiseler. Aynı Rusların İngilizlerle karşılaşması gibi çok geç hadiseler bunlar. Yani o dönemin hadiseleri değil aslında. Tarihçilerimiz bu noktada çok yanılıyorlar ve hikayenin ana karakterini yok sayıyorlar, Türkistan'ı. Ve bu da Türkistan'ın sanki o dönem için Rusya'da büyük bir güç olarak lanse edilmesini sağlıyor. Maalesef bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Yani çok hızlı yayılıyorlar. Çünkü teknolojik olarak çok üstünler. Amerikan yapımı silahlar kullanıyorlar Ruslar Türkistan'ı işgal ettiği süreçte. Bizim Türk dünyası maalesef bugünün imkanlarına sahip değil. Yani o gün teknoloji transfer edilebilecekleri en önemli ülke Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nden bir teknoloji de transfer etmek istiyorlar aynı dönemde. Ancak mekansal uzaklık bunu çok sağlayamıyor. Ama günümüz Türk dünyasında baktığımız zaman artık bu mekansal engellerin kalktığını, Ankaların, SİHA'ların ciddi bir şekilde o bölgelere

0: Gümüş Savaşı'nda Ruslar yeniden bu hikayeye sarılarak bu alanı kontrol etmek istedi. Yani George Orwell'un 1984 romanında çok güzel bir söylem var. Geçmişi denetim altında tutan geleceği denetim altında tutar. Bugünü denetim altında tutan ise geçmişi denetim altında tutar diyor. Burada Rus tarihini aslında vurgu yapıyor. Ruslar geçmişteki öyküleri, yani bu kuruluş öykündeki ana hikaye şu. Ruslar, Belaruslar ve Ukraynalılar aynı kökenden oluşmuştur ve Rusların ana vatanı bu bölgedir. Ve Putin de bu hikayeye sarılır. Der ki bizim kurucu unsurumuz ve ana vatanımız burasıdır ve bu etnisiteler de bizim hegemonyamız içerisinde yer alması gerekiyor. Ve bu kuruluş öyküsü Rusya'nın bu Ukrayna bölgesindeki işgal hareketlerine haklı bir sebep olarak sunulur. Ama olayın tarihsel kökenleri çok çok derinde. Özellikle Ruslar ilk Hristiyanlığı kabul ettiği süreçte Doğu Roma ile kurduğu ilişkilerde Ukrayna'nın bulunduğu bölge Küçük Rusya, Moskova'nın bulunduğu bölge ise Büyük Rusya olarak anlıyordu. Bu hikaye ilk başta iki tarafa da çok tatlı geliyordu ama Küçük Rusya, Büyük Rusya bir müddet sonra rakip unsurlar, rekabet eden unsurlar haline gelmeye başladı. Tabii Küçük Rusya dediğimiz Ukrayna bölgesinin bulunduğu bölge biraz daha Batı etkisine açık hale geldi ve gerçekten de Rusya'dan ayrı bir alan oluşmaya başladı. Ve bu rekabetçi süreç gittikçe derinleşti ve Batı'nın bildiği en iyi şey sizin kılcal damarlarınızı ya da sizi ayıracak ana hatları çok iyi bilmeleri. Bir şekilde Batı'nın da bu hikayeyi kaşıması bu savaşın daha derinleşmesini sağladı. Ancak hocamın da bahsettiği gibi aslında bu coğrafya bizim de önemli bir hikayemiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun o büyük hakimiyet sürecinde hakim olduğu 1475 yılına kadar Karadeniz'i çepeçevre elde ettiği bu bölge Osmanlı'nın ana arterlerinden biriydi. Yani buğdayı aldığı ve başkentin beslendiği önemli noktaydı. Ve bu bölgeler kaybedildikten sonra özellikle Kırım ve o coğrafyası kaybedildikten sonra artık 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti'nin hızlı bir çöküş evresini ekonomik bir buhrana görüyoruz. Yani Türk dünyasını da etkileyen çok önemli bir durum. Bir yandan Kırım'ın ve bu bölgenin tek bir güç tarafından elde edilmesi Türk dünyası için de çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani
1: Rus yayılmacılığı için mi kırılma zaten?
0: Evet. Kuzey Türklüğü her zaman bizim için çok önemli. Yani orada güçlü bir devletin bize rakip haline gelmesi İstanbul'un tehdit ediliş haline gelmesi demek. Yani Karadeniz'in hakim olması sonra Akdeniz hakimiyeti ve bu süreçten sonra Türk İmparatorluğu'nun aynı 19. yüzyılda yaşadığı felaket çağı demek. Yani felaket çağından kastım az önce bahsettiğim Ruslar 19. yüzyılda Türkistan'ı işgal ederken Osmanlı Devleti'ni de aynı şekilde işgal ediyorlardı. Yani 93 Harbi'nde çift taraflı işgaller görüyoruz. Yani 1865'lerde Çerneyev Taşkent'i işgal ederken 10 yıl sonra bir bakıyoruz Balkanlar'da Sırp ordusunun başında Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Yani bunlar birbirini izleyen çok paralel hareketler ve Rusların bu ilerleme hareketleri, yani yayılma hareketleri çok tehlikeli. Ancak günümüz Türk dünyasında artık yeni bir dünya düzeni, yani programın başında Asya dünya düzeninden bahsetmiştik. İki gün önce Türk dünyasının en önemli ülkeleri Türkistan'ın, Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu Piri Türkistan bölgesinde toplandı. Yeniden bir birlik oluşuyor. Yani günümüz siyasetine, yani uluslararası ilişkilerci değilim ama ABD'nin Çin'i ziyareti, Rusya'nın Çin'i ziyareti bir sürü denklem oluşturuyor. Türk dünyası da bu denklem içerisinde bir unsur ve buradaki en önemli tehlikelerden biri Ruslar. Hatta çok küçük bir örnek vereyim. 15 yani ayın 15'inde yani 2 gün önce Türk dünyasının toplandığı bölge manevi başkent Ahmet Yesevi Piri Türkistan makamı

0: Türk dünyasının birleşme alanıydı. Çok büyük bir mesaj aslında bu. Sovyetler dönemidir. Yani Rus hakimiyet sürecinde Ruslar bu manevi alanı yok etmek için, içini boşaltmak için çok büyük mücadele ediyorlar. Günümüz arşivleri açıldığı için bunları görebiliyoruz. Örneğin Sovyetler döneminde Ahmet Yesevi Türbesi'nin itibarsızlaştırılması, yani mekanı restore ediyorlar ama içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ateizm müzesi kurmaya çalışıyorlar. Yani bu arşiv kayıtlarıyla sabit. Hmm. Bunu kuramıyorlar. Ancak yazışmalar var. Bir şekilde onunla ilgili tiyatro yapıyorlar. Yani Ahmet Yesevi üzerine Haziret Sultan diye daha alaycı bir şekilde tiyatro sahneliyorlar bu coğrafyada. Sinema filmleri çekiyorlar. Bir şekilde Türklerin ikinci Mekke'si olarak kabul edilen bir bölge ve birleşme alanı olarak bulunan bir bölge içi boşaltılmaya çalışılıyor. Ve bugün bu Ahmet Yesevi Türbesi etrafında toplanan Türk dünyası aslında bu büyük oluşumlara karşı da büyük bir mesaj olarak düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Bu kültürel ve jeopolitik yakınlaşma çok önemli Türk dünyası için. Kıymetli hocam, son sözlerimizi de sizden alalım. Son 2 dakika Türk dünyası üzerinden bugün konuştuğumuz konu paralelinde neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi ben yine Orta Çağ'dan örnek vereyim. Ben bir araştırma yaparken İdil Bulgarlarının dili üzerine Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü incelediğimde ve bunun üzerine Türkologların özellikle Kazan Tatarları tarafından kaleme alınan eserleri, makaleleri incelediğimde şöyle bir tespite rastlamıştım. Henüz Divan-ı Lügat-ı Türk'ü baz alarak incelediklerinde henüz o dönemde Türk dünyasında lehçe, şive üstü bir genel Türkçe olduğu tespitini yapıyorlar. Yani tüccarların, alimlerin konuştuğu, anlaştığı genel bir Türkçe üzerinden birbirleriyle iletişim kurdukları tespiti yapılıyor. Bugün biz tabii İsmail Gaspıralı henüz 19. asırda 20. asrın başında dilde fikirde işte birlik dediği zaman Tatar matbuatını incelediğimizde o dönemin Vakit gazetesi, Tercüman gazetesi başta olmak üzere Tan Yıldızı gibi Tatar matbuatını incelediğimizde Osmanlı Türkçesine yakın bir dille karşılaşıyoruz. Bugün bu Türk dünyasının entegrasyonunda, birleşmesinde öncelikle alfabe birliği sağlanmakla beraber belki Divan-ı Lügat-ı Türk'ten ilham alarak Türkologların, sosyologların, tarihçilerin belki diğer uzmanların yer alacağı bir komisyonla bütün Türk lehçelerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyonla ortak bir genel Türkçe üzerinde mutabakat sağlanarak bu bütün Türk dünyasındaki okullarda ortak ders olarak okutulabilir ve her Türk genci bu genel Türkçeyi öğrenir, kendi arasında da bununla konuşur, sohbet eder. Dolayısıyla fikirde işbirliğinin ön koşulu yerine getirilmiş olur.
1: Çok kıymetli mesajdı hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocalarımız. Şeref verdiniz. Çok güzel anlatımlarla sizin çalışmalarınızdan, sizin zihninizden Türk dünyasını konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli tarih severler, tarihte Türk varlığı ve etkilerini konuştuk. Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz, eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilime dokundu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var. Hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi?

0: hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güblü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemimiz sıcak. Ekrana da yansıyor bir son dakika var. Onun detaylarını aktararak başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Suriye'de terör örgütü DAEŞ'a darbe vuruldu. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı terörist Türkiye'ye getirildi. Bu teröristlerden 9'u tutuklandı. Birinin sorgu süreci devam ediyor. O teröristlerin fotoğrafları şu an ekranlarınıza yansıyor. Kritik isimler olduğunun hemen altını çizelim. Ve bu operasyonun aynı zamanda Suriye istihbaratıyla koordineli şekilde yürütüldüğü bilgisi de var. Bu da önemli. Sınırlarımız ötesinde zaten sınır içinde terörü artık sıfır noktasına getirdi Türkiye, ama sınırlarımızın ötesinde de özellikle terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Bu operasyonda Suriye'de Suriye istihbaratıyla eş güdümlü şekilde gerçekleştirildi. Şöyle bir detay var, onu hemen söyleyelim. 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara gar saldırısının faillerinden biri, bağlantılı olduğu iddia edilen biri yine bu şüpheliler arasında yer alıyor. Bu da kritik bir bilgi olarak önümüzde duruyor. Fotoğraflar ekranlara geliyor. Teröristlerden birinin sol bacağının diz altından olmadığını görüyoruz. O da yine el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu bacağını kaybetmiş. O bilgiyi de yine aktarmış olalım. Tabii verdikleri ifadeler var. Sorgulandılar hepsi tek tek. 9'u zaten tutuklandı demiştik. İfadelerinde DAEŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, DAEŞ bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere ve DAEŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin çok önemli bilgiler verdiler. Bu da şu anlama geliyor: bu operasyonun devamı da olabilir. Onların verdiği, bu teröristlerin verdiği bilgiler neticesinde yeni operasyonlarda gerçekleşebilir. Şöyle bir baktığım zaman notlara, bu 10 teröristin çok büyük bir bölümünün 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü saflarına katıldıklarını görüyoruz. Bu da terör örgütü DAEŞ'in en aktif olduğu dönemler zaten. 2014-2015'li yıllar, Suriye'de iç savaşın en yoğun olduğu, hararetli olduğu dönemler. Yine Irak'ta aynı şekilde bu teröristler 2014 ve 2015'li yıllarda. Yine baktığımız zaman mesela şüphelilerden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldığını görüyoruz. Yani kritik isimlerdi hepsi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve hepsi yakalandı. 10 DAEŞ'li Türkiye'ye getirildi. 9'u tutuklandı. Birinin ise sorgu sürecinin halen devam ettiğini söyleyelim. Bu operasyona ilişkin yeni bilgiler elimize ulaştıkça aktarmayı sürdüreceğiz.

Hafta sonundayız ama başkentin gündemi sıcak. Özellikle Perşembe günü gelen mutlak butlan kararı sonrası bunun yansımaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra ne olacağı sorgulanıyor. Hatta aynı anda iki genel başkan var gibi bir durum ortaya çıktı. Aslına bakarsanız 38. kurultay iptal edildiği için Özgür Özel şu an sadece Manisa milletvekili ama kendi profilinde yine genel başkan ibaresini kullanıyor. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararıyla partinin başına geçince o da genel başkan olarak yine sosyal medya hesabında paylaşımlarını yapıyor. Şimdi itirazları vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu itirazlar reddedildi. Hem mutlak butlan kararı veren mahkeme tarafından hem de Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Peki bundan sonra ne olacak? Başkentte iki durağımız olacak. Hem Ahmet Taner Işıldağ'a gideceğiz. O bizleri bekliyor. Son detayları bizlere aktaracak. Hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gideceğiz. Yağmur Yıldız muhabir arkadaşımız o da bizleri bekliyor. Dün öğle saatlerinde bir hareketlilik olmuştu. Kılıçdaroğlu evinden çıkmıştı. Acaba genel merkeze mi gidiyor diye herkes birbirine sorarken çalışma ofisine gittiğini görmüştük. Şimdi peki Yağmur Kılıçdaroğlu'nun ofisindeymiş, hemen düzelteyim. Ofisten acaba bugün genel merkeze geçme durumu olabilir mi? Onu Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz ama önce Ahmet Taner Işıldağ'a bir gidelim. Özgür Özel'in özellikle yol haritası belli mi? Şimdi bir telefon görüşmesi de oldu Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında. Bildiğimiz kadarıyla Özgür Özel bir an önce kurultay istiyor. Kılıçdaroğlu ise şöyle bir partiyi çekip çevirip ondan sonra

0: böyle bir takvim içerisine girmek niyetinde gibi görünüyor ama nedir liderlerin yol haritası, ne düşünüyorlar ve nasıl bir atmosfer var Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde?
1: Kahraman Poyrazoğlu, öncelikle şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle YSK'dan çıkacak karara odaklanmıştı. Özel ve ekibi daha doğrusu. O karara, mutlak tutan kararına itiraz edilmesini bekliyorlardı YSK tarafından. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı kabul etmemesini bekliyorlardı. Ki zaten söylemlerini hep buna göre yapmışlardı. Yani direniş, genel merkezde kalacağız, bu kararı tanımıyoruz şeklinde mesajlar vermişti. Şimdi buradan telefon diplomasisine geçeceğim. Aslında ilk günden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir yapılamayan telefon trafiği oldu. İlk gün Kemal Kılıçdaroğlu aradı, Özgür Özel açmadı. İkinci gün Özel aradı, Kılıçdaroğlu açmadı. Artık dün bu telefon trafiği gerçekleşti. Hatta Özgür Özel bunu hemen genel merkezin önünde konuşmada söyledi ve dedi ki Kılıçdaroğlu'na, dedim ki sokağı görüyor musunuz, milleti duyuyor musunuz? CHP binası önünde ağlayanları görüyor musunuz dedim dedi ve Kılıçdaroğlu'na en kısa zamanda kurultay istiyoruz dedim dedi. Şimdi bu son cümle önemli. Aslına bakarsanız Özel ve ekibi, dedim ya, hani bir direniş mesajı verdiler. Buradan çıkmayacağız, bu kararı kabul etmiyoruz. Şimdi aslına bakarsanız bu son cümleyle beraber, yani Kılıçdaroğlu'na en kısa zamanda kurultay istiyoruz dedim cümlesiyle birlikte aslında kararların hepsini tanıdığını söylemiş oldu bir bakıma. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını tanıdığını ve hemen kurultaya gitmesini talep ettiğini söyledi. Tabii bu da biraz ekibinde ve yakındakilerde biraz moral bozukluğuna sebebiyet verdi. Hani direnecektik, bu sefer kabul ediyoruz, kurultay diyoruz. Muallakta kalmış durumdalar. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde, şu an itibariyle zaten 3 tane avukatı görevden aldı genel merkezde. İstinafa itiraz başvurusu yapanlardan, aynı şekilde il başkanlarıyla da görüştüğünü biz biliyoruz. Parti meclis üyeleri, 2020'de 37. olan kurultayda seçilen, kendisiyle birlikte seçilen parti meclis üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle iletişime geçtiğini biliyoruz. Özel şu an hala bir adı Özgür Özel, henüz hala çıkmış durumda değil. Fakat sürecin yine bundan sonra nasıl işleyeceği belli değil. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya geldiğinde nasıl olacak, bunlar da bize ilerleyen günlerde zaman gösterecek Kahraman Poyrazoğlu.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıldak ve bir bağlantımız daha var. Açılışta da bahsetmiştik. Yine Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Hemen Yağmur Yıldız'a dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde bizleri bekliyor. Dün Yağmur basın danışmanı bir açıklama yapmıştı. Genel merkeze gidecek Kılıçdaroğlu demişti ama hani bugün mü olur, hafta başında mı olur? Nedir senin izlenimlerin? Ne aktarabilirsin bizlere?
2: Kahraman Poyrazoğlu elbette genel merkeze gidecek ifadesini kullandı basın danışmanı Atakan Sönmez, ancak bunun yakın bir zamanda değil, muhtemelen bayram sonrasında olması öngörülüyor. Ama bugünün en sıcak gelişmesi mahkeme kararının ardından ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçerek bir basın toplantısı gerçekleştirecek ve açıklamalarda bulunacak. Dolayısıyla gözler bugün mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi açıklamaları yapacağına, neler söyleyeceğine çevrilmiş durumda. Bu arada yaşanan yeni gelişmeler de var. CHP'nin bir basın bilgilendirme grubu var mevcuttu. Ancak artık o grupta Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir bilgilendirme yapılmadığı için yeni danışmanı Atakan Sönmez yeni bir WhatsApp grubu kurdu ve CHP bilgilendirme isminde basın mensuplarının bilgilendirileceği yeni bir platform da oluşturuldu. Artık hep yeni yeni adımlar göreceğiz. Tabii baktığımızda genel merkezde bir abluka durumu var. Özgür Özel aslında genel merkezi askıya almış durumda. İşleyişlerini durdurmuş durumda. Dolayısıyla işleyişler kağıt üzerinden devam ediyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de şöyle bir ifade kullandı. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır ifadesini kullandı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu henüz ofisine gelmedi şu an konutunda, ancak çalışmalarını şu ana kadar burada, hemen arkamızda bulunan kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş da ekranlara getirsin, buradaki ofisinden yürütmeye devam ediyor. Dünün gelişmeleri nelerdi, hemen onları da şöyle kısaca toparlayıp hatırlatalım. Dün icra memurları mahkeme kararını tebliğ etmek üzere buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi ve o evrakı tebliğ etti. CHP Genel Başkanı olarak göreve yeniden gelmesine ilişkin kararın ve detayların yer aldığı o belge Kemal Kılıçdaroğlu'na ofisinde tebliğ edildi. Gözler genel merkezdeydi, ancak oraya hala tebliğ edilmediğini de biliyoruz ve aynı zamanda dünün en önemli gelişmelerinden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında gerçekleşen telefon görüşmesi. Hatırlayalım, Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı ancak Özel kendisine geri dönmemiş, telefonunu açmamıştı. Ardından dün Özel ben kendisini geri aradım ama telefonu kapalıydı dedi. Aslında çıkmaza girecek gibi olan diyalog dün iki ismin telefonda görüşmesiyle sonlanmış oldu. O görüşmenin detaylarını elbette tam olarak hakim değiliz ancak Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na partiyi kongreye götürmesini teklif ettiği ifade ediliyor. Tabi baktığımızda bugün yapılacak açıklamayla birlikte aslında Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasına ilişkinde ipuçları ve mesajlar vermiş olacak. Dolayısıyla bugün bu noktada gözler yapılacak açıklamada. Bu noktada diyorum ancak hangi saatte ve hangi noktada açıklama yapılacağı da henüz kararlaştırılmış değil. Genel merkezde olmayacaktır Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Dolayısıyla konut önünde mi, ofisi önünde mi veya farklı bir noktada mı, henüz yeri ve saati de belli değil ancak tüm gelişmeleri takip ediyoruz diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Yağmur Yıldız başkentten aktardı. Bakalım gözler tabii Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Şimdi mahkeme kurultayla ilgili bir iptal kararı vermişti ama bir de yargı aşamasında bunun bir ceza davası da var. Oradan nasıl bir karar çıkacak o beklenirken şimdi İstanbul merkezi bir operasyon gerçekleştirildi. Bu 38. kurultaya ilişkin oy kullanma iradesine müdahale edildiği gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir çalışma gerçekleştirildi. Ve soruşturma kapsamında şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri değerlendirildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da yani toplam 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltında.
3: Demokratik ve çağdaş Türkiye'nin kurucu partisidir.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan fırtınası esiyor. Az önce bağlantılarla da aktardık. Hani nasıl bir yol haritası belirleyecek hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel, bu soru işareti olarak karşımızda duruyor ama öncelikli olarak parti üst yönetimi yeni duruma göre bir pozisyon almış durumda, öyle görünüyor. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'e yakın olduğu iddia edilen belediye başkanları ve yöneticilerin açıklamalarına gözler çevrilmişti. Onlar da orta yolcu açıklamalar yapıyorlar. Bu da gelinen noktayı özetliyor aslında.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
5: CHP'de beklenen oldu. Şaibeli 38. kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıktı. CHP yöneticilerinde parti içi denge siyaseti dönemi başladı. İstinaf Mahkemesi'nde oy birliğiyle alınan karar sonrası Özgür Özel'e yakın olduğu belirtilen bazı belediye başkanlarının açıklamaları dikkat çekti. Onlardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yaptığı uzunca açıklamadan öne çıkan cümle yargı kararına saygı oldu. Yani kurulacağı iddia edilen yeni partide Özel İmamoğlu ikilisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı söylenen Mansur Yavaş, CHP'de kalıyorum mesajı verdi. Üstüne bir de karara karşı mücadele bayrağı açmayacağını ilan etmiş oldu.
6: Buradaki hizmeti aksatıp daha günü belli olmayan bir cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.
5: Ya da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beklendiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde hedef almadı. Sert mücadele vurgulu bir açıklama yerine birlik beraberlik tonlu bir paylaşımı tercih etti. Bugün hepimize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir dedi.
7: herkesin vazifesi kendinden sorumludur.

0: Hiçbir zaman rol çalmayacağız.
1: Bu iki örneği il ilçe belediyelerinden yerel yöneticilere kadar neredeyse her mevkide görmek mümkün. 24'ün edindiği bilgilere göre Özgür Özel ne Ankara'da ne İstanbul'da beklediği kalabalıkları parti binalarına toplayamadı. Hatta alelacele toplamaya çalıştığı MYK'ya bile 15 civarında milletvekili katıldı. Bu durum motivasyon düşüklüğüne neden oldu. Özgür Özel'in Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği ve bundan sonraki yol haritasını o görüşmeye göre şekillendireceği CHP kulislerinde konuşuluyor.
2: Özgür Özel bu süre içinde zamanını bilmemekle birlikte Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
1: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Yanıtı en çok merak edilen kritik soru işte bu. Parti yöneticileri kaotik ortamın fazla sürmeyeceği, bir hafta içinde Kılıçdaroğlu gerçeğinin kabulleneceğini düşünüyor. İllerde de beklenen hareketliliğin olmaması bunun dayanağı. Buna karşın Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardaş, Mehmetcan Keysan görevden alındı. Ancak esas girişim bayramdan sonra yapılacak. Parti içinde kapsamlı bir temizliğe gidilmesi için planlar yapılıyor. Öncelik adı hırsızlık ve yolsuzluklarla anılan isimlerin tasfiyesi. Hakkında yargı süreci yürütülen ve suçlamalara dair ciddi deliller bulunan isimler partiden uzaklaştırılacak. Bir başka konu da 38. kurultayda adı şaibe iddialarıyla anılan isimler. Bunun içinde CHP tüzüğünün 68. maddesi işletilecek. Yani CHP kongreleri ve kurultaylarına müdahale eden, hile karıştıran isimler hakkında kesin ihraç istemiyle parti içi disiplin süreci işletilecek. Yani CHP'de esas zelzele şimdi başlıyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni mutlak butlan sürecine götüren 38. olağan kurultay sürecinde yaşanan skandallar olmuştu. O skandalları ortaya çıkaran bir gizli tanık ve onun ifadeleri, ki o gizli tanık ifadelerinde yaşanan rüşvet pazarlıklarını, işte delegelerin belediyelerden nasıl ihale kopardıklarını hepsini tek tek anlattı. O habere bakalım.
4: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
5: Her şey işte bu kurultayla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği kurultaydan sonra CHP'de skandalların ardı arkası kesilmedi. Milyarların konuşulduğu, dairelerin dağıtıldığı, pazarlıkların yapıldığı o kurultay tarihi bir yargı kararıyla sonuçlandı. O kurultayda bütün rüşvet sisteminin göbeğindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu, gizli tanık oldu. Kurulan çarkı tek tek anlattı.
6: Hadi gel de sirkele o zaman.
5: Gizli tanık kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığını, otel masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığını anlattı. İstanbul delegasyonunun dizaynının 3 bölgeye ayrıldığını söyledi. Belediyelerdeki işe alım vaatlerinin Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından yönetildiğini ifade etti. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığını belirtti.
6: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
5: Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evi. İtiraflarına göre burası adeta bir ortak kasaydı.
7: Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır.
5: Gizli tanık ayrıca Özgür Özel'in Ankara İncek'teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini belirtti. Gizli tanık, siyasi aktörlerin kurduğu sistemle iş takipçiliği yaptığını da anlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın, Ali Mahir Başarır'ın yakını olduğunu söyledi. Bu ismin Muğla'daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara'ya bilgi taşıdığını belirtti. Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, Tayfun Yılmaz vasıtasıyla

0: buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiğini beyan etti.
1: Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi...
0: Hakkında skandal iddialar olan bir diğer isim ise Gökhan Zeybek. Gizli tanık, iş adamı Serbülent'in Gökhan Zeybek'le yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığını ve Zeybek'in evine bizzat 20 milyon lira nakit para götürdüğünü de anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.
2: "24 ve Akşam" gazetesinin büyük yankı uyandıran özel röportajı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın izini New York'ta bulduğu Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Tabii Umut Altaş'ın gözaltına alınmasında özel röportajın ABD'li makamlarla paylaşılması da etkili oldu.
3: "Bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi."
4: Aynen. 24 ve Akşam gazetesinin özel röportajı ses getirdi. Gülistan Doku soruşturmasında süreç hız kazandı. Soruşturmanın kilit ismi firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
5: "Hiç kalmadı.
3: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?"
5: "Hayır."
3: "Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünle?"
5: "Hayır."
4: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın günlerce izini sürdü. Firari şüpheliye New York'ta ulaşmayı başardı. Umut Altaş, röportaj yapmayı kabul etti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek itiraflar da bulundu.
5: "Benim tahminim, yani o sıra olayın olduğu sıra yoktur.
3: Sonradan öğrenmiştir."
5: "Sonradan, aynen söylemiştir."
4: 24 ve Akşam'ın gündem yaratan röportajı devletin yetkili birimlerinin de merceğindeydi. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi. Yeni bir talimat verdi. Röportaj Interpol ve FBI ile paylaşıldı. ABD makamları da konumu tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Ve kırmızı bültenle aranan Umut Altaş gözaltına alındı.
6: Tunceli'de de biliyorsunuz Gülistan Doku cinayetiyle ilgili orada da bir fail meşhur, cinayetin aydınlatılma çalışmaları devam ediyor. JASSAT ekiplerimiz orada da görev yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar fail meşhur cinayetlerin aydınlatılması için hem üzerimize düşen neyse onu yapmaya, hem de ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız.
4: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Firari şüphelinin savcılıkta vereceği ifadenin cinayetin sır perdesini aralayacağı düşünülüyor.
2: 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Aslında dün de ekranlara taşımıştık. Yani tüm tedbirler alınıyor. Emniyet güçleri sürücülerin güvenliğini sağlamak adına yollarda tedbirlerini alıyor. Ancak buna rağmen her bayram maalesef aynı acı haberleri paylaşmak durumunda kalıyoruz. Yollar kan gölüne dönüyor. Çok sayıda vatandaşımız sevdiklerine, yakınlarına ulaşmak isterken hayatını kaybedebiliyor. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Sürüş güvenliği uzmanı Serkan Çavuş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Serkan Bey yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Şimdi aslında önce şunu sorarak başlayayım. En çok hangi sebeple biz bu kazaları görüyoruz, yaşıyoruz, paylaşmak durumunda kalıyoruz? Sürücüler nerede hata yapıyorlar efendim?
7: Genel olarak trafik kurallarına uymadığımızdan dolayı bu kazalar sonuçlanıyor. Tabii madde madde sayarsak hız kuralları, takip mesafesi, sollama kuralları, yeterince mola vermememiz, uykusuzluklar ve bir an önce gideceğimiz yere varalım diye sürücülerin yaptığı maalesef acelecilik. Yani bizim iyi bir haberimiz gideceği yere, mutlu olacağımız yere kötü bir haberimiz de gidebiliyor. Kesinlikle bu dediğim maddelere dikkat edersek güvenli sürüşü biraz daha olumlu yönde etkilemiş oluruz.
2: Şimdi görüntüler geliyor baktığımız zaman, özellikle sabah saatlerinde ben de konuştuğum kişiler hep bana şunu söyledi. İşte İstanbul'dan mesela, İstanbul özelinden bahsedersek, kentten çıkmak çok zor. Birkaç saat sürüyor. Yani diyelim ki gideceğiniz mesafe 5 saatlik bir mesafe ama İstanbul'dan çıkabilmek bile 2-3 saat sürebiliyor. Dolayısıyla bu galiba biraz sürücülerin tahammül seviyesini düşürüyor ve bir vakit kaybı yaşadıkları için kaybettikleri zamanı kazanabilmek adına...

0: daha boş olan otobanlarda sürat yapabiliyorlar. Böyle bir tespit doğru mudur? Var mı böyle bir şey? Acelecilik de herhalde burada en büyük sıkıntılardan biri olsa gerek.
1: Kesinlikle doğru, çünkü izinli olduğumuz günlerin haricinde çalıştığımız için iş stresi birazcık bizi yıpratıyor. Bundan dolayı bir an önce gidip dinlenmek, ayaklarımızı uzatmak istiyoruz ama bu acelecilik, bir de zaten trafiğin olduğunu biliyoruz. Trafiğin yoğun olduğu bizim için bir sürpriz değil. İstanbul'dan Anadolu'ya gideceksiniz, bir köprü trafiği olacak. Seyahatiniz en azından 2-3 saat uzayacak. En azından bu psikolojiyle, yani araç kullanmaya ruhen ve bedenen hazır olarak çıktığımızda 10 saatte değil de 13 saatte gideceğiz. Yani çok fazla bir şey ifade etmeyecek bizim için. Ama nedense 10 dakika, 20 dakika bile sürücü olumsuz yönde etkiliyor. Acelecilik bu kazalara davetiye çıkartıyor diyebiliriz.
0: Şimdi yine böyle hep tanık olduğumuz olaylardan örnek vererek ben devam etmek istiyorum. Hani sohbetlerde hep şu konuşulur, işte diyelim ki İstanbul'dan Antalya'ya 8 saatte gittim, hiç mola vermedim diye. Hani sürücüler genelde bunu övünerek anlatırlar. İşte hiç mola vermedim, 8 saatte Antalya'ya indim şeklinde ifadeler kullanılır ama mola vermemek herhalde sağlıklı değil. Mesela bir 8-10 saatlik bir yolculukta kaç kez mola vermek gerekiyor? Bunun bir sayısı var mı? Yoksa hani biraz kendimizi yorgun hissettiğimizde, hafif uykumuz gelir gibi olduğunda hemen mola mı vermek gerekiyor? Bunun doğrusu nedir efendim?
1: Şimdi en azından ticari araç kullanan sürücülerde bile 45 dakika mola var 4,5 saatlik seyahatin ardından. Hususi otomobil kullananlarda aslında bir kural yok. Sürücü isteğe bağlı, kendini yorgun hissettiğinde mola verebilir. Ama biz dediğimiz gibi ben trafikte kurallara uygun bir şekilde araç kullandım demek yerine ben hiç mola vermeden 5 saatte gittim. Yani bizim övüneceğimiz şey kurallara uymak olmalı, mola vermemek olmamalı. Kesinlikle yorgun hissettiğimizde 1,5 saat sonra, 2 saat sonra en azından bir kahve içmeye, yüzümüzü yıkamaya, en azından biraz yürüyüp kan dolaşımının sağlanması konusunda molalar vermek gerekli. Sorun değil, yarım saat, 1 saatte geç gidebiliriz ama güvenli bir şekilde trafiği de olumsuz etkilemeden gitmiş oluruz.
0: Şimdi aslında günümüzdeki hani yollara baktığımız zaman şehirler arası ulaşımda hani artık son derece ferah, geniş, kaliteli bir yol durumuyla karşı karşıyayız. Yani ben kendi çocukluğum dönemini hatırladığım zaman gerçekten zordu belki o yollarda araba kullanmak ama hani şu anda baktığımız zaman hız limitlerine uyulduğunda, kurallara uyulduğunda hani gerçekten kaza yapmak çok kolay değil gibi görünüyor. Fakat her bayramda biz aynı maalesef acı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Sizin gözleminiz sürücüler en çok hangi hataları yapıyorlar? Bir de bu takip mesafesi konusu var mesela. Ona da pek uyulmuyor bizde. Ne söylersiniz?
1: Yani şöyle, dediğimiz gibi biraz sürücüler bayram günlerinde özellikle aceleci davrandığı için takip mesafesine çok fazla dikkat etmiyor. Özellikle uzun yollarda bir kere zincirleme kazaları yoğun olacağı için ve Anadolu'da şehirler arası yollarda seyir halinde olurken bir anda hava çok güneşliyken bir anda sisli bir yola girebiliyorsunuz. Bir anda yağmurun yeni yağdığı, yağmaya başladığı yerde ki özellikle yoldaki tozlar, işte lastik parçaları, belki yağ kalıntıları ilk yağmur yağmaya başladığında daha yolların kaygan olmasına sebep oluyor. Sürücüler bunu öngörerek gitmediğinde tabii ki takip mesafesine de dikkat etmediği için görüşün yeterli olmadığı yerlerde zincirleme kazaları bir davetiye çıkarmış olabiliyor. En çok takip mesafesi, hız kuralları. Sizin söylediğiniz gibi emin olun, trafikte yolculuğa çıkan sürücülerin hepsi trafik kurallarına dikkat ettiğinde emin olun trafik kazalarının belki de %90 oranında azalma olduğunu göreceğiz. Tek olay kurallara uymamamız. Tabii ki biz ne kadar kurallara uysak da istenmeden aniden meydana gelen olaylara kaza diyoruz ama en azından maddi hasarlı bir kazayla da kurtarabiliriz.
0: Bir de bu yol hipnozu son dönemde çok duyduğumuz bir tabir. Özellikle sürücüler hani baktığınız zaman işte uyanık ama hani içim geçmiş derler ya, öyle bir durum var. Yani gözler açık ama uyku hali. Bu da çok sık görülen bir durum galiba, öyle değil mi Serkan Bey?
1: Evet, doğrudur. Çünkü yol hipnozu dediğimiz olay, sürücü sürekli aynı şeyi yapmaya tekrar ediyor. Uzun düz bir yol, vücudunda herhangi bir hareket yok ve araç içerisindeki diğer yolcular da en azından uyuduğunda ister istemez bu sürücüyü etkiliyor ve sürücülerin gözlerinde kapanmalar, belki de kendine gelmek için koltukta bir kendini oynatmaya çalışıyor, işte kafasını kaşımaya çalışıyor. Sürekli aynı şeyi monoton bir şekilde yaptığımızda da artık sürücü yol hipnozuna girmiş oluyor, seyir halinde zannediyor. Aslında bütün refleksleri kendisinden alınmış vaziyette aslında.
0: Peki burada sürücünün yanında ona yolculukta eşlik edenlere düşen bir rol var mı? Yani mesela diyelim ki sürücünün yanında çocukları olabilir, eşi olabilir. Hani onu uyanık tutmak adına zaman zaman bir müzik belki açılabilir mi ya da sohbet edilebilir.

0: Bilir mi? Tabii trafikte çok konuşmak da sürücüler açısından belki sağlıklı olmayabilir ama en azından hani bu tarz yapabileceğimiz, sürücüye destek olabileceğimiz noktalar var mı?
1: Birincisi sürücü en azından araç içerisindeki herkes uyuduğunda sürücüyü çok olumsuz etkiliyor. En azından bir kişinin sürekli ayakta sürücüyü takip etmesi lazım. Çünkü ne olursa olsun sürücü bir insan. O anda gerçekten uykusu gelebilir veya uykusu geldiğinde inat eder, ısrarcı olur. Ama yan tarafta oturan kişi bunun bu hareketlerini fark ederek bir mola vermek ister misin? İstersen bir kahve içelim diye. En azından ufak bir müzikle. Tabii ki aa bak şurada ne kadar güzel dağ tepeler var diye etrafı göstererek değil ama kısa sohbetlerle kendini iyi hissediyor musun? Mola vermemize gerek var mı diye kısa sohbetlerde sürücüyü dinç tutabilir.
0: Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz
1: Ben
0: bilgiler için
1: teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: şimdiden sizin de Kurban Bayramınızı kutluyorum.
1: Ben de
0: İnşallah
1: kutluyorum
0: güzel bir
1: sizinkini. İyi
0: bayram
1: yayınlar
0: olsun.
1: diliyorum.
0: Bu 9 günlük bilanço acı olmasın diyelim. Tek temennimiz o
1: İnşallah.
0: şekilde. Sizin bu
1: İnşallah.
0: uyarılarınıza bizi dinleyenler, izleyenler umarım kulak verirler. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun, görüşmek üzere.
0: Evet, uyarılarımızı da yaptık. Kurban Bayramı tabii yaklaşırken İstanbul'da mega kentte de artık denetimler sıklaştırılmış durumda. Hem tesislerde hem de diğer noktalarda güvenlik güçleri de tüm tedbirleri alıyorlar.
2: Efendim, bunun etiketi yok. Burada bunu bir tutanak altına alalım.
3: Tamam.
2: Burada da birim fiyat yazmıyor. Bunu da bir tutanak altına alalım.
4: Bayram öncesi hareketliliğin arttığı İstanbul'da gözler bu kez yolüstü dinlenme tesislerindeydi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Eyüp Sultan'da restoran, market ve kafelere yönelik denetim yaptı.
2: Şimdi 236 gramı 250 TL. Evet. Kilogramı ne kadar? Bir, yani. Onu belirtmem gerekiyor. Bu şurada örnek vereyim. 154 gram 109 TL'ye satıyorsunuz yani. Burada 707.79 yazmış.
4: İşletmelerde raflardaki fiyatlarla kasadaki ücretler karşılaştırıldı. Ürünlerin etiketleri, gramaj bilgileri ve satış koşulları incelendi. Bazı ürünlerde etiket eksikliği tespit edilirken kurallara aykırı durumlarla ilgili tutanak tutuldu.
2: Eksiklik var. Etiket formatında eksiklik var. Özverili koymaya çalışıyorsunuz ama sistemde bir eksiklik var.
4: Özellikle şehir dışına çıkacak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerde denetimlerin artırıldığı öğrenildi. Yetkililer bayram süresince İstanbul genelinde kontrollerin devam edeceğini açıkladı.
0: Kayseri'ye, Talas ilçesine götüreceğiz sizleri. Uluslararası Türkoloji Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan isimler arasında Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da vardı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ortak Türk alfabesi anıtının kültürel önemine dikkat çekti.
5: Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türkoloji Zirvesi kapsamında Kayseri'de Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışı Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım yaptı.
6: Sayın Başbakanım çok teşekkür ediyorum.
5: Zirve kapsamında şehirde düzenlenen diğer programlarda Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın kültürel önemi vurgulandı. Anıt Türk dünyasının geleceği açısından da tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Zirve kapsamında protokol heyeti Türk dünyasını temsil eden ziyaretçilerle bir araya geldi. Zirvenin ikinci gününde Türk dünyasında ortak dil ve kültürel gelecek paneli düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7: 2026 çok özel bir yıl. 1926'da Azerbaycan Bakü'de yapılan Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
5: Yalçın ayrıca Türk Dünyası Ortak Alfabesi Anıtı'nın Talas'ta yaptırılmasının Talas için önemli bir değer olduğunu söyledi.
7: Türk Ortak Alfabesi, Türk Devletleri Ortak Alfabesi uzun süredir çalışılıyordu. Geçen yıl tespit edildi, son nokta konuldu. Bu yıl açıklanması bekleniyordu. Biz bir sürpriz olarak Türk Dünyası Ortak Alfabesi'ni de anıt olarak yaptık. Bugün Binali Bey'e açtırmış olduk.
5: Talas Belediyesi'nce düzenlenen müzik ve halk dansları gösterisi de kültürel bir buluşma oldu. Kayseri Üniversitesi'nde gerçekleşen gece coşku ve duygusal anlar yaşattı.

Moderatör hafta sonuna devam ediyoruz. Gazetelerle devam edelim bu bölüme. Akşam gazetesinin manşetiyle başlayacağız. Önce parayı korumaya aldı. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı diyor Akşam gazetesi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı olmasının hemen ardından özel bir ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelledi. İstinafın mutlak butlan kararı dün Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi ve CHP Genel Başkanlığı görevi de resmen başladı. Kılıçdaroğlu önce parti hesapları ile ilgili önlem aldı, ardından CHP'nin 3 avukatını azletti. Kendine bir basın danışmanı da atayan Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi ve MYK konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi. Özgür Özel ve ekibi ise genel merkez binasını terk etmeme tutumlarını dün de sürdürdü diyor. Melik Yiğitel iki cephenin yol haritasını yazdı. Türk Medya Ankara temsilcisi, yolsuzluğa karışanların üyelikleri askıya alınacak. Kılıçdaroğlu cephesi, kurultay için acele edilmeyecek. Ankara ve İstanbul dahil 43 il başkanı görevden alınacak. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu yolsuzluk şüphelilerinin de üyelikleri dondurulacak. Özel cephesinde neler yaşanıyor? Bir aracı üzerinden 45 gün içinde kurultaya götür teklifi yapıldı Kılıçdaroğlu'na ama Kılıçdaroğlu bu teklifi reddetti. Özel'in Silivri'yi ziyaret edip İmamoğlu'yla yeni partiyi istişare edeceği de belirtiliyor. Peki sür manşete bakalım, krizlere karşı dayanıklıyız. Başkan Erdoğan dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız dedi. Başkan Erdoğan finansal okuryazarlık etkinliğinde konuştu. Siber güvenliğin önemini, sanal kumar ve yasa dışı bahsin yarattığı tehditlere de aynı zamanda dikkat çekti. Ve akşam buldu, FBI yakaladı. Az önce biz de paylaşmıştık. 24 ve akşamın özel haberi, Umut Altaş Gülistan Doku cinayetinin faillerinden ABD'ye firar etmişti. Washington temsilcisi Akşam gazetesinin Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın izini sürdü. New York'ta ulaştı. Röportaj yapmaya ikna etti ve Umut Altaş cinayete ilişkin çok kritik bilgiler paylaştı. Bunun akabinde de ABD'li yetkililer o bilgileri, Umut Altaş'ın bulunduğu lokasyona dair detayları istediler. Ve sonrasında da FBI tarafından Umut Altaş yakalandı, gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranıyor, Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Bakalım ne olacak, o süreci de yakından takip ediyor olacağız. Sabah gazetesine geçelim. Enerjide tam bağımsızlık kızıl elmamız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün katıldığı farklı etkinliklerde önemli mesajlar verdi. Yine Turkuaz Medya'nın öncülük ettiği Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya seçkin temsilcilerin katıldığı enerji zirvesinde de konuştu Cumhurbaşkanı ve hedefi belirledi. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadesi dikkat çekiciydi. Yine Şule Yüksel Şenler'e vefa. Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte yazar ve fikir insanı Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini konu alan TRT Tabi'nin Şule Senin Hikayen dizisinin gala programına katıldı. Erdoğan çifti dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bu da yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir başka programdı. Efes 2026 geride kaldı ama İsrail'i korkuttu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle gövde gösterimiz Tel Aviv'de paniğe neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dünyaya başarıyla sergilediği Efes 2026 tatbikatının yankıları sürüyor. İsrail'in Maarif gazetesi endişe veren Türk tatbikatı başlıklı haberinde devasa Efes 2026 tatbikatı Ankara'nın hem NATO'daki gücünü hem de bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi ifadelerini kullandı. Zaten Türkiye ne zaman savunma sanayine ilişkin önemli bir hamle yapsa, işte tatbikat olsun, yeni bir ürünün tanıtımı olsun, bu İsrail ve Yunan basınında gündem oluyor ve büyük bir tedirginlik, endişe yaratıyor. Sırada Hürriyet gazetesi var. Kurultay için ilk diyalog manşetini görüyoruz. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en yakın zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi. Özgür Özel bir an evvel kurultay istiyor ama Kılıçdaroğlu hani parti içinde bir arınma, daha önce de paylaştığı videolarda buna dikkat çekmişti. O arınma sürecini bekliyor ve sonrası da tabii ki onun da hedefi partiyi yeniden seçime götürmek, bir kurultayı toplamak gibi görünüyor. Yollarda tuzak radar yok. İçişleri Bakanı Mustafa

Mustafa Çiftçi, bayram tatilinde tuzak radar uygulaması yapılmayacağını belirterek devlet vatandaşına tuzak kurmaz dedi. Bayram tedbirleri kapsamında 66.481 trafik görevlisi olmak üzere 334.017 kolluk personeli görevlendirildi.

da çift başlı bir yönetim tablosu oluştu. Özel'in istinafa ve YSK'ya yaptığı itirazlar reddedildi. Gözler bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olası senaryolarda. Son ihtimal Yargıtay. Son kararı CHP'nin, karar sonrası CHP'nin istinafa ve YSK'ya dün yaptığı itirazlar reddedildi. Bir diğer alternatif kararı Yargıtay'a taşımak. Mevcut durumda mahkemenin kararı tedbirli olarak vermesi sebebiyle Yargıtay'dan kesin karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu göreve devam edecek. Bu durumda kesin kararın seçime kadar çıkmaması halinde CHP'yi Kılıçdaroğlu seçime götürecek. Yargıtay'ın alacağı ilk kararda tedbiri kaldırması da yine ihtimaller arasında. Bu durumda CHP'yi seçime özel götürecek. Yargıtay kararı bozar. Mahkeme ise kararında direnirse tablo yeniden belirsizliğe itilecek. Yeni süreçte bir başka senaryo Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi kurultaya götürmesi. CHP'de 37. kurultay delegelerinin 5'te 1'inin imzasıyla da olağanüstü kurultay toplanması mümkün. Bu senaryo çözüm için en uygun alternatif olarak siyaset kulislerinde öne çıkıyor. Ama tabii ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalara gözler çevrildi. Bugün ne söyleyeceği son derece önemli. Merakla bizler de bekliyor olacağız. Sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde 2 kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede dün bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Karaçay Köprüsü'nün yıkılmasıyla dereye düşerek kaybolan otomobildeki 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirlendi. Otomobilde 20 yaşında Musa Paşa da vardı. Onun bulunması için de arama çalışmaları devam ediyor. Sırada Türkiye Gazetesi var. CHP'de taktik savaşları. Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına döndü. Partide iki başlı yönetim krizi çıktı. Özel'le Kılıçdaroğlu'nun ilk temasında da kurultay polemiği yaşandı diyor gazete. Sürmanşette bir haber, Etna Spor Gazze'yi unutmadı. Mazlumlara destek, geleneksel sporların ve kültürlerin buluştuğu Etna Spor'da. Mazlum coğrafyalardaki dramlara da dikkat çekildi. Filistin'deki zulüm de gözler önüne serildi. Etna Spor heyecanı devam ediyor. İlerleyen bültenlerde bağlanacağız. O heyecana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yarın akşam saatlerine kadar özellikle cumartesi, pazar, bayram tatiliyle birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yoğun olması bekleniyor. Bu geleneksel sporların yaşatılması adına, kültürümüzün unutulmaması adına, gençlere, genç nesillere bunu aktarmak adına Etna Spor ciddi bir misyon edinmiş durumda. Yeni Şafak diyelim şimdi de. Kılıçdaroğlu göreve başladı. CHP'de kaos ve bilek güreşi. Aslına bakarsanız tüm gazeteler aynı noktaya dikkat çekiyor. Hem bir kaos durumu var hem de bir bilek güreşi durumu var aslında. İki isim arasında, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan polemikler, süreç. Dün telefonla başlayan o ilk görüşme bakalım nasıl yansıyacak. Şimdi bir başka haber, 40 ülkeye işkence. İsrail'in Akdeniz'de kaçırıp alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri önceki gün geldikleri Türkiye'de muayeneden geçtiler. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsrail'in zulmüne ilişkin bir soruşturma da başlatıldı. Onun da altını çizelim. 40 kadar ülkenin vatandaşı olan aktivistlerin vücutlarındaki işkence izleri İsrail'in pervasızlığını gösteriyordu. Aktivistlerin vücutlarında plastik mermi, darp, elektroşok izleri, kırık ve çatlaklar vardı. Mecit Bahçıvan, bir karış mesafeden plastik mermiyle vuruldum. Beni ayrı hücreye aldılar. İşkence orada devam etti dedi. Sumut filosu aktivistleri gördükleri işkenceyi, İsrail'in zulmünü işte bu sözlerle tek tek anlattı. Peki kısa bir süremiz kaldı. Bu sürede de biraz spor gazetesi olarak, daha doğrusu akşam gazetesinin spor sayfalarına bakarak devam edelim. Kupa Fatih Trabzonspor'la başlayalım. Eğer o sayfa hazırsa arkadaşlar, en önemli spor gelişmesi bu çünkü. Trabzonspor'un kupayı kazanması. 2 senedir finalde kaybeden Fırtına, Fatih Tek yönetiminde bu kez kazanan taraf oldu. Bordo Maviller 18. dakikada Onuaçu'nun golüyle ilk yarıyı önde kapattı. 50'de Muleka eşitliği sağladı. Maçın kırılma anı 58. dakikaydı. Konyaspor bu dakikada penaltı kaçırınca bu kez 79'da penaltı kazanan Trabzonspor oldu. Onuaçu hata yapmadı ve onun penaltıdan attığı golle Fırtına
mutlu sona ulaştı. 2 senedir finalde kaybediyordu Trabzonspor ama 3. senesinde taraftarına bir kurban bayramı hediyesi de vermiş oldu. Ligi 3. sırada kapattı Trabzonspor. İyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz ve kupayla da bu sezonu taçlandırmış oldu.

Tebrik edelim biz de Bordo Mavilleri. Önümüzdeki yıl için Trabzonspor adına da umut verici bir gelişme. Belki birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışında çok daha iddialı hale gelebilecek Trabzonspor. Dün bir başka heyecan vardı. Basketbolda dörtlü final, Final Four heyecanı. Fenerbahçe ev sahibi Olympiakos'un karşısındaydı ama pek de istediğimiz gibi gitmedi karşılaşma. Olympiakos maça hızlı başladı ve o hızlı oyununu maç boyu sürdürdü. Fenerbahçe zaman zaman farkı 7 sayılara, 8 sayılara indirmesine rağmen geri dönüş izni vermedi Olympiakos ve rahat da bir galibiyet aldı diyebiliriz. 79-61'lik sonuçla Fenerbahçe bu kez yarı finalde Avrupa'nın en büyüğü olma şansını kaybetmiş oldu. Fenerbahçe adına Nando De Colo, Euroleague'in efsanelerinden biri, Fransız basketbolcu. Kariyerini noktaladığı son maçıydı bu, Avrupa'daki son maçıydı. Son maçında maalesef tabii ki bir mağlubiyetle ayrılmış oldu. Kolay sayılar yedik diyor Fenerbahçe'nin baş antrenörü Charas Yasikevicius. Yenilginin ardından Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe gibi oynamadı. Ne zaman biraz umutlansak anında çok kolay sayılar yedik. Farkı 2-3 kez 9'a 7'ye indirdik ama kolay sayılar verdik ifadesini kullandı. Bir diğer karşılaşmada Valencia ile Real Madrid, iki İspanyol ekibi karşı karşıya geldiler. Orada da gülen taraf Real Madrid oldu. 105-90'lık sonuçla final pazar akşamı oynanacak Olympiakos'la Real Madrid arasında. Peki son sayfamıza geçelim. Son dakikalarımız. Tamamlanması gereken bir görev. Suudi Arabistan'da Al Nassr'la şampiyonluğa ulaşan ve takımdan ayrıldığını açıklayan Portekizli Jorge Jesus, şampiyonluk yaşayamadığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Belki de orada tamamlanması gereken bir hikayem vardır ifadelerini kullandı. Acaba Jesus yeniden Fenerbahçe'ye mi gelecek? İki başkan adayı var, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Hakan Safi dün akşam TRT Spor özel yayınına katıldı ve Jorge Jesus'un gündeminde olmadığını söyledi. O zaman acaba Aziz Yıldırım'ın mı teknik direktör adayı Jorge Jesus? Bakalım, bunu da zaman gösterecek. Seçim süreci yaklaştıkça artık başkan adayları ellerindeki kozları tek tek oynamaya başlayacak gibi. Muhammed Salah iddiası var Fenerbahçe için. Ancak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de bu noktada yeniden temasa geçecekleri de iddia ediliyor. Galatasaray'da bugün seçim var. Dursun Özbek tek aday zaten. Büyük ihtimalle yeniden başkan seçilecek. Onu da şimdiden tebrik etmiş olalım. Araya gidelim, saat başında görüşeceğiz tekrar.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken, hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın, biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki, bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında, Allah aşkına, hangi marifeti icra ettiniz?
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan kaosuyla bu bölüme de başlayacağız. Şimdi dün Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmeden yansıyanlar neler? Yol haritası ne olacak? Hem Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde nasıl bir atmosfer var? Detayları almak üzere muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Ahmet, sözü hemen sana bırakalım. Tabii ne olacak, ne bitecek merakla bekliyoruz açıkçası.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon görüşmesinde yaptı.
2: Kahraman Porozoğlu, öncelikle şunu söyleyelim. Tabii saat 11'de milletvekilleriyle bir araya gelecek Özel. Kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise parti meclisiyle bir araya gelecek. Tabii parti meclisi normalde CHP'nin en önemli karar organlarından bir tanesi. Fakat mutlak tutan kararı vardı, biliyorsunuz 3 gün önce çıkan bir karar. Bu mutlak tutan kararı ile parti meclisinin izleyeceği yol, alacak kararlar da geçersiz sayılmış olacak. Tabii bu noktadaki istişareler önemli. Zira Özel ve ekibi daha çok YSK'dan çıkacak karara odaklanmışlardı. Geçtiğimiz gün çıkmıştı YSK'dan karar. YSK, CHP'nin itirazını, Özel ve ekibinin itirazını reddetti ve mahkemenin kararını tanıdığını açıkladı. Böylelikle mutlaktan kesinleşmiş oldu. Hatta icra memurları yine geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nun evine giderek karar tebliğ etti ama CHP Genel Merkezi'ne henüz gelmedikleri de ifade edelim. Şimdi aslında bakarsanız dün telefonla görüştüler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel telefonda görüştüler. Özgür Özel onu akşam CHP Genel Merkezi önündeki mitingde açıkladı ve dedi ki biz en yakın zamanda kurulta istediğimizi Kemal Kılıçdaroğlu'na söyledik ifadesini kullandı. Tabi bu da biraz da direniş mesajlarının aksi yönde bir mesaj. Daha uzlaşmacı, daha anlaşmacı bir tavırla sergilediği için bazı kesimlerden de tepki gösteriyor Özgür Özel'e. Bu noktada Özgür Özel biraz arada kalmış durumda. Tabii ki bugün hem milletvekilleriyle olan görüşme hem de parti meclisi oldukça büyük bir önem taşıyor. Hatta şunu da ifade etmekte fayda var. Parti meclisi milletvekilleriyle olan görüşmeye acaba 22 isim gelecek mi? Hangi 22 isim? Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlandan bir gün önce bir video mesaj paylaşmıştı ve bu video mesajı 22 milletvekili, CHP'li milletvekili tekrar paylaşmışlardı. Onlar da buraya gelecek mi? Tabii bu da merak sorularından bir tanesi. Bir diğer önemli unsuru söyleyeceğim şimdi size. YSK bugün tekrar toplanacak. Önemli bir toplantı bu. Bir CHP'linin 2024 yılında yapılan yerel seçimlere itirazını ele almak üzere toplanacaklar. Aslında dünkü yayınlarımızda biz bunu çok sık dile getirdik. Şimdi YSK olası bir mutlak butlanla alakalı olumsuz karar verirse, yani tanımıyorum derse ya da tanıyorum derse 2024 seçimleri de sıkıntıya girecek. Zira Özgür Özel yönetiminin aldığı bütün kararlar iptal olmuş olacak. Bugün yine onunla alakalı toplanacaklar. Tabii gözaltılar da var. Kahraman Poyrazoğlu, yani her şey çok hızlı gelişiyor. Gözaltılar da var. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya, 7 ilde 13 kişi gözaltında. Bu da kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale suçlamasıyla gözaltına alındı. Şimdi önümüzdeki aylarda 1 Temmuz'da da ceza davası var. Kurultayda şaibe yapıldığına ilişkin, rüşvet verildiğine ilişkin bir ceza davası var. 11 kişi yargılanıyor. İçinde Ekrem İmamoğlu da var. Yani gelişmeler çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Özgür Özel yönetiminin buna, Özgür Özel ve ekibinin buna tepkisi ne olacak, bunu bilmiyoruz. Hala genel merkezde kalma kararı devam edecek mi? Işıklar hala açık kalacak mı? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk anlaşmacı bir şekilde devirme edilecek kurultaya gitme şartıyla. Tabii dediğimiz gibi belirsizlik, yine bir önceki yayında söylediğimizi söyleyelim. Zaman pek çok şeyi belirleyecek. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
0: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz sana notların için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde durum böyle. Tabii gözler bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na da çevrilmiş durumda. Bir açıklama yapması bekleniyor yol haritasına ilişkin ama bir önceki bağlantıda da konuşmuştuk. Nerede olacak, nasıl olacak açıklama? Pek de detay yok ortada. Peki bir gelişme var mı? Yağmur Yıldız'a tekrar dönelim. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde bizleri bekliyor. Söz sende Yağmur Yıldız.
3: Kahraman Poyrazoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine saat 14 sularında gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla burada bir hareketlilik yok ve bugün aslında bir açıklama yapacak Kemal Kılıçdaroğlu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla ofisine gelecek olması da açıklamayı burada yapacağı ihtimallerini artırıyor. Ancak yağışlı da bir hava hakim, ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Ankara'da şu dakikalarda oldukça kuvvetli bir yağış hakim. Dolayısıyla bu açıklama kapalı bir alanda mı olur yoksa burada ofis önünde mi olur, bunu da aslında kesmek çok mümkün değil. Dünden yansıyan gelişmeler, dün icra memurları mahkeme kararını tebliğ etmek üzere buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi ve karar genel başkan olarak yeniden göreve gelmesine ilişkin o metin tebliğ edildi Kılıçdaroğlu'na. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu da dün dijital medya hesabındaki bilgi kısmına yeniden CHP Genel genel başkanı olarak o bilgiyi güncelledi ve bu bilgiyi paylaşmış oldu. Dolayısıyla işler kağıt üzerinden yürüyor diyebiliriz. Çünkü genel merkezde Özgür Özel ablukası var. Adeta genel merkezi ve işleyişini askıya almış durumda. Bu aslında bir yandan partiye zarar veren bir durumken bir yandan da Kılıçdaroğlu

0: Parti işleyişini, faaliyetlerini aksatmamak adına da bu işlemlerini kağıt üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Tabi baktığımızda bugün vereceği mesajlar önemli olacak. Çünkü iki isim önce çıkmaza giren bir telefon diplomasisinin ardından dün nihai olarak görüşme gerçekleştirdi. Ve bu kapsamda Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na partiyi en kısa sürede olağanüstü kurultaya götürme konusunda bir ifade kullandığı, teklif ilettiği ifade edildi. Tabi aralarında geçen görüşmeye ilişkin detayları da belki bugün yapacağı açıklamayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ifade edecektir. Özellikle partinin geleceği konusunda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden bir kongreye gidip seçimle mi genel başkanlığa gelmeyi tercih edecek, yoksa artık mahkeme kararıyla da kesinleşmiş olan görevin kendine tevdi edilmesiyle ilgili süreci mi işletecektir? Elbette bu da CHP için, parti için oldukça önemli bir süreç olacak. Aslında hemen hemen bugün yapılacak açıklamayla sürecin ve yol haritasının biraz netleşeceğini söylemek mümkün diyelim. Sorunuz yoksa sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür edelim Yağmur Yıldız'a, başkentten aktardı. Artık gözler tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Tabii mutlak butlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'de bir kriz var ama işin bir de ceza davası boyutu var. Şimdi 38. kurultayda baktığımız zaman delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında da 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Lütfü Kırdar'da düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlara ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de hedefin tam bağımsızlık olduğunu söyledi. Gabar'da tarih yazdık dedi. Başka önemli mesajları da vardı. İzliyoruz.
2: 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Bakınız, bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen zirvede enerjiye ilişkin çok önemli mesajlar verdi. O mesajların yansımalarını değerli bir konuğumuzla enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte ele alacağız. Altuğ Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Kahraman Bey.
0: Şimdi tabii dünyada ortaya çıkan savaşlar, işte Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyorduk. Şimdi ABD-İran krizi, bu enerji tesislerinin hedef alınması, Hürmüz Boğazı krizi derken enerji güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğu yüzümüze açıkçası böyle hani tokat gibi çarpıldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı da enerji milli güvenliğin güç unsurudur diyor. İsterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajıyla başlayalım sohbetimize.
1: Evet Kahraman Bey, hatırlarsanız daha önce de aslında sizinle gerçekleştirdiğimiz yayınlarda bir kavram kullanmıştım. Bir ikiz dönüşüm gerçekleşiyor demiştim. Savunma sanayi ile birlikte enerji sanayimizde de enerjide de aynı dönüşüm ve gelişim gerçekleşiyor. Türkiye bunu ikiz dönüşüm olarak alıyor ve bu ikisinin birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu düşünüyor ve tüm aksiyonlarını da buna göre alıyor demiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün verdiği mesajlarda da en dikkat çeken noktalardan biri bu. Nasıl dedi Sayın Cumhurbaşkanı, savunma sanayide kızıl elmalarımızı çizdik ve yolumuzda ilerliyorsak, enerjide de kızıl elma rotalarımızı belirledik ve buna göre ilerliyoruz dedi. Bu bir kere Türkiye için çok önemli. Bunun devletimizin çok büyük bir politikası, resmi bir politikası ve artık kızıl elması olduğunu bir kere net bir şekilde Türkiye'nin bir numarası tarafından açıklanmış durumda. Tabii bununla birlikte başka akslara da değindi Kahraman Bey. Özellikle ben geçmiş, bugün ve gelecek vurgularını çok önemsedim. Geçmişi şöyle vurguladı: terör. Türkiye terörden çok çekti. Terörsüz Türkiye açılımının aslında politikasının sadece ve sadece Türkiye'deki bir takım mevcut mevzu konuşulan konularla ilgili olmadığını, aslında terörsüz Türkiye'nin daha önceden başlayan Türkiye'nin topraklarındaki terör örgütü unsurlarının çıkarılması, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar, daha sonra Esad rejiminin oradan çıkarılması, yeni Suriye rejiminin gelmesi ve terör örgütlerinin o bölgeden çıkarılmasını da aslında terörsüz Türkiye'nin geçmişi, bugünü ve sonrasıyla ilgili bir perspektif olarak alınması gerektiğini görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 2 trilyon dolarlık bu milletin üzerine yüklenmiş yükü kaldırıyoruz, prangalarından kurtuluyor diyor. Neye dayanarak bunu söylüyor? Bugün Gabar'da toplam petrol üretimimizin %44'ünü şu an itibariyle üretiyoruz diyor. Yani geçmişte vinç operatörlerinin şehit edildiği, kamyon şoförlerinin şehit edildiği, hiç kimsenin neredeyse o bölgede can güvenliğinin olmadığı noktadan Türkiye devasa petrol kuyularını kurarak şu anda milletimizin zenginliği olan petrolü Gabar'dan çıkartmaya başlamış durumda. Ki hedefimizi biliyorsunuz, Sayın Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar da açıkladı. Türkiye 2030'un sonunda toplam petrol üretiminin, tüketiminin %50'sini hem Türkiye toprakları hem de dışarıdaki noktalardan elde ederek, yani yaklaşık 1 milyon günlük varil üretimimizin 500 binini elde edeceğiz diyor. Bu açıdan hem teröre yapmış olduğu vurgu açısından da önemli buluyorum. Üçüncü bir aksta Kahraman Bey, geleceğe, bugün ve geleceğe yönelik bir mesaj verdi. Türkiye'nin bir köprü olduğunu, bir geçiş noktası olduğunu, hem de güvenli, istikrarlı bir geçiş noktası olduğunu, bölgede gerçekleşen bu durumla, ki yine sizinle beraber yaptığımız yayınlarda ben bir tarih ismi koymuştum. Bu 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın kapanması, enerjinin 11 Eylül'ü demiştim. Hatta daha da ileri bir söylemde de bulunalım. Kıyameti de diyebiliriz. Sur üflendi. Herkes sağır oldu. Hiçbir birlik, hiçbir mevcuttaki işbirliği şu an geçerli değil, geçersiz hale geldi. Yepyeni bir enerji mimarisinden artık bahsediliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da Avrupa'dan, Türkiye'nin batısından, Türkiye'nin doğusundan, güneyinden, kuzeyinden birçok ülkenin bakanının katıldığı ve dünyanın belki de izlediği bu etkinlikte bu mesajı vererek şunu söyledi: dünyanın enerjide gitmiş olduğu bu çıkmaz, ülkelerin enflasyonlarını arttıran, ekonomiyi bozan bu son durumda Türkiye bir yıldız gibi parlayacaktır ve bunun için de açıktır. Bu güvenli rotaya gelin, güvenli bir şekilde enerjinin, Türkiye'nin bir enerji merkezi olacağı bu politikanın içinde sizler de sürdürülebilir, arz güvenliğini sağlamış bir biçimde bu enerjiyi temin edin, Türkiye sizi bekliyor mesajı verdi aslında.
0: Aynen öyle. Şimdi Gabar çok önemli tabii. Siz de söylediniz, Gabar'da tarih yazdık diyor Cumhurbaşkanı, ama bizim gözümüzü çevirdiğimiz noktalardan biri de Karadeniz. Şimdi Yıldırım Han en son Karadeniz'e doğru yola çıktı, hareket etti. Şimdi yavaş yavaş doğalgaz noktasında da hani hane tüketiminde ciddi bir payı alacak gibi görünüyor bizim kendi çıkardığımız gaz. Orada durum ne Sayın Karataş?
1: Kahraman Bey, orada şu vurguyu da özellikle yapmamız lazım. Vatandaşımız haklı. Tabii ki dünyada bir ekonomik sıkışıklık var. Türkiye'de de bir ekonomik sıkışıklık var ve bundan dolayı da herkesin, tüm dünyadaki vatandaşların gelir seviyeleri azalıyor. Ve vatandaş da bu petrol ve doğalgazla ilgili hep bu soruyu soruyor. Yani orada doğalgaz çıkıyorsa, eğer petrol çıkıyorsa bu bize ne zaman yansıyacak? Ben de şu örneği veriyorum. Türkiye'nin oradaki birincisi hedefi günlük 40 milyon metreküplük doğalgaz üretimine çıkmak. 785 milyar metreküplük bir rezervimiz var mevcutta, saptanmış kesin. Ama bunu peyderpey çıkartacağız. Siz yerin altından bir anda 785 milyar metreküpü çıkartmıyorsunuz. Nasıl bir evi satın aldığınızda kira gelirleriyle 15 yıl, 20 yıl, 25 yılda o evin maliyetini amorti edeceğini düşünüyorsanız, aslında petrol ve doğalgaz da böyle bir şey. Birincisi bu milletin zenginliği. Bu 785 milyar metreküp ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin yıllık 40 ila 60 milyar metreküp arasında değişen bir doğalgaz tüketimi var. 50 milyar metreküp dediğinizde neredeyse 25-30 yıl Türkiye'ye yetebilecek bir doğalgaz. Ama tamamını kullanabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü açılmış kuyulardan sizin bunu çıkartmanız lazım. İlk aşamada Türkiye 2025'te 9,5 milyon metreküpünü, yani mevcut kapasitede ulaşmaya çalıştığı hedefin %25'ini üretmeye başladı. Şu an bu rakamları çıkartıyoruz ve bizim şebekemize basıyoruz. Vatandaşımız bunu kullanıyor. İkinci hedef ise 2026 sonunda, biliyorsunuz Osman Gazi platformunu da geçtiğimiz yıl Karadeniz'e uğurladık. Yüzer platformumuzda bunu bu sene iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacağız. 8 milyon hanenin kullanacağı doğalgaz şebekeye basılacak inşallah 2026'nın sonunda. 2028'in sonunda da 16 milyon hanenin kullanabileceği doğalgaz toplamda ve 40 milyon metreküplük doğalgaza ulaşmış olacağız. Bu mevcut Kahraman Bey. Şimdi Yıldırım sondaj gemimizden bahsettiniz. Biz iki yeni filomuzu, iki yeni gemi daha kattık. Çağrı Bey ve Yıldırım ve Pergeli Türkiye'nin merkezine çizdik ve gittikçe geniş bir açı aldık. Kardeşi Çağrı Bey'i Somali'ye gönderdik. Oraya da vurgu yapalım. Büyük müjdeler bekliyoruz Somali'den. Sismik gemilerimizin belirlemiş olduğu noktalarda inşallah dünyanın da belirtmiş olduğu büyük karbon, hidrokarbon açısından zengin bir noktadan inşallah hem kardeş Somali halkı için hem de Türkiye için güzel haberler gelecek. Bir diğeri ise Karadeniz'de Yıldırım'ın yapacağı sondajlar. İlk aşamada bu 785 milyar metreküpün üzerine daha fazla kaynak, daha fazla rezerv bulabilir miyiz Kahraman Bey? Buna bakılacak. Çünkü orada saptanmış noktalar var. Amerikan Sismik Araştırmalar Merkezi Türkiye'nin Sakarya gaz sahasında 1 trilyon metreküpün üzerinde gazdan bahsediyor. Biz devletimiz resmi bir şekilde hesaplanmış, açıklanmış 785 milyar metreküpünü şu an için kamuoyuyla paylaştı ve bunu çıkartıyor. İşte burada Yıldırım çalışmalara devam edecek. Diğer kardeşleriyle birlikte daha sonra da Orta ve Doğu Karadeniz'de bu çalışmalarını sürdürecek. Orada da hem doğalgaz hem de petrol anlamında sismik gemilerimizin Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'ten almış olduğumuz veriler, ki güzel veriler var orada da. Evet. Orada da bazı ümitlerimiz var. İnşallah hem Orta hem de Doğu Karadeniz'de de bu ana merkezdeki çalışmalarını bitirdikten sonra güzel haberleri gelebileceğimiz, milletimize refahına, zenginliğine katkı sağlayacak bu kaynaklarla ilgili güzel haberler geleceğini ümit ediyorum.
0: İnşallah Altuğ Bey, çok teşekkür ediyoruz. Değerli analizleriniz, yorumlarınız için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının hani bir açılımını da böylece yapmış olduk. Ben şimdiden bayramınızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Ben de aynı şekilde tebrik ediyorum milletimizin ve sizin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın 24 ve akşama verdiği özel röportaj çok ses getirmişti. Tabii bu röportajın bir de hikayesi var. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın özel röportajı nasıl olgunlaştı, gelişti? Umut

0: Taş konuşmaya nasıl ikna oldu? Tüm bunların detayları var. Yavuz Atalay 24 canlı yayınında anlattı.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ya babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ötüyordu. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
2: Bu habere ilişkin de yaptığım görüşmeye ilişkin de görüşüm ve söyleyebileceğim. Mesela tedirgin hareketleri var diye bir düşünce var. Evet tedirgindi ama niçin tedirgindi? Bana sürekli şunu söylüyordu. Türkay birkaç kişiye para vermiş olabilir. Onları Amerika'ya göndermiş olabilir ve o kişiler beni öldürecek olabilir.
1: Kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: 6 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme yaşandı.
1: Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
2: Kastettikleri araba ne?
1: Şükrü'nün kendi arabası.
2: Hyundai mi?
1: Aynen Hyundai.
2: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
1: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
3: Dosyanın firari şüphelilerinden kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a konuştu.
2: İlk New York çalışmamızı Maryland'deki kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilerle yapmış olduk. O bilgilerle New York'a gittik. New York'ta olabileceğini düşündüğümüz yerlerle görüştük.
3: Yavuz Atalay, Türkiye'nin gündemine oturan dosyanın peşini bırakmadı. Haftalarca yoğun bir şekilde çalıştı, firari Umut Altaş'ın izini sürdü.
2: Umut Altaş'ı herkes Maryland eyaletinde arıyordu. Yani başka bir eyalet bu. Ve aslında Umut Altaş'ın potansiyel olarak olabileceği düşünülen eyaletlerden biriydi ki bizim başlangıç noktamızdı. Sonrasında biz aslında işte bir iki kademeyi Umut Altaş'ın New York'ta olduğunu tespit ederek çözmüş olduk.
3: Yavuz Atalay araştırmalarını New York'ta yoğunlaştırdı. Bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Onlarca kişiyle görüştü, Umut Altaş'a ait bir iz bulmaya çalıştı.
2: Aslında çok da kaçırmamışım çünkü ben oraya gidip çevredeki birkaç evsizlerin gidebileceği restoran, potansiyel restoranlarla konuştuğumda bir tanesi Umut Altaş'ı bir gün önce gördüğünü söyledi. Aslında yaklaşmıştık zaten.
3: Ve günler sonra o haber geldi. Bir görgü tanığı firari Altaş hakkında bilgi verdi.
2: Umut Altaş'ın çevresindeki herkesi konuşturmuş durumdaydık. Son olarak da Umut Altaş kalmıştı ve Umut Altaş'a dair bir bilgi geldi. Umut Altaş önce sabah saatlerinde aslında bir sosyal medya grubunda Umut Altaş'ı New York'ta bir kafede, bir sokağında gördüğünü söyleyen bir Türk kız mıydı, erkek miydi hatırlamıyorum ama bir Türk.
0: Görgü tanığı.
2: Evet, görgü tanığı Umut'u gördüğünü söyledi. Hatta Umut bunların yanına gitmiş, konuşmuş. Kendi konuşmuş.
3: Yavuz Atalay uzun süre boyunca Altaş'ı ikna etmeye çalıştı.
2: Fiziki olarak yanına gitmeden önce Umut'a ait olduğunu düşündüğüm bir telefon numarası elde etmiştim. Aslında o numaradan yerini bulmaya çalışıyordum. O numaraya defalarca kez şöyle bir mesaj attım. Umut, şu anda senin kaçıyor olman bütün iddiaları güçlendiriyor. Çünkü suçlu kaçıyor psikolojisi şu anda söz konusu.
3: Atalay tüm Türkiye'nin konuştuğu viral davanın peşini bırakmadı. Dosyanın kilit ismini konuşmaya ikna etti.
2: Yani günün sonunda sen de konuşmalısın. Konuşmaman için hiçbir sebep yoksa, eğer suçlu değilsen konuşmaman için hiçbir sebep yok. Buyur kameranın karşısında Türk halkına seslenebilirsin. Sen de senin açından olanı biteni söyleyebilirsin dediğimizde kendisi de
0: zaten ortaya.
2: Evet.
3: Gelen itiraflarsa hem kan dondurdu hem soruşturmada yeni bir kapı araladı.
2: Arabada mı, evde mi?
1: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
2: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
1: Türkay'ın arabasında.
2: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar mı? Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
1: Muhtemelen sadece Şükrü, aynen Şükrü taşımıştır kesin. Türkay'ı öldürüp arabada.
2: Evet.
1: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu.
2: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
1: Pis işleri o yapıyor.

0: Altaş beklenildiği gibi çok şey biliyordu ve yıllardır kaçak yaşamak gazeteci Yavuz Atalay'ın izlenimlerine göre ruh halinde ağır tahribat bırakmıştı.
1: Bu konuşmaları yaptığım kişinin biz zaten bir önceki haberde, son haberde psikolojisinin ciddi sorunlu olduğunu ifade etmiştik.
0: Atalay'la konuşan Firari Altaş teslim olacağını da açıkladı.
2: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim. Hı hı. Haberim yoktu.
3: Şimdi ne yapacaksın?
2: Şimdi ülkeme döneceğim.
3: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
2: Evet. Yani kaçmayacağım ya.
3: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
4: Aynen. Şimdi bayram tatili başladı dedik. Artık birçok kişi işte kimi memleketine gidiyor, kimi tatil beldelerine gidiyor. İşte geniş mükellef sofralar da kuruluyor. Bayram sofralarında kahvaltının da tabii önemli bir yer tuttuğunu hemen söyleyelim. Şimdi Diyarbakır'a götüreceğiz sizleri. Diyarbakır'da da tabii ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bayram için hazırlıklar son aşamada ve tabii ki kahvaltı sofraları da vazgeçilmez. Şeymuz Çakan temsilcimiz bizleri bekliyor karşımızda. Çok tarihi bir noktadasın Şeymuz Çakan. Ben de şöyle görünce bir özledim açıkçası oraları. Epeydir de gelemiyorum ama en azından hasretimizi senin yayınınla dindirmiş olalım.
5: Kahraman Porzazos aslında Diyarbakır'da bayram hazırlıkları günler öncesinden başlamıştı ve bizler şu an Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi Hasanpaşa Hanı'ndayız. Hasanpaşa Hanı üst tarafı kahvaltıcı, altları da kafeler olarak görülmesi gereken yerlerden, noktalardan biri ve şu an için o kahvaltı salonları, yani günümüzün vazgeçilmez kahvaltı salonları adeta dolup taşmış durumda ve biz şu an bir kahvaltı salonundayız. Her masayı, hangi masayı gösterirsek gösterelim, o Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini, yöresel kahvaltısını burada görebilme imkanına sahibiz. Tabii o 9 günlük bayram süreci aslında esnafın da yüzünü güldürdü. O esnafın yüzünün gülmesi demek aslında ekonomik anlamda da Diyarbakır'a önemli bir katkısı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ve şu an tabii sabahın erken saatlerinden itibaren kahvaltı salonları adeta dolup taştı ve tarihi mekanlarda da bu görseli görmek, her alanda bu görseli görmek mümkün ve şu an için o Diyarbakır'ın meşhur kahvaltılarını da kameraman arkadaşım Sıddık Bilge gösteriyor. Ve şu an için burada, bu noktada her yeri görebilme imkanına sahibiz. Ve dediğim gibi aslında Diyarbakır'ın kahvaltısı, o yöresel kahvaltıyı burada görebilme imkanına sahibiz. Ve şu an tabii o kahvaltıcı, kahvaltı masasını Sıddık gösterirken bir de kahvaltı esnaf da yanımızda. Efendim görüyoruz ki adeta dolup taşmış. Neler söylersiniz?
6: Ya dolup taşsın, bereket olsun. Şimdi zaten Kurban Bayramı gelecek. Rabbime şükür olsun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlar olsun. Devlet birilerimize hepsine selamlar olsun. Hepsine bayram mübarek ediyorum. Ben Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum. Yanında Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı seviyorum. Yanında Hasan Doğan'ı çok seviyorum. Hepsine selam olsun.
5: Peki çok teşekkür ederiz. Yüzünüz gülüyor.
6: Bakanı seviyorum. Milletvekilimizi seviyorum. Hepsine selam olsun.
5: Teşekkür ederiz. Evet, Hasanpaşa Hanı'ndan dediğim gibi kahvaltı. Bakın ustalarımız o büyük özenle kahvaltıları hazırlıyor. Şu an izleyicilerimiz belki şu an yani orada rejide bulunan tüm arkadaşlarımızın ağzı sulanmıştır ama gerçekten hani bunları göstermeden de geçemeyeceğiz. Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri, bunların hepsi aslında yöresel lezzet dedik de neler var kahvaltıda?
6: Oho, 30 çeşit. 30 çeşit. Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyorum kahvaltıya özellikle.
5: Peki, teşekkür ederiz senden. Evet, şu an biraz daha size o görsel şölen diyebiliriz. Kahvaltı gerçekten Diyarbakırlıların ve Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi ve burada işte o lezzetli kahvaltıyı zaten yemeden, Diyarbakır'a gelen hemen hemen herkes yemeden gitmiyor ve geçen yıl itibariyle 1 milyon 600 bin turist gelmiş Diyarbakır'a. Ve bu sayının bu yıl itibariyle, yani 2026 yılı itibariyle 2 milyonu da geçmesi bekleniyor. Ve bu kapsamda evet, neler söyleyeceksin kardeşim?
6: Devlet Baba'da selamlar olsun. Devlet Bahçeli'ye, onu da çok seviyorum. Unuttum onu.
5: Peki, teşekkür ederiz size. Peşimizi bırakmadı. Evet, Diyarbakır'ın kahvaltısı. Hemen Sıdık'tan rica edeceğim bir noktadan aşağıyı da göstermesini isteyeceğim ve bugün burada kadın, çocuk, yaşlı hemen hemen herkes kahvaltı salonlarını doldurmuş durumda. Hemen şurada bir boş yer var. Sıdığın aşağısını, aşağıyı da göstermesini rica edeceğim. Bakın aşağı tarafta kafeler ve o kafelerde de neredeyse oturma yeri bulmak imkansız. Her yer şu an Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının hemen hemen her yeri işte bu görüntülerle bu görüntüleri hangi noktaya giderse gidelim böylesi görüntüleri görmek mümkün. Ve tabii ki yani Diyarbakır'ın ciğercileri meşhur, kahvaltısı meşhur, yöresel yemekleri meşhur ve Diyarbakır'a gelen o yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarının başındayız ve bugün işte burada bu kahvaltı salonunda Diyarbakırlılar ve Diyarbakır'a gelen herkes bu noktada birleşiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
4: Peki Şeymuz Çakan, Türk medya temsilcisi, teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel görüntüler tabii ki, özellikle işte Terörsüz Türkiye ile birlikte artık Diyarbakır'da da bu kalabalıkları görebiliyoruz. İnsanlar huzur içerisinde eşleriyle, dostlarıyla, aileleriyle kahvaltılarını yapabiliyor. Tabii bayramda da ne oluyor biliyorsunuz, bayram sofraları. Özellikle kırmızı et tüketimi ciddi oranda artıyor. Nacizane benim bir gözlemim, hani kurban biz küçükken kesilir ve dağıtılırdı. Fakat son dönemde sadece kesiliyor, dağıtılmıyor. Biz kendimiz kestiğimiz kurbanı tüketiyoruz. Böyle olunca da evlerde günlerce et yenmiş oluyor. Onun da tabii bize getirdiği bazı sıkıntılar olabilir. Konuğumuza soracağız. Uzman diyetisyen Merve Altay bizlerle birlikte. Kırmızı et tüketimi çok artıyor dedik. Tatlı da aynı şekilde ama önce hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Sonrasında da isterseniz önce kırmızı et tüketimiyle başlayalım. Çünkü gerçekten kesilen kurbanlar sonrasında da çok ciddi bir tüketim söz konusu oluyor. Önce şunu sorayım. Şimdi kurbanlık kesildikten kısa bir süre sonra et tüketimine biz başlıyoruz. Bu doğru mu? Yoksa eti biraz dinlendirmek mi gerekiyor acaba?
7: Öncelikle merhabalar, hoş bulduk. Evet, biraz eti, yani kurban eti kesildikten sonra etin mutlaka biraz dinlendirilmesi gerekiyor. Et dinlendirildikten sonra ancak biraz daha o kas, çünkü hayvanın kasılan kasları da sindirim güçleştirebiliyor. Onun için biraz etin dinlendirilmesi ve sonrasında tüketilmesi hazmı kolaylaştıracaktır. Daha iyi bir sindirime yardımcı olacaktır. Tabii ki ama yani bunu bir alışkanlık haline dönüştüren kişiler olabiliyor. Sadece onlardan ricamız biraz daha beklemeleri. Yani birkaç saat daha beklemeleri ve bu eti tüketirken de porsiyonlanmaları, yani evet kurban eti kesiliyor. Sizin dediğiniz gibi eskiden çok dağıtılırdı. Şimdi biraz daha evlerde fazla tüketilebiliyor. Evlerde saklanabiliyor. Bu saklamaları hem saklama koşullarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hem de özellikle biraz daha fazla güne bölerek, yani daha fazla örnek veriyorum 5 gün iki köfte kadar et yemek çok daha doğru bir, hem daha iyi bir fayda sağlamış olur onlar için, hem de daha doğru bir beslenme şeklidir. Ama işte örnek veriyorum 10 köftenin 10'unu da bayramın ilk günü, bayramın ikinci günü tüketmek, yani porsiyon olarak eti fazla tüketmek hem sindirimi güçleştirmiş olacaktır, hem de etten almamız gereken faydayı, demiri, B12'yi, folik asidi maalesef yeterli miktarda vücudun alamaması demek oluyor. Onun için mutlaka eti tüketirken önce biraz dinlendirmelerini istiyoruz. Dinlendirdikten sonra özellikle olabildiğince porsiyonlamalarını, daha küçük porsiyonlarda tüketmelerini istiyoruz. Bu eti tüketirken yanında sebze, zeytinyağlı veya işte salata tüketiyor olmaları hem etten daha fazla fayda sağlamalarına yardımcı olacaktır, hem de daha iyi bir sindirime yardımcı olacaktır. Onun için mutlaka sofralarda etin yanında mutlaka salata veya zeytinyağlı sebze mutlaka olmasını istiyoruz. Bayram sofrasında da bu çok çok kıymetli. Bu şekilde.
4: Şunu sorayım, etin nasıl tüketilmesi meselesi de herhalde önemli değil mi? Şimdi genellikle mangal yapılıyor, benim gözlemim hani bu yeşil alanlarda. Şimdi havada tabii mevsim gereği daha güzel olduğu için bu şekilde mi tüketilmeli? Farklı yöntemler kullanılmalı mı? Ve bir de tabii saklanması meselesi, az önce biraz bahsettiniz siz de, onları sorayım.
7: Tabii ki. Öncelikle saklanması saklanmasından başlayalım. Eti dondurduktan sonra eğer çözülüyor

0: gerekiyorsa mutlaka o gün tüketilmesi gerekiyor. Dondurulan etin tekrar çözülüp tekrar bir şekilde tüketilip bir kısmının tüketilip gerisinin saklanmaması gerekiyor. Onun için mutlaka kurban etini küçük porsiyonlarla dolaba kaldırmaları çok daha uygun olacaktır. Kurban eti veya normal eti küçük porsiyonlarla dolaba kaldırmaları ve çıkardıkları takdirde hızlıca tüketmeleri çok daha uygun olacaktır. Onun dışında yani mangal özellikle dikkat etmelerini istediğimiz bir kısım mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde ekstra zarara dönüşebiliyor. Bu bir keyif aslında. Bu bizim toplumumuz için çok büyük bir keyif ve alışkanlık. Ancak özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde çok ciddi sıkıntıya dönüşebiliyor. Etin yakılmadan tüketilmesi, yani o mangalın yapılırken de etin yakılmadan tüketilmesi gerekiyor. Ama tabii ki biz uzmanlar olarak etin kendi suyunda pişmesini öneriyoruz. Et kendi suyunda ve yağında ekstra yağ eklenmeden piştiği zaman daha fazla fayda sağlıyor. Yani o etten çok fazla vitamin, mineral almış oluyoruz. Çok ciddi bir protein deposu. Proteini, vitamin, mineralini kendi suyunda, kendi yağında piştiği zaman daha fazla aslında fayda sağlamış oluyoruz. Onun için mutlaka onlara hani böyle bir tereyağında kavurma, bir zeytinyağında kavurma şeklinde değil de kendi yağında, kendi suyunda pişmesi çok daha doğru olacaktır. Mangalda yapıyorlarsa mutlaka yakmadan o eti tüketmeleri çok daha uygun.
1: Dediğiniz gibi yanında da mutlaka bir zeytinyağlı ve yeşillik tavsiye ediyorsunuz. Merve Hanım, umarım izleyenler, dinleyenler takip etmişlerdir. Çünkü sizin bu tavsiyelerinize umarım uyarlar diyeyim o ilk Kurban Bayramı'nın ilk gününde. Çünkü kurbanlıklar kesilince maalesef zaman zaman uyarıları göz ardı edip unutabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkürler. Size de iyi bayramlar.
1: İstanbul'da Etnospor rüzgarı esmeye devam ediyor. Türk Medya sponsorluğunda düzenleniyor. Festival 8. kez artık geleneksel hale gelmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. 24 ekipleri de ilk günden bu yana Etnospor'un nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün muhabir arkadaşımız Neslişah Yumak'ta nöbet. Etnospor'un o renkli atmosferini bizlere aktarmak üzere karşımızda. Hemen sözü Neslişah'a bırakalım. Biraz tabii hava şartları olumsuz ama yine de ilgi yoğun gibi görünüyor Neslişah. Ne dersin?
2: Kahraman Poyrazoğlu, Etnospor bugün de kapılarını açtı. Bir hayli kalabalık bir günden bahsediyoruz. Aileler çocuklarıyla beraber bu noktaya geldiler. Türk'ün kadim tarihini yerinde inceleyebilmek, neler yaptıklarını bu binlerce yıla uzanan tarih boyunca Türk'ün nasıl yaşadığını, Türk'ün hangi sporlara dahil olduğunu, bu obalar döneminde ne gibi çalışmalar yapıldığını, işte Türk boylarında tarihimize dönebileceğimiz yeri yakından görebilmek için vatandaşlar buraya geldi. Kameraman arkadaşım onu bal ekranlarınıza getiriyor. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'nun etkinlik alanındayız şu anda. Görüyorsunuz küçücük çocuklarımız var. Tarihi yüzyılları aşan güreş sporumuz da burada. Aileler çocuklarını küçük yaştan itibaren buraya getiriyorlar ve buradaki alanlarda geleneklerine, göreneklerine, neler yaptıklarını, atalarının nasıl hayatlarına devam ettirdiklerini işte burada görüyorlar. Şu anda da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun olmuş olduğu alandayız. Görüyorsunuz küçücük çocuklarımız var. Tarihine, kültürüne, mirasına sahip çıkarak burada kendi öz sporlarını yaşatmaya devam ediyorlar. Hakemler de tabii bir yandan burada. Onların da gözetimi altında çocuklar burada sporlarını icra ediyorlar. 8. Etnospor Kültür Festivali'nden bahsediyoruz. Sadece bir spor organizasyonu olarak değil aslında geleneksel kültürlerin, tarihi hafızanın ve kadim sporların da aslında yaşatıldığı, yerinde değerlendirildiği bir alandan bahsediyoruz. Birçok alan var. Birçok farklı farklı branşın bir arada bulunduğunu görüyoruz. Tabii burada önemli noktalardan biri de var. Ney var? Türk'ün kadim dostları, yüzyılları aşan dostluğu olan atlardan bahsediyoruz. Atlı spor sahası var. Sabah saatlerinden itibaren alan açıldı. Saat 12 ile 12.30 arasında kadim sporlarımızdan olan atlı cirit gösterilecek. Saat 12.40'tan sonra atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları olacak. Tenge İlyo

olacak, Kökbörü olacak. Ardından Marmara Atlı Jimnastik Kulübü'nün etkinlikleri olacak, Karabakhiye olacak. Yani aslında şöyle, Türklerin yüzyılları aşan, binlerce yıla aşan kadim gelenekleri, kadim tarihleri burada gerçekleşecek, burada yaşatılacak. Ne var burada? Biz aslında baktığınızda tarihe

0: haberlerde yine Kazakistan'ın Obasında yerini alıyor. Vatandaşların da yoğun bir ilgisi ve merakı var demiştik. Neden? Çünkü köklerimizi seviyoruz. Köklerimize dönmeyi seviyoruz. İşte o noktalardan birindeyiz şu anda da. Kazakistan'ın standındayız. Görüyorsunuz hanımefendilerin üzerindeki Türklerin, has Türklerin giymiş oldukları geleneksel o kırmızı. Kırmızı Türklerde çok önemli bir renktir bildiğiniz üzere. İşte o her bir unsur şu an burada. Bunların hepsi tarihi ürünlerdir değil mi? Evet. Bunlar hepsi orijinal tarihi ürünlerde yine yerini almış durumda. Vatandaşlar hava şartlarına rağmen yine geliyorlar ve yakından görmeye devam ediyorlar. Birazdan alana girerken aslında elimde olan bir şey vardı. Bir evet, kameraman arkadaşım Onur Bal'dan da geliyorum. Anadolu Doğanı'ndan bahsediyoruz burada. Aman aman kuzumuza da çarpmayalım. Gördüğünüz bu aslında kuş, Anadolu Doğanı'ndan bahsediyoruz. Osmanlı padişahlarının uzun yıllar boyunca yanından ayırmadığı bir doğandan bahsediyoruz. Doğancılık kültürünün ve devlet geleneğinin en köklü sembollerinden biri ekranlarınıza geliyor. Göçebe Türk boylarından Osmanlı sarayına kadar uzanan bir kadim sanat. Yalnızca avcılığı değil, aynı zamanda güç, cesaret ve sadakatle asaletin simgesi aslında bu kuşlar. Tarih boyunca Osmanlı padişahlarının yanından ayırmadığı bir kuştan bahsediyoruz. İşte bu kuşu da görmek isteyenler etnospor alanına gelebilirler. Bugün de akşam saatlerine kadar açık burası. Onur Bal'la beraber ben tekrar devam edeceğim. Kalabalık bir alandan bahsediyoruz. Bizim alanımızın sonunda da binicilik alanı var. Onunla beraber o alana doğru devam edeceğiz. Hava şartları bugün İstanbul'da evet birazcık bozuk. Ama ve lakin hava ne kadar bozuk olsa da vatandaşlar buradaki alanı merak ediyorlar ve yakından ziyaret etmek istiyorlar. Akşam saatlerine kadar açık, söylemiş olalım. Hava şartları biraz limonide olsa hala da merak uyandırıyor burası diyelim. Bizler tüm gün süreci kameraman arkadaşım Onur Bal'la beraber an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ederim Nesli Şahyumak. İlerleyen bültenlerde etnospor coşkusuna dair yansımaları almaya devam edeceğiz. Kayseri'ye, Koca Sinan'a götürelim sizleri. 2017'den bu yana hayata geçirilen Dost Eli projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahiplerinin bayramlık giysileri karşılanıyor. Güzel bir proje, detayları haberimizde.
2: Koca Sinan Belediyesi'nin paranın geçmediği Dost mağazası. Bu Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Sevgi puanlarıyla alışveriş yapılan mağazada çocuklar ve aileler bayramlıklarını aldı.
3: Bildiğiniz üzere Dost mağaza faaliyete geçtiği günden bu tarafa ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya, onlara destek olmak için çalışmalarını yürütüyor.
2: Seyrani Mahallesi'nde bulunan ve paranın geçmediği mağaza olarak bilinen merkezde kadın, erkek ve çocuklar için bayramlık kıyafetler raflardaki yerini aldı.
3: Burada Dost mağazada bayram için alışveriş yapmak üzere bizde kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimiz en kısa süre içerisinde bayramdan öncesiyle bütün eksiklerini gidermiş olacaklar.
2: İhtiyaç sahibi aileler Dost Eli kartlarına yüklenen sevgi puanlarıyla mağazada alışveriş yapabiliyor. Aynı zamanda market alışverişlerini de gerçekleştirebiliyor. 10 yıldır yüzleri gülümseten bu proje bu yıl da aynı hızla devam ediyor.
4: Her ay geliyorum, buradan alışveriş mi yapıyorum? Aynı bir markete, büyük marketlere giriyor gibi. Çocuklarımın bayramlıklarını her sene olduğu gibi Ahmet Başkan'ın sayesinde alıyoruz. Yani sanki kendimizin büyük bir mağazasıymış da gelip alışveriş yapıyoruz.
1: Bir şüpheli Konya'da eşime sürpriz yapacağım dedi. Girdiği kuyumcudan da pırlanta çaldı. Tabii kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
5: Yüzünde maskeyle geldi, yüzüklere baktı. Sonra alıp kaçtı. Konya'da sabah saatlerinde kuyumcuya bir kişi geldi. Eşime yüzük bakacağım dedi. Kuyumcu farklı yüzük modellerini çıkardı, tek tek gösterdi. Yüzü maskeli müşteri yüzükleri incelemeye başladı ve fotoğraflarını çekti. Beğenmesi dakikalarca sürdü. Kuyumcunun boşluğundan faydalanan müşteri görünümlü hırsız yüzüğü alarak kaçtı. Kuyumcu şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamerasını inceledi ve hırsızın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk işlemlerinde eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım dediği öğrenildi. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı katıldığı etkinlikte gençlerle çocuklarla bir araya geldi. Türkiye'nin uzay yolculuğu ve milli uzay programına ilişkin önemli mesajlar verdi.

0: eskiden hayal gibi gelirdi ama şimdi gerçek olmaya çok yakın. Türkiye uzay misyonunda 20 yıl sonra ivme kazandı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında gerçekleşen programa öğrenciler katıldı. Program Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın katılımıyla başladı.
1: Dünyada bayrağını adlandırılan ülke olarak kabul edilmiş 193 ülkenin içerisinde bu kapasiteye sahip dünyanın 11. ülkesi olduk.
0: Düzenlenen söyleşi de uzay teknolojileri, milli uzay programı ve savunma sanayisindeki gelişmeler ele alındı.
1: F-16 gibi savaş jetlerinin kanadında taşıdığımız hava hava üzerinde dünyada üretilen sadece bir tane ülke var. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Elektrik aracının, helikopterinin ve uçağın üretilen dünyada sadece 6 tane ülke var. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti.
0: Etkinlikte Türkiye'nin son yıllarda uzay alanında önemli bir altyapı oluşturduğu vurgulandı. Bilsat, RASAT, IMC ve Göktürk projeleriyle edinilen deneyim, TürkSat 6A ile yeni bir aşamaya taşındığı ifade edildi. Program kapsamında Türkiye'nin ilk uzay ajansının kurulmasına karar verildi. Gezer Avcı, hava, hava füze sistemleri, yeraltı platform entegrasyonları ve baz istasyon üretimlerinde gelişmeler olduğunu dile getirdi.
2: Evet, bu haberle moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız gelişmeleri aktarmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
9: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Trip dışında her şeyi şekerim.
11: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Türkcell'e çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
14: Türkcell gücünde 5G.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
15: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Hoş geldiniz. 24 ekranlarına saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sıcak bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Samsun'dan bir damperli kamyon üst geçide çarptı. Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde damperli kamyonun çarptığı üst geçit yıkıldı. Ortaya çıkan görüntü bakın bu şekilde. Tabii o sırada üst geçitte herhangi biri var mıydı, bir yaya var mıydı, bununla ilgili bir bilgi sahibi değiliz ama ortaya çıkan görüntü korkutucu. Kamyon büyük bir hızla damperiyle beraber üst geçide çarpıyor ve sonrasında da üst geçit tamamen yıkılmış durumda. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri kısa sürede yönlendirildi. Onlar çalışmalara başladı. Kamyonun sürücüsünün durumu ile ilgili henüz elimizde net bir bilgi yok. Onun durumu ciddi olabilir. Çünkü tam da üst geçit görebildiğimiz kadarıyla kamyonun ön bölümünün üzerine devrilmiş, yıkılmış. Sürücü orada üst geçitten kopan parçaların altında kalmış olabilir. Bu nedenle korkutucu bir görüntü olduğunu söyleyelim. Damperli kamyonun çarptığı üst geçidin yıkılması sonucu

Şu bölgede çalışmalar başladı. Hemen arkada beyaz bir minibüs görüyoruz. Son anda sürücü durabilmiş görebildiğimiz kadarıyla. Daha büyük bir durumla da tabloyla da karşı karşıya kalabilirdik. Dediğim gibi üst geçitte herhangi bir yaya var mıydı? Üst geçidin yıkılmasıyla birlikte yola düşen oldu mu? Bununla ilgili net bir bilgi yok ama sıcak görüntüler bu şekilde hemen ekranlarınıza taşımış olalım bu görüntüleri. Şimdi tabii bir yandan da Kurban Bayramı tatili başladı dedik. Tatil dolayısıyla bakın Osman Gazi Köprüsü'nden bu görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Ciddi bir yoğunluk var. Tabii Osman Gazi Köprüsü'nü kullanan özellikle İstanbul'dan tatil beldelerine, memleketlerine gitmek isteyen İstanbullular bu köprüyü kullanıp İzmir, Antalya gibi noktalara ulaşmaya çalışıyorlar. Bursa'ya gidenler olabiliyor, Balıkesir'e gidenler olabiliyor. Köprüde bir yoğunluk söz konusu. Peyderpey dün aslında başlamıştı tatilcilerin İstanbul göçü. Bugün de devam ediyor sabah saatlerinden bu yana. Uzun bir tatil, 9 günlük bir tatil. Osman Gazi Köprüsü'ne o yoğunluk bu şekilde yansımış durumda.

0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kaosu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii iki tarafında farklı beklentileri var, farklı yol haritaları var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de hareketli noktalardan, adreslerden biri. Hemen dönelim o noktaya. Muhabir arkadaşım Zahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Son notlar için sözü sana bırakalım Ahmet.
1: Kahraman Poyrazoğlu merhabalar. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir yanda Özgür Özel'in direniş mesajları, öbür tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi bölmeyelim mesajları. Tabii bu çerçeve altında mutlak butlan tartışmaları devam ediyor. Şimdi şunu ifade edelim. Bugün CHP'li Özgür Özel saatler 11 gösterdiğinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleriyle toplantı halinde. Şu an saatler 14'ü gösterdiğinde ise parti meclisini toplayacak ve parti meclisiyle bir görüşme yapacak. Şimdi size şunu ifade edelim. Parti meclisini toplayacak ama aslında bu parti meclisi resmi bir parti meclisi değil. Zira mutlak butlan kararıyla birlikte parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu da geçersiz sayılmış durumda. Aslında bu toplantı önemli 14'teki. Niye önemli? Özel'in yol haritasını belirleyecek. Şimdi demiştik ya, bir yanda direniş, diğer yanda partiye böldürmeyelim mesajları. Şimdi bu direniş hattında Özel ilk andan itibaren direniş mesajı veriyordu. Fakat dün Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telefon görüşmesi gerçekleştiler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel şunu söylediğini ifade etti. Kurultaya gideceğiz. Kurultay istiyoruz ifadelerini. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun akabinde kurultaya gideceğim dediğini söyledi ve bundan sonra da biraz daha Özel'in söylemlerini yumuşadığını görüyoruz açıkçası. Tabanını biraz daha, hem tabanını hem il başkanlarını hem de üst düzey CHP'leri ikna etmekte zorlanıyor ama hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde durmaya da devam ettiğini ifade edelim. Şimdi bütün bunların akabinde 3 soru çıkıyor Kahraman Poyrazoğlu önümüze. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman ve nasıl dönecek? Özür dilerim. İki, Özel ve ekibi hangi yolları zorlayacak? Şimdi açıkçası bu soruyu da tek bir cevap kaldı. YSK'yı zorlamışlardı, bu reddedildi. İtiraz etmişlerdi mahkemeye, o da reddedildi. Şimdi temize başvurdu Özgür Özel kendi adına, oradan bir sonuç bekliyorlar. Bir de CHP'nin içerisinde yeni bir ayrışma olacak mı? Aslında dedim ya, saat 11'de milletvekilleri toplanacak diye. 22 milletvekili vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlandan önce paylaştığı videoyu tekrar paylaşan 22 milletvekili vardı. Şimdi size şunu söyleyeceğim, bir kulis. Bu milletvekillerinin sayısının arttığı ifade ediliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek verenlerin sayısının 90'a çıktığı ve Özel desteklerinin ise 40'a düştüğü gibi bir söylenti var. Tabii Özgür Özel de çok fazla bir açıklama yapmıyor. Yalnızca akşamları ve ziyarete gelenler oldukça açıklama yapıyor. Bu noktada da biz tam detaylı bilgi alamadığımızı ifade edelim. Tabii bunun akabinde ise şöyle bir olay gerçekleşiyor. Kahraman Poyrazoğlu gözaltılar gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da 13 kişi gözaltına alındı. Neyden dolayı? Kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine müdahaleden dolayı. Hali hazırda 1 Temmuz'da zaten ceza davası olacak. Yani 38. olan kurultayda, yani 2023'te düzenlenen kurultayda iradenin sakatlandığı, rüşvet verildiği iddiasıyla açılan bir ceza davası var. Tabii ki bu gözaltılar da orayla bağlantılı, ilişkili olacaktır diyebilirim. Şunu da ifade edelim. Gürsel Tekin İstanbul'da geçici görevlendirme il başkanıydı biliyorsunuz. O da bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyle konuştum dedi. Hemen işte 5 ay sonra kurultaya gideceğiz gibi sözler kullandı. Tabii ama Özel ve ekibinin kurultayı şimdiden kabul etmiş görünür ve söylemleri tabanda biraz yanıt bulmuyor.

0: bu noktada da meşruiyetini biraz sorgular hale geliyor. Bunlar çerçevesinde CHP Genel Merkezi'nde hareketlilikle devam ediyor. Biz de an be an takipte olmaya devam edeceğiz Kahraman Fayrızoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıl'da. Kolaylıklar dileyelim. Devam edelim anlatmayı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni mutlak butlana götüren 38. olan kurultaydaki skandallara ilişkin bu gerçeklerin aslında ortaya çıkması noktasında bir gizli tanık ifadesinin etkin olduğunu söyleyelim. Gizli tanık itiraflarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni sallayacak çok önemli bilgiler paylaştı. İşte rüşvet var bunun içinde, rüşvet alışverişleri, delegelerin belediyelerdeki ihale pazarlıkları, birçok skandaldan bahsetti. İzliyoruz.
2: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
3: Her şey işte bu kurultayla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği kurultaydan sonra CHP'de skandalların ardı arkası kesilmedi. Milyarların konuşulduğu, dairelerin dağıtıldığı, pazarlıkların yapıldığı o kurultay tarihi bir yargı kararıyla sonuçlandı. O kurultayda bütün rüşvet sisteminin göbeğindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu, gizli tanık oldu. Kurulan çarkı tek tek anlattı.
4: Hadi gel de silkele o zaman.
3: Gizli tanık kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığını, otel masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığını anlattı. İstanbul delegasyonunun dizaynının 3 bölgeye ayrıldığını söyledi. Belediyelerdeki işe alım vaatlerinin Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından yönetildiğini ifade etti. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığını belirtti.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
3: Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evi. İtiraflarına göre burası adeta bir ortak kasaydı.
5: Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır.
3: Gizli tanık ayrıca Özgür Özel'in Ankara İncek'teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini belirtti. Gizli tanık, siyasi aktörlerin kurduğu sistemle iş takipçiliği yaptığını da anlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın, Ali Mahir Başarır'ın yakını olduğunu söyledi. Bu ismin Muğla'daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara'ya bilgi taşıdığını belirtti. Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, Tayfun Yılmaz vasıtasıyla buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiğini beyan etti.
6: Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi...
3: Hakkında skandal iddialar olan bir diğer isim ise Gökhan Zeybek. Gizli tanık, iş adamı Serbülent'in Gökhan Zeybek'le yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığını ve Zeybek'in evine bizzat 20 milyon lira nakit para götürdüğünü de anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.
1: Veda etmeden önce sıcak bir gelişmeyi paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir grup toplantısı, kapalı bir toplantıda seçim yapılıyor ve Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak seçilmiş. Ekranlarınıza da son dakika olarak yansıtıyoruz. Özgür Özel biliyorsunuz mutlak butlan karar sonrası genel merkezden ayrılmamıştı ve burada kapalı bir toplantıyla, bir grup toplantısıyla seçim gerçekleştirildi. Özgür Özel de CHP grup başkanı olarak seçildi. Bu sıcak gelişmenin yansımaları ilerleyen bültenlerde aktarmayı sürdüreceğiz. Peki bu sıcak gelişmeyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şıp

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum ve programımıza Opet Test köşemize başlıyoruz.

Elektrikli mobilite sadece çevre demek değil, aynı zamanda performans, konfor ve teknoloji anlamına da geliyor. İşte bu noktada sahneye BMW iX3 çıkıyor. Neue Klasse devriminin en büyük sıçraması şu anda karşımızda duruyor. 800 volt mimarisiyle sahneye çıkan BMW

ve X3 birçok teknolojik özelliği, konforu ve performansı birleştiriyor. Şimdi gelin aracı yakından tanıyalım. X3'ün tasarımına baktığımızda hemen ufalan böbrek formu dikkatimizi çekiyor. Bu işte 1960'larda başlayan Neue Klasse'ye gönderme yapıyor. Bu ufak böbrek formunu ben daha çok beğendim, onu söyleyebilirim. Bu alan tamamen ışıklı, aydınlatmalı bir yapıya sahip. Tabii ki farlar da yine gece çok güzel bir aydınlatma sunuyor. Hazır yandayken şöyle kapı kollarına doğru gelelim istiyorum. Gizli kapı kolları var. Siz aracın yanına yaklaştığınız zaman otomatik olarak kapı kolları dışarı çıkıyor. Ve bu kapı kollarının içindeki çerçeve de yine aydınlatmalı. Kapıyı şöyle açtıktan sonra içeride yine bir detay daha var. Onu da şuradan göstereyim. Kapı kolu işte buraya konulmuş. Şöyle hafifçe çektiğinizde elektrikli olarak kapıyı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Koltukların ayar düğmesi de yine kapıya alınmış. Burada gözükmesi daha kolay. Hafızalı koltuklar, ısıtmalı koltuklar, masajlı koltuklar X3'te yer alıyor. X3'ün arkasına baktığımızda da o sportif dinamik yapıyı görmek mümkün. Bakın kanatta şöyle bir girinti çıkıntı yapılmış. Altına stop lambası yerleştirilmiş. Stop grubu yine LED ve bir animasyonla açılıp kapanıyor. Onu da gece görmek çok daha güzel. Şöyle anahtardan bastığımızda bakın bu ışıklar dans ederek yanıyor ve parlak hale geliyor. Alt bölümde de yine güzel bir difüzör ve üzerinde siyah parlak laki alan var. Bagaj hacmi de oldukça geniş. Koltukları yatırdığınız zaman da bu hacmi arttırmak mümkün. Ben hemen direksiyona geçiyorum ve teknik bilgileri anlatmaya devam ediyorum. Evet, araca bindiğinizde aracı çalıştırmak için herhangi bir düğmeye ihtiyacınız yok. Araç siz koltuğa oturduğunuz andan itibaren sürüşe hazır hale geliyor. Buradaki mandala bastığınızda dry moduna geçiyor. Şimdi yola çıkıyoruz. İçerisi oldukça geniş ve ferah. İlk dikkatimi çeken detay tabii ki ön tarafta patenti BMW'ye ait olan bu dijital gösterge boydan boya. Dokunduğunuz zaman orada bir derinlik yok ama aynen içeri doğru giden bir derinlik varmış hissi uyandırıyor. Birçok bilgiyi boydan boya görebiliyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Heart of Joy, yani aslına bakarsak tüm işletim sistemlerinin tek noktada birleştirilmiş hali ve sezgisel kullanım sistemi sayesinde de sürücünün kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve ona göre destek oluyor X3. Çift motorlu yapısı sayesinde 4 tekerlekten çekiş sistemi sağlarken 469 beygirlik güç çıkışına sahip. Bu da 345 kW'a tekabül ediyor. Maksimum torku 645 Nm. Bunları da ivmelenmelerde çok rahat hissediyorsunuz. 0'dan 100 hızlanması ise 4.9 saniye. Maksimum süreti saatte 210 km. Tabii ki elektrikli bir araç için bence çok çok iyi bir maksimum sürete sahip. Aracı siz eğer normal bir sürüşte kullanırsanız fabrika verilerini gerçekten tutturmanız mümkün. Fabrika verilerine göre 805 kilometreye kadar bir menzile sahip WLTP standartlarında. Ben buradaki kullanımlarımda 14.7 kWh'e kadar düşürdüm. Genel olarak 15.3-15.4 kWh'lik verilerle de aracı kullandım. Bu onun gerçekten bu rakamı yapabildiğinin net bir göstergesi. Aracın batarya kapasitesi net kullanılabilir olarak 108.7 kWh. Şarj hızı da oldukça etkileyici. 400 volta kadar destekliyor. Eğer böyle bir istasyona girerseniz %10'dan %80'e sadece 21 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ve yine etkileyici bir değer, 10 dakikalık şarjla 370 kilometrelik menzil kazanabiliyorsunuz ki bu aşağı yukarı bir yakıt içten yanmalı motorda yakıt alımına denk.

0: Biz şimdi sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Birazdan aracımıza bir konuk gelecek. Hakan Tiftik bizlerle beraber olacak. Kendisiyle hem biraz pazarı konuşacağız, hem BMW'nin bundan sonra yapacaklarını konuşacağız. Bakalım Hakan Tiftik bizlere neler anlatacak. Sevgili seyirciler, Rize-Artvin arasında çok keyifli bir rotada, çok keyifli bir otomobil kullanıyoruz. Aracı size biraz anlatmaya çalıştım. Şimdi yanımızda da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Hakan Tiftik aracımızda bizlerle beraber oldu. Biraz Borusan'ı konuşacağız. Neler yaptılar? 2025-2026 hedefleri. Biraz da tabii ki yeni modeli konuşacağız. Markaya neler katacak? Evet, bu güzel yolculukta bizimle beraber olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir otomobil. Çok teknolojik. Performans, konfor, teknoloji, her şeyi bir arada kullanıcısına sunan ve bizim de az önce özelliklerini anlattığımız bu otomobilde şimdi güzel bir rotada, böyle virajlı bir yerde gidiyoruz. Şöyle yapalım. Öncelikle biraz marka 2025'te neler yaptı? Nasıl bir başarı imza attı? 2026'yı nasıl görüyorsunuz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ve bu araçtan sonra başka yenilikler de olacak mı 2026'da?
1: Şimdi 2025'i birazcık konuşalım. Tabii 2025 toplam otomobil pazarında rekor bir yıl oldu, biliyorsun. Biz de BMW markamız özelinde konuşuyorum tabii şu anda. BMW markamız olarak 34.000'e yakın, 33.992 adetlik bir satışla kendi rekorumuzu kırmış olduk. Bugüne kadarki en yüksek BMW satış adedimizi yakalamış olduk. Bu aynı zamanda 2025 yılında premium segmentteki en çok tercih edilen marka olmamızı da sağlamış oldu. Diğer taraftan 2024'e göre %32'lik bir büyüme oranına eriştik ki bu da tüm BMW'nin içinde dünyadaki en fazla büyüyen ülke konumuna getirdi bizi.
0: Hatırlarsın, dünya sıralamasında nereye oturduk peki?
1: Yani hatırlarsın, son 3 senedir zaten dünyanın en büyük distribütörü konumundayız BMW dünyasında. 2025 yılında da bu pozisyonumuzu korumuş olduk dünyanın en büyük distribütörü olarak.
0: Peki 2026'yı nasıl öngörüyorsunuz? 2025 çok başarılı geçti ama 2026 beklentileri genelde baktığımızda marka yöneticilerinin biraz revize yaptığını görüyoruz. Biraz daha geriye çektiğini görüyoruz rakamları. Sizin cephede durum nedir? Geçen seneki büyüme oranını da göz önüne alırsak.
1: Valla biz senenin başında aslında bütçelerimizi yaparken, daha doğrusu 2025'in sonunda 2026 hedeflerini koyarken zaten biraz geriye çekmiştik. Belli başlı kriterlere bakarak piyasanın hani çok geriye gideceğini düşünmemekle beraber özellikle bu plug-in hibrit araçların artık daha aynı kriterlere sahip olmayacağı ve aynı ÖTV regülasyonuna tabi olmayacağını bildiğimizden dolayı adetlerimizi 2025'e göre biraz daha dengeli, daha normalize olmuş olarak ayarlamıştık, hedeflemiştik. 2026 yılına başlarken düşüncemiz şuydu. Tabii 2025 yılından alışılagelmiş bir ekonomik tabloyla devam ediyorduk. Ediyoruz halen daha. İşte yüksek faiz, sıkı para politikası. Bu zaten aynı şartlarda devam ediyordu. Ve bunun yıl ikinci yarısından itibaren de faizlerin aşağı doğru seyretmeye başladığı, finansmana erişimin daha rahat olduğu bir döneme gireceğini düşünüyorduk. Ve bununla beraber de biraz piyasanın daha toparlanacağını, fakat aynı zamanda da tabii bölgemizde oluşan jeopolitik dengelerin de etkisiyle bu avantajın hani birebir yansıyamayacağını ve 2026 yılına çok benzer bir yıl olacağını, 2025'e çok benzer bir yıl olacağını düşünüyorduk. Burada petrol fiyatlarının yanı sıra tabii ki lojistik maliyetlerin de artışı söz konusu oldu. Çünkü lojistik rotaları uzadı, lojistik imkanları daraldı. bazı tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu gibi farklı konularla beraber ister istemez tabii ki maliyetlere yansıması, enflasyonun artıyor olması tüm piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de otomobil piyasasında da talebi negatif yönde etkiledi. Belki önümüzdeki dönemde de bu savaşın uzaması veya devam etmesine bağlı olarak etkilemeye de devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle hani birçok marka, Avrupalı marka elektrikli araç teknolojisinde ciddi gelişmeler kaydediyorlar. Şimdi ben şu anda kullandığımız araçtan bahsedelim mesela. iX3 800 volt mimarisine sahip. Hı hı. Artık tek bir yazılım odağıyla, merkezi bir yazılımla, tek bir sistemle çalışan yazılım bazlı araç dediğimiz araç verimliliklerine sahip. Çok hızlı şarj imkanı ve çok verimli bir sürüş imkanına sahip. Şu anda bakıyorum 15.4 kilowatt saat ve geldiğimiz ne kadar geldik? 118-120 kilometre gelmişiz. Bu 120 kilometre boyunda 15.4, hatta arada 14.7 ortalamaları gördüm. Bu sizin kullanışınızla da alakalı tabii ki. Yani gerçekten başarılı bir kullanış. Ama bu verimlilikler her geçen gün daha da iyileşiyor. Dikkat ederseniz bunun hem yazılımla alakası var, hem tasarımla alakası var. Yani bir yandan batarya teknolojisi gelişiyor, bir yandan aracın yazılım mimarisi gelişiyor. Ve bu ikisi beraber de aracın verimliliğini ileriye götürüyor. Yani sadece batarya daha iyi, daha güçlü batarya olduğu için daha az yakıyor veya daha uzun menzili var değil. Aynı zamanda verimliliğinden dolayı da gerçekleşen bir menzil var biliyorsunuz. Ve şu anda bu kullandığımız aracın WLTP verilerine göre 805 kilometrelik bir menzili var. Ki ben şu anda da bakıyorum işte bayağı 720 gibi bir rakam buradan görebiliyorum sizin kullanışla.
0: Yani bu aslında aracın verimliliğinin de ne kadar arttığını gösteriyor. Yani çok iyi geri kazanım yapıyor. Ben de yolda kullanırken ona dikkat ettim. Bir kere çok akıcı, sessiz bir sürüşe sahip. Yazılımla beraber kullanılan adaptif hız sabitleme sisteminin bir ötesi, bir üstünde bir yazılım var bunda. Çok keyifli, o çok hoşuma gitmişti. Tabii ki bana göre bu aracın en efsane özelliği bu hemen önümüzdeki boydan boya uzanan dijital ekranı. Adeta bir head-up display gibi, sanal bilgi ekranı gibi konumlandırılmış. Tam göz hizasında birçok bilgi çok net okunuyor. Bir de böbreğin önde ufaltılmış olması yine beni geçmişe götürdü. Evet. Çok hoşuma gitti. İçerisi çok ferah. Yani şu anda tabii siz görmüyorsunuz ama Hakan Bey oldukça uzun boylu. İçeride çok rahat oturuyor. Arkada kameraman arkadaşımız var, Kemal. O da uzun boylu. Şu an üçümüz çok rahat bir şekilde oturuyoruz. Koltuklar çok rahat, konforlu. İşte masaj özellikleri var, ısıtma özellikleri var. Bel destekleri, bacak destekleri, onları ayarlıyorsunuz. Bütün bunlar konforu sunarken tabii ki aracın bataryası sayesinde de performans bir yandan geliyor. 800 kilometreye varan menzil de artık elektrikli araçların menzil endişesini ortadan kaldırıyor. Kabaca şöyle söyleyebilirim, denemedik ama iddia ediyorum İstanbul'dan çıkıp Antalya'ya tek şarjla bu araçla gidebilirim. 750 kilometre bir mesafe. Bu araçla o 800 kilometrelik şeyi kullanıp tek şarjla gidebilme şansım var. Kaldı ki zaten zorunlu olarak bir mola vermek zorundayım.
1: Eninde sonunda vermek zorundasınız.
0: 10 dakikada da 325 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: 372 kilometre.
0: 372 kilometre menzil kazanıyor.
1: Evet, 10 dakikada 372 kilometrelik menzil kazanabiliyor, müthiş, şarjlanabiliyor.
0: Müthiş.
1: Zaten belki onu da duymuşsunuzdur. Bizim BMW'nin mühendisleri sırf bunu test etmek için, denemek için Macaristan Debrecen fabrikasından Münih'teki BMW Welt'e kadar 1070 kilometre, yanlış hatırlamıyorsam ama 1000 kilometreden fazla, onu hatırlıyorum. 1000 kilometreden fazla bir yolu tek şarjla yaptılar.
0: Çok güzel.
1: Ha, mutlaka tabii ki çok dikkat ederek, yani klimasına vesairesine falan, ama hani yapılamayacak şey değil. Yapılabildi.
0: Bence de.
1: Hani gerçek anlamda yapılabilmiş bir şey. Bu çok sevindirici. Dediğim gibi hani gittikçe araçların verimlilikleri ve kullanım şartlarına uygunluğu arttıkça daha da pil bağımlılığı düşecek aşağıya diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu keyifli söyleşi için teşekkür ediyorum. Şu an yine rotamız üzerinde bulunan çok güzel bir noktaya geldik, evet, sevgili seyirciler. Biz biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Ufak bir sürüş
1: burası
0: molası vereceğiz.
1: Burası gerçekten çok güzel bir bölge.
0: Karadeniz zaten doğasıyla harika bir yer. İşte onun tadını da yine böyle güzel bir araçla çıkartıyoruz. Hakan Tiftiye ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel lansman için hem de bize bu güzel aracı kullanma şansı verdikleri için. Bu bölümü burada noktalıyoruz. 8. etap devam ediyor.

0: Sevgili seyirciler, bu hafta da Mert İntepe ile beraberiz. Hatırlarsanız son konuşmamızda İstanbul trafiğinden bahsetmiştik ve biraz çözüm önerileri sormuştuk. Mert bu konuda uzman biliyorsunuz. Evet Mert, sen son konuşmamızda, buradaki sohbetimizde en son motosikletlere getirip dayandırmıştın konuyu. Biraz motosikletleri konuşalım. Şöyle bir şey var, ülke ekonomilerine baktığında daha düşük gelirli ülkelerde motosikletlerin hele hele küçük hacimli, küçük cc'li, işte daha nasıl diyeyim sana, güvenlik donanımı çok fazla olmayan, ABS'si olmayan motosikletlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Türkiye'de bu yolda maalesef ilerliyor. Motosiklet sayısı inanılmaz arttı. Bu bazıları için trafikten kaçış, bazıları için ekonomi, bazıları için özgürlük, bazıları için yaşam tarzı, bazıları için bir keyif alma ve bireyselleşme, kimseye bağlı olmadan hareket edebilme özgürlüğü. Birçok şeyi kapsıyor. Kim ne için yapıyor tam bilmiyoruz ama sayı arttı. Sayıyla beraber de şöyle bir kaos başladı. Otomobil kullananlar motor kullananlardan, motor kullananlar otomobil kullananlardan şikayet ediyor. Ama pencerenin tamamına baktığımızda ikisi de aslında aynı trafik kuralları çerçevesinde aynı yolda hareket ediyor. Neden böyle bir kaotik duruma düştük?
1: Söylediğin kelimeler çok doğru. Pandemiyle başladı. Bir, kolay ulaşım, ucuz maliyet, hızlı ulaşım, devamında kolay parklanma. Hani otopark sorunu yok demiştik bir evvelki programda. Herhangi bir yere bırakıp işine, hayatına, toplantına devam edebilme. Scooter'lar hayatımızın içerisine girdi. Eskiden bir eğlenceydi. Bizim İstanbul Caddebostan'da yapılan bir iş. Türkiye'nin her yerine yayılmış duruma geldi. Peki yayılsın gelsin okey ama bir bisikletli yolu olmadığı sürece, bisikletli konuşsak insanlar gülebilir bize. Scooter'la orada gidemediği sürece motosikletler hayatımızın içine girdi. Fakat kurye paket sistemini ayrı konuşmak lazım. Özel, Murat ve Mert gibi motosiklet kullananı ayrı konuşmak lazım. Bu konuşurken de denge şöyle olmalı. Kurye ve paket sistemi bir ticari lojistik hareketse o zaman ticari kanunu olması lazım. Çalışma saatleri, dinlenme saatleri olması lazım. Yaptığı bir hatada, karıştığı bir kazada, ölümlü bir durumda kurye motosikletinin arkasında bir paket var. Orada bir marka yazıyor. Logolu geziyorsunuz trafikte. Bugün otomobille logolu gezseniz ruhsatınıza işlenmek zorunda. Otobüsle logolu gezseniz, bir yolcu taşısanız, tırla sana meyve getiriyor evine, sebze getiriyor, logo varsa ruhsatında yazmak zorunda. Motosiklette niye böyle bir şey yok? Bir. İki, neden bu paketin üstünde yazan X, Y, Z markalar trafik kurallarını kullanıcılarına uygulatmakta metozörü bir hareket yapmıyor? Bunu anlayamıyorum. Devam ediyorum. Peki şunu söyleyemezsin. O bizde esnaf kurye olarak çalışıyor. O bizde müteahhit, yüklenici olarak çalışıyor. O bizde faturalı olarak, kusura bakma, arkada logon var ve bize ürün getiriyorsun, sokakta geziyorsun. Ve kurala uymayan 16-25 yaş arasındaki birini sen de mahkemeye davet edilmelisin. Sevgili hakimlere, mahkemeye diyorum ki bir kazaya karıştık, motosikletli çocuk hayatını kaybetti, yatalak oldu, bacağını kaybetti, öldü. 16-25 yaş arasındaydı. Emekli olana kadar sigortası, değil mi? Maaşı, stopajı, vergisi, devletin kazanacağı ya da böyle bir insanı kaybetmenin kaç milyon TL değeri var? Hiç baktınız mı? Dünyada araştırmaları yapılıyor. Bu nokta 7,5-8 milyon motosiklet. Her iki kazadan biri motosiklet. Ölüm korkunç bir yerde. Hindistan'da 250 milyon motosiklet var. Yolculuk buraya çok tehlikeli.
0: Ama orada şöyle bir istatistik var. Onu da belirteyim. Senin değindiğin konuda motosiklet kullananların içinde ayrım yaptığında bu ölümler ve kazalar ticari kısımda çok fazla. Onu. Bireysel kullananlarda daha düşük, daha az. Çünkü onlar daha güvenlik

0: kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Kesin. Kurallara biraz daha uyuyorlar hani diğerlerine göre. Bunların bir telaşı var, yetiştireceğiz falan. Bir bahane var aslında. Buna da hiç katılmıyorum, onu da söyleyeyim.
1: Bu iş pizza
0: ile çıktı. Paket yetiştireceğim. Evet. Yani niye yetiştireceksin? Bunun bir süresi var. Benim senin oraya gelebilmem için hani hız bölü metre, bunu hesapladım, bu kadar dakika yapar. Yani ne kadar gidebildiğim belli. Aynen. 20 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? 15 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? Adam çok sıcak istiyorsa kalkacak, gidecek, yerinde yiyecek. Yani bunun soğuyarak geleceğini bilmesi lazım.
1: Şeyi hatırlar mısın? 30 dakikaya da pizzayı evinize getiremezsek bedava.
0: Evet.
1: O bedava ama kimden çıkıyor o bedavanın parası? Kim ödüyor? Kuryeci ödüyor. Hı-hı. Niye? Yetişemediği için. Peki bir öncesine dön bunun. Biz kuryeyi nasıl tanıdık? Aslında döküman ve evrak taşıyan insan olarak tanıdık. Nasıldı? Efendim X kilometreyi Y paraya gidersiniz. X kilometreyi şu kadar dakikada giderseniz daha pahalı ya da daha ucuz gidersinizle tanıştık biz kurye sistemiyle. Fakat gerçekten biz 16-25 yaş arasında birisi telefon almak için bu mesleği yapıyor. Birisi askerlik parası için, birisi nişanlanabilmek için, birisi evlenebilmek için.
0: Birisi iş bulamadığı için.
1: İş bulamadığı için. Peki sonuç ne? Neden trafikte otomobilciye uygulattığınız kanun, kural, ceza, radar... Motosiklete yok mu? Sen daha iyi biliyorsun motosiklete.
0: Ya var, çok fazla çevirme var yolda. Ben mutluyum bundan. Beni de çok sık durduruyorlar. Kontroller işte, ruhsat bakıyor, sigorta bakıyor, muayenesine bakıyor, her şeye bakıyor. Ben mutluyum. Tabii ki güzel değil. Motor üstünde hele hele sıcakta durmak. Dur, kalk işte, kaskı aç, ruhsat çıkar, ehliyet göster falan. Sıkıcı olabiliyor ama bunun düzelmesi için benim buna katlanmam gerektiğini biliyorum. Bir. İki, bu arkadaşların çoğu paket atma diye tabir ediyorlar buna. Günde ne kadar çok paket atarsa o kadar çok para kazanıyor. Çünkü ihtiyacı var. O denildiği kadar da astronomik paralar kazanmıyorlar. Yani bunu da biraz altını çizmek lazım. Öyle bir algı oluşturdular ya, çok kazanıyor kuryeciler. Ya o zaman sen yap çok kazanıyorsa diye isim
1: geliyor. Çok tehlikeli.
0: Tehlikeli iş yapıyor zaten. Ama onlar o gençliğinin heyecanı var, evet. Ya bir de o özgürlük. Ben kaldırımdan da kaçıyorum, şuradan da dönüyorum. Onları kendileri yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Yani size silah dayamıyorlar.
1: Doğru.
0: Şirketlerin bir kısmı da, onları tenzih etmek istiyorum, eğitim aldırıyor. Çok ciddi eğitimler.
1: Kesin, biliyorum.
0: Gidiyor. Hatta bir İçin arkadaşımız değil. Var. Sen de dahil. Bu gruba eğitim veriyor. Ondan sonra bunlar işte orada çalışmaya başlıyor. Bunlar güzel ama herkes yapmıyor.
1: Yapmıyor.
0: Bir de sorumlu değil senin dediğin gibi. Ceza mesela, ben kırmızıda geçtim. 5000 lira mı? 5000 lira bana, 5000 lira logoya.
1: Bu kadar.
0: Yani şey değil. Kesin. Ama logo şey demeyecek sürücüye. Sen geçtin, 10.000 ödeyeceksin demeyecek.
1: Şimdi 6331 sayılı iş güvenliği yasası var. Siz birine çalıştırıyorsanız, çalışırken de bir ürünü bir yere götürmek için, sizin için sahada iş yapıyorsa, bir araç kullanıyorsanız, hı-hı, yani loader, grader inşaat sektöründe varsa burada da motosiklet kullanıyor. Aynen. Ya da saha müdürü otomobil kullanıyor. İlaç sektöründe insanlar otomobil kullanıyor, hı-hı, diye düşün. Peki sen iş güvenliğiyle yol güvenliği kültürünü bir prosedür halinde kendinde yapıp arkadaşla bunu bir imzaya dökmezsen zaten o zaman dönülmezden, girilmezden, kaldırımın üzerinden geçmek gençliğin, delikanlılığın, delikan denilen kısmın geldiği yerdir. Şu an kadınlarımızı, kızlarımızı, genç kardeşlerimizi de görüyoruz. Onlar da kullanmaya başlıyor. Çünkü üniversiteyi bitirmeyle arada para kazanma gibi bir haller oluyor. Şehir dışından gelenler burada okurken çalışıyorlar. Hepsine varım, kabul ediyorum. Ama hem sizin hayatınız için konuşuyorum, hem de gelecek için, trafiğin sürdürülebilirliği için ben dönülmeze, girilmeze girdiğimde otomobilci olarak başıma nasıl bir kanunla karşı karşıyaysam motosikletli de kalmalı. Araç çünkü. Yani adı araç. Bu araç hepimiz için aynı şey.
0: Şimdi Mert, bir de bir nokta var benim dikkatimi çeken. Şimdi tabii çok doğru değil bu söylediğim ama ben de motor aldığımda standart orijinal plaka en çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için altını çizmek istedim. Ama üstünde bir vernik tabakası var. Sebebi şu: toz ve su, çamur tutmasın. Benim plakam okunsun. Hı-hı. Neden? Ceza yiyeceksem bu plaka okunsun. Ceza yiyeyim. HGS'den geçiyorsam bu plaka okunsun. Düzgün bir sorunla karşılaşmayayım. Çalınırsa yine plakamdan bulunsun diye. Ama tabii ki hani bu vernik şeyleri de APP'ler hepsi birbirine girdi. Çok hani mutlu değilim orada. Orada çok çok ince bir düzenleme gerekiyor.
1: Bir açıklama da geldi.
0: Geldi. Şimdi yasal şeyler belli. Benimki tamamen yasal şeyi karşılıyor ama üzerindeki o ince vernik tabakası bazen bahane olabiliyor. O yüzden ondan döneceğim. Ben de döneceğim. Yani normale çevireceğim ama okunmayacak. Bahsetmek istediğim konu bu aslında. Kuryelerin, ağırlıklı trafikte olanların, motosikletlerin durdurulduğunda plakalarına bakılıp pisse temizletilmesi gerekiyor. Çünkü Nefis. Ben o plakayı

0: Şakayı okuyamıyorsam...
1: Yani ıslak mendille sil orayı diyorsun.
0: Sil tabii ki yani bir tane ufak su dök, bir evet. bezle sil, ıslak mendil ama sil, o plaka okunur olsun. Şimdi bunlar işine geliyor. Özellikle çamurlu tutuyorlar.
1: Doğru.
0: Siz gördünüz, trafik polisiniz, işte müfettişsiniz, baktınız kaldırımda gidiyor. Geçti,

0: tuttuktan sonra sinyalinin durduğu yer, stop lambası sizin görüş alanınızın bir tık altında kalır. Şimdi bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bir tık altında kaldığı zaman siz takip mesafenize çok yakınlaşırsanız motosiklete göremezsiniz. Sinyalini göremezsiniz. Işığının yandığını göremezsiniz. Stop lambasının fren yaptığını göremezsiniz. O yüzden siz motosikletin hareket halinde yavaşladığını, hızlandığını anlarsınız ama yavaşladığını anlayamazsınız takip mesafesinde. Ya da önüme atladı diye kızdığınız konu da motosikletle haklı olabilir. Ama çok zor ve çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Kavşağa geldik. Sağ taraftan motosiklet geliyor. Solda otomobilci var. Kim geçer diye söylediğimde sakın önce gelen geçer, sağdan gelen geçer diye bir kelimeyi unutun, hayatınızdan çıkarın. Yok bir yerde yazmıyor ama motosikletlinin geçiş önceliği var. Peki bunu motosikletli de bilmiyor. Sürücü kursunda da anlatılmıyor. Bugün otomobilci de bilmiyor. Ehliyet alırken de bilmiyor. O yüzden anlatmak istediğim şey kaotik bir trafik ortamı yaratıyor.
1: Şöyle bir şey var ama motosiklet kullananlar zaten genelde beklemiyor, onu söyleyeyim. Hep böyle bir hani o vırt diye geçme var ya, hep böyle aradan sıyrılayım. Yani o modu bir unutsalar azıcık.
0: Bir de şu hareket, evet. Şu hareket var ya, ne bu?
1: Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı Bir de mesela Beşiktaş tarafında en çok yaşanan şey bu. Bir de E5'te bir AVM var Harem yolu üzerinde. Tam onun hizasında, o D100'ün üzerinde yaşanan hikaye. Sol şeritten, emniyet şeridi diye minik yerden gazlayarak gidiyorlar. Abartı söylüyorum, yüzde falan gidiyorlar.
0: En soldan
1: bir kere sürücüler orada bir yer olmadığı için oradan motor geleceğini düşünmüyor. Tamam. Sağa belki bekliyorsun ama solu beklemiyorsun.
0: Bravo.
1: Yüzle geçince bir kere orası bir hata. İkincisi dediğim gibi Beşiktaş tarafında Beşiktaş tarafında da dar zaten yollar. Nasıl diyeyim, Galata'dan Beşiktaş stada doğru gidiyorsun. Yol dar. Sağdan motoru görüyorum. Şimdi motor kullanıyorum ya. Ya adam iki teker zor durması, sıkışması. Sola kayıyorum geçsin. Soluma biri dalıyor. Ya kardeşim bir sıra yapın da ben size bir tarafımdan yol vereyim. Ya sağdan vereyim ya da solumdan genişletip yol vereyim. Ama biri sağa biri sola girince birine çarpacaksın ya da o sana çarpacak. Şimdi bunu da anlamaları lazım. Sıra yapmaları gerektiğini anlamaları lazım.
0: Çok haklısın.
1: Her boşluğa o yavaş gidiyor, onu da geçeyim, arabayı da geçeyim. Böyle gidersem o zaman tabii ben otomobil kullanırken sana artık saygısız hale gelirim. Motor kullanırken de motorcular böyle diye bana böyle yapan adama saygısız hale gelirim. Anlatabiliyor muyum? Ben iki taraftayım, ikisini de görüyorum. Ve çok işin doğru. İlginç tarafı, motor kullanırken araba kullandığımdan daha fazla motorculara kızıyorum. Çok daha güzel. Fazla kızıyorum. Arabada görmüyorum, etmiyorum. Motorda gidiyorum, bana korna çalıyor. Çok hadi iyi. Diye. Evet. Niye gideyim yüzle ya?
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla
0: şey de var onların,
1: çok başka bir boyut.
0: Hız limitlerinin de otomobile gibi gelmesi.
1: Düşük, artırılması lazım.
0: Artırılması lazım. Kesin. Onlarınki düşük durumda.
1: Kesin.
0: 50 cc'likler var. 16 yaşında alınan bir motosiklet eletiyle 4 tekerlekli gibi görünen otomobile benzeyen ama motosiklet formunda kullanılan araçlar var. Yani segment genişliyor. Çin'den ülkeye gelecek, bana göre 2027'den sonraki gelecek segment de değişecek. Yani bambaşka karıncalar görmeye başlayacağız. Hep onu anlatıyorum. Neden? Karıncaların lütfen çekirdeği taşırken kaza yapmadıklarını düşün. Neden birbirine çarpmadıklarını düşün. Hiçbir balığın birbirine çarptığını gördün mü akvaryumda, denizde? Hani gördün mü? Karınca niye birbirine çarpmıyor? Ya da aradan biri girdiği zaman nasıl yavaşlayıp onu alıyor ve taşımayı sağlatıyor birbirine? Karıncalar otobanı diye BBC'nin araştırması var. Ben de konuşmacılık yaptım. Yani trafiği böyle düşünmediğimiz sürece karıncaları anlamıyoruz. Anlamadığımız için takip mesafesini algılayamıyoruz.
1: Bu son dönemdeki gündeme gelen trafik cezaları, yasaları, kanunları falan çok bulmuyorum. Çok kötü bulmuyorum ben. Tam tersi destekliyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bir yerde kesmemiz lazım. Ama iyi planlayarak, senin dediğin gibi o karınca otobanını öğrenerek çözmemiz lazım. Buna göre çözümler üretmemiz lazım. Göreceğiz. Seninle daha çok konuşacak konumuz var. Trafikle ilgili konular bitmez. Bunun dışında tabii ki senin sürüş tekniklerin, kazalarla ilgili analizlerin, bunlar da çok kıymetli. Onları da buradan anlatacağız.
0: Memnuniyet.
1: Bu haftalık süremizin sonuna geldik.
0: Memnuniyet.
1: Sevgili seyirciler, Mert İntepe'ye teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ayda en az bir kere bizlerle beraber oluyor. Ve güzel fikirlerini, yorumlarını bizlere anlatıyor. Umarım faydalı oluyoruzdur ki biraz daha bu trafiğe katkı sağlayalım. Biraz daha can kayıplarını ve kazalarını

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir aklıyla neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy!

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle

0: Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan bana.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: CHP'de hala mutlak butlan kaosu sürüyor. Bu durumda elbette ki ekiplerimiz de başkent Ankara'da iki kritik noktada bizleri bekliyor. İki bağlantımız olacak. İlk önce 24 muhabiri Ahmet Taner Işıl'da döneceğiz ki kendisi CHP Genel Merkezi'nin önünde bizleri bekliyor. Sonra da 24 ekibinden Yağmur Yıldız'a uzanacağız. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde bizleri bekliyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve ilk olarak Ahmet Taner Işıldağ'a bağlanalım. Çünkü özellikle orada evet bir genel merkezde bir grup toplantısı yapıldı ki grup toplantısında grup başkanı Özgür Özel seçildi. Nasıl bir atmosfer var? Hepsini Ahmet Taner senden alalım.
1: 5 Kasım 2023 grupta öncesinde görev yapan parti meclisi...
2: Deniz Emek, merhabalar. Saat 11'de kapalı grup toplantısı gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde milletvekilleri buradaydı, merkezdeydi. Ve bir toplantı sonucunda bir karar çıktı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup başkanı seçildi. Tabii ki oylamalar dikkat çekici. Toplantıya 96 milletvekili katıldı. 95 oy aldığı bir oy geçersiz sayılırken 15 vekil ise toplantıya mazeret bildirdi ve katılamadı ama desteklerini verdi. 27 milletvekili ise ne destek açıkladı ne de toplantıya katıldı. Bu 27 isim zaten Kılıçdaroğlu taraftarı olan isimler olduğunu da dikkati çekmekte fayda var. Tabii saatler 14'ü gösterdi. Deniz Zeybek parti meclisi toplanacak. Aslına bakarsanız parti meclisinin toplantıya çağırma yetkisi genel başkanda. Genel başkanda şu an Kemal Kılıçdaroğlu. Bu gayri resmi bir toplantı olduğunu söyleyelim. Yani adı parti meclisi ama resmiyette parti meclisi toplantısı değil. Özel davet etti. Saat 14'te parti meclisi üyeleri buraya gelecekler. Özel artık nasıl bir yol haritası izleyeceğini resmi bir şekilde belirleyeceğini düşünüyoruz tabii ama saat 11'de dedik ya toplantı oldu, grup başkanı seçildi. Aslında nasıl bir yol izleyeceği de zaten belli. Hatta dünkü dün gece yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyledi ve en kısa zamanda kurultaya gitmek istediklerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise yanıt olarak en uygun zamanı işaret etti. Zaten şimdi direniş kararı vardı Deniz Zeybek. Yani Özgür Özel dedi ki ben direneceğim dedi. Ama şöyle bir karar da var. Mahkeme CHP'nin banka hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani genel başkanın yönetmesine izin verdi. Artık Özel ve ekibi CHP kasasına dokunamayacak ve CHP kasasından bir kuruş bile harcayamayacak. Bu noktada direnişi nasıl devam ettirecekler? Buraya gençlik örgütlerini çağırıyorlar. Onların beslenmesi var. Onların sularının ihtiyacı var. Pek çok olay burada tabii ki devreye giriyor. Şu ana bakarsanız aslında Özel yönetiminin, Özel'in daha doğrusu Özel ve ekibinin güvendiği YSK vardı. YSK'dan de talebi geldi. Şu an yalnızca tek bir unsur var. O da istinafın mutlak buttan kararına karşı yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının geri çektiği temyiz başvurusunu Özel kendi başına yapmıştı. Şu an sadece temyizden bir karar gelebilir. Ama size şimdi şunu da ifade edelim. Bugün 7 ilde bir gözaltı operasyonları oldu. 13 kişi gözaltına alındı. Bu da 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve hile yaptıkları iddia edilen 13 isim gözaltına alındı. Ve daha sonrasında 1 Temmuz'da ise ceza davası var. Yine Kurultay'da hile yapıldığına ilişkin ki aralarında Ekrem İmamoğlu da yargılanıyor 11 isim. 1 yıldan 3 yıla kadar ceza almaları da gündemde. Tabii Özel'in bu hareketleri yani bu genel kendini grup başkanı olarak seçtirmesi ve akabinde uzlaşmaya açması kendi tabanında da desteğini kaybetmesine neden olabilir. Zira önce direniş mesajları verdikten sonra daha sonrasındaysa taban tarafından kendi tabanı tarafından da terk edilebilir. Bu da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Deniz Zeybek dediğimiz gibi gözaltılar var. YSK kararları hepsinin yansıması aslında önümüzdeki hafta daha da netleşecektir. Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Özel ekibinin ne yapacağı henüz belli değil. 14'te parti meclisi, gayri resmi parti meclisi toplantısında büyük ihtimalle çizgiler daha da belirginleşecektir.
0: Peki Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Ahmet Taner bizlere CHP Genel Merkezi'nin önündeki durumu anlattı. Şimdi bir başka önemli noktaya gideceğiz. Orası neresi? Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi. Kendisinin ne zaman ofise geçeceği, daha doğrusu genel merkeze ne zaman geçeceği ve hangi kararları alacağı merak ediliyor. Şimdi o noktada bizleri Yağmur Yıldız bekliyor. Yağmur Yıldız, oradaki atmosferi de senden alalım.
3: Sevgili Deniz Zeybek, aslında sabah saatlerinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde bir hareketlilik yok. Henüz konutundan ayrılmadı. Öğleden sonra burada olmasını bekliyoruz. Genel merkeze ne zaman gider sorusu hala muallak ama muhtemelen bayramdan sonrası olacak. Bayram öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitme gibi bir düşüncesi olmadığı ifade ediliyor. Başkent Ankara'da tabii dün neler yaşandı şöyle kısaca toparlayıp hatırlatalım. alalım. Dün icra memurları Kemal Kılıçdaroğlu ofisine geldi ve mahkeme kararını tebliğ etti. Aslında hukuken yasal anlamda genel başkanlık görevini yeniden aldığına ilişkin o kararın tebliğ edilmiş olması önemli. Ama baktığımızda Özgür Özel genel merkezi boşaltmadığı için aslında genel merkezi askıya almış. Partinin genel merkez üzerinden işleyişini durdurmuş durumda. Yalnız yapılan toplantılarında yetkisiz olduğunu ifade etmek gerekiyor. Örneğin kendinin grup başkanı olarak seçilmiş olması yetkisiz bir toplantıyla alınmış bir karar. Çünkü hukuken bir karşılığı yok. Bu kararları alabilecek ve bu yetkiye sahip kişinin genel başkan olduğunu ifade etmek gerekir. Tabi baktığımızda şu an sadece Manisa milletvekili sıfatını taşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu karşısında bu sıfatı belki de güçlendirmek için yeni bir sıfat eklemiş oldu kendine. Atılan adımlar Özgür Özel cephesinde bu yönde ilerlerken Kemal Kılıçdaroğlu ise dün partiden 3 avukatı azletti. Ve aslına bakarsanız kağıt üzerinde partiyle alakalı genel başkanlık görevlerini işlemeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünün en kritik gelişmelerinden birisi şu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Akşam saatlerinde henüz yeri belli değil ama muhtemelen bu nokta yani ofiste olacaktır. Bu noktadan kameraların karşısına geçerek

0: önemli açıklamalarda bulunacak. İki isim arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanı kongre için işaret ettiğini, Özgür Özel'in ise en kısa zamanı işaret ettiğini biliyoruz. Bu iki isim arasındaki kurultay meselesine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu bugün neler söyleyecek ve elbette bugün yapacağı açıklama da aslında kendi çalışmalarına ilişkin bir mesaj ve yol haritası niteliği de taşıyacak. Dolayısıyla akşam saatlerinde gözler bu noktaya çevrilmiş olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Yağmur Yıldız, çok teşekkür ediyoruz anlattıkların için sana. İki kritik noktadan aktardı 24 ekipleri. Elbette ki bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra atacağı adımları ve yine tabii ki Kılıçdaroğlu ile birlikte Özgür Özel de ne yapacak? Pek çok sorumuz var. Hepsini konuşacağız. Kiminle? Bir konuğumuz var efendim. Bitlis Eren Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Deniz'e.
1: Özellikle son birkaç gündür gerçekten hepimizin gündeminde bu mutlak butlan durumu, ki şimdi ikili arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleştirildi. Hem genel merkezden hem Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisindeki o atmosferi ekiplerimiz de az önce aktardılar. Biz özellikle tabii Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze geçecek, Özgür Özel ne yapacak, Kılıçdaroğlu genel merkeze geçince ikisi arasında farklı tartışmalar olur mu? Şimdi hepsini konuşacağız. Ama önce Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceğini sorayım sizlere.
2: Deniz Hanım, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritasının, hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki süreç içerisinde yaşadığı o kötü görüntüleri tekrar vermeyeceğine dair bir metodolojiyle hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü Gülsel Tekin'in, hatırlarsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidişinde çok kötü görüntüler yaşanmıştı. Hatta bu görüntüler işte parti tarihinde bir kara leke olarak da geçmişti. Dolayısıyla ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle de genel başkanlık sıfatıyla aynı görüntüleri içeren bir bağlamda genel merkeze gitme düşüncesinde olmadığını düşünüyorum. Ve şu an bence o ana yakın bir zaman içerisinde olduğunu düşünüyor. Çünkü hala işte süreç çok sıcak. Hala Özgür Özel'in özellikle parti meclisinde, genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini tasfiye ettikten sonra oluşturduğu ekip aktif ve bence kızgın. Hala kabullenemediler bu süreci. Dolayısıyla Gülsel Tekin'in genel merkeze girişte yaşadığı olumsuz görüntüler, bir genel başkan sıfatıyla genel merkeze gidecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde olmamalı diye bir kanaatin şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence siyasal çizgisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir görüntüyle partinin genel merkezine giriş, genel merkezine girdikten sonra işte genel başkanlığa geçiş meselesi hem tabanda hem de bence partinin siyasi manevralarında çok ciddi kırılmalar ve daralmalar yaşatacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir başlangıç yapacağını şahsen düşünmüyorum. Bu yüzden muhtemelen biraz daha bekleyecek. Belki bayram buna bir vesile olabilir. Yani bayram, biliyorsunuz, neticede bu tür meselelerde bir çözüm arifesi olarak kabul edilebiliyor. Bayramın içerisinde belki bir süreç olabilir. Ama bu genel merkeze gidiş değil. Bu Özgür Özel'le görüşme meselesiyle alakalı durum. Ama genel merkeze gidişim ben bayramdan sonra ve Kemal Bey'in az önce bahsettiğim Gülsel Tekin olayında yaşananların kendi genel başkanlık sürecinde yaşanmaması için biraz daha belki kendi ofisinde süreci devam ettirme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam, aslında ilk hamlesi de avukatları azletmesi oldu diyebilir miyiz? Bu noktayla ilgili neler söylersiniz?
2: Tabii ki, yani şimdi bu aslında verilen mesajlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla mücadelenin başlama hikayesi biraz buradan ifade edilerek anlaşılabilir. Kemal Bey, Deniz Hanım, ilk günden itibaren, bakın bu 3 gün oldu sanırım, işte 4. güne giriyoruz, bir uzlaşma arayışı içerisinde. Yani bu uzlaşma arayışını çok net işaretlerle, hatta eylemlerle ortaya koyuyor. Şimdi bunu karşı tarafın bir şekilde anlaması lazım, ama şimdi karşı taraf benim anladığım kadarıyla kriz siyasetini derinleştirmeye çalışıyor. Şimdi siyasal krizlerde, biliyorsunuz, süreci yönetme bilinçli olarak bazen krizi derinleştirmeye götürür. Özgür Özel ve ekibi krizi sürekli derinleştirmeye götürür. Götürürken bir yandan da dikkat edin, mağduriyet sosyolojisi dilini kullanıyor. Yani bunu canlı tutarak aslında Kemal Bey'in haksız bir biçimde genel başkan olma sıfatının da önüne geçiyor. Şimdi avukatların azledilmesi, Kemal Bey'in daha sağduyulu çağrı yapması, dikkat edin hep uzlaşı yolunu Kemal Bey'in aslında önermesi ve Kemal Bey'i destekleyen isimlerin önermesi bunun işareti olarak karşımıza çıkıyor ama karşı tarafın o siyasal krizi derinleştirme manevrasının ben çok kısa sürede geçeceğini zannetmiyorum. Yani hangi uzlaşma zemini ortaya konarsa konsun, neticede genel başkanlık koltuğu ana muhalefet partisinin anladığım kadarıyla bir rekabet savaşına dönüşecek. İşte dediğim gibi, yani bu manevralar karşısında biz de sürecin takipçisi olacağız.
1: Hocam tam da o rekabetten bahsederken Özgür Özel kanadı zaten bu mutlak butlan kararına ilişkin itirazlarda da bulundu ama tabii ki o itirazlar reddedildi. Peki bu noktada artık Özgür Özel'in tavrı ne olur? Farklı bir parti bile kurmaya gider mi yol? CHP'deki o iç karışıklıkla birlikte nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
2: Deniz Hanım, Özgür Özel kendisini grup başkanı olarak seçtirdi. Buradan aslında bence biraz Özgür Özel'in izleyeceği metodolojiyi anlayabiliriz. Anladığım kadarıyla işte az önce söylediğim gibi krizi biraz daha derinleştirmek ve kendi konumunu sağlamlaştırmak peşinde. Açıkçası böyle ifade edilir. Ve Kemal Bey'in karşısına sadece bir milletvekili olarak çıkmayı düşünmüyor. Çünkü böyle bir milletvekili sıfatıyla çıkışı anladığım kadarıyla kendisini makam olarak yani ön planda tutmasının da bir yani gerileyici faktörü olarak anlaşılıyor Özgür Özel tarafından. Tabii bu sadece kendisi tarafından değil, onu destekleyenler tarafından da bir sade bir milletvekili sıfatıyla çıkmasının bir yenilgiyi aslında kabullenişi olarak da anlaşılabilir. Bu yüzden Özgür Bey devam ettirdiği yere kadar devam ettirecektir Deniz Hanım. Ben Özgür Bey'in bu anlamda geri adım atma ihtimalini güçlü görmüyorum. Çünkü böyle bir ihtimalde bir daha da yani genel başkanlık meselesinin kendisiyle alakalı aynı yolda olma ihtimali çok zayıflıyor. O yüzden muhtemelen devam edecek ama yeni bir parti süreci olur mu diye bakarsak, yani şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandır, yani 38. kurultaydan beri üçe bölündüğü siyasal olarak kabul ediliyor artık. Yani Kemal Bey taraftarları bir taraftan, sade Özgür Özel taraftarları, bir taraftan da Özgür Özel'le İmamoğlu taraftarları. Şimdi tabandaki bu ayrışma zaten vardı. Bence şu an İmamoğlu bu formülden çıktığı için o ayrışma Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında biraz daha netleşiyor gibi görünüyor. Özgür Bey'in böyle bir adım atma ihtimalini ben çok güçlü görmüyorum. Çünkü bu hem zaman içerisinde ona çok ciddi anlamda kaybettirir. Çünkü yeterli zamanı yok toparlanmak için. Çünkü sürekli kendisi bir baskın seçim kavramı kullanıyor aslında. Ben buna atıf yaparak söylüyorum. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceği zarar bence ona olumlu bir kanaat olarak dönmeyecektir. Yani taban da şunu düşünür. Siz kendi aranızda işte bölünüyorsunuz ama aynı zamanda biz de sizin yüzünüzden bölünüyoruz anlayışı tabanda oluşursa, o zaman Özgür Özel'e karşı bu süreç ters de tepebilir. Bunun işareti de şu Deniz Hanım, hatırlarsanız Özgür Özel Saraçhane sürecinde tabanı sokağa çağırdı. Sokağa gelmedi taban. Sonra evinize dönün dedi. O taban evine dönmedi. Hatırlarsanız işte çeşitli aykırı tavırlar, hareketler, polisle çatışmalar ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla Özgür Bey'in liderliğinin zaten sorunlu olduğu bir zaman aralığında ben Özgür Bey'in yeni bir siyasal parti arayışına girme sürecini bence siyasal bir intihar olarak değerlendiriyorum. Ya bu siyasal intiharı Özgür Özel yapar mı? Ya şu an benim kişisel kanaatim yok. Ama Kemal Bey'le görüştükten sonra birlikte mi ekrana geçerler? Ya da Kemal Bey ekranda bir açıklama yaptığında Özgür Bey ne düşünür? Onu da o süreç içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Hocam en önemlisi de merak edilen şu aslında, Özgür Özel'den taraf olacak ya da olmayacak CHP'li belediye başkanları, örneğin Mansur Yavaş nasıl bir yol izler? Kılıçdaroğlu'ndan mı taraf olur yoksa Özgür Özel'den mi taraf olur? Hem bu noktada hem de olası bir parti kurulma, ayrı bir Özgür Özel tarafından parti kurulma durumuna göre. Bir de tabii ki şu ana kadar Özgür Özel'le birlikte yol yürüyen diğer isimleri de sormakta fayda var. Onlar şimdi Kılıçdaroğlu tarafına doğru bir geçiş sürecine geçer mi sizce?
2: Şöyle Deniz Hanım, bence bu meseleyi belirleyecek esas konu

0: seçim sürecine gidince Özgür Özel ve ekibinin sonu ne olacak? Yani Kemal Bey yeniden onları mesela aday gösterecek mi? Aday göstereceğine dair bir işaret ortaya koyacak mı diye sorduğumuzda Kemal Bey eğer bu sorunun cevabını hayır derse o zaman ben de sizinle aynı fikirdeyim. Özgür Özel kesinlikle ikinci bir parti kurar. Ama yeniden milletvekili seçilememe durumu ortaya çıkar. Pardon, seçilme durumu ortaya çıkar. Kemal Bey onlara yeniden bir milletvekilliği şansı verirse, ki bu çok olası görünmüyor. Benim kişisel kanaatim de bu yönde. Çünkü o ekibi tamamen tasfiye edeceğini düşünüyorum. O zaman Özgür Bey'in ben yeni bir parti kuracağını düşünüyorum. Yani şöyle, Kemal Bey yerel seçimlere gidiş siyasetini muhtemelen önümüzdeki aylarda belirleyecek. Ya seçim ne zaman olacak tartışmasını kastetmiyorum. Seçimlere hazırlanış sürecinde kimlerin kendisiyle birlikte yol yürüyeceğini belirleyecektir. Ve bu biz duymasak bile, yani medyaya yansımasa bile mutlaka parti içerisinde öğrenilecektir. Eğer o süreç içerisinde Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'e yakın isimler o listede yoksa, o zaman Özgür Bey'in yeni bir parti kurma ihtimali %100 güçlenecek. Ama şu an itibariyle Özgür Bey'in yeni bir parti çıkışı, yine söylüyorum, siyasal bir intihar olabilir. Bunu Kemal Bey'in açıklaması belirleyecek biraz Deniz Hanım. Yani Kemal Bey bence şu an o siyasal ortamı yumuşatma, bence partinin işlevselliğini sağlama derdinde. Ben açıklamalarından onu görüyorum. Parti işlevsel olduktan sonra, Kemal Bey ekibini kurduktan sonra, işte ana muhalefet partisinin muhalefet yapmaya başlamasıyla normal siyaset gündemine döndükten sonra o seçim süreci arefesi başlar. Kemal Bey o süreç içerisinde listelerini belirler. Özgür Bey o listede yer almayacağını öğrendiği anda kişisel kanaatim muhakkak bir siyasal parti kurma girişiminde bulunacaktır.
1: Hocam şimdi Özgür Özel dönemi tamamen aslında yok hükmünde diyebiliyoruz. Ne kendisi ne onun o zamanki kurduğu o görevlendirmeler vesaire. Aslında siz CHP'deki ana muhalefetteki bu Arap saçına dönen düğümü hangi başlangıç noktasına bağlıyorsunuz? Yani Kılıçdaroğlu'nun sözde gitmesi, çünkü yok hükmünde ya zaten Özgür Özel dönemi. Özgür Özel, İmamoğlu birlikteliği mi? Şimdi o zamandan zaten bir düğümlenme sürecine girmişti. Şimdi ana muhalefet içindeki ki bu düğüm daha da çözülmez bir hal aldı mı sizce? Yani nasıl ilerler CHP'deki bu süreç? Kendi iç karışıklığı daha fazla mı bir düğüm olur, yoksa ne olur da artık parti yeniden o birazcık daha düzgün, bu kadar birbiriyle iç çatışma olan olmadığı döneme doğru dönebilir? Ya da döner mi tabii ki?
0: Aslında şöyle Deniz Hanım, söylediğiniz her şey bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin o düğümünün başlangıcının sebebi. Yani bir taraftan siyasal kriz, bir taraftan Kemal Bey'in seçilememesinin sonrasında ortaya çıkan şaibeler, delegelerle alakalı durum, işte kurumsallaşan yolsuzluk ve işte rüşvet iddiaları, hatırlarsanız ahlaki olmayan durumlar, bir taraftan bu işin medya boyutu. Şimdi bütün bunlar bence düğümün o kör düğüme dönüştüğü nokta. Çünkü Özgür Özel bunun içinden çıkamadı. Yani bu temiz, mesela Kemal Bey sürekli dikkat edin, ikili bir kavram kullanıyor, temiz siyaset. Şimdi Kemal Bey'in ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ana muhalefet partisi olma niteliğini temiz siyasete bağlamış olması bence sizin sorunuzun cevabını da ortaya koyuyor. Yani o kör düğüm meselesi bir partiyi kirleten ne varsa onun temizlenmesiyle alakalı. İşte az önce saydık. Bu yolsuzluktur, rüşvet skandallarıdır, ahlaki olmayan durumlardır, adam kayırmacılıktır, delegeleri satın alma girişimidir, iş vaatleridir ve benzeri şeyler. Şimdi bütün bunlar kör düğümün aslında birer o halkaları olarak karşımıza çıkıyor. Ve Kemal Bey ısrarla bu kör düğümleri çözmek için de temiz siyaset kavramını kullanıyor. Bence Özgür Özel'in esas siyasal tahribat alacağı nokta burası. Yani temiz siyaseti ortaya koyamaması. Bu hani nasıl devam edecek sorusuna geldiğimizde, kör düğüm nasıl çözülebilir ya da daha derinleşebilir sorusuna geldiğimizde, Kemal Bey bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında gezen bu kavramları, yani bu olumsuz kavramları temiz siyaset bütünlemesiyle ortadan kaldırmaya çalışır. Mesela bu işe karışanları partiden ihraç eder. Bakın bu çok önemli bir şey. Partiden ihraç eder. Bunları partiyle ilişiğini keser. Veya benzeri süreçlerin partiyle tamamen ilişiğini ortadan kaldırarak gerçekten temiz siyaset kavramının pratik anlamda da uygulanışını ortaya koyarsa, o zaman bu kör düğüm biraz daha gevşeyebilir, açılabilir. Ama tersi bir durumda, yani bunlar partide siyaset yapmaya devam eder, Özgür Bey işte parti için

0: direnişini sürdürürse ne o kör düğüm ortadan kalkar Deniz Hanım, ne de siyasal krizin derinleşmesi biter. Hatta daha da derinleşir. Biz o krizin derinliğinin dibini görememeye başlarız. Ve bence bu da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyasal bir kaosa dönüşür. Ta ki kurultaya kadar. O kurultayda Kemal Bey gerçekten temiz siyaset söyleminin gerekliliklerini yapar ve söylediklerini ortaya koyarsa, o zaman bu krizin biraz daha geçme ve işte bahsettiğimiz kör düğümün biraz daha gevşeme durumu söz konusu olabilir. Ama bunu Özgür Özel ne kadar ister, bu da ne kadar izin verir, bu da önümüzdeki günlerde olacak bir durum. Deniz Hanım, şunun altını çizmek istiyorum müsaadenizle, sözü size öyle devredeyim. Şimdi biz bütün tabii bunları söylüyoruz ama böyle bir durum biliyorsunuz Türk siyasal hayatında hiç görülmedi. Yani geçmiş dönemlerde kurultay çağrısı, kurultaydaki mücadeleler, adayların çokluğuna dair durumlar oldu ama birdenbire 3 yıllık bir işte siyasal düzlemin yok sayılması, genel başkanın gitmesi, parti meclisinin aldığı kararların, atamaların ve benzeri şeylerin, yani bir genel başkan imzasının attığı bütün kararların yok sayılması örneği hiç olmadı. Dolayısıyla biz de aslında biraz tecrübe ederek bu süreci öğreniyoruz ama bu söylediklerimiz Türk siyasal hayatındaki genel tecrübelere dayanan yansımalar. Bunun altını da özellikle çizmek istiyorum.
1: Hocam peki şimdi CHP seçmenin küsmesine de değinmiştiniz az önce. Şöyle bir seçmen vardı CHP'de, işte çok şey olacak ama hani onlar da söylediği için bunu söylüyorum. Kapak bile koysanız CHP'ye biz yine ona oy veririz söylemlerinde ve düşüncesinde olan bir seçmen kitlesine sahip. Şimdi artık bu iç karışıklıktan bıkıp ya siz hani biz böyle söyledik, yani bir düşüncemiz, görüşümüz, bir davamız var, o yüzden böyle söyledik ama siz artık içinizde iyice karıştınız. Yani hiç seçmeninize de değer vermiyorsunuz. Tamamıyla işte CHP'nin kollarından, o ilkelerinden artık gittiniz. Hiç bunlarla ilgilenmiyorsunuz. Size iyi bir ders vermek gerekir düşüncesine girer mi? Hatta girdi mi CHP seçmeni şu anda sizce?
0: Bence evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine baktığımızda şunu kastediyorum. Mesela rahmetli Deniz Baykal döneminden sonra Kemal Bey'in seçimi, Kemal Bey'den sonra Özgür Özel'in koltuğa gelişinde bu ayrışmalar oldu. Yani bu ders verme süreçleri tabanda yaşandı. Bence burada daha da fazla yaşanacak. Çünkü burada bir de hatırlarsanız sürekli Özgür Özel'in bir mağduriyet dili olarak kullandığı İmamoğlu vardı. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu denklemden artık çıktı. Dolayısıyla Özgür Bey bunun üzerinden bir mağduriyet sosyolojisi üretemeyecek. Ama ikinci mağduriyet sosyolojisini kendisinin görevden alınması üzerinden devam ettirmeye çalışacak. Dolayısıyla ben burada İmamoğlu'ndan dolayı ortaya çıkan ayrışmanın Özgür Bey'in tavrından dolayı daha da derinleşeceğini, Kemal Bey ile başlayan yeni sürecin Özgür Bey'i destekleyen taban arasında ciddi bir kırılma oluşturacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen kitlesinde ciddi bir öç sosyolojisi oluşturacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Kemal Bey'i destekleyenlerin Özgür Özel siyasetinden, Özgür Özel'i destekleyenlerin Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine karşı bir taraf takınacağını şahsen düşünüyorum. Ama bunun kendi içerisindeki ayrışmaları da olabilir Deniz Hanım. Yani sadece ikili değil, üçlü ya da dörtlü ayrışmalar da olabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok faktörlü bir sosyolojik tabana sahip biliyorsunuz. Hani bir taraftan işin dini, laik, siyasi kimlik boyutları var. Bir taraftan sadece görünen siyasi boyutları var. Dolayısıyla çok faktörlü sosyolojik dinamikleri olduğu için birden fazla kırılmanın olma ihtimali çok güçlü. Ama önceki deneyimler, yani genel başkanlık seçim süreçlerini kastediyorum, önceki deneyimler, dikkat edin, yani bunu ben de çok dikkatli kullanmak istiyorum ama hep ihanet kavramı üzerinden temellendi. İşte Kemal Bey'in rahmetli Deniz Baykal'a, Özgür Özel'in Kemal Bey'e, şimdi böyle bir hani arkadan bıçaklama, sen de mi Brutus gibi söylemleri çok fazla ortaya çıktı. Şimdi Kemal Bey bunlar üzerinden bir siyaset üretecek. Onun da işi çok zor. Yani dolayısıyla hem geçmişte aslında bir hesaplaşma, bir siyasal bağlamı birleştirme sürecini başarmak zorunda. O kırgınlıkları, küskünlükleri bitirmek adına. Hem de mevcut kendisini istemeyen aktif, dinamik bir siyasal deneyimi yoluna koymak zorunda. Burada da genel merkezi kastediyorum. Bunun üçüncü faktörü de taban. Yani hem geçmişi düzeltmek, hem şu an mevcut genel merkezdeki siyasal tarafı işte bir şekilde ikna etmek, hem de tabanın bütünleşmesini sağlamaya çalışmak gibi çok zor görevleri var. ve ben bunların da çok kısa zamanda olma ihtimalini çok güçlü görmüyorum Deniz Hanım.
1: Hocam peki Özgür Özel şöyle bir şey der mi sizce, ya da derse bu CHP için daha mı hayırlı olur demesini bekliyor musunuz? Ya arkadaşlar her şey CHP için tamam, Kılıçdaroğlu da zaten sağduyulu bir çağrıda bulundu bize. Biz bölünmeyelim, hiç parti kurma gibi bir şey aklında yok, farklı bir parti kurma. CHP'den yine biz devam edelim. Böyle bir cümle bekler miyiz peki Özgür Özel'den hiç, ya da bu tarz cümleleri kursa o zaman ne olur? Özgür Özel arasında yani böyle bir zıtlık olur mu?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ilk sorunun cevabı olarak şunu ifade edebilirim. Siyaset çıkar ilişkisine dayanıyor Deniz Hanım. Yani çıkar olmadan ben, ya bunu maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle son birkaç yılda çok fazla görüyoruz. Çıkar ilişkilerinin örgütlenmesi üzerinden yürüyen bir siyasal yol var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla ben yani Özgür Özel Bey'in bundan vazgeçme ihtimali şu an itibariyle çok güçlü görmüyorum. Hatta kendisini grup başkanlığı olarak seçtirmesi de söylediğim gibi buna yönelik bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ikinci sorumuza geldiğimizde Özgür Bey, işte arkadaşlar her şey Cumhuriyet Halk Partisi için. Biz de bu süreçte kendi üzerimize düşeni sağduyulu bir şekilde yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımızdır. Biz de genel başkanımıza destek siyaseti yürüteceğiz diye bir ifade kullanırsa, yani o zaman bence hepimiz şaşırırız. Yani şu an yaşananlarla Özgür Bey'in geldiği o konumda aklımıza şöyle bir soru gelir. Acaba ne oldu da Özgür Bey böyle bir karar aldı? Yani hakikaten bu defa o sorunun cevabını aramaya başlarız. Öyle bir süreç başlarsa tabii ki Kemal Bey için işler daha fazla yolunda gider, daha fazla yoluna girer. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasal örgütlenmesini daha hızlı tamamlar. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde şöyle bir durumu da belirtmek lazım. Özgür Bey seçildikten sonra Kemal Bey de kenara çekildi. Kemal Bey de siyasal dinginliğini sağladı. Fakat dikkat edin, bütün soruşturmalar Özgür Bey'in tasfiye ettiği ekip tarafından açıldı. Yani mahkeme başvuruları. Yani aklıma şu geliyor, Özgür Bey böyle bir şey söylerse bir siyasal anlamda biraz dinlenmek veya partinin kendi iç çatışmasını, iç siyasal krizini önlemek için kenara çekilirse aklıma şahsen bu gelir. Yani Kemal Bey'i takip etmek, Kemal Bey'in siyasetiyle alakalı analizler yapmak, bunu not etmek ve zamanı geldiğinde bunu Kemal Bey'in aleyhine kullanmak. Yani benim aklıma bundan başka bir şey gelmez. Her iki durumda da sessizliğin Kemal Bey'in aleyhine olma ihtimali bence güçlü duruyor. Bir de üçüncü tabii bir dinamik var. Tabanın tavrı. Bence tabanın tavrının ne olacağına dair durum da Özgür Bey'in siyasal tavrını ortaya koyacak. Yani mücadele ederse, Kemal Bey karşısında konumlanmaya devam ederse, bence taban da ona karşı konumlanacak ve Özgür Bey siyasetten sonsuza kadar silinecektir. Ama söylediğiniz gibi bir sağduyu çağrısı yapar, kabul eder, devam ederse o zaman da bence siyasal geleceğini tabanın tepkisine göre belirleyecektir. Yani kişisel kanaatim bu yönde.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmelerinizden dolayı. Çok sağ olun. Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Adem Palabıyık bizlere bu mutlak butlan sürecine dair değerlendirmelerde bulundu diyelim. Haberlerle devam edelim. Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada adeta bir facia yaşandı ki o patlamada en az 90 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Kömür madeni Şansi eyaletinin Qinyuan ilçesinde bulunuyor. 247 işçi çalışıyordu burada. Madende gaz kaynaklı bir patlama oldu. İlk belirlemelere göre en az 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalanlar da var ne yazık ki. Arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Can kaybının artmasından elbette ki endişe ediliyor. Yaralıların da tedavisine başlanıldı bu süreçte. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de arama arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması talimatında bulundu. Ayrıca patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında da bulundu kendisi. Yine Çin Devlet Başkanı Xi, iş güvenliği tedbirlerinin artırılması

0: Evet, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de kritik bir operasyona imza attı. DAEŞ'in Suriye'deki militanları mercek altına alındı bu süreçte. Suriye istihbaratıyla koordinasyonlu yapılan operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ militanı kıskıvrak yakalandı. Yaralanan DAEŞ militanlarından birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de nokta operasyon yaptı. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li kıskıvrak yakalandı. Yakalananlardan biri Ankara'daki GAR saldırısının failleriyle bağlantılı. İşte o teröristler. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'deki terör gruplarına sahayı dar etti. Hedefte DAEŞ'li teröristler vardı. İstihbari çalışmalarla DAEŞ'in Suriye'deki militanları tek tek deşifre edildi. Teknik ve fiziki takiple DAEŞ'a gün yüzüne çıkartıldı. Ardından operasyon için harekete geçildi. Operasyon Suriye İstihbarat Servisi ile koordinasyonlu gerçekleştirildi. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li terörist Suriye'de paketlendi. Yakalanan DAEŞ'li 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Teröristlerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birinin ise gözaltı süresi ifadenin derinleştirilmesi için uzatıldı.
0: 24 ve Akşam gazetesinin büyük yankı uyandıran özel röportajı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın izini New York'ta bulduğu Gülistan cinayetinin kilit ismi Umut Altaş gözaltına alındı. Altaş'ın yakalanmasında özel röportajın ABD'li makamlarla paylaşılması etkili oldu.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
3: Aynen. 24 ve Akşam gazetesinin özel röportajı ses getirdi. Gülistan 9 soruşturmasında süreç hız kazandı. Soruşturmanın kilit ismi firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
4: Hiç kalmadı.
2: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
4: Hayır.
2: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünden?
4: Hayır.
3: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın günlerce izini sürdü. Firari şüpheliye New York'ta ulaşmayı başardı. Umut Altaş, röportaj yapmayı kabul etti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek itiraflarda bulundu.
4: Benim tahminim, yani o sıra olayın olduğu sıra yoktur.
2: Sonradan öğrenmiştir.
4: Sonradan aynen söylemiştir. Son.
3: 24 ve Akşam'ın gündem yaratan röportajı devletin yetkili birimlerinin de merceğindeydi. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi. Yeni bir talimat verdi. Röportaj Interpol ve FBI ile paylaşıldı. ABD makamları da konumu tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Ve kırmızı bültenle aranan Umut Altaş gözaltına alındı.
5: Tunceli'de de biliyorsunuz Gülistan 9 cinayetiyle ilgili orada da bir fail meşhur cinayetin aydınlatılma çalışmaları devam ediyor. JASAT ekiplerimiz orada da görev yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar fail meşhur cinayetlerin aydınlatılması için hem üzerimize düşen neyse onu yapmaya hem de ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız.
3: Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Firari şüphelinin savcılıkta vereceği ifadenin cinayetin sır perdesini aralayacağı düşünülüyor.
0: İstanbul merkezli pırlanta kaçakçılığı operasyonunda bir kez daha düğmeye basıldı. Kapalı Çarşı bağlantılı soruşturmada aralarında ünlü mücevher markalarının da bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 349 milyon lira değerinde pırlantanın ele geçirildiği operasyonun ikinci dalgasında 81 şüpheli gözaltına alındı.
6: Pırlantalar kaçak yollarla getirildi, organize suçtan haksız kazanç elde edildi. Emniyet güçleri kaçak pırlanta çarkına dur dedi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak pırlanta soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli operasyon Antalya, İzmir ve Hatay olmak üzere toplam 4 ilde yapıldı. Operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda pırlanta ele geçirildi. Soruşturmada sektörün yakından tanıdığı önemli firmaların da şüpheli olarak adı geçiyor. Firmalara ait adreslerde yapılan aramalara vergi müfettişleri de katıldı. Soruşturma kapsamında firma sahibi Mustafa Kamar gözaltına alındı. 2025 Ağustos ayında yapılan ilk operasyonla birlikte toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı bulan pırlanta ele geçirildi. Operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasadaki alışveriş hareketliliğini fırsat bilip sahte para ve altın basan dolandırıcılar polisin radarına takıldı. İstanbul Fatih'te düzenlenen dev operasyonda adeta mini bir darphane gibi çalışan adrese baskın yapıldı. Aramalarda milyonlarca lira değerinde sahte dolar ele geçirildi.
7: Hedefleri belliydi. Bayram öncesi sahte parayla dolandırıcılık. Ancak polisin takibine takıldılar. Kıskıvrak yakalandılar. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğini fırsat bilip piyasaya sahte para ve altın sürmek isteyen dolandırıcılar polisin takibinden kaçamadı. İstanbul polisi şüphelilerin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. Baskın yapıldı. Operasyonda sahte paralarla piyasayı dolandırmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilenlerse adeta mini bir darphane kurulduğunu gözler önüne serdi. Aramalarda tam 660.800 sahte ABD doları ve 71.180 sahte euro ele geçirildi. Ayrıca bu paraların yapımında kullanılan malzemeler de bulundu. Şüphelilerin sadece sahte parayla yetinmediği, bayram öncesi altın piyasasını da hedef aldığı ortaya çıktı. Operasyonda piyasa değeri milyonları bulan 21 kilogram sahte altın bulundu. Ve yine bu sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram saç levha ve 5000 adet altın ambalajı ele geçirildi. Ayrıca altınları basmakta kullanılan 1 adet kesme ve pres makinesiyle 1 adet gram altın kalıbına da el kondu.
0: Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde tercih edilen Diyarbakır ciğeri bayram tatiliyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Damak çatlatan lezzetiyle bilinen Diyarbakır ciğeri yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan da iyi ciğerin sırrını ustasına soracak.
8: Bayram tatiliyle birlikte Diyarbakır ciğerine olan yoğun ilginin arttığını söyleyebiliriz. Gerek sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeğinde tercih edilen Diyarbakır ciğerine olan talebin her geçen gün artmasıyla birlikte aslında bayram tatiliyle birlikte de ciğer tüketiminin Diyarbakır için bir hayli fazla olduğunu söylemek gerekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor Diyarbakır ciğeri ve artan talep karşısında da ciğerciler müşterilerine o ciğerleri yetiştirebilmek için de canla başla bir çaba sarf ettiklerini zaten burada rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ciğer yetiştirmek için hummalı bir çalışma da yürütüyor ciğerciler ve kendisine has bir pişirme yöntemi, eşsiz aromasıyla dikkat çeken Diyarbakır ciğeri günün her saatinde vatandaşların sofralarını süslemeye devam ediyor. Tabii damak çatlatan lezzet olarak da düşünülebilir ve Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler işte böylesi bu tadı tatmadan da kentten ayrılmıyor. Tabii bayram tatilinde Diyarbakır'da öngörülen ciğer tüketim miktarının yaklaşık 35 ton olacağını da söylemek lazım. Ve bu kapsamda da ciğerci şu an Cuma Akın'da yayın konumuz. Efendim kolay gelsin.
9: Sağ ol, hoş geldiniz öncelikle efendim.
8: O ciğeri yetiştirmek, o ciğeri pişirmek için de bir yoğun bir çalışma yürütüyorsunuz. Talep bir hayli fazla. Neler söylersiniz?
9: Tabii ki şu anda kadim şehrimiz Diyarbakır'da. Herkesin bayramını şu anda kutlarız. 9

0: 9 gün tatilimiz vardır tabii ki. Evet, 9 gün içinde ciğerimiz, talebimiz çoktur. Ciğer çok tükenecek Diyarbakır'da. Bugün bu süreç işte 9 gün olduğu için ciğer daha fazla gidiyor. Tabii ciğerin teze olması lazım. Diyarbakır'da saat 5'te başlıyor. İşte 5'te başlıyor, gece 2'ye kadar sürüyor ciğerimiz. Biz de şimdi 2-3 gün hazırlık yapıyoruz. Şu anda bayram nedeniyle hazırlıklarımız.
1: Peki, hani vatandaş ciğer tüketirken neye dikkat etmesi?

0: Anında çevirmen lazımdır. Her dakikada bir ciğeri çevirmem lazımdır ki ciğer yanmasın diye. Güzel sotu olduğu zaman güzel oluyor ciğer. Lezzetli oluyor.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Herkesi bekleriz tabii Diyarbakır'a ciğer yemeye. Şu anda herkesin bayramı kutlarız Diyarbakır'da diyoruz. Tabii 81 ilimize selam olsun diyoruz. Herkesi bekleriz Diyarbakır'a ciğer yemeye. Hoş geldin, sayfalar getir, baş göğsüne geldi Diyarbakır.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii ciğerin yanında da olmazsa olmaz kırmızı biber, soğan ve domates de tabii talepler arasında yer alıyor bu. Ve bu kapsamda da şu an o damak çatlatan lezzette biz de ocak başındayız. Ve işte ustamızın o lezzetle pişirmiş olduğu ciğerler zaten siparişlere göre masalara yetiştiriliyor. Ve tabii Diyarbakır'a gelip de bu ciğeri yemeden gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Ve Diyarbakırlıların tabii vazgeçilmezi damak çatlatan lezzeti de ciğer kebabının şu an tezgah başında. Bizler de hani o kokuyu aslında şu an ekran başında alamıyor olabilirsiniz ama burada o kokuyu alıp yememek neredeyse imkansız diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Türk Medya, medya sponsorluğunda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Festival alanı atlı gösterilerden geleneksel oyunlara, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden kültürel etkinliklere kadar birçok renkli görüntüye sahne oluyor. 24 ekibinden Neslişah Yumak festivalin 3. gününden aktaracak.
3: Etnospor 3. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kameraman arkadaşım Onur Bal ekranlarınıza etkinlik alanını getirmeye devam ediyor. Etnopark alanına giriş yapıyoruz şu anda. Yine otağlar burada. Küçücük çocuklarımız aileleriyle beraber bu noktaya geldiler. Tabii Türk kadim tarihinin önemli noktalarından biri olan atçılıkla, at ve cürit de küçücük çocuklarımız için burada yaşatılıyor. Hemen etnospordan da bahsetmek isteriz tabii. Etnospor merkezinde geleneksel sporları yaşatmak fikri var. Modern sporların küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte birçok toplumun kendi oyunları, savaş sanatları, atlı sporları ve kültürel ritüelleri unutulmaya başlamıştı. İşte etnosporla birlikte bu kadim geleneklerde hatırlatılmaya devam ediyor. Tabii Türk tarihi denildiğinde akla ilk gelen noktalardan biri de ne? Okçuluk. Okçuluk hem spor, günümüz sporuna entegre edilmiş durumda hem de keza geleneksel okçulukta burada yaşatılmaya devam ediyor. Onur Bal'la beraber ekranlarınıza getiriyoruz. Geleneksel sporları yeniden görünür hale getirmek etnosporun en temel ilkelerinden biri haline geliyor. Genç kuşakları kültürel mirasla buluşturuyorlar etnosporla. Şimdi Onur Bal'la beraber arkaya devam etmek istiyorum. Hemen bu alanda da geleneksel okçulukla alakalı önemli çalışmalar var. Küçücük çocuklardan bahsediyoruz tabii. İşte o küçücük çocuklar okla tanışıyorlar burada. Türk tarihiyle, Türk boylarıyla tanışmak için çok önemli noktalardan birindeyiz. Şu an ekranlarınıza geliyor küçücük çocuklar. Burada hemen soralım neler söylersiniz? Efendim nasıl buldunuz?
4: Ben öğrencilerimi getirdim. Öğrencilerimle burada keyifli aktiviteler yapıyoruz. Çok güzel olmuş. Her şey ücretsiz. Öğrencilerim de ata falan bindiler, ok oynadılar. Keyifli olmuş.
3: Hemen öğrencilerinize dönmek isterim. Nasıl buldun geleneksel Türk tarih sporlarını?
5: Bence çok güzelmiş. Yani geleneksel Türk tarihini öğrenmemiz iyi bir şey. Yani, farklı kültürleri de öğrenmek güzel.
3: Onu da soralım hemen. Sen nasıl buldun?
6: Farklı ülkelerin, farklı illerin kültürlerini görmek çok değerli bir şey bizim için. Burada da bunu ücretsiz bir şekilde yaşayabildiğimiz için harika.
3: Sana da soralım hemen. Sen de satrancını almışsın, basket topunu almışsın. Başka neler gördün?
7: Çok güzel oyunlar vardı. Oyunlar kolay oyunlar olmasına rağmen gerçekten hediye de veriyorlar. Çok güzel bir şey. Sanki çocuklar gibi yapılmış gibi.
3: Efendim sizin de bir öğretmen olarak emeğinize sağlık diyelim ki böyle kıymetli öğretmenlerimiz Türk tarihinde çocuklarını geliştirebilmek için kendi geçmişlerini hatırlatabilmesi için işte böyle alanlara getiriyorlar. Türk'ün tarihinin unutulmaması için. Türk tarihinin önemli noktaları işte burada yaşatılıyor. Burada yine çocuklarımız etkinlik alanlarında bir bütün oluşturuyor. Şimdi ne demiştik? Türk'ün tarihi uzun. Biz 100 yıllık bir, 200 yıllık bir tarihe sahip değiliz. Tarihimiz binlerce yılı vuruyor. Binlerce yılı buluyor. Türk boylarını buluyor. İşte burada o tarih geleceği, tarih geçmişi gelecekte de yaşatılıyor. Burada gençler, çocuklar, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar Türk tarihini harmanlıyorlar. var burada kendileriyle beraber. Genç kuşakların kültürel mirasla buluşması diyelim aslında. Kalabalığı da görüyorsunuz. Bugün İstanbul'da biraz kasvetli bir hava olmasına rağmen burası dolmuş taşmış durumda. Girişlerde ücretsiz, gün boyu etkinlik alanına girip buradaki etkinlikleri yerinde inceleyebiliriz.

0: bilirsiniz. Türk tarihi için önemli çalışmalar var diyelim. Sözcü kameraman arkadaşım Onur Ballı aktardık diyelim. Sözü buradan size stüdyoya bırakalım.
1: Hafta sonu gün ortasını bu haberle noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net, Sigortam.net.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber
4: hızında hedef. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Fiber hızında hedefim.
7: Yüksel abi! Ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri. Sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
4: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
5: Hedefinize geldiniz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Türksel gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
7: Yazmışlar abi.
5: Altını çiziyorum oğlum.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle gelecek.
11: Yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
12: Siz mi arayacaksınız?
11: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar.
2: Sağ olun. Sağ olun. Halkın umudu Kılıçdaroğlu. Halkın umudu.
12: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekranlara getirdik. Henüz bir telefon görüşmesi olmadığını söyledi Özgür Özel'le birlikte. Şimdi evinden çıkışını yaptı, basın açıklamasında bulundu. Ne yapacak, nereye gidecek, acaba çalışma ofisine mi geçecek Kılıçdaroğlu? Çalışma ofisinde de çünkü hareketlilik vardı, gün boyu gelecek mi gelmeyecek mi gün içinde merak ediliyordu. Şimdi tüm bu sürece dair detayları 24 ekibinden Yağmur Yıldız'dan alacağız. Yağmur.
13: Pazartesi, Salı, Çarşamba.
14: Sevgili Deniz, canlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Bizler şu an CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önündeyiz ve birazdan bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Bu arada konutu ve ofisinin arasının da çok uzak bir mesafe olmadığını, yaklaşık 5 dakikalık bir mesafe olduğunu ifade edelim. Neler söyledi Kemal Kılıçdaroğlu? Aslında mahkeme kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Ve bugün ilk kez aslında açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar hep sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından ilk kez bugün, geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına geçti ve CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Tabii yetkisiz bir toplantı olduğunu ifade edelim. Çünkü hukuken bu toplantıları yapmaya yetkili kişinin genel başkan olduğunu söyleyelim. Özgür Bey yeni görevi hayırlı olsun. Benimle görüşeceğini söylemişti. O görüşme hala olmadı ifadesini kullandı. CHP'nin köklü bir parti olduğunu ifade etti. Devlete yön veren bir parti olduğunu ifade etti. Ve CHP'nin ahlaki değerlerini korumak zorunda olduğunu ifade etti ve kuruluşundaki kodlara döndüreceğiz ifadesini kullandı ve partililere söz veriyorum, CHP'yi kuruluşundaki kodlara döndüreceğiz, ahlaki değerlerine ulaştıracağız dedi. Tabi baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki portresine yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Tüm genel başkanların fotoğraflarının yer aldığı o duvarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun portresi hem duvardan indirildi hem de parçalanarak ayaklar altına alındı. Buna da bir atıfta bulundu Kemal Kılıçdaroğlu ve biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Ben kendime de yöneltilen eleştirilere saygıyla karşılık verdim ifadesini kullandı. Parti tabanında düşmanlık yaratmak doğru değildir ifadelerini kullandı. Bu anlamda partideki bu gerilim ve kışkırtmalara ilişkin de aslında mesaj vermiş oldu. Bir kez daha ifade edelim. Biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Parti tabanında düşmanlık yaratmak doğru değil ifadesini kullandı. Özgür Özel dün bir görüşme gerçekleştiğini ifade etmişti. Kurultay konusunda en kısa sürede gidilmeli mesajını verdiğini dile getirmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'ysa bir görüşme olmadığını ifade ediyor. Buna ilişkin de iki isim arasında bir görüşme olur mu olmaz mı veya ne zaman olur sorusu yeniden şekillenmiş durumda. Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış kimseye karşı aşağılayıcı bir dil kullanılmaz ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay konusunda ne zaman gidilir sorusuna ise bir yanıt vermedi. Soruları aslında yanıtsız bıraktı. Kısa bir açıklamada değerlendirmelerde bulundu. İlerleyen dakikalarda ofisine gelerek gün boyu çalışmalarını buradan sürdürecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
12: Peki Yağmur Yıldız'dan sözü alalım. Şimdi tekrar bir Ankara'da tabii ki uzanacağız oraya. Çünkü Devlet Bahçeli şu anda bir açıklama yapıyor. MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 23. dönem sertifika töreninde konuşuyor Bahçeli.
15: Bünyesinde kurmuş olduğu Siyaset ve Liderlik Okulu mezuniyet töreni münasebetiyle bir araya geldiğimiz bugün de hepinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları üzerinden bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız Siyaset ve Liderlik Okulumuz 17 yılı aşan uzun süre boyunca eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri müstesna bir müfredata kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle anlatıldı ve aktarıldı. Bizler bir mum yaktık, sonra meşaleyi taşımak görevi sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gayreti ve gayesi olmalıdır. Zamanlarında tasarruf edip müşfik ve muhterif gönülleriyle sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarıma müteşekkirim. 15 farklı dersin 80 saatlik zaman dilim içinde anlatımı takdir ve tebrik edilmesi gereken bir kabiliyet ve kapasite meziyetidir. Parti içi eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Profesör Doktor Zühal Topçu'ya, Siyaset ve Liderlik Okulu koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Tuğran Şahin'e, ayrıca tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 23. dönem programına katılan ve sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimi huzurlarınızda gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu ortaya koyduğu faaliyetler açısından anında sıkça söz ettiren bir konumdadır. Yıllardan beri devam eden bu programlı eğitimler aracılığıyla gençlerimiz siyasi sosyoloji bağlamında toplumu, uluslararası ilişkiler bağlamında dünya ve bölge gerçeklerini ve günümüzün iletişim süreçlerini sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle her şeyden önce Türk milletinin sahip olduğu derin tarih şuurunu ve idrak bilincini idrak etmektedir. Bu bilinç ve şuur içerisinde gençlerimiz önce bilgi, sonra değer ve nihayetinde tarihi sorumlulukları taşımaya, içinde yaşadıkları topluma katma değer üretmeye başlamaktadırlar. Böylesi bir anlayış ve aydınlığın temerküzüyle mayalanmış Siyaset ve Liderlik Okulumuz, şimdiye kadar 23 dönem eğitim alan 40 kişiyle birlikte 17 yıl içinde sayıları 820'ye ulaşan öğrencimize kapısını ardına kadar açmıştır. İsabetli ve ihtirama layık bir düşünceyle 23. dönemin teması bilim, bilgi, kültür olarak belirlenmiştir. Bilgi ancak ve ancak anlayış ile anlam kazanır. Ve anlayış, amel arasında kurulan ahengin de en ayırt edici vasfıdır. Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür ve bunun akıl idrak ile tedavi edilmesi gerektiği öğütlenir. Bilgi, akıl ve eylem arasındaki ahenkli birlikteliği ihtiva ederse ortaya ideal olan sonuçlar çıkar. Türk düşünür Yusuf Hacip, Allah ahlak anlayışında bu üç temel kavram birbirine perçinlenmiş olarak görülür. Ancak bunları anlamlı fiillere dönüştürecek olanın da bilgi olduğu unutulmamalıdır. Yusuf Hacip'in ifadeleriyle, "Beyim, bilgi edin, bilgi sana arkadaş olur. Bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur." Tabiatın karşısına bilginin ehemmiyetini koyan düşünürümüz, bizi hakiki özgürlüğe götürecek olanın da bilgi olduğunu savunmaktadır. Gerek harz, gerek kültür kelimelerinin bize eklenilen ve biçilen bir şey fikri verdiği bilinen gerçekliktir. Bir millet kültürünün milli sınır içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş düşünce ürünlerinin o sınır içindekiler tarafından işlenmesi ve tüketilmesi olayına işaret eder. Bir milletin kültürü gerçekten oturduğu coğrafya parçası üzerinde yaratmış olduğu her türlü insani eserlerin toplamıdır. Bir başka ifadeyle kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir. Kültür zannedildiğinin aksine taklit ve ezber ile ürüne dönüşmez veya bu kültür olarak ifade edilemez. Toprak, tohum ve ürün arasındaki ilişki gibi de kültürde de zihin, kavram ve fikirler söz konusudur. Elma çekirdeği nasıl elma değilse, zihne eklen şeyler de aynı olduğu hal üzerine kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit ve ezbercilik olur. Toplumsal ve düşünsel tecrübeyle şekillenen her şeyin zihin tarafından işlenmesi, içselleştirilmesi, elenmesi, bir başka ifadeyle insanın şahsına münhasır düşünme süreçlerinden süzülmüş olması gerekir ve biz buna kültür adını verebiliriz. Türklerde bilgi ve kültür ilişkisi salt teorik bir bilgi birikiminden ziyade hayatın her alanına sirayet eden Türk bilgeliği olarak adlandırılan pratik bir erdem ve yaşam tarzı üzerine inşa edilmiştir. Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde bu köklü bilgelik geleneği yatmaktadır. Türk kültüründe bilgi ile kültürün kaynaştığı ana dayanak noktası Türk töresidir. Töre sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul görmüş hayat tarzını, insan anlayışını ve evren algısını temsil eden ortak bir bilgi yekünüdür. Bu bağlamda bilgi, toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık, Türklerin belirleyici kültürel özelliği olarak öne çıkar. Töre bir bilgi kalıbını temsil ederken, bilgelik bu bilginin yeni durumlara dinamik bir şekilde uygulanmasıdır. Türk düşünce geleneğinde bilgi sahibi ile bilgi arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi ancak kişisel sezgi ve milletin irfanı ile bilgeliğe dönüşür. Bilgi sahibi sadece dış dünyaya ait bilgilere sahip olan kişiyken bilge bu bilgileri kendi varlığıyla ilişkilendiren kendini bilen ve bilgisini erdemli eylemlere dönüştüren kişidir. Dolayısıyla bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür. Orhun yazıtlarında devlet adamlarının atlarının önünde bilge sıfatının bulunması, bilginin yönetim ve kültürle ne kadar iç içe olduğunun önemli bir göstergesidir. Bilgi ve kültür arasındaki bu ilişkiyi pekiştiren en önemli unsurlarından biri de dildir. Dil, bir toplumu topluluk olmaktan kurtarıp millet haline getiren duygu ve düşünce birliğinin taşıyıcısıdır. Bu durumun en belirgin örneği Bilge Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi, İslam'ı, mi bilgiyi Türk dili ve töresiyle yoğurarak Divan-ı Hikmet'in inşa etmiştir. Onun bu yaklaşımı, bilginin sadece zihinsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik inşa etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Türklerde bilgi bağımsızlık ülküsü, devlet-millet bütünlüğü ve töreye uygunluk gibi temel kültürel değerlerle harmanlanmış rasyonel bir tutum ve strateji bir bütünüdür. Bu bilgelik geleneği, bilgiyi sadece bilmek için değil, toplumun yararına kullanmak ve kriz dönemlerini aşmak için bir rehber olarak kabul eder. Türklerin binlerce yılı aşkın süredir geniş bir coğrafyaya yayılmalarına, farklı dinler ve alfabeler benimsemelerine rağmen milli benliklerini koruyabilmelerinin sırrı Türk bilgeliğinin adı denir. Bu bağlamda bilgi sadece teorik bir öğrenme değil, bir milletin zorunlu şartlara uyum sağlama, kimliğini koruma ve krizleri aşma gücüdür. Bu bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür. Türklerde bilginin ana dayanağı Türk töresidir. Töre bir toplumun kolektif tecrübesiyle şekillenen, hayat tarzı, insan anlayışı ve evren algısının toplamını temsil eden bilgelik manzumesidir. Bilgece kararlar alabilmek için bir meşruluk zemini gerekir ve Türk töresi bu zemini sağlar. Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur. Bilgelik bir kibir değil, aksine bir tevazu pratiğidir. Bilge kişi bilgisini toplumun yararına kullanan ve olaylar karşısında dirayetli davranan bir rehberdir. Diyebiliriz ki Türklerde bilgi hayattan kopuk bir malumat yığını değil, töre ile şekillenen, bilgelik ile uygulanan ve dil ile kuşaktan kuşağa aktarılan canlı bir kültürel mirastır. Sevgili genç kardeşlerim, işte bu bilgi temelinde şekillenen düşünce dünyamızda bize göre siyaset, toplumsal sorunlarla dertlenme olanlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Hep söylediğim gibi bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir. Biz millete hizmet anlayışımızda ilhamımızı bilge şeyh Edebali'nin Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinden almakta, siyaset felsefemizi bu düsturun üzerine kurmaktayız. sosyal bir devlet anlayışıyla adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Milletin derdiyle dertlenmeyen, menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla de kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların,

yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. Kıymetli gençler, 21. yüzyılda dünya farklı bir yöne gitmekte, dünya düzeni yeniden şekillenmektedir. Dünya düzeni yeniden şekillenirken Batı ve Doğu'nun değerler sistemi çatışmakta. Bu gidişat bütün milletleri büyük bir öngörülmezliğin içine doğru sürüklemektedir. Bugün teknolojik ve bilimsel bağlamda geliştiği somut olan Batılı sistemin çöküşünden bahsedilmektedir. Bu çöküşün belli nedenlerle ve belli koşullarla gerçekleştiği kesindir. Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezini almıştır. Bütün bu olanlarla birlikte Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası, reel dünyada karşılığı olmayan, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önlem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekilerini sömürmenin aracı olarak kullanmaları, Batılı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünya sisteminin aktörlerinin idealize ederek Batı dışı dünyaya dayatmaları çalıştıkları değerleri sömürü düzenlerini devam ettirmenin bir aracı olarak kullanmaları, bu değerler içi boş, sadece kavramsal gerekliliği olan, ameli karşılığı bulunmayan retoriğe dönüştürmüştür. Batı ötekisi olarak gördüğü bütün toplumları daha fazla sömürlemek için kültürel ve moral değerler ile oynamıştır. Onları tarihsel bağlarından koparmış ve kendi zenginliklerini devam ettirmeye hizmet edecek bir yaşam biçimine mahkum etmiştir. Batı dışı milletler kendi çıkarları doğrultusunda kategorize etmekten, tanımlamaktan da geri kalmamıştır. Bugün az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler şeklinde kalıplaşan tanımlamalar tam anlamıyla batılı akılla yapılan silahlandırmanın ürünüdür. Sınıflandırmanın ürünüdür. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler yoktur. Gelişmesi emperyalist, sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır. Soğuk Savaş döneminde bu tanımlamalar Batı açısından oldukça düşük maliyetle sürdürülebilen bir düzen üretmiş iken, bugün astarı yüzünden pahalı gelmiş ve çok maliyetli bir sürece dönüşmüştür. 21. yüzyılın belirsizliği tutsak olarak olmuş, dünya durumu henüz çökmese de derin bir krizde olduğu aşikar olan Batı hegemonyasının eski alışkanlıklarını devam ettirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği klasik sanayileşmiş ülkelerin küresel sermayeden aldığı pay düşmekte. Dolayısıyla bu durum dünyanın ekonomik pastasından alınan payı da Batı dışı dünya lehine değiştirmektedir. Batı'nın halen özellikle düşünce ve dil üretimi noktasında hegemonyasını devam ettirme çabaları görülse de iktisadi gelişmelerin bu dil ve düşünceyi havada bırakacağı muhakkaktır. Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak

sokakta eyleme dönüşür. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir. Dünyanın medeniyet kuşağı ve milletlerin tarihsel hikayesi buradadır. İnsanlığın ortak kaderi buraya bağlıdır. Bu coğrafya dünyanın kalbidir. Yaşadığımız coğrafya tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumlulukla biz dünya, bölge ve ülkemizde cereyan eden hadiselere çözümsüz, imkansız gibi kavramlarla bakmıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak yoktur. Bir iman varsa imkan da vardır diyenlerdeniz. İman varsa her engelin aşılacağına inananlardanız. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenlerdeniz. Kendilerini çıkmaz içinde görenler, sürekli olarak içinde bulunduğumuz çağda zamanın hızla aktığından ve böylesi koşullarda çeşitli sorunlara kalıcı çözümler üretilemeyeceğinden bahsediyorlar. Zamanın hızla aktığı kuşkusuz bir gerçektir, gerçekliktir. Lakin zamanın hızlı akması başka, yönsüz ve hedefsiz akması bambaşka bir şeydir. Yön ve hedefin tayinini hamasetten uzak değerlendirmelerinin konusu kılınmalı. Tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı Türk ve Türkiye yüzyılıdır ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada gerçekleşen her olay sonuçları itibariyle sadece bölge ile sınırlı kalamayacak ve dünyayı etkileyecektir. Bu coğrafya yüzlerce devletin beşiğini sallamış ve salasını vermiştir. Bu tarihin herkese tembihi şüphe götürmez bir gerçekliktir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyasıdır. Anılar ve tarih burada çok güçlüdür. Bunun aksini iddia edenler tarihle ve Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır. Gözümüz karadır. Kılıcımız keskindir. Yolumuz hak yoldur. Bu coğrafyada var olmak, varoluş iradesi göstermek ve varoluş iradesinden kaynaklı tasavvur sahibi olmak kuşkusuz köklerimizin ve kültürümüzün derinliğiyle doğru orantılıdır. Türkler bu coğrafyada beylikler, imparatorluklar ve milli devlet olarak varlık göstermişlerdir ve ebediyen devam edecek bir durumdur. Tarihsel açıdan Anadolu'da 1000 yıldır millet aynı millet, devlet aynı devlettir. Değişen sadece yönetim biçimleridir. Bu da tarihi gerçekliğe ve zamanın ruhuna uygun ve tarih içinde olmanın doğal sonucudur. Çağları aşarak gelen kültürün anıtının üslubuyla ifade etmek gerekirse, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, töresini kim bozabilir? Kim Türk milletini diğer ülke olma ülküsünden alıkoyabilir? Muhterem gençler, tarihimizin bize yüklediği misyonu gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz değerlendirmeleri çok iyi anlamalı ve geleceğimizi bu doğrultuda planlamalıyız. Yaşadığımız tarih aralığında Batı'nın çıkarlarını önceleyen değerler dünyasının insanlığı daha mutlu bir geleceğe taşıyacağı mümkün görünmemekte ve yeni bir değerler dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hep birlikte tanıklık edilmiştir ki
kendine adil, başkasına zalim olanlar, kendine mutluluğu, başkasına acıyı hak görenler, daha fazla sömürgenin daha çok zenginlik olduğuna inananlar, inananlar için yolun sonu görünmüştür. Bu kuşku duyulmayacak bir hakikattir. 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler, 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler de içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın meselelerini, temelini oluşturmaktadır. Tarih, kırılmalar ve kopuşlarla günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek gibi görünmektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki iç çatışmalar, Arap Baharı, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden Karabağ'ı kurtardığı 44 gün savaşı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından saldırıya uğraması, bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünde derin anlam atfediyor. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz. Ancak bizim dışımızdaki gelişmeler bu süreçleri tetikliyor. Bu durum bize daha fazla çalışma, ortak bir irade ile var olma zorunluluğunu telkin ve tembih ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulacak yeni dünya düzeninde hem düşünce hem de meta üretiminde söz sahibi olmasını zorunlu kılıyor. Bu zeminin hazırlanması için her türlü fedakarlıkta bulunulması ve buna uygun politika geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Zaman, stratejik bir hedefe doğru ilerlediği sürece anlamlıdır. Dolayısıyla 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle gelecek bizim olacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Muhterem gençler, dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır. Çöl, belirsizlik ve güvensizlik mekanıdır. Her zaman değişimin hızlı olduğu bu mekanda istikrarsızlık ve öngörülmezlik hakimdir. Hedefinize ulaşacak yönü tayin etme ve doğru yolu bulma oldukça zordur. Bu mekanda yol bulmak ancak tecrübeyle mümkündür ve ataların sesine, tarihin tecrübesine kulak vermeyi gerekli değil, zorunlu kılmaktadır. Bunun için stratejik akla, dünya ve bölge denklemindeki jeopolitik oyunlara odaklanmak gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı şu tespitler oldukça önemlidir. Bugünün içinde dün vardır. Yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz, yarın ne olacağınızın, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek
ve çatışma

dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye, dünya dengeler sisteminde Türkiye'nin en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek, Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeliyiz. Şu bir hakikattir. Kendi köklerinden, kardeşlik hukukundan, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla kendi hikayesinin efendisi olmaya başaramayanlar başkalarının aklıyla tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıktıları adına iş dünyası yoksullaşmış olanların bunu idrak etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor, hatta gayrimümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür. Kıymetli misafirler, değerli gençler, bizim töremizde devlet işleyişinde bilimin, bilginin, kültürün ve kısaca tarihsel aklın öncelenmesi vardır. Töreye bağlı olarak bilginin ve aklın öncelenmesi ile devlet ve toplumda düzen, huzur ve refah sağlanacaktır. Devletin topluma karşı temel vazifesi de zaten budur. Bunun içindir ki bizler düzen ve refah içinde mücadele eder, adalet ve hak için kavga ederiz, din, devlet, millet için kılıç çekeriz, ilhamımızı tarihin tecrübesinden ve kültürel aklımızdan alırız. Milliyetçi ülkücü geleneğin rehberi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politik çizgisi, Türk milletinin pusulası, tarihin derinliklerinden yankılanan tembihtir. Pusulası şaşmış olanların, ilhamını bu derin tecrübeden alamayanların durumu ise kamuoyunun takdirinedir. Büyük Türk düşünürü Yusuf Vahap Hacip'in şu mısraları şüphesiz çok şey söylemektedir. Allah kime akıl, bilgi verirse onun eli uzanır birçok iyiliğe. Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu, bu ikisi yüceltir seçkin kulu. Sertifika almaya hak kazanan değerli kardeşlerim, şimdi sözüm yalnızca sizleredir. Bilimsel düşünce, anlama ve açıklama yöntemimiz, bilgiyi yegane rehberiniz, doğru ve yanlışa tek ölçünüz olsun. Kültürel aklınız, dayanağınız, ufkunuz açık, düşünceleriniz berrak, bilgi yolunuz olsun. Sizler bir medeniyet milletinin tarihi sorumluluklarını omuzunuzda taşıyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz uzun, mücadeleniz çetindir. Ama elinizde her karanlığı aydınlığa çıkaracak bir meşaleniz, bir anahtarınız vardır. Bunlar bilim, bilgi ve kültürdür. Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyor ve inanıyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizlerin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöneticilerine,
Eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma,

0: Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken alayınızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Saygıdeğer Genel Başkanım.

0: Genel Başkanımızdan sertifikalarını almak üzere.
1: Devlet Bahçeli'nin bu konuşmasıyla bu bülteni ara verelim ama saat başında tekrar birlikte olacağız.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilirakürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü?

Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halkbank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12...

0: 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 15'i gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez kameraların karşısına geçti evinden çıktıktan sonra. Ve Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin orada da bizi 24 ekibinden Yağmur Yıldız bekliyor. Hem o açıklamaları Yağmur'dan alalım hem de ofisinin önünde nasıl bir atmosfer var. Yağmur sen aktar lütfen bize bunların hepsini.
1: Geçerek bir açıklama yaptı.
2: Sevgili Deniz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bir saat önce konutundan çıktı ve hemen arkamızda bulunan ofisine geldi. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş detayları ekranlara getirirken ben de anlatayım. Ofisinde özellikle bugüne dair vereceği bir mesaj merak konusuydu. Konutunun önünde yaptı açıklamayı ve CHP'yi kuruluş kodlarına yeniden döndüreceğiz ifadesini kullandı. Ve bu kapsamda bugün sabah yaşanan Özgür Özel'in grup başkanı olarak seçilmesine ilişkin gelişmeyi de hayırlı olsun ifadesini kullandı. Ancak bir sitemini de dile getirdi. Arkadaşlarıyla görüştükten sonra benimle de görüşeceğini ifade etmişti. O görüşme olmadı ifadesini kullandı. Ve bu kapsamda böylelikle Özgür Özel'le aralarında bir görüşme geçmediğini de ifade etmiş oldu. Tabii baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği de merak konusu. Sanıyorum ki bir süre daha çalışmalarını bu noktadan yürütecek ve bayram sonrasında genel merkeze gidecek gibi bir atmosfer var başkent Ankara'da. CHP'ye yönelik eleştiriler de vardı hedefinde. CHP bugüne kadar partiye yönelik eleştiriler her zaman olmuştur. Bana veya diğer parti üyelerine yönelik eleştiriler olmuştur ancak ahlaki değerlerine yönelik hiçbir eleştiri olmamıştır. Dolayısıyla bu anlamda da bir adım atılacak ifadesini kullandı. CHP'nin ahlaki yönelik eleştirilerine de bir tepkisini dile getirmiş oldu ve kuruluş kodları açıklaması önemliydi. CHP'yi kuruluş kodlarına yeniden döndüreceğiz ifadesini kullandı. Konutundan çıkmadan önce yaptığı açıklamalarda tabii baktığımızda hem Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleşmediğini biliyoruz. Genel merkeze ne zaman gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Kurultay konusunda da Özgür Özel'in partiyi bir an önce kurultaya götürme hedefinin olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin soruya ise yanıt vermedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu dakikalarda ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde de ayrılması ve bu noktadan herhangi bir gelişme şu an için olmadığını, yaşanmayacağını ifade edebiliriz. Daha çok telefon diplomasisi sürdürüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisini çok sayıda arayan isim olduğunu biliyoruz ki bu vesileyle sesinin de kısıldığını ifade etti. Bugün yaptığı açıklamada akşam saatlerine kadar bu noktada ofisinde olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur Yıldız'a çok teşekkür ederim.

0: teşekkür edelim. Şimdi başkente başka bir noktaya gideceğiz. Orası da kritik bir nokta. Yağmur Yıldız bize Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önündeki atmosferi aktardı. Kılıçdaroğlu evinden çıktı, açıklamalarda bulundu, ofisine geçti. Peki CHP genel merkezinde durum nasıl? Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları genel merkezin önünde nasıl bir etki yarattı? Onu da 24 ekibinden Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet.
1: Deniz Zeybek, aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz saat diliminde yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nde de geniş yankı buldu. Neden bu önemi söylüyorum? Çünkü normalde parti meclisi toplantısı olacaktı CHP genel merkezinde gayri resmi bir şekilde ama Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra bu ilerleyen saat dilimine ertelendi. Yani saat 15.30 veyahut 15.16 gibi açıklama yapmasını, parti meclisinde olmasını bekliyoruz. Bunu neden yaptılar? Çünkü birazdan Özgür Özel kameraların karşısına geçecek ve bir açıklama yapacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına binaen. Şimdi Yağmur Yıldız anlattı ama özellikle bir cümle vardı. O da şu: CHP'yi ahlaki değerlerine geri kavuşturacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bir nevi özel yönetiminde yaşananları ahlaksız olarak nitelendirdi. Şimdi yine geçtiğimiz saat dilimlerinde biliyorsunuz Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Milletvekillerinin oylamasıyla birlikte 96 milletvekili katıldı. 95 oy aldı. 1 oy geçersiz. 15 milletvekili dışarıdan destek verirken 27 milletvekili de herhangi bir destek açıklaması yapmadı. Şimdi size sadece şunu söylemek istiyorum. Notlarıma da bir yandan karıştırıyorum çünkü oldukça fazla detay var. Şimdi mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanı olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bildirmesi gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayı olması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması aslında yeni göreve hayırlı olsun Özel'in demişti. Ve aynı zamanda bu milletvekillerinin Özgür Özel'i grup başkanı olarak seçmesi de bir nevi şunu gösteriyor. Yani bu mutlak tuttan kararı artık Özel yönetimine de kabul edilmiş durumda ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı da bir nevi kabul görmüş durumda anlamına geliyor. Tabii farklı iddialar da var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu görüşmedik dedi. Özgür Özel dün görüşmüştük dedi. Hatta bugün belki bir görüşme olabilir diye yeniledi Kılıçdaroğlu. Şu an dediğimiz gibi tam bir belirsizlik hakim ama bütün detayları da dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz Deniz Zeybek. Dediğim gibi az sonra da Özgür Özel büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına karşılık bir açıklama yapacak. Biz de o anları an be an takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki Ahmet Taner Işıldağ'a da teşekkür edelim. Şimdi özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını tabii uzmanına sormak lazım. Bir konuğumuz var. Hukukçu Şükrü Aksu'yla konuşacağız. Şükrü Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Geçtiğimiz saat diliminde Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti, açıklamalarda bulundu ve Özgür Özel'e yeni görevinde hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Ama şimdi hukuken önce şunu sorayım. Özgür Özel'in hukuki olarak görevi ne?
2: Tabii şu an itibariyle aslında Manisa Milletvekili ünvanına haiz olmakla birlikte bugün yapılan seçimle birlikte grup başkanı olarak görevini ifa edecek. Şunu söyleyelim, normal şartlarda siyasi partilerin başkanları, genel başkanları ve aynı zamanda disiplin kurulları dışında bütün örgütün doğal başkanıdır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı olabilmeniz için milletvekilliği sıfatına haiz olmanız lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sıfatı haiz olmadığı için grup üyeleri, yani milletvekilleri bir araya gelerek salt çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünün 59. maddesinde ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBB iç yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince bir grup başkanı seçerler. Ancak şu unutulmasın, şu an itibariyle Sayın Özgür Özel TBMM grup başkanı olarak yer almaktadır. Tabii grup başkanları, grup başkan vekilleri genel başkanın emir ve talimatı altında hareket ederler. Bir kere bunu söyleyelim. Sayın Özgür Özel grup başkanı olarak seçilmiştir. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu hukuken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek de görevlidir. Burada bir inisiyatif durumu söz konusu olmaz. Çünkü kendisi milletvekili değil zaten. Görevden alma gibi durum söz konusu olmadığı takdirde bunu bildirmesi gerekecektir. Ancak şu ayrıntıyı kaçırmayalım. Genel başkanın emir ve talimatları altında parti grubundaki üyeler, milletvekilleri, parti grup başkanları ve başkan vekilleri çalışırlar. Zaten parti grubu da genel başkanın ve parti meclisinin belirlemiş olduğu politikayı, parti içi kuralları

0: uygulamakla mükelleftir. Bunlara aykırı hal ve hareketlerde bulunmaları partiden ihracı gerektirecek eylemlere, kesin ihracı, bazı durumlarda geçici ihracı gerektirecek durumları durumlarla onları karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bize daha büyük iç çekişmelerin meydana gelebileceği bir süreci de aslında şimdiden gösteriyor olabilir. Mutlak butlan kararına karşı biz direneceğiz. Boykot gibi çağrılarda bulunmuştu Sayın Özgür Özel. Ancak burada sonuçta ihtiyat tedbir ara kararıyla kamusal görev üstlenmiş olan bir genel başkan niteliğine haiz olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu, Sayın Özgür Özel ve diğer milletvekillerinin parti grubunun eylemlerinin partinin kendi ilkelerine, demokratik ilkelerine, prosedürüne ve programlarına, eylemlerine aykırı olduğu gerekçesiyle belki de ilerleyen dönemlerde görevden alma ya da kesin ihraç, geçici ihraç gibi disiplin işlemlerinin söz konusu olacağı bir süreci şimdiden söyleyebiliriz, yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Tabii çok daha büyük bir kaosu doğru bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürükleyecektir.
1: Şükrü Bey, Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeyi de kullandı. Arkadaşlarımla görüştükten sonra Özgür Özel beni arayacağını, sizinle konuşacağım mı söyledim dedi, ancak henüz bir görüşme olmadı dedi. Yani aslında bu açıklamasından sanki Özgür Özel'den en kısa zamanda bir telefon aramasını beklediğini söyleyebiliriz, değil mi? O görüşme sizce nasıl olur ikili arasında?
0: Tabii bakın, partiler biliyorsunuz Deniz Hanım, kendi iş tüzüklerine göre yönetilir. Anayasaya, kanuna ve kendi iş tüzüklerine göre. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 19. maddesi diyor ki genel başkan bütün disiplin kurulu dışında bütün kurulların başkanıdır ve bütün herkes onun emrinde, talimatında çalışır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel'in hem bir milletvekili hem de bir partili üye olarak atacağı adımlarla ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bilgisiz, izinsiz toplantı yapıyor olması, kararlar alıyor olması, teknik manada az önce söylemiş olduğum gibi disiplinle ilgili 67, 68. maddeleri sonucunu doğuracaktır. Tabii bu görüşme aslında şu konuları içerecek. Birincisi, hakkında soruşturma açılmış, hakkında yargılama başlatılmış, kovuşturma süreci yürütülen, bir takım rüşvet, irtikap, başka iddialarla yargılanan ya da bunlardan dolayı ceza almış, yine bu mutlak butlan kararına konu olan kişilerle ilgili partinin içerisinde ciddi bir rahatsızlık var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili disiplin işlemleri yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yine bununla birlikte olağanüstü kurultay toplanacak mı, toplanmayacak gibi tartışmalar var. Biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda, Sayın Özgür Özel en kısa zamanda diye bir iberde bulunmuştu. Ama ben hukukçu olarak şunu söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay kararı verip kesinleşinceye kadar, yani mutlak butlan hükmü kesinleşinceye kadar partiyi olağanüstü kurultaya götürme yetkisi yok. Bir kere ben bunu size söyleyeyim. Yani bu genel olağanüstü kurultaya götürmesi halinde olur da Yargıtay'dan karar bozularak gelirse kadük bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. Bu noktada hukukçu kurmayları da ona Yargıtay'ın kararının kesinleşmesi gerektiğini söyleyecektir. Çünkü şu an her ne kadar önceki genel başkan olsa da bulunmuş olduğu görev bir yönetim kayyımlığı görevi olmakla birlikte kamusal bir görev ifa ediyor. Dolayısıyla kararın kişiler hukukuna ilişkin bir karar olduğu için mutlak butlan kararı, siyasi partiler bir tüzel kişilik olduğu için Yargıtay'dan kesinleşme söz konusu olmadan bu yapılmaz. Ha, ne yapılabilir bu toplantıda? Bakın, şu konuşulabilir. Bence bütün kaosu da ortadan kaldırır. Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay'a yapılacak olan ya da yapılmış olan başvurudan, yani temyiz hakkından feragat etmeyi kararlaştırırlar. Ve bu şekliyle karar kesinleşirse, bu takdirde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en son toplantı 2020 yılında yapılmış olduğu için ve 2+1 yıllık süreler çoktan dolmuş olacağı için yine iç tüzük gelince 45 gün içerisinde kesinleşmeden itibaren partiyi olağanüstü kurultaya götürmek zorunda kalacaktır. Bunun muhasebesi yapılır. Ancak burada Sayın Özgür Özel ve ekibinin şu çekincesi var benim anladığım kadarıyla. Biz bu karara itiraz etmezsek, temizden feragat edersek bütün hile iddialarını kabul etmiş oluruz. Bu noktada bugüne kadar yapmış olduğunuz tüm çalışmalarının temeli ortadan kalkmış olur ve bir daha Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görev alamayız diye korkularının olduğunu da bu noktada söylemek lazım. Tabii bu siyasetin bir konusu ama siyasi mekanizmalar kuvvetli muhtemelen bunları düşünüyorlar. Yoksa aslında bu kaosu sona erdirmek çok hızlı ve çok çabuk şekilde yapılabilir.
1: Peki Şükrü Bey, şu ifade

0: İfadelere de yer verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bana, şahsıma, partiye çok fazla eleştiri gelmiştir bu zamana kadar ama ahlaki olarak bu sefer çok daha ahlaki eleştiriler geldi dedi. Bu 38. kurultayla ilgili Özgür Özel ve ekibiyle ilgili elbette ki. Şimdi bu kadar çok ahlaki konu üzerinde durmasını peki nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'yi çünkü ahlaki değerlerine geri de kavuşturacağız ifadesine yer verdi.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu düşünceleri Deniz Hanım sadece bugün değil aslında yıllardır dile getirmiş olduğu düşüncelerin devamı olan bir düşünce. Tabii Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci, işte İBB davalarını hep beraber takip ettik biliyorsunuz ve burada rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma gibi çok ciddi, çok ağır suçların yer aldığı, bu suçlar sebebiyle bir kovuşturma sürecinin başladığını hep beraber biliyoruz. Biliyorsunuz siyasi partiler demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmak zorunda, anayasaya, kanuna uygun davranmak zorunda olduğu gibi suç işlemeyi teşvik edecek eylemler içerisinde dahi bulunamazlar. Bu noktada Sayın Özgür Özel bugüne kadar hakkında soruşturma başlatılmış ya da hakkında kamu davası açılmış olan kişilerle ilgili disiplin işlemlerini yürütmemesine rağmen Gürsel Tekin gibi, Barış Arkadaş gibi, Behran Şimşek gibi kişilerle ilgili sırf kendi özgür düşüncelerini ifade ettiler diye onları ihraç ettikleri süreçte partinin kendi dinamiklerinde milletvekilleri de deklarasyon yayınlayarak Özgür Özel'in bu tasvibinin doğru olmadığını, Sayın Ekrem İmamoğlu ile olan bağların bir şekilde suç işleyen kişilerle ilgili bağların bir şekilde koparılması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece onlardan oluşmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının halkın temsil ettiği bir taban olduğunu, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kuruluş dinamikleri olan halkçılık, milliyetçilik, devletçilik gibi o altı ilkeye, altı oka uygun olacak şekilde eski değerlerine dönmesi gerektiği noktasında ciddi serzenişler vardı. Bugün zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen en önemli hamlede parti içerisinde partinin bu şekilde dile düşmesine, bu şekilde kamuoyunda rüşvet, işte baklava kutularından tutun da başka şeylerle adının anılmasına sebebiyet veren ve bugüne kadar da örneğin ise Özgür Yalım galiba öyleydi ismi. O gibi belediye başkanlarının bir an önce haklarında gerekli disiplin işlemlerinin yürütülmesi noktasında adım atması kendisinden bekleniyor. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk serzeniş olarak bunu dile getirmiş olması da anladığımız kadarıyla partinin içerisinde bu konuda çok ciddi şekilde kendisinden beklenilen bir görev, kendisinden beklenilen bir adım var. Bunu dile getirmiş oldu. Zaten şu an itibariyle aslında Sayın Özgür Özel ile arasındaki çekişmenin temel sebebi de Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki diğer kişilerle olan bağını hala koparamamış olması ve partinin özüne, kendisine dönüşle ilgili eski adımları atılması gereken adımları atmadığı noktasında toplanıyor diyebiliriz.
0: Şükrü Bey, Kılıçdaroğlu bu kararın ardından partideki 3 avukatı da azletmişti. Bir hukukçu olarak peki sizin görüşünüz nedir Kılıçdaroğlu'nun bu eylemiyle ilgili?
1: Tabii burada şu biliyorsunuz avukatlık mesleği, hukuk mesleği güvene dayalı olan meslektir. Bugüne kadar siz bir avukatla çalıştığınızda ona güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız bu ilişkiyi sürdürmeniz mümkün değil. Tabii bir avukatın elinde bir vekaletname olduğunda ona her türlü işlemi bu kapsamda yapma yetkisini tanıyorsunuz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da birinci olarak güvenmediği kişilerle çalışma noktasında hareket etmeme kararını aldı. İkincisi de bu sürecin ilişkin temiz kanun yoluna başvurma, bu iradeyi devam ettirme noktasında bu avukat meslektaşlarımızın elindeki yetkiyi tamamen almak istedi anladığım kadarıyla. Ki böylelikle genel başkanlık sıfatını şu an ihtiyat tedbir ara kararı gereğince kamusal görev olarak yönetim kayyum olarak yürüttüğü bu süreç içerisinde artık bütün iplerin, bütün dizginlerin kendi eline geçmesini sağlamak adına bunu yaptığını görüyoruz. Zaten söz konusu meslektaşlar da Sayın Özgür Özel ve ekibinin duygu ve düşüncelerini, emir ve talimatlarını yerine getirdiği için bu yapılan azil işlemi hukuken resmi bir işlemdir. Sadece şunu söyleyeyim. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, isteğiyle, kararıyla olmalı. Çünkü kamuoyuna şöyle yansıdı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı olan Celal Bey var galiba. O bunu yaptı diye. Avukatın kendi iradesiyle diğer avukatları görevden azletme gibi durumu söz konusu olmaz. Burada genel başkanın yazılı bir talimatı olmadan ya da parti meclisinin yazılı bir talimatı olmadan bir avukat başka avukatları görevden azledemez. Bu ayrımı da ortaya koyalım.
0: Peki parti tabanı ile ilgili de birazcık konuşalım. Tüm bu süreçler bir taraftan Kılıçdaroğlu'ndan yana olanlar, Özgür Özel'den yana olanlar ve tabii ki parti içinde de karışıklıklar var. Taban bundan oldukça etkilendi. Özgür Özel'in yeni parti kurma hakkı tabii ki var. Böyle bir şeye geçerse, yeltenirse nasıl sonuçlar gelir parti tabanından sizce?
1: Tabii Deniz Hanım, bir kere şunu vurgulayalım. Bakın, siyaset insanları idare etme değil, insanları yaşatma sanatıdır. Ve siyaseten verilen görevler bir emanettir. Emanetin sahibi olan halkın duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını gidermeyen, bugün yoksul, yetim, muhtaç olan kişilerin evlerinde var olan yangının farkına varmayan, kendi iç dinamiklerinde suç işleyen, suç işlemeye teşvik eden bir görüntüde bulunuyor olmak siyasetin gereğini yerine getirmemek olur. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu da unutmayalım. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi yanılmıyorsam 19 Eylül 1923 tarihinde hazırlanan parti iç tüzüğüyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş olan çoğulculuğu, çoğulcu demokrasiyi, eşitliği, aydınlanmayı kabul eden, yine tüzüğün ikinci maddesi girince yurtta barış, dünyada barış ülkesine sahip olan bir partidir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin organik haline ihtiyacının olduğu aşikardır. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da yeniden iktidar olabilmiş DSP dışında kimseyi bugüne kadar görmedik. Dolayısıyla bu ayrılış, bu kopuş istenilen amaca hizmet etmeyecektir kuvvetli muhtemel. Zaten bunun farkında oldukları için de bugüne kadar yeni bir parti kurup ayrılma noktasında bir karar mekanizması kurmamışlardı. Şunu söylemek lazım. Siyaset aynı zamanda krizlere çözüm üretebilme sanatıdır. Dolayısıyla en zor zamanlar da insanın merdi, yiğidi, kalitesi belli olur. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partililerin halkı ön plana alarak, kuruluş dinamiklerini ön plana alarak, gerekirse yeni bir isim üzerinde konsensus kurarak partiyi içinde bulunmuş olduğu bu hukuken sıkıntılı olan durumlardan, siyaseten sıkıntılı olan durumlardan kurtarmış olmaları, buna bir çözüm üretiyor olmaları, siyasetçiliğin de siyaset yapıyor olmasının temel vasıflarından bir tanesidir. Zaten halkın da herhalde bu noktadaki en büyük beklentisi budur. Çünkü bu sürecin uzaması, yani Yargıtay sürecinin uzaması ve beklenmesi partiyi çok daha içsel olarak başka dinamiklere, başka alanlara savrulacaktır. Böylelikle bugün yeni dünya düzeninin kurulmuş olduğu böyle bir dönem içerisinde, savaşın kapımıza gelmiş olduğu böyle bir dönem içerisinde kendi içindeki fay hattının kırıklarıyla uğraşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ülkeye, ne millete, ne de kendi tabanına bir fayda sağlamayacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri de böyle düşünüyor. Dolayısıyla bugünkü aslında yaşamış olduğumuz süreç, Cumhuriyet Halk Partili üyeler tarafından açılan davalar, yapılan şikayetler sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yaşamış olduğu özel, öznel bir durumdur. Bu duruma yine çözüm üretecek olan Cumhuriyet Halk Partililerinin kendileridir. Ama bunu da hukukun, anayasanın, kanunun öngördüğü, partinin iç tüzüğünün öngörmüş olduğu şekilde yapıyor olmaları gerekir ki emaneti layığıyla sahip çıkmış olsunlar.
0: Peki Şükrü Bey, şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının aslında birlik ve sağduyuya dayalı açıklamalar olduğunu gördük. Özgür Özel'den nasıl bir açıklama gelir sizce? Parti tabanının beklentisi nedir? Hem hukuki olarak hem tabii ki etik olarak, tabii Özgür Özel'in de şahsını baz alarak doğru olan yaklaşım nasıl olur, ama kendisi nasıl yaklaşır sizce?
1: Bugün az önce başka bir yayında Sayın Mustafa Balbay'la beraber konuk olmuştuk. Orada da ben hukuki olarak aslında bu sürecin çok kısa bir sürede çözülebileceği kanaatine vardım. Bunun da temizden feragat yoluyla yapılabileceğini ve kararın kesinleşmesi ardından yeniden olağanüstü kurultayın düzenleneceğini düşünmüştüm, söylemiştim. Ancak Sayın Mustafa Balbay orada partili milletvekilleriyle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde şunu söylemişti. Burada bu olayı biz siyasi bir hamle olarak görüyoruz. Hukuki bir hamle olarak görmüyoruz. Dolayısıyla bu mutlak tutan kararı bu noktada siyasi bir karardır diye nitelendiriyor. Şu anda Sayın Özgür, bunu niye söylüyorum? Sayın Özgür Özel ve ekibi bu kararı hukuki olmadığını, siyasi olduğunu düşünüyor ve bu kararı kabul etmeleri halinde, bu kararın doğru olduğunu kendi dinamikleriyle kabul etmeleri halinde bugüne kadar yapılan tüm iddiaların da kabul edileceği düşüncesiyle hareket ediyorlar. Yani biz bunu kabul edersek bütün o hakkında kamu davası açılmış olan, yargılanan Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün eylemlerimizin

0: suç teşkilatını kabul edeceğiz düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ki bu düşünce bence yanlış. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sadece belli bir gruba, belli bir kesime, belli bir zümreye ait değildir. Zaten siyasi partiler kanunu, anayasa ve partinin iç tüzüğü belli bir gruba, belli bir zümreye ait olmadığını, halkın tamamına ait olduğunu söyler. Bu noktada bence Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde partiyi bu duruma düşüren, partinin ahlakıyla, duruşuyla, parti tüzüğüyle aykırı düşen eylemler gerçekleştiren kişilerle arasına bir mesafe koymalı. Bu mesafeyi koymadığı takdirde ben daha önce sizin yayınlarınızda da söylemiştim. Bu işin sonu suç işlemenin fiili olarak odağa haline geldiğiniz parti kapatma ya da partinin seçimlerde mali yardımlardan mahrum edilme listesiyle karşı karşıya kalacağı süreçleri de doğuracaktır. Bu nokta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an itibariyle yönetim kayyumu olarak gelmiş olması işte bu süreçlerin önlenmesi noktasında bence bir fırsattır. Bakalım bu fırsatı nasıl değerlendirecekler?
1: Şükrü Bey şimdi açıklamada yapıyor. Hemen o cümleyi söyleyeyim size. Parti içinde kalacağım. Grup başkanı seçildim. Parti içinde kalacağım. Sonuna kadar kalacağız parti içinde diyor Özgür Özel.
0: Az önce ben size söylemiştim. Yani yeni bir parti kurmak zaten demokratik bu düzen içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamikleriyle birlikte değerlendirdiğinizde aslında bir nevi kaybetmekte niteliğinde olacaktır. Artık o hiç çıkılmaz bir yol, yani çıkacak bir yol bulunmadığı takdirde tercih edecek bir yöntem olacaktır. Onun da başarıya ulaşacağını zaten bize siyasi tarihimiz başarıya ulaşmayacağını gösteriyor. İşte burada parti içerisinde kalarak mücadele edecekler ancak bu mücadele her zaman genel başkanın emir ve talimatları doğrultusunda olması gereken bir mücadele olacak. Bu aradaki çelişkiler devam eder ve büyürse bunun buradaki en büyük zarar Cumhuriyet Halk Partisi görecektir. Dolayısıyla bu açıklama, evet grup başkan vekili seçim, grup başkanı seçilmiş olmak size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti adına konuşma imkanı sağlayacaktır. Burada bir beis yok ama yapmış olduğunuz konuşmalar sonrasında genel başkanın, parti meclisinin duygu düşüncelerini, parti programlarına aykırı eylemlerde bulunursanız yakın zamanda bir Sayın Özgür Özel'in kesin ihraç sebebiyle ya da geçici ihraç sebebiyle partiden çıkarılmasıyla ilgili bir süreci de görebiliriz. Ya da görevden almayla ilgili bir süreci de görebiliriz. Bunu da unutmayalım. Yani bugün atılan bu hamle devamında başka hamleleri de doğuracaktır.
1: Bir açıklaması daha var. Kurultay yapılana kadar tüm toplantıları ben yapacağım diyor. Hukuki olarak böyle bir hakkı var mı? Bilmeyenler için bunu birazcık detaylandıralım mı?
0: Yani şimdi toplantıları ben yapacağım dediğinde hangi toplantıları kendisi yapacak? Yani parti meclisinin toplantısını ne diyor? Yani bakın CHP'nin tüzüğünü söylüyorum ben size. 19. madde diyor ki genel başkan disiplin kurulu dışındaki bütün kurulların örgütlerin başkanı sıfatındadır. Burada tek istisna sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sıfata haiz olmadığı için grup başkanı değildir. Ancak grup başkanı genel başkanın emri ve talimatı altında çalışır diyor. O programları uygun yani milletvekillerinin kendince bir karar alma yetkisi yok. Bunu söyleyelim. Yani duyguların, düşüncelerin tabii ki ifade edebilirler. İfade özgürlüğü kapsamında. Ancak burada partinin belirlemiş olduğu programı ihlal edecek, partinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal edecek, yani genel başkanın belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal edecek duygu, düşüncelerde, ifadelerde bulunmaları, bunların açıklarını ortaya koymaları az önce söylemiş olduğum gibi disiplin sorumluluğunu gerektirecektir. Dolayısıyla bu toplantıları ben yapacağım olgusu devam eden süreçte disiplin işlemleriyle, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkiyle ilgili bir durumu önümüze getirebilir.
1: Şimdi grup toplantısını kastediyor. Kemal Bey grup toplantısına katılmayacaktır ifadesini kuruyor Özgür Özel. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na her anlamda bir engel olma durumu olacak gibi duruyor bu sözden dolayı ama Kılıçdaroğlu'na engel olma hakları var mı kendisinin özellikle de? Kılıçdaroğlu'na engel olunabilir mi?
0: Şöyle söyleyeyim, grup toplantılarına genel başkan zaten doğal üye olarak her zaman katılabileceği gibi sadece kendisi değil, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda görevlendirmiş olduğu kişiler de grup toplantılarına katılabilir. Oy kullanamazlar, burası ayrı. Çünkü o özel bir düzenleme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yönetmeliği kapsamında CHP'nin özel bir düzenleme. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu dikkate almayacağım, toplantılara almayacağım, ondan emir ve talimat almayacağım sözleri bakın yakın zamanda ihraç sebebi işlemleri için delil niteliğine haizdir. Dolayısıyla bu açıklamaların ben Çok doğru ve hukuki

0: iki olduğunu partinin kendi iş tüzüğü kapsamında düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi bu ikisi arasındaki Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki önce Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti, hayırlı olsun dedi. Yeni görev için Özgür Özel'e şimdi Özgür Özel'den de açıklamalar geliyor ve hani toplantıları ben yapacağım diyor. Bir yandan grup başkanı seçildim diyor Özgür Özel. Şu an bu ikili arasındaki en azından bildiğimiz kadarıyla ki bu söz düellosunu nasıl değerlendiriyorsunuz Şükrü Bey?
0: Tabii yani bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak ülkenin en köklü siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda bir iki başlılık içerisine düşmüş olması hepimizi derinden üzüyor. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü Türkiye'nin şu an itibariyle tüm siyasi partilerin konsensusu yaptığı, belki yeni anayasanın bu noktada çıkarılması gerektiği, dünyada ülkemize düşman olan başta ABD, İsrail gibi devletlere karşı doğru kararlı adımların atılması gerekti. Bugün Terörist Türkiye'yi sizlerle konuştuk. Ne için yapıyoruz bunu? Türkiye'nin içte bir birlik, bir kuvvet oluşturması için yapıyoruz. Böyle bir dönem içerisinde muhalefetin en önemli adayı olan, muhalefetteki en yüksek noktada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu bu durum, içinde bulunmuş olduğu hukuki problemler ve şu an itibariyle iki başlığın tamamıyla ortaya çıkmış olması hukuken ve teknik olarak hem de siyaseten üzücü bir durum. Bunun hukukçu kurmayları ve Cumhuriyet Halk Parti'nin sağduyulu kişiler tarafından parti tüzüğü ve anayasa kapsamında, kanunlar kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve doğru adımların bu nokta atılması gerektiği önemli. Sayın Özgür Özel tabii ki grup başkanı olarak grup toplantılarını yapabilir. Ancak tekrar söylüyorum, grup başkanı ve grup başkan vekilleri, grup üyeleri partinin genel başkanın, parti meclisinin almış olduğu kararları uygulamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları dile getirmek için görevlidirler. Görev tanımı böyle ifade eder iç tüzükte ve yönetmelikte. Dolayısıyla ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve parti meclisini tanımayacağım demiş olmak, kurultaya kadar bütün yetki bende demiş olmak hukuk bir kere hukuki değil. Yani siyasi tarafı ayrı ama bir kere hukuki değil. Dolayısıyla bu açıklamaların çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Peki şu açıklamaları da var Özgür Özel'in. Kemal Bey'le telefonda görüştüklerinde dün en uygun zamanda kurultay yapalım dedi Kemal Bey diyor Özgür Özel. Ben de en uygun zaman en kısa zaman dedim 40 gün içerisinde kurultay yapmalıyız. Özgür Özel'in ifadeleri.
0: İşte ben bunu teknik olarak mümkün olmadığını düşünüyorum Deniz Hanım.
1: İnatla peki
0: Tekrar
1: böyle
0: ifade edeyim.
1: söylemesi çünkü bu ifadeyi kuruyor Özgür Özel. Kendisi de
0: Tabii
1: hani
0: burada
1: hangisinin olup
0: şunu
1: olmayacağını biliyordur değil mi?
0: şöyle söyleyeyim size. Yani bakın bu davanın konusuz kalmasına karar verildiğinde gerekçe neydi? İki defa olağanüstü kurultay düzenlemiş olmaları. Birçok CHP'li kurmay ne demişti? Biz iki defa olağanüstü kurultay düzenledik. Dolayısıyla artık mutlak butlan karar çıksa da kadük kalmıştır. Ben de hep yayınlarda şunu söylemiştim. Mutlak butlan öyle bir hükümdür ki karar verildiği takdirde o günden itibaren yapılan her türlü işlem hukuken yok hükmündedir. Bakın 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi iç tüzük değişikliği yaptı. O iç tüzük değişikliğindeki maddeler de hukuken geçersiz. Dolayısıyla o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne akıl veren kurmayların fikirlerin, düşüncelerinin bugün doğru olmadığını biz kararla birlikte görmüş olduk. Dolayısıyla şu anda bu verilen aklın da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Burada ciddi bir kaos olduğunu ve hukukçuların siyasi bagajlar sebebiyle, özellikle suça karışmış olan CHP'li üyeler sebebiyle oradaki kişileri de kurtarmak gayret ve düşüncesiyle doğru hukuki adımı atacak iradeyi gösterme noktasında eksikler olduğunu düşünüyorum. Bunun yapılabilmesi, yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu karar kesinleşinceye kadar yönetim kayyumu olarak bulunmak durumundadır. Ve bizzat Sayın Özgür Özel'in hakkını koruyabilmek için olağanüstü kurultaya gitmemesi gerekir. Çünkü siz bugün olağanüstü kurultay yaptınız. Ve diyelim ki Faik Öztırak seçildi. Bu arada Yargıtay'dan da karar geri döndü. Dedi ki bu davada CHP Genel Merkezi haklıdır. Mutlak butlan yoktur dedi. O zaman Özgür Özel göreve geri dönmesi gerekecek. Siz Faik Öztırak'ı seçtiniz. Yok hükmünde olacak. Dolayısıyla bu teknik olarak mümkün değil. Mümkün olabilmesi için bu kararın kesinleşmesi lazım. Ve bu bakın inanın 5 dakikada çözülecek bir şey biliyor musunuz?

0: Yarın bir dilekçeyle temizden feragat etsin taraflar. İşte o zaman 45 gün içerisinde yapmak zorunda kalacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bunu niye yapmıyorlar? Ben onu söyleyeyim size. Bunu yapmak demek, iddia edilen suçların işlendiğini, iddia edilen hile eylemlerinin işlendiği sonucunu doğuracak siyaseten. Bu işte Özgür Özel'in ve beraberindeki ekibin açıklayamayacağı bir durum söz konusu olduğu için. Ama aslında bu da açıklanabilir. Çıkıp şunu diyebilirsiniz. Biz partimizin daha çok büyük sürüncemede kalmasını istemedik. Daha büyük sıkıntılar çekmesini istemedik. Bu nedenle biz Temiz hakkından feragat ediyoruz. Bu kararı içsel olarak kabul etmiyoruz. Ancak yargı karar verdi. Anayasa 138 maddesi gereğince yargının vermiş olduğu karar herkesi bağlar. Parti daha da sürüncemede kalmasın diye halkın, bize gönül veren halkı korumak için Temiz'den feragat ediyoruz ve böylelikle 45 gün içinde seçime gideceğiz. Deneyebilir. Bu partinin daha güçlü ayakta kalmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde bu iki başındalık, bakın daha bugünden başladı. Hatta dünden başladı. Şimdi siz her geçen gün çok farklı açıklamaları göreceksiniz ve birçok hukuki krizin hep birlikte olduğunu göreceksiniz. Bugüne kadar ne söyleniyordu? Asya Hukuk Mahkemesi bu davaya bakamaz. YSK kararlı yetkilidir diyordu. Ben hep yayınlarda söyledim. YSK'nın burada bir yetkisi yok. Çünkü siyasi parti tüzel kişiliktir. TMK 83 çok açık. Siyasi partiler kanunu hükmü olmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu yürürlüktedir. Mutlak butlanda süre olmadan bu davayı açabilirsiniz. İrade fesadı halleri ve mutlak butlan halleri Borçlar Kanunu 27. maddede tanımlanmıştır. Kanunun açık hükümlerine aykırılık mutlak butlan sebebidir. Mutlak butlan kararı verilirse o tarihi itibariyle yapılmış olan bütün işlemler ileri dönük ortadan kaldırılır. Bunları hep söylüyorduk. Bugün itibariyle bu gerçekleşti. Yani bunun hukukçu kurmaylar tarafından bugüne kadar görülmemiş olması Sayın Özgür Özel'in de yanlış yönlendirildiği kanaatini doğuruyor bana.
1: Sayın Aksu, Özgür Özel'in devamındaki ifadesi şu: kurultay kararı alınmazsa gereken adımı atarız diyor. Gereken adım
0: Hayır.
1: ne olabilir? Ne kendince?
0: Yani işte ne olabilir? Tabii
1: O kastettiği
0: aklını okumak
1: şey
0: mümkün
1: ne?
0: değil.
1: Adımlardan kastettiği.
0: Mümkün değil ama burada tabii delegelerin yeniden işte bir daha önce yapmışlar diye biliyorsunuz olağanüstü kurultay için delegeler noterden yazı göndermişti ve bu noterdeki gelen 900 yaklaşık 900 delegenin talebiyle birlikte olağanüstü kurultay toplanmasına yönelik. Ama dediğim gibi işte burada mahkemenin vermiş olduğu karar öyle bağlayıcı bir karar ki Deniz Hanım. Yani o hamlelerin hepsi hukuken uygulanmayacak hamleler olacak. Öyle söyleyeyim ben size.
1: Yani mutlak
0: Yani
1: butlan.
0: bu
1: Buyurun. Buyurun, devam edin lütfen.
0: burada Sayın Özgür Özel delegeleri devreye sokarak yeniden bir olağanüstü kurultay isteyecek belki. Bu talepleri iletecek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki şu anda kişiler hukukuna ilişkin bir karar verildi. Bu karar kesinleşmeden uygulanmaz. Ben geçici olarak şu an burada bulunuyorum. Doğrudan sizin hakkınızı korumak için olağanüstü kurultay yoluna gidilmesi şu an mümkün değil diyerek bir cevap vermek durumunda kalacak. Dolayısıyla ne yapabilir? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Bu öyle bir eylem söz konusu olduğunda. Ancak bu da kadük bir işlem olacaktır. Dediğim gibi aslında bu sorunu çözmek çok basit. 5 dakikalarını almaz ama o siyasi bagajlar, hukuki süreçler onları anladığım kadarıyla ellerini zorlaştırıyor.
1: Özgür Özel kurultay Kemal Bey'in lehine ifadesini kullanıyor. Peki Özgür Özel neden böyle yaklaşıyor? Yani kurultay nasıl Kemal Bey'in lehine? Neden böyle bir açıklamada bulunmuştur?
0: Şöyle diyor, yani şöyle bir algı var ya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aslında partinin yeniden başına geçip partiyi yönetmek ve daha sonrasında seçilmek için buraya geldi. Bu noktada kendisi karar kesinleşinceye kadar görevde kalacağı için kurultayı toplamamak için elinden geleni yapacaktır diye bir sal var Sayın Özgür Özel tarafında. Dolayısıyla diyor ki aslında kurultayı toplamış olmak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehinedir. O yüzden bunu yapsın derken bir telkinde bulunmaya çalışıyor. İşin tabii hukuki tarafını görmeden, hukuki tarafını yeterince doğru analiz etmeden bence. Dolayısıyla bu açıklama bunu doğuruyor ama dediğim gibi hukuken şu anda bunu yapabiliyor olması Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada karar kesinleşmeden bence mümkün değil. Önümüzdeki günlerde takip ederek göreceğiz neler olacak.
1: Peki, Avukat Şükrü Aksu, çok teşekkürler bu
0: Ben teşekkür ederim.
1: değerlendirmenizden dolayı. Çok sağ olun, kolaylıklar diliyorum sizlere yayınımıza katıldığınız
0: Yayınlar
1: için de.
0: dilerim.
1: Ayrıca teşekkürler.
0: Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Peki, biz devam edelim haberlerimize. Şaibeli kurultayla CHP'yi ele geçiren ekip her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini çökertmekle tehditler.

0: da vuruyor. Yine öyle oldu. Özgür Özel BİSTİP'ten satış görecek, alıcı olmayacak dedi ama bu manipülasyon girişimine en büyük darbeyi yine şoklara dirençli Türkiye ekonomisi vurdu.
1: An itibariyle vadeli işlemler piyasasında tüm hisse senetleri için en dipten satıcı vardır, alıcı yoktur. Yarın böyle bir felakete uyanacağız.
2: Böyle dedi ama borsa değil, kendisi boşa düştü. Özgür Özel'in borsa manipülasyonu hamlesi olarak değerlendirilebilecek bu sözlerine piyasalar pozitif seyirle yanıt verdi.
1: Bunun için yakılacak her rezerv, milletin gelecekte daha pahalıya et, daha pahalıya süt, daha pahalıya ekmek, çocuğunun ayağına daha pahalıya ayakkabı alması ve artık alamaması sonucunu doğuracak.
2: Kararın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek harekete geçti. Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı. Toplantının ardından bakanlık açıklama yaptı. Türkiye'nin şoklara karşı ekonomisinin dirençli olduğu kaydedildi ve öyle de oldu. Kararı takip eden ilk iş günü, yani bugün, borsa açılışta -1,5 civarı geri çekildi. Ancak hızlı bir tepkiyle pozitif tarafa geçti. %2,5'luk artış yaşandı. Ancak bunun sebebi de mutlak butlan değil, çok küçük bir bölümü panik satışı olsa da yatırımcının bayram öncesi nakde geçme talebi de etkili oldu. Sadece borsada değil, döviz kurunda da ciddi bir oynaklık yaşanmadı. Tahvil faizleri sabit kaldı. Özetle ekonomik veriler Özgür Özel'in borsa çöker söylemini yerle bir etti. Ama ekonomik verileri bile ideolojik havuzdan değerlendiren sözde gazeteciler yine de hızını alamadı. Borsanın yükselmesi hayallerini yerle bir etti.
3: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya?
0: Dün
3: ya, akla mantığa dün düşüyor.
0: Serbest düşüşte gördük.
3: Bugün bir borsayı bakıyorsun, birileri borsaya bir şey yaptı herhalde, bilmiyorum. O kadar değil. Dolar birazcık yüksek. Oynamıyor onlar da, yani 0,2 bir şey değil.
0: Bu maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz. Ödemeye devam edeceğiz.
2: Özgür Özel'in borsaya yönelik manipülatif söylemleri ilk de değil. Hatta bu söylem biçimi Özgür Özel'e de has değil. Zira İmamoğlu suç örgütü lideri olmakla yargılanan Ekrem İmamoğlu da 19 Mart öncesi ekonomi üzerinden parmak sallıyordu. Mahkemede de aynı nakaratı tekrarlıyor. Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra da aynı türküyü dillendiriyordu. Mutlak butlanda da aynı tınıyı fısıldıyor. Peki ama bekledikleri o sonuç neden gelmiyor?
4: Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, İklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
2: Türkiye'nin ekonomisi şoklara karşı bağışıklık kazandı. Bırakın İmamoğlu davası ya da mutlak butlan kararını, coğrafyasının tam göbeğinde yaşanan savaşlarda bile ekonomik istikrarını sürdürdü. Suriye sahasında, İran sahasında, Kafkasya'da yaşanan savaşlar bile ekonomi programının üzerinden sadece toz aldı. Geride üretime yönelen, istihdamı önceleyen, altyapısını güçlendiren Türk ekonomisinin dirayetli duruşunu yansıtan göstergeler kaldı.
0: Türk Medya, medya sponsorluğunda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Festival alanı atlı gösterilerden geleneksel oyunlara, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden kültürel etkinliklere kadar birçok renkli görüntüye sahne oluyor. 24 ekibinden Neslişah Yumak festivalin 3. gününden aktaracak.
5: Etnospor etkinlik alanına geldiğinizde sizi karşılayacak sürprizlerden bahsetmiştik. İşte onlardan en güzellerinden, en nadide parçalarından bir tanesi de at biniciliği. Türklerin tarih boyunca kadim dostları olmuştur. Hem savaş alanlarında en çok yanlarından ayırmadıkları varlıklardı. Ki kendileri efsunlu varlıklar, hisleri de çok kuvvetli. Hissikabel vuku dediğimiz sistemi en çok yaşayan varlıklardan biri de işte Türklerin tarih boyunca güzel arkadaşları olan atlardı. Hemen ben hocamızı da yanıma rica edeceğim. Hocam emeğinize sağlık. Böyle güzel yavruları yanımıza getirdiniz. Gençleri

0: bizle yaşlılarımızla bir arada tutuyorsunuz. Nedir hocam bunların özellikleri diyelim?
1: Atlar biliyorsunuz tarihte bizim için, Türkler için önemli bir yer tutuyor ve bugün de günümüzde insanların atlarla tanışmasına vesile olmak bizim için büyük bir gurur. Özellikle çocukların belki

0: Ve bir temas her şeyi başlatabilir diyelim. Şu an burada da büyük bir kalabalık var. Sıra olarak bekliyor vatandaşlar da ki bu Türklerin yüzyıllardır tarih boyunca en kadim dostu olan atlarla iletişime geçebilmek için, temas edebilmek için bir vasıta, bir imkan diyelim ki Onur Bal da ekranlarınıza getiriyor şu anda etkinlik alanını. Mükemmel varlıklar, hisleri çok kuvvetli ve burada meraklılarını, sevenlerini yanlarında görmek istiyorlar. Korku oluyor mu? Elbette ki oluyor. Bedenen bizden büyük varlıklar ama yanlarına geldiğinizde, onlara dokunduğunuzda işte o temas, işte o bağ içinden hissettiriliyor. Tarih boyunca Türklerin yanından ayırmadığı o dostları, atlar her savaş alanında, her bir konaklama noktalarında yanlarında bulunan işte o güzel atlar hala da Türk tarihinde önemli bir yer etmeye devam ediyor. Bizler süreci kameraman arkadaşım Onur Bal'la ve Kestane ile aktardık diyelim. Sözü buradan size, stüdyoya bırakalım.
1: Diyarbakırlı öğrenciler kentin kadim mutfak geleneklerini yaşatmak için özel bir proje yürütüyor. Diyarbakır mutfağı geleceğe taşınıyor. Detaylar için şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'a çevireceğiz.
2: Diyarbakır'ın yöresel yemeklerinin geleceğe taşınması için yoğun bir çaba ve gayret olduğunu söylemek gerekiyor. Ve burası Diyarbakır Bağcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öğrencilerin birbirinden lezzetli yapmış oldukları o yemekler adeta görücüye çıktı diyebiliriz. Ve bugün burada böylesi bir sergi var. Özellikle Diyarbakır'ın eski yemeklerinin, yöresel yemeklerinin gelecek nesillere taşınması için bir gastronomi mutfağı burada oluşturuldu. Ve çalışmanın ilk ayında da Diyarbakır'a özgü yöresel yemekler yapıldı. Tabii bu yöresel yemekler sonra da iki kitap haline getirildi. Bu kitapları elde etme, bu kitaplara baktıktan sonra böylesi yöresel yemekleri yapabilme imkanına da sahip olabiliyorsunuz. Ve burada yoğun bir çalışma var. Hijyen koşulları tabii en üst seviyede tutularak yapılıyor yöresel yemekler. Ve bugün burada yine böylesi bir çalışma yürütüldü öğrenciler ve öğretmenleri tarafından. Tabii proje hakkında şu an kendisine yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeni Ömer Demirci de burada. Efendim kolay gelsin.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Hem göze hem mideye hitap eden bir görsellik var. Evet. Neler söyleyeceksiniz?
3: Diyarbakır mutfağına yaklaşık 6 öğrencimizle beraber bu mutfağı zenginleştirme adına 2 kitap oluşturduk. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır yöresel mutfağını öne çıkardığımız kitap. Diğeri ise Diyarbakır mutfağının yöresel ürünlerinin modernize edilmiş hali.
2: Bunu
3: bir dolma.
2: Bunu görüntüsü de çok güzel.
3: Bunu Diyarbakır gastronomisine ve ileriki kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yaptık. Yaklaşık 3-4 aydır çalışıyoruz bunun üzerinde.
2: Evet, şöyle şimdi bir de kaburga dolmamız var. O kaburga dolmasını da sanırım pilavın üstüne koyacaksınız,
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, şimdi pilavın üstüne koyacağız bunu da.
2: Evet, o da nar gibi kızarmış. Bize bir de anlatır mısınız bunu hazırlanışıyla ilgili?
3: Bunu yaklaşık 4-5 saatte pişirdik. Önce buharda pişirdik. Daha sonra üzerinin tekrar kızarması için bir 2 saat tekrar fırında pişirdik.
2: Şimdi bunu parçalı pilavın üstüne mi koyacaksınız?
3: Evet, bunu bütün halde pilavın üzerine koyacağız.
2: O zaman şöyle, biz sizi izleyelim. Diğer arkadaşlarla devam edeceğim şimdi. Siz buyurun.
3: Şöyle.
2: Evet, gerçekten nar gibi kızarmış kaburga dolması Diyarbakır'a özgü yöresel bir yemek olduğunu söylemek gerekiyor. Aslında hepsi birbirinden lezzetli yemekler var. Ve o yemeklerle birlikte aslında şimdi karşı tarafa geçip farklı bir yemek hazırlayan arkadaşlarımız var. Onlara da geçmek istiyorum. Evet, kolay gelsin. Siz ne hazırlıyorsunuz?
4: Gırık hazırlıyorum.
2: Tamam, ne var içinde?
4: İçerisinde karacadağ pirinci, kuzu ciğeri, soğan, kuş üzümü gibi şeyler var.
2: Sonra nasıl bu, yani pişirip tekrar
4: buharda pişirilip yemeğe hazır oluyor.
2: Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, şu an gerçekten burada yapılan o yemekleri görmek ya da tatmak anlamında şu an izleyicilerimizin keşke orada olsaydım dediğini buradan duyar gibiyiz ve bugün burada işte böylesi Diyarbakır'ın o geleceğe sunum yapılacak olan gastronomisiyle ilgili de burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin birbirinden güzel, lezzetli yapmış olduğu o yemekler adeta görücüye çıktı diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir aklıkla neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde Trinksat. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam
6: bankacılık. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
8: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
5: bankayız, Halkbank. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 16'yı gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Elbette ki CHP'nin içindeki bu kaos dolu ortamla başlayacağız haberimize. CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu CHP'yi kuruluş kodlarına ve ahlaki değerlerine döndüreceğiz dedi. Bu arada genel merkezde de hareketlilik devam etti.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Ahlaki değerler vurgusu dikkati çekti. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz.
2: Ana muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezi zapt etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde milletvekilleri genel merkeze geldi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan bazı vekillerin otoparktan giriş yaparak görüntü vermek istememesi dikkati çekti. Kapalı grup toplantısında Manisa milletvekili Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçildi. Bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken kameraların karşısına geçti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
2: Kılıçdaroğlu partinin tabanını ayrıştıracak açıklamalara tepki gösterdi. CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz mesajını verdi.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: CHP'de mutlak butlan kaosu hala devam ediyor. İlk olarak Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Sonra da Özgür Özel. Peki neler söyledi Özgür Özel? Şimdi onun detaylarını 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet, hem Özgür Özel'in açıklamalarını hem de bir genel atmosferi senden alalım.
3: Deniz Zeybek, sizin de söylediğiniz gibi önce Kemal Kılıçdaroğlu konuştu, akabinde Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi bu ahlaksızlıktan kurtaracağız açıklaması yaparken ki Özgür Özel ise kendi grup başkanı seçilmesi hakkında konuştu ve dedi ki milletvekillerinin böyle bir hakkı var. Beni seçtiler grup başkanı olarak, toplam 110 milletvekili katıldı. 110 milletvekilinden 96 milletvekili oy verdi. 95'i olumlu kullanırken 15 vekil dışarıdan destek verdiğini söyleyelim. 27 vekilse desteklemedi kendisini. Gazeteciler şu soruyu sordu. Dedi ki siz grup toplantılarını yapmaya devam edecek misiniz dedi. O da dedi ki pazartesi günlerini aldık. İster kapalı ister açık olsun biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Grup toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz dedi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'yla genel merkezde ziyaret etmesini nasıl bulursunuz? Yani genel merkeze gelmesini. Şu şartı koştu. 40 gün içerisinde eğer ki kurultaya gideceğinin taahhütünü verirse tabii ki genel merkezde seve seve ağırlarız dedi. Hatta kendisine yöneltilen ithamlarla alakalı olarak da üzüldüğünü söyledi. Dedi ki o bizim eski genel başkanımızdı ifadesini kullandı. Bu sözlerin olmaması gerekiyor dedi. Tabii mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yakın zamanda genel merkeze geleceğini söylemişti. Şimdi iki taraf arasında biz hep telefon diplomasisine takılıyoruz aslında Deniz Zeybek. Yani diyoruz ki ikisi görüştü mü görüşmedi mi? Şimdi Kemal Özgür Özel'in açıklamalarından biz şunu görüyoruz. İkili arasında direkt olarak olmasa bile aracılar bağlantısıyla görüşmelerin

0: sürekli devam ettiğini görüyoruz. Özgür Özel'in konuşmalarından da biz bunu fark edebiliyoruz. Yani kurultay meselesi iki taraf arasında sürekli olarak elçiler aracılığıyla irtibat halinde devam ediyor diyebiliriz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu şu an genel başkan mevcut halde, Özgür Özel grup başkanı şeklinde. Tabii ki buradaki atmosfere de yansımış durumda. Buradaki atmosfer de biraz sakinleşmiş durumda. Biraz daha diplomasi yoluyla bu işi halledecek gibi Özel ve beraberindeki heyet. Yani en azından gözüken bu. Şu sıralarsa parti meclisi toplantısı devam ediyor. Tabii parti meclisine de bir şart düşmek gerekiyor. Normalde genel başkan çağrısıyla toplanabiliyor ki genel başkan mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu, bu gayri resmi bir parti meclisi diyebiliriz. Şu an hali hazırda devam ediyor. Bu da izlenecek yolla alakalı bir istişare toplantısı diyebiliriz. Ama biraz daha görünen köy kılavuz istemez diyerek şunu söyleyebilirim. Bir diplomasi devam ediyor. Yani anlaşacaklar çok büyük ihtimalle iki tarafta. Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz yakın zamanda genel merkezde göreceğiz ve daha sonrasında hemen kurultay çağrısı gelecek gibi gözüküyor. Ama yine dediğimiz gibi zaman içerisinde gelişmeler daha da netleşmeye başlayacak. Biz de onları takip etmeye devam edeceğiz Deniz Zeybek.
1: Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Teşekkür edelim kendisine. İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Vatandaşlar 27 ve 30 Mayıs tarihleri arasında toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek.
2: Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde ulaşım ve hizmet hazırlıkları tamamlandı. Bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Metro, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinde bayram tarifesi uygulanırken yoğunluk yaşanması halinde ek seferler düzenlenecek. Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarına ulaşım için özel hatlarla hizmet verilecek. Metro İstanbul bayramın ilk günü pazar tarifesiyle hizmet verirken diğer günlerde cumartesi tarifesine geçilecek. Gece metrosu uygulaması ise hafta sonu gecelerinde kesintisiz şekilde devam edecek. Ayrıca vatandaşların kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmesi için İstanbul'un farklı noktalarında özel otobüs hatları devreye alındı. Ali Beyköy, Ferhat Paşa, Paşaköy ve Pendik Kurnaköy'deki kurban satış alanlarına çok sayıda ek hatla ulaşım sağlanabilecek.
1: Ben bu haberle artık noktalıyorum. Ancak 24 ekranlarından ve 24 radyodan lütfen ayrılmayın. Çünkü saat başında Melek Kılınç sizlerle birlikte olacak.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life,

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Düz geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: matematik. Çoğumuz için okul sıralarında çözülen problemlerden ibaret. Ama ya gerçek çok daha büyükse? Ne dersiniz? Matematik sadece sayılar değil, evrenin görünmeyen dili olabilir mi? Galaksilerin dönüşünden DNA'nın yapısına, müzikten mimariye, borsalardan yapay zekaya kadar hayatın en karmaşık sistemleri görünmez denklemlerle işliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik, insanlığın geliştirdiği bir araç mı, yoksa bizden önce de var olan kozmik bir düzenin keşfi mi? Düşünsenize, asal sayılar, sonsuzluk, kaos, algoritmalar. Bunlar yalnızca teorik kavramlar değil, medeniyetleri kuran, teknolojiyi yöneten, hatta geleceği şekillendiren güçler. Bugün dünya bu görünmeyen matematiksel sistemlerle çalışıyor. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu, biz sadece matematiği kullanmıyoruz, belki de onun kuralları içinde yaşıyoruz. O halde soru, matematik nedir değil. Asıl soru, evren gerçekten bir denklem olabilir mi?
1: İnsanlık daha yazıyı bile bulmadan önce saymaya başladı. Günleri, mevsimleri, avı, yıldızları. Çünkü hayatta kalmak için önce düzeni anlamak gerekiyordu. Ama ne dersiniz? Matematik yalnızca hesap yapmak için mi doğdu? Yoksa insan kaosu anlamlandırmak, doğayı öngörmek ve sonunda evreni kontrol edebilmek için sayıları mı geliştirdi? İlk sayılar belki de yalnızca sürüleri saymak içindi ama zamanla insanoğlu piramitleri inşa etti, denizleri aştı, gezegenleri hesapladı. Yani matematik basit bir araç olmaktan çıktı, insan aklının evrene karşı geliştirdiği ilk büyük güç haline geldi. O halde gelin ilk sorumuzu şöyle soralım. Matematik insanlığın bilinmeyeni yönetme arzusunun ilk dili miydi?

aslında matematik insanın duyusuz idrak etme düzeylerinden bir düzeydir. Öncelikle bu gerçeklik dünyasına ait insanın yaratılıştan aklın zorunlu ilkesi olarak barındırdığı mantığın dört kuralıyla birlikte gerçeklik dünyası, yani boyuta gelmiş varlığın doğrulayıcısı olarak insan idrakinin literatürüne biz matematik diyoruz. Aslında özne biziz. Özne insan. Demek ki insan matematik yapabiliyor, önerme sedredebiliyor ve onu ispatlayabiliyor. İşte bu aslında özne olarak insanın gücü ve o insanda bir parçada nedir? Matematik. Çünkü fizik de var, ötesi de var. Öyleyse matematik bu ikisi arasında duyusuz düş

0: Düşünmenin ilk mahalidir ama özne insandır. Bu benim marifetim, bizim türümüzün marifeti. Dolayısıyla matematiği dışarıya atmayalım, sahibi biziz, öznesi biziz. Kontrol duygusu vardır, matematikle kontrol edilir zaten. Matematiğin nihai amacı doğruyu bulabilmektir. Doğru tektir ama iyilik derecelidir.
1: Matematik sizce gerçekten hayatın bir parçası mı, yoksa sadece okulda çekilen bir çile mi?
2: Ya aslında bizim öğrenciler için çoğunlukla bir çile oluyor. Ama bence aslında hayatımızın birçok anında, aslında birçok yaptığımız işte var. Çok net bir şey söyleyemem ama bizim için evet biraz çile öğrenciler için.
3: Özellikle şu an yaptığımız her şeyi matematikle modelleyerek yapıyoruz. Kullandığımız teknolojik aletlerdir vesairedir. Ne bileyim, tıpta insan vücudunu bile matematikle yorumluyoruz yani. Bir kan değeridir, beynin çalışmasıdır vesaire. O yüzden okulda çekilen bir çileden çok gerçekten hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum yani.
4: İlk başlarda okulda çekilen bir çile gibi gözüküyor olabilir ama sonrasında bakıldığında aslında hayatın bir parçası ve matematiksiz çoğu şeyi yürütemiyoruz.
5: Matematik hayatın kendisi.
6: Bence matematik hem okulda az da olsa çilesini çektiğimiz ama aynı zamanda dünyanın her tarafında, gittiğimiz her yerde olan bir bilim zaten. Baktığımız her yerde matematik var. Her şey zaten altın oranda dünyamızdaki çoğu şey. Onun dışında bence matematik en güvenilir dildir. Çünkü birine bir şey söylerken onun doğru olup olmadığını anlayamazsın. Ama bir matematik denklemine baktığın zaman orada bir hata varsa onu bence fark edebilirsiniz.
7: Hayatı genel olarak anlamlandırmamıza yaradığını düşünüyorum. O yüzden matematik bir çile değil bence. Onu biraz daha anlamlandırmaya çalışmak daha iyi olabilir.
1: Dairenin çevresi ister antik çağda çizilsin ister bugün sonuç değişmez. Pi, pi sayısı. Yani insan onu keşfetmeden önce de vardı, bugün de. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik bizim ürettiğimiz bir sistem mi, yoksa biz evrende zaten var olan kusursuz düzenin izlerini mi buluyoruz? Mesela asal sayılar, geometri, oranlar. Bunlar insan zihninin soyut araçları mı, yoksa galaksilerden atomlara kadar gerçekliğin temel yapısı mı? Çünkü eğer matematik icat ise, evet onu biz yarattık, ama ya keşif ise? O halde gelin soralım, ne dersiniz? Matematiği biz mi inşa ettik, yoksa matematik biz onu fark etmeden önce de var mıydı?

0: Matematik aslında keşif, icat derken ikisinin arası diyebiliriz. Yani keşif derken sanki önceden vardı bir yerlerde. Bir işte Amerika kıtasını keşfettik. Vardı, bilmiyorduk. Ama burada şey yok. Yani matematik bildiğimiz 1, 2, 3, 5 sayıları, mesela rakamları tabiatta arasında bulamazsın. Ama diğer taraftan tabiatı incelediğin zaman o matematik düzenini, matematik düzeninde keşfediyorsun, onu anlamlandırıyorsun. Diyelim mesela internet yoktu. İnternet ama temelinde iletişim ve en alttaki iletişimine kadar bir matematik bir fonksiyonları söz konusu. Ama bu da bir icat bir anlamda. İkisinin arası diyebiliriz yani.
1: Eğer bu icat olsaydı, mevsimlerin oluşmasında güneşin derecesini biz koymuş olsaydık bu icat olacaktı. Fakat mevsimler güneşin dereceli hareketiyle birlikte bize rağmen var oluyor ve biz de bunu elde ediyorsak keşfediyoruz. Bu büyük düşünür Frege diyor ki biz düşünce dediğiniz şey diyor kainattaki ilişkileri yakalamaktır diyor. Buna da Pisagor'un o şeyini örnek verir. Pisagor teoremini bulmadan önce de kainatta iki kenarın karesi üçüncü kenardan daha büyüktür ilkesiyle akan ırmaklar vardır diyor. Dolayısıyla kainatın gizemi insanın idrakinde kurala, formüle, ilişkiye döndüğünde adına matematik diyoruz ama marifet insanın ve insanın

0: türünü. Ama ona da bu idraki vereni de düşünmek gerekiyor. Ben bu kadar ince düşünebiliyorsam bana bunu verenin inceliğini de anlamak gerekiyor.
1: Hayatınızın bir denklemi olsa çözebilir miydiniz?
2: Çözemezdim gibi ya. Bu şekilde de çözemiyorum.
3: Benim çözebileceğimi sanmıyorum onu ya.
4: Çözmek için uzun süre sarf etmek gerekiyor, çaba gerekiyor. Ama çözülebilecek kadar da kolay bir denkleme olduğunu düşünmüyorum genel olarak.
5: Yok, çözemezdim. O kadar iyi değil matematiğim.
6: Bence bir tık her şeyi formüle etmeye bakıyor. Bence formülasyon çözdükten sonra muhakkak bir şekilde çözülebilir.
7: Çok uzun sürerdi ama bence çözebilirdim.
8: Matematikte bazı sayılar vardır ki yalnızca hesaplama aracı değil, adeta evrenin derin yapısına açılan kapılar gibidir. Mesela pi, bir dairenin çevresiyle çapı arasındaki oran olarak başlar ama galaksilerin dönüşünden dalga mekaniğine kadar doğanın her yerinde karşımıza çıkar. E, yani Euler sayısı, büyüme, radyoaktif bozulma, finans ve yaşam süreçlerinin görünmez ritminde yer alır. Altın oran olarak bilinen fi, sanat, mimari ve doğadaki simetrilerde şaşırtıcı biçimde tekrar eder. Asal sayılarsa düzenin içindeki düzensizlik gibi görünür. Rastgele dağılmış gibidirler ama modern şifreleme sistemlerinin temelini oluştururlar. Fibonacci dizisi, ay çiçeklerinden deniz kabuklarına kadar doğadaki büyüme kalıplarında belirir. Ve Euler'ın ünlü denklemi, sayı dünyasının en gizemli sabitlerini tek bir ifadede birleştirerek matematiğin yalnızca mantık değil, aynı zamanda estetik bir gerçeklik olduğunu gösterir. Bu yüzden bazı matematikçiler için sayılar yalnızca semboller değil, evrenin arka plan kodlarıdır.
1: Bir galaksinin spiral kollarına bakın, bir deniz kabuğunun kıvrımına, bir arı peteğinin kusursuz altıgenlerine, sonra DNA'ya. Birbirinden tamamen farklı görünen bu yapılar arasında şaşırtıcı bir ortaklık var. Hepsi matematiksel bir düzen taşıyor. Peki neden? Doğa gerçekten sayılarla mı çalışıyor? Galaksilerin dönüşünde, müziğin harmonisinde, mimarinin dengelerinde, hatta yaşamın temel kodlarında bile karşımıza çıkan şey ne? Oranlar, simetri, geometri ve tekrar eden diziler. Bunlar sadece teorik kavramlar mı? Yoksa biz evrendeki düzeni anlamlandırmak için ona matematik dili mi yüklüyoruz? İşte bu yüzden soru büyüyor. Matematik doğayı açıklayan bir araç mı? Yoksa doğanın kendisi zaten matematiksel bir yapı mı? Ne dersiniz? Belki de evren göründüğünden çok daha fazla hesaplanmış bir gerçekliktir.

Oradaki salyangozun kabuğuyla mesela galaksilerdeki spiraller aynı düzlemdeler. Yani bir altın oran diye bir kavram var. İşte o Fibonacci dizileri diye. Onun da mantığı aslında herkesin anlayacağı bir şekilde 1 ve 1.6. Yani 1 metre genişliğinde bir pencere düşünün, 1.6 boyunda. Bu aslında insanın altın oran deniyor buna, yaklaşık olarak diyorum. Oradaki yani her bir halka bir önceki 1.6 katı gibi düşünün. O bir açı daha yapıyor. Şimdi sorsak işte bir salyangozdaki kabuk salyangozla galaksiler arasında bu irtibat var mı mesela? Kendileri bunu biliyorlar mı? Mesela böyle bir soru. Burada aslında şunu söyleyebiliriz. Biz onların arasında bir matematiksel bir oranı keşfediyoruz ve bunu da anlamlandırıyoruz bir matematikçi olarak. Ve burada oldukça da anlamlı. Bunu da tabiatta, mimaride birçok şeyde uyguluyoruz. Mesela o petek örneğinde verdiğiniz gibi, mesela arılara sorsanız deseniz ki, mesela arının amacı nedir? Muhtemelen kışlık yiyeceğini yapmak için bal biriktirmek. Bal biriktirmek için önce bir yuva yapacak. İşte o yuvada da ne yapacak? Aslında duvarlar onun için o kadar elzem değil ama o da bir işçilik. En az duvar işçiliği altıgende oluyor, biliyor musunuz? Dolayısıyla o dikdörtgen

0: değil, yuvarlak değil. En az onun için altıgeni seçiyor mesela. Tabii bunu insanoğlu bu matematiği keşfederek birçok işte sanayide, teknolojide kullanarak hayatı kolaylaştırıyor.
1: Sonsuzluk. Ne derseniz sonu olmayan bir şeyi gerçekten düşünebilir misiniz? Ama matematik onu yalnızca hayal etmiyor, tanımlıyor da. Mesela bir sayı dizisi sonsuza uzanabiliyor. Hatta bazı sonsuzlukların diğerlerinden daha büyük olduğu bile söyleniyor. Peki ama bu ne anlama geliyor? İnsan zihni kendi deneyimlerinin ötesindeki kavramları gerçekten anlayabiliyor mu? Yoksa biz asla tam kavrayamayacağımız gerçekliklere sembollerle mi yaklaşmaya çalışıyoruz? Çünkü eğer matematik sonsuzluğu ifade edebiliyorsa belki de insan aklı sandığımızdan çok daha ileri ulaşabiliyordur. Ama burada asıl soru şu. Sonsuzluğu gerçekten anlayabilir miyiz yoksa yalnızca ona yaklaşabilir miyiz?
2: Burada aslında matematiğin de kendi iç tutarlılığını inşa eden mantığı kullanmamız gerekiyor. Matematik gerçeklik dünyasının doğrulayıcısıdır. Yani boyuta gelmiş varlık, boyut sahibi olmaklıkla üç boyutu fiziktir. İki boyutu, bir boyutu, nokta, doğru, düzlem. Bunlar tümü matematikseldir. Matematik bu yapı içerisinde kendi argümanlarını kullanarak mantıkla bir tutarlık yapar. Ama mecburen maddeye dair olmalıdır. Nesne olmalıdır veyahut da cisim olmalıdır. Gerçeklik dünyası zaten içine doğduğumuz, bakın şu ortam bir geometridir. Cisim demek şekil demektir. Şekil demek geometridir. Biz niceliğin içine doğarız ama bu duyularımıza açıktır. Fakat biz mantıkla her bir cismin imkanını da sorarız. Acaba nedir? Nedir sorusu? Mahiyet sorusudur. Mahiyet sorusunun da cevaplandığı alan metafiziktir. İmkana dair olan. Var olmak bakımından varlığın cevabı itibariyle bize yeni bir kapı açar ama bu matematik değil, mantık açar bunu. Matematikle dünyanın derinine gidersiniz, mantıkla gökyüzüne doğru yol alabilirsiniz.
1: Sonsuzluk kavramı size ne hissettiriyor? Sizce insan zihni gerçekten sonsuzu anlayabilir mi? Mesela sonsuz para mı isterdiniz, sonsuz zaman mı?
3: İnsan zihni hiçbir zaman bence sonsuzu anlamayacak ki biz de sonsuzu anlayamadığımız için okulda bir sürü sonsuzu anlamak için dönüşümler yaparak matematikte çoğu şeyi öyle yorumlayabiliyoruz ki bu da yorum yani anlamıyoruz hala. Ben sonsuz zaman isterdim ne olacağını görmek için açıkçası.
4: Sonsuzluk kavramı ürkütüyor beni şahsen ve bence insan zihni algılamaya müsait değil doğamız gereği. Yani hepimizin bir ömrü var ve bence çok anlayabileceğimizi zannetmiyorum.
5: Sonsuz zaman daha değerli bir şey bence. Çünkü parayı da elde edemeyiz ama zaman çok daha değerli bir şey benim gözümde kişisel olarak baktığımızda. Sonsuzluk kavramını da insan aklı çok kavrayabilecek kapasitede değil bence. Ama sonsuza yakın sayıları düşünerek aslında birazcık kafamızda oturtmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz.
6: Sonsuz zaman isterdim. Çünkü sonsuz zamanda sonsuz paraya erişmek gayet kolay bir şey.
7: Öncelikle sonsuz para isterdim muhtemelen şu anda. Ama bence çok insan beynini kavrayabileceği bir şey değil. Biz bir şeylere çok daha basit bakıyoruz. Ondan dolayı çok kavrayabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
8: Zaman mı diyeyim? Kesin para ya. Kesin para sonuç olarak. Ama zaman olmazsa zaten o parayı kullanamayız.
1: Matematik bize evrenin düzenini anlatır. Mesela gezegenlerin hareketini hesaplar, köprüler inşa eder, uzay araçlarının hedefini bulmasını sağlar. Peki o zaman neden mesela hava durumu birkaç gün sonrasında bile şaşabiliyor? Neden ekonomi kırılabiliyor? Neden insan davranışı kesin biçimde hesaplanamıyor? Sorun matematiğin yetersizliği mi yoksa bazı sistemlerin aşırı hassas dengeler üzerine kurulmuş olması mı? Belki de soru şu, evren tamamen hesaplanabilir mi yoksa bazı gerçeklikler matematiksel olarak tanımlansa bile asla tam anlamıyla öngörülemez mi?
0: Aslında kaos derken tabiattaki bütün olaylar çok lineer gibi gözükse de, lineer dediğimiz tek düze 1, 2, 3, 4, 5. Lineer olmayan, non-lineer dediğimiz doğru onlar da 1, 2, 3, 4 giderken bir de 20, 25 sonra 17 yani bir düzen yok. Aslında tabiattaki hemen hemen bütün olaylar bu az önce bahsettiğim gibi hiçbir lineerlik yok. Peki bu lineerlik olmayan durumların çözümü matematiksel olarak imkansız. Ne yapıyoruz biz? Her zaman bir yaklaşık söz konusu. İşte hava durumu. Mesela şöyle söyleyeyim, bir gün, üç gün, beş günü tarif ederiz. Mesela 10 gün sonra rüzgar şu saatte hangi şiddette esecek? İmkansız bunu bulmamız. Çünkü buna hiçbir matematik, hiçbir ilim şey getiremez. Aynı şekilde mesela biz bilsek ki mesela ekonomide, borsada ne zaman bizim hangi hisse senedi mesela şu gün düşecek, işte bir gün sonra düşecek, onu bugün öğrenirsek aslında bugün düşer yani. Dolayısıyla onu da yine tespit etme imkanımız benzer anlamda yok. Dolayısıyla mesela buradan elimizden bir taş alsak, denize doğru atmış olsak, bunu mesela etkileyen çok sayıda faktör vardır. İşte yükseklikti, şuydu, biz bunların bütün hepsini işlemin içerisinde katamıyoruz modellememizde. Muhakkak bir yerlerde bir hata payı olabiliyor. Onun için tabiattaki olaylar hepsi kaotik, dinamik değil ama biz bunları daha çok lineer gibi görüyoruz. Biz ne yapamıyoruz? Lineer olmayan işlemlerden çözüm üretemediğimizden dolayı biz bunları çok sanki sıradan böyle hiç sorun çıkarmayan gibi yapıp kendi alanımıza çekip çözmeye çalışıyoruz. Bu da her zaman bizim bir hata payımıza sebep olmuş oluyor.
1: Her şey matematikse sizce neden hayat bu kadar karmaşık?
4: Her şey matematik olabilir ama biz daha tam çözememiş olabiliriz. O yüzden hala karmaşık geliyor olabilir.
3: Olasılıklar çok fazla ve asla tahmin edemeyeceğimiz her şey gelişebilir. Yani sonsuz olasılık kümesinde yaşıyoruz aslında biz ve bunu asla da kendi düzenimize koyamayız, yönetemeyiz bu olasılıkları.
6: Çünkü her şeyi matematikle açıklayamayız.
7: Biz bir tık çok uğraşmak istemiyoruz bence bir şeylerle. Bir şeyleri çok formüle etmeye uğraşmıyoruz. Ondan dolayı daha çok biz karmaşıklaştırıyoruz bence.
1: Günlük hayatımızda çoğu zaman fark etmiyoruz ama modern dünya görünmeyen denklemlerle çalışıyor olabilir. Telefonumuzun ekranına düşen içerikler, bankacılık sistemleri, borsalar, uydular, hatta yapay zeka. Hepsinin merkezinde aynı güç var. Matematiksel algoritmalar. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bugünün en büyük teknolojileri sayılarla mı yönetiliyor? Çünkü algoritmalar artık sadece hesap yapmıyor, karar da veriyor. Hatta öncelikleri belirliyor, yönlendiriyor, finans piyasalarını etkiliyor, veri güvenliğini sağlıyor, uzay araçlarını yönetiyor. Dahası insan davranışlarını bile analiz ediyor. Yani günümüzde matematik tahtada çözülen bir problem olmaktadır. Çoktan çıkmış görünüyor. Peki ne dersiniz? Matematik modern medeniyetin görünmeyen işletim sistemine mi dönüşmüş durumda?
0: Sosyal medya veya teknoloji şirketleri belki hiçbir şey üretmeden en gücü elinde bulunduruyorlar. Bu mesela internet diyebiliriz. Bunun yanında mesela şifreleme diyelim yine kez aynı şekilde bir matematik tabanlı bir işlemdir. O da mesela asal sayılara dayanıyor diyelim ki iki tane sayının çarpımını tespit etmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Yine bu algoritmalarla artık eskiden diyelim ki mesela para gönderiyoruz bir tarafa birine. Arka tarafta baktığınızda bir polis de göndermemize gerek polise ihtiyacımız yok. Peki ne koruyor? Şifre koruyor bizi. Diğer taraftan bir de insanlara mesela istenilen yönde yeme, içme, giyinme, ondan sonra seyahat, tatil yaptırma, ihtiyaç oluşturma insanlara algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Birçok günümüzde birçok kişi için bu maalesef bu şekilde. O da bizi gelecekte hatta günümüzde bir de bu algoritma ve veriye sahip olan en büyük değere sahip olmuş oluyor.

0: Esasında bunun bir felsefi Bancroft'u tarihsel altyapısı var. 1600'lerde işte Batı'da o yaşanmışlıkları bir tarafa koyalım. Nihayetinde şöyle bir felsefe gelişiyor. Niceliksel doğa felsefesi. Skolastik dönemin karşısında ve bunun felsefe dilini kuran da Descartes'tir. Dualist, işte Kartezyen felsefenin sahibi. Descartes şöyle der. Ben bütün sahip olduklarımı yıktım o skolastik dönemden. Hatta orada işte her şeyi attıktan sonra hala düşündüğünü görünce düşünüyorsam varım diyor. Şüphesinden arınıyor. Ondan sonra da diyor ki ben bundan sonra yeni kurduğum evde analitik geometriyle ispatlamadığım şeyi evime almayacağım. Analitik geometri ne demektir? Matematik demektir. Yani şekil ve sayı ilişkisinden oluşmuş bir matematik dalı. Felsefenin kuruluşu esasında matematiktir. Yani Descartes kendince güzel bir felsefe kurdu ama insanın yerle gök arasında olan imkanını da maddenin üzerine, mekaniğin üzerine odaklaştırdı. Bu daha sonra Batı felsefesinin kurucu filozof olduğu için bunun üzerine kurularak gitti. Bakıyorsunuz geliyoruz 20. yüzyılda Hilbert matematikle bir anayasa kurmak istiyor. Ama başaramıyor Gödel'in eksiklik teoremiyle. Yani dünya yaklaşık 400 yıldır mekanik tasarım, matematik temsille gider. Bu bizim bir yönümüz, en kıymetli yönümüz. Nicelik, 10 kategorinin birisi niceliktir. Cevher, nitelik, nicelik, yer, zaman, iyelik bunların hepsi insan vasfıdır. Yani Aristoteles felsefesi bakımından bile baksanız ama modern dönem sadece niceliği tercih ettiği için evet güzel bir sonuç elde ettiler. Mekanikten teknik çıkarıp teknolojiyi elde edildi fakat insanı kaybettik, onu da bulmamız lazım.
1: Yapay zeka sizden daha iyi matematik biliyorsa sizce geleceği kim hesaplıyor?
2: Yapay zeka bizden daha iyi matematik biliyor mu? Emin değilim. Çünkü biz matematiği belli aksiyonlar üzerine kuruyoruz. Yani kendi sezgilerimiz de var işin içinde. O yüzden bence bizden daha iyi bilmiyor olabilir şu an. En azından şimdilik.
3: Yapay zeka gelecekte bizden daha iyi matematik biliyor olabilir belki. Ama şu an için bence yapay zeka bizden daha az matematik biliyor. Sonuçta yapay zekayı da oluşturan insanlar şu an. Ama gelecek için bilemeyeceğim. Gelecekte bence bu işler değişecek diye düşünüyorum.
4: Matematiği yapabiliyor ama yaratıcı düşünemiyor.
5: Söylediğimiz bir söz bile tüm geleceğimizi değiştirebilir. Bu yüzden ben geleceğin hesaplanabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaptığımız her hareket hayatımızı belli bir yönde değiştirir.
1: Matematik evrenin en güçlü dili olabilir, kabul. Ama ya sınırları? Ne dersiniz? Matematik her şeyi çözebilir mi? Yoksa matematiğin bile kendi içinde ulaşılamayan noktaları mı var? Evet var. Gödel'in eksiklik teoremleri ve Turing makinesi 20. yüzyılda sarsıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bazı doğrular kanıtlanamayabilir, bazı problemler çözülemeyebilir. Yani matematik, evreni anlamanın en güçlü araçlarından biri olsa da her kapıyı açan mutlak bir anahtar değil. İşte bu da bizi daha derin bir soruya götürüyor. Eğer matematiğin bile sınırları varsa, insan aklının sınırları nerede başlar?

0: Matematik zaten gerçeklik dünyasına ait olduğu için gerçeklik dünyası biliyorsunuz her gerçeklik bir hakikate aynadır. Gerçekliği matematik açıklar, hakikat için başka düşünme biçimlerine ihtiyacımız var. Ona da metafizik diyoruz. Yani matematik dünyayı açıklar. Bütün ilişkilerini, nanliner olanlara da vakti geldiğinde bir çözüm yolu bulur. Bugün yapay zekayla bu daha mümkün hale geldi. Fakat matematik gerçeklik dünyasının benimle varlık arasında temasın ürettiği bir bilim dalıdır. Metafizik yapamaz. Çünkü boyuta gelmiş varlık gerçeklik dünyasındadır. Ama bunun ötesine soru, imkanı, boyuta gelmiş varlık nedir? Mesela çok ilginçtir. Sembol matematiğin mevzudur. İlişki, fonksiyon matematiğin mevzudur. İşlem, birleştirme, ayrıştırma matematiğin mevzudur. Kullandığı iki tane ana unsur vardır. Biri saymak, diğeri ölçmek. Ama sayı ve ölçüyü matematik açıklayamaz. Yukarıdan bir varlık sorusuna cevap gerekiyor. Bu da matematiğin içinde değildir.
1: Mesela bizim bir bardak suda 10 üzeri 23 molekül var yaklaşık. Öyle kabul ediliyor. Ama bunun mesela bu moleküllerin 5 dakika sonra hangi yönde nasıl konumlanacağını dünyadaki tüm bilgisayarları toplasanız tespit etme imkanı yoktu ve sonsuza kadar imkan edemeyecek gibi duruyor. Peki biz suyla ilgili bir şey yapamaz mıyız? Mesela sıcağı ne kadar ısıtırsak o kadar yükselir. Aslında şöyle kısacası matematik daha çok bir ortalamayı tespit etmeye dönük hareket ediyor. Yani mutlak manada net olarak bir sonucu tespit etme imkanı söz konusu değil.
2: Sizce matematikle her şey çözülebilir mi? Yoksa bazı şeyler daima bilinmez mi kalacak?
3: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Çünkü mesela evrenin varoluşunu bile CERN'de bilim adamları araştırırken, o kadar matematiksel denklemler yaparken bile birkaç deney yanlış gittiği için hala bulamadılar. Yıllardır bunun için çabalıyorlar. Ama hala çoğu şey bilinmez.
4: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Matematikte her şeyin çözülebileceğini çok düşünmüyorum.
5: Muhtemelen illa biraz gizem kalması gerekiyor. Çünkü bence insanoğlu bir noktaya kadar bunları yapabiliyor. Mutlaka bir engel çıkıyor. O yüzden bence sınırlı biraz.
6: Ya tamam, analitik düşüncenin burada çok önemli bir etkisi var ama aynı zamanda soft skill'lerin de insanda yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani hayatta her şey çözülebilseydi zaten hayatın tadı olmazdı.
2: Matematik insanlığa saymayı öğretmekle kalmadı. Medeniyetler kurdu, modern dünyayı şekillendirdi. Ama şimdi soru çok daha büyük. Bu dili çözdükçe gerçekten özgürleşiyor muyuz? Çünkü matematik artık yalnızca evreni açıklamıyor. Aynı zamanda kararlarımızı, ekonomimizi, teknolojimizi ve geleceğimizi de yönlendiriyor. Bu durumda matematik bir özgürleşme aracı mı, yoksa insanlığın kendi yarattığı görünmeyen bir sistem mi? Şöyle de sorabilirim. Ne dersiniz? Evrenin dilini çözerken onu mu anlıyoruz, yoksa kendimizi yeni bir düzenin içine mi kodluyoruz?

0: Evrenin dili matematik doğrudur. Çünkü evren rastgele değil, bir hikmetle yaratılmış ve insanın idrakine sunulmuş nadide şeylerden birisi. Esasında kainatın dilini iyi okumak gerekiyor. O dili kullanacağız. O da bizim idrak alanlarımızdan bir alan. Ama bütün odağımızı bunun üzerine koyduğumuzda daha güzel olanları idrak etmekten de kendimize ağırlık koyarız ki bu bizim için bir çürüme vesilesi olur, sebebi olur. Matematiği teknoloji üretmek, doğruda kalmak, doğruyu bulmak için sonuna kadar kullanacağız. İyi ile yeni bir müktesap ve yeni bir ilişki kurmamız lazım. Çünkü her doğru iyi değildir. Dolayısıyla dünya iyi, doğru ve güzelin senteziyle yaşandığında bütün yönümüzü göstermiş. Böylelikle insan denen varlık kendi inkişafını, kendini gerçekleştirme sürecini tamamlamış olur.
1: Bizi aslında şu anda günümüzde algoritmalar yönetiyor. Mesela bir örnek verecek olursak, bir fotoğraf aslında arka planda bir matristir. Matris dediğimiz diyelim 100 kenarı, 100 satırı olan, her bir kutucuğuna da bir kareli defter düşünün, belli sayılar olan bir tablo diyelim. Bu tablo matematik işlemlerle bir vektör uzayını aslında çok boyutlu bir uzay oluyor. Çok boyutlu uzay ne demek? Diyelim 1000 boyutlu. Aslında ne diyoruz? Bu matrisin önemli özelliklerini bir araya getirerek bir uzay oluşturuyor, bir vektör oluşturuyor. Bu çok boyutlu uzay, biz şu anda 3 boyutlu uzayda yaşıyoruz. Peki matematik en boyut diyor. Bunu hayal edemiyoruz geometrik olarak. İşte bu çok

yapılıyor. Yoksa birer birer kişiler takip etme imkansız. Tabii bu durumda matematik ne oldu? Bir anlamda kendimize silah olarak, bize çok ciddi olarak bir zarar verir duruma dönüşmüş oldu. Yani bir davranış sergilerken gerçekten bu benim kararım mı? Yoksa algoritmaların kararı mı? Bir ihtiyacım olan, gelecekte bana ne katkı sunacak deyip bazen düşünmek gerekiyor. Hatta çok sık düşünmek gerekiyor. Yoksa bizi bu algoritmalar yani tamamen bir tabiri caizse çip takılmış bir robot gibi yönlendirecek gibi duruyor.

0: Evrenin bir matematik dili varsa sizce biz onu çözmeye çalışan canlılar mıyız, yoksa zaten onun bir parçası mıyız?
1: Bence bir parçasıyız. Yani çok çözmek bazen bizim işimiz değil gibi geliyor. Yani çok çözebileceğimizi düşünmüyorum ama bence bir parçasıyız diyebilirim.
2: Bence kesinlikle biz evrenin bir parçasıyız ve biz bu parçaya dahiliz. Hani biz bu sürecin içinde olan canlılarız ve kesinlikle hani bizim yapacağımız herhangi bir şeyle biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü evren dediğimiz şey bizim aklımızın almayacağı büyüklükte bir şey.
3: Yani bence bir parçasıyız ama aynı zamanda bunu da çözmeye çalışıyoruz. Yani bunu çoğu yüzdelik olarak düşününce çok büyük bir kesimin yaptığını düşünmüyorum ama kesinlikle evrenin bir parçasıyız. Bazılarımız hayatta kalmaya çalışıyor, bazılarımız hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Bence genel olarak bu hayatın bir parçasıyız ve savruluyoruz gibi geliyor.
4: Evrenin bir parçasıyız zaten, bu yüzden matematiğin de bir parçasıyız. Ama biz hem kendimizi hem de evreni anlamak için matematiği çözmeye çalışan canlılarız.
5: Bence ikisi de doğru. Hem bir parçasıyız hem de onu çözmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Hem içindeyiz hem de içinde olduğumuz şeyi anlamaya çalışıyoruz.

Efendimiz cümle her şey rakamlarla başladı ama mesele hiçbir zaman sadece saymak olmadı. Matematik zamanı ölçtü, medeniyetleri yükseltti, teknolojiyi mümkün kıldı ve artık görünmeyen algoritmalar çağımızı şekillendiriyor. Ama her büyük keşif gibi matematik de bize yalnızca cevaplar vermedi, sınırları da gösterdi. Mesela paradokslar sundu. Anlayabildiğimiz şeylerin ötesinde gerçeklikler olduğunu hatırlattı. Kim bilir, belki de matematik evreni kontrol etmenin bir yolu değil de onun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu fark etmenin bir aracıdır. Bugün yapay zekadan kuantum fiziğine kadar insanlık yeni yeni kapılar açıyor. Ama o kapıların ardından şu soru hala cevap bekliyor. Biz gerçekten evrenin şifresini mi çözüyoruz? Yoksa yalnızca sonsuz bir düzenin anlayabildiğimiz kadarını mı görüyoruz? Belki de matematik kesinlik değil, bilinmeyene açılan en kusursuz sorudur.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz pay.

0: ülkelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanların

0: insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
1: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
0: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
2: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

0: Vur.
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
2: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
1: Sağ ol. Tamam.
3: Baba.
2: He oğlum.
3: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
2: Etmez miyim oğlum? Ver.
3: Ne yaptın baba?
2: Ne?
3: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
4: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Efendim, CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararın ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, CHP'yi kuruluş kodlarına ve ahlaki değerlerine geri döndüreceğiz dedi. İzleyelim.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez konuştu. Ahlaki değerler vurgusu dikkati çekti. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz.
2: Ana muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezi zapt etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde milletvekilleri genel merkeze geldi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan bazı vekillerin otoparktan giriş yaparak görüntü vermek istememesi dikkati çekti. Kapalı grup toplantısında Manisa milletvekili Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçildi. Bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken kameraların karşısına geçti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
2: Kılıçdaroğlu partinin tabanını ayrıştıracak açıklamalara tepki gösterdi. CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz mesajını verdi.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: CHP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından grup başkanı seçilen Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Özel, 40 gün içinde kurultay yapılması gerektiğini söyledi. 110 milletvekili arkamda mesajını veriyor diyen Özel, haftalık grup toplantılarının kendisinin başkanlık edeceğini belirtti. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştüğünü açıkladı.
3: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. İşte uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar, böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu mutlak kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden, dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim, ben arkadaşların görüşlerini alacağım, ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz. Siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik. 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
0: CHP'yi mutlak mutlan sürecine götüren 38. kurultaydaki skandalların merkezindeki bir isim gizli tanık oldu. Gizli tanık itiraflarında CHP'yi sallayacak bilgiler verdi. Delege pazarlıklarını, rüşvet alışverişlerini, delegelerin belediyelerden kopardığı milyarlık ihale tezgahlarını tek tek anlattı. İşte o skandal.

0: sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
1: Her şey işte bu kurultayla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği kurultaydan sonra CHP'de skandalların ardı arkası kesilmedi. Milyarların konuşulduğu, dairelerin dağıtıldığı, pazarlıkların yapıldığı o kurultay tarihi bir yargı kararıyla sonuçlandı. O kurultayda bütün rüşvet sisteminin göbeğindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu, gizli tanık oldu. Kurulan çarkı tek tek anlattı. Gizli tanık kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığını, otel masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığını anlattı. İstanbul delegasyonunun dizaynının 3 bölgeye ayrıldığını söyledi. Belediyelerdeki işe alım vaatlerinin Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından yönetildiğini ifade etti. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığını belirtti. Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evi. İtiraflarına göre burası adeta bir ortak kasaydı.
2: Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır.
1: Gizli tanık ayrıca Özgür Özel'in Ankara İncek'teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini belirtti. Gizli tanık, siyasi aktörlerin kurduğu sistemle iş takipçiliği yaptığını da anlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın, Ali Mahir Başarır'ın yakın olduğunu söyledi. Bu ismin Muğla'daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara'ya bilgi taşıdığını belirtti. Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, Tayfun Yılmaz vasıtasıyla buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiğini beyan etti.
3: Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi...
1: Hakkında skandal iddialar olan bir diğer isim ise Gökhan Zeybek. Gizli tanık, iş adamı Serbülent'in Gökhan Zeybek'le yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığını ve Zeybek'in evine bizzat 20 milyon lira nakit para götürdüğünü de anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.
4: CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. 7 ilde kurultaya şaibe karıştırdıkları anlaşılan 13 şüpheli gözaltına alındı.
5: Ankara'da mutlak butlan kararının yankıları sürerken CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştıranlar da bir bir yakalanıyor. 7 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin önemli bir operasyona imza attı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediklerine dair kuvvetli delillerin elde edilmesinin ardından düğmeye basıldı. Ekipler eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

0: Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Küresel krizlere ve gerilimlere değindi. Sıradaki hedefin Türkiye olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir.
2: Küresel sistemdeki krize dikkati çekti. İsrail'in bölgesel gerilimleri derinleştirdiğine vurgu yaptı. Türkiye içindeki eleştirilere cevap verdi.
1: Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır.
2: Bahçeli süreci provoke edenlere ayrı bir parantez açtı. Atılacak adımların zamanlamasına değindi.
1: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili öncesinde yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, bayram yoğunluğu nedeniyle trafik denetimlerinin artırıldığını belirterek sürücülere dikkatli ve kurallara uygun seyahat çağrısı yaptı.
3: Bayram yolculukları başladı, trafik yoğunluğu arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayramın gerçek mutluluğu sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir dedi. Trafikte dikkat uyarısı yaptı. Bakan Çiftçi açıklamayı en sosyal hesabından paylaştı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve yorgun araç kullanımının ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara emniyet kemeri takmaları, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları ve dinlenmiş şekilde yola çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Bakan Çiftçi ülke genelinde güvenli ulaşım için denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Açıklamasında amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım ifadelerine yer verdi.
0: İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak. Vatandaşlar 27-30 Mayıs tarihleri arasında toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanabilecek.
3: Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde ulaşım ve hizmet hazırlıkları tamamlandı. Bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Metro, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinde bayram tarifesi uygulanırken yoğunluk yaşanması halinde ek seferler düzenlenecek. Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarına ulaşım için özel hatlarla hizmet verilecek. Metro İstanbul bayramın ilk günü pazar tarifesiyle hizmet verirken diğer günlerde cumartesi tarifesine geçilecek. Gece metrosu uygulaması ise hafta sonu gecelerinde kesintisiz şekilde devam edecek. Ayrıca vatandaşların kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmesi için İstanbul'un farklı noktalarında özel otobüs hatları devreye alındı. Alibeyköy, Ferhatpaşa, Paşaköy ve Pendik Kurnaköy'deki kurban satış alanlarına çok sayıda ek hatla ulaşım sağlanabilecek.
0: Kurban Bayramı öncesi fırsatçılara, kuralları hiçe sayanlara geçit verilmiyor. İstanbul Beykoz'da trafik ekipleri kurbanlıkları belgesiz taşıyan sürücüyü tespit etti. Kurbanlıklar karantinaya alındı.
4: Sola yanaş!
5: Kamyonetler durduruldu. Belgesiz canlı hayvan taşımacılığı yapanlara ceza yağdı.
6: Abi çıkartacak şimdi onunla uğraşacağız.
5: Kurban Bayramı'na kısa süre kala polisin denetimleri de sıkılaştı. İstanbul'da kaçak kurbanlık sevkiyatına izin verilmedi. Trafik polisleri Beykoz'da denetimdeydi. Tem otoyolu denetim noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kasasından 20 küçükbaş hayvan çıktı.
4: Kapat!
5: Sürücünün belgeleri kontrol

0: edildi. Elinde ne bir sevk raporu ne de bir sağlık belgesi vardı. Belgem yok diyen sürücüye trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yönetmelikte belirtilen kural, yasak, yükümlülük ve zorunluluklara uymamak maddesinden işlem yapıldı. 26 bin lira ceza kesildi. Belgesiz taşımanın bedeli ağır oldu. Kulak küpeleri ve sağlık durumları şüpheli olan 20 kurbanlıksa İl Tarım Müdürlüğü veteriner ekiplerine teslim edilerek Tuzla karantina alanına çekildi.
1: Antalya'da Hıdrellez gecesi denize bırakılan dilekler bu kez dalgıçların ağlarına takıldı. İsteklerin yazılı olduğu poşet ve kağıtlar deniz temizliği yapan dalgıçlar tarafından su altından çıkarıldı. Dalgıçlar çevre kirliliğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
2: Evler, arabalar, yüksek miktarda paralar hepsi denizin derinliklerine atılan dileklerde yazılıydı.
3: Bunları toplamak zorunda kaldık çünkü dilekler kırmızı keselerin içindeydi, poşetlerin içindeydi veya kırmızı kurdelelere bağlanmıştı. Mürekkepli kağıtlar vardı ve bütün dilek kağıtlarının içinde madeni bir TL vardı.
2: Dileklerini denize atanlar gerçek olmasını umut etti. Ancak o kağıtlara yazılıp çizilenlerin tek etkisi denizde bıraktıkları kirlilik oldu.
4: Denizin altı olduğu gibi Hıdrellez dilekleriyle dolu. Her yer kağıt parçası. Elimden geldiğince bayağı topladım ama bitecek gibi değil. Çünkü çoğu lapa lapa olmuş, dağılmış.
2: Antalya'da Hıdrellez kapsamında denize atılan dileklerin yer aldığı poşet ve kağıtlar dalgıçlar tarafından toplanarak temizlendi. Deniz tabanının Hıdrellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıçlar deniz temizliğinin önemini vurguladı. Bazı vatandaşların dilek keselerinin içine denizde kalması ve kıyıya vurmaması için taş koydukları ortaya çıktı.
3: Kimsenin inancı veya inanç ritüeliyle dalga geçmek istemedik. Amacımız deniz kirliliğine dikkat çekmekti. Bir saatlik dalışta hepsi birer TL'den olmak üzere toplamda 58 TL madeni para topladık. Bir ritüel olarak doğadan bir şey istiyorsak bunu doğaya zarar vermeden gerçekleştirmek zorundayız.
1: Dünyada yükselen trend deneyim turizmi Artvin'de hayat buldu. Bir butik otelin düzenlediği etkinlikte ziyaretçiler hem çay topladı hem de bölgeyi gezdi. Karadeniz'in etkileyici manzarası eşliğinde çay toplayan ziyaretçiler unutulmaz bir deneyim yaşadı. O renkli görüntüler geliyor.
2: Turizm ve tarım bir araya geldi. Dünyada yükselen trend deneyim turizmi Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay hasadıyla hayata geçirildi.
5: Şapkanı yesinler senin.
2: Kemalpaşa, Gürcistan sınırına yakın bir ilçe olarak farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir butik otel tarafından düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler yağmur altında çay toplamayı deneyimledi. Çayın tarladan bardağa yolculuğuna eşlik ettiler. Çay tarlasından sonra çayların teslim edilmesi için kamyonetle yola çıkıldı. Yolculuk tulum eşliğinde yöre kadınlarının türküleriyle renklendi. Deneyim etkinliği toplanan çayların alım yerinde görevlilere teslimiyle son buldu.
1: Kayseri Koca Sinan Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Dost Eli projesi kapsamında hizmet veren Dost Mağaza, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşılıyor.
6: Koca Sinan Belediyesi'nin paranın geçmediği Dost Mağazası, bu Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Sevgi puanlarıyla alışveriş yapılan mağazada çocuklar ve aileler bayramlıklarını aldı.
7: Bildiğiniz üzere Dost Mağaza faaliyete geçtiği günden bu tarafa ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya, onlara destek olmak için çalışmalarını yürütüyor.
6: Seyrani Mahallesi'nde bulunan ve paranın geçmediği mağaza olarak bilinen merkezde kadın, erkek ve çocuklar için bayramlık kıyafetler raflardaki yerini aldı.
7: Burada Dost Mağaza'da bayram için alışveriş yapmak üzere bizde kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimiz en kısa süre içerisinde bayramdan öncesiyle bütün eksiklerini gidermiş olacaklar.
6: İhtiyaç sahibi aileler dost eli kartlarına yüklenen sevgi puanlarıyla mağazada alışveriş yapabiliyor. Aynı zamanda market alışverişlerinde gerçekleştirebiliyor. 10 yıldır yüzleri gülümseten bu proje bu yılda aynı hızla devam ediyor.
8: Her ay geliyorum buradan alışveriş mi yapıyorum? Aynı bir markete, büyük marketlere giriyor gibi. Çocuklarımın bayramlıklarını her sene olduğu gibi Ahmet Başkan'ın sayesinde alıyoruz. Yani sanki kendimizin büyük bir mağazasıymış da gelip alışveriş yapıyoruz.
1: Efendim biz noktayı koyalım. Saat başında Büşra Mutlu akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre

0: bankacılık. Nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bank.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan yine çok değerli bir konuğum var. Animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu bizimle birlikte. Kendisiyle bu alanın detaylarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Varol Bey.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim vallahi, gayet heyecanlıyım. Filmimiz vizyona girdi ve inanılmaz bir heyecan duyuyoruz.
0: Harika. Filmin detaylarına dair birazdan çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet. Bütün sohbetimizde olduğu gibi. Öncelikle nasılsınız, neler yapıyorsunuz şu ara, keyfiniz nasıl, böyle bir girizgah yapalım.
1: Gayet heyecanlıyım işte. Yani film vizyona girdiği için başta o yüzden çok heyecanlıyım. Ama onun dışında da benim zaten yıllardır süren bir heyecanım var. Bu özellikle animasyon konusunda yaptığımız çalışmalarda o heyecan hiçbir zaman bitmedi. Ta çocukluğumdan başlayan bir heyecan. O yüzden yeni projeler, hatta mesela bu film bitti, şimdi yeni bir projeye daha başladık. Hatta Kral Şakir'in yeni bir filmine hazırlanıyoruz şu anda. Ayrı bir film daha geliyor. O yüzden o heyecan hiç bitmiyor. Sürekli bir çalışma ve o tutku ve merak hali ilerliyoruz.
0: Sinema ve animasyon, bu iki disiplini sizin için birbirinden ayıramayız. Nedir sizdeki karşılığı? Lütfen birinci ağızdan, yani sizden dinleyelim.
1: Ya ikisinin de bende çok büyük gerçekten etkisi var. Animasyonu çok küçük yaşlarda Pembe Panter izleyerek deneyimledim ve yani Pembe Panter'den sonra çocukluğumda kendime bir söz verdim. Büyünce dedim ben de böyle çizgi filmler yapacağım diye bir küçüklük sözü verdim ve o sözümü de şu anda gerçekleştirmiş oldum. Sinemada apayrı bir tutku benim için. Çünkü çocukluğumda bizim İzmir'de Gültepe'de bir sinemamız vardı. Gördüren sineması. Annem sağ olsun yani hafta mutlaka bizi bir filme götürürdü. Orada yazlık sinemalar vardı. Şimdi tabi o yazlık sinemalardan çok kalmadı ama bizim için çok önemli bir deneyimdi. Orada bütün filmleri izlerdik. Sonradan lise çağına geldiğimde işte bu ortaokulda mesela Star Wars ilk benim için çok önemli bir filmdir gerçekten. Orada büyülenmiştim. İşte Süpermenler, bilim kurgu filmlerine de çok meraklıyım. Onların hepsinin etkisi var zaten şu anda yaptığımız işlerde.
0: Peki çizimle ve çizime gelecek olduğumuzda, ilk bu etabın başlangıcı çizimdir diye tahmin ediyorum. Bu ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl başladı? İlk ne zaman start aldı?
1: İşte aslında Pembe Panter'i ilk böyle gördüğüm zamanlarda her yere onu çizmeye başladım. Böyle hatta okulda bile ders kitaplarının aralarını o Pembe Panter'i çiziyordum. Bazen duvara çiziyordum. Annem kızıyordu. Niye duvara çizdin falan diye. Ama genelde annem mesela beni bu konularda hep destekledi. Yani özellikle bu çizgi romanları olan merakımdan dolayı sürekli bana değişik çizgi romanlar alıyordu. O yüzden annemin gerçekten bu konuda bende çok büyük emeği vardır. Canım anneme buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Biz de selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Onun dışında da gerçekten hani o çizmek benim için bir şeydi. Mesela uzun süre ben aslında bu yüzden sokağa da çıkmadım. Yani arkadaşlarım sokakta top oynarken ben evde genelde o çizgi romanlarla kurulu dünyayla böyle büyülenirdim. Kendi kendime çizgi romanlar oluşturmaya başlıyordum. Hatta rahmetli babamın yurt dışından getirdiği bazı defterler vardı. Böyle ön kapağında, şu anda Türkiye'de çok var bunlardan. Ön kapağında işte süper kahramanların resimlerinin olduğu. Ben bütün o defteri çizgi romanlarla dolduruyordum. Yani benim için gerçekten o çocuklukta başlayan bir tutku aslında bu.
0: Peki bu gitgide şekillendi. Bazı kalıplar devreye girdi. Yapımcılık gibi, tasarımcılık gibi. Kendi yapımcılık ve yönetmenlik üslubunuzu diğerlerinden ayıran şey nedir? Kendi üslubunuzu tat, doku, duygu olarak bize nasıl ifade edersiniz?
1: Aslında

0: En önemli özelliğimiz mizah. İşin içinde çok güçlü bir mizahın olması. Bu mizah sadece çocuklara değil aslında. Hem çocukları kapsıyor hem de büyükleri de kapsayan bir mizah anlayışına sahibiz filmlerimizde. Onun dışında da teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Bütün filmlerimizi böyle kronolojik sıraya koyduklarında şeyi göreceklerdir. Hep böyle bir gelişim teknolojik gelişim var aslında ve genelde hep yeni teknoloji trendlerini çok yakından takip ediyoruz. Zaten bence bizim şu anda böyle devasa animasyon sinema filmleri gerçekleştirmemizin en büyük nedeni teknolojiyi bu anlamda çok yakından takip edebilmemiz. Onun dışında da aksiyona önem veriyorum. Şey çok önemli benim için filmlerde. Yani ben hala bir çocuk ruhuna sahibim. Bizim ekiptekiler de öyle. Biz bir filmi izlerken genelde şeye çok dikkat ederiz. Yani film yani bizi alıp başından sonuna kadar sürüklüyor mu? Yani bir yerde böyle bekleyip işte bekliyorsun, sıkılıyorsun. Ondan sonra bir şey oluyor, sonra tekrar sıkılıyorsun. Öyle değil. Bizim filmlerde sürekli bir şey var.
1: Aksiyon.
0: Bir aksiyon var. Sonuçta espri var. Yani aksiyon olmadığı sahnede kahkahalarla gülüyorlar. Onun dışında dans var, müzik var. Yani müzik mesela çok önemli. Filmlerimizde çok etkili olan kısımlardan bir tanesi. Bu biraz sonra zaten bahsedeceğimiz filmde de çok değişik müzikler yaptık. O anlamda belki de filmlerimizin ana hatlarını belirleyen unsurlar bunlar diyebilirim.
1: Laf arasında teknoloji trendlerini takip ediyoruz dediniz.
0: Evet.
1: Şimdi sormasam olmaz. Peki yapay zeka ile ilişkiniz ve diyaloğunuz ne ölçüde?
0: Benim yapay zeka ile ilişkim çok iyi. Çünkü biz zaten dediğim gibi bu animasyon filmlerine başladığımızda zaten teknolojiyi sonuna kadar kullanıyorduk. Yani şu anda yapay zeka Türkiye'de anlamsız bir şekilde tartışılıyor. Yapay zekayla film yapılmamalı, şöyle olmalı, böyle olmalı diye. Bunlar gerçekten çok gereksiz tartışmalar. Çünkü yani şu anda bile bence hatta 1-2 sene içerisinde tamamen yani kullanmayan kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü
1: önemli olan nasıl kullandığımız ve ne için kullandığımız mı?
0: Kesinlikle. Yani ya ben ilk dijital kalemi elime aldığımda da bana aynı eleştiriler yapıldı. Kağıt kaleme çizmek gibi olmaz dendi. Ben dedim ki bakın 1-2 sene sonra göreceksiniz. Herkes buna geçmiş olacak. Bu kaçınılmaz bir şey gerçekten. Biraz korkudan kaynaklanıyor. Biraz bilmemekten kaynaklanıyor. Gerçekten işin yani yapay zeka uygulamalarıyla neler yapılabileceğini gördükleri andan itibaren yaratıcılığa inanılmaz derecede bir katkısı var aslında. Yani şu anda hayal edin. Her şeyi yapabilirsiniz artık. O çağa girdik. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Özellikle gençlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Bir sürü güzel, anlamlı, güçlü mesajlar barındıran, aynı zamanda eğlendiren işler yaptınız. İçlerinde en özeli ve farklı olan karakter ya da film sizin için hangisiydi merak ediyorum.
0: Ya aslında tabii ki en son aşamada Kral Şakir'in çok büyük bir izi var bende. Gerçekten yani Türkiye'de çocuk ve aile markası dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi oldu. Yani bu bazı biz kamuoyu araştırmaları da yaptırdık. %99.9'du o zamanlar. Şimdi herhalde %100'dür diye tahmin ediyorum. Herkes sonuçta bu markaya hakim artık. Hani hem çocuklar hem de ebeveynler anlamında. Bu anlamda gerçekten hani bugüne kadar bütün deneyimlerimizin, hikaye anlatıcılığımızın en son ulaştığı nokta aslında Kral Şakir diyebilirim.
1: Sizce neden Kral Şakir bu kadar çok sevildi?
0: Bence toplumun, Türk toplumunun DNA'sını gerçekten çok yakından kavramışız. Yani onu içselleştirmişiz. Çok güçlü bir mizah var. Bizim toplumumuz aslında mizahı çok sever gerçekten. Yani sadece mizahçıların yaptığı bir şey değildir aslında. Bu baktığımızda mesela şu anda sosyal medyada bile hiç yani işimiz gereği bazen yani bazen dediğim yani filmlerimizde aslında işimiz gereği bir şekilde mizah yapıyoruz ama normal bir doğal o kadar güzel espriler yapıyorlar ki bu anlamda toplumun zaten hamurunda olan bir şey bu. Onun dışında aile ve sevgi çok ön planda bizde. Yani Kral Şakir'de de böyle, şu anda süper bir takımda da böyle. Süper bir takım mesela baktığımızda hep onu söylüyorum aslında. Biz diyorum hani Türkiye olarak koskocaman bir aileyiz ve süper bir takımız diyoruz. Mesela bu takım ruhu gerçekten bizim dinamiklerimizde olan, toplum dinamiklerinde olan bir unsur. Bu çok önemli. Onun dışında da kültürel öğelerimizi çok iyi kullanıyoruz. Mesela bu filmde de, şimdi bahsedeceğim filmde de işte Kapadokya'ya gidiyorlar, Bodrum Kalesi var, işte Göbekli Tepe var. Bunların hepsi topluma yakın. Yani Fil Necati'nin orada Adana dürüm yemesi, yani toplumumuzda olan şeyleri görmesi insanların hoşuna gidiyor.
1: İyi kodlanmış şeyler var, doğru mu söylüyorum? Yani evet, yakalanmış, kesinlikle. Cımbızlanmış ve filmlere yerleştirilmiş. Peki bu yerleştirme ve kodlama durumu içerisinde bir sorumluluk taşıyor musunuz aynı zamanda? Çünkü doğrudan çocuklara hitap ediyorsunuz. Elbette evet. Bütün yaş grupları da karakterlerinizi ve filmlerinizi çok seviyor ve sayıyor ama doğrudan hedef kitle çocuklar. Siz evet. Bu aşamada bir sorumluluk taşıyor evet. musunuz ki muhtemelen öyledir.
0: Evet.
1: Bunu nasıl kendinizde içselleştirdiniz ve yazarken çizerken bu sorumluluk nasıl kendini gösteriyor?
0: Kesinlikle taşıyorum ve bunun için zaten mesela ilk okuma kitaplarında genelde pedagoglarla çalışıyoruz. Filmde de eğer bir yaş grubu gerektirdiğinde o yaş grubun hangi yaş grubuna hitap edebileceğine dair aslında zaten orada belirli kriterler var. Bunların hepsini gözetiyoruz gerçekten. Bu anlamda yani çok yani içgüdüsel olarak ilk başta bunu yaptığımızı söyleyebilirim. Zaten bu da aslında filmlerimizden bir şekilde belli oluyor. Çünkü kitaplarımızdan da belli oluyor. En son hatta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bizimle temasa geçip dedi ki ya biz dedi sizin filmlerinizde, kitaplarınızda o kadar güçlü mesajlar var ki yani onların bazı küresel amaçları var. Mesela nitelikli eğitimden tutun da çevre bilincine işte aslında toplumla yani dünyada olabilecek birçok küresel amacı biz aslında filmlerimizde işlemişiz, kitaplarımızda işlemişiz. Bu biraz içgüdüsel bizim sorumluluğumuzdan kaynaklanan bir şey. Hatta hep aynı örneği veriyorum. Diyorum ki hani Örümcek Adam çizgi romanında filmlerinde şey vardır, büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. Gerçekten çocuklar üzerinde çok büyük gücümüz var ve bu anlamda da büyük bir sorumluluğumuzun olması da kaçınılmaz diye düşünüyorum.
1: Bilincindesiniz, ne kadar güzel. Kitaplar demişken filmlere eşlik eden iki tane kitap duruyor önümde. Süper Bir Takım Macera Başlıyor kitabı.
0: Evet, bu Süper Bir Takım ilk aslında ilk çıkan kitabımız. Şimdi ikinci kitabı daha çıktı. Ben size ilk kitabı getirdim şu
1: çok
0: anda.
1: Güzel.
0: Süper Bir Takım Kral Şakir kadar çok sevilen bir kitap şu anda. Bu da son çıkan Lömpence Masallar. Bu da ikinci. Lömpence Masallar'ın ikinci kitabı. Burada masalları Kral Şakir karakterleri değişik şekilde yorumluyoruz. Bu ayrı bir format. Yani bugüne kadar çıkan klasik kitaplarımızdan ayrı bir şey ama çok sevildi. O yüzden herhalde serisi gelecek diye düşünüyorum.
1: Çok da güzel görünüyor. Ben de yeğenime Ayaz'a vermek için imzanızla birlikte çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: Dedikten hemen sonra ismini yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Müsaadenizle ve vizyonda.
0: Evet.
1: Süper Bir Takım Varol Abi'nin çizgi film makinesi. Biraz da bundan bahsetmenizi rica ediyorum. Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Bu anlattığınız sorumluluktur, eğlencedir vesaire. Burada nasıl kendini gösteriyor? Kodlar kendini nasıl gösteriyor? Türkiye kendini burada nasıl gösteriyor? Belki böyle de söyleyebiliriz. Ama önce dilerseniz hep birlikte fragmanımızı izleyelim.
0: Zevkli.
1: Hep birlikte fragmanımızı izliyoruz.
2: Oo, bu ne?
3: Çizgi film yapma makinesi.
2: Sahi mi?
4: Sahi ya, Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu Süper Bir Takım'ın çizgi filmini yapıyorlar. İşte Birce.
5: Aman, amanın telefon düştü.
2: Sadece kötülere özel yarışma varmış.
6: Öyleyse... Hepiniz kötü olmaya hazır mısınız?
7: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. He? Hadi ama neyi bekliyorsunuz? Fırlayın.
4: Bu arada biliyor musunuz? Varol abi ve gece çizgi filme ne isterlerse onu ekliyorlar.
8: Kral Şakir'de olsun mu?
2: Ne? Oluyor mu öyle? Ya!
7: Oluyor tabii ki.
2: Şimdi sıra bende. Anne terli.

0: Hayır, muhteşem bir film geliyor.
1: Gerçekten çok eğlenceli bir fragmana benziyor. Film de eminim öyledir. Artık vizyonda seyirciye emanet. Neler söylemek istersiniz?
2: Filmin çok önemli bir özelliği var. Şimdi bugüne kadar işte Kral Şakir filmlerinde genelde karakterlerimizin rol aldığı filmlerde. Bu filmde çok enteresan bir şekilde radikal bir karar aldık. Filmin içerisinde bizzat ben de rol aldım. Yani kendi yarattığım karakterlerin arasında işte

0: var olabilir de çizgi filmin, yani sinema filmin içerisinde yer alıyor. Bir de çok yetenekli bir oyuncumuz var. Gece Işık Demirel'de bu Canım Annem ve Kardeş Takımı filmlerinden tanıdığımız çok yetenekli bir oyuncu. O da bana eşlik ediyor burada. Enteresan bir konusu var. Şimdi ben bir makine icat ediyorum. Çizgi film yapma makinesi. Gece bana diyor ki, Varol abi ben diyor bir sinema filmi yapabilir miyim diyor. İşte Kral Şakir gibi. Ben diyorum ki tabii ki yapabilirsin diyorum. Burada bu makineye istediğini yaz. Mesela ne yapmak istersin diyorum. Süper bir takımın yapmak istiyorum diyor. Yazmaya başlıyoruz ve film o sırada oluşmaya başlıyor.
1: Çok güzel.
0: Sinemada. Ve çok enteresan bir yerinde Gece diyor ki, ya diyor her şeyi koyabiliyorsak bunun için dedi Kral Şakir de koyalım diyor. Tabii diyorum, neden olmasın, hadi Kral Şakir de koyalım diyorum. Yani bu sefer ne oluyor? Varol abileri var, işte Gece var, süper bir takım karakterleri var ama aynı zamanda da Kral Şakir karakterleri de filmin içerisinde. Bayağı bir gerçekten süper bir takım var şu anda sinemada. Yani gittiklerinde görecekler. Başından sonuna kadar inanılmaz derecede güzel bir hikaye var. Akıp gidiyor. Bir yandan işte o bizim 16 milyona ulaşmış, okuyucuya ulaşmış kitaplarında o gördükleri Varol abiyi sinema perdesinde görecekler. Çok güzel bir iş çıkardık. Ben gurur duyuyorum yaptığımız filmler.
1: Bilmediğim için soruyorum. Sizi ilk kez mi bir filmde görecek seyirciler? Çok güzel, çok güzel bir detay gerçekten. Siz peki mutlu ve heyecanlı mısınız bunun için?
0: Ben çok heyecanlıyım. Yani hatta genelde bana şey diyorlar, nasıl yani oyunculuk yaparken zorlandın mı diyorlar. Burada gerçekten zor olan bir kısım vardı. Şimdi ben hem orada kendim gibi davranmak durumundayım ama aynı zamanda da bir senaryoya bağlı kalmak durumundayım. Fakat aldığım şeylerde, geri dönüşlerde çok olumlu geri dönüşler aldım. Sen yine kendin gibisin dediler. Yani yine orada Varol abi, evet ya o bildiğimiz Varol'du dediler. Bu benim için önemliydi gerçekten. Çünkü orada doğallığımı kaybetmeden o Varol abiyi oraya yansıtmam gerekiyordu. O anlamda mutluyum. Filmde de temel bir mesajımız var. Hep bunu söylüyorum. Yani biz bir Türkiye olarak süper bir takımız diyoruz. Bir kötülük üzerine aslında bazı göndermeler var filmde. Gerçekten dünyada çok kötü olaylar oluyor. Bir yandan da bu bazı, yani zaten çocuklar mutlaka maruz kalıyorlar. Televizyonda haberleri izlerken bazı değişik programlarda o kötü olayları aslında görebiliyorlar. Biz burada kötülüğü daha steril bir ortamda, sinema perdesinde bakın bunlar oluyor ama sonunda da yine iyiler kazanıyor gibi bir çok güçlü bir mesajımız var. Gerçekten çocuğun bunu bilmesi gerekiyor. Yani dünyada şunu yapamayız mesela, dünyada kötülük yok.
1: Bu çok büyük bir kandırmacı olur.
0: Çok büyük bir kandırmacı olur. Var ama çok büyük bir umut var. Hala bu kötülüğü engelleyecek bizim gibi, Türkiye gibi süper bir takım milletler var. Yani uluslar var diyebileceğimiz. Gerçekten çok önemli bir mesajımız var burada. Gittiklerinde de bunu görecekler. Bu anlamda da hatta şöyle bir ters köşe de yaptık. Fragmanımızda ana karakterler, dikkat ettiyseniz şu anda yayınladığımız fragmanda diyorlar ki kötü olmaya hazır mısınız diyor. Sanki bizim karakterlerimiz de kötü olacakmış gibi. Aslında bu filmde de görecekler o kötülerin arasında sızmaları için ve onların planlarını bozmaları için yaptıkları bir tuzak güzel. Aslında. O Zekice. Anlamda çok güzel bir mesajımız var. Yani filmden çok mutlu ayrılacaklar. Hem de o verdiğimiz güzel mesajla da ayrılacaklar. Bence toplumun buna çok da ihtiyacı var, bu tür mesajlara.
1: Çok güzel. Ben de heyecanlandım. Bir an önce izlemek için sabırsızlanıyorum. Elinize emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Ve vizyon yolculuğunun keyifli olmasını temenni ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Dedikten hemen sonra merak ediyorum, bütün bu konuştuklarımız paralelinde ve beraberinde mizah anlayışınızı sizin neler belirliyor?
0: Ben valla absürt mizahı çok severim. Çocukluğumdan beri okuduğum karikatür dergilerinde, bazen yabancı yayınları da takip ederdim, işte ortaokulda, lisede, daha o dönemde de başlamıştı. Böyle absürt çizen karikatüristler, absürt sitcomlar benim çok hoşuma giderdi. Bizim filmlerimizde de, kitaplarımızda da bunun gerçekten etkileri var. Yani ekip de zaten, kreatif ekibimiz de bu anlamda, işte Haluk Çağ Dizdaroğlu olsun, Berk Tokoy olsun, gerçekten bu kreatif anlamda filmleri ve kitapları oluşturan ekibimiz gerçekten bu mizah anlayışına sahip. Benim hoşuma giden mizah anlayışı bu ve bu mizah anlayışının da çocuklara artı gerçekten bu anlamda onların zeka düzeyine çok güzel hitap ettiği için büyüklere hitap ettiğini düşünüyorum ve bunun geri dönüşünü de alıyoruz zaten. Bu kadar kitaplarımızın, filmlerimizin sevilme nedenini ben

0: Buna bağlıyorum.
1: Çok güzel. Merak ediyorum, merak ettiğim bir diğer şey de bir karakter yaratırken nereden başlıyorsunuz? Hikaye mi, görsellik mi, atmosfer mi, mekan mı? İlk olarak o kalem nasıl, o çizim nasıl hareket ediyor?
0: Aslında
1: kalemi temsilen söylüyorum
0: mesela bu
1: tabii
0: çok
1: ki.
0: güzel bir soru. Bana genelde şey diyorlar ya, bazen

0: bir hikaye anlatacak. Öncelikle bunların belirlenmesi
1: düşünmek
0: gerekiyor.
1: lazım.
0: Mesela Fil Necati'yi düşünelim. Fil Necati başında şu özelliklerin belli olması lazım. Ya bu böyle gerçekten mahallemizde görebileceğimiz o komik abilerden. Adana dürüm seviyor. Yani böyle tipik bazı özellikleri, sürekli yemek yemeye çok düşkün bir fil dediğinizde ben oraya atıyorum bir tane post bıyık çizebiliyorum. Yani onu gerçekten o duygularla, o hikayesinde ne anlatacağıyla ilgili o dünyasını bilirsen o zaman onu karikatürize bir şekilde bir karaktere dönüştürmek ve çizmek benim için çok daha kolaylaşıyor.
1: Peki günümüz dünyasında her şey bu kadar ilerlemişken ve şekillenmişken üretmekin, dijital olarak üretmenin ya da teknolojiyle üretmenin kolaylıkları ve zorlukları nedir animasyon sektöründe?
0: Bence valla çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Çünkü daha önceden de mesela yaptığımız filmlerde de gerçekten teknolojiyi sonuna kadar bu anlamda kullanıyorduk. Ve ben ekibe de hep şeyi derdim. Yani bir makinenin yapabileceği işi siz yapmayın. Siz daha çok yaratıcılığa odaklanın derdim. Hele şu an geldiğimiz noktada işte yapay zeka teknolojileri bize tam da aslında bu olanağı sunuyor. Yani ben oturup da bir şeyin saatlerce bir de gerçekten yani çok insan emek yoğun bazı işler var ama bir makinenin çok kolaylıkla yapabileceği şeyler. Yani ama işin kısmı yaratıcılık kısmına girdiğimizde makinenin yapamayacağı birçok şey var. Bizim asıl buralara odaklanmamız lazım ve Türkiye olarak da gerçekten markalaşmış ürünler, filmler, kitaplar yapmak istiyorsak asıl odaklanmamız gereken şey gerçekten de bu işin bilgi değil, bilginin nasıl yorumlanacağı kısmı. Bu anlamda çok dikkatli olmalıyız diyorum.
1: Peki hazır sektöre de girmişken Türkiye ve dünyayı kıyasladığımızda ya da baktığımızda şöyle bir animasyon sektörü ne durumda, nasıl görüyorsunuz?
0: Animasyon sektöründe güzel işler ortaya başlamıştı ama ben şu dakika itibariyle Türkiye'de büyük bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu teknolojiler şu anda bütün iş yapma biçimlerini değiştirecek ve hiç ummadığımız insanlar baktığımızda çok güzel filmler, animasyon filmler üretmeye başlayacaklar. Yani tam da bir yaratıcılık çağına girmiş durumdayız. Ben burada çok büyük bir ivme ile animasyon sektörümüzün çok farklı bir şeye evrileceğini düşünüyorum.
1: Değerli hocam, bu soruyu sormayı anlamlı buluyorum size. Bir animasyoncu olarak hem çizer tarafta, hem üreten tarafta, hem bunu yorumlayan tarafta, hem de bir oyuncu tarafında aynı zamanda son filminde olduğu gibi. Çevrenizi nasıl okuyor ve yorumluyorsunuz? Günlük hayatınızda yürüyüşlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Bir ağaca nasıl bakıyorsunuz mesela? Yoldan yürüyen, kitap okuyan bir insana nasıl seyrediyorsunuz? Ve nasıl geri dönüştürerek kolluyorsunuz merak ediyorum. Buyurun lütfen.
0: Bu çok güzel bir soru. Hatta sorunun içerisinde şey vardı ya, bir ağaca nasıl bakıyorsunuz? Bu benim için önemli bir soru gerçekten. Ben farkındalığımı yaklaşık böyle lise çağında, üniversite çağında zaten bu anlamdaki farkındalığımı kazandığımı düşünüyorum. Yani bu farkındalık tabii ki hep bir yolculuk aslında, hep devam ediyor. Bir ağaca bakarken gerçekten ağaca bakarım. Bu mesela önemli bir şey ya da yemek yerken yemeğe odaklanırım. Yani o sırada yaptığımız, o sırada gördüğümüz şeylere odaklanmak bizim aslında günlük hayatta kaybettiğimiz bir özellik. Aslında
1: çok doğru.
0: Yani o farkındalığın oluşması aslında bununla alakalı bir şey. O yüzden seninle konuşuyorsam şu anda sana odaklanıyorum. Bu çok değerli bir şey. Bu da tabii ki o zaman %100 bir gözlem yeteneğini ortaya çıkarıyor. Diğer türlüsü ben sizinle konuşurken bambaşka şeyler düşünürsen, bir ağaca bakarken o sırada ay işte yarınki işte bir şeyler olacak mı bilmem ne diye kafamı karıştırırsam aslında o ağacın güzelliğine de odaklanamam. O yüzden bu benim hayatımda ilke edindiğim güzel özelliklerden bir tanesi.
1: Farklı bir perspektiften cevap oldu. Ben daha böyle ayakları yere basmayan hayali bir cevap beklerken aslında çok net bir cevap verdiniz. Çok da doğru bir yerden. Esas bizi besleyen şey odaklandığımız şeyin kendisi oluyor bazen ve çoğu zaman.
0: Kesinlikle.
1: Peki bu yolda ilerlemek isteyen, sizin yolunuzda ilerlemek isteyen animasyonculara, genç yönetmenlere, genç sinemacılara, genç fikir üreticilerine neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi soruları yanıt verdikten sonra bu yolda ben de varım demeliler?
0: Şunu rahatlıkla söylüyorum, gerçekten bunun altını özellikle çiziyorum. Şu anda akıllarında bir fikir varsa, bir hikaye varsa tam da bütün bu teknolojik araçlarla gerçekleştirebilecekleri bir dönem. Onlara tavsiyem Bol bol kitap okusunlar, bol bol film izlesinler, çizgi romanlar, kitaplar, bunları tüketsinler. Ama onun dışında da sosyal medyayı sadece eğlence amacıyla değil, eğlence amaçlı da kullanabilirler. Ama gerçekten bu teknolojik gelişmeleri yakinen takip etsinler. Çünkü artık şöyle bir çağa da giriyoruz.

0: Bugün bildiğimizi yarın unutmak durumundayız. Ve bu doğru. Bizde de şey yaratmasın yani. Ya ben bugüne kadar her şeyi öğrenmiştim, ne oldu? Bir anda çöp oldu diye üzülmememiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki bilgi diğer bilgiyi besliyor ve böylelikle çok aslında farklı bir dinamiğin içerisine girmiş oluyoruz. O yüzden her gün mesela atıyorum bir sosyal medyada şeyi izlemeleri lazım. Mesela atıyorum yapay zekayı meraklı. Yapay zekayla her gün yeni bir şey çıkıyor. Doğru. Bunu her gün izlemek durumunda. Bakın her gün diyorum. Yani iki gün arayla bile değil yani. Çünkü her gün yeni bir şey oluyor. Bunları takip ettiği sürece onu işine entegre etmesi çok daha kolay olacak. Kaçınılmaz olacak ve bunu da çok yararını görecekler. İleride varol abileri demişti dersiniz.
1: Evet, çok doğru gerçekten. Peki son olarak şöyle bir dönüp baktığınızda tüm yolculuğunuza, üretimlerinize, çalışmalarınıza, hayatınıza neler geçiyor aklınızdan? Bu süreci nasıl yorumluyor ve tanımlıyorsunuz? Gerçekten ben, samimi bir şekilde evet. Sormam gerekirse siz de aynı şekilde cevap verirseniz mutlu oluruz.
0: Ben gerçekten bu anlamda hayattaki en şanslı ve mutlu insanlardan birisiyim diyebilirim. Çünkü yaptığım işi gerçekten bir oyuna çevirdim. İşte işinizi oyuna çevirirseniz sonsuz bir tatile çıkarsınız derler ya. Ben aslında o insanlardan birisiyim. Çünkü bu sadece benim hobim olarak kalmadı. Aynı zamanda yaptığım bir işe de dönüştü. Ve hep şunu derler ya, yani yaptığınız işi keyifle yapın. Gerçekten odaklanarak yapın. Tutkuyla yapın, merakla yapın diye. Öyle bir işe sahibim. Artık o bir iş olmaktan da çıkıyor o zaman. Gerçekten sanki sonsuz bir tatilin içerisindeymişsiniz gibi. Gerçekten iyi ki bunları yapmışım. İyi ki inşaat mühendisini bitirdim. Yani mühendislik yapmadım. Ben dedim ki benim tutkum dedim. Benim potansiyelim bu. Bu potansiyelimi gerçekleştirmek için bunları yapmak durumundaydım. İyi ki böyle söylemişim. O anlamda kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir başkasının başka bir alanda böyle bir tutkusu vardır. Umarım onlar da bu tutkularını gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez ama hiç olmazsa yolculuk güzel geçer.
1: O halde şöyle söyleyeyim. İyi ki ürettiniz, iyi ki ben de varım dediniz, iyi ki bize bu karakterleri, bu çalışmaları, bu filmleri gösterdiniz, izlettiniz. Çok teşekkür ediyorum ve iyi ki Kırmızı Halı'daydınız elbette. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun hocam.
0: Ben eklemek de çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen projelerde de bir araya geliriz ve ben bunları heyecanla anlatırım size.
1: Çok teşekkürler. Süper bir takımın da vizyon yolculuğunun keyifle geçmesini temenni ediyorum. Evet değerli izleyenler, değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bizler için bu hafta hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Türk sinemasında sıra dışı bir yapım. Nurettin Özel'in yönettiği garip bir koleksiyoncu, izleyiciyi ölüm gerçeğiyle yüzleşmeye davet eden bir film. Düşüncesi bile insana soğuk geliyor ama ölüm de yaratılışın bir gerçeği. 1991 yapımı garip bir koleksiyoncu, mezarlık bekçisi Beşir'in hikayesine odaklanır. Orçun Sonat'ın canlandırdığı Beşir karakteri sessiz, sakin, dünya ile arası mesafeli ama ölüm fikriyle de barışık bir adam. Onun en ilginç ve anlamlı alışkanlığı ise mezarlığa gelen her cenazeyi albüme benzeyen bir deftere kaydetmesi. Ölenlerin bir fotoğrafıyla birlikte ismi, mesleği, ölüm nedeni bu deftere kaydedilir. Defter Beşir'in özel koleksiyonudur ama aynı zamanda seyirciye tutulmuş, dünyanın geçiciliğini hatırlatan bir aynadır. Film, her can ölümü tadacaktır ayetinin sinemadaki bir karşılığı gibidir. Beşir, insanı gafletten uyandırmak isteyen bir hatırlatıcı görevi üstlenir. Onun gözünden bakınca zenginle fakirin, savcıyla idam ettirdiği mahkumun aynı toprakta yan yana yatması bile güçlü bir ders niteliğindedir. Oyuncu kadrosunda Orçun Sonat'ın yanında Haluk Kurdoğlu, Gül Yalaz ve Kemal İnci gibi oyuncuların yer aldığı film, izleyiciye önemli bir şeyi hatırlatıyor. Dünya bir oyun alanıysa bu oyunun mutlaka bir sonu var. Nurettin Özel'in sade fakat derinlikli anlatımı, mezarlığın ağır ve sükunet yüklü atmosferiyle iç içe geçerek öyküyü neredeyse metafizik bir boyut kazandırır öyküye. Beşir yalnızca ölümü hatırlatan bir bilge değildir. O dünyanın aldatıcı renklerine kapılmış, modern zamanların kirli aynasında kendine yabancılaşmış insanın yüzündeki maskeleri düşüren hakikatin sesi haline gelir. Bu yaklaşım Türk sinemasında pek rastlanmıyor.

0: Sanılmayan bir damarın izini sürer. Gösterişten uzak, daha düşünsel, derinliği yüksek bir sinema dili kurar. Film, estetik inceliğiyle felsefi sorgulamayı aynı potada eritirken, hikaye ilerledikçe yalnızlık ve yabancılaşmanın soğuk yüzü belirginleşir. İnançla modern yaşam arasındaki gerilimse karakterlerin iç dünyasında büyüyen bir çatlak gibi genişler. Böylece eser sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz, çağın ruhuna tutulmuş bir aynaya dönüşür. Mezarlık sahnelerinde toprağın her savruluşu, kusurların, günahların ve hakikatlerin üzerinin örtme arzusunun güçlü bir sembolüne dönüşür. Toprak hem örten hem de hatırlatan bir sembol olarak hikayenin vicdanını taşır. Final sahnesi ise sarsıcı bir yüzleşmeye dönüşür. Beşir'in ölülere yönelik o çarpıcı seslenişi, kalkın da görün dünyadakilerin halini haykırışı, yalnızca mezarlığın sessizliğini değil, izleyicinin iç dünyasını da sarsar. Böylece anlatı, bir karakterin hikayesini aşarak insanın kendisiyle hesaplaşmasına evrilir. Seyirciyi hayatın telaşı içinde unuttuğu hakikatle baş başa bırakır. Ölümü anlatının merkezine yerleştirmesi ve bu hakikati dini, kültürel ve felsefi bir derinlikle işlemesi, garip bir koleksiyoncuyu Türk sinemasında müstesna bir yere taşır. Bu denli ağır ve sahici meseleleri böylesine açık, içten ve gösterişten uzak bir dille ele alan yapımların azlığı göz önüne alındığında filmin değeri daha da belirginleşir. Garip bir koleksiyoncunun ruhuna yakışır bir sözle nihayetlendirelim. Dünya bir ağaç gölgesi kadar geçicidir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 18'i gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu akşam haberleri başlıyor. Evet, CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu CHP'yi kuruluş kodlarına ve ahlaki değerlerine döndüreceğiz dedi. Bu arada genel merkezde de hareketlilik devam etti. Bakalım.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Ahlaki değerler vurgusu dikkati çekti. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz.
2: Ana muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezi zapt etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde milletvekilleri genel merkeze geldi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan bazı vekillerin otoparktan giriş yaparak görüntü vermek istememesi dikkati çekti. Kapalı grup toplantısında Manisa milletvekili Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçildi. Bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken kameraların karşısına geçti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
2: Kılıçdaroğlu partinin tabanını ayrıştıracak açıklamalara tepki gösterdi. CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz mesajını verdi.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu açısından önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğuna dair yazı meclise ulaştı. Mahkemenin icra heyeti geçtiğimiz günde Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelerek kararı tebliğ etmişti. Ve CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. 7 ilde kurultaya şaibe karıştırdıkları anlaşılan 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ankara'da mutlak butlan kararının yankıları sürerken CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştıranlar da bir bir yakalanıyor. 7 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin önemli bir operasyona imza attı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da şüpheliler takibi alındı. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediklerine dair kuvvetli delillerin elde edilmesinin ardından düğmeye basıldı. Ekipler eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
0: Evet, CHP'yi mutlak butlan sürecine götüren 38. kurultaydaki skandalların merkezindeki bir isim gizli tanık oldu efendim. Gizli tanık itiraflarında CHP'yi sallayacak bilgiler verdi. Delege pazarlıklarını, rüşvet alışverişlerini, delegelerin belediyelerden kopardığı milyarlık ihale tezgahlarını tek tek anlattı. İşte o skandal ifadeler geliyor.

0: sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
1: Her şey işte bu kurultayla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği kurultaydan sonra CHP'de skandalların

0: Ardı arkası kesilmedi. Milyarların konuşulduğu, dairelerin dağıtıldığı, pazarlıkların yapıldığı o kurultay tarihi bir yargı kararıyla sonuçlandı. O kurultayda bütün rüşvet sisteminin göbeğindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu, gizli tanık oldu, kurulan çarkı tek tek anlattı. Gizli tanık kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığını, otel masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığını anlattı. İstanbul delegasyonunun dizaynının 3 bölgeye ayrıldığını söyledi. Belediyelerdeki işe alım vaatlerinin Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından yönetildiğini ifade etti. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığını belirtti. Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evi. İtiraflarına göre burası adeta bir ortak kasaydı.
1: Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır.
0: Gizli tanık ayrıca Özgür Özel'in Ankara İncek'teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini belirtti. Gizli tanık, siyasi aktörlerin kurduğu sistemle iş takipçiliği yaptığını da anlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın, Ali Mahir Başarır'ın yakın olduğunu söyledi. Bu ismin Muğla'daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara'ya bilgi taşıdığını belirtti. Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, Tayfun Yılmaz vasıtasıyla buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiğini beyan etti.
2: Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi...
0: Hakkında skandal iddialar olan bir diğer isim ise Gökhan Zeybek. Gizli tanık, iş adamı Serbülent'in Gökhan Zeybek'le yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığını ve Zeybek'in evine bizzat 20 milyon lira nakit para götürdüğünü de anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.
3: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam edelim efendim. Geçtiğimiz saatte Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı Fethiye'nin Akarca mahallesinde meydana geldi. Yüzü maskeli bir şüpheli Belediye Başkanı Halim Karaca'ya güphe gündüz kurşun yağdırdı. Dizinden vurulan Karaca yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Saldırının ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca'nın sağlık durumuna dair açıklama yaptı. Akkaya, endişe edecek bir durum olmadığını belirtti. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Küresel krizlere ve gerilimlere değindi. Sıradaki hedefin Türkiye olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir.
2: Küresel sistemdeki krize dikkati çekti. İsrail'in bölgesel gerilimleri derinleştirdiğine vurgu yaptı. Türkiye içindeki eleştirilere cevap verdi.
1: Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, çatışma dinamiklerini

0: ve sonlandırmaktır.
1: Bahçeli süreci provoke edenlere ayrı bir parantez açtı. Atılacak adımların zamanlamasına değindi.
0: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur.
2: 24 TV ve Akşam Gazetesi'nin Amerika'da bulup konuştuğu isimdi. Gülistan Doku dosyasında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş. O röportaj çok konuşuldu efendim. Görüntüler günlerce tartışıldı. Şimdi o dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığını duyurdu. Interpol, FBI ve Amerikan güvenlik birimleriyle yürütülen takip sonrası başlatılan süreçte gözler şimdi Türkiye'ye iadede.
3: Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor.
4: 24 TV ve Akşam Gazetesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaşıp röportaj yaptığı Umut Altaş dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari şüphelinin ABD'de gözaltına alındığı açıklandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Çiftçi, 21 Nisan 2026 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten sonrası başlatılan uluslararası takip sürecinin sonuç verdiğini söyledi.
5: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
3: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
5: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
3: Abdullah civarında artık o mahalleden bahsediyorum.
4: Bakanlığın verdiği bilgilere göre süreç boyunca Interpol, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'yle koordineli çalışma yürütüldü. Firari şüpheliye ait teknik veriler, dijital izler, sosyal medya hareketleri ve açık kaynak görüntüleri ilgili birimlerle paylaşıldı. Özellikle 24 TV ve Akşam Gazetesi'nin ABD'de yaptığı röportajın ardından ortaya çıkan görüntülerinde soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları görüntülerle birlikte yürütülen teknik çalışmalar sonucunda Altaş'ın New York bölgesindeki hareket alanının tespit edildiğini belirtti.
3: Herhalde sarı saltık yönetiyor.
5: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
3: Az gerisinde mi? Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
4: Amerikan güvenlik birimleriyle kurulan temas sonrası operasyonun hız kazandığı, firari şüphelinin kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamasında Türkiye'nin uluslararası suç ve suçluyla mücadelede kararlı duruşuna dikkat çekti. Çiftçi hiçbir suçlu saklandığı ülkeye güvenerek adaletten kaçamayacak mesajını verdi.
3: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim. Haberim yoktu.
4: Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için hukuki sürecin başlatıldığı öğrenilirken, gözler şimdi Amerika'dan gelecek resmi karar ve soruşturmanın yeni aşamasına çevrildi.
2: Efendim 9 günlük bayram tatili artık başladı. Haliyle pek çok vatandaş tatil beldelerinde veya memleketlerinde tatili geçirmek için yola çıktı ancak yollara dökülen vatandaşlar hayli yoğunluk oluşturdu ve ne yazık ki bu durum kazaları da beraberinde getirdi. Bir detaylara bakalım.
4: Kurban Bayramı tatili başladı. Vatandaşlar memleketlerine doğru yola çıktı. Yurt genelinde birçok kentte trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliği yaşandı. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenler otoyolda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımın yavaşlamasına neden oldu. Bolu, Sakarya ve Düzce kesimlerinde de Kurban Bayramı dolayısıyla sürücüler yola çıktı. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenler Anadolu Otoyolu'ndan geçiş yapıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı artıyor. Sürücüler zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle zor anlar yaşıyor. D100 karayolunda da yoğunluk vardı. Bolu kesimindeki viyadükler ve tünellerde hareketlilik arttı.

0: İlerlerken ulaşım akıcı seyirde ilerliyor. Düzce geçişinde araçlar düşük hızda ilerlerken Sakarya'da ise trafik yoğunluğu Akyazı kesimine kadar uzanıyor. Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nda İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.
1: Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bayram tatili öncesi yola çıkacak vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Bir yandan da dikkat çağrısı yaptı. Detaylara bakalım.
0: Bayram yolculukları başladı, trafik yoğunluğu arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayramın gerçek mutluluğu sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir dedi. Trafikte dikkat uyarısı yaptı. Bakan Çiftçi açıklamayı en sosyal hesabından paylaştı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve yorgun araç kullanımının ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara emniyet kemeri takmaları, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları ve dinlenmiş şekilde yola çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Bakan Çiftçi ülke genelinde güvenli ulaşım için denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Açıklamasında amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım ifadelerine yer verdi.
1: Tabii İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca da toplu taşıma ücretsiz olacak efendim vatandaşlar. 27-30 Mayıs tarihleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler.
0: Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde ulaşım ve hizmet hazırlıkları tamamlandı. Bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Metro, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinde bayram tarifesi uygulanırken yoğunluk yaşanması halinde ek seferler düzenlenecek. Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarına ulaşım için özel hatlarla hizmet verilecek. Metro İstanbul bayramın ilk günü pazar tarifesiyle hizmet verirken diğer günlerde cumartesi tarifesine geçilecek. Gece metrosu uygulaması ise hafta sonu gecelerinde kesintisiz şekilde devam edecek. Ayrıca vatandaşların kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmesi için İstanbul'un farklı noktalarında özel otobüs hatları devreye alındı. Ali Beyköy, Ferhat Paşa, Paşaköy ve Pendik Kurnaköy'deki kurban satış alanlarına çok sayıda ek hatla ulaşım sağlanabilecek.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da denetimler de sıklaştırıldı. Eyüp Sultan'daki yolüstü dinlenme tesislerinde restoran, market ve kafeler tek tek incelendi. Ekipler özellikle raf fiyatıyla kasa fiyatının aynı olup olmadığını kontrol etti. Etiketsiz ürünler ve fiyat uyumsuzlukları için işletmelere işlem başlatıldı. Bayram trafiğinin yoğunlaşacağı güzergahlarda denetimler aralıksız sürecek.
2: Şimdi bunun etiketi yok. Burada bunu bir tutanak altına alalım.
3: Tamam.
2: Burada da birim fiyat yazmıyor. Bunu da bir tutanak altına alalım.
0: Bayram öncesi hareketliliğin arttığı İstanbul'da gözler bu kez yolüstü dinlenme tesislerindeydi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Eyüp Sultan'da restoran, market ve kafelere yönelik denetim yaptı.
2: Şimdi 236 gramı 250 TL.
3: Evet.
2: Kilogramı ne kadar? Bir, yani onu belirtmeniz gerekiyor. Bu şuradan örnek vereyim. 154 gram 109 TL'ye satıyorsunuz ya. Yani. Burada 707.79 yazmış.
0: İşletmelerde raflardaki fiyatlarla kasadaki ücretler karşılaştırıldı. Ürünlerin etiketleri, gramaj bilgileri ve satış koşulları incelendi. Bazı ürünlerde etiket eksikliği tespit edilirken kurallara aykırı durumlarla ilgili tutanak tutuldu.
2: Eksiklik var. Etiket formatında eksiklik var. Yani siz özveriyle koymaya çalışıyorsunuz ama sistemde bir eksiklik var.
0: Özellikle şehir dışına çıkacak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerde denetimlerin artırıldığı öğrenildi. Yetkililer bayram süresince İstanbul genelinde kontrollerin devam edeceğini açıkladı.

0: ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes yeni bir savaş ihtimalinin gölgesinde sürüyor. Washington'da İran'a yönelik yeni saldırı senaryoları masaya yatırılırken Tahran'sa müzakerelerde derin görüş ayrılıklarının devam ettiğini açıkladı. ABD ile İran arasında sinir harbi yaşanıyor. Başkan Trump güvenlik kabinesiyle İran konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Kurmaylarıyla yeni bir saldırı planı masaya yatırıldı. Axios ve CBC News'e konuşan kaynaklar ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığını iddia etti. Bazı ABD askeri ve istihbarat personelinin izinlerini iptal ettiği, Orta Doğu'daki üst planlamalarında değişikliğe gidildiği aktarıldı. Trump, Cumhuriyetçi Parti mitinginde de konuştu. İran'ın dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi olduğunu belirtti. Trump ayrıca oğlunun düğününe katılmayacak, hafta sonunu Beyaz Saray'da geçirecek. Bu da ABD'nin İran'a yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı iddialarını güçlendirdi. Ancak Arap kaynaklarına göre Trump, Suudi Arabistan'ın talebiyle İran'a saldırıları erteledi. Riyad yönetimi yaklaşan hac ibadeti sırasında çıkacak bir savaşın yüz binlerce hacıyı mahsur bırakacağı ve ABD'nin İslam dünyasındaki imajını sarsacağı uyarısında bulundu. Tahran'da ise diplomasi trafiği hızlandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Katar'dan gelen heyetlerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD ile müzakerelerde derin görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Kısa sürede anlaşma beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bekai şu aşamada önceliğin savaşın durdurulması olduğunu, nükleer başlıkların ikinci planda kaldığını ifade etti. Hürmüz'de de tansiyon yüksek. İran'ın açıkladığı yeni deniz güzergahı planına Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt ortak tepki gösterdi. Körfez ülkeleri İran'ın attığı adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat da ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan enerji tesislerinin büyük bölümünün yeniden devreye alındığını açıkladı. İsrail'in uluslararası sularda kaçırdığı Yunan, İtalyan, Fransız ve Belçikalı aktivistler özgürlüklerine kavuşur kavuşmaz maruz kaldıkları vahşeti dünyaya haykırdı. Elektroşok, kasti uykusuzluk, acımasız darbeler ve kadın aktivistlere yönelik cinsel saldırı açıklamaları kan dondurdu. Bizi adeta insanlıktan çıkarmaya çalıştılar diyen aktivistler Avrupa hükümetlerine de İsrail'le ticareti derhal kesin çağrısında bulundu.
1: İsrail'in esir kampına çevirdiği gemilerden ve çöl hapishanelerinden kurtulan özgürlük savaşçıları evlerinde. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan küresel somut filosunun Yunan, Fransız ve Belçikalı kafileleri Atina, Paris ve Brüksel'de Filistin bayrakları ve sloganlarla karşılandı. Ancak havalimanlarında yankılanan asıl şey 21. yüzyılın en büyük hukuksuzluğuna dair kan donduran itiraflardı. Yunan aktivistler İsrail'in kendilerine kötü muamele uyguladığını, plastik mermiyle vurulduklarını, susuz bırakıldıklarını ve konteynerlarda tutulduklarını anlattı.
2: Yürüyemeyecek kadar korkunç durumda olanlar vardı aramızda. Tüm bu işkencelerden sonra bizi Aşdod limanındaki hapishanelere götürdüler. İnsanlık dışı durum burada da devam etti. Eğer cezalandırma olmazsa bunlar yaşanmaya devam edecek. Hepimiz kanepelerimizden kalkıp bir şeyler yapmalıyız. Yoksa sıra bize de gelecek.
1: Fransız aktivistler de benzer açıklamalar yaptı. Aktivist Noé Tissot, kadın aktivistlerin cinsel saldırıya uğradığını, erkeklerin kaburgaları kırılana kadar dövüldüğünü ve elektroşokla işkence gördüklerini belirtti.
3: Bazı kadınlar cinsel saldırılara maruz kaldı. Bizleri saatlerce dizlerimizin üzerinde kafamızı yerde tuttular. Defalarca hakarete uğradık. Saçlarımızı çektiler. Silahların dipçiğiyle dövüldük.
1: Bir diğer Fransız aktivist Yasmin Skolay

0: İsrail güçlerinin rastgele ateş açtığını ve aktivistlerin günlerce kelepçeli tutulduğunu söyledi.
1: İçinde uyuduğumuz konteynerler vardı ve tavuk kümesinde gibiydik. Çünkü ortada bir alan vardı ve konteynerlerin üzerindeki muhafızlar avluda bulunan insanlara rastgele ateş açıyordu.
0: İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani de gözleri bağlı şekilde saatlerce yerde tekmelendiğini belirtti.
2: Karşımızda insan yoktu. Adeta birer makineyle uğraşıyorduk.
0: 77 yaşındaki Belçikalı aktivist Olimpia Diaz Perlines ise bu zulme sessiz kalan Batı dünyasını hedef aldı.
1: 77 yaşında bir insan olarak böyle zulmün, böyle acımasız ve sadist insanların var olduğunu hiç hayal etmemiştim. Dizlerimizin üstünde yerde tutulduk. Bu yaşıma kadar böyle zulmün var olabileceğini hayal etmedim. İnsanları katleden bir ülkenin Avrupa ile ekonomik bağlarının olması utanç verici.
0: Aktivistler İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını vurgulayarak Avrupa Birliği İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal iptal edilmesini ve silah satışlarının durdurulmasını talep ediyor.
3: Efendim, katil İsrail ordusu bir yandan da ateşkese rağmen Gazze şeridinde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Nuseirat ve Bureç mülteci kamplarında tahliye uyarılarının ardından düzenlenen hava saldırıları onlarca aileyi yeniden göçe zorladı. Kadınlar ve çocuklar büyük panik yaşadı. Şehit sayısı ise 72 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulüm sürüyor.
4: Şiddetli bir patlama yaşandı, gürültü duyuldu. Çevredekiler büyük korku yaşadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombalıyor. İşgalci İsrail Gazze'de sivil yerleşimleri hedef aldı. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat ve Bureç mülteci kamplarına ağır bombardıman düzenlendi. Gece yarısı verilen acil tahliye emirlerinin hemen ardından gelen saldırılarda binalar tamamen yıkıldı. Çevredeki yapılarda da ağır hasar oluştu. Yüzlerce kadın ve çocuk panik içinde evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hamas, İsrail'in gece boyunca sivillerin yaşadığı evleri hedef almasının ateşkes anlaşmalarına açık darbe olduğunu açıkladı. Ateşkes ihlalleri bununla da sınırlı değil. İsrail tankları ve buldozerleri geri çekilmeyi taahhüt ettikleri sarı hattı aşarak Deir el-Belah ve Netzarim koridorunda Filistinlere ait evleri yıkmaya devam ediyor. Batı Şeria'daysa tablo çok daha trajik. Cenin'de bir düğünü basan İsrail güçleri damadı gözaltına aldı. Sivil işgalciler de Bedevi köylerine sızarak Filistinlilerin hayvanları çalmayı sürdürüyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Avrupa'dansa İsrail'e yönelik dikkat çeken bir ortak açıklama geldi. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimci şiddetinin eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirterek Tel Aviv yönetimine yasa dışı yerleşim politikalarına son verme çağrısı yaptı. İsveç'te işgal altındaki Filistin topraklarından gelen ürünlere yaptırım uygulanmasını istedi.
3: Orta Doğu'da tırmanan askeri ve siyasi gerilim küresel ticaretin kalbini yani Hürmüz Boğazı'nı hedef tahtasına oturttu. ABD, İsrail ve İran üçgenindeki karşılıklı misillemeler ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar Boğaz'daki deniz trafiğini adeta durma noktasına getirdi. Denizde gemiler sıra olurken aksayan geçişlerin faturası ise her zaman olduğu gibi yine küresel piyasalara kesildi.
5: Hürmüz Boğazı dünyanın çok önemli noktalarından biri. Uluslararası gemilerin tamamen geçtiği nokta. Bunu sadece tek sektör olarak değerlendirmemeliyiz. Tüm sektörleri etki ediyor.
6: Hürmüz'de gemiler sıra oldu. Aksayan geçişler deniz ulaşımını vurdu. Haliyle etkisi yine piyasalara oldu.
5: Emtia piyasalarına özellikle çok etki ediyor. Çünkü petrol piyasası bu konuda çok önemli. Bir akşam yattığımızda petrolün 2 birim olduğunu görüyoruz. Sabah kalktığımızda 10 birim olduğunu görüyoruz. Şu anda da Hürmüz'de yaklaşık 1000 gemi bekliyor. 30 tane gemiye sadece müsaade etmişler. O gemilerin içindeki ürünler de şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Gıda piyasası da etkileniyor bunlardan. Tekstil piyasası da etkileniyor. O yüzden Benim görüşüm yakın zamanda bu sulh yolu bulunduğunda tekrardan açılacağını düşünüyoruz.
6: ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimlerin tırmanmasıyla Hürmüz Boğazı yeniden bir çatışma alanına dönüştü. Bölgede petrol tankerlerine yönelik saldırılar ve karşılıklı misillemeler nedeniyle deniz ulaşımı ciddi şekilde sekteye uğradı.
5: Ekonomi savaşlarıyla teknoloji savaşlarını birbiriyle birleştirirsek Hürmüz Boğazı'ndan ziyade ekonominizin güçlü olması gerekiyor. Mesela Türkiye Orta Doğu'nun ülkesi diyoruz ama komşularımızın her tarafında savaş olurken bir tek bize bir şey olmadı ve çok dik durduk burada. Ekonomimiz aynı şekilde dik durdu. Bu büyük bir başarı. Onu yani tek kelimeyle geçemeyiz.
6: Savaşların yönteminin değiştiğine vurgu yapan uzmanlar ülkelerin kendilerine alternatif rotalar yaratması gerektiğini vurguladı.
5: Buradan sonraki savaşlar teknoloji ve ekonomiyle olacak. Türkiye'deki sermaye piyasalarına bakınca yüksek getiri kazandıran bir yapı oluşmaya başladı. Biz de yatırımcılarımıza hep şunu söyleriz. Sepet yapın deriz. Ticaretiniz %50 olsun, %50 sermaye piyasaları olsun. Türkiye borsamız şu anda altın çağını yaşıyor. Halka arzlara çok önem var. Sermaye piyasaları kurumu bu konuda çok güzel çalışıyorlar. Denetleme kurumu çok güzel çalışıyorlar. Türkiye borsası, sermaye piyasaları bu konuda dimdik ayakta durdu.

0: Bingöl merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait toplam 33 milyon 207 bin 353 liralık işlem hacmi tespit edildi ve 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlendi. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Bingöl merkezli İstanbul, Mersin ve Kocaeli illerinde zamanlı operasyon düzenlendi. Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin internet üzerinden satılık ikinci el eşya ve sıfır eşya arayışında olan vatandaşları hedef aldığı, bu yöntemle yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 6 ay süren teknik ve mali inceleme yapıldı. Şüphelilere ait hesap hareketleri Asayiş Daire Başkanlığı analiz birimiyle MASAK verileri doğrultusunda incelendi. Yapılan analizlerde toplam 33 milyon 207 bin 353 liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi. 6 kişi gözaltına alındı. Türk Medya Medya sponsorluğunda düzenlenen 8. Etno Spor Kültür Festivali devam ediyor efendim. Festival alanı atlı gösterilerden geleneksel oyunlara, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden kültürel etkinliklere kadar pek çok renkli görüntüye sahne oluyor.
1: Etno Spor Kültür Festivali 3. gününde de kapılarını açtı. Danslar, oyunlar, eğlenceler havada uçuştu.
2: Çok güzel bir etkinlik. Güreşi izledik az önce. Çocuklar ilk kez tanıştılar güreşte. Televizyonda pek izlemiyorlar, ilgi alanları değil ama burada tanışmış oldular.
3: Çok güzel geçiyor. Benim buraya böyle 3. gelişim falan güzel geçiyor. Çok eğlenceli. En çok ok atmak.
1: Atabildin mi?
3: Yok, bilmedim. Ama bindi kuzenim.
1: Dünyanın en hızlı canlısı olan ve Osmanlı'da padişahların kadim dostu olan Gökdoğan da etnosporda meraklıları için yerini almış durumda. Çok nereyi beğendin?
4: Ok atmayı.
1: Atabildin mi oku?
4: Evet.
1: Tam 12'den vurdun mu?
4: Evet.
5: Güzel buldum yani. Burası çok güzel bir yer.
1: En çok nereyi beğendin?
5: Şurada bir okçuluk yeri var orayı.
1: Oka merakın var mı?
5: Evet.
1: Sen de ileride yapabilir misin?
5: Yaparım.
1: İler gerildi, oklar yerini aldı. Etnospora gelindiğinde ok atmadan da olmadı.
6: Hala eğlenmeye geldik. Çok da hoşuma gitti, denemek istiyorum.
1: Atabildiniz mi?
6: Bir tane atamadım, ikincisini deneyeceğim.
5: Çok güzel bir yer. O yüzden herkes gelmesini tavsiye ederim. Her yer çok güzel. Ben en çok şurayı beğendim.
1: Tarih boyunca Kazakistan'da avcılık için kullanılan Kazak tazıları da işte Etnospor Kültür Festivali'nde yerlerini aldı. Kendilerini sevdirmek için bekliyorlar.
5: Güzeldi.
1: En çok nereyi beğendin?
5: Orada bir tane ok atma oyunu vardı, onu beğendim.
1: Sen de ok atabiliyor musun?
5: Evet.
7: En çok yüz boyamayı seviyorum.
1: Bir yanda Türk bayrağı var, bir yanda Filistin bayrağı var. Neler söyleyeceksin?
7: Yani Filistin'i ve Türkiye'yi çok sevdiğim için onları yaptırmak istedim.
8: Çin çok güzel geçiyor. Özellikle Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerin yemeklerini daha çok seviyoruz. Güreşe de gelmiştik, yağlı güreşe. Onu izlemeye geldik daha çok. Güreşçiyiz bu arada biz.
9: Etkinlik alanındayız. Muhteşem geçiyor. İyi ki varsınız. Bizim sesimizi duyduğunuz için teşekkür ederiz.
1: Etnospor Kültür Festivali'ne geldiğinizde medya sponsorlarından olan Türk Medya Standı'nı da ziyaret etmeden geçmeyin.
0: Evlilik hazırlığı gençlere müjdeli haber Bağcılar'dan geldi. Bağcılar Belediyesi ihtiyaç sahibi çiftlerin yuva kurmasını kolaylaştıracak örnek bir projeye imza attı efendim. Çeyiz evinin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Yeni evlenecek çiftler beyaz eşyadan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını tek kuruş ödemeden alacak. Detaylar haberde.
10: Tencere, ütü, süpürge ve dahası. Evlenmek isteyen gençler için harekete geçildi. Çeyiz evi açıldı. Ekonomik zorluklar içinde yuva kurmaya çalışan gençlerin imdadına Bağcılar Belediyesi yetişti. Demirkapı Mahallesi'nde kurulan çeyiz evi kapılarını açtı. Açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve çok sayıda iş insanı da açılıştaydı. İhtiyaç sahibi çiftlere belediye tarafından bağ kart verilecek. Bu kartlara yüklenen puanlarla çiftler çeyiz evine gelerek diledikleri beyaz eşyayı, küçük ev aletlerini, mutfak gereçlerini ve ev tekstili ürünlerini tamamen ücretsiz olarak alacak. Gençlerin taşıma derdi de olmayacak. Seçilen tüm ürünler belediye ekipleri tarafından çiftlerin evine teslim edilecek.
11: Bundan ilk başta çeyiz evi açtık ve çok yakın zamanda ki başladık, ihalelerini de bitirdik. 4 tane düğün salonumuz yapılıyor ve bu düğün salonlarını da yine ilk başta ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak temin edeceğiz.
10: Kısacası Bağcılar hem evleri hem de gönülleri donatacak.
12: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu, yani evlilik kredisini hayata geçirdik. Bu kapsamda da özellikle evlenmek isteyen gençlerimize, 18-29 yaş arasındaki gençlerimize çok kıymetli bir destek hayata geçirmiş olduk.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş da evlenmek isteyen gençlere destek olduklarını belirtti.
12: 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz için 250 bin olan bu desteği 26-29 yaş içinde 200 bin lira olarak güncelledik, gelir kriterini güncelledik. Ayrıca da 2046 firmayla da çeşitli anlaşmalar yaptık. İşte çeyiz evi de tam da bu anlamda özellikle önemsediğimiz bir çalışma.
0: Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şule Senin Hikayen dizisinin galası programına katıldı. Türk düşünce dünyasına damga vuran Şule Yüksel Şenler'in hayatını ekranlara taşıyan yapım, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim.
13: Ses rolü kabul etmem gerektiğini söylüyor.
14: Bir insanı her şeyden yoksun bırakabilirsiniz ama bir şeyden asla. O da
10: bir dava kadınının iz bırakan hikayesi ekranlara taşınıyor. TRT Tabii'nin yeni dizisi Şule Senin Hikayenin galası yapıldı. Programa Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan katıldı.
15: Bu dizi aslında Türkiye'nin hikayesi. Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Şunu söylemem lazım. Türkiye'de özgürlüğün, hep birlikte yaşamanın, farklılıkların bir arada olmasının da sembolü bu hikaye. Hepimizin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açıkçası İstanbul'un fethinin yıl dönümüne yakın bir zamanda bu dizinin galasının yapılmasını da çok güzel bir tevafuk olarak nitelendiriyorum. Ayasofya'nın daha sonra özgürleşmesi ve başörtüsüne özgürlük, bunların hepsinin bir araya geldiği çok güzel bir semboller tevafuku oldu.
10: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Şule Yüksel Şenler'in huzurunun resmedildiği bir eser hediye edildi. Gecede Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikir dünyası ve topluma bıraktığı miras vurgulandı.
16: Fikrini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. İnandığı değerleri ortaya koymaktan, temsil etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Tabii o dönemin koşullarını düşündüğümüzde bunları yapabilmek de kolay değildi. Nihayetinde Şule Hanım bu portreyi, bu profili çizerken aslında çok büyük baskılara, karalamalara maruz kalmıştır. Sadece fikirleriyle var olmamıştır. Güçlü kalemi sayesinde edebiyatımıza da çok büyük katkılar sunmuştur. Ve bu özelliği onu aslında birçok insan için nesillerin öncüsü haline getirmiştir.
10: 10 bölümden oluşan proje klasik biyografi anlatımının dışına çıkan kurgusuyla dikkati çekiyor. Zaman içinde zaman ve dizi içinde dizi anlayışını bir araya getiren yapımda günümüzün popüler oyuncularından Leyla'nın içsel dönüşüm hikayesi anlatılıyor. Şöhret basamaklarını hızla çıkan genç oyuncu Şule Yüksel Şenler'in hayatını keşfettikçe kendi yolunu ve gerçek kimliğini sorgulamaya başlıyor. Programda Şenler'in azmi, kadınlara ilham veren duruşu ve doğrunun peşinden giden bir dava insanı kimliğiyle yol gösterdiği ifade edildi.
17: Şule Hanım aslında Türkiye'nin tarihinde rol model olmuş, çığır açmış, Müslüman kadının toplumsal kimliğiyle var olma mücadelesini anlatan bir isim. Maalesef kendi çabası ve gayretiyle aslında çok duyulamamış ve bilinememiş bir isim. Aslında Türk tarihinde 1950'li yılların Türkiye'sinde tek başına bir kadın olarak mücadele vermiş, pek çok erkeğin yapamadığını tek başına, yanında sadece ailesinden fertler olarak gerçekleştirmiş ve hedeflerini ve ideallerini hayata geçirmiş kıymetli bir isim. Biz de Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak Şule ablanın hayatının gerçek hikayesinin yansıtılmasında, doğruların ortaya çıkarılmasında bir destek olduk, danışmanlık olarak görev aldık.
10: Projede yer alan oyuncular duydukları heyecanı ve Şenler'in güçlü mücadelesinden etkilendiklerini belirtti.
18: Şule, senin hikaye. İzlediğinde bence herkesin hikayesi olduğunu zaten seyircimiz de anlayacak. Çok etkilendim gücünden, azminden, mücadelesinden, milyonlarca kadına olan desteğinden, istihdamından, yolunu aydınlatmasından. Bunların hepsi gerçekten bir kadın olarak zaten en başta beni çok etkiledi.
19: Gerçekten çok güçlü bir kadın ve gerçekten çoğu kadının arkasını almış, yanında durmuş, birçok şeyi günümüze kadar başarılarını taşımış birisi. Umarım bizler de onun gibi güçlü kadınlar olmayı başarabiliriz kendi hayatımızda, kendi hikayemizde.
20: Şule Hanım'la ilgili arkadaşlarım güzel açıklamalar yaptı zaten. Bir dava kadını olması ve davasının peşinde olması bizi etkileyen bir durumdu.
13: Bu rol için daha uygun adaylar varken neden beni düşündünüz?
0: Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Uluslararası Türkoloji Zirvesi düzenlendi. Açılışı Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve son başbakan Binali Yıldırım yaptı. Ayrıca Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ortak Türk alfabesi anıtının kültürel önemine dikkati çekti. Bakalım.
21: Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türkoloji Zirvesi kapsamında Kayseri'de Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışı Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım yaptı.
22: Sayın Başbakanım, çok teşekkür ediyorum.
21: Zirve kapsamında şehirde düzenlenen diğer programlarda Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın kültürel önemi vurgulandı. Anıt, Türk dünyasının geleceği açısından da tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Zirve kapsamında protokol heyeti Türk dünyasını temsil eden ziyaretçilerle bir araya geldi. Zirvenin ikinci gününde Türk dünyasında ortak dil ve kültürel gelecek paneli düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
23: 2026 çok özel bir yıl. 1926'da Azerbaycan Bakü'de yapılan Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
21: Yalçın ayrıca Türk Dünyası Ortak Alfabesi Anıtı'nın Talas'ta yaptırılmasının Talas için önemli bir değer olduğunu söyledi.
23: Türk Ortak Alfabesi, Türk Devletleri Ortak Alfabesi uzun süredir çalışılıyordu. Geçen yıl tespit edildi, son nokta konuldu. Bu yıl açıklanması bekleniyordu. Biz bir sürpriz olarak Türk Dünyası Ortak Alfabesi'ni de anıt olarak yaptık ve bugün Binali Bey'e açtırmış olduk.
21: Talas Belediyesi'nce düzenlenen müzik ve halk dansları gösterisi de kültürel bir buluşma oldu. Kayseri Üniversitesi'nde gerçekleşen gece coşku ve duygusal anlar yaşattı.
0: Çin'de artık temizliğe insan değil, robot çağrılıyor efendim. Öyle ki ayakkabıları dizen, çöpü atan ve çamaşır katlayan akıllı robot Volvi tek bir tuşla evlere geliyor. Üstelik girdiği her dağınık evde yeni bir şeyler öğreniyor.

0: Çocukları diziyor, etrafa saçılan oyuncakları topluyor ve çöp poşetlerini değiştiriyor. Şu an için hızı biraz yavaş, gövdesi ise küçük evler için biraz hantal. Ancak onu diğer robotlardan ayıran çok kritik bir özelliği var. Wall-E laboratuvar verileriyle değil, bizzat çalıştığı gerçek evlerde edindiği tecrübelerle kendi kendini eğitiyor. Karşılaştığı yeni eşyalar karşısında tıpkı bir insan gibi durup düşünen ve çözüm üreten bu teknoloji şimdilik Shenzhen kentinde pilot uygulama olarak başlatıldı. Sistemin yakında Pekin ve diğer şehirlere de yayılması planlanıyor. Görünüşe göre çok yakında ev işleri için kapıyı insanlar değil robotlar çalacak.
1: Pentagon, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla yıllardır bir sır gibi saklanan UFO dosyalarının ikinci bölümünü yayınladı. Savaş uçaklarını kovalayan ışıklı dev kürelerden gizli askeri üslerdeki yeşil ateş toplarına kadar birbirinden çarpıcı görüntüler ve itiraflar gün yüzüne çıktı.
0: Pentagon'un karanlık arşivlerinin kapıları bir kez daha aralandı. Başkan Donald Trump'ın şeffaflık talimatıyla yayınlanan ikinci UFO paketinde 50'den fazla yeni video, rapor ve çok gizli istihbarat kaydı kamuoyuna sunuldu. Görüntüler arasında Suriye üzerinde aniden hızlanan esrarengiz cisimler ve Amerikan sahil güvenliğinin kızıl ötesi kameralarına takılan şok edici anlar var. Ancak asıl bomba üst düzey bir istihbarat yetkilisinin kan donduran itiraflarında patladı. Yetkili havada aniden beliren turuncu ışıklı iki dev küreyi durdurmak için savaş uçaklarının havalandığını, ancak bu gizemli cisimlerin Amerikan jetlerini peşine takıp kovaladığını anlattı. Raporda yer alan gördüklerimiz karşısında adeta nutkumuz tutuldu ifadesi, Amerikan ordusunun yaşadığı paniği gözler önüne seriyor. 222 dosyalık arşivde sadece yeni değil, tarihi sırlar da var. 1948-1950 yılları arasında New Mexico'daki çok gizli Sandia askeri tesisinde tam 209 ayrı yeşil küre, disk ve ateş topu vakasının raporlandığı ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Trump, halkın gerçekleri kendi gözleriyle görme zamanı geldi demişti. Dünya çapında 1 milyardan fazla tıklanan Pentagon'un yeni UFO sitesi tüm dünyanın nefesini kesmiş durumda.
1: Ve uzay araştırmalarında ezberleri bozacak iki büyük gelişme peş peşe geldi. Uluslararası bir bilim ekibi, Dünya ile Ay arasında hem milyonlarca dolarlık yakıt tasarrufu sağlayan hem de iletişim kesintisini bitiren gizli bir rota keşfetti. Diğer yandaysa NASA'nın devasa metalik asteroide doğru yol alan Psyche uzay aracı var. Mars'ın yer çekimini bir sapan gibi kullanan araç, kızıl gezegenin eşsiz fotoğraflarını yakaladı.
2: Ay'a seyahat etmek hem ucuz hem de kesintisiz olabilir. Portekiz ve Brezilya öncülüğünde uluslararası bir araştırma ekibi gelişmiş bilgisayarlarla 30 milyon farklı simülasyon yaptı. Dünya ile Ay arasında gizli bir yörünge keşfettiler. Bu yeni rota uzay araçlarının yer çekiminden bedava enerji çekmesini sağlıyor. Saniyede yaklaşık 59 metrelik bir yakıt tasarrufu sunuyor. Bu da uzay ajanslarının milyonlarca dolarının cepte kalması demek. Üstelik bu yeni yörünge açısı sayesinde ayın arkasına geçildiğinde dünya ile yaşanan o iletişim ve veri kesintileri de tamamen tarihe karışıyor. Uzayın bir diğer ucundaysa NASA'nın Psyche uzay ajansı Mars görevi sürüyor. Antik bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülen devasa metalik asteroide doğru ilerleyen uzay aracı Mars'ın yakınından tarihi bir geçiş yaptı. Yakıt tasarrufu sağlamak için kızıl gezegenin devasa kütle çekimini doğal bir sapan gibi kullanan Psyche, hızını saatte 1600 kilometreye artırmayı başardı. Yüzeye 4600 kilometre kadar yaklaşan uzay aracı o anları kaçırmadı. Mars'ın nadir görülen ince hilal şeklindeki eşsiz manzaralarını saniye saniye fotoğrafladı. Psyche'nin gizemli metalik gök cismine Ağustos 2029'da ulaşarak gezegenlerin sırrını çözmesi bekleniyor.
1: Bu haberle hafta sonu akşam haberlerini noktaladık efendim. Kısa bir araya gidiyoruz ancak ayrılmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şey şekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G'de.

0: Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Turkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti. Saatler 19'a uzandı. 24'te gelişmelerle haber devam ediyor. Tabii bayrama artık sayılı günler kaldı efendim. Haliyle milyonlarca vatandaş gerek tatil beldelerine olsun gerek memleketlerine olsun yollara döküldü. Haliyle bir yoğunluk oluştu. Gelin o yoğunluğa bir bakalım. Şu an ekranlarınıza Çankırı Kırıkkale. Çankırı Iğaz mevkisinden görüntüler geliyor. Ekranın bir yanında Çankırı, bir diğer yanında Kırıkkale'den görüntüler yansıyor. Tabii Çankırı tarafında yoğun akıcı bir trafik seyrettiğini görebiliyoruz. Kırıkkale'de ise nispeten Çankırı'ya göre daha yoğun bir trafik seyrediyor. Tabii milyonlarca vatandaş yollara döküldü. 9 gün

0: günlük bayram tatili başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftalar öncesi duyurmuştu. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Haliyle pek çok vatandaş da plan yaptı ve gerek tatil beldelerine gerek memleketlerine doğru yola koyuldular. Haliyle oldukça yoğunluk yaşandı yollarda gün boyu ve yaşanmaya da devam ediyor. Ekranlarınıza hem Çankırı hem Kırıkkale'den o yoğunluk görüntüleri yansıyor. Kırıkkale'de oldukça yoğun bir tablo olduğunu gözlemleyebiliyoruz efendim. Tabii yurt genelinde de birçok kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor bir yandan. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerine geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri hala sürüyor. Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerini Ankara yönünde de sayısı arttı. Ekranlarınıza da şu an Çankırı ve Kırıkkale'den görüntüler yansıyor efendim. Kırıkkale'de oldukça bir yoğunluk gözlendiğini söylemek mümkün. Çankırı'da nispeten yoğun akıcı bir trafik devam ediyor. Ve CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'yi kuruluş kodlarına ve ahlaki değerlerine döndüreceğiz dedi. Bu arada genel merkezde de hareketlilik devam etti.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Ahlaki değerler vurgusu dikkati çekti. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz.
2: Ana muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezi zapt etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde milletvekilleri genel merkeze geldi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan bazı vekillerin otoparktan giriş yaparak görüntü vermek istememesi dikkati çekti. Kapalı grup toplantısında Manisa milletvekili Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçildi. Bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken kameraların karşısına geçti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
2: Kılıçdaroğlu partinin tabanını ayrıştıracak açıklamalara tepki gösterdi. CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz mesajını verdi.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: Efendim bir yandan da CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. Tam 7 ilde kurultaya şaibe karıştırdıkları anlaşılan 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ankara'da mutlak butlan kararının yankıları sürerken CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştıranlar da bir bir yakalanıyor. 7 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin önemli bir operasyona imza attı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediklerine dair kuvvetli delillerin elde edilmesinin ardından düğmeye basıldı. Ekipler eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu açısından önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğuna dair yazı meclise ulaştı. Mahkemenin icra heyeti geçtiğimiz günde Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelerek karar tebliğ etmişti. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında yürütülen soruşturma

0: Soruşturma kapsamında irtikap suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve mali suçlar soruşturmasında düğmeye basılmış Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Afyon Karahisar'da gözaltına alınmıştı. Albayrak, müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan belgeleri karşılığında usulsüz maddi kazanç talep etmekle suçlanıyor. Bir iş insanının taşınmazına iskan alabilmek için kendisinden 2,5 milyon lira istendiğini ve bu ödeme karşılığında çek kabul edildiğini öne sürerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Bir başka inşaat firmasının da faaliyetlerinin haksız yere durdurulduğu ve işe devam edebilmek için kendilerinden 1 milyon lira talep edildiği yönündeki iddiaları savcılığı harekete geçirmişti. Gözaltına alınan Albayrak, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Evinde ve belediye iştiraklerinde aramalar yapıldı. Adliyeye sevk edilen Albayrak çıkarıldı, hakimlik tarafından tutuklandı. Efendim, geçtiğimiz saatlerde de Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca'ya bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı Fethiye'nin Akarca mahallesinde meydana geldi. Yüzü maskeli saldırgan belediye başkanı Halim Karaca'ya güpegündüz kurşun yağdırdı. Dizinden vurulan Karaca yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Saldırının ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya Karaca'nın sağlık durumuna dair açıklama yaptı. Akkaya endişe edecek bir durum olmadığını belirtti. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de kritik bir operasyona imza attı. DAEŞ'ın Suriye'deki militanları mercek altına alındı. Suriye istihbaratıyla koordinasyonlu yapılan operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ militanı kıskıvrak yakalandı. Yakalanan DAEŞ militanlarından birinin 108 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bakalım.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de nokta operasyon yaptı. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li kıskıvrak yakalandı. Yakalananlardan biri Ankara'daki GAR saldırısının failleriyle bağlantılı. İşte o teröristler. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'deki terör gruplarına sahayı dar etti. Hedefte DAEŞ'li teröristler vardı. İstihbari çalışmalarla DAEŞ'in Suriye'deki militanları tek tek deşifre edildi. Teknik ve fiziki takiple DAEŞ ağı gün yüzüne çıkartıldı. Ardından operasyon için harekete geçildi. Operasyon Suriye İstihbarat Servisi ile koordinasyonlu gerçekleştirildi. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li terörist Suriye'de paketlendi. Yakalanan DAEŞ'te 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Teröristlerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birinin ise gözaltı süresi ifadenin derinleştirilmesi için uzatıldı.
0: Efendim, bu saat dilimini de bu haberle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. 24'ten ayrılmayın.

geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan

0: diye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: İyi akşamlar. 27 Mayıs'ı konuşmayı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Cemil Koçak'la 1. Milli Birlik Komitesi kitabının çıkması sebebiyle başlamıştık 27 Mayıs'ı Milli Birlik Komitesi veçesiyle konuşmaya. Bu hafta da sürdürüyoruz. Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Timaş yayınlarından 1. Milli Birlik Komitesi yaklaşık olarak 27 Mayıs'ın ilk 5-5,5 ayını kapsıyor. 27 Mayıs 1960'tan 13 Kasım 1960'a kadar geçen devrede MBK'lılar ne yaptılar, zabıtlar, onların üzerinden tarih okuması. Bu hafta hem geçen haftada işleyemediğimiz bazı bölümlerini ama daha ziyade 27 Mayıs'ın propaganda ve tarih yazımını ele alacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: İyi akşamlar.
0: Bu arada kitaplarımızı da yine göstereyim seyircilerimize. Şimdi Milli Birlik bu kitabı okuyup anlamak için daha öncesinde Demokratlar ve Halkçıları da okuyabilirsiniz. Çünkü bu kitabın da bir hususiyeti var. Nedir o hususiyet? Biz Menderes'ten çok söz ediyoruz ama arada yani bir takım ezber cümlelerimiz var. Ne yapmış? Onu pek konuşmuyoruz Demokrat Parti. Halbuki bu kitap bu konuda ilk olma özelliği taşıyor. Ondan önce siyaset tarihçilerimizde en fazla 10 sayfa diye geçiyor. Yine Demokrat Parti karşısında CHP Timaş yayınlarından bu kitabı da okuduğunuzda Milli Birlik Komitesi ile birlikte ve icraatları ile birlikte basına yaklaşımı vesaire tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolüyle ilgili bir fikir edinmiş olduğunuz için kitap daha anlamlı hale gelecek. Ve tabii Akis dergileri, Akis dergileri web sayfasında da var İnönü Vakfı'nın ama bunun farkı hocanın her birinin özel sayılarını seçip şerh düşüp o dönemi okumuş olması ve okutuyor olması. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ayrıca da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz siyaset tarihini pek bilmeyen ve izlemeyen bir toplumuz. Gördüğüm kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla artık yazılmamış neredeyse çok az şey kalmış gibi gözüküyor. Ya da yazılmış olanlara nispetle çok gerideyiz hala. Aradaki makas çok açık. Bir takım ezberler dahilinde dönüp duruyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, yani bizim tarihimizin çok farklı ve geniş boyutları var. Genellikle hep aynı boyutlar üzerinden konuşulduğu için sizin tabirinizle fazla ezberlenmiş sloganlar üzerinden konuşmak icap ediyor. Ama bence icap etmez çünkü çok değişik boyutlara baktığımız
0: artık,
1: zaman
0: evet.
1: Ormanı daha geniş açıdan görmemiz mümkün olabiliyor.
0: Artık çok çıkmış kitap var, çok çalışma var ama ne yazık ki çok tedavülde gözükmüyor. Peki biz inşallah bu akşam bu makası biraz daha kapatmak konusunda faydalı oluruz. Şimdi 14 Mayıs 1950 zabıtlarda ve kitapta daha doğrusu görüyoruz ki zaten kötü bir tarih. Hatta lanetli bir tarih. Hatta böyle olan sokak ve mahalle isimleri de bilahare değiştiriliyor galiba. 14 Mayıs 1950'de gelen Demokrat Parti hükümetinin MBK'ya göre anayasaya ihlali ve yanında tabii başka bir takım suçlamalarla en sonunda işte idam sehpasına kadar gidiyor. Burada anayasa çok önemli gözüküyor. Çünkü geçen hafta demiştiniz ki bu kadar suçlamadan sonra suçlamalar çünkü belki konuşacağız muhtelif. Bunun karşısında bir ceza almaları gerekiyordu. Ve bu cezanın da işte ne yazık ki idama kadar gitmesi için çok ağır bir suç tanımı gerekiyordu. Bunun başında da anayasa geliyor herhalde. Evet. Öyle mi?
1: Evet. Şimdi dikkatlerimizi bir an için 1924 anayasasına çevirirsek eğer, 1924 anayasası bizim anayasal tarihimizde önemli aşamalardan bir tanesi. İşin özü şu ki 1924 anayasası Kuvvetler Birliği esasına dayanan, yani meclisin üstünde hiçbir kuvvet tanımayan, meclisin kararının dışında hiçbir karar ve kuvvet tanımayan bir anayasal sistemimiz var. Cumhurbaşkanının yetkilerini sayın diyecek olursanız hemen hemen hiçbir yetkisi olmayan.
0: Aynı zamanda sorumsuz.
1: Aynı zamanda sorumsuz ve hiçbir yetkisi olmayan bir anayasal sistem içinde bir cumhurbaşkanlığı var. Ama tabii hemen bir parantez açmak gerekir. Bu hukuki veya teorik durum, fiili durum böyle değil 24 Anayasası'ndan sonraki olanlar. Onun dışında genel seçim sonucunda oluşmuş bir tek kanatlı bir parlamento, meclis var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adını verdiğimiz.
0: Hatta seçimde olduğu tartışmalı.
1: Şimdi hani bir parantez daha açarsak, hani kağıt üstünde bir seçim var ama gerçekte bir atama sistemiyle oluşmuş olan bir meclis var. İster seçimli olsun ister atama usulü olsun. Hiç
0: ama işleyiş böyle.
1: Önemli olan mecliste aşağı yukarı bir 500 kadar milletvekili olduktan sonra o milletvekillerin vermiş olduğu kararı

0: dışında herhangi bir denetim yetkisinin olmadığı bir sistem. İstedikleri takdirde anayasayı da çok rahat bir şekilde değiştirebilecek bir mekanizma var. Bugün olduğu gibi meclisten çıkan herhangi bir kararın ya da yasanın herhangi bir şekilde geri dönme imkan ve ihtimali de yok. Dolayısıyla tek partili bir cumhuriyet içinde bu kuvvetler birliği sistemi meclisin hem yasama yetkisine sahip olduğunu, kanun çıkarma yetkisine sahip olduğunu, hem hükümeti, yürütme organını istediği gibi denetleme yetkisine sahip olduğu, hem de bugünden baktığımız zaman bize biraz garip gelecek şekilde, eğer talep ederse ya da tercih ederse doğrudan doğruya yargı yetkisini de üzerine alabilecek bir meclis. İstiklal mahkemeleri bunun somut örneği. Bugün biz hiç tasavvur edemeyiz ama İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hakim ve savcı olduğu bir sistem düşünün. Ve onların da aynı zamanda parti üyesi olduklarını düşünün.
1: Aynı zamanda gezici olduklarını düşünün.
0: Yani böyle bir sistem, bu kadar geniş yetkilerle donatılmış bir meclis sistemi var. Şimdi bana
1: seyyar bir mahkeme bu arada.
0: Evet. Şimdi bana soracak olursanız eğer, hani zaten memlekette başka parti yok, tek partili bir rejimde, hani bu tür bir anayasal sistem işin doğasına gayet uygun. Fakat 1946'dan itibaren yeni partiler ortaya çıktığı ve hiç olmazsa iyi kötü bir serbest seçim olacağı ortaya çıktığı andan itibaren bir anayasal reform fikri çok nadiren, istisnai durumlarda konuşuluyor. Oysa rejim değişirken bu anayasal sistemin de bu yeni rejime intibak edecek şekilde yeniden elden geçirilmesi bana sorarsanız gerekir idi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi nasıl olsa iktidarda kalacağını
1: zan ettiği için
0: öngörerek iktidardan ayrılacağını hiç tahmin etmediği için tabii iktidar partisi olarak bu kadar geniş yetkilerden vazgeçmek
1: ve bildiği bir anayasadan vazgeçmek
0: istemediği için bunu hiçbir zaman yapmadı. Şimdi 14 Mayıs 1950'de iktidar değişti ama şimdi sadece iktidar değişmekle kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasal sistemi ve bu anayasal sistemin getirdiği bütün imkanları
1: kaybetmiş oldu
0: ve karşı tarafta bunu olduğu gibi kazanmış oldu. Demokrat Parti mecliste çoğunluğa sahip olduğu süre içinde, zaten hangi partisi çoğunluğu sahip olursa olsun, bu anayasal sistem içinde istediği kanunları ve istediği kararları rahatlıkla çıkarabiliyor ve bunu engelleyecek bir güç yok. Şimdi normal koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi daha hani seçimi kaybettiğinin haftasında, tırnak içinde söyleyeceğim, bu felaketi gördü. Yani zaten az sayıda, genellikle şöyle bir yaklaşım türü var. Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı muazzam oranda. Çünkü seçim sisteminin getirmiş olduğu bu çoğunluk usulü gerçekten de birinci partiye muazzam farklı bir meclis çoğunluğu sağlamaya yeterli.
1: O da Cumhuriyet yeterli. Halk Partisi'nin öngördüğü bir sistem. Evet. Kimsenin kabahati yok o ana kadar.
0: O zaten Demokrat Parti zamanında bunu değiştirelim demişti. Çünkü iktidara geleceği konusunda şüpheleri vardı. Hiç olmazsa yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek düşüncesiyle bugün uyguladığımız nispi temsili talep etmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl anayasal değişikliği iktidar olacağı düşüncesiyle reddetmişse bunu da reddetmişti. Yani iki türlü Halk Partisi açısından kabahat bir felaket oldu bu iş. Şimdi muazzam bir çoğunluk, Halk Partisi de küçük bir grup halinde meclise girdi. Bu şartlar altında birdenbire bakıldı ki muhalefetin iktidarı denetleyebilecek hiçbir gücü aslında mecliste yok. Sonuç olarak iktidar rakamsal olarak çoğunlukta olduğu sürece istediği her türlü kararı alabilir. Peki bu anayasaya aykırı bir karar alınırsa ne olur? Anayasa Mahkemesi olmadığına göre, bu kararı denetleyecek bir grup da olmadığına göre, o zaman 1930'larda ve 40'larda Cumhuriyet Halk Partisi buna şöyle demişti. Yani meclis anayasaya aykırı bir karar

0: alabilir mi diye sorulduğu zaman, meclisin aldığı bir karar anayasaya aykırı olamaz ki.
1: Çünkü zaten en güçlü o.
0: Meclisin almış olduğu her karar gerekirse anayasayı zaten değiştirmiş olur otomatik olarak.
1: Yani, İsterse.
0: Hani Latince bir söz var ya, halkın sesi hakkın sesi. Çünkü bu halkın sesi. Bundan daha büyük bir otorite, daha büyük bir güç olamaz. O zaman halkın sesi ise, şimdi Demokrat Parti de halkın sesi ise istediği gibi.
1: Al bunu... bakalım. Çünkü anayasa aynı.
0: Aynı.
1: Peki orada şunu sorabilir miyim hocam? Şimdi birazcık geriye sardığımızda, evet, çok uzun bir zaman aralığı değil. Neticede 1945-46'da biz çok, evet, partili siyasi, evet, hayata geçiyoruz. Akıbeti de flu gözüken, evet, bir geçiş. Fakat onun öncesine döndüğümüzde zaten bahsettiğiniz 1924 anayasası kağıt üstünde kalmış bir anayasa. Evet. Bu yani kritik edilebilir maddelerine rağmen onlar da zaten yani hiçbir şekilde anayasa aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün altında bir hiyerarşik yerde durduğu için zaten bir önemi yok. Türkiye'de yani hem 27 Mayısçılar hem üniversite zaten böyle bir tecrübeden gelmişken nasıl oluyor da birden, yani bu söylemi, tabii bir söylem üstünlüğü de var ama işte bunlar anayasa ihlal ediyorlar ya da işte şunu şöyle yapıyorlar, demokrasi zaten yok. Sanki varmış gibi evvelinde. Bunda nasıl başarılı olabiliyorlar?
0: Şimdi şöyle.
1: Bir de tabii bütün o milletvekillerini toplayıp, değil mi, hepsini topluyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi evet, şöyle. Üniversite ilk başlarda hani... Ne diyelim, filmin ilk karelerinde üniversitenin böyle bir tutumu yok. Tam tersine. Demokrat, şimdi izleyicilerimize belki biraz bu son kareler hep toplumsal hafızada daha yoğun bir şekilde kaldığı için biraz garip gelebilir ama Demokrat Parti Samet Ağaoğlu'nun deyişiyle aslında hem halk hareketi hem de aydınların halkla birlikte bir hareketi.
1: Yani, Ali Ağaoğlu'nun oğlu.
0: Evet,
1: değil
0: Samet
1: mi?
0: Ağaoğlu böyle ifade ediyor. Bu sadece hani üniversite en başından itibaren, basın en başından itibaren, aydınlar en başından itibaren Demokrat Parti iktidarına karşı falan değiller. Tam tersine.
1: Hatta Akis'te Metin Toker bile.
0: Evet, yani kimse, tam tersine herkes Demokrat Parti iktidarını destek. Halk Partisi iktidarı çok göz, yani 1945'te Halk Partisi iktidarı müthiş gözden düşmüş ve hiçbir şekilde güvenilir bir iktidar olmaktan çıkmış vaziyette. Onun için hangi o dönemin hangi aydınına soracak olursanız olun, muhalefeti destekliyor. Basın, hani basında Halk Partisi'ni destekleyen neredeyse gazete kalmamış. Ulus gazetesi dışında. Fakat zaman içinde şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Demokrat Parti'nin daha en ilk adımlarından itibaren Demokrat Parti'nin ülkede demokratik rejimi yerleştirme, geliştirme ve pekiştirme konusundaki misyonunun performansını beğenmeyenler başlıyor. Hmm. Ama bu uzun sürecek. Yani böyle akşamdan sabaha böyle bir karar alınamaz.
1: Bunu üniversite için söylüyorsunuz.
0: Üniversite ve aydınlar, basın
1: ama
0: için.
1: Ama mesela söylüyor. Yine sizin kitabınızda hatırladığım kadarıyla, evet, yani bu Demokrat Parti karşısında CHP. Evet. İsmet Paşa neredeyse birkaç gün sonra diktatörlükle itham ediyor Demokrat Parti.
0: Halk Partisi etmeye devam etsin. Kimin umurunda? O dönemde kadar. Daha o kadar. Kimsenin, yani Halk Partisi'ne, İsmet Paşa'nın söylediğine falan o dönemde kimsenin kulak verdiği falan yok.
1: Bıkmışlar artık.
0: Basında da yok. Yani basın da Demokrat Parti'ye müthiş bir açık çek vermiş vaziyette. 1954 seçiminde ne kadar Demokrat Parti hani Türkiye'de rakipsiz, muhtemelen uzun yıllar boyunca da rakibi olmayacak bir parti görünümünde. Şimdi asıl kırılma
1: ama
0: noktası.
1: Bunu çok özür dilerim, anlayabiliyoruz. Çünkü bunu mesela serbest fırka kurulduğunda, yani her tarafı güdümlü içindekiler bizzat Atatürk tarafından seçilmiş falan, evet, ve hudutları da çizilmiş, evet, bir parti olması ve bu davul zurnayla bu şekilde olduğu da ilan edilmişse de birden çok büyük bir teveccühle karşılaşıyor ve galiba Yeter Söz Milletinden önce Serbest Fırka tecrübesinde yeter ki CHP olmasın gibi bir motivasyon var halk
0: evet,
1: tabanında.
0: Şimdi Demokrat Parti de Serbest Fırka da öyle.
1: İşte bir nevi Demokrat Parti onun çok daha ileri seviyesi.
0: Bu biraz önce bahsettiniz yani Halk Partisi olmasın da kim olursa olsun.
1: Yeter ki CHP olmasın.
0: İsmet Paşa olmasın da kim olursa olsun. Dolayısıyla şimdi Demokrat Parti'nin geniş kitle desteği, çok geniş bir kitle desteği var. Fakat Halk Partisi'nin dışında kalmış kim varsa Demokrat Parti'ye gelmiş vaziyette.
1: Çok da kozmopolit bir taban değil
0: ve
1: mi?
0: Ve tabii çok da çelişkili. Yani hani tek tek soracak olursanız herkesin Demokrat Parti'den beklentisi de çok farklı. Şimdi Demokrat Parti'nin de iktidar zorlukları öyle başlıyor.
1: Hayır, Aleviler var, gayrimüslimler var, Kürtler var. Hani, canı tek partiden yanmış kim varsa trene binmiş
0: şimdi
1: gözüküyor.
0: Şimdi varlık vergisini tecrübe etmiş gayrimüslim azınlıkların %90'ı Demokrat Parti'den. Hatta yani Demokrat Parti'nin varlık vergisini geri vereceğine dair bir beklenti var. Hani çünkü haksız bir vergi olduğu için, demokratlar da demokrat olduğu için onları geri alacaklarını düşünüyorlar. Demokrat Parti'nin desteği o bakımdan hani çok geniş, fakat çok geniş olmanın getirmiş olduğu dezavantaj çok farklı taleplerle karşılaşacak.
1: Hepsine nasıl yanıt verecek?
0: Karşılaşacak olması. Bana sorarsanız Demokrat Parti'nin kaderi 1954 seçimlerinden sonra çok farklı hale geliyor. Özellikle 55-56 çok bir dönüm noktası. Bunun da nedeni Demokrat Parti'nin esas misyonu Türkiye'de siyasi hayatın hürriyet ve demokrasi temelinde geliştirilmesi üzerine kurulması ana hat iken 1950'de, yani 46'dan itibaren Demokrat Parti'nin esas sloganı hürriyet. Şimdi bu hürriyet sloganı zaten sadece Cumhuriyet tarihinde değil, Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son döneminde de muhalefetin ana sloganıdır hürriyet. İstibdada karşı hürriyet. Ta Jön Türklerin, genç Osmanlıların, İttihat Terakki'nin sloganlarından geliyor. O bakımdan bir benzeşme var.
1: Evet, ama orada yani İttihat Terakki döneminde Abdülhamit'e dönük hürriyette hürriyetle Demokrat Parti'nin tek partiye karşı olan hürriyeti artık tabandaki insanların da evlerine kadar giren bir rejim olduğu için toplumsal bir anlamı var. Yani şey, sadece slogan olmaktan
0: öteye yani bir talebi gösteriyor
1: gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle bir siyasi,
1: çünkü adamın yani o rejimden etkilenmesi için politik bir figür olması gerekmiyor. Anadolu'nun bir kasabasında, bir köyünde yaşayan bir adam da olabiliyor.
0: Dolayısıyla kitle tabanı hani sadece köylüler, yani şöyle çünkü sonradan hani 27 Mayıs'ına giden yolda aydınlar Demokrat Parti'yi hani köylülerle özdeşleşecek. Köylüler oy veriyor.
1: Sonra da hep öyle devam edecek zaten. Evet. Türkiye yani sağ, hani köylüler. Işte
0: köylü, cahil ve köylü.
1: Şimdi bu hafta Zülfü Livaneli ile öyle söyledi Sosyalist İnternasyonel'de. İşte sağcılar solcular ama kültürel iktidarın sahibi ve entelektüelliğin hani
0: şehirli ve kültürlüler
1: falan.
0: Halk Partili evet. Oluyor. Diğerleri Demokrat Parti'nin 46'dan itibaren öyle değil.
1: Bu arada,
0: hiç böyle. Yani İsterseniz hani somut bir örnek vereyim size. Hani kimler var bunun içinde? 1946 milletvekili genel seçiminde Mehmet Ali Aybar Demokrat Parti listesinden bağımsız aday.
1: Türkiye İşçi Partisi'nin.
0: İleride İşçi Partisi'nin lideri olup Türkiye'de sosyalist hareketin sembolü olacak. Ne hani normalde hani sağcı,
1: i̇şte,
0: gerici.
1: Yeter ki CHP olmasın
0: yani
1: şeyi.
0: Onlar tek parti rejimine kadar. Efendim başka sosyalistler Sabiha Sertel'le Zekeriya Sertel'in
1: gazetede
0: tam gazetesi.
1: Gazetede de destekliyorlar.
0: Destekliyorlar. Evet. Efendim hani işin ne kadar farklı boyutlarda olduğu için bu örnekleri verdim.
1: Başka da tabii
0: başka
1: verebiliriz.
0: Başka da örnekler de rahatlıkla verilebilir. Şimdi Demokrat Parti 1955-56 dönemi içinden itibaren tökezlemeye başlıyor. Zaten sorun şuradaki. Demokrat Parti kendi misyonunu Türkiye'nin kalkınmasına adamış vaziyette. Yani Adnan Menderes'in esas, hani eğer bir misyonu varsa, bir vizyonu varsa, bu Türkiye'nin kalkınmasına adanmış bir siyaset öyküsüdür. Şöyle düşünüyorlar. Yani etraflarına baktıkları zaman Türkiye'de hemen hemen hiçbir yatırım yapılmamış. Tek partili rejim boyunca.
1: Arada da dünya ile olan makas giderek açılmış.
0: Şimdi çok süratli bir şekilde büyük yatırımlar yapılması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalkınma programı eğitilmiş toplum üzerine kurulu. Yani toplumu eğitirseniz, köylüleri eğitirseniz, işçileri eğitirseniz, tüccarları eğitirseniz bir gerçek bir kalkınma ancak bu şekilde olabilir diye düşünüyor. Halk Partisi'nin zihin dünyası böyle. Demokrat Parti'ye, Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer, sosyal ve ekonomik bir değişim ve dönüşüm olmadan ve memleketin zenginleşmesi olmadan, üretim olmadan, ticaret olmadan, o olmadan, bu olmadan kalkınma ve gelişme olamaz. Bu hani okulları kapatalım, fabrikalar açalım değil. Ama sadece okul açmakla bu işin olmayacağını.
1: Orada şunu da sorabilir miyim? Bu konuyu çok bilmiyorum. Yani bilmiyoruz daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de 61 sonrası gelen siyasi otorite, işte o Adnan Menderes'in malum fotoğrafı, idamlık fotoğrafının da kimler için yayınlandığı açık.
0: Evet.
1: Geldiğinde anayasaya göre de sırtında, yanında, yöresinde kimlerin olduğunu, ne kadar hareket yeteneği olduğunu bilebilir.
0: Evet.
1: Değil mi? Ortalama bir siyasetçi. Herhalde Süleyman Bey biliyordu ne kadar hareket edeceğini, ya da Erbakan, Ecevit, yani kim geldiyse. Fakat 61'den önce de yani 60 darbesinden 54'ü söylüyorsunuz. O Cumhuriyet tarihi, yani 24 Anayasası, sonra 45'e kadar zaten çok şey bir rejimde yaşıyorsun. Bir nevi istibdat rejimi. Evet. Nevi değil, istibdat rejimi. Hop 46 seçime gidiyorsun. 8 sene sonra 54. Zaten bir 50'de geldin herhalde, birileri sana bir şey söylemiştir midir diye soruyorum. Çünkü sonuç itibariyle 60'ta askeri darbeyi yapanlar herhalde 54'te de kendilerini bir şekilde hissettirmişler midir? Ve bu yüzden mi Adnan Menderes daha ziyade kalkınma seferberliğine girişti? Şeysiz, zararsız, suya sabuna dokunmadan, fincancı katırlarını ürkütmeden.
0: Evet, şimdi bu güzel bir soru. Fakat yanıtı çok büyük ölçüde hayır, öyle değil diyeceğim. Çünkü yine izleyicilerimiz çok şaşıracaklardır belki ama 27 Mayıs'ın o genç subayları, yani Demokrat Parti iktidarını devirecek olan genç subayların pek çoğu 1946'da ve 1950'de sıkı demokrat. Oylarını da kendi anılarında yazdıklarına göre Demokrat Parti için kullanıyorlar. Sadece kendileri değil, eşlerine de Demokrat Parti'ye oy vermelerini sağlıyorlar. Yani toplumun o geniş kitle desteği var Demokrat Parti'de dedim. Ordu içinde de genç subayların büyük desteği var. O kadar büyük desteği var ki, yine belki bazı izleyicilerimiz şaşıracaklardır. O 27 Mayıs'ı yapacak subaylardan bazıları, eğer Cumhuriyet Halk Partisi 1946'da olduğu gibi böyle hileli seçim yapar da iktidarı devretmek istemezse, devretmezse, seçimi kaybetse bile devretmek istemezse, o takdirde Demokrat Parti lehine ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı bir darbe yapmak üzere hazırlığa girişiyor. Yani 27 Mayıs'ın kökleri sanıldığı gibi Demokrat Parti iktidarıyla atılmış
1: İsmet
0: değil.
1: Paşa karşıtlığı mı var?
0: İsmet Paşa karşıtlığı, evet. İsmet Paşa'dan ve Halk Partisi'nden memnun olmayan çok sayıda subay var. Bunun da nedeni tek partili rejimin orduya gereken desteği
1: Vermemiş oldu. Nitekim MBK'da da görüyoruz onu.
0: Vermiyor. Yani
1: maddi koşulları ile ilgili de beklentileri
0: ordu,
1: var.
0: Neredeyse milli

0: iyi mücadele yıllarındaki koşulları içinde kalıyor. Ona en ufak bir şey, hani ne diyelim, destek, geliştirme, silahlı kuvvetlerin modernize edilmesi gibi tasavvurlar
1: evet,
0: neredeyse hiç.
1: Ama bir taraftan da siyasi kültür zaten başka türlü, gelen siyasi otoriteye başka türlü bir şey de geçmişte getirmiyor. Zaten model çok kötü bir model. Evet,
0: o yüzden Demokrat
1: bir
0: Parti
1: günden
0: iktidarı,
1: ertesi gününe hani, de değişmeyebilir.
0: Evet, yani Demokrat Parti iktidarı seçimi kazandığı gün yani o kadar güçlü ki, normalde hani iktidarı aldığınız ilk gün biraz sendeleyebilirsiniz. Ne anlamda? Çok değişik gruplardan destek alıyor. Halk Partisi ise hani köşeye sıkıştırılmış ve sindirilmiş. Artık hani hiç kimsenin umurunda olmayan bir eski iktidar olarak.
1: Bir küçük soru daha soracağım. Şimdi Demokrat Parti kurulduğunda da tıpkı serbest fırka modeli gibi aslında ondan beklenen işte ekonomik bir takım muhalefet konuları ve iktidara talip olmama. Hatta evet. Adnan Menderes iktidara talip olmayacağını ayan beyan söylüyor. Çünkü başka türlü yürüyemeyeceğini olmaz düşünüyor besbelli. Böyle bakınca 1950 seçimleri de yani o ilk 4 yılda artık Adnan Menderes o şeyi aşmış mıdır? Aşmış mıydı?
0: Şimdi
1: rahat mıydı yani?
0: Şöyle hani şimdi Metin Toker'in Demokrat Parti iktidarı hakkında yazdığı anıları var. Cilt cilt. Meşhur İsmet Paşa ile 10 yıl. 1954-1964 yılları arasını yazıyor. Bence çok yani herkesin okuması gereken kitaplardan bir tanesi.
1: Metin Toker 54.
0: Metin Toker İsmet Paşa ile 10 yıl. 4 ciltlik, 5 ciltlik bir hacimli bir. Şimdi Metin Toker hem çok başarılı bir gazeteci hem de Akis dergisi gibi kamuoyunu, toplumu çok etkileyebilecek bir derginin sahibi.
1: Hatta CHP'yi indoktrine ediyor demiştiniz Akis
0: yani
1: üzerinden.
0: Akis dergisinin koleksiyonu bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Fakat o diyor ki ben diyor yurt dışında olduğum için yani tesadüfen 1950 seçiminde oy kullanamadım diyor. Yaşım gelmiş olmasına rağmen diyor. Fakat eğer oy kullanacak olsaydım diyor ki bunu 27 Mayıs'tan çok uzun zaman sonra yazıyor bu söyleyeceğim cümleyi. Kesinlikle Demokrat Parti'ye oy verirdim diyor. Yani şimdi hani Demokrat Parti'nin desteği diyorum ya hani Metin Toker'de Demokrat Parti'nin desteğinde. Şimdi ne oldu da hani derler ya bir dakika ne oldu da birdenbire ikinci filmin ikinci yarısında birdenbire Demokrat Parti'ye karşı bu kadar Halk Partisi'nin hani 54 seçimlerini de fena halde bir kez daha kaybetmesine rağmen hızla destek kaybetmeye başladı. Şimdi Demokrat Parti'nin esas meselesi toplumun sayısız ve çeşitli ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere büyük bir atılım. Şimdi elinde şöyle imkanlar var Demokrat Parti'nin. Birincisi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ihracat imkanlarının artması, buna karşılık ithalatın düşmesi sonucunda Merkez Bankası'nın elinde birikmiş külliyetli miktarda bir altın stoğu var. Savaşın getirmiş olduğu koşullar. İkincisi, dünya konjonktürünün 1950'li yıllarda ekonomik patlaması söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'dan söz konusu ediyorum. Dolayısıyla birdenbire şunu fark ediyorlar ki ellerindeki bu imkanları süratle yatırıma dönüştürmek imkanı var ve buna girişiyorlar. Hakikaten o zamana kadar Türkiye'de görülmemiş
1: bir
0: hani kalkınma
1: hamlesi
0: var. Yani her yer yatırım faaliyeti içinde. Şimdi elde var bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı Avrupa grubuyla kurulmuş olan yeni
1: NATO
0: diplomatik siyasi ilişkiler var. Ticari ilişkiler
1: soğuk
0: var.
1: Soğuk savaş.
0: Ekonomik ilişkiler var. Türkiye aynı zamanda soğuk savaş yıllarında Batı'nın mümtaz bir kalesi halinde, Sovyet sınırında. Şimdi bütün bunlar birleşiyor. Türkiye'ye

0: bilecek hale geliyorsunuz. Ya da devlet taban fiyatlarını yükselterek sizden bunu yüksek fiyatla alıyor.
1: Birden zengin, birden yani belki zenginleme yanlış olarak, ama tabii. Göreceli olarak.
0: Göreceli evet. Olarak biz...
1: Hani fakr-ı zaruret ortamından başka bir standarda geçiyor insanlar.
0: Bir de ya, yani bugün efendim Eskişehir'e yatırım yapılmış. Fakat gelecek sene büyük ihtimalle Konya'ya da yapılacak havası doğuyor. Yani bir evet, beklenti çoğalmaya
1: İşleyen
0: başlıyor.
1: Bir mekanizma var.
0: Fakat evet. Bu iş 1955'ten itibaren eldeki imkanlar son derece daralmaya başlıyor. Dışarıdan herhangi bir yardım, kredi, borç imkanı her nedense düşüyor.
1: Peki oradan nasıl anayasa ihlaline varıyor?
0: Anayasa ihlali suçlama? Şöyle. Şimdi işin ekonomik daralma oldukça ister istemez Demokrat Parti'nin kitle desteğiyle ilgili bir mesele ortaya çıkıyor ki bu 1957 seçiminde hani ayan beyan ortaya çıkacak. Şimdi Demokrat Partililer de tamam Adnan Menderes o bu falan da toplum tabiatıyla desteklediği partinin kendisine kendi taleplerini hemen derhal yerine getirmesini beklerken bunlar olmamaya başlıyor. O zaman Demokrat Parti'den yavaş yavaş başlıyor. Düşmeler başlıyor tabiatıyla. Şimdi bu da sinir bozucu bir şey Demokratlar açısından. Özellikle Adnan Menderes açısından. Adnan Menderes'in haleti ruhiyesi yani bu 7/24 çalışıyorum. Hakikaten de 7/24 hani bunu Metin Toker yazıyor. Yani böyle çalışkan bir başbakan.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani bunu Akis dergisinde yazıyor.
1: Hayır, Adnan
0: yazıyor.
1: Menderes çalışkanlığıyla da tanınır mıydı?
0: Tanınır, evet. Metin Toker diyor, böyle çalışkan bir başbakan memlekete hani gelmedi. Şimdi geldi. Hatta şu cümleyi yazıyor. Keşke İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Adnan Menderes, İsmet Paşa'nın başbakanı olsaydı. Memleketin kaderi ne kadar farklı olabilirdi. Yani ihtiyatlı bir cumhurbaşkanı ve müthiş yatırımcı ve dinamik bir başbakan modeliyle kim bilir nerelere giderdik diye yazıyor. Yazık oldu diyor böyle bir modelin olmaması memlekette. Tamam ama Adnan Menderes'in de muhtemelen göremediği şey şu. Yani bir 4 yıl içinde ya da 8 yıl içinde Türkiye'yi Hollanda falan yapamazsınız. Adnan Menderes yapabileceğini düşünüyor. Eldeki imkanlarla bunu yapamazsınız. Eldeki imkanlar da kısıtlandığı zaman aynı anda 4-5 yerde liman, 15 yerde baraj, 18 yerde elektrik santrali falan girişince 40 bin tane köyünüz var. Hangi birine suyu, elektriği, mektebi, öğretmeni, ebeyi göndereceksiniz? Yani rakamlara bakıyorsunuz evet. Yani acınacak ölçüde az rakam var ortalıkta.
1: Peki anayasa?
0: Anayasaya geliyorum. Şimdi bununla bunlar başladığı zaman Menderes'te şöyle bir söylem başlıyor. Her ülkenin demokrasisi farklıdır. Yani bize özgü bir demokrasi. Ama daha önce böyle değildi. Şimdi iş yani biraz trajikomik olan kısım şöyle oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partiler meclis kürsüsüne çıkıyorlar bütçe eleştirisi için. Adnan Menderes'in 1945 ile 1950 arasında mecliste yaptığı konuşmaları okumaya başlıyorlar. Yani tamamen farklı şeyler söylüyorlar. Bunun arkasından Demokrat Parti milletvekili meclis kürsüsüne çıkıyor. İsmet Paşa'nın 1930'da, 1940'da, 1945'te ve 1950 öncesinde yaptığı konuşmaları. Şimdi İsmet Paşa böyle demiyor. Başka türlü. Aslında muhalefetle iktidar 1950 kesiminden itibaren yer değiştiriyor. Yani herkes iktidar şöyle diyor. Yani demokrasi iyidir, hoştur ama bize göre bir demokrasi olması lazım. Hürriyetleri de suistimal etmeyelim arkadaşlar. Söylemi ağır basmaya başlıyor. Peki anayasa ihlali nerede burada? Şimdi bir anayasa ihlali olamaz. Çünkü demokratların çoğunluğu olduğu süre içinde meclisten çıkacak hiçbir karar anayasaya aykırı olamaz. Bunu İsmet Paşa 1930'larda zaten deklare etmiş. Ama tabii ki olur. Yani şimdi anayasa diyor ki basını sansür edemezsin. Basın özgürdür.
1: 24 anayasası diyor. Evet.
0: Diyor bunu yani.
1: Ama hep sansürlemiş, kapatmış etmiş.
0: Ama öyle bir basın, yani zamanında bir basın kanunu çıkarmışlar. Efendim hükümete basını, gazete, dergi kapatma yetkisi vermişler. Tabii, mahkeme kararı olmadan.
1: 24 Anayasası'na göre yargı da bağımsız ama başka maddesinde de gayet...

0: gayet de güzel müdahale edilecek alan diye tarif ediliyor.
1: Şimdi demokratlar iktidara gelir gelmez ne yaptılar biliyor musunuz?
0: Bu sorun oluyor, öyle mi?
1: Tabii. Şimdi dediler ki, biz söylemiştik, basın özgürdür kardeşim. Hatta Adnan Menderes'in şöyle sözü var. Basın o kadar özgür olmalıdır ki politikacıların yatak odasına dahi girebilmelidir. Yani her şey şeffaf olacak.
0: Münasebetsiz
1: camdan
0: bir
1: olacak.
0: Lab olmuş.
1: Evet. Peki nasıl yapacağız? O basın kanunu değiştiriyoruz dediler. Türkiye'nin en liberal, en özgürlükçü basın kanunu Demokrat Parti ile başladı. Çünkü aynı zamanda basın Demokrat Parti'ydi. 1950'de hemen.
0: Gelir gelmez.
1: Gelir gelmez. İlk yapılan işlerden bir tanesi bu. Basın hem Demokrat Parti'yi destekliyor hem de Demokrat Parti'nin getirmiş olduğu bu geniş basın özgürlüğünü de destekliyor. Fakat zaman içinde bu Demokrat Parti'nin bu ekonomik ve sosyal zorluklarla başa çıkamaz hale geldiğinde basın da ister istemez Demokrat Parti'yi daha kuvvetli eleştirmeye başlayınca basın kanunu değiştirmeye başladılar. Şimdi açıkça söylemek gerekirse iktidarı, hükümeti, bakanları ya da doğrudan başbakanı eleştirmek hakaret olarak kabul edilmeye başlandı. Ve gazetecilere açılan davalar, basın davalarının esas ithamı hakaret ediyorsun. Yani seni eleştirmekle hakaret etmek arasında çok önemli bir fark var. Tabii hakaret de ediliyor bu arada. Yani basın o kadar özgür olmuş ki hakaret de edilebiliyor.
0: Peki aslında araya gideceğiz ama belki aradan sonra cevabını alırım. Mesela burada baktığımızda bu Demokrat Parti, şimdi yıllar evvel evet. okumuştum, çok aklımda değil ama hatırladığım şeyler de var. Gerçekten çok sert ve yani sertle tarif edilemeyecek bir muhalefet var karşısında ve onun medyaya yansıması hakkında bir fikrim yok. Ama şu fikrim var, yani bir süre sonra 27 Mayıs sırasında, öncesinde daha doğrusu et balık kurumu, kıyma makineleri, yani buraya kadar götürülebildiğine göre bu hikaye kontrol edilemez bir hikaye gibi gözüküyor ama dönüşte sizden cevabını alayım. Şimdi küçük bir araya gidelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim.

0: Biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
0: Ben o gün şanslıydım.
2: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: taraftan da heyecanlanıyorum da. Konuşacağımız çok mevzu var ve süremiz de sınırlı.
1: Bu mevzular da bitecek gibi değil
0: neticede,
1: zaten.
0: Neticede evet. Şimdi söylemek istediğim hocam tekrar araya gitmeden evet. önce medyaya geniş bir özgürlük tanıyor. Sonra da işte kritikler, hakaretler vesaire medyanın alanı daraltılıyor. Hapse atılanlar oluyor filan. Sansür başlıyor. Fakat bir taraftan da bakınca bu medya ile ilgili bir çalışma yapıldı mı Türkiye'de bilmiyorum yani safa safa 50-54 döneminde Türkiye medyası. Sonuçta Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı, diğerlerinin, bunu da pek konuşmuyoruz, bir takım milletvekillerinin de işkence ve işkenceyle öldürülmesi ya da işte cezaevinde kalması, çok dramatik şeyler var. Ve bu dramatik şeyleri karşılayacak, yani insanları sokağa dökmeyecek, çok insanın aklına gelmeyecek bir takım suçlamalar var. Bunların en şeyi et balık kurumu. Gençlerin kıyma makinesinden geçirilmesi ve et balık kurumuna sucuk yaptırmak üzere gönderilmesi. Birincisi böyle bir şey nereden, nasıl çıkmış ve nasıl ikna olmuş yani herhalde medyada bu konuda önemli bir yer teşkil ediyor. Ve dünya tarihinde kıyma makinesinden geçirilmiş genç bir herhangi bir yerden işitilmiş, yapılmış olabilir mi diye düşündüm bilmiyorum. Ama
1: yani benim bunu bayağı...

0: hayal gücünü yüksek tutmak lazım böyle bir şeyi. Fakat şimdi izleyicilerimize şunu özellikle vurgulamak isterim. Hani en inanılmayacak bir hikaye bile nasıl inanılır hale getirilir? Şimdi,
1: Mümkün.
0: bu mümkün. Hani dünya tarihinde böyle şeyler çok fazla olur. Meşhur Fransız ihtilalinde de biliyorsunuz kraliçeye iftira atmışlardı. Hani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.
1: Hakim makarna diyor.
0: Yani ihtilalcilerin tabii halkı coşturmak için, ayağa kaldırmak için böyle söyler söylemesi normaldir. Şimdi fakat buna inanır mısınız? Evet inanırım. Çünkü inanılabilir gelen bir siyasi atmosfer lazım. Şimdi 27 Mayıs'ın hemen öncesinde Türkiye'nin siyasi tarihinde ve toplumsal hareketlerinde hiç görülmeyen öğrenci gösterileri var.
1: Evet, geçen
0: O
1: hafta
0: zamana
1: konuştuk
0: kadar, evet, o
1: biraz.
0: zamana kadar Türkiye tarihinde böyle sokak eylemi, sokak gösterisi ne rastlanmış
1: Nasıl
0: değil.
1: olsun zaten yani şey takrir sükun
0: Zaten
1: yasası bitiyor sonra artık bir şey normal de facto bir durum haline
0: kimin
1: geliyor.
0: haddine düşmüş
1: Yani,
0: zaten sokağa çıkıp da bir
1: çıkmak ya
0: şey
1: da
0: söylemek.
1: bir şey itiraz
0: Böyle
1: etmek.
0: bir yani toplum
1: Aklına bile gelmez herhalde.
0: toplum böyle bir şeye alışkın değil, görmemiş. Şimdi birdenbire ilk defa 1960 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa hani küçük bir grup İstanbul Üniversitesi'nin küçük bir grubuyla Ankara Üniversitesi'nin küçük bir grubu İstanbul'da ve Ankara'da İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda Ankara'da Cebeci Kızılay arasında Sıhhiye arasında bir gösteri iktidar karşıtı yani doğrudan doğruya iktidar karşıtı ve iktidarın devrilmesi amacıyla gösteri yapıyor. Gösteriler sadece hani böyle bir sokağa çıkıp dağılmak da değil, hem ilk defa olduğu gibi saatler değil günler süren gösteriler. Ama daha vahim olan kısmı kamuoyu açısından bu gösterilerde öğrencilerle polis ve
1: Çatışıyor.
0: ordu arasında çatışma çıkıyor. Bu hani gösterinin zaten kendisi şaşırtıcı. Bir de polis de hani sokak ortasında dövüşen, kavga eden, yaka paça gözaltına alınan öğrenciler, gençlerin ilk defa görülüyor.
1: Şimdi oradan da üretilen bir şaiye var
0: Şimdi
1: zaten.
0: o zaman da şöyle bir şey var. İktidar, Demokrat Parti iktidarı da basına bu olaylar ve bu konular hakkında hiçbir şey yazamazsınız diye yasak getirmiş. Basında bir kısım kapanmış. Mesela Akis dergisi kapatılmış. Kim dergisi kapatılmış. Ulus gazetesi kapatılmış. Dünya gazetesi kapatılmış. Dolayısıyla bunları yazacak veya haber verecek olan muhalif organlar tamamen kapatılmış. Sadece radyo, sevgili vatandaşlar böyle şeyler yoktur, hiçbir şey yoktur tarzında yayın yapıyor. Fakat
1: Olmayan şey nedir? Göstermek mi?
0: evet şimdi şöyle
1: Yoksa başka bir şey mi? Böyle
0: hani
1: şeyler
0: basitçe
1: yoktur dediğin.
0: böyle bir şey yoktur. Yani onlarca genç polis kurşunlarıyla öldürülmüş ve cesetler saklanmış. Kamuoyundan gizleniyor bu.
1: Bu gerçek.
0: Hayır. Bu kulak gazetesi dedi.
1: Ha.
0: O dönemin tabiriyle kulak gazetesi. Bütün
1: Sayıları da
0: gazete
1: bilinmiyor.
0: şimdi
1: Yani
0: büyük
1: rivayete
0: gösteriler
1: göre.
0: var. Yani biz gösterileri görebilen çok az kişi var. Yani Beyazıt'taki öğrenci gösterisini İstanbul'da ancak o civarda oturanlar şahit olabilir. Onun dışında ya radyoda dinleyeceksiniz ya da gazetede okuyabileceksiniz. Başka
1: Televizyonlar
0: bir
1: yok
0: haber
1: neticede.
0: kaynağı
1: Evet.
0: yok. Şimdi o haber kaynakları da
1: İstediğini söyleyebilirsin daha
0: istediği. O
1: doğrusu.
0: yüzden haberin var mı? Duydun mu? Beyazıt Meydanı'ndaki çatışmada gençler öldürülmüş. Polisler gençleri vuruyorlar. Yani Adnan Menderes vuruyor aslında. Peki cesetleri de saklıyorlar.
1: İkişer ikişer gömüyorlar var.
0: Yani artık bundan sonra istediğinizi söyleyebilirsiniz. Kimisi diyor ki buzhanelerde saklanıyor. Morgda buzhanelerde saklanıyor. O kadar çok ceset var ki morglara sığmayacak kadar. Kimileri de diyor ki diyecek ki 27 Mayıs'tan sonra cesetleri bulamıyoruz. Çok sayıda ceset olduğunu biliyoruz. Bundan eminiz fakat cesetleri bulamıyoruz. Peki cesetler nerede? ya asfalta gömülmüş.

0: düşler ya da biraz önce sizin söylediğiniz gibi et balık kurumunun
1: et balık kurumu galiba çok popüler.
0: Çok popüler. Orada
1: çünkü
0: kıyma haline getirilmiş
1: insanlar
0: gerçekten
1: da olmuş buna.
0: Ve peki bu kim bunlar? Yani bu isimler var mı? Yok. Fakat bu müthiş bir propaganda. Yani buna inanmayan hiçbir muhalif kalmamış vaziyette. Herkes buna canı gönülden inanıyor. Şimdi sadece bu da değil.
1: Evet, buyurun.
0: Sadece hani Demokrat Partililer silahlanmışlar.
1: Ha evet, ordu mensuplarını.
0: Tabii silahlanmışlar. Demokrat Partililere silah dağıtılıyor. Vatan Cephesi mensuplarına silah dağıtılıyor. Bugün Gazi Osman Paşa ilçesi olarak adlandırılan, o zaman Taşlı Tarla olarak isimlendirilen gruplar silahlanmışlar ve İstanbul'a yürümek üzereler. Aslında Demokrat Parti hani milis teşkilatı kurmuş. Şey gibi hani İtalya'da ya da Almanya'da olduğu gibi bir karşı darbe yapıp memleketi bir diktatörlüğe sokacak. Bütün bunlar hani ve bunun gibi pek çok şaiye. İşte hani dediniz ya sizin anayasaya meselesi nedir? İşte bütün bunları yapıyorlar. Yani aslında memleket bir diktatörlük haline gelmiş vaziyette. Hiçbir anayasal ya da yasal hak tanınmaz hale gelmiş vaziyette. Ve tabii iktidar da böyle bir tabloyu ortaya koyabilmek için neredeyse elinden geleni yapmış. Yani mecliste meclis iş düzüğünü değiştirmiş, muhalefetin söz hakkını kesmiş. Zaten muhalefet mecliste sabahtan akşama kadar konuşsa ne olur? Çünkü zaten yeteri kadar üyesi yok. Yani buna bile tahammül etmiyorlar. Efendim basın konusunda şu kadar basın davası açılmış. Efendim gazetecileri hapse atıyorlar. Ahmet Emin Yalman bile mahkum olmuş sonunda. Yani Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi Demokrat Parti'nin hani ilk çıkışında Tan gazetesiyle birlikte Demokrat Parti'yi kamuoyuna savunan tek gazete Vatan Gazetesi. 1946'da böyleyken.
1: Çünkü o da tek parti döneminde canı yandığı için kendini ister istemez Demokrat Parti tarafında bulmuştur.
0: İşte Mehmet Ali Aybar'la gibi.
1: Peki hocam, şimdi bir de bu et balık kurumu, kıyma yapılan gençler haricinde işte nereye gömüldüğü belli olmadığı rivayet edilen bir takım şehir efsaneleri var. Bir de gerçekten ölenler var. Şimdi 27 Mayıs'ta da.
0: Hürriyet şehitleri var. Şimdi o dönemin hürriyet şehitleri var.
1: Baktığımızda yani 27 Mayıs'ın belki tarih yazımını sanki konuşamayacakmışız gibi geliyor, konuşuruz diye niyet etmiştik ama orada iki şey söylemek istiyorum. Bildiklerimiz ve duyduklarımız, işte bu şu ana kadar konuştuklarımız ve sonra yaşadıklarımız Türkiye'de. Aslında tarih yazımı belki sizin bir akademisyen gözüyle o titizlikte yapılmamış olsa bile sonuç itibariyle Türkiye'de ilk günden itibaren hikayenin başlıklarını gazeteci şeyle yaklaşımıyla söylüyorum. Kusurların tavsifi, yani 27 Mayıs'a baktığımızda sonra bir daha bunlar başımıza gelmesin diye de 61 Anayasası'nda öngörülenlere bakılırsa rota aslında hep aynı. Şimdi orada sormak istediğim gençler, yani bu tabii 27 Mayıs'ı bir de kutsamamız lazım. Bir de tarih yazımında tabii nutuk gibi bir şey yok. Belki nutuk, onu da sorayım. Yani nutuk gibi bir şey olsa belki çok kolay yazılacak. Anıtkabir'e gömülmesi iyi bir fikir mi?
0: Şimdi hepsine birden kısa birkaç paragraf
1: tabii
0: içinde.
1: Tabii ben süre dolduğu için heyecanlı.
0: Değineyim isterseniz.
1: Buyurun.
0: Birincisi bu yani 27 Mayıs'ın resmi bir öyküsü var mı? Kısaca hayır, yok. İsterseniz buna bir benzetmeyle başlayayım. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti de biliyorsunuz gizli bir örgüttü. Şimdi gizli örgütlerin tarihi nasıl yazılabilir ki? Zaten gizli. Hani gizli örgütün üyeleri bile hepsini bilemezler. Çünkü gizli örgüt hücre teşkilatı içinde çalıştığı için o ancak kendi iç hücresinin hikayesini bilir. Yandaki hücreyi bilemez. 1908 Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti diyor ki biz bunun tırnak içinde hakiki hikayesini, hakiki tarihini yazmak için şimdi harekete geçiyoruz diyor. Yani çünkü hani her zaman olduğu gibi bir takım kahramanlar var. İşte Enver Bey var, Niyazi Bey var, o var, bu var. Şimdi bunlara soruyorlar, sizin anlatın bakalım diye. Herkes bir hikaye anlatmaya başlıyor ama o hikaye bütün hikayesi değil. Bir dakika diyorlar, bu hikayeyi biz İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi olarak, Merkezi Umumi olarak resmi tarihimizi yazacağız diyorlar. Tabii hiçbir zaman yazamadılar. Onun için İttihat ve Terakki'nin de ve Jön Türklerin de tarihi çok farklı şekilde yazılmaya devam etti. Bugün de yazılmaya devam ediliyor. Bunun da nedeni şu. Örgütün iç ayrışmaları çoğaldıkça, derinleştikçe tarih yazımı da ona göre farklılaşmaya başlıyor. Herkesin tarihi kendine olmuş olmuş. Aynı şey 27 Mayıs'ların başına geldi. Bu Milli Birlik Komitesi kitabında biraz bahsetme imkanını buldum. 27 Mayıs'tan hemen sonra 27 Mayıs'ın gerçek tarihini yine tırnak içinde söylüyorum, yazabilmek için dediler. Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi, Harp Tarihi Dairesi bilgileri toplayacak. O yüzden bir tane genelge çıkarıyorlar. 27 Mayıs öncesinde 26 Mayıs gecesi harekata katılanlar ve 27 Mayıs'tan hemen sonra Milli Birlik Komitesi üyesi olanlar, bu gizli teşkilatın içinde yer almış olan herkese bir sirküler gönderiyorlar ve diyorlar ki lütfen buradaki sorulara cevap verin. Şeyde var, kitapta
1: evet,
0: var.
1: Evet, kitapta var.
0: Şimdi
1: ama herkesin cevabı farklı.
0: Herkesin
1: olacak.
0: Cevabı farklı olduğu gibi zaten sirkülere gönderdiklerinden bir kısmı
1: sonradan atılacak.
0: Zaten onlar atılıyorlar. Zaten meğersem onlar zaten hiç istenmiyormuş. 27 Mayıs'ında bu anlamda tırnak içinde gerçek tarihi, resmi tarihi böyle merkezden yazılamadı. O yüzden her 27 Mayıs'çı 27 Mayıs'ın tarihini kendisi yazmaya kalktı. Şimdi daha 27 Mayıs sabahından itibaren 27 Mayıs'ın hikayesi çok farklı şekillerde yazılmaya başlandı bile. Mesela Akis dergisinin daha ilk sayısı 27 Mayıs oldu. 3-4 gün sonra kapanmış olduğu için yeniden yayına başladığında çok uzun ve çok başarılı bir şekilde ilk 27 Mayıs tam olarak ne zaman başladı, nasıl başladı, kimler başlattı, önemli isimleri nedir, hikayeyi kurgulamaya başladı Akis dergisi. Yılların içinde o ayrışmalar ve parçalanmaların sonucunda her 27 Mayısçı veya her 27 Mayıs cuntasına katılmış olan veya 27 Mayıs'tan sonra kurulan envai çeşit cuntalara katılmış olan subaylar da anılarını zaman içinde yayınladılar. Bu kitapta bir bölüm açtım. İsmi de şu, komite komiteye karşı. Yani komite bir bütün değil. Bütün anlatmak istediğim kısım bu. Ve herkes kendine göre 27 Mayıs tarihi yazıyor. Şimdi şöyle. Şimdi birisi anılarında yazıyor mesela. Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam kitabı. Anıların başlığı Gölgedeki Adam. O gölgede kalmış. Yani öne çıkamamış. Yani gölgede kalanların isimleri arkada kalmış. Halbuki iddiası şu. Ya bu işi ben başlattım.
1: Peki bunların ideolojik olarak bir farkı var mı birbirlerinden? Var. Öyle mi?
0: İdeolojik olarak da, siyasi olarak da geçmiş.
1: Yani bu fark radikal farklar mı? Yani birisi mesela ne bileyim Kemalist, öbürü ülkücü mü?
0: Yok,
1: yani o zaman
0: şimdi,
1: ülkücülük yok tabii de.
0: Hani sorsanız herkes
1: liberal
0: Atatürkçü.
1: Liberal mi mesela?
0: Şimdi hani genel tanım herkes Atatürk. Zaten Atatürkçü olmayan var mı? Adnan Menderes'e soracak olsanız Celal Bayar zaten birinci sınıf
1: tabii,
0: Atatürkçü.
1: Ama şeyi orduya bakınca bunlar hani bu tanımı bugün hayatta olsalar evet. Söylediğimizde içtenlikle kabul ederler mi? Yani o kadar mı Atatürkçüler yoksa öyle söylemek gerektiği için
0: yok,
1: mi?
0: Gerçekten kendilerinin Atatürkçü olduğuna inanıyorlar.
1: Samimiler.
0: Ama herkesin Atatürkçülüğü kendine
1: ha,
0: bu
1: bir
0: anlamda.
1: Taraftan.
0: Yani
1: evet,
0: çünkü herkes Atatürkçü ama şu Atatürkçülüğü bir bize bir anlatın dediğiniz zaman şurada bir toplantı yapsak
1: şeyde
0: herkes kendine
1: MBK'da
0: göre.
1: MBK'da da öyle.
0: Hepsinde öyle.
1: Evet.
0: Yani Cemal Gürsel'in Atatürkçülüğü farklı. Efendim, Orhan Erkanlı'nın Atatürkçülüğü farklı, çok farklı görüyorlar meseleyi. Şimdi bunlar birbirleriyle aynı zamanda bu anı kitapları, kitapta özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Bunlar sadece anı kitabı değil. yani tarihçilere hani şey olsun diye, kaynak olsun diye yazılmış kitaplar değil bunlar. Bunlar birbirleriyle kavga halinde olan anılar. Şimdi ben bunlardan bir kronolojik olarak
1: evet, burada
0: tutturdum. Yani işte 1960'tan sonra sırayla yayınlanıyor.
1: Bir liste var.
0: Evet. 60'tan 2000 yılında bile yayınlanıyor bazı anılar. Yani 40 yıllık bir döneme yayılmış.
1: Evet.
0: Şimdi ilk Dündar Seyhan diyor ki bunu ben kurdum zaten diyor. Nerede kurduk? 1955 yılında ben işte yüzbaşıyken, bölükte diğer yüzbaşı arkadaşım şuyken bir akşam oturduk. Memleketin genel gidişatını beğenmediğimizi tespit ettik.
1: Ve bu işe giriştik.
0: Bu işe giriştik. Hatta o sırada efendim şey kırdık. Yumurtamızı da efendim sahanda yumurtamızı da kırdık falan.
1: Peki, ama bir taraftan da yani bu şeyde de zabıtlarda da görüyoruz. Evet. Böyle itilaflar var, sert tartışmalar var. Ama misal bu çocukların Anıtkabir'e
0: gömülmesi.
1: Yani 27 Mayıs'ta Turan Emeksiz hariç. Evet. Zaten oralarda itilaflı ölümler. Ama her neyse bu ölümler şeyler, gençler, ceset. Kaç kişi ise siz söyleyin buyurun. Anıtkabir'e gömülmesi, yani yakınına gömülmesi ve işte orada aslında nöbetçi olmaları, bu tarifler en masum ifadeyle romantik diye tanımlansa bile iyi siyaset ayarları gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Şimdi 27 Mayıs aynı zamanda Demokrat Parti'nin ihanet ettiği Atatürkçülüğe, Atatürk'e ve inkılaplara geri dönüş hareketidir. Bir boyutu da bu. Yani demokrat
1: bu konuda hemfikir mi MBK'lılar?
0: MBK'nın hemfikir olduğu çok açık, net ve tek bir konu var.
1: Bu.
0: Demokrat Parti iktidarının memlekete bir felaket getirdiği ve en kısa zamanda sona ermesi gerektiği.
1: Tamam.
0: Bu konuda en ufak bir hani görüş
1: ayrılığı. Peki Atatürkçülüğe ihanet faslında?
0: Atatürkçülüğe de ihanet,
1: o konuda
0: irtica,
1: da hemfikirler
0: mi? Hepsinde hemfikirler. Şimdi hemfikir olunmayan ya da en azından hiç 27 Mayıs sabahına kadar tartışılmamış olan mesele şu ki iktidarı devirdiğimizden bir saat sonra tam
1: kim
0: olarak
1: gelecek?
0: Ne yapacağız?
1: Hı. Evet.
0: Yani yargılayacak mıyız? Gibi. Bu arkadaşlar yargılı belli değil.
1: Onları bilmiyorlar.
0: Onlar hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun da ben hani kitapta özellikle vurguluyorum. Yani bu özellikle hani unutmuş, ihmal edilmiş bir konu değil. Yani özellikle bu konu konuşulmaktan çekinilmiş. Çünkü 27 Mayısçılar bu anlamda asla homojen olmadıkları için en ufak bir geleceğe ilişkin bir mesele ortaya atılsa mesela
1: hikaye yürüyemeyecek.
0: Yürüyemeyecek.
1: Onun farkında oldukları
0: ya
1: için.
0: O zaman yani 14'ler ayrılıyor.
1: Kervan yolda düzülür diye mi bakıyorlar?
0: Evet. Yani diyorlar ki hani bunu konuşmayalım çünkü konuşmaya başlarsak mesele parçalanacak. Çünkü birisi Cemal Madanoğlu çıkacak diyecek ki bunu daha sonra çünkü açık bir şekilde söyledi. Memleketi idare edebilecek tek bir birisini tanıyorum. O da İsmet Paşa Hazretleri'dir. Yani iktidarı bir an önce Halk Partisi'ne ve İsmet Paşa'ya teslim edip kışlamıza geri dönmenin zamanıdır.
1: Orada
0: diyeceğim.
1: Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Şimdi baktığımızda Akis dergilerinde konuşmuş olduğumuz için. Evet. İsmet Paşa'nın, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani lideri olarak da İsmet Paşa'nın beklentisi de tıpkı bu Madanoğlu'nun dediği gibi gelip iktidarı devirip sonra da hemen işini bitirip gitmesi. Ve burada ordu bakınca bir nevi taşeron gibi.
0: Evet.
1: Tabiri caizse. İkincisi ve bu sebeple aralarında dönem dönem şey de çıkıyor, çatışma da çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açısından MBK'yı nasıl değerlendirirsiniz? Yani MBK içinde çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne verme taraftarı olmayanlar da var. İsmet Paşa figürü de tam şey değil herhalde, altında herkesin toplandığı bir figür değil. Biraz evvel söylediniz.
0: Asla. Şimdi Halk Partisi açısından mesele çok derece basit ve net. Yani anayasa dışına çıkmış gayrimeşru bir iktidarı ve Cumhuriyet Halk Partisi karşısında diktatörlük sevdasında olan bir iktidarı devirmiş olan haklı ve meşru bir ihtilal var.
1: Daha ortada. Ne olsun? Evet.
0: Fakat zaten haftasına kalmadan İsmet Paşa diyor ki en kısa zamanda seçime gidilmesi memleketin menfaatine uygun olan davranış olacaktır diyor. Sonra bunu gazetecilere söyledikten sonra yakın arkadaşlarına dönüyor. Diyor ki çevresine, bu kurmay subaylar iktidarı bir kez ellerine aldıktan sonra diyor bir daha bırakmak istemeyebilirler. Dolayısıyla hızla seçime gitmezsek iktidarda kalmaya devam ederler ve bize de bu siyaset sahnesinde hiçbir yer kalmaz.
1: Tanıyor ve biliyor.
0: Biliyor. Yani.
1: Peki orada İsmet Paşa'nın yine kitapta var. Evet. Ben şu anda hızlandığımız evet. ve vakitler aldıkça peki. panikten bulamıyorum. Ama dipnotta İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'tan 3 hafta önce mecliste yaptığı bir konuşma var. O da zaten hem darbe yapısın diyor evet. neredeyse. Evet. Arada basın toplantıları vardı. Tabii onları da konuşamadık. Evet. Böyle baktığımızda İsmet Paşa bu darbenin geleceğini biliyor, bekliyor, istiyor.
0: Yani şimdi hani bunu bu o kadar açık ve net ki.
1: Yani bir gece ansızın gelmiyorlar.
0: Evet yani İsmet Paşa'nın meclisteki son konuşması ondan sonra zaten meclis iç düzüğüne uygun olmadığı için 12 oturum ceza aldı, bir daha konuşamadı. Orada çok açık bir şekilde diyor ki yani bir ihtilal olacaktır. Bu bizim dışımızda olan bir ihtilaldir. Buna meydan vermemeniz tavsiye olunur. Benim önerim o konudadır. Fakat böyle devam ederseniz hani sizi ben bile kurtaramam. Sözünü o zaman söylüyor. Sizi ben bile kurtaramam dediği yani işler benden de çıkar gider. Şimdi Metin Toker'in anılarında çok bana sorarsanız çok çarpıcı cümleler var. Yani bunlar nasıl olup da gözden kaçmış zamanında hani anlayamıyorum. Şimdi 26 Mayıs akşamı.
1: Ha bir de hiçbir şeyden haberi yokmuş yok, gibi bir profil çiziyor İsmet
0: Metin,
1: Paşa ama.
0: Yani Metin Toker çok samimi bir şekilde yazıyor. Yani bir gün Metin Toker'e 27
1: ama
0: Mayıs.
1: Ama Akis'te yok o.
0: Akis'te yok.
1: Ay Akis'te sahiden bilmiyormuş gibi bilmiyorum, bir ama tasvir yapılıyor
0: aradan geçen
1: ama,
0: zamandan sonra.
1: Yine de anlıyorsun bunu, haberi var mıymış
0: şimdi,
1: yok muymuş.
0: İsmet Paşa'ya eski emekli generaller geliyor 27 Mayıs'tan hemen önce ziyarete. Geçmiş olsun paşam başınıza gelenler için falan. Tabii bu bir siyasi reaksiyon. Ve ordunun da hani hali tavrını biraz belli etmeye başlayan bir reaksiyon. İsmet Paşa Metin Toker'e o ziyaretten sonra dönüyor ve diyor ki ödüm kopuyor diyor. Bilmemem gereken bir şeyi bana söyleyecekler diye diyor. Şimdi, hani çok takdir
1: politik,
0: sizlere ait.
1: Politik
0: bu cümlenin ibari. Ne anlama tam o sırada böyle bir şey. Bunu Metin Toker yazıyor zaten. 26 Mayıs akşamı. Metin Toker de İsmet Paşa'nın evinde o sırada Ankara'da. Ondan sonra hani akşam yemeğinden sonra artık herkes yatmaya hazırlanırken İsmet Paşa Metin Toker'e dönüyor ve diyor ki bir şey olacak diyor. Bakalım nasıl yapacaklar diyor. Şimdi Metin Toker yazıyor bunları. Yani içinde yaşamış olan kişi yazıyor. Yani Halk Partisi tabii ki İsmet Paşa'da yıllar sonra o darbeyi yapmış olan pek çok subayın da anılarında yazdığı gibi İsmet Paşa'nın çevresiyle çok yakın ilişkiler var. Mesela İstanbul İl...
1: Zaten İsmet Paşa ne derse aynı şeyleri söylüyorlar. Daha başka ne olsun? Ya, yani bugünkü gibi dijital bir ortam olsa hiç zahmet etmeden kesip yapıştırıp devam edecekler
0: evet,
1: herhalde.
0: Yani bu yani Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'ın geleceğinden haberi yoktu. Onlara da bu bir sürpriz oldu demek. Hani bana soracak olursanız gerçeklere çok aykırı bir tutum.
1: Yani
0: olur.
1: Herhalde bu arada 27 Mayıs'çılar insanlara ne anlatacağız diye düşündüklerinde... Evet. Metinlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazır buldular.
0: Zaten 1950-60 dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin bütün siyasi argümanları Milli Birlik Komitesi'nin ve o sırada 27 Mayısçıların siyasi argümanlarıyla birebir örtüşüyor. Ne daha fazla ne daha az. Tamamen o Akis dergisini okumuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyorlar. İsmet Paşa'yı dinlemişler ve onunla onların söylediklerinin çerçevesi içinde konuşuyorlar zaten. O kadar birebir ve o kadar bütünleşmiş bir vaziyet var ortalıkta.
1: Şimdi ben yine de müsaadenizle bu birkaç cümleyi tabii okumak ki. İstiyorum. Bu İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'tan yaklaşık 3 hafta önce mecliste yaptığı konuşma bu. Yani 1900 kaç?
0: 60'ın Nisan'ı belki de.
1: Evet. Diyor ki eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa ihtilal bemehal olur. Beni dinleyin. Böyle bir ihtilal içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Ha, o, yani çok yani biraz da komik bir konuşma.
0: Yani bu o kadar hani naif cümleler arka arkaya geliyor ki yani
1: pek uygun düşmüyor hep, hatta.
0: Hani o kadar hani o kadar açık ve net bir şekilde söylüyor ama bak bizimle benimle hiçbir alakası da yoktur diyor yani.
1: Yok bir de tabii bu insan hakları, vatandaş hakları, baskı rejimi filan
0: zaten onlar olmuş 10 yıldır bu söyleniyor.
1: İsmet Paşa'ya ait olunca insan daha da böyle sonrası geliyor. Neyse. Diyor ki bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bunu kimin yaptığı önemli galiba bizim tarihimizde.
0: Evet, şimdi bu demokratların böyle bir şey yapmaya hakları yok.
1: Evet. Şimdi arkadaşlar evet şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Daha ne desin evet, yani. Fakat ihtilal aslında bir millet hayatının asla arzu etmeyeceği falan bunlar da zorunlu cümleler. Vatanperveristler. Çok güzel bu konuşma gerçekten. Neyse burada demiş yani. Artık
0: yani
1: yapın
0: orada
1: demiş.
0: Diyor ki aslında bir an önce seçime gidin de bu meseleyi kapatalım demeye çalışıyor. Yani bu yoldan ayrılın, seçime giden yola girin. Fakat
1: ama onu galiba laf olsun diye söylüyor. Herhalde 3 hafta önce artık şeyi biliyordur.
0: Çok artık o tarihten
1: o
0: sonra
1: geleceğini biliyordur.
0: Geri dönüşü neredeyse imkansız bir yolu. Yani o tahkikat komisyonu vesaire öğrenci gösterilerinden sonra geri dönüşü neredeyse imkansız bir yola girilmiş vaziyette.
1: Bu arada tabii şimdi bu fotoğrafı da göstereyim. Güzel fotoğraf bu. 84. sayfada. İsmet Paşa'nın avucunu öpüyor asker.
0: Evet, bunlar çok sembolik fotoğraflar.
1: Çok güzel
0: yani.
1: Fotoğraf. Çünkü işte 27 Mayıs'ı bu, yani çok 27 gösteren Mayıs. Bir fotoğraf. Değil mi?
0: Evet, bence 27 Mayıs'ın hani İkonik fotoğrafları ya da görselleri bunlar bana soracak olursanız.
1: Evet başka yani. Fotoğraflar da var ama bu açıkçası çok etkileyici. İyi Gürsel'le baba şeyi rekabeti olmamış aralarında olabilirlerdi. Ama biz bu gençler üzerinden Türkiye siyasetini izleyebiliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Sanki dünden bugüne hep izleyebiliyoruz. Şimdi biraz üniversiteden kaç 16 dakikamız var. Peki. hızlı üniversitede 27 Mayıs'ı can gönülden destekleyip görüş bildiren hocalar var. Bu arada demin söylemeyi unuttum mesela bu gençler öldürülmesi şayiası Sıddık Sami Onar tarafından da söyleniyor. Evet. Böylece iyice ciddiyet kazanıyor.
0: Tabii üniversitenin rektörü eğer öğrencilerim öldürüldü cesetlerini bulamıyoruz diye.
1: Hem de kaç yüz tane bilmiyorum.
0: Söylersek bunu herkes tabii ciddiye alır.
1: Yani onun için de yalan.
0: Yalan çok yani şöyle diyelim hani Fransız ihtilalindeki kraliçenin başına geldiği gibi hani pasta yesinler meselesinde olduğu gibi ihtilalin haklılığını gösterebilecek ne varsa
1: evet.
0: olmuş ya da olmamış söylenmeye devam edecek.
1: Ama işte koca koca
0: böyle yani
1: hocalar,
0: şeyde o bir de şeyi de bastım ki. Yani Eskişehir'de efendim Adnan Menderes birkaç uçakla ve birkaç ton altınla yurt dışına çıkış yaparken yakalandı.
1: Evet.
0: Diye bildiri dağıtılıyor.
1: Celal Bayar'ın içeride 100 milyon lirası var. Dışarıdaki Allah kerim bilinmiyor.
0: Yani.
1: Başka Fatih Rüştü Zorlu'nun ve Topkapı Sarayı'yla Topkapı Sarayı'nın hazinesi kadar.
0: Yani o kadar çok
1: eşinin mücevher olduğu söyleniyor.
0: Dedikodusu var ki yani şimdi mesela Akis dergisi 27 Mayıs'tan sonra demokratların evlerinde yapılan aramalarda ortaya çıkan hanımların ziynet eşyalarını teker teker yazacak. Yani elmas yüzüğü varmış. Şimdi Fatih Rüştü Zorlu'nun hanımının bir elmas yüzüğün olması bile hani bu muhtemelen bir suistimal sonucunda olabilir
1: evet,
0: ancak.
1: Evet ama şeyden Allah rahmet eylesin ben Cahide İleri'den dinlemiştim bir yayın yapmıştık. Orada aslında bir apartman dairelerinin bile olmadığını ve borcu ödenmekte olduğunu anlatmıştı. Onun da Paris'ten gemilerle eşyalarının geldiği söylenmişti. Evet. Bir sürü iftira olmuş.

0: işte efikileri, ama yine Allah rahmet eylesin Cahide Hanım'a en çok dokunan, söylerken de tekrar yani seneler sonra yine dokunmuştu. Annesiyle babasının fotoğrafının üstünde Tevfik İleri metresiyle diye yazılmış ve o hırsızlıktan daha ziyade bu onu
1: işin manevi tarafı daha acı olmuş.
0: Evet. Şimdi üniversitede hocam destekçiler var, sonra da 27 Mayısçılar onları tasfiye ediyorlar.
1: Çok
0: ve
1: garip
0: Muzaffer
1: bir durum.
0: Muzaffer Özdağ da yani Ümit Özdağ'ın babası gerçekten çok yerinde bir laf ediyor. Cümleyi muhakkak siz söyleyeceksiniz. Ne diyor?
1: Şimdi çok yani bazen hani insan
0: o tarihi devamlılık içerisinde üstelik.
1: Yani bazen insan gerçekten hani çok şaşırıyor. Şimdi şöyle. Şimdi 27 Mayıs'ın en büyük desteği üniversiteden geliyor. Tabii bir de şöyle bir izlenime kapılmak çok yanlış. Hani bütün üniversiteler birleşmişler ve hepsi demokratlara karşıymış gibi değil. Yani bir
0: ama söz üstünlüğü olan kazanıyor.
1: Evet yani
0: her zaman olduğu gibi.
1: Yani kısım, küçük bir kısım üstelik yani bu. Yoksa İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bütün hocaları bildiri falan yayınlamıyor. Hukuk fakültesi hocaları, hukukçular yayınlıyor. Şimdi tamam, 27 Mayıs'a destek çıkılıyor. O kadar ki Sıddık Sami Onar'ın verilmiş bir başka görev var.
0: Anayasa.
1: Yeni anayasayı hazırlama
0: kayıp
1: görevi.
0: Kayıp anayasa.
1: Evet. Şimdi o da kendine bir heyet seçmiş yine 27 Mayıs'ın destekçilerinden olan. Onlar da yeni bir anayasa hazırlıyorlar. Bir de bakıyorsunuz Milli Birlik Komitesi demiş ki biz üniversiteyi de reformdan geçireceğiz. Şimdi bir yandan 3 ay sonra seçime gideceğiz demişsiniz. Bir yandan da memleketin en önemli meselelerine el atacağız ve bunları reformdan geçireceğiz diyorsunuz. Ve arkasından diyorsunuz ki üniversite, sadece üniversite kanunu çıkarmakla kalmayacağız. Tamam, üniversite kanunu yeterli değil. Yeterli bulmuyoruz. Daha demokratik, üniversiteyi daha özerk hale getiren bir kanun çıkaracağız diyorsunuz. Çıkarıyorlar da gerçekten de. Üniversiteler kanunu o sırada çıkıyor tekrar. Fakat bu arada bu kanun çıkarken her nasılsa üniversite içinde bir tasfiyeye gidiliyor. Tıpkı 1933 meşhur Darülfünun tasfiyesinde olduğu gibi. Müthiş bir tasfiye yapacağız diyorlar.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun o konuda bir çalışması vardı.
1: 147 hani 147 tane öğretim üyesini ordinaryus profesörden asistana kadar 147 kişiyi tespit etmişler. Bunun da nasıl tespit edildiği belli değil. Yani bunu bir komisyon mu kurulmuş, üniversite kendisi mi karar vermiş, Milli Birlik Komitesi mi karar vermiş, onun kurduğu bir komite mi kurar, hiç belli değil. 147 kişinin arasında şimdi o zaman ne bekliyorsunuz? Herhalde diyorsunuz yani toplandılar, dediler ki Demokrat Parti iktidarını destekleyen ne kadar öğretim üyesi varsa bunları üniversiteden tasfiye edin. Şimdi bu doğal beklenti budur değil mi? Yani ihtilal kendi karşıtlarını ancak tasfiye eder.
0: Temizler. Öyle olmuyor.
1: Öyle olmuyor. Bir bakıyorsunuz anayasa, yeni anayasayı hazırlamakla görevli olan hocalardan bazılarını da üniversiteden tasfiye ediyorsunuz tekrar. Yani en şaşkınlık verici şeyler bunlar. Yani
0: okuyayım
1: Demokrat Parti'nin değil, Halk Partilileri de tasfiye ediyorlar.
0: Okuyayım mı çok hızlı
1: lütfen,
0: isimleri?
1: Lütfen.
0: 9 dakikamız var. Ama Ümit Özdağ, Muzaffer Özdağ cümlesini de unutmayın.
1: Peki.
0: Bütün bunlardan sonra. Ali Fuat Başgil, Demokrat Parti dönemi Hukuk Fakültesi Dekanı Recai Galip Okan'dan, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Anıtkabir proje yarışmasını kazanmış mimar Emin Onat, Ratip Berker, felsefeci Hıfzı Timur, Tarık Zafer Tunay'a, Takiyettin Mengüşoğlu, Mina Urgan, Cevat Şakir Karaağaç'la birlikte tanınacak olan Sebahattin Eyüpoğlu, Mete Tunçay'ın hocası Yavuz Abadan, sizin de hocanız, İstanbul Hukuk'tan Bülent Nuri Esen, Aziz Köklü iktisatçı, maliyeci Fadıl Hakkı Sur, Zehra Halet Şambel arkeolog, Celal Saraç, Celal Ertuğ, Haldun Taner, tanınanları okuyayım bari. Hilmi Ziya Ülken. Bu arada 27 Mayıs destekleyenlerde de şaşırıyoruz. Halil İnalcı.

0: Yaşar Kemal, Nazım Hikmet,
1: Çetin Altan, Aziz
0: Çetin
1: Nesin.
0: Altan, Aziz Nesin, Süheyl Ünver.
1: Evet. Yani o dönemin aydınlarının ruh halini de gösteren
0: onlar
1: iyi bir liste bu.
0: Onlar bir şey yaptılar mı? Oto, kritik sonraları
1: pek sanmıyorum.
0: Yapmadı. Bülent Ecevit tabii o evet. da var. Yani bu dönemlere bakmamız gerekiyor. O dönemdeki Ak Devrimi selamlayan hocalar.
1: Yani şimdi bu mesela kitabı hazırlarken şeyleri merak ediyorum. Yani üniversite bir süre sonra 27 Mayıs'tan sonra işte yeniden seçimler olup da yeni iktidar oluştuktan sonra İsmet Paşa'nın başbakanlığında bu 147 kişinin yeniden üniversiteye girmesi dönecek. Mümkün olabilecek. Yani
0: evet,
1: tekrar geri alacaklar.
0: Ama başta bunlar mültecilikle falan da suçlanacak. Şimdi, yani çok ilginç. Birdenbire bu falan,
1: birçoğu haklı olarak diyor ki yani niye bizi hani üniversiteden atıyorsunuz? Hani biz nedir bizim suçumuz diyorlar. Bunlar gizli soruşturmalardır. Neticeleri de gizlidir. Fakat bir yandan da şöyle dedikodular var. Meslektaşları bunları ihbar etmiş. Efendim şöyle söyleyeyim. Cinsel tercihlerinden dolayı atılanlar da var.
0: Diyorlar.
1: Şimdi hangimiz bu nedenden atıldık belli değil.
0: Böylece hepsi...
1: Şimdi izleyicilerimiz şaşırmış olmalılar değil mi? Böyle bir itham...
0: Ama burada çok ithamlar çok ilginç. Mesela 12 bin liraya hormon işte böyle 100 cilt için bir şey. Yani o devirde 60'larda hani nereden işiteceğin de alacağın ithal falan edeceğin.
1: Evet tembellere attık mesela. Kim, neyi attınız? Tembellere attık şimdi. Yani herkes çalışkan atılanlar tembel olmuş. Niye biz tembel oluyoruz? Bir de şimdi... Hani şeylere baktığınız zaman, isimlere ve CV'lere baktığınız zaman, hani akademik CV'lere baktığınız zaman bu insanların çok büyük kısmı Türkiye'de daha sonra çok el üstünde tutulacak olan insanlar. Yani Tarık Zafer Tunay Hoca'nın
0: evet.
1: yaptıkları eğer tembellikse hani çalışkanlık tam olarak nedir diye sormak gerekiyor o zaman.
0: Doğru.
1: Şimdi şeylere ben baktım mesela.
0: Bir de
1: bunu söylemeden geçemeyeceğim.
0: Birinci buyurun.
1: Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi burada...
0: Hıfzı Veldet de var galiba.
1: Hıfzı Veldet de var galiba. Bir dakika. Şimdi hani bir şeyde arama motoruna yazıyorsunuz isimlerin şeyleri çıksın.
0: Ah bu çok önemli evet.
1: Normalde yani yazıyorsunuz buyurun. Şimdi.
0: Google.
1: Yani efendim, Cemil Koçak diye yazıyorsunuz. İşte Cemil Koçak'ın hayatı çıkıyor. Normalde biliyorsunuz ki Cemil Koçak 147'lerle birlikte üniversiteden atılmış. Evet. Fakat sonradan bir şekilde adı bayağı yayılmış, meşhur olmuş. Birçok web sitesinde bu şekilde 147'ler meselesine hiç değinilmiyor. Sanki öyle bir hiçbir olay olmamış. Hiç üniversiteden atılmamış.
0: Yani diyorsunuz ki kitapta geçmişiniz
1: itinayla temizlenir.
0: Bu arada çok son dakikalarımız Muzaffer Özdağ'ın lafı İstanbul'dan demokrasi için mi geçilmeden olmazdı bu atılmaları öyle izah ediyor.
1: Şimdi bu atılmalar
0: 33'ü de tabii refere etmiş oluyor.
1: Şimdi Muzaffer Özdağ'ın da oradaki konumu enteresan. Çünkü kısa bir süre sonra bu 147'ler meselesi üniversitede o kadar büyük bir reaksiyon yaratıyor ki üniversitenin önemli bir kesimi Milli Birlik Komitesi'ne ve 27 Mayıs'a bayağı cephe almaya başlıyor. Basın korkunç derecede eleştiriyor. Yani 27 Mayıs'ta bir şeyler eleştirilebildi mi diye soracak olursanız eğer 147'ler en çok bunlar eleştiriliyor. Ve o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu işin şeyi kimdir? Müsebbibi kimdir? Sorumlusu kimdir? Meselesi ortaya çıkıyor. 14'lerin tasfiyesi ve sonrasında günah keçisi onlar gösteriliyor. İşte onlar yüzünden, onlar yaptı.
0: Onları da attık zaten.
1: Hani bizimle bir alakası yok. Sizinle bir alakası yoksa onlar atıldıktan sonra hemen 147'leri alsanıza üniversiteye almıyorlar.
0: Evet buldum. Diyor ki demokrasiye giderken elbette Beyazıt'tan geçecektik.
1: Beyazıt'tan geçiyorsunuz yani üniversiteden geçiyorsunuz.
0: Demokrasi demeniz gerekiyor geçerken yaptığınız işe.
1: Yani
0: ve Beyazıt'tan geçmeniz
1: yani
0: gerekiyor.
1: Üniversiteden de geçeceğiz. Her yer. Peki yani o zaman şu kafadaki siyasi felsefe şu. Aslında Türkiye'nin bütün meselelerine biz el atıyoruz.
0: 60'lar görünüyor hocam. Son bir dakikamız. Evet. Belki dediğiniz gibi aralarında itilaf vardı. İşte inkılap mı olacak, ihtilal mi olacak? 45 öncesine mi döneceğiz, 38 öncesine mi döneceğiz, tek partiye mi döneceğiz? Evet. Yani itilaf konuları da böyle tabii. Çok ileri demokrasiden söz edilmiyor. Evet. Sadece geriye dönüşün miladı belli değil gibi gözüküyor. Fakat yine de bu 5,5 aydan sonra 61 Anayasası'na bakınca biz burada 14'lerin Türkiye tahayyülüne uygun bir anayasa hazırlandığını, mesela DPT dün geçen hafta söylediniz, evet, aslında hani her şeyi biz kontrol edelim, evet, gibi olsa bile yanına konulan Anayasa Mahkemesi ile biz onun işleyişini gördük. Deniz Baykal haftada bir Anayasa Mahkemesi'ne giderdi, evet, eskiden. Mesela tarımla ilgili bir şey çıktığında onu kritik etmezdi. Evet. Ama oraya giderdi. Bu anlamda 1961 başarılı olmuştur.
1: Kesinlikle. Yani 27 Mayıs hani burada çok hani başarısızmış gibi bir izlenim de doğmasın.
0: Doğmasın. Evet. Sakın hani hep böyle ne yaptıklarını bilmiyorlarmış
1: tam
0: falan
1: tersi.
0: Gibi.
1: 27 Mayıs Türkiye'nin siyaset tarihinde çok önemli bir kırılma ve dönüm noktasıdır bana soracak olursanız eğer. Ve 27 Mayısçılar muhtemelen böyle bir şey ummuyorlardı ama aşağı yukarı yarım yüzyıllık bir siyasi tarih üzerinde müthiş bir vesayet mekanizmasını başarıyla kurdu 27 Mayıs.
0: Evet, ve biz bunu yaşadık, hala yaşıyoruz hatta. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet, kitabı tekrar gösteriyorum. 1. Milli Birlik Komitesi Timaş Yayınları 27 Mayıs'ın ilk 6 ayı, evet, değil mi? Haftaya görüşmek üzere.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken

De, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki.

0: Kadere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.

0: Ona göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
3: Sağlam bankacılık.
4: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
2: Nice bayramlara eriş evladım.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle. Garanti
2: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.
6: Benim bankacım Müge.
2: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 21. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te haber başlıyor. CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. 7 ilde kurultaya şaibe karıştırıldıkları anlaşılan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u savcılık tarafından tutuklandı.
1: Ankara'da mutlak butlan kararının yankıları sürerken CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştıranlar da bir bir yakalanıyor. 7 ilde operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken 9'u tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin önemli bir operasyona imza attı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediklerine dair kuvvetli delillerin elde edilmesinin ardından düğmeye basıldı. Ekipler eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ilk etapta ikisine adli kontrol şartları uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi için tutuklama talep edildi. 9 kişi tutuklandı. 2 kişi ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu açısından önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğuna dair yazı meclise ulaştı. Mahkemenin icra heyeti geçtiğimiz günde Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelerek kararı tebliğ etmişti. Ve Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru kırıldı. 22 Mayıs'ta Türkiye 2 milyar 428 milyon dolarla 2025'teki rekoru geride bıraktı. Verileri Ticaret Bakanlığı paylaştı.
2: Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru kırıldı. 22 Mayıs'ta Türkiye 2 milyar 428 milyon dolar dış satım yaparak yeni bir başarıya imza attı. Verileri Ticaret Bakanlığı paylaştı. Buna göre sadece 22 Mayıs günü ihracat çarkları Türk ekonomisine büyük katkı sağladı. 24 saatlik dilimde 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat başarısına imza atıldı. Türkiye 1973 yılında ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmıştı. Daha önce de 2023, 2024 ve 2025 yıllarında ard arda günlük ihracat rekorları gelmişti. Zirve 2025 Mart'ında 2 milyar 123 milyon dolarla görülmüştü. Bu rekor bir günde 2 milyar 428 milyon dolarla egale edildi.
0: Efendim, Ankara'da kelimenin tam anlamıyla bir facianın eşiğinden dönüldü. Damperi açık ilerleyen tır yol üzerindeki üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devasa beton yapı büyük bir gürültüyle yola yıkıldı. Kazada 3 kişi yaralandı.
3: Uyarsa bile ya.
4: Uyarsa da çarptı.
3: Ay ay ay.
4: Dedim ama.
5: Damperi açık ilerledi. Kendisini uyaran sürücüleri fark etmedi. Facia göz göre göre geldi. Tır üst geçidi yıktı geçti.
4: Uyarsa da çarptı.
3: Ay ay ay.
5: Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinden. Damperi açık ilerleyen kamyon şehir içinde uzun süre ilerledi. Durumu fark eden sürücüler korna çalarak uyarmak istedi. Ancak başaramadı. Kamyon hızla ilerliyordu. Üst geçide yaklaştığı sırada damper yukarıdaydı.
4: Uyarsa da çarptı.
3: Ay, ay, ay.
5: Kamyon üst geçide çarptı, çarpmanın şiddetiyle yıktı geçti. Devasa beton yapı çarpmanın etkisiyle saniyeler içinde çöktü. O sırada yolda seyir halinde olan iki binek araç da kazaya karıştı. Enkazın arasında kaldı. Bulvar bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Köprünün ezdiği araçlarda bulunan 3 kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda trafik tamamen durdu. Ekipler demir ve beton yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.
4: Uyarsana çarptı.
0: Kurban Bayramı için yola çıkan bir ailenin umut dolu yolculuğu Giresun'da faciayla bitti. İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere gece yola çıkan aile kırmızı ışıkta bekledikleri sırada arkadan gelen çekicinin çarpmasıyla can verdi. Karadeniz sahil yolunda yaşanan zincirleme kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı efendim ve bayram öncesi yollar bir kez daha acı habere sahne oldu.
6: Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Yıldız ailesinin yolculuğu Giresun'da korkunç bir kazayla sona erdi.
7: Bu demir yüklü tır ve şu araç yüklü tırın arasında iki tane binek araç kalmış.
6: Gece saatlerinde İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gitmek için yola çıkan aile Karadeniz sahil yolu üzerindeki liman mevkiinde kırmızı ışıkta bekliyordu. O sırada arkadan gelen çekici otomobile büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu, önündeki iki araca daha çarptı.
8: Vardır sağa çıkan. Maalesef.
6: Dört aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza Yıldız, Hasan Yıldız ve 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız yaşamını yitirdi. Ailenin diğer ferdi Rana Meltem Yıldız'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan diğer 5 kişiyle çekici sürücüsünün de hastanede tedavileri sürüyor.
9: Plakada kırmızı araba için konuşuyorum.
6: Bayram tatili için yollara çıkan binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk sürerken yaşanan facia Karadeniz sahil yolunu adeta yasa boğdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçlarda uzun süre çalışma yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim bu haberle noktalıyoruz. Bizden sonra Doğrusu Ne programıyla devam edecek. 24'te gelişmelerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Değerli kardeşlerim, yeniden ümmet seferine çıkıyoruz. Kurban Bayramı geldi. Kurban bağışlarını artırmanızı istiyoruz. Bu sene biraz zayıf gidiyor. Belki ekonomik sebepler diyebilirsiniz. Ama geçen yıldan daha fazla kurban bağışı beklentimiz var. Çünkü yeryüzünde ihtiyaç arttı. Gazze'de, Lübnan'da, Sudan'da, Arakan'da, Keşmir'de, bütün savaş bölgelerinde. Bazıları çok fazla yardım toplanıyor. Yorduk insanları diyorlar. Namazdan yorulma hakkımız olmadığı gibi infaktan da yorulma hakkımız yoktur. Yeryüzünde savaşlar mı bitti? Fakirlik mi bitti? Yetim mi bitti? Dullar mı kalmadı ki biz yardım verirken yorulalım? Kurbanı çocuklara yaşatmalıyız. Büyükler, küçükler bir araya gelmeli. Onun için birinci kurbanınızı ülkemizde keselim. Ailece bunun lezzetine varalım. İkinci kurbanlarınızı da yeryüzünün her tarafına gönderelim. Hepinizi kurban konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu sene daha çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
16: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
17: Arabanı arabam.com'a, değerinde Tinksat.
18: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
19: Bana göre yenilikçi olmalı.
20: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
19: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
21: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
22: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
18: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
5: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
6: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
9: Troy!

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Özellikle iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. İç siyaset diyorum. Neden? Çünkü uzun süredir aslına bakarsanız sonuçlanmasını beklediğimiz bir dava vardı. Mutlak Butlan davası. Bugün hangi konuları konuşacağız? Mutlak Butlan çerçevesi içerisinde şöyle arkadaşlarım hemen arkamdakileri de getirecekler. Özellikle Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Neden? Çünkü mahkeme artık son kararını açıkladı. CHP'de 38. olağan kurultay tamamen yok sayıldı. Bakın iptal edildi demiyorum. Yok sayıldı. Mutlak Butlan kararı çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Şimdi iki isim var. İki ismin de altında genel başkan yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarında CHP genel başkanı unvanını kullanmaya başladı. Diğer taraftan Özgür Özel de yine sosyal medya hesaplarında genel başkanım ben diyor ve yaptığı açıklamalarda da CHP genel merkezini bırakmayacağım diyor. Peki Mutlak Butlan kararı nasıl okunmalı? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Mutlak Butlan depremi diye arkadaşlarım başlığı attılar. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Aslına bakarsanız iki gündür en çok sorulan soru Kılıçdaroğlu ne yapacak sorusu. Bugün ilk kez bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki günler için CHP'yi kuruluş ayarlarına döndüreceğiz dedi. Özellikle ahlaki değerler vurgusu ön plana çıkan başlıklardan bir tanesiydi. CHP bölünecek mi sorusu yine en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Özgür Özel karardan alındığı akşam bir açıklama yapmıştı ve herhangi bir parti çalışmamız yok ifadesini kullanmıştı. Peki önümüzdeki günlerde acaba Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi sorusu da akıllarda. Özgür Özel diyor ki 40 gün içerisinde kurultaya götürmesini bekliyorum yoksa konuşmam. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise bu sürecin biraz daha uzayacağı konuşuluyor. Bunu da değerlendireceğiz. Bugün CHP'de genel merkezde Manisa milletvekili Özgür Özel kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. O toplantı kapalı grup adıyla gerçekleştirildi ve Özgür Özel de grup başkanı seçildi. Bu hamle önümüzdeki günlerde Özgür Özel'e nasıl bir avantaj sağlayabilir? Bunu da değerlendireceğiz. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında olacağız. Gördüğünüz gibi konumuz Mutlak Butlan. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Şimdi iki gündür en çok konuşulan konu bu Mutlak Butlan konusu. Kararın gerekçesi de paylaşılmıştı. Bununla alakalı bir infografiğimiz var. Konuklarıma söz vermeden önce arkadaşlar hazırsa info 1'i hemen arkadaki LED'e bir alalım. Nedir ne değildir bu kararın gerekçesi? Şöyle bir bakalım. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaati vardı özellikle gerekçeli kararda. Ve diğer taraftan bazı delegelerin oy tercihlerinin yönlendirilmesi, para, iş, adaylık ve başka menfaatlerin, vaatlerin tespiti, oyların fotoğrafla denetlenmesi ve gizlice iradenin zedelenmesi konusuna dikkat çekildi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği yine 38. olağan kurultay, yani şaibeli kurultayla alakalı mahkemenin elde ettiği, kanaat getirdiği başlıklar arasındaydı. Seçimlerin demokrasi esaslarına uygun yapılmaması da yine gerekçeli kararda yer aldı. Yani mahkeme diyor ki CHP'ye, siz 38. olağan kurultayda oyları fotoğraflarla denetlediniz. Oradaki delegeler hür bir şekilde oy kullanamadı. Delegelerin oylarını satın aldınız. Bazı delegelerin de oy tercihlerini etkilemek için üzerinde baskı kurdunuz. Seçimlerin demokrasi esaslarına uygun yapmadınız diyor mahkeme. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık var bu seçimlerde diyor. Ve diğer taraftan da usulsüzlükler sebebiyle kesin hükümsüzlük değerlendirmesi. Yani mutlak butlan değerlendirmesini ben yapıyorum diyor. Hukuk Mahkemesi. Hemen hukukçu konuğumuz avukat Cüneyt Altıparmak'a döneceğim. Hocam uzun süredir konuştuğumuz, aslına bakarsanız karar çıkar mı çıkmaz mı, çıkarsa ne olur diye tartıştığımız bir meseleydi. Bu mutlak butlan kararı nedir ne değildir, şöyle bize bir özetleyin.
1: Tabii mutlak butlan meselesini biz ilk kez bu davayla böyle kamusal bir bilgiye dönüştürme imkanı bulduk. Mutlak butlan hukukun aslında biraz böyle içinden çıkamadığı kara delik dedikleri hususlarından birisidir. İzahı da biraz zordur veya olayla ilgili tatbik ederken neye ne kadar hangi marjda uygulayacağınız da hep tartışma konusudur. Ama mutlak butlan özetle şu: bir işlemin, yapılan bir işlemin başından itibaren geçersiz olduğunu tespiti. Yani siz bir işlem yapıyorsunuz, yaptığınız işlem başından beri geçersiz. Şimdi mahkeme kararında ne diyor? Aslında mahkeme kararının temeli şu üç kelimeyle özetlenebilir. Delegenin irade fesadına uğratılması. Bu. Bunun da bir takım gerekçeleri, bir takım sebepleri mahkeme tarafından kabul edilmiş. Şimdi burada bir yanılgı var. Şöyle bir yanılgı var. Ortada bir suç yok veya suçla ilgili bir tespit yok. Hı hı. Ama hukuk mahkemesi nasıl böyle bir tespitte bulunabilir? Bir maddi vaka ispatlanmadan hukuk mahkemesi nasıl böyle bir tespitte bulunabilir? Borçlar Kanunu'nda bu konuyla ilgili bir düzenleme var. Hakimin, yani hukuk hakiminin hukuka aykırılık tespitiyle ceza mahkemesindeki hakimin hukuka aykırılık tespiti ve nitelemesi birbirinden farklı.
2: Bunlar birbirinden farklı şeyler.
1: Çok farklı şeyler. Şöyle söyleyeyim, her suç hukuka aykırıdır. Ama her hukuka aykırılık suç değildir.
2: Ceza teşkil etmez.
1: Suç teşkil etmez. Cezaya karşılık tekabül eden bir suç kalıbına uymaz. Şimdi burada hukuka aykırılıkları iki sınıfta tasnif etmiş mahkeme. Birincisi suça tekabül edenler, yargılaması devam ettiği halde suç olma ihtimali olanlar. Birinci basamak bu. İkinci basamak da eylemin kendisi suç olmamakla beraber hukuka aykırı olduğu tespit ettikleri. Mesela onlardan birini örnek vereyim. Kılıçdaroğlu çekilecek sözünün yayılması. Bunu bir hukuk aykırılık olarak tespit etmiş. Bu suç mu? Hayır. Bu tamamen siyasi etik veya işte tırnak içerisinde manipülasyon dediğimiz kavramın bir karşılığı, iletişim anlamında. Ama bunu bir hukuk aykırılık olarak görmüş mahkeme. Veya mahkeme, biraz önce siz de bahsettiniz, seçmen iradesine müdahale edildiğini, oy pusulalarını veya seçim sonuçlarının birilerine bildirilmesi ne bağlamış. Yani durduk yere birisi niye fotoğraf çekip atsın diyor mahkeme.
2: Ya örgütlü olur.
1: Demek ki bir arada bir bu kişilerle veya delege ile delegeyi manipüle edenler arasında bir bağlantı var. Hı hı. Ya bunu atıyor ki oy verdiğini ispatlasın ve sonunda ne elde etsin? İşte belediyede işe yerleşme veya maddi bir menfaat veya herhangi bir menfaat. Bakın buradaki menfaat kavramını da birbirinden ayırmak lazım. Şimdi insanlar siyaseti niye yapar? Menfaat için yapar. Yani bir menfaat elde etmek için yapar. Kimi bunu kamusal menfaat elde etmek için kendisini bu ulvi hedefe adar. Kimisi de kişisel bazı bir takım ufak tefek kendi çerçevesinde hukuka uygun olmak kaydı şartıyla bir takım hedeflerini, bir takım basamakları atlamak için yapar. Buradaki menfaat temini tamamen hukuka aykırı olarak tekabül ediyor. Yani siyaset hukukunun çizdiği alanın dışına çıkma ihtimali görüldüğü için burada bir mutlak buttan kararı çıkıyor. Bir başka hususu da söyleyeyim, bu çok bahsedilmiyor. Atlanıyor. O da şu. Şimdi biz bir eylem suç veya bir eylem hukuka aykırılığı varsa ve nicelik olarak sayabiliyorsak bunu. Yani biz Merve hocam, Can Türk hocam biz birlikte 5 kişiyi ikna ettik ve bu kişiler gidip kendileri oylarını değiştirdiler durumundaysa burada bir hukuka aykırılık yok. Ama ikna etmek için kullandığımız bir araç varsa bu da bir menfaat temin etme boyutunu dediğim gibi siyasetin kendi çerçevesi içerisinde dışına taşıyorsa artık kişisel bir şeye dönüyorsa bu. Burada bir hukuka aykırılık olduğu değerlendirilebilir. Bir başka noktası da şu. Biz her ne kadar hukuka aykırılık veya işte suç bu bağlamda da bağlamda bir müdahalenin olduğunu söylesek de mutlak butlana götüren yol bunun sayılamayacak nitelikte olmasıdır. Eğer sayılabilir nitelikte olsaydı 10 kişi, 20 kişi olsaydı bu sefer mahkeme şunu değerlendirecekti. Diyecekti ki burada 20 kişilik bir fesat var ve bu 20 kişilik fesat ikinci turdaki nisabı da birinci turdaki nisabı da etkilemiyor. O zaman benim bu seçimle ilgili herhangi bir şekilde mutlak butlan veya batıl kararı vermem mümkün değildi. Velev ki böyle olsaydı zaten YSK tam kanunsuzlukla ilgili sürece müdahil olacaktı. Çünkü bu seçimin içerisiyle ilgili bir durum. Bu mesele seçimin dışında, seçimin öncesinden, seçim sürecinde de devam eden bir durum olduğu için kongrenin tamamının iptali kararı çıktı. Bir de bir yetki karmaşası ile ilgili bir böyle bir tezvirat var. Konuşuyor bir takım hukukçular da bunu söylüyorlar. Sanki bu adli yargı yetkisiz, işte YSK yetkisiz. Bakın ben burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada bir hukuk dışılık yok. Burada bir hukuk boşluğu ve bu boşluğun bir şekilde Yargıtay tarafından 1998'den itibaren yorumlana gelmiş bir uygulama durumu var. Burada gördüğümüz şey bizi şok edici olan, bize şok edici etki uyandıran mesele, konunun bir kurultay, yani genel kurulla, partinin genel kuruluna ilişkin olması. Aslında genel kurula ilişkin olarak da adli yargının yetkili olduğu bir takım olayları hatırlayacağız. İyi Parti'nin ayrılma sürecinde MHP de yaşadı bunu. Tabii. Saadet Partisi'nde yaşandı. Demokratik Sol Parti'de yaşandı. Bunlar demek ki seçim veya siyasi parti veya siyasi partilerin bir takım iş ve işlemlerinin biz genel yetkili mahkemelerde görüldüğünü biliyoruz. Bu bilgi bize nereden geliyor? Yargıtay'ın önceki uygulamalarından. Şuna itiraz edilebilir. Ya bu doğru bir şey değil. Bu uygulama doğru bir şey değil. Bunun bir mevzuat altyapısına kavuşturulması lazım. Bu konuşulabilir bir durum.
2: Evet.
1: Bu konuyla da ilgili birkaç yayında da bahsettim. Burada da tekrar altını çizmek istiyorum. Herkesin bildiği, tanıdığı ve her kesimden siyasetçi ve hukukçuların da saygı duyduğu ve rahmetli olan bir isim var. Ahmet İmaya. Ahmet İmaya bu konuyu 2006 tarihli Türkiye Barolar Birliği dergisindeki makalesinde tartışıyor. Ve günün sonunda diyor ki bu bir sistemik krize doğru gidebilir. Bu konuyla ilgili bir düzenlemeyi siyaset üzerine yük olarak almalı ve iktidar ve muhalefet bu konuyla ilgili bir çalışma yapmalı biçiminde bir sonuca ulaşıyor. Demek ki ortada daha önceden de adli yargının siyasi partiler mevzuatı, siyasi partiler uygulaması bağlamında yetkili olduğu bir çerçeveyle karşı karşıyayız. 2006 tarihli Yüksek Seçim Kurulu kararı da bu dediğimi aynen tescil ediyor. Diyor ki kongrenin tamamının iptali konusu varsa buna biz seçim hukuku bağlamında bir seçim hakimi bakamaz. Bunu ancak genel yetkili mahkemeye götürebilirsiniz. Nitekim siyasi partiler kanununun gerekçesinde de bu durum var. Daha önce Demokrat Parti'nin biz asli hukuk mahkemesi kararıyla kapatıldığını biliyoruz. Peki bu durumda bir korunaklı alan oluşturmak için, yani bu meselenin tamamen sivil mahkemelere verilmemesi ama sivil yönünün de, partilerin sivil yönünün de unutulmaması için böyle ikili bir yargılama sisteminin olduğunu Türkiye'de bilmek gerekiyor. Bu olmalı mı olmamalı mı tartışması ayrı, bu karar hukuka aykırı mı değil mi tartışması birbirinden ayrı.
2: Şimdi bu 38. kurultayın, olağan kurultayın iptal edilmesiyle beraber kurultay dahil, kurultaydan sonra yönetimin aldığı bütün kararlarla beraber yaptığı seçimler, yaptığı görevlendirmeler, bunların hepsi yok mu sayılıyor hocam?
1: Şimdi yok sayılma durumu, normalde teknik olarak biz bir şeye mutlak butlan dedik mi kendilem yakın deriz. Yani baştan sona bu artık yoktur deriz. Ama burada biraz durumun farklı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü neticede bu meseleye CHP genel merkezinin yaptığı işlemler boyutunda bakarsanız bu sonuca ulaşabilirsiniz. Peki bu işlemden etkilenenler açısından bakarsak meseleye, bir kazanılmış hak, müktesef hak durumu doğmaz mı? Mesela beni işe aldılar CHP genel merkezinde. Şimdi biz diyoruz ki sizin işe alma işleminiz hukuka aykırı. Ben burada mağdur oluyorum. Yani CHP açısından bakmayalım. Bakış açımızı biraz değiştirelim. Şimdi bununla ilgili bir örnek oldu aslında. Bunun bir tırnak içerisinde teaser'ını gördük biz. O da YSK bir karar verdi. Bir CHP'li 38. genel kuruldaki bütün iş ve işlemler hukuka aykırıysa bunların belirlediği adaylar da hukuka aykırıdır belediye başkanlığı seçiminde. O zaman seçimlerin yenilenmesi gerekir dedi. YSK bu talebi reddetti. Demek ki konunun o düzeye çıkmayacağı belli oldu. Ama alt düzeyde bu tartışma olur mu? Bu tartışmanın da olacağını düşünmüyorum. Çünkü netice itibariyle genel başkan yetkisini Sayın Kılıçdaroğlu kullanmaya başladı. Ve tasarruf edilen iş ve işlemleri de geriye dönük çevirebiliyor. Ama şimdi bazı kritik durumlar için bu konuda bir tekrar yargılama gündeme gelebilir mi? Bu da ayrı bir tartışma.
2: Çok özür dileyerek şunu soracağım. Burada belediye başkan adaylarını zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği belirliyor. Yani evet, Özgür Özel ve diğer isimler etkili oluyor ama kararın altında CHP yönetimi şeklinde bir imza alıyor. O bir tüzel kişilik galiba.
1: Parti meclisi
2: orada.
1: Evet.
2: Parti meclisi, bir tüzel kişilik var orada. Diğer tarafta ise benim aslına bakarsanız kastım şu, açık sorayım en azından net cevabımı alırım. Şimdi 38. olağan kurultay sonrasında yapılan bir olağan kurultay daha var. O kurultaya kadar gidilirken gerçekleştirilen ilçe kongreleri var. Orada seçilen delegeler.
1: Onların tamamı ortadan kalkıyor.
2: Şimdi yani o zaman biz şunu yaptık. 37. olağan kurultaya giden delegeler aynı şekilde CHP'nin delegesi. 38. olağan kurultay ve sonrasında delege olarak seçilenlerin delege hükümleri yok.
1: Yok şu anda, evet. Yani siyasi partinin kendi iç mevzuatı, iç işleyişi anlamında sorarsanız bu soruya evet diyebiliriz. Ama bu durum yani iş hukukuna tabi olan bir durum olabilir veya herhangi bir sözleşme yapmış olabilir. O anlamda farklı yorumlanır. Evet. Seçim hukuku anlamında farklı yorumlanır. Yani burada kalkıp tamamı için geçersizdir, tamamı için geçerlidir diyemeyiz. Her olayın kendi türü var. Ama şunu söyleyeyim, mahkeme kararına bakarsak 38 geçersiz olduğu için otomatikman 39 da geçersiz diyor. Zaten mahkeme bunu söylüyor.
3: Zaten o kurultay kararında bu...
1: Şu anda 37. Genel Kurul'da seçilip 38. Genel Kurul'da delege sıfatını kazananların delege olduğu, işte il başkanı olduğu veya buna benzer düzenlemelerin olduğu bir durum. Bunlar da şimdi yarın öbür gün ilçe seçim kurulları, il seçim kurullarında tartışmalar başlayacak. Yani evet. Şimdi mesela ben Kılıçdaroğlu atadı, sizi 39. Genel Kurul sonrası Sayın Özgür Özel atadı. Siz hala görevdesiniz. O zaman ben ne yapacağım? Ben gidip bu sefer diyeceğim ki ya böyle bir ortada mutlak butlam var. Bu kararı düzeltin. Benim buraya gelmem lazım diyeceğim. Ya da siz ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ya kardeşim buyurun senin hakkınmış bu. Sen gel buraya. İstiyorsan bizi tekrar bir genel kurula götür. Yani bu genel merkezdeki tartışmanın bir de iller boyutu var. İlçeler boyutu var. Beldeler boyutu var.
3: Cüneyt Hocam yine yaktın beni. Benim delegelik de iptal oldu. Bak örnek yine benim üzerimden gitti. Benim delegelik olan oldu. Cantürk Hocam, kapının önüne otobüsü çektiler ilk gün. Arkadaşlar o görüntüler vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bizim listemizde. Şimdi soruyu sorduktan sonra ben tekrar detaylı bakayım. Kapının önüne otobüsü çektiler. Hala da o otobüs yanlış bilmiyorsam genel merkezde kapının önünde. Kemal Kılıçdaroğlu yani makam arabasıyla gelirse içeriye giremesin. Hani bizim destekçilerimiz arasından yürüyerek, X-ray cihazından falan geçerek gelsin diye. Yani baktığımda Türkiye'nin ana muhalefet partisine hiç yakışmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Uzun süredir bekliyorduk evet bu tabloyu. Uzun süredir konuşuluyordu, tartışılıyordu. Ya mahkemeden böyle bir kararın çıkacağı da az çok aslına bakarsanız son günlerde şeydi, belirmişti de yapılan açıklamalarla beraber. Özellikle Kemal Bey'in son yaptığı açıklamalarla beraber. Önümüzdeki günlerde sizce muhalefeti nasıl bir süreç bekliyor?
4: Şimdi şöyle, yani düğmeyi üstten yanlış bir iliklediler. Gömlek uzun, çok düğmesi var. En son düğme ortada kaldı. Şimdi yaka böyle, şey böyle, paça böyle. Bunun yani bilmem ne kadar uyar ama çok güzel bir tekerleme var bu durumu anlatan. Kırk kırık küp, kırkırında kulbu kırık küp. Başka bir şekilde açıklanamaz bu. Şimdi derler ya çarşı pazar karıştı, çanak çömlek patladı. Şimdi bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cüneyt Hocam çok güzel işin hukuki boyutunu zaten hani anlattı. Zaten yani meselenin yargısal boyutunu tartışmak bile abes artık bu saatten sonra. Çünkü Özgür Özel bugün ben dedi meclis grubuna geçiyorum. Yani bir cephe hattı kurdu. Safını belirledi. Demek ki mutlak mutlak kararını yani tanımıyorum dese de geri planda kabul etmiş durumda. Hukuka uyuyorum
3: da,
4: diyor.
3: Orada da çok farklı şeyler var. Mesela ben bugünkü seçimi çok havada bir seçim olarak görüyorum.
4: Şimdi şöyle.
3: Yani yarın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze girse şu ana kadar girmedi. Bayramdan sonra yüksek ihtimalle gidecek genel merkeze.
4: Şimdi şöyle.
3: Genel merkez evet. Koltuğuna desek ya Özgür Özel değil de ben Cantürk Caner'i gösteriyorum. Bugün hepimiz birbirimizi aday gösteriyoruz. Cantürk Caner'i gösteriyorum. Bir daha seçim yapalım.
4: Ben de adayım zaten şu an. CHP'nin genel başkanı olabilirim. Her şey olabilir yani. Şimdi şöyle ya Mustafa Bey. Şimdi bakın her ne kadar Özgür Özel ve ekibi bu kurultay işte özür dilerim. Bu butlan hukuksuzdur. Biz bunu tanımıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz diye bas bas bağırsalar da bugünden itibaren yani bugün meclis grup başkanlığını kabul etti ya. Hı hı. O hattan itibaren bundan sonra yavaş yavaş butlanı yani üstü örtülü kabul edecek. Neden? Sinirli çünkü ver. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şimdi artık bir genel başkanlık kavgası başlayacak. Kurultay tartışmaları başlayacak. İşte Cüneyt Hocam dedi işte 37. kurultay, 38. kurultay delege tartışmaları başlayacak. Efendim ama söylemde tekrar işte yargı siyasi yargı artı siyasi müdahale argümanları devam edecek. Fakat yani artık Özgür Özel ve ekibi yani sözde istedikleri kadar reddetsinler ama davranışlarıyla mutlak butlan kararını kabul etmiş oluyorlar. Çünkü savunma sistemi şeyine geçtiler, hattına geçtiler. Hı hı. Şöyle olsaydı bu olurdu. Özgür Özel bütün il ilçe başkanlarını toplayıp mesela bugün Cuma günü işte milletvekillerini de toplayıp genel başkanın önüne gelseydi, meclis yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önüne gelseydi, hı hı, bir tane de sembolik anahtar alsaydı, alın kardeşim size anahtar, biz ayrılıyoruz, beni seven arkamdan gelsin, biz yeni bir siyasi partiye katılıyoruz veya yeni bir siyasi parti veya mevcut bir siyasi partiye katılıyoruz, bir yol haritası. Çünkü hep şunu söylüyor, bizim bir yol haritamız var ama biz bu yol haritasını parti kapatılırsa diye İşte Ekim Partisi tartışmaları var. Ona da vaktimiz olursa devam ederiz. İşte var. Ama Türkiye Büyük şey İçişleri Bakanlığı'na böyle bir başvuru yok. Şey söyleniyor işte. Yani bir siyasi partiye katılınır, işte onun grubu, o ismi değiştirilir vesaire. Hı hı. Bir çatı partisi. Böyle söyleniyor ama tabii o zaman mutlak butlanın çıkacağı düşüncesini açığa çıkarırdı.
3: Tabii.
4: Yani şimdi bugün bunu yapsaydı, bu evet Cumhuriyet Halk Partisi meselesi, yani Ekrem İmamoğlu meselesi, yargı, siyasi müdahale argümanı veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimizden aldılar, mağduruz edebiyatı, bunlar olurdu. Yani bunların bir anlamı vardı. Şimdi mutlak butlan da reddetmiş olurdu. Ha şimdi şunu düşünebilirsiniz, ya o zaman mutlak butlan kabul edilmiş olur. Hayır. Siz bir karar çıkardınız. Bu karar yargı kararıdır. Yanlıştır. Siyaseten verilmiş bir karardır ama ben de kalkıp da yargıyla veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kavga edeceğim. Edecek değilim. Ben ayrılıyorum. Buyurun parti sizin olsun. İşte beni de şu kadar kişi tutuyor, seviyor, hı hı, neyse artık. Hı hı. Ve biz kendi yolumuza bakıyoruz. Bundan sonra bizim yolumuz başka bir yol. Bu tam anlamıyla yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ciddi anlamda zora da düşürebilirdi. Çünkü bütün partiler, yani il, ilçe teşkilatları, belde teşkilatları istifa edildi. Sayın Özel'in ifade ettiği gibi beni 110 milletvekili destekliyor, bunun da net olduğu yepyeni bir siyasi oluşum
3: orada
4: olurdu.
3: Orada da şöyle bir detay var, onu da açıklayayım. 110 milletvekilinin 110'u da Özgür Özel'e oy vermedi.
4: Tabii.
3: 96'sı, 95'i oy verdi.
4: 95'i oy verdi. 96 i̇şte, kişi katıldı.
3: Bir kısmı, bir tane oy geçersiz sayıldı. Bazıları çekimsel kaldı. 20 tanesi de katılmadı. Evet. Diye biliyorum, yanlış bilmiyorsun.
4: Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün şöyle bir görüntü ortaya çıkardı. Hani Özgür Özel'in iddiaları üzerinden söylüyorum. İşte bütün il ve ilçe teşkilatları feshedilmiş. 20 tane milletvekili kalmış. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi, yani kolu bacağı kırılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü olurdu. Ve Özgür Özel oradan da yeni bir siyasi söylemle bir mağduriyet edebiyatı üzerinden bu tartışmaları daha farklı bir yerlere taşıyabilirdi. Ama bu olmadı. Demek ki yani Özgür Özel ve ekibinin de kafasında bu hukuki meşru tartışmaları artık ortadan kalkmış. Yani hukuku, çünkü cepheyi farklı bir yerde kuruyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıyorsunuz. Ama bu işin sonu buraya gidecek. Baştan söyleyelim. Mustafa Bey, Ekrem İmamoğlu tutuklandığı günden itibaren hep biz bunları konuştuk. Doğrusu ne programında. 3 yıldır söyledik. Bu işin sonu buraya geleceği belliydi.
3: Evet.
4: Bazen siyasetin gözü kör, kulakları sağır olur. Yani şimdi Atatürk'ün bir lafı var, diyor ki lider olmak için ufku görmek yetmez, bazen ufkun da ötesini görecek karakterde olmak lazımdır. Şimdi bir partinin genel başkanı olabilirsiniz ama lider olmak istiyorsanız, bir partinin, bir siyasi hareketin lideriyim diyorsanız ufkun da ötesini görmeniz gerekiyordu. O yüzden baştan bu düğme yanlış iliklendi, üst üste bir algı operasyonu yapılarak işte defalarca şey yaptılar, kurultaylar yaptılar. Olağanüstü kurultay, olağan kurultaylar. Hepsinde tek aday olarak çıktı. Yani kendilerini bir kandırma veya işte bir hukuki, yani bu işin artık kurtarışı olmayacağı, yani yargının siyaseten geri adım atacağına dair bir imaj uyandırmaya çalıştılar. Hatta buna kendileri de inandılar. Hani bir yerde bir yalan söylüyorsunuz, arkasından kendiniz de inanmaya gidiyorsunuz. Böyle bir görüntü oluştu. Ama yargı başka çalışır. Yani Türkiye yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan bir yapıdır. Yargı buna bakmaz. Yargı borsaya da bakmaz, ekonomiye de bakmaz. Yargı görevini yapar. Ve O yanlış düğme iliklendi. Bütün düğmeler şimdi koptu. Yeniden düğme bulacaklar. Düğme ilikleyecekler. Yani düğmeleri bir dikecekler. O gömleğe uygun. Çünkü düğmeler de saçıldı. Şimdi o düğmelerin hepsini bulmaları gerekiyor. Şimdi bu saatten sonra ne başlar? Bir genel başkan kavgası başlar. Meşruiyet kavgası gene tartışmaları devam eder. Akabinde ben genel başkanım. Özgür Özel diyor ki bugün grup toplantılarını ben yürüteceğim diyor. Onun hukuki boyutunu anlatır Cüneyt Hocam. Az önce kuliste konuşmuştuk. Ona girmeyeyim ben. Şimdi buradan bakın şimdiden söylüyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Bu ikiye ayrılır. Yani bu sikleti daha fazla çekmez. Önümüzdeki aylarda da çok net göreceğiz. Çünkü yeni hemen diyor ki Özgür Özel 40 gün içerisinde kurultaya gidelim. Şimdi 40 gün içinde kurultaya kimle gidilecek? Yani artı mesela yani işin hukuki boyutunu daha farklı tartışmalar içerisinde olabilir ama bu kurultaylardan sonra arada bir de bir tüzük kurultayı yaptılar. O tüzük kurultayı ne olacak?
3: Tabii.
4: Bunlarla ilgili de bir tartışma var. Yani boşluk var. Çünkü yargı hepsini şöyle olacak böyle olacak diye detaylı bir şey yapmadı. Yani karar, mahkeme kararı çok net. Tabii bir de işin Yargıtay boyutu var. Yargıtay en son ne diyecek? Onu da bayramdan sonra göreceğiz. Veya ilerleyen haftalarda göreceğiz. Velhasıl şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 tartışma var. Birincisi, yani daha doğrusu 3 tane odak var. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu, hukuki genel başkan. İkincisi Özgür Özel, siyasi genel başkan. Üçüncüsü daha bir de Ekrem İmamoğlu var. O da genel başkan. O da toplumsal muhalefet ve belediye boyutunu tutuyor. Şimdi üçe ayrıldı şu an Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu noktada üç tane baş oldu. Şimdi Türk siyasal hayatını az çok okuduysak, anlattıysak kaç yıldır. Türk siyasal hayatında böyle bir siyasi duruş olmaz. Buradan bir çatlak, bir patlak başlar. Onu da İşte ne zaman görürüz? O zaman meselesi o. Çünkü bu saatten sonra işleyemez, kendi içerisinde kavgalar olan, yani bir kara delik riski var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine gördüğüm.
3: Benim gördüğüm şu hocam, Özgür Özel'de şu anda tutuklu olan Ekrem İmamoğlu da siyaseten kendisine güvenmiyor. Neden? Çünkü CHP tarihinde, CHP'den ayrılıp da başarılı olabilen tek isim var. Benim hatırladığım, lütfen siz hatırlarsanız beni düzeltin. Rahmetli Bülent Ecevit.
4: Kesinlikle.
3: Yani rahmetli Bülent Ecevit ayrılıp DSP'yi kurduğunda Türk siyasi tarihinde farklı bir sayfa açtı ve orada yeni başarılar elde etti. Ama onun dışında yani CHP'den ayrılıp da başarı Muharrem İnce. Sarı saçlı mavi gözlü. Ne oldu Muharrem İnce?
4: Ya o
3: gitti.
4: Evet.
3: Sonra tekrar geri geldi.
4: Memleket kötü bir Partisi, siyasi vizyonsuzluk örneğidir.
3: Mustafa Sarıgül. Deniz Baykal'a karşı kurultayda ne kavgalar çıktı o kurultayda. O da gitti.
4: Ama CHP seviyor kavgaları.
3: Geri geldi.
4: Onların sosu mezesi o.
3: Evet yani o kurultaylarda o gerginlik o şey diri tutar insanı. Orası farklı bir mevzu. Ama yani Özgür Özel galiba yeni bir Mustafa Sarıgül, yeni bir Muharrem İnce olmaktan da korkuyor. Siyaseten kendisine güvense, ya ben siyasetçi olsam kendime güvensem, tamam kardeşim siz beni hukuken bu partiden şimdi genel başkan diye miyim? Ben gidiyorum, yarın yeni parti kuruyorum. Hodri meydan, ben i̇şte çıkacağım tekrar dersin.
4: İşte dediğim gibi.
3: Mesela Muharrem İnce kendine güvendi, gitti parti kurdu. Mustafa Sarıgül zamanıyla kendine güvendi, gitti parti kurdu. Yani şimdi çıkıyorsun, diyorsun ki konuşurken, ya bizim öyle bir planımız yok diyorsun. Çünkü ben bu çatı altındayım diyorsun. Yani bu çatı altından çıktım ama ben bir şey olamayacağım diyorsun.
4: Çünkü şöyle bir risk var. Eğer Özgür Özel ayrılırsa, eğer o siyasi oluşumda istenen sürede ilçe teşkilatları vesaire bunlar kurulamazsa seçime giremeyecek. Ama şimdi ayrı bir risk var. Şimdi bazı milletvekilleri hakkında fezlekeler var. Bu yerel yönetimlerde ortaya çıkan işte rüşvet konularında bu iş genel merkezi desin. Bunu da konuşmuştuk mesela doğrusu ne programında.
3: Tabii.
4: Yani bu buraya da sirayet. Yani yerel yönetimlerde hızlı dehşet bir rüşvet şeyi olacak. Genel merkezde hiç kimse bir şey yapmamış veya buraya yansımamış olacak. Bunlar da yansımaya başlarsa Kemal Kılıçdaroğlu da çok değişik bir söylem kullanıyor. Ahlak retoriğini kullanıyor. Bu çok önemli bir retorik ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük silahı bu olacak bu dönemde. Şimdi yeniden partiyi yeniden eski ayarlarına getirme, siyasi ahlak, temizlik. Buradan da fezlekelerde arının da gelin der de birden serbest bırakırsa işte çok büyük kavga.
3: Eski CHP'li isimler de mesela tek tek tepki gösteriyorlar. Yani Özgür Özel Bey yönetimine mesela eski CHP milletvekillerinden Aytun Çırak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış. Diyor ki bugüne kadar diyor CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek için sabrettim. Daha iddianamelere girmedim bile ama 150'ye yakın delegenin telefonunda dekontlar bulunmuş iddiasını ortaya atıyor Aytun Çırak. Hakareti kesin, bu benim için kişiler sorunu değil. Kurucu parti CHP'yi parası olan hırsızlara kimse teslim etmez ifadesini kullanıyor eski CHP milletvekili Aytun Çırak. Bugün beklenen isimlerden bir tanesi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. İki gündür aslında bakarsanız bekliyorduk Kemal Bey'in bir açıklama yapmasını. Hemen karar verilir verilmez sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı ama ne diyeceği merak ediliyordu. Arkadaşlar ses 3 numaralı ses. Hazırsa şöyle bir dinleyelim. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu neler söylemiş. Buyurun.
5: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
3: Şöyle söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu aslına bakarsanız Özgür Özel'den beklediğimizi yaptı. Hani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu kadar sağduyulu olabilseydi belki de hiç bu kadar kriz çıkmayacaktı, kavga çıkmayacaktı, gürültü olmayacaktı. Ya siz de söylediniz ya az önce hani gelseydi kendi il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla verseydi anahtarı. Daha sonrasında çekip gitseydi ya da tamam genel başkanımızsın hadi bizi kurultaya götür ben de seni destekliyorum deseydi bu krizden hiçbiri olmayacaktı. Merve Hocam iki gündür tüm Türkiye oturduğu CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri izliyor. Siz de takip ettiniz iki gündür. Neler düşünüyorsunuz hocam?
6: Yani şimdi iç politika dediğimizde ben genelde hep dış politika konuşan bir insan olduğum için bunda dış politika perspektifiyle ele alacağım ama onun öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Ecevit hatırlatması bence son derece önemli bir hatırlatmaydı. Çünkü Türk siyasi hayatı içerisinde belki de 1900

0: adımların daha dikkatli atılması gerektiğine dair de bir örnek belki bize gösteriyor. Çünkü burada şunu söylemek gerekiyor. Burada oluşan güvensizlik sadece parti içerisinde değil, seçmen üzerinde de baskıyı arttıracak diye düşünüyorum. Bunların her birinin günün sonunda hepimiz için sonuçları oluyor. Ve dolayısıyla buradaki kırılmanın sistemik olarak devam etmesinin bir boyutu da şu olacak. Hatta olmaya başladı bile diyebilirim. Yine Cüneyt Hocam'a laf atacağım zaten burada. Şöyle bir durum var. Dış basında neticede bunu takip ediyor. Piyasalar bunu fiyatlandırıyor. Her şey an itibariyle sadece iç politikaya odaklı değil. Şunu söylemek gerekiyor. Şu son birkaç gün içerisinde batılı organlara baktığımızda, basın organlarına baktığımızda 3 konu üzerine odaklanmış durumdalar. Bir tanesi Türkiye'deki siyasi yargı söylemiyle alakalı olarak yargının silah haline getirildi, araçsallaştırıldığı söylemi. Bu son derece sorunlu bence. Çünkü şu nokta söylemem gerekiyor. Le Pen davası vardı Fransa'da yakın bir zaman içerisinde. Şimdi aşırı sağ odağına bakıyoruz belki burada. Hani böyle ideolojik farklılık var gibi gelse de şu bizim karşımıza çıkıyor. Le Pen ve partisinin Avrupa Parlamentosu'nun vermiş olduğu o destekleri parti personelini finanse etmede kullandığı söylenmişti. Şimdi CHP'de de benzer bir şey olduğu için bunu söylüyorum. MASAK raporları üzerine ya da MASAK'tan elde edilen belgeler bağlamında belki hani bu mali iz boyutunu tartışmak gerekebilir ama Avrupa bunu nasıl gösteriyor. Çok daha farklı başlıklarla göstermiş oluyor bize. Siyasi yargı söylemini değiştiriyor. Bir ikinci boyutu kayyum söylemi. Yani bu inanılmaz pek çok yerde karşımıza çıkıyor ve buraya partinin üzerine bir kayyum atanması gibi söylemlerin dile getiriliyor olması bence çok dikkat çekici. Burada da sanırım inanılmaz derecede bir bilgi hatası, dezenformasyon olduğunu görüyoruz. Üçüncü bir söylem de özellikle ekonomik noktada hani fiyatlandırıyorlar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum gibi gösterilmeye çalışılmasıyla alakalı diyorsunuz değil mi?
0: Kesinlikle ama şöyle bir şey var yani bu belki en ilginç boyutlarından biri. Cüneyt Hocam daha iyi açıklayacaktı. Yayın öncesinde de konuştuk. Kılıçdaroğlu gelmese kayyum atanacaktı söylemi var. Bu böyle çok ilginç bir şey karşımıza çıkan. Dezenformasyonun en üst noktalarını an itibariyle görmeye başladık. Ve bunların her birini birleştirdiğimizde bizim karşımızda belki en dikkat çeken noktalardan bir tanesi dediğim gibi hani burada ya geleneksel ya da yenilikçi böyle farklı yaklaşımlardan çok daha farklı olarak şu çıkmış oluyor. İçeride olan her şeyi özellikle Avrupa'da inanılmaz derecede takip ediyorlar ve araçsallaştırıyorlar. Bu bizim karşımıza çok daha farklı boyutlarla çıkarılmaya çalışılacak. Neticede bizim devam eden Avrupa Birliği sürecimiz var. Bununla birlikte özellikle Avrupa'da takip ettiğimiz politikalar, işbirlikleri gibi noktalarda da Türkiye'ye karşı duruşun ne kadar böyle zaman zaman değişken olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki bu süreci okuduğumuzda da o zaman parti içerisinde kalmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bir yandan da şu ana kadar baktığımızda işte kurultay usulsüzlüğü ya da işte hani mutlak butlan söylemlerinin de tam anlamıyla oturtulamadığını belki altını çizmek gerekiyor. Evet. İnsanlar şunu anlamıyor. 3 Kasım yanlış hatırlamıyorsam 3 Kasım'a nasıl geri döneceğiz yaklaşımı anlaşılmıyor. Çünkü bunu söylememdeki temel neden de şu. Daha öncesinde Kılıçdaroğlu başkanken neticede Avrupa Sosyalistleri Partisi içerisinde de bir karşılığı vardı. Daha sonrasında 2025 itibariyle biz Özgür Özel'in daha ağır olarak kendini burada gösterdiğini gördük. Yani Avrupa Sosyalistleri ya da PES içerisinde o kongre sonrasında daha böyle etkin olmaya, daha sesinin böyle yüksek çıkmaya başladığı bir arka plan oluştu. Ve şimdi buradaki süreç üzerinden de Türkiye ile alakalı farklı açıklamalar gelmeye başlayacak. Özellikle Avrupa Birliği bağlamında bunun kınanmasını istediklerini görüyoruz. İyi de o zaman şu soruyu sormam gerekiyor benim. Bugüne kadar Avrupa içerisinde pek çok partiyle evet. alakalı karar alındı. Bunlar kınandı mı? Bu sorunun da yanıtı yok maalesef.
1: Yani, bir virgül koyalım hocam. Bir virgül koyduk. Şimdi arkadaşlarım ekrana getirdiler. Bu önemli bir görüntü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesi burası. Az önce Sayın Cüneyt Altıparmak da uyardı sağ olsun. Şimdi bu sitede her milletvekilinin meclisteki görevi yazar. Orada daha öncesinde Özgür Özel'in hemen ünvan kısmında 28. dönem CHP Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyordu.
2: En sonda yazıyordu.
1: Ama bugün meclise bir yazı gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair. Bugün aynı zamanda kapalı grup toplantısında kendisi de grup başkanı seçilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde güncellemeye gidildi ve Özgür Özel'in şu anda ünvanı Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak yazıyor. Hem meclise bu kararın bildirilmesi ne anlama geliyordu, hem Özgür Özel'in grup başkanı olarak bundan sonra ben grup toplantılarını yapacağım demesi ne anlama geliyor? Birazdan değerlendireceğiz ama şimdi kısa bir reklam arasın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel, Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Biberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
12: Canım Cimri.
13: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanın veya yeni bez başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Star Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Gündemimiz mutlak mutlan kararı. Hocam artık herkes paşa. Siz de paşasınız. Ben de paşayım. Çünkü CHP'de herkes genel başkan oldu neredeyse. Herkes title'ını genel başkan olarak tutuyor sosyal medyada. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde az önce araya gitmeden önce arkadaşlarım vermişlerdi. Özgür Özel için grup başkanı ifadesi yazıldı. Genel başkan ifadesi kaldırıldı. Şimdi Özgür Özel diyor ki Cüneyt Hocam ben diyor grup başkanı olarak bundan sonra grup toplantılarına ben katılacağım, ben konuşacağım. Birincisi böyle bir şey mümkün mü? Yani böyle bir durum olabiliyor mu? Onu bir değerlendirelim. İkincisi, bugün kendisini hala genel başkan şeklinde ifade edip, işte kendi kendine aday gösterip milletvekillerine kendini seçtiren bir tablosu da vardı. Orada ne kadar etik? O konuyu da bir değerlendirelim. Buyurun.
1: Şimdi tabii meseleyle ilgili nereden başlayacağımız sorunu var. Onu baştan, yani ben seyircilere de size de söyleyeyim. Şimdi nereden anlatacağız bu meseleyi? Şimdi birinci durum şu. Ben bundan sonraki durumda, bundan sonraki adımda disiplin hukukunun ağırlıklı konuşulacağı bir evreye geçeceğimizi düşünüyorum. Evet. Bunun da bir takım sebepleri var. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmeliğini buldum. Orada grup başkanlığının nasıl seçileceği belirtiliyor. Yani hatta Sayın Özgür Özel grup başkanı seçildi haberini görünce o zaman bu kararı resmen tanıdılar dedim. Bitti. Yani Özgür Özel ve ekibi mahkemenin verdiği mutlak mutlak kararını tanıdılar. Evet. Çünkü ne diyor orada? Diyor ki milletvekili değilse genel başkan. Buna kim, bu tanıma kim uyuyor?
0: Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu. Demek ki buna başladılar. Ama burada seçimle ilgili bir üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. İkincisi bunu çağırma usulü, toplama usulü böyle bu şekilde olabilir mi? Bu ayrı bir tartışma. En yaşlı üyeyi yönetir diyor. Bir de bir başka mesele var. Grup başkanı her yasama yılı başında ve ihtiyaç duyulması halinde, bu ihtiyaç duyulması hali grup genel kurulu tarafından seçilir. Bizim yasama yılımız ne zaman başlıyor tekrar? Tekrar bir yasama yılı başladığında tabii buradan devam edecek. Demek tekrar bir seçim daha var. Yani burada verilen bu paya tekrar bir seçime doğru gidecek bu mesele. Bir başka durumda ara dönemde seçilmişse kalan süreyi tamamlar. Zaten ara dönemde seçilmiş kendisi. Ama bir şey daha var. Genel başkanın verdiği talimatları yerine getirmek durumunda CHP disiplini anlamında. Ben esas kırılma noktasının burada olacağını düşünüyorum. Mesela

0: Mesela Kılıçdaroğlu geldi dedi ki ben konuşacağım grupta. Grup başkanı dedi ki ben konuşturmam seni. O zaman ne olur?
1: Görevden alır.
0: Görevden alma yetkisi sadece partinin meclis grubunda.
1: Meclis grubunda.
0: O zaman ne yapacak? Bu
1: Oraya
0: genel başkana bir disiplinsizlik olarak değerlendirilip konunun disipline sevk edilmesi meselesi.
2: Allah'tan bu salı Arife.
0: Tam tersi durumda bu sefer işte genel başkan bize şöyle bakıyor, böyle bakıyor diye bir başka disiplin alanını açması. Şimdi kararı hatırlayalım. 3 tane temel organı var genel merkezin. Bir, genel başkan. Organdır genel başkan. Bir diğeri parti meclisi. Parti meclisi kendisi içerisinden bir parti yönetim kurulu seçer. Üçüncüsü de neydi? Yüksek disiplin kurulu. Yani disiplin kurulu da ayakta. Yani ben bu meselenin kırılma noktasının ikinci evre, yani bu maçta birinci roundda şöyle bir paylaşım çıktı. Meclis Özgür Özel'in, parti Kılıçdaroğlu'nun ikinci roundda bu zorlamayla beraber arada bir disiplin üzerinden bir tartışma başlayabilir.
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp grup toplantısında grup başkanı ben konuşmak istiyorum dediğinde Özgür Özel de buna izin vermezse
0: Evet.
2: Özgür Özel'i Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebiliyor mu Kemal Kılıçdaroğlu?
0: Tabii eder.
2: Ve o YDK yani Yüksek Disiplin Kurulu 37. Olağan Kurultay dönemindeki
0: Dengelenler. Tabii.
2: YDK
0: Tabii aynı
2: o
0: bunlar.
2: YDK'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın zaten çoğu.
0: Ya orada da bir tartışma var, onu da söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o seçime girerken bir takım farklı isimler de giriyor. Biliyorsunuz şeyin CHP'nin seçim sistematiği de öyle. Yani o listeyi delme dediğimiz durum olmuş muydu? Ona da bakmak lazım.
2: Tabii.
0: Ama disiplin kurulunda genelde bu olmuyor. Genelde parti meclisiyle ilgili bir tartışma olarak yürüyor. Bir de hocam biraz önce temiz meselesini anlattı. O da önemli. Bu karar fiilen kesinleşmiş bir karardır. Yani şu anda CHP'nin genel başkanı kim?
2: Kemal
0: Yani
2: Kılıçdaroğlu.
0: Sayın Kılıçdaroğlu. Peki Sayın Kılıçdaroğlu kendisini bu göreve getiren kararı temiz edebilir mi? Eder mi?
2: Etmez.
0: Etmez.
1: Mesele bitmiştir.
0: Kendisi asli bir taraf olduğu için kendisine bağlı feriler de asilin yetkisine tabidir. Asil bir konuyu temiz etmediği müddetçe feri müdahiller, davalı genel merkezin yanında olsalar bile bunların temiz etme yetkisi yok. O zaman yeni bir hukuki tartışma daha başlayacak. Peki bu karardan etkilenenlerin durumu ne olacak? Mesela Sayın Özgür Özel gidip ben temiz ediyorum dediğinde istinaf ne diyecek? İstinaf bunu reddederse bu red kararı bu sefer temize gidecek. Yani anlayacağınız matruşka gibi
1: Bireysel başvurusu söyleniyor. Özgür Özel bireysel
0: Şöyle bir ihtimal var hocam. Bireysel başvuruya da doğrudan gidemez. Tüm hukuki yolları tüketmesi lazım.
1: Değil mi?
0: O da usulden red yemesin diye şöyle bir şey yapılabilir. Tabii burada ben bir hukukçu olarak fikir beyan ediyorum. Daha farklı yöntemler düşünülebilir ama hukuki olarak da şöyle bir durumun da olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kararın apar topar temiz edilmesi, bunlar tamamı bu avukatların da görevden alınmasına sebebiyet verdi aslında. İlk yetkisini sayın
2: Avukatları görevden
0: almakla kullandı. Evet.
2: aldı.
0: İkinci yetkisini basın danışmanı atamakla kullandı. Böyle bir silsilesi var durumun. Orada Sayın Özgür Özel temiz dilekçesi verir. Bölge mahkemesi bunu reddeder. Bu bir karardır. O kararı temize götürür. O kararı temizden döner. Döndükten sonra bireysel başvuruya gidebilir. Böyle bir yol var. Ama bu ne kadar sürer? Belki Yargıtay şunu da diyebilir. Evet, siz bu karardan bir şekilde etkileniyorsunuz. Ben bu temiz talebini incelerim. Ama hukuk yargılaması açısından bir kişinin taraf olabilmesi, taraf olarak dosyaya müdahil olabilmesi yerel mahkemenin veya işte istinaf mahkemesinin kabul etmesiyle ilgili bir durum. Yani kararı okuduysanız zaten görürsünüz. Davacılar, davalı CHP Genel Merkezi.
2: Şu çok içler acısı bir tabloyu arkadaşlar. Siz tam değiştirdiniz. Şimdi bu meclisin şu anda sitesinde görünen aslında bakarsanız yapılan açıklama. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesine girdiğinizde direkt görebilirsiniz. Şu görüntü gerçekten yani bir ülkenin ana muhalefet partisi için içler acısı bir tablo. Yani iki tane isim altta genel başkan yazıyor. Ya gerçekten bu az önce Can Türk hocamın da söylediği gibi işte çok başlığa giden ama bu çok başlığı da artık o bünyenin kaldırmayacağı bir durum haline geliyor. Diğer taraftan Cüneyt hocam şu sorunun da cevabını sizden alayım. Şimdi çok fazla konuşulan bu iki gündür şöyle bir mevzu da var. Ya Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsin
0: evet.
2: diyorlar. Ya işte feragat etsin. Feragat ederse hiçbir sorun yok. İşte kayyum oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda X partinin delegesi seçmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıllarca CHP'de yine CHP'nin delegesi seçti. Nasıl bir kayyum oluyor?

0: Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada feragat etme gibi bir durumu söz konusu mu ya? Yok ya, siz böyle bir karar aldınız ama yok kardeşim, ben istemiyorum CHP Genel Başkanlığı'nı falan filan.
1: Şimdi kayyum meselesi tabii. Kayyum kavramı bayağı tüketilmiş bir kavram. Belediye meselesi falan var. Geçenlerde bir çocuğa aşı yaptırmayan baba sebebiyle çocuğa kayyum atadılar. Baba açıklama yapıyor, benim oğlum belediye mi diye. Yani kavram öyle bir yere kaydı ki. Bu kayyum değil, geçici heyet meselesi. Şimdi geçici heyet nasıl atanıyor? Şöyle bir durumu var. Geçici heyetin atanması, mahkemeye başvuru yaptığınızda siz bir liste veriyorsunuz davacı olarak. Davalı da bir liste verebilir. Yani burada bir geçici heyet atanacaksa mesela birileri benle sizi önerir. Bir davalı tarafta hocalarımı önerir. Mahkemede bir oradan alır, bir buradan alır, bir liste çıkarır. Veya hiçbir liste verilmez ama geçici heyet atanır. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçici heyet gibi bir atanması durumu yok.
0: Evet.
1: Burada 38. Genel Kurul'un iptal edilmesi sebebiyle doğrudan 37'ye dönülme durumu var. Kılıçdaroğlu görevi kabul etmeseydi, ne olacağını söyleyeyim mi ben size? Görevi kabul etmediği andan itibaren parti meclisi onun yerine bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı da 45 gün içerisinde genel başkanlık seçimi yapmak üzere bütün delegeleri çağırır.
0: Ama o parti meclisinin işte 37. kurultaydaki parti meclisi olması
1: aynen
0: lazım.
1: Öyle. Yani parti meclisi istifa etti diyelim. Parti meclisi için toplanır genel kurul. Bu da olağanüstü genel kurul statüsündedir. Olağan genel kurul aşaması yine ayakta durur, bunu bekler. Bir başka tartışmayı da söyleyeyim size. Hukuki olarak bir gri alan daha var. Buyurun. O da şu. Şimdi diyorlar ki hemen bizi şeye götürsün. Olağanüstü kurultaya götürsün. Olağanüstü kurultaya başvuru yaptığınızda bir tane CHP'li gidip YSK'ya şunu dese, ya bunlar 38'i yapmamış, daha hangi genel kurulun olağanüstüsünü yapacaklar dese, evet. YSK'dan terse bir karar çıktığı zaman bu da kilitlenir. Yani burada en mantıklı şey Kılıçdaroğlu'nun da bu arınmayla, hocamın biraz önce işaret ettiği arınmayla ilgili sürecinin kısmen dahi olsa önünü açmak ve günün sonunda mümkün olabildiğince genel kurula götürmek. Ama tüm şunları söyleyeyim, bunu da siyasi bir yorum olarak yapayım. Ben siyasette şunu gördüm. Böyle bir çatışma olduğu zaman taraflar yıprandı mı gün yüzüne üçüncü bir yol çıkar. Biz bunu taciz atışında görüyoruz. Yani CHP içerisinde.
0: Nedir o?
1: Üçüncü bir yol, Oğuz Kağan Salıcı'nın mesela bir takım paylaşımları var. Hem Özgür Özel'i eleştiriyor, hem Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. CHP böyle bir tablo içerisinde de, hocam biraz önce üçe bölünmeden bahsetti. Ben bir bölünme daha ekleyeyim. Bu durumun tamamından, yani Kılıçdaroğlu'nun tutumundan da, İmamoğlu'nun yaptıklarından da, Özgür Özel'in davranışlarından da rahatsız olan bir kitle de ortaya çıkabilir. Şunu da unutmamak lazım. İlk oylamada 600-600, ikinci oylamada 500-800. Ne olursa olsun CHP'nin, ya yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'de bir tabanı var. Hala var.
0: Var.
1: O zaman Sayın Kılıçdaroğlu bence zihin haritasında şu evreler var. Birincisi görev alma, aldı. İkincisi arınma. Üçüncüsü de devretme. Ben Kılıçdaroğlu'nun İla nihaya genel başkanlık hedefiyle bu masaya da buraya geldiğini düşünmüyorum.
0: Ne?
1: Arındırıp birilerine devredecektir.
0: Kaç,
1: üçüncü yol burada
0: kaç
1: devreye girer.
0: Süre nedir?
1: Ya ben bunun en erkenini söyleyeyim 6 ay ama 1 yıl içerisinde bir dönüşüm sağlanır gibi geliyor bana. Şu olursa sürpriz olur benim için. Ben 3 ay içerisinde gidiyorum derse genel kurula bunu ilan edebilir, biliyorsunuz. Genel başkanın öyle bir yetkisi de var. 38. genel kurulu böyle yapacağım derse bu da biraz böyle iyimser bir durum olur CHP için. Ama ben yatışmanın olmama sebebinin de arınmayla ilgili olduğu kanaatindeyim.
0: Tamam. Şimdi çok güzel bir yere getirdik konuyu. Hemen evet. Can Türk hocama soracağım. Neden? Şimdi Özgür Özel diyor ki, ben diyor kurultay kararını, gazetede ilanını okumadıkça diyor iletişime geçmem, konuşmam. Cüneyt Hocam şimdi diyor ki ya 40 günde yapamazsın. Hani böyle bir durum söz konusu değil. İtiraz gelirse bu süreç
1: biraz önce illerde problem var ya. Şimdi illerdeki problemi nasıl çözecek?
0: Onların da çözülmesi lazım. En az diyor 6 ay. Hadi 3 ay da diyor getirebilir. Ne olacak hocam şimdi 3 ay, hadi diyelim en iyi senaryoda 3 ay. Çıktı Kemal Kılıçdaroğlu, dedi ki tamam ben genel başkanlık yetkimi kullanıyorum. 3 ay sonra gideceğim. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu şu anda 6 aya kadar bu işi yayacak. Ne olacak CHP'de?
2: Şimdi 3 tane cümle kuruyor. Daha doğrusu 3 tane kelimeden bahsediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları 3 odağa dayanıyor. Birincisi şu. Ahlak,

0: Kuruluş kodları 3, birlik ve beraberlik. Bir de kuruluş kodlarıyla ahlak arasında bir cümle daha kurdu. O da restorasyon.
1: Ve orada siyasi ahlak demiyor. Bakın onun da altını çizmekte i̇şte fayda var. Direkt ahlak
0: bu
1: diyor.
0: Bu 3,5 veya 4 neyse. Hı hı. Bu 4 kavram işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki savaşın 4 tane cephesi var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar hiç ahlaksızlıkla suçlanmadı.
1: Evet.
0: Bu ahlakı düzelteceğiz. Şimdi ahlak nasıl düzeltilecek? Bir kere hakkında soruşturma olan, davalar süren, tutuklanan belediye başkanları, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, disipline sevk edilecek. Başka türlü nasıl arınacaksınız? Arınmadan bahsediyor. İkincisi, yani sadece Ekrem İmamoğlu değil, bütün. İkincisi, bu işin diğer işte partinin diğer yetkilileri veya üyelerine, delegeler dahil, sirayet etmiş isimleri olan, işte mesela şikayet dilekçesinde bulunan bunların da parti disiplinine sevk edilmesi, kıyamet burada kopacak. Artık yani burada 4 savaş olacak diyorum. Bu 4 savaşın hangisi daha büyük olur onlara yani izleyicilerimiz, kamuoyu karar versin. İkincisi restorasyon savaşları olacak. Çünkü restorasyondan kasıt ne? Yani bütün il, ilçe başkanları dahil, delegeler dahil yeniden mi dizayn edilecek? Millet yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o işte komisyonlar, şunlar, bunlar yeniden mi restore edilecek bu şeyler, milletvekilleri? Milletvekilleri hakkında bazılarının hakkında fezleke var. Sayın Özel de dahil. Grubu serbest bırakıp veya fezlekelerin işte mecliste görüşülmesi için restorasyona bunlar da mı girecek? Üçüncüsü, çünkü şeyde Özgür Özel'in cevaplarını da bu yani salvolarını da ekleriz. Üçüncüsü de kurultay savaşları. Şimdi bu kurultay savaşları işte zaman, hangi kurultay delegeleriyle yeni bir 38. kurultaya gidilecek? 38.2 oluyor artık. Yani aslında 38 oluyor da 38.2 diyelim biz. 38.1 iptal edildi. Şimdi 38'e geri döndük. Bu 39. 40. falan olmaz.
2: Tabii.
0: Bu 38.2. Peki oraya ne, kimlerle gidilecek? Orada hangi delegeler nereye oy verecek? Bu süreç nasıl yaşanacak? Zaman sorunu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğü. Tüzük kavgası da çıkacak. Yani hakikaten çok zor süreçler bunlar. Hemen Sayın Özel ne dedi? Asıl ahlaksızlık dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıldı. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ahlaktan bahsederken siz ahlaksızsınız demeye getirdi. Yani açık açık demedi ama bu o anlama da gelir. Hayır dedi, asıl yani biz ahlaksız değiliz, bize ahlaksızlık yapıldı. Asıl sen ahlaksızsın dedi. Dedi ya, onu da şöyle kurdu. O bizim evladımızdır, yapmaz diyemedin dedi. Feragat edemedin dedi. Şimdi zaten feragat etmek diye bir söz konusu veya kayyım tartışmaları da söz konusu
1: Kemal
0: değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu için o durum çok kötü. Hani şöyle anlatayım.
0: Hayır, çok kötü değil.
1: Yok, şunu demek istiyorum. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesiyle alakalı, içinde bulunduğu durumla alakalı bir tespitte
2: bulunacağım.
1: İzah
2: etmesi noktasında.
1: Şurada tabii. Hocam, şimdi Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimleri öncesinde Türkiye'de tanınırlığıyla alakalı anket çalışmaları var. %1 civarında.
0: Tabii.
1: Yani sen Türkiye'de %1 civarında tanınan bir belediye başkanını tuttun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdin. Aday gösteren kim o dönemde? Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra bu senin gösterdiğin isim, senin yaptığın kurultayda, senin arkandan ve senin daha öncesinde katıldığın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de mesela o seçimde de alakalı şey var. Hatta hazır yeri gelmişken bakın onu da dinleteyim size. Orada da açıklamalar var. Arkadaşlar birinci ses. CHP eski gençlik kolları başkanı Erkan Çakır'ın açıklaması var mesela. O dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı Ekrem İmamoğlu'ndan diyor ki bize talimat geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor oy atmayacaksınız dendi diyor. Hangi partiye oy atarsanız atın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmayın dediler diyor. Bir dinleyelim.
3: Biz Kemal ve bu kumpası 2022 Kasım ayında kurduk.
4: Hı hı. Bir dakika.
3: Murat,

0: Kemal
1: Tabii.
0: Bey'e siz bir kumpas mı kurdunuz?
1: Tabii. 2022 Kasım ayında.
0: 2022 Kasım ayında Kemal Bey'e ne kumpası kurdunuz?
1: Ekrem İmamoğlu bu kumpası kurdurdu bize. Kemal Bey'e bu kumpası biz kurduk. 2022 Kasım ayında kurduk.
2: Diyor ki orada sesin bazı kısımları alınmamış. Ben şöyle anlatayım. Bize diyor oy vermeyin dediler diyor. Ekrem İmamoğlu ve tayfası bize Kemal Kılıçdaroğlu dışında kime oy verirseniz verin ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin diye diyor. Talimat geldi diyor. Buyurun hocam siz özür dilerim ben böldüm.
3: Estağfurullah. Dördüncü savaş da birlik beraberlik savaşları. Şimdi şöyle bence bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun en rahat kazanacağı veya en rahat edeceği savaş, en kolay savaş bu. Çünkü şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi rahmetli Baykal'ın sözleriyle söylüyorum, hiziplerden kurulu bir partidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlak, meşruluk, efendim temsiliyet, demokrasi söylemleri hiziplerin arasında güç dengeleriyle kurgulanır. Söylemler yapılır da kurucu unsur oradan beslenir. Şimdi asıl bizim görmemiz gereken veya bakmamız gereken yer işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin o hizipleriyle olan teması, pazarlıklar başlayacak. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluşu, Sayın rahmetli Baykal'ın genel başkanlığa seçilmesi, kalması, yıllarca açıklamaları, sonra Özgür Özel'in, Sayın Özel'in genel başkan olması hep bu hizipler arasındaki dengeydi. Sadece hizipler arasındaki dengeye farklı bir soluk getirilmiş. İşte açıklamalardan, eski Cumhuriyet Halk Partili delegeler, yöneticilerin açıklamalarından. O da rüşvet, hediye. Yani Ekrem İmamoğlu'nun duygusal, parasal, duygusal, maddi, duygusal bir takım katkıları.
2: Fazla duygusal.
3: O hizipleri arasında dengeyi o bozmuş. Şimdi bu saatten sonra asıl bir savaş da yani asıl bir gürültü patlatır da bu birlik meselesi. Hizipler arasındaki dengeden. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultayda 38.1'de genel başkanlıktan ayrıldığı kurultayda o zamana kadar hangi hiziplerle beraber yürüdüyse asıl soru o hizipleri tekrar toparlayabilecek mi? Arkasına alabilecek mi? Yani dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5, 6, 7, kimine göre 8, kimine göre 9. Her birinin farklı gücü, farklı bir noktası olan hizip meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu bu işi atlatır. Şimdi bakmayın böyle bir mağduriyet edebiyatı, bir gürültü patırtı içerisinde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun resimleri yakılıyor, yıkılıyor, bir sürü suçlamalar. Şimdi Kurban Bayramı 9 gün. Herkes bir dinlenir, kafayı toplar. Önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk pazartesi günden itibaren pazarlıklar kapıları kapalı kapılar ardında başlar. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten 9 gün boyunca o şeyi hazırlar. Çünkü hiçbiri gitmeyecek artık. Bayram zehir oldu onlara.
2: Yok.
3: Herkes Ankara'da. Dolayısıyla şimdi kameralar önünde birbirlerine ahlak, efendim vicdan, yani demokrasi yüksek seviyeden, yüksek tonlu cümleler kullanırken arka tarafta hizipler arasında görüşmeler başlayacak. Yani hizipleri herkes şu an Özgür Özel'de. Çünkü bir denge dağıldı. Ve şu an hizipler, hizip odakları daha güçlü hale geldiler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı görüntüdedir ama bir de arka tarafta geri planda olan genel başkanı. Bunları da nereden çözeriz? Sayın Kılıçdaroğlu işte kaç yıl görev yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
2: 12.
3: 12 sene.
2: 12 sene.
3: 12 sene boyunca partinin kritik noktalarında kimler vardıysa işte onlardır onlar, o hiziplerin asıl ağırlıkları. Şimdi onların dengelerine bakacağız. Onlar arasındaki görüşmelere bakacağız. Bu odaklar değişebilir. Şimdi şu an yani o dünden itibaren aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle bu hizipler arasındaki kendi dayandığı, kendisini güvendiği, 12 yıl boyunca taşıyan hizip odaklarıyla görüşmek. Zaten bu hizip odaklarıyla pazarlıklar bittiği andan itibaren artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de saflar belli olur. Ve ondan sonra bu ahlak tartışması, restorasyon tartışması vesaire tartışması o savaşlar daha kolay geçer ve yol belirlenir. Yani bu da

0: işte en az bir ay, iki ay, neyse artık yani bu belki 9 gün. Şimdi herkes, şimdi Cüneyt Hocam dedi ya, 3 ay içerisinde bu netleşir. Ben de ona katılıyorum ama bu uzaya da bilir. Yani esnek bir süre. Çünkü dediğim gibi bu hizipler arasındaki dengeyi şey yapmak lazım. Kim yani Sayın Kılıçdaroğlu mutlaka dayandığı bir yer var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 38. kurultaydan önce çok mu zayıf bir adamdı?
1: Ya şunu söyleyelim, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun o Özgür Özel'le yarışa girdiği süreçte yayınlarda da biz bunu çok fazla dile getirmiştik. Hani bir siyasi kalibre meselesi vardır. Hani bence Özgür Özel zaten o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kalibresindeki bir isim değildi. Ya o kurultayda Özgür Özel'in seçildiği gün biz yayındaydık.
0: Evet.
1: Canlı yayın, yine Doğrusu Ne programındaydık ve işte orada sahadaki durumu, evet, muhabir arkadaşlarımızla belki beraberdik de hocam.
0: Beraber,
1: aynı yayında
0: beraber,
1: da olabiliriz.
0: Beraber.
1: O günden bugüne kadar da Özgür Özel'i de eleştirdiğimiz yerler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da eleştirdiğimiz yerler oldu ama gelinen aşamada şunu söyleyebilirim. Mesela Özgür Bey daha öncesinde de pek çok kez kalabalıkları sokağa çağırdı. Mesela Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra da kalabalıkları sokağa çağırdı. Sonra da çağırdığında kendisi de pişman oldu. Çünkü baktı ki kalabalıklar üzerinde güçlü değil. Ya bunu pek çok kez tecrübe etmiş ve kötü şekilde tecrübe etmiş bir isim. Yine geliyor, karardan sonra ilk yaptığı şey CHP'lileri genel merkeze davet etmek oldu. CHP'lileri genel merkeze davet etti. Bakın oradaki kalabalığı yine kontrol edemedi. Orada bizim basın mensubu arkadaşlarımıza
0: o CHP kalabalığı
1: saldırılar oldu.
0: Evet.
1: Yani bizim muhabir arkadaşlarımızın şahit olduğu, benim bizzat sahada beraber çalıştığım arkadaşlarım olan, hepsi pırlanta gibi insanlardır. Ya cidden yani biz sahada muhabirler, editörler hep birbirimizi tanırız, beraber içeriz, beraber yeriz. Bunun X kanalı, Y kanalı diye bir ayrışması yoktur. Biz basın mensubuz, gazeteciyiz. Orada kameraman arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlarımıza saldırılar oldu. Bakın engelleyemedi. Dönüyorsunuz akşam saatlerinde parti genel merkezi içerisinde genel başkanın fotoğrafı, o dönemde işte 38. olan kurultay öncesinde genel başkanlık yapmış ismin fotoğrafı indiriliyor. Üzerine tekmeler atılıyor o fotoğrafa. Öyle görüntüler sosyal medyaya yansıyor. Yarın bir gün şöyle bir dedikodu var Can Türk Hocam. Onu size soracağım, Merve Hocam'a evet, geçeceğim arkasından. Siyaset kulislerinde şu konuşuluyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde anlaşmaya vardılar. Özgür Özel süreci şu anda hafif hafif hafif hafif demleyip CHP'lilere kabul ettirmeye çalışıyor şeklinde. Yani kendini destekleyenlere kabul ettirmeye çalışıyor diye bir dedikodu dönüyor siyaset kulislerinde. Ama 3 ay sonra, 9 gün sonra, ya 9 gün sonra çıkıp da bizim genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, kendisini genel merkeze bekliyoruz dediğinde bundan 2 gün önce genel merkeze davet ettiği kalabalıkları kontrol edebilecek mi?
0: Evet.
1: O insanlar oraya dikilip de bağırmaya başladıklarında, çağırmaya başladıklarında masum CHP'lileri kim koruyacak onun içindeki?
0: Kesinlikle. Şimdi asıl zaten problem şu. Şimdi bugüne kadar dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu hizipler arasındaki uzlaşma, anlaşma veya o dengelerden kuruluyordu. Görünen o ki, iddialar üzerinden konuşuyorum. Çünkü bu iddiaları da yapan bizzat Cumhuriyet Halk Partili delegeler. İşte bakın az önce de bir açıklama. Yani biz 2022 Kasım'ından beri kazık atıyoruz dediler. Yani oy vermeyelim.
1: Evet.
0: Şimdi demek ki araya Ekrem İmamoğlu dengesi girdi. O da neydi? İşte delegeleri etkilemek, hediyeler vermek, rüşvet. Bu hizipler arasında dengeyi bozdu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirli noktalarında, belirli odaklarında çok ciddi bir şeyi var. Yani üstünlüğü ve saygınlığı var. Şimdi onlar şu an herkes sessizce, o hizipler, o odaklar şimdi sadece birkaç günün geçmesini bekliyorlar. Ortalık bir gürültü patırtı bitsin. 9 günlük yani tatil, bayram tatili bu gürültü patırtıyı bitirir. Çünkü dedim ya, 9 gün boyunca her ikisi de bu odaklarla yoğun bir trafik içerisine girecek. Ama bu sefer bu odakların arasındaki trafik belli ki rüşvet odaklı, parasal odaklı, hediye odaklı olmayacak. Çünkü birbirlerini ihbar ediyorlar.
1: Tabii canım.
0: Bu yaşanan hadiselerin hiçbirini ne AK Parti çıkardı ortaya, ne Milliyetçi Hareket Partisi çıkardı, ne polisiye bir şey çıktı, ne yargı düştü peşine. Kimsenin bir şey, birinin peşine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşine düşen yok.
1: Yani durup dururken bu soruşturma açılmadı.
0: Yani onu demek istiyorum. Ne oldu? Kendileri çıktılar. Yani Lütfü Savaş'ın günlerdir, aylar

0: uğraşmasını biliyoruz. Tabii. Yani hepimiz gördük. O tartışmalar çerçevesinde yerel seçimlere gittiler. Şimdi buralardan baktığımızda yani ciddi anlamda tekrar hani şöyle sihirli bir cümle kuruyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, partiyi kendi ayarlarına, önceki ayarlarına döndüreceğiz. İşte o ayar dediği şey o hizipler arasındaki denge. Şimdi bu hizipleri arasındaki dengeyi en hızlı, en çabuk, en marifetli bir şekilde kim kapatırsa onun isteği, onun gücü, onun üzerinden bir yeni kurultay olur. 38.2 olur. Onun zamanını o belirler. Ama şu çetin, yani mecliste, şimdi Sayın Özel eğer, şimdi Özgür Özel'in bir özelliği var. O, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefet kültürü iki damardan beslenir. Biri kurumsal muhalefet, ikincisi de sokak muhalefeti. İşte bu aşırı sol örgütlerin, yapıların, partilerin adını sanını ilk defa duyduğumuz. Onların da o zemine dökülmesi. Mesela Sayın Özgür Özel o noktada toplumsal muhalefet sokaklara dökme. İşte Ekrem İmamoğlu ile beraber o cenahı kullandılar. İşte günlerdir işte o mitingler, şunlar bunlar. Sayın Kılıçdaroğlu bu yöntemi uygulamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yöntem kurumsal muhalefet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte o kurumsal muhalefet üzerinden
1: evet.
0: Göreceğiz. İşte bu tartışmalar özellikle mecliste hani sıcak cephe yani anlık çatışmalara dönüşecek. Kim konuşacak? Konuşmaları ben yapacağım. Yok konuşmaları genel başkan yapar. Şimdi genel başkan gelecek. Grup toplantısında konuşma yapacak. Kaç milletvekili katılacak? Belki sırtlarını dönüp oturacaklar. Yapıyorlar ya onlar törenlerde falan sırtlarını dönüveriyorlar. Yani bakın daha bunları bu tarz şeyleri göreceğiz. Bu mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği, dayandığı hizibi de rahatsız eder.
1: Ben açık söyleyeyim CHP'de çoğu milletvekilinin genel başkandan aykırı hareket edebileceğini düşünmüyorum.
0: Zaten
1: de siyasi parti anlamında
2: tabii
1: aslında
2: bakarsanız. Böyle.
0: Şimdi zaten öyle. Şimdi iktidarsan bir siyasi parti, güçsen, odaksan insanlar niye mevcut siyasi pozisyonunu bozsun ki?
1: Hocam bizim siyasetimizdeki en büyük sıkıntı şu. Biz milletvekillerimizi tanımıyoruz. Mesela Türkiye'de dışarıya çıkın, mikrofon tutun. Herhangi bir şehirde deyin ki ya bu şehirdeki milletvekilleri kimler?
0: O biraz yani da bizim
1: senin milletvekillerin kimler?
0: Tutun tanısınlar hayır, yani.
1: Şundan dolayı çünkü bizde milletvekili değil, bizde partiye oy veriliyor. Partinin
0: evet,
1: yani oy oranı var. Kadar da milletvekili çıkartma durumu söz konusu oluyor ya. Yani meclis çatısı altında tabii ki çok tecrübeli milletvekilleri vardır. Onlar bulundukları bölgelerde mesela kendi oyları olan isimlerdir. Partiler zaten o isimlere gidip teklifte bulunuyorlar. Gel bizim partimizden milletvekili ol diye. Ama o milletvekillerinin bir kısmı da parti aday gösterdiği için oraya oturan isimler. Daha sonrasında tecrübe kazanan isimler. O yüzden CHP'deki çoğu milletvekilinin ben genel başkanlara aykırı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Şundan dolayı adam diyecek ki ya hadi gün oldu devran döndü. Bak kurultay yapmıştık. Özgür Özel genel başkandı. Mahkeme bir karar aldı. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi yeniden genel başkan. Bu sürecin uzamayacağı ne malum. Bu adamın 2028 tabii, seçimlerinde genel başkan olarak tekrar gitmeyeceği ne malum. Ve beni milletvekili adayı gösterir mi göstermez mi? Bak milletvekilinin evet. En çok korktuğu konu bu. Beni milletvekili adayı gösterir mi göstermez mi?
0: İşte bu Özgür Özel'in en büyük hatası olarak tarihe geçer. Neden? Çünkü zaman ona oynadıkça. Şimdi ortada bir gençlik, enerji, ideoloji, söylem, duygusal bir yaklaşım var. Özgür Özel'i kastediyorum. Bir de tecrübe var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaş var. İşte tecrübe, enerji, gençliği yani enerjiyi anlatıyorum. Veya o
2: tavşan
0: duygusal...
2: kaplumbağa şey. Özgür
0: Özel. Tavşan kaplumbağa meselesi. Kaplumbağa her zaman yarışı tamamlamıştır ama.
2: Tabii.
0: Evet. Yani bu işler hep böyledir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu o rüzgara direndikçe, o baskıya direndikçe, o fırtınaya bu sefer acaba Sayın Kılıçdaroğlu kalıcı mı tartışmalar
1: tabii,
0: başlar.
1: Tabii.
0: Ki onun sakinliğini gördüm ben, sükunetini gördüm. Yani ben bu işi çözerim. Bayram sonuna daha farklı bir CHP olur tarzı bir şeyi var.
1: Evet.
0: Şimdilik de fazla da hani ortalığı da hani partiyi bölmemek adına babalık, abilik, büyüklük, birleştirici güç. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yaptığı dönemlerde hep şunu söylüyordu. Türkiye'nin birleştirici gücü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganları buydu. İşte o kavramlar adı altında

0: İşte o hiziplerle görüşecek.
1: Parti içinde hocam psikolojik üstünlük değişti.
0: Tabii. İşte bu alta da yansır.
1: Aytun Çıray'ın yaptığı açıklama, biraz önce gördüğünüz şey, daha başka şeyler de çıkacak. Çünkü tabii, tüm vaatler yerine de gelmemiş olabilir.
2: Şimdi vaatleri yerine gelmeyen isimler mesela, şimdi tam işte Öcalma zamanı.
0: Tabii.
2: Hani sen bana şunu vaat ettin.
1: Veya şahit olanlar, ya ben tabii sesimi çıkarmayayım ama şimdi artık pozisyon
2: bugünkü
1: değişti yani.
2: Kapalı grup toplantısından sonra aynı zamanda biliyorsunuz yine Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisini toplamıştı. Şimdi o parti meclisinden de bazı bilgiler sızıyor. Tabii bunlar iddialar. O iddia olduğunu söyleyelim. Onun bir altını çizelim. Şimdi iddiaya göre Özgür Özel grup toplantısında diyor ki, ben diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan demem. Bundan sonra Kemal Bey derim diyor. Genel başkan demem. Benim ağzımdan böyle bir şey duyamazsınız diyor. İddia. Diğer taraftan da Özel'in 3 veya 4 kişilik bir heyet oluşturacağı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şekilde aynı sayıda bir heyet oluşturacağı, bu heyetlerin birbirleriyle görüşmeler gerçekleştireceği ve bu görüşmelerde kurultay sürecinin ele alınacağı ifade ediliyor. Yani burada aslında bakarsanız, bu iddialara bakarak biz şunu görüyoruz Merve Hocam. Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiaya göre genel merkeze hiç gitmeyecek. Genel merkezi Özgür Özel tutacak. Kemal Kılıçdaroğlu işte evinden çıkacak, çalışma ofisine gidecek. Çalışma ofisinde heyetle beraber bu süreci yürütecek. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu ofise gider mi, gitmeli mi? Ya şey, şunu, genel merkeze gitmeli mi?
3: Şunu sorayım o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu hadi gitmiyorum dedi. En uç noktaya söylüyorum.
2: Değişiyor mu?
3: Mahkeme kararı geri alınmış olacak mı? Hayır. Olmayacak. Biz şu an 3 Kasım'ı konuşuyoruz zaten. Biz 3 Kasım 2023'teyiz. 4 Kasım'a geçemiyoruz CHP olayında. Yani bu değişmeyecek olan bir şey. Bu açıklamaları yapmaları, yapmamaları bence çok bir şey fark etmiyor. Ana muhalefet şu an çok büyük bir kriz içerisinde.
2: Bu çok güzel bir başlık bu arada. Bunu hemen şöyle not aldım.
3: Ve buradaki çıkış yolu şu. Kimin lider olduğu, kimin başkan olduğu değil, bu krizi en iyi kim yönetecek? Şimdi az önce Can Türk Hocam çok önemli bir şey dedi. Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar bir yol haritası çizdi. Şeffaflık dedi, yeniden yapılanma dedi, işte ahlaki değerler dedi. Buna karşılık Özgür Özel bize neler sundu? Sürekli olarak kurultay, 40 gün içerisinde kurultay olacak. Ben tanımıyorum, ben yapmıyorum. Aslında burada denilmesi gereken temel konu meşruiyet yaklaşımı üzerinden. Buradaki sorunların ne olduğu, hukuki anlamda bu sürecin nasıl çözümleneceği, bunun daha büyük bir sorun haline gelmeden parti iradesiyle seçmenini küstürmeden, seçmenini kırmadan nasıl devam edeceği. Çünkü şunu biliyoruz ki iki otoriteli bir yapı olamaz zaten parti içerisinde. Ama şu an için bize sunulmaya çalışılan bu perspektif olduğundan dolayı burada da hani programın başından bu yana aslında hocalarım o kadar geniş bir çerçeve çizdiler ki çok fazla dezenformasyonla mücadele ediyoruz aynı zamanda. Ya partiyle alakalı tek bir başlık üzerinde bile en önemlisi mesela şu an için mahkeme kararı alındı. Mahkeme kararının nasıl uygulanacağından ya da liderin kim olduğundan ziyade bu sürecin nasıl devam edeceği olması gerekirken orada bile bir sürü farklı açıklama var. Ve bu farklı açıklamalar günün sonunda yine dış politikaya bağlayacağım Mustafa Bey şöyle bir şey ortaya çıkarıyor. Çünkü Almanya Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış, demiş ki kaygılıyız gelişmelerden demiş. Neyin kaygısı mesela? Bir bağlamı yok bu kaygıların. Çünkü buradaki durum siyasi partinin kendi içerisinde çözmesi gereken bir başlık. Ama ne oluyor günün sonunda dış politika aracı haline getirilip otomatikman burada çok büyük sıkıntılar varmış gibi, çözülemeyecekmiş gibi bir başlık bize sunuluyor. O zaman da tekrar tekrar şu soruyu soracağız biz. Ne olursa olsun günün sonunda alınmış bir karar var. Bu karara ilişkin hareket edecekler. Hareket ederken de yapılması gereken temel konu krizi hangi başlıklarla çözecekler? Bu açıdan işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten hani sunduğu bir harita var. Ama buna karşılık hukuk dilinin, demokrasi dilinin kullanılıp bu şekilde ilerlenmesi gerekirken bize sunulan genel çerçeve işte resimlerin yere atılması ya da işte farklı şekilde böyle pejoratif yaklaşımların belki ortaya konması. Bunların her biri parti içerisinde sorunlu durumlar zaten. Bunların her biri sadece CHP seçmeni açısından değil, kararsız seçmen açısından da, AK Parti seçmeni açısından da sorunlu hale geliyor. Herkesi doğrudan etkileyen bir durum var. Sadece CHP'nin çözmesi gereken bir sorun başlığını bence biz hızlı bir şekilde aşmış olduk bu bağlamla birlikte. Bu nedenle de şimdi buradaki kilitlenmeyi nasıl çözeceğiz o zaman kendimiz için? 9 günlük gerçekten bir bayram süreci var diye düşünüyoruz ama Bence burada da çok hızlı bir şekilde hizipleşme kendisini net olarak gösterecek. Bu 9 gün belki bizim için farklı akacak ama şu an itibariyle CHP için çok farklı şekilde akmaya başladı. Yani programın başından bu yana yine hocalarıma atıf yapacağım. Hani belki iki yapı çıkacak diyorduk ama bir anda 4 farklı durumun ortaya çıkacağından bahsediyoruz. Şimdi şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'de siyasi partiler son derece önemli yere sahip aktörler. Hı hı. Neticede demokratikleşme açısından, ülkenin geleceği açısından biz çok uzun süredir bunları konuşuyoruz. Şimdi 90'lar dönemini gören ya da işte çocukluğu o dönemde geçen biri olarak ben şunu hatırlıyorum mesela çocuk halimle. Sürekli bir koalisyon değişimi, sürekli bir sorunlar yaklaşımını gördük biz. Şimdi burada olması gereken siyasi parti kültürü içerisinde yeniden sorunlarla meclis olmuş bir yapımı. Bu sorunun yanıtını belki de almak gerekiyor bu olay üzerinden. Yani herkes çok olumsuz noktalarına bakıyor ama bir yandan da olumlu şekilde bir yol haritasının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İşte burada da çözümün genel yaklaşımı zaten an itibariyle ana muhalefetin bu kriz içerisinde kendini nasıl konumlandırdığı, nasıl bir yol haritası çizeceği. Çünkü bizim karşımızdaki süreç an itibariyle dış basına bakarak da bunu söylüyorum, nötr değil. Bize karşı hiçbir yaklaşım şu an nötr değil. Bu açıdan da bizim yapmamız gereken, bakmamız gereken her bir nokta siyasi kriz ya da hukuki boyutuyla ele alınacak başlıklar olmaya da çoktan aşmış durumda. Hani bu nedenle çok boyutlu olarak belki ben biraz yaklaştım, biraz farklılaştırdım ama genel tabloyu bu şekilde okumamız gerekiyor. Bize karşı şu an itibariyle batıdan gelen dil çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Şimdi buradan da hareket ettiğimizde ne yapacağız artık? Kurultay 40 gün içerisinde mi olacak, 3 ay içerisinde mi olacak ya da hiç olmayacak mı, hani normal sürecine göre mi gidecek? Bu belirsizliklerin haricinde bize en az hasarla aslında partinin hızlı bir şekilde çıkış yolu sunması gerekiyor. Bir de bugün mesela şu konu vardı. Bu da çok dikkatimi çekti. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki uygun zamanda yapılacak. Buna karşılık Sayın Özgür Özel de diyor ki en hızlı şekilde olması gerekiyordu. Ama ben yani biraz Türk siyasi tarihini biliyorsam bizim için en uygun şey hızlı olması değil, uygun, zamanlı ve sindirilmiş şekilde olması. Diğer türlü her biri krizleri ya da kırılganlığı daha böyle derin hale getirecek. Şimdi bu açıdan da bakacak olursak sanırım karşımızdaki tablonun ne kadar böyle karmaşık olduğunu ya da sorunların ne kadar böyle arttığını görüyoruz. O nedenle de hani aslında sorduğunuz sorunun cevabında Özgür Özel ya da işte Sayın Kılıçdaroğlu artık hangi bağlamda kim lider olmuş kim olmamıştan ziyade mahkeme zaten bir karar almış. Bunun uygulanmasına ilişkin nasıl adım atılacak ona bakmak gerekiyor. Şimdi ona da bakmaları için zaten önlerinde bence çok uzun bir zaman var gibi geliyor.
2: Mesela biz hep Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bakıyoruz ama bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları vardı.
3: Tabii.
2: Oraya şimdi orada güzel bir kapı açtınız. Mesela bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından herhangi bir isim atayım. Yanlış hatırlamıyorsam mesela Faik Öztürk o yardımcılardan bir tanesiydi.
0: Şimdi Faik liglerden birisidir.
2: Tabii. Yani Faik Öztürk şimdi genel merkeze girmek istese girebilir. Adam genel başkan yardımcısı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dese ki kardeşim ben karar almıyorum. Genel başkanım ben karar almıyorum. Kim alacak kararı?
0: Onu CHP demez zaten de o illa arılır. Zaten bakın biraz önce dediğim şeye geliyoruz Mustafa.
2: Yok şimdi mesela Özgür Özel'in karar alma yetkisi yok değil mi şu anda?
1: Alamaz.
2: Yani Özgür Özel
0: Manisa milletvekili o, grup
2: yani
0: başkanı.
2: Yani genel merkezde oturup da karar alamıyor değil mi Cüneyt
1: Hocam? Alamaz yok.
2: O zaman CHP'deki bütün kararları şu an alabilecek isim Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Alıyor zaten.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ben almam derse bu
0: almam
2: yetki
0: demez. Niye desin?
2: Ya bir şey oldu ve dedi ki adam tamam ben çekiliyorum. Yok ya tamam mahkeme beni verdi ama ben şu anda genel
3: feragat imza
2: atmıyorum.
0: Yani. Feragat da edemez. Ancak yok, CHP atmıyor. Genel başkanlığından istifa eder.
2: Hocam tabii. Resmi olarak bunu açıklamaz ama fiiliyatta yapmaz. Ondan bahsediyorum. Hani ben tamam CHP'nin genel başkanıyım ama bir karar geldi önüne ben bunun altına imza atmıyorum dedi mesela. Yani bunu yapmadı. Onun yerine imza yetkisi kimde?
1: Yani kendisi varsa, mevcutta bir boşalma yoksa, parti tüzüğü açısından söylüyorum, CHP açısından.
2: Onu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Bir boşalma yoksa, bunu genel sekreter de dahil olmak üzere o parti yönetim kurulundan birisine devretmesi lazım. Devretme evet. işlemi var. Bununla ilgili belki CHP'nin kendi içerisinde iç bir yönergesi vardır, onu bilmiyorum. Ama bir devir olmadığı müddetçe kendisi de işlem yapmazsa, o işlem orada ayakta, yani daha doğrusu hiç beklemedi, şey Araf'ta bekler.
2: Araf'ta bekliyor.
1: Ama kendisi istifa ederse parti meclisi bir başkan yardımcısı tabii. seçer.
2: Peki Özgür Özel böyle bir karar alma adımı atarsa ben bu kararı aldım deyip altına da imza atarsa.
1: Disipline gidermişti.
2: Orada genel başkan yardımcılarından bir tanesi ya da Kemal Bey zaten bu karar hukuksuzdur deyip bu konuyu yargıya tekrar taşıyabiliyor.
1: Tabii taşıyabilir. O kararın, o meselenin davaya
0: partiden
1: dönüşmesi
0: bile ihraç edebilir.
1: Şöyle, parti grubundan herhangi bir, şimdi tamamı Özgür Özel'in ekibi değil ki, bir milletvekili de o kararı götürüp şeye taşıyabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu götürmesi veya Sayın Özgür Özel'in buna bir şekilde açıktan mukavemet göstermesi gibi bir tartışma olmaz. Alttan gidebilir mesela, daha derin veya daha alt perdeden seyredebilir bu mesele. Ama şu var, Özgür Özel kararı tanıdı.
0: Tanıdı.
1: Tamam. Özgür Özel'in şu anda, bakın mesela kararı tanıyıp grup başkanı kendi kendisini seçtirmeseydi, ben burada genel başkanım deseydi, benim ona olan yaklaşım veya konuşma marjım farklı olurdu. Ama gidip grup başkanı, kendisini grup başkanı seçtirdikten sonra
0: CHP, açık açık dedi zaten yani,
1: CHP tüzüğüne göre genel başkan milletvekili ise otomatikmen bir seçim yapılmaz. Genel başkan milletvekili değilse bu tezi kabul etti. O zaman şu anda fiilen CHP'de işgal pozisyonunda işgal bunun görülmesi gerekiyor.
0: Şu an bir şey soracağım Mustafa Bey. Şu an Sayın Özel genel merkezde miymiş?
2: Genel merkezde.
0: Orada bekliyor.
1: Ya bunun bir şeyi yok. Zaten genel merkezin dışında da kendisi Kılıçdaroğlu yetki kullanıyor. Bunun benzerini biz aslında Gürsel Tekin durumunda gördük. Ama şunu da söyleyeyim. Biraz önce genel kurul meselesi tabii konuşulunca, hocalarım konuşunca benim zihnimde böyle katman katman problemler büyüyor. Şimdi mesela haklarında soruşturma var bu delegelerin. Şimdi bununla genel kurula gidilebilir mi? Şimdi yarın öbür gün bunların bu suçlardan dolayı bu delegelikle ilgili bir durumu da hukuka aykırılık olarak kabul edilebilir mi? Veya bu durum başka bir sorun çıkarabilir mi? Bu da yeni bir problem. Şu anda aklıma gelen bir problem.
0: Arınma diyor ya.
1: Yani şu an bunlar birçoğu hakkında soruşturma var.
2: Ya bu soruşturmalarla alakalı mesela benim sürekli aklımı karıştıran bir konu daha var. Bu konuyla bağlantılı hocam varsa birkaç cümle alayım. Çünkü biraz değişecek konu.
0: Şu an Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. 38. kurultay öncesindeki bütün yetkililer, delegeler aslında hepsi geri döndü. Bu kadar basit.
2: Şimdi bu konuyla alakalı bir şey var mı hocam?
1: Yok.
2: Tamam. Öyle bir bakınca ben
1: yok,
2: de...
1: Yok ben soruyorum. Bu nereye getireceğiz ona baktım.
2: Şu mevzu aslına bakarsanız göbeğinden bağlı sürekli olarak yapılan bir şey. Beni de rahatsız eden konulardan bir tanesi. Sadece beni de yüksek ihtimalle kamuoyunda pek çok kişi de bu konuya yani niye böyle açıklamalar yapılıyor tarzında demiştir. Özgür Özel karardan sonra yaptığı açıklamalarda özellikle borsa ve işte döviz kurları üzerinden bazı şeyler söyledi. Yani dedik işte yarın en dipten olacak, şu çakılacak, bu çakılacak falan gibisinden. Bununla alakalı arkadaşlar hatta ilk işlem gününde evet ikinci ses şöyle bir alalım. İkinci seste bir bakalım.
4: Öyle bir ortamda borsa yükselir mi ya? Dün ya akla mantığa dün düşüyor.
5: Serbest düşüşte gördük.
4: Bugün bir borsayı. Bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde bilmiyorum. O kadar değil. Dolar birazcık oynamıyor onlar da. Yani 0.2 bir şey değil.
2: Şimdi hocam bu doğrudan piyasa manipülasyonu değil midir? Aslında sormak istediğim şey bu. Yani böyle çıkıp da borsa düşecek. Yok aman şu olacak. Yok en alttan satacaklar, en üstten alacaklar gibisinden açıklamalar yapmak. Biz yapsak bizim hakkımızda soruşturma başlatılır. Ya işte yatırım tavsiyesi veriyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye. Bu neye girer bu tarz açıklamalar? Ben mi yanlış bir perspektif
1: yani
2: diyeyim?
1: Yani tabii bu açıklama biraz bu anlamda değerlendirilmeyebilir ama bir niyeti izhar eder bu. Bir niyeti görünür hale getirir. Bir beklentiyi görünür hale getirir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatsa ben bir şaşkınlığımı ifade ettim der ve bir şekilde savunmayı
2: yapar. Yok bundan bahsetmiyorum.
1: Ama bunun bir beklenti
2: olması. Özgür Bey'in açıklamalarından
1: tabii,
2: bahsediyor.
1: Tabii o ya bir beklenti veya bu meseleye bakış açısıyla ilgili yani bu durumun siyaseti veya AK Parti'yi veya Cumhur İttifakı'nı terbiye edici bir faktör olarak görülmesi bence rahatsız edici bir durum.
2: Evet.
1: Ben kendi şahsım bak ben şahsen şunu söyleyeyim. CHP'nin düştüğü bu durumdan ben rahatsızım. Yani bir seçmen olarak rahatsızım. Çünkü bir ana muhalefet partisinin bu konularla gündeme gelmemesi lazım. Bu Türkiye'de veya herhangi bir siyasal sistem içerisinde iktidarın kalitesini düşüren bir şeydir. Şimdi biz güçlü muhalefet isteriz ki iktidar daha fazla bu konuyla ilgili icraat üretsin. İkinci bir durum şu, bu meselenin yapısal bir sorun olduğu konusu tartışma konusu ve CHP'den hala şu tez yok ortada. Ya burada bir yapısal sorun var, tamam bunu biz çözeceğiz ama bu bir daha bir sorun doğurmasın diye bir şeyler yapalım tezi de yok. Yani hukuki olarak bunun üzerine ciddi bir çalışma yapılmadığı gibi bunun bir adım sonrasında biz hukuk eliyle bir darbe yapılmış imajının üzerine siyaset inşa edildiğini görüyoruz. Onu da kullanabilirler. Bunda da bir beis yok. Ama günün sonunda siz kalkıp bunu Türkiye'de bakın bize böyle olursa ekonomik olarak bir takım sıkıntılar yaşarsınız denmesi bence çok tehlikeli.

0: kere bir durum.
1: Aynı zamanda yönlendirmeye de girmiyor mu bu?
0: Tabii yönlendirmesi yani biraz yatırımcı... daha somut bir şey bekliyoruz. Yani somut bir durum olması lazım. Bir hisse senedi veya bir bu
1: işte yatırımcı kulak asmadığı için
0: sermaye piyasası kanununda düzenlenmiş o sizin piyasa manipülasyonu.

0: Masaydı bu ekonomik göstergeler fırlayacak mıydı? Daha mı iyi olacaktı yani? Ne alakası var ben onu da anlayamadım.
1: Evet, zaten da borsa satıcılıydı yani ben...
0: Siz takip ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Zaten Amerika hürriyet o etkiledi.
1: Yani zaten şey var yani ya şu anlamda...
0: Yatırım
1: yani
0: tavsiyesi değildir
1: konuşuyorum,
0: hocam.
1: Geçmişi konuşuyorum ben. O son o eksi 6 devre kesmesini anlatıyorum. Şimdi zaten borsa bir haftadır 10 gündür satıcılıydı. Yani bazı hisseler yükseliyor ama genel olarak borsanın hani BIST 100 endekste çok fazla oynamalar yok.
3: Hocam o
1: daha çok Hürmüz Boğazı krizi üzerinden
0: dönüyor. Altın da oynuyor hocam. Altın düştü mesela.
3: Evet,
0: altın
3: ekonomi bitecek diyenler için mesela şunu söyleyeyim ben. Cumhuriyet tarihinin tek günde 24 saatte en yüksek ihracatını dün yaptık. Tam 2 milyar yanlış hatırlamıyorsam 420 milyon dolarlık ya da 240 milyon dolarlık da olabilir ama 2.2 milyarın üzerinde bir 24 saatte ihracat gerçekleştirildi. Ve bu az önce Merve hocamın da söylediği gibi mesela yurt dışına Türkiye'de aman ekonomi şöyle olacak, aman batacak, aman yatırımcı işte hukuka güven yok, yargıya güven yok, demokrasi yok falan filan kötülemelerine rağmen onlara rağmen bu başarıya imza atıldı. Son sözlerinizi alayım buyurun.
1: Yani şöyle, şimdi bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki günlerde çok konuşacağız.
3: Tabii.
1: Hatta bayram boyunca da konuşacağız haliyle. Ama şimdi bayram sonuna kadar her iki tarafta bu hiziplerle belirli bir mutabakata varırlarsa artık kim daha üste çıkarsa biraz daha onu göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde zayıf, işte kimse bunun yüzüne bakmaz, kimse buna dönüp...
3: Böyle bir şey yok.
1: Böyle bir durum yok.
3: Tabii.
1: Yani o noktada Kılıçdaroğlu da hiç öyle zannedildiği gibi kolay lokma değil. Onu da ifade edelim. Evet. Tabii bu iş dediğim gibi çok farklı boyutlara gider. En nihai noktada Sayın Özel ve ekibinin ben ayrılacağını şimdiden söyleyeyim.
3: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda sağduyulu olması, sakin olması aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel
1: koruyucu, kollayıcı, kucaklayıcı bir
3: çok mahiyette. Yol gösterici bir adım atıyor. Çünkü Kemal Bey de kendi destekçilerine dese ki haydi gidiyoruz CHP Genel Merkezi'ne. Bu kez CHP Genel Merkezi'nde çok farklı tablolar, hiç istenmeyen tablolar görürdük. Kütahya Donanımlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız için Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunarcan saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız için. Ve Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak saygılar hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Yorumlarınız için. Doğrusu neyi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
6: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: lafını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
9: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Yakın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 23, ben Müşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te haber başlıyor. Evet, CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'yi kuruluş kodlarına ve ahlaki değerlerine döndüreceğiz dedi. Bu arada genel merkezde de hareketlilik devam etti.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Ahlaki değerler vurgusu dikkati çekti. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz.
2: Ana muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezi zapt etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde milletvekilleri genel merkeze geldi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan bazı vekillerin otoparktan giriş yaparak görüntü vermek istememesi dikkati çekti. Kapalı grup toplantısında Manisa milletvekili Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçildi. Bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken kameraların karşısına geçti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
2: Kılıçdaroğlu partinin tabanını ayrıştıracak açıklamalara tepki gösterdi. CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz mesajını verdi.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: CHP'yi mutlak butlan sürecine götüren 38. kurultaydaki skandalların merkezindeki bir isim gizli tanık oldu. Gizli tanık itiraflarında CHP'yi sallayacak bilgiler verdi. Delege pazarlıkları da, rüşvet alışverişlerini, delegelerin belediyelerden kopardığı milyarlık ihale tezgahlarını tek tek anlattı. İşte o skandal ifadeler.

0: sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
1: Her şey işte bu kurultayla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği kurultaydan sonra CHP'de skandalların ardı arkası kesilmedi. Milyarların konuşulduğu, dairelerin dağıtıldığı, pazarlıkların yapıldığı o kurultay tarihi bir yargı kararıyla sonuçlandı. O kurultayda bütün rüşvet sisteminin göbeğindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu, gizli tanık oldu. Kurulan çarkı tek tek anlattı. Gizli tanık kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığını, otel

0: el masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığını anlattı. İstanbul delegasyonunun dizaynının 3 bölgeye ayrıldığını söyledi. Belediyelerdeki işe alım vaatlerinin Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından yönetildiğini ifade etti. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığını belirtti. Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evi. İtiraflarına göre burası adeta bir ortak kasaydı.
1: Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır.
0: Gizli tanık ayrıca Özgür Özel'in Ankara İncek'teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini belirtti. Gizli tanık, siyasi aktörlerin kurduğu sistemle iş takipçiliği yaptığını da anlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın, Ali Mahir Başarır'ın yakını olduğunu söyledi. Bu ismin Muğla'daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara'ya bilgi taşıdığını belirtti. Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, Tayfun Yılmaz vasıtasıyla buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiğini beyan etti.
2: Gündeme gelmesinden biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi...
0: Hakkında skandal iddialar olan bir diğer isim ise Gökhan Zeybek. Gizli tanık, iş adamı Serbülent'in Gökhan Zeybek'le yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığını ve Zeybek'in evine bizzat 20 milyon lira nakit para götürdüğünü de anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için Milli Hafıza Projesi yarışması başlattı. Detaylar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Adaylar yarışmaya görselden dijitale, senaryodan etkinliğe her alanda katılabilecek. Yarışmaya başvuru süresi ise 8 Haziran'da tamamlanacak. Sonuçlar 16 Haziran'da açıklanacak. Dereceye giren adaylara 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para ödülü verilecek. Efendim bu haberle noktaladık. Bizden sonra Özgenur Reyhan Güler an ve zamanla karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısını sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Gözencim Net, Sigortam Net.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Tarih bazen savaşların, bazen imparatorlukların, bazen de büyük liderlerin hikayesi olarak anlatılır. Ancak devletleri, toplumları ve hatta bugün hala devam eden siyasi tartışmaları şekillendiren asıl güç fikirlerdir. İşte bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzanan süreçte Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinin nasıl şekillendiğini, devlet politikalarıyla nasıl kesiştiğini, nerelerde ayrıştığını, hangi tartışmaların merkezinde yer aldığını konuşacağız. Bu akşam yakın tarihimizin en çok tartışılan konularından birini belgeler, olaylar ve dönemin tanıkları ışığında ele alacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin yakın tarihine yön veren düşünce akımlarından birinin izini süreceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ideolojik arayışları, dönemin aydınları arasındaki fikir mücadelelerini, devlet ve entelektüeller arasındaki gerilimleri, savaş yıllarının oluşturduğu atmosferi ve toplum üzerindeki etkilerini tartışacağız. Arşivlerden, dönemin gazetelerinden, tartışmalardan, unutulmuş polemiklerden hareketle dönemin ruhunu anlamaya çalışacağız elbette. Çok önemli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde önemli bir konuyu beraber tartışacağız.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Umarım
1: güzel şeyler konuşacağız.
0: Evet eminim hocam. Elbette öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden etiketimiz Türkçülük. Türkçülük etiketine yazarsanız Ramazan Erhan Güllü hocama sorularınızı iletmiş olacağım ve hemen kitabımızı göstermek istiyorum. Hocamın yeni kitabı bizlerle beraber aynı zamanda bugünkü programımızın referans kitabı. Türkiye'de Türkçülük ve Milliyetçilik Tek Parti Dönemi 1923 dediğimiz gibi 1945 yılları arasında belgelerle arşivlerden bilgilerle ve tanıkların ifadeleriyle de ele aldığınız önemli bir kitap. Ötüken yayınlarından çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizim elimize geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım beğenerek okuyacaksınız.
0: Evet hocam bugün Türkçülük ve milliyetçiliği konuşacağız. Nerede ayrıldığını ve o fikrin o dönem nasıl şekillendiğini konuşacağız. Ve gerçekten çok emek verilmiş kitap. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Literatüre kattığınız için Ramazan Erhan Güllü hocamın yeni kitabının üzerinden konuşuyor olacağız bugün. Hocam hemen başlayalım çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi bir milletin sadece sınırlarla tanımlanmadığını, aslında onu ayakta tutanın görünmez bağlar olduğunu, yani Türkçülük, milliyetçilik gibi nerede ayrıldığını birazdan konuşacağız ama burada fikirlerin toplumları nasıl etkilediğine baktığımızda, şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları yeni bir devlet inşa ediliyor, yeni fikirler, işte yeni bir kimlik, yeni bir aidiyet ve aynı zamanda bir gelecek tasavvuru var. Burada da iki başlığımız var, kitabınızın da başlığı olan. Sık sık aynı anlamda kullandığımız aslında Türkçülük ve milliyetçilik. Bunu buradan başlayalım isterseniz. Aslında aynı şey mi bizim de anladığımız ya da günlük hayatta konuştuğumuz gibi? Yoksa aslında bu literatürde de çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan bir şey. Belki de bunu ifade etmekte gerek. Yoksa tarih boyunca bu ikisi birbirinden farklı yol mu izledi? Buradan başlayalım.
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum hem programa davetiniz hem de güzel girişiniz için. Aslında konunun en can alıcı noktasından başlamış olduk böylece. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği birbirinden farklı şeyler midir? Biraz güncel tanımlar üzerinden başlayarak geriye dönersek eğer, günümüzde biz Türkçülük deyince şunu anlıyoruz. Türkçülük, Türk milletinin, Türk soyunun tarihi serüvenini, önceki kurduğu devletler ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan diğer akraba topluluklarıyla birlikte bütün olarak kabul eden ve güncel olarak da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da Türk varlığının güncel politik meseleleri, siyasi meseleleri, entelektüel meseleleri hakkında kafa yoran ve onlarla temas halinde, irtibat halinde olmayı savunan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz. Türk milliyetçiliği deyince ise aslında daha sınırlar içerisinde mevcut devletin yapısını, statüsünü ve bu sınır içerisindeki milli kimliği korumayı esas alan bir anlayıştan bahsediyoruz. Çünkü bu, ama bu biraz bizim özellikle yakın dönemlerde değişen dünya konjonktürü içerisinde son noktasıyla ortaya koyduğumuz ya da geliştirdiğimiz bir ideolojik anlayış. Aslında Türkçülük ve Türk milliyetçiliği dediğimizde ortaya çıkışı itibariyle bu iki fikir de aynı şeyi ifade ediyordu. Yani Türkçülüğün ortaya çıkışını, ideolojik anlamda ortaya çıkışını, yani şunu da düşünmemek lazım. Bir ideolojik anlamda Türkçülükten bahsederken bundan önceki dönemlerde, yani 19. yüzyıl öncesinde kısacası Türkler arasında sanki milli kimliğin var olmadığı ya da bu kimlik üzerinden bir takım entelektüel, kültürel çalışmaların yapılmadığı gibi bir anlam da çıkmamalı. Hı hı. Bundan öncesi tabii ki vardı, fakat malum Avrupa'da gelişen hareketler, işte Fransız ihtilali ve Batı'da millet tanımlarının farklılaşmaya başlaması, Osmanlı'da da malum biz milleti dini anlamda kullanan bir toplumduk. Fakat özellikle gayrimüslim toplumların giderek Osmanlı'dan ayrışmaya başlaması, bir etnik bilinçlenmeye yönelmeleri ve Batı'daki gelişmelerden etkilenmeleri, Türkler arasında da buna büyük oranda bir reaksiyon da göstererek bir yeni millet tanımının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bu meşrutiyet dönemi Türkçülüğü içerisinde bu reaksiyonun önemli bir yerinin olduğu bir gerçek. Fakat bu tek başına Türk milletinin ya da Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin bu reaksiyondan kaynaklandığını göstermiyor. Siz Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devletin kurucu asli unsuru Türkler olarak aslında sınırlarınız içerisinde farklı toplulukları bir arada tutan, onları idare eden bir siyasi yapı içerisinde bunu siyasi bir modele çevirmiyorsunuz sadece. Fakat 19. yüzyıl Türk aydınlar için özellikle şu gerçeği ortaya çıkardı ki Türklerin de siyaseten olmasa dahi kültürel anlamda bir Türkçülük düşüncesi içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü diğer etnik bilinçlenmeler karşısında Türkler geri planda kalabilir endişesi doğuyor. Bu yüzden Türkçülük aslında meşrutiyet döneminde ortaya çıkışı itibariyle bir dil ve kültür tarih hareketi olarak ortaya çıkıyor. Siyasi bir hareket olarak değil. Hı hı. Cumhuriyet bu o dönemde başlayan ve gelişen işte Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler vesaire büyük entelektüellerin yazdıkları eserler, ortaya koydukları fikirlerle gelişen, ortaya çıktıktan sonra gelişen Türkçülük akımını bir anlamda teoriden pratiğe geçiren bir siyasi hamle. Yani artık Cumhuriyet'le beraber Türkiye'de Türkçülük fikri bir kurucu ideoloji olarak ana akım düşüncelerin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti kurucu ideoloji olarak Türkçülük üzerine kurulmuş, kurgulanmış bir milli devlet.
0: Milliyetçilik diyemez miyiz?
1: İkisini aynı anda kullanabiliriz. Hı. Bu bugün girişte bahsettiğim bu Türkçülük ve Türk milliyetçiliği ayrımı o dönem için kullanılan bir şey değil. Milliyetçilik ve Türkçülük aynı anlamda kullanılıyor.
0: Peki hocam, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkçülük anlayışıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kuruluşunda, sonraki yıllarda ortaya çıkan o Türkçü hareketlerin anlayışı arasındaki fark nedir? Nerede bir kırılma noktası yaşandı ya da yaşandı mı?
1: Kırılma yaşanıyor tabii. Evet, şimdi Türkçülük ve Türk milliyetçiliği aynı anlamda kullanılan tabirler. Fakat devleti yöneten kadro, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, doğal olarak yeni kurulmuş bir ulus devlet, bir milli devlet içerisinde var olan sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirme kaygısındalar öncelikli olarak. Yani dolayısıyla savaştan çıkmışsınız, Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşananlar malum, arkasından bir milli mücadele verilmiş. Bu milli mücadelenin ardından Lozan'la beraber bir milli devlet kurulmuş ve bu devlet dünyaya kabul ettirilmiş. Siz bu mücadelelerin ardından kurduğunuz bir milli devlet içerisinde önceliğiniz sınırlarınız içerisinde var olan unsurları ortak bir milli kimlik etrafında tutmak ya da güçlendirmek, bu milli kimliği. Bu şu anlama gelmiyor aslında. Yurt dışıyla bütün bağları kopardık anlamına elbette gelmiyor. Bunun kültürel anlamda özellikle birçok ilişki ve bağlantının devam ettiğini gösteren örneklerimiz var. Fakat devlet için öncelik sınırlar içerisinde bir güçlenme ve milli yapılanma. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası malum işte milli mücadele ve bizim Lozan'la dünyaya kabul ettirdiğimiz, tescillediğimiz milli devletimiz şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıya. Dünyada yeni hesaplaşmalar için bir fırsat arama süreci devam ediyor. Yani iki savaş arası dönem 1923-38-39 arası dönem. Dünyada aynı zamanda o Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan, yarım kalan hesaplaşmaların devam ettiği bir dönem. Bu dönemde gücünüzün ve var olan dengenizin farkında vararak bir şekilde öncelikle elinizdeki yapıyı güçlendirmeniz ve korumanız gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa bunun için özellikle Türkçülüğün meşrutiyet döneminden itibaren gelen Turancı vurgularını bir hayalperestlik olarak görüyor ve bunlarla ilgili çalışma yapılmasını ya da bunların çok fazla gündeme getirilmesini istemiyor. Hatta Büyük Nutkunda, 1927'deki Nutkunda Turancılık düşüncesini biraz panislamizme benzetiyor ve bu panislamizm ve Turancılık gibi fikirler hayaldir, duygusal olarak güzel gelebilir fakat siyaseten uygulanma şansı yoktur diyerek özellikle vurguluyor. Ya kısacası Cumhuriyet'in resmi kurucu ideoloji olarak kabul ettiği Türk milliyetçiliğinin ana hedefi sınırlar içerisinde bir güç oluşturmak, sınırlar içerisinde bir milli yapı tesis etmek ve bunu güçlendirmektir. Dolayısıyla Türklük vurgusu milliyetçilikle eşit anlamlıdır fakat sadece ülke içerisini temsil eder. Sonraki yıllarda, 30'lu yıllarda çıkan muhalif Türkçülük diyebileceğimiz hareket biraz bu Turancı söylemleri ön plana almayı hedefleyecek ve arada nüanslar oluşmaya başlayacak zamanla ve Türkçülük ve milliyetçilik arasındaki ideolojik ayrım diyebileceğimiz noktalar bu yıllarda belirginleşecek.
0: Hocam anlamaya çalışıyorum. Çok uluslu bir devlet, yeni bir rejim. Şimdi Türk kimdir sorusu Cumhuriyet'in ilk yıllarında neden bu kadar hararetli gündeme geldi? Neden tartışılma ihtiyacı hissettiniz?
1: Yani şimdi biz Osmanlı'dan intikal eden bir toplum üzerine inşa edilmiş bir devletiz. Ve yıllarca kendisini Müslüman olarak ya da Osmanlı olarak tanımlamış bir toplumsal yapıdan, bir sosyolojiden bahsediyoruz. Fakat son dönemde, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan olaylar, milli mücadele süreci vesaire bir milli devlete geçiş de kaçınılmaz hale gelmiş. Buradan dönüşüm, bu Lozan sonrası dönüşüm bir kaçınılmaz bir milli devlet zaten. Fakat devlet ahaliye, özellikle bütün Müslümanlara Türk ismiyle hitap ederek ya da onları doğrudan bütün Müslümanları Türk olarak tanımlayarak milli devletin vazgeçilmez unsuru olarak bu Türk kimliğini nasıl diyeyim, tanımlıyor. Bu şekilde tanımlıyor. Yani devlet için aslında Türk demek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demek. Devlet Müslümanları Türk olarak tanımlıyor. Yani şunu yapıyor aslında. Türk soyuna bağlı olmak üzerinden belirlenmiş bir milli kimlik tesis ediyor. Şöyle bir örnek vereyim, daha açıklayıcı olabilir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü Atatürk malum 30'ların ortasında 10. yıl nutkunda, yanlış hatırlamıyorsam 1933'te söylüyor. Ne mutlu Türk'üm diyene derken devlet aslında şunu kastetmiyor. Herhangi bir etnik unsurun ben Türk'üm dedim ama etnik kimliğin farklıdır gibi bir söylemle Türkiye'ye sadece vatandaşlık bağıyla bağlı olması gibi bir milli kimlik tanımlamasını kabul etmiyor. Ne mutlu Türk'üm derken aslında devlet Türk soyuna, yani güncel tanımla söylersek Türk etnisitesine bağlı olmayı, kabullenmeyi de tanımlıyor. Yani dolayısıyla Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkes ne mutlu Türk'üm diyene derken tarihi Türk soyunun bir parçası olarak bu topraklarda yaşadığını da kabullenmiş oluyor. Bu şu demek, bir ırkçı bir söylem olarak söylemiyor bunu devleti yönetenler. Çünkü zaten sonraki dönemdeki muhalif Türkçülükle aslında devleti yönetenlerin aralarındaki ideolojik farklılık da buradan kaynaklanacak. Türkçüler mesela şuna itiraz ediyorlar. Herkese ne mutlu Türk'üm diyene diyerek herkesi Türk soyunun bir parçası olarak kabul ederseniz Türk ırkını ikinci plana atmış oluyorsunuz bu defa diyerek buna tepki gösteriyorlar ve örneğin işte meşhur isim Nihal Atsız'ın büyük muhalifliğinin arkasında yatan sebeplerden birisi budur. Yani ırkçılık biraz var olanı korumak ve milleti genişletmek karşıtıdır. Var olanı koruyacaksınız. Türk Türktür. Ne mutlu Türk'üm diyerek o Türklüğün sınırlarını, çapını genişletemezsiniz. Fakat devlet öyle bakmıyor olaya. Devlet ülkesinde yaşayan bütün Müslümanları Türk olarak kabul ediyor. Çünkü bunu Osmanlı döneminin biraz Osmanlıcılık politikasıyla benzeştirenler de var. Entelektüeller aslında, bence yanlış bir benzetme. Çünkü milli devlet içerisinde bu kimlik ulus devletin doğal bir sonucu zaten. Fakat bu sadece devletin milli yapılanmasına muhalefet eden farklı unsurlar tarafından değil, bizzat Türkçüler tarafından da eleştirilmiş bir politika. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra anayasayla belirlenmiş bir takım tanımlamalar çerçevesinde bu güçlendirilmekle beraber devlet için Türk demek ülke içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demektir. Müslüman ve Türk isimleri eşit anlamda kullanılır. Mesela 1924 Anayasası bizim ilk referansımızdır burada. Türk kimdir? 1924 Anayasası bunu tanımlar. Anayasaya göre işte Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Fakat burada ibare çok açık vatandaşlık bağından bahsediyor sadece.
0: Etnisite.
1: Vatandaş yok. Olarak Türksünüz diyor ama evet. Kimlik olarak Türk kimdir oradan çok bahsetmiyor. Şimdi buradaki eleştirilerin sebeplerinden birisi bu aslında. Çünkü devlet vatandaş olarak Türk'le kendisinin etnisite anlamındaki kullandığı Türk'ü çoğu zaman eşit olarak da kullanmayabiliyor. Bu farklılaşabiliyor. Devlet bunu uygulamaları içerisinde bütün Müslümanlar eşittir Türk olarak hayata geçiriyor. Hı hı. Bu yüzden sonraki dönemlerde sanki bu biraz daha devlet ırkçı bir politika izledi şeklinde eleştirilere sebebiyet veriyor. Halbuki tam tersine Türk ırkçılığını savunanlar da devletin bu uygulamasına muhalifler. Yani devlet burada bir ırkçı politika takip etmiyor. Devlet sadece milli devlet içerisinde vatandaşlığı Lozan'da asli unsuru Müslümanlar üzerinden tanımladığı için bu asli unsurun kimliğini de Türk olarak tanımlıyor.
0: Bu anlamda bu adlandırma Türkleştirme politikası mı denir? Katılma yani katılıp katılmadığınızı bilmiyorum ama sizin
1: bu devletin açıkça alanı... söylemi zaten.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa, diğer yetkililer bunu 30'lu yıllara kadar açıkça ifade ediyorlar.
0: Türkleştirme politikası gidiyoruz diye. Evet. Peki Türk Ocakları tam olarak bu olayın neresindeydi Cumhuriyet döneminde?
1: Şimdi Türk Ocakları malum 1931'deki kapatma öncesinde doğal olarak yeni yönetimle olumsuz bir şeyler yaşamış olmalı ki kapatıldı gibi bir algı söz konusu.
0: Önce haklı. Oradan başlayayım isterseniz. Önce devlet tarafından destekleniyor sonra kapatılıyor. Neden kapatılıyor?
1: Şimdi şöyle devlet bu milli kimliği inşa ederken yani ulus devletin zorunlu bir sonucu olarak Türk kimliğini ve Türk milli tanımını inşa ederken doğal olarak önceki dönemlerden gelen Türkçü entelektüellerin fikirlerinden de faydalandı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk Ocakları 1920'de İstanbul'un işgali sonrası hem İstanbul'da hem de ülkenin birçok bölgesinde kapatılmıştı. Özellikle işgale uğramış bölgelerde. Bu bölgelerdeki ocaklar tekrar açılmaya başlandı ocak şubeleri. Ve Türk Ocakları'nın yeni devletten beklentisi aslında klasik dönem yani meşrutiyet döneminden gelen Türkçülük anlayışının buralarda devam edeceği devletin de Türk Ocakları'nın da kendisini varisi olarak kabul ettiği bu Türkçülük anlayışını temel politik olarak yürüteceği şeklindeydi. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Devleti kuran, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devleti kuran kadro doğal olarak yeni bir milli devlet inşa ediyor ve bununla ilgili kanunlar, uygulamalar çıkartılıyor. Ve yeni bir gerçeklik var ortada. Dünyada değişen dengelerle beraber savaş sonrası dönemde yeni bir gerçeklik var. Ve işte en barizi az önce bahsettiğim Türkçülük içerisindeki Turancı görüşler. Devlet bu tür görüşlerin bir şekilde entelektüel hayatta özellikle baskın hale gelmesiyle kendisinin içeride uyguladığı bu milli devlet politikalarının zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor.

0: Bu yüzden de devletin de beklentisi Türk ocaklarının kendi politikalarına tamamen adapte olması. Yani Türk ocakları kendi anlayışlarının devlette egemen olacağını düşünürken ve beklerken devlet de kendisinin yaptığı yeni uygulamalara Türk ocaklarının adapte olarak orada aktif bir şekilde çalışmasını bekliyor. Tabii burada bir açık bir uyumsuzluk olduğunu söylemek doğru değil. Türk ocakları aslında başlangıçtan itibaren devletle uyumlu çalışmaya gayret gösterdiler. Fakat özellikle buralarda kırılma noktası, esas kırılma noktası 1929 yılıdır. Malum Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu dönem. Bu dönemlerle beraber giderek özellikle muhalefete yönelik ilginin artması, Türk Ocakları şubelerine kendilerini başka yerlerde ifade edemeyen bir takım siyasi grupların da dahil olmaya çalışmaları ve oralarda kendilerini ifade etmek arzusunda olmaları, ocakların bazı yerlerde kontrolü tam olarak sağlayamamaları gibi bir endişe sonuca da sebebiyet verecek. Ve dolayısıyla aslında Türk ocaklarıyla devletin sürdürdüğü milliyetçilik ortak bir şekilde devam etmekle birlikte siyaseten ocak şubeleri içerisinde bir takım eleştiriler de görülmeye başlanacak. Özellikle bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası sürecinde göreceğiz. Ve 1931'de en önemli şey tek parti iktidarının sistemleşmesi. İşte basın kanunuyla ülkede yeni bir basın sistemi kurulması. Malum biz bunu Cumhuriyet tarihi içerisinde de ifade ederiz. 1923 ile 1931 arası aslında tek parti iktidarının bir ön aşaması gibidir. İki defa çok partili hayata geçiş teşebbüsü var. 1931 sonrası tek parti iktidarı sistemleşti. Ve bununla beraber artık devlet, Cumhuriyet Halk Fırkası, ülkedeki bütün sosyal ve kültürel kurumların da fırkanın bir unsuru, bir parçası olarak hareket etmelerini istiyor. Dönemin siyasi şartlarının getirdiği bir sonuç bu da. Ve bu çerçevede de Türk Ocakları yerini halk evlerine bırakarak kapandı. Daha doğrusu kendisini feshetti. Bu şu anlama gelmiyor. Türk Ocakları kapanıp kendisini feshederken Türkiye'de Türkçülük düşüncesi, Türk milliyetçiliği düşüncesi de kendisini feshetmiş olmuyor. Tam aksine Cumhuriyet Halk Fırkası Ocakların doğrudan kendisine intikal ederek doğrudan bu fikrin uygulayıcısının kendisi olduğunu söylüyor bundan sonra. Bu tabii biraz Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinden ziyade dönemin siyasetinde devletin idari olarak yeni geldiği anlayışın bir sonucu. Şimdi bu günümüzden baktığımızda 2026 itibariyle baktığımızda elbette bütün güçleri kendisi üzerinde toplayan daha merkezi bir sistem kurmuş bir tek parti iktidarı var karşımızda. Bunun evet 30'lu yıllarda eleştirilecek başka politikaları da olabilir. Fakat şu gerçeği görmek lazım. O dönem itibariyle devletin kendisine iki savaş arası dönemde Avrupa'da özellikle gelişen siyasi akımlar, siyasi politikalar içerisinde kendisini en net olarak bu politikayla ifade edebileceğini düşündüğü bir dönem. Yani şunu demek istiyorum. Devlet şöyle düşünüyor. Avrupa'da yeni bir savaşa doğru giden bir hareketlilik var. İşte bir Sovyet-Rusya gerçeği var. Ve dünyada bu gelişmeler içerisinde hangi devletler güçlü ve kendi içlerinde bir istikrara sahip? Avrupa'yı düşünün. İşte biz Fransa'yı uzun yıllar kendimize birçok konuda referans almışız. Fakat Fransa o tarihlerde hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda çok da iyi bir durumda değil. Avrupa'nın birçok ülkesi bu durumda değil. Dünyada o sırada kendi içinde istikrar sağlamış ve ekonomik ve askeri anlamda güçlü temel olarak üç ülke var. Birisi Sovyet Rusya, diğeri faşist İtalya, diğeri de Nasyonal Sosyalist Almanya. Yani daha otokrat ve merkezi devletler daha güçlü ve istikrarlı yapılara sahipler. Dolayısıyla siz de Sovyet Rusya'ya komşu ve Avrupa'da oluşabilecek bir durumda tehdidin başında bir ülke olarak kendinizi ne kadar çok koruyabileceğiniz, daha iyi koruyabileceğiniz bir sistem arayışı
1: Türkiye 1930'larda Avrupa'daki değişken ve yükselen ideolojileri takip ediyor o zaman
0: takip ediyor.
1: yakından.
0: Takip etmekle beraber kendince de buralardan küçük referanslar alarak ya da dünyadaki gelişmelerden örnekler alarak kendi içerisinde daha güçlü ve istikrarlı bir yapı kurmaya çalışıyor. Bu şu demek değil tabii. Bununla ilgili o dönemde çeşitli entelektüellerin yazdığı işte Sovyet Rusya'dan örnekler almak isteyenler var. Faşist İtalya'yı kendisine rehber olarak gören aydınlar var. Almanya ile Türkiye'nin birçok anlayışını benzeştiren devlet adamları var ki, işte örneğin en meşhuru Mahmut Esat Bozkurt, Almanya ile Türkiye'nin ekonomi anlayışını eşit görüyor mesela. Sadece diyor, milliyetçilik anlayışlarımız biraz farklıdır. Onlar çok fazla ırk ve kan merkezli bir milliyetçilik savunuyor. Biz daha çok kültür merkezli bir milliyetçilik savunuyoruz. Ve aslında benzeriz diyor. Bunlar hep o Avrupa'daki ve dünyanın farklı yerlerindeki gelişen yeni siyasi akımların ve güç dengelerinin getirdiği bir şey. Buradan da Türkiye kendisini koruyacak yeni bir idari yapı tesis etmek istiyor. Yani bu tek parti iktidarının sistemleşmesini dünyadaki bu bağlam içerisinde okumak lazım.
1: Hocam, bunu biraz daha uzun konuşmak istiyorum sizinle. O yüzden önce şu birkaç sorum daha var. Sonrasında biraz yapılandıracağım. Çünkü çok merak edilen bir şey. Kitabınızda da detaylıca anlatmışsınız bunu. Türkçü kelimesi doğru bir kelime mi?
0: Doğru bir kelime.
1: Peki o dönemde bir insanın Türkçü sayılabilmesi için, söylediniz tabii ama biraz da acaba farklı özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Spesifik bir etiket var mı?
0: Şimdi Türkçü olmak için öncelikle Türk'ün o dönem itibariyle bağımsız devletin sahibi olduğunu, yani devletin kurucu ve asli unsurunun Türkler olduğunu, Türklerin uzun bir tarihi serüvenin sonucunda bu milli devleti, cumhuriyeti kurmuş bir devlet olduklarını ve bunun devletin uygulamalarının bu Türklük esası üzerinden şekillenmesi gerektiğini savunmanız gerekiyor. Yani Türkçülük, ben Türk'üm diyerek işi bırakmıyor, bunun siyasi alana da yansıtılmasını istiyor. Şimdi devlet bunu milliyetçilik üzerinden, ki 1931'e kadar resmi olarak da devlet kendisini Türkçü olarak tanımlıyor bu arada. Hem İsmet Paşa, hem Mustafa Kemal Paşa, hem dönemin farklı yetkilileri kendilerini 1931 yılına kadar resmi olarak Türkçü olarak tanımlamışlardır. Fakat resmiyetteki Türkçülük, bu az önce bahsettiğim ülke içerisindeki milli birliği, milli yapıyı korumayı esas alırken, Türkçe entelektüellerin büyük çoğunluğu Türk dünyasıyla da bir bağ kurmayı, özellikle kültürel anlamda bir bağ kurmayı savunuyor. Yani Türkçülük dediğinizde sadece milli sınırlar içerisinde bir devlette yaşamayı kabul etmiş olmuyorsunuz. Türkçü dediğinizde hem ülke içerisinde o milli kimlik üzerinden belirlenmiş siyasetlerin uygulanmasını savunuyorsunuz. Hem de eğer Turancı fikirleriniz de varsa Türk dünyasıyla da aynı şekilde kültürel ve siyasi birliktelik taraftarı olmanız gerekiyor. Yani ana görüşler bunlar.
1: Evet. Biz hep şey konuşuyoruz şu ana kadar, devlet, ideoloji, siyasetteki yeri, Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin. Ama halkta, şimdi lütfen beni sertçe eleştirin eğer yanlışsam.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten doğaçlama bir soru soruyorum. Yani milli mücadeleden geçmiş bir sistem var.
0: Toplum var.
1: Bu milli mücadelede her kesimden insan, toplum, vatanını savunmuş, her etnisiteden. Halkta karşılığı nedir bu Türkçülük politikasının? Yani demiyor mu kardeşim, ben bu millete bağlıyım ve bu vatanı ben canım pahasına savundum, neden bunu bana diretiyorsunuz? Demiyor mu, ben başka etnisiteye sahibim fakat milli, buraya ait hissediyorum, milliyetimi koruyorum fakat Türk değilim.
0: Tam aksine bu Türklük söylemi diğer...
1: Mantıklı bir soru mu emin değilim ama...
0: Güzel bir soru.
1: Halkta karşılığı...
0: Genel olarak tartışılan ana konulardan birisi zaten,
1: evet,
0: bu.
1: Evet, altta karşılığı ne bunun yukarıya?
0: Bu devletin burada Türk kimliğini ön plana çıkarırken vurguladığı şey, siz başka hiçbir kimliğe sahip değilsiniz gibi bir vurgu üzerinden değil zaten. Şimdi milli devletsiniz. Bir milli devleti Osmanlı olarak tanımlayabilir miydi? Örnek olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkes Osmanlı'dır diyebilir miydik, diyemezdik. Şimdi saltanat kaldırılırken devlet bununla ilgili aslında ana mesajını veriyor daha 1922'de. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin sahibi ve kurucusu olan Türkler idari yapılarını saltanat sisteminden hakimiyeti milliyeye çevirmişlerdir. Yani dolayısıyla Osmanlı'nın da kurucu unsuru olan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu unsurlarıdırlar. Devleti kuran Türklerdir zaten. O halde devletin sahibi Türklerdir ve diğer Müslümanları da bu eşit kimlik içerisinde tanımlamaktadırlar. Bir milli devlet içerisinde farklı bir tanımlama zaten burayı milli devlet olmaktan çıkarırdı. Başka bir çaresi yoktu devletin. Türk olmak dışında neyle tanımlayabilirdi kendisini? Bu milli devletin kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi. Devlet bunu söylerken sizin farklı kimlikleriniz ya da önceki dönemden beri kendinizi tanımladığınız başka sıfatlar yoktur demiyor. Ama diyor ki ben vatandaşlık üzerinden

0: kimliğimi, vatandaşımı bu şekilde ifade ederim. Bu doğal bir sonuçtu. Şimdi bununla ilgili tartışmalar mesela 1925 yılında Şeyh Said isyanı sonrası doğal olarak o dönemin idari yapısı içerisinde problemlerin bariz olarak ortaya çıktığı dönemde İsmet Paşa bunu çok sert bir şekilde ifade ediyor. İsmet Paşa diyor ki eğer burada Türklerin bu devletin var olmasını istiyorsak biz bu politikayı uygulamak zorundayız. Bu bizim 2000'li yıllarda düşündüğümüz gibi bir etnik ve ırki kimlik sorunu değil aslında o dönemde. Devletin varlığı sorunu. Yani Lozan'dan sonra siz ulus devletinizi başka türlü ifade edemezdiniz ve başka türlü bir uygulamaya da dahil olamazdınız. Bu yüzden bunlar diğer Müslüman unsurların yok sayılmasından ziyade aynı kimlik etrafında ifade edilerek varlıklarını koruması için devlet açısından elzemdi. En azından benim görüşüm böyle. Buna itiraz edenler olabilir.
1: Peki hocam, Anadolu merkezli bir milliyetçilik anlayışı da var. Anadoluculuk denilen şey. Neden ortaya çıktı peki? Ve Türkçülerle neden karşı karşıya geldiler? Ne demek Anadoluculuk?
0: Şimdi aslında şuradan ifade edebiliriz. Biz bir resmi milliyetçilikten bahsediyoruz. Şimdi milliyetçilikleri aslında bir önce bir sınıflandırmak gerekiyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra önce bir resmi milliyetçilik anlayışımız var. Bu sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirmeyi hedefleyen ve devletin uyguladığı resmi milliyetçilik. Bir de öncelikle Türk Ocakları çevresinde, Türk Ocakları kapandıktan sonra da çeşitli fikir dergileri etrafında örgütlenen Türkçü fikir adamları var. Onların yürüttüğü bir klasik Türkçülük anlayışı var. Fakat bunlar tek kol değil. Bu Türkçülük anlayışlarının farklı, kendi içlerinde farklılaşan yönlere de var. Mesela Türkçüler arasında da işte ırkı merkeze almakla beraber resmi milliyetçilikle çatışmayan gruplar var. İşte Bozkurt dergisi var, Ergenekon dergisi var, Rehavos Türkkan grubu. Bunlar resmi milliyetçilikle daha uyumlu topluluklar. Ya da ne bileyim Nihalatsız gibi daha sert söylemlerle ırkçı bir milliyetçilik savunan gruplar var. Şimdi Anadoluculuk aslında daha Birinci Dünya Savaşı döneminde 1917'de ortaya çıkmış bir hareket. Ve Anadoluculuk entelektüel olarak da güçlü bir harekettir. Hatta etkileri günümüze kadar ulaşır. Günümüzde de Anadoluculuk düşüncesini savunmaya devam eden entelektüellerimiz var. Anadoluculuk şunu söylüyor aslında. Evet, biz Türk ırkına mensup bir topluluğuz. Anadolu Türkleri olarak, Oğuzlar olarak. Fakat biz Anadolu'ya geldikten sonra 1071 ve sonrasında Anadolu'nun asli unsuru olan diğer farklı topluluklarla kaynaştık. Ve Anadolu'yu tamamen bir Müslüman toprağı haline getirdik. Ve dolayısıyla Anadolu'ya gelen Türkler egemen güç kendileri olmakla birlikte bu topraklarda yaşayan diğer Müslüman unsurlarla kaynaştılar ve bir Anadolu milleti tesis ettiler. Ve dolayısıyla biz sınırlarımızı korumak için bir Anadolucu milliyetçilik sürdürmeliyiz. Fakat dikkat edin, mesela bu tartışmalar, az önce bahsettiğiniz Türk kimliği ve halktaki bunun karşılığıyla ilgili de bir referans olabilecek bir durum. Mesela 30'lu yıllara kadar kendilerini doğrudan Anadolu milleti ve Anadolucu milliyetçi olarak tanımlayan bu grup, 30'lu yılların başından itibaren evet biz Anadoluculuk anlayışına devam ediyoruz fakat Anadolu'da yaşayan millet de Türktür, Anadolu Türkleri milliyetçiliğidir demeye başlayacaklar. Çünkü onlar da şu gerçekle karşılaşıyorlar. Milli devlet sınırları içerisinde bu tür, tırnak içinde söylüyorum, daha yapay tanımlamalarla milleti bir arada tutmanızın imkanı yoktur. Bunun ismini de koymanız lazım. Dolayısıyla devleti kuran unsur Türklerse, buradaki devletin isminde Türk olması, milletin isminde Türk olması şaşılacak bir durum değil. Dolayısıyla onlar da Anadolu Türkleri milliyetçiliği demeye başlayacaklar. Şimdi daha muhafazakar bir gruptur Anadolu milliyetçileri. Resmi tezlerle biraz bu muhafazakar görüşlere dolayısıyla ayrışırlar. Çünkü resmi milliyetçilik biraz daha seküler vurgusu yüksek olan bir milliyetçilik anlayışıdır. Türkçülerden ayrışırlar çünkü Turancılığa karşıdırlar. Ziya Gökalp'i dahi bir Türkçü ve milliyetçi olarak kabul etmezler. Onu çok radikal bir Turancı olarak görürler ve Türkçülük içerisinde Ziya Gökalp'in ve onun destekçilerinin daha ayrıştırıcı bir rol oynadığını düşünürler. Bununla beraber milliyetçinin bir kanadı olarak uzun yıllar etkin olmaya devam etmişlerdir. İşte önemli fikir adamları da vardır. O dönem itibariyle işte Hilmi Ziya Ülken en bilinenleri, Remzi Oğuz Arık gibi isimler Anadoluculuk fikrinin önemli önde gelen entelektüelleridir. Anadolu Türkleri söylemi üzerinden ve Anadolu Türkçülüğü üzerinden politikalarını günümüze kadar sürdürmeye devam ettiler. Yani Anadoluculuk halen bir milliyetçilik kolu olarak entelektüel hayatımızda var.
1: Entelektüellerden etkileniyor mu siyaset, halk? Mutlaka, tabirler oluşurken ve yerleşirken.
0: Mutlaka etkileniyor. Şimdi mesela Anadolucu entelektüellerin kendisi de

0: şeyler dile getiriyor. Burada bir Türk milleti değil de Anadolu milletinden bahsetmemiz gerekir diyor. Fakat 1928'de yazdığı yazıda, 1930'da yazdığı yazılarda hayır biz hata yapmışız diyor. Eğer buraya Türk demezsek birlikleri sağlayamayız. Bu milletin adı Türk milletidir diyor. Onlar da etkileniyorlar. Yani yaşadıkları süreç de etkiliyor. Var olan gerçekliği zamanla farklı cephelerden de görmeye başlıyorlar. Yani dolayısıyla siyaset üzerinde de etkili olabiliyorlar. Belki programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Anadoluculuk belki birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir şekilde İkinci Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir harekettir. CHP içerisinde bir kanadı vardır. Hatta bakanları ve milletvekilleri vardır. Ama Türkçüler CHP içerisinde etkili olamamışlardır mesela. Siyaseten de mevcut iktidarla bu tür gruplar bazen uyuşup bazen ayrışarak çatışmalı ya da uyumlu süreçler yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bunları biraz bu dönem içerisinde doğal fikri gelişimler olarak değerlendirmek lazım.
1: Türkçülük deyince ilk referansı Ziya Gökalp mi almalıyız?
0: Şimdi bu tabii biraz kişinin kendi baktığı cepheden gelişen bir şey. Bana göre, yani benim kendi anlayışıma göre Türkçülüğün geçmişte de bugün de referans alınabileceği en büyük isim Ziya Gökalp. Yani Türkçülük bence var olan birçok fikri mücadelesini ya da zaman zaman yaşadığı çeşitli krizleri aşabilmek için referans olarak dönüp dönüp Ziya Gökalp'a müracaat etmek durumunda. Ama tabii ki bunun karşılığında işte Yusuf Akçura diyenler de var. Ne bileyim Nihal Atsız diyenler de var. Benim bakış açım Gökalp'e daha yakın. Ancak şunu da şöyle görmemek lazım. Yani ben Gökalp derken mesela Akçura'yı ya da diğerlerini de inkar etmiyorum.
1: Etmiyorsunuz.
0: Ana akım olarak çeşitli entelektüeller daha ön plandadırlar. Gökalp bence birçok kişinin müttefik olarak Türkçülüğün önemli bir kanadı olduğunu kabul edeceği bir isim.
1: Gökalp hiç abiz yanlış düşünmüşüz demiş mi literatürde geçmişe baktığınızda?
0: Tam tersine şöyle, şimdi bunlar aslında daha önceki programlarımızda da benzer şeyler konuşmuştuk belki. Şimdi Gökalp bize tarihi gerçekliği yazdıklarıyla ve kendi hayatıyla da gösteren bir entelektüel. Ben biraz da onun o tavrından dolayı Gökalp'i çok severim. Şimdi birçok yerde sık sık vurguluyorum. Gökalp'in meşhur bir eseri vardır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak. Hı hı. Balkan Savaşları'ndan sonra kalem almıştır bu kitabı. Çünkü halen bir Osmanlı tebaasısınız. Sınırlarınız içerisinde hem Türk olmayan Müslüman hem de gayrimüslim birçok unsur var. Ve siz devletin sahibi olarak, Osmanlı Devleti'nin sahibinin ve kurucusunun Türkler olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Burada bir politika üretmeye çalışıyorsunuz ve Gökalp bu kitabıyla hem Osmanlı olmayı, hem Türkleşmeyi hem de Müslümanlaşmayı söylüyor. Fakat aynı Gökalp 10 yıl sonra 1923'te yazdığı kitapta Türkçülüğün esaslarından bahsediyor. Çünkü artık milli devletsiniz. Bu milli devlete geçiş sürecini, o 10 yıllık serüveni bildiğiniz zaman Türkçülüğün de neden Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi olduğunu ve de Cumhuriyet'i kuranların neden Türk kimliğini asli unsur olarak, bütün Müslümanları Türk olarak tanımladıklarını o 10 yıllık serüven içerisinde daha sağlıklı değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla Gökalp sadece kitapların içeriğiyle değil başlıklarıyla dahi bize mesaj veren büyük bir entelektüel.
1: Rehber oluyor. Haklısınız hocam. Kısa bir araya gidelim. Ardından önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara. Ardından buradayız. Ayrılmayın.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul

0: Bir garip bir yolda kalmış. Bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: Devam ediyoruz an ve zamana. Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocamla beraber Türkçülük ve milliyetçilik ideolojisini konuşuyoruz. O dönemde birbirleriyle hangi anlamda ayrışmışlar ya da benzeşmişler ve toplumları, siyaseti, ideolojiyi nasıl etkilemiş bütün detaylarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Türkçülük etiketine yazıyorsunuz. Sorularınızı arada aldım, okudum. Notumu da aldım. Soracağım hocalarıma. Hocam devam edelim. Şimdi 1930'larda birinci bölümde girmiştik ufak. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. O Türkiye, Avrupa'daki o yükselen ya da değişen ideolojileri izliyor dediniz. İşte Fransa, İtalya, Sovyetler. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın o Fransız radikal sosyalistlerle ilişkisi var mıydı? Etkilendiler mi? Bunları biraz hani yeni bir rejimin oluşum sürecini dışarıdan alınan referanslarla nasıl yapılandırıldığını biraz anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi şöyle, bu Cumhuriyet Halk Fırkası için ya da 30'larda devletin uyguladığı politikalar için herhangi bir devletin ideolojisini ya da rejimini birebir örnek aldığı demek kesinlikle doğru olmaz. Fakat doğal bir siyasi gelişme olarak devlet Fransa'yı da, İtalya'yı da, Almanya'yı da, Sovyet Rusya'yı da takip etmeye çalışıyor ve kendince buralardan örnekler de almaya çalışıyor. Fatih Rıfkı Atay gibi, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi Yunus Nadi gibi önde gelen entelektüeller, ki bunların çoğu da milletvekili aynı zamanda. Şimdi onlar kendilerini daha çok sola yakın, sol görüşlere yakın olarak ifade eden isimler ve onlara bakarsanız eğer Türkiye'nin aslında rejim olarak kendisine referans aldığı ve ortak faaliyetler yürüttüğü ana siyasi grup Fransa'daki radikal sosyalistlerdir. Fakat bu arada devlet yetkililerinde Atatürk'ün de mesela onların liderinin Türkiye'yi ziyareti var. Atatürk de onlarla görüşüyor. Fikir alışverişinde bulunuyor vesaire. Fakat bunlar doğrudan oradan etkilendi ya da onlardan referans alarak Türkiye kendisine yeni bir yol çizdi denilecek uygulamalar değil. Türkiye hem savaş, iki savaş arası dönemde hem de savaş başladıktan sonra kendisini dünyadaki bütün gruplarla bir şekilde temas eden, onlarla ilişki içerisinde olan, fakat hiçbirisine doğrudan bağlı olmayan, kendi bağımsız idaresini ve ideolojisini oluşturmuş bir devlet olarak tasavvur ediyor aslında. Ve dolayısıyla bu tür grupları, yani Türkiye'yi 1930'lardaki siyasi yapısı itibariyle ne Fransa'ya, ne Almanya'ya, ne İtalya'ya, ne Sovyet Rusya'ya benzetmek doğru olmaz. Fakat aydınlar arasında bunları destekleyen birçok isim vardır. Ve çoğu da Mustafa Kemal Paşa'ya da yakın isimlerdir. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa'nın biraz liderliği ve onun olaylara yaklaşımı üzerinden bakmak lazım bence olaya. Örneğin yine belki birazdan daha konuşacağız. İşte Kemalizm, Kemalist ideoloji ya da Kemalist milliyetçilik diye tanımladığımız şey de buradan, bunlardan etkilenmiş bir şey. Yani Atatürk şunu yapmıyor aslında. Kemalizmi katı bir ideolojik doktrin olarak toplumun önüne sunmuyor. Ya da Kemalizmi, bizim bugün Kemalizm dediğimiz düşünceyi, fikri, ideolojik yapıyı nasıl tanımlarsanız, dünyadaki herhangi bir siyasi fikrin benzeri ya da oradan etkilenmiş bir yapı olarak ortaya koymuyor. Kendisi bununla ilgili bir tanımlama da yapmıyor. Fakat farklı görüşlerden birçok kişinin bununla ilgili tanımlamalar yapmasını doğru buluyor, bir kısmını destekliyor, bir kısmını sadece aşırıya gittiğini düşündüğü, bazı uç noktalara ulaştığını düşündüğü fikirlere müdahale ediyor sadece. Fakat kendisi bir tanımlama yapmıyor. Bunu şunun için yapıyor aslında. Temel referansı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de hem sistemin gelişmesinde hem ideolojik olarak devletin resmi ideolojisinin gelişmesinde ana referansımız Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu sonrası yaptığımız inkılaplar. İnkılaplara ve Milli Mücadele sürecine bağlı kaldıktan sonra birçok ideoloji tartışılabilir, görüşülebilir ve devlet de kendince bunların içerisinden uygun gördüğü yönleri kendisine referans olarak alabilir. Bu yüzden mesela ben kitapta bu ideolojik tartışmalara kısmen girdim ve benim de doğru bulduğum görüş, Kemalizm bir ideoloji midir? Evet, bir ideolojidir. Fakat pragmatik bir ideolojidir. Kendisini, yani bir sosyalizm gibi, kapitalizm gibi, komünizm gibi, faşizm gibi ana doktrinleri olan bir yapı haline çevirmemiştir Mustafa Kemal.
0: Bir yönetim modeli olarak alamaz mıyız?
1: Yönetim modeli olarak alabiliriz. Fakat dayanağı İnkılaplar, Türkiye'nin kendi yaptığı inkılaplar ve kendi yaşadığı milli mücadele süreci sonrası oluşan kendi sistemidir. O yüzden mesela Kemalizm hakkında yazılmış eserlere ya da Kemalizmin uygulamalarına bakarsanız sürekli benzemezliğini, yani Türkiye'deki rejimin başkalarına benzemezliğini vurgular. O anlatılar ve Mustafa Kemal Paşa da bunu desteklemişti. Yani dolayısıyla evet, diğer devletlerin çoğuyla teması var, Türkiye'nin doğal olarak var. Ve siz bu dünya sistemi içerisinde hem var olmayı hem kendinizi korumayı tasarlıyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin onlarla bir şekilde temas halinde olmanızın çok doğal olması kadar kendi sisteminiz içerisinde onlardan iyi, doğru gördüğünüz yönleri almanız da doğal. Fakat bu doğrudan oradan bir kopyalama hareketi olarak değerlendirilemez. Mesela burada resmi milliyetçiliğin de sonraki dönemlerde Kemalist milliyetçilik olarak da tanımlanan resmi milliyetçilik anlayışının da ana argümanlarını daha iyi görüyoruz mesela. Örneğin Cumhuriyet Halk Fırkası programlarında vatan kavramının tanımlanması. Özellikle Anadolu'da Türklerin tarihi vatanı olarak Anadolu'da, ki Türk tarih tezinde bunu vurgulayacak, Türklerin tarihi vatanı olan Anadolu'da sınırlar içerisinde kendisini koruyan ve geliştiren bir milli devletin sınırları özellikle bahsedilir. Millet dediğimiz şey de bu sınırlar içerisinde yaşayan ve tarihi, kültürel bağları olan topluluk olarak ifade edilir. Yani dolayısıyla devlet dünya dengesi içerisinde kendi milli tanımlamasını da bu yaşanan siyasi maceralardan bağımsız görmediğini ifade eder zaten, ama kendisini korumaya alır. 30'larda devletin bu korunma politikasını dikkate almamız lazım. Bu yüzden çok farklı örnekler üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de maalesef bu yıllar çok sağlıklı değerlendirilmiyor bence. Örnek olarak söylüyorum, işte Moïse Cohen diye bir aydınımız var, işte Yahudi entelektüellerden birisi. Bana sorarsanız fikirlerinin büyük çoğunluğunda çok fikri anlamda da ne rejime ne de milliyetçilik anlayışına çok da büyük bir katkısı yok. Fakat Cohen dönemin şartları içerisinde kendisini sistem içerisinde var etmeye çalışan bir figür ve hem Kemalizm hakkında hem Türkçülük hakkında yazılar, kitaplar yazmış. Mesela Mustafa Kemal Paşa buna müdahale etmiyor. Onun kendisini tanımlamasını ona bırakıyor. Fakat bu şu demek değil, onu yazdı diye efendim bu rejimi inşa edenler, bu milliyetçiliği inşa edenler arasında farklı gruplar vardı, o zaman bunu başkaları yönlendirdi. Böyle bir şey yok ortada. Türkler arasında bir sürü benzer fikirler yazanlar var. Ya da farklı bir örnek, Mahmut Esat Bozkurt kitabında nasyonal sosyalizm ve Almanya övgüsünden geçilmiyor. Şimdi buradan bakarak biz Türkiye 1930'lu yıllarda Almanya gibi bir devletti diyebilir miyiz?
0: Yok.
1: Diyemeyiz. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın büyük liderliği buradan geliyor bence. Bunların hepsini kendi içlerinde aydınların görüşleri olarak serbest bırakıyor. Fakat uygulamada kendisi bunlardan ne kadar etkilendi ya da bunlarla ilgili nasıl bir politik hayata geçirdi? Bizim için mühim olan bu. Buna baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla yazılan her metni dönemin sanki katı bir uygulamasıymış gibi değerlendirmek bizi yanlışlığa götürüyor. Bu yüzden mesela benim Türkçülük konusuyla ilgili de kitapta vurgulamaya çalıştığım husus buydu. Mustafa Kemal Paşa bunları yaparken kendisini Türkçü olarak ifade eden bir devlet adamı. Fakat bu Türkçülüğünü söylerken gerçekçilikten kopmamaya çalışıyor kendisi açısından, haklı. Devleti yöneten ve o dünya dengesi içerisinde var olmaya çalışan sizsiniz. Bizim bir hocamızın tabiriyle küfe sizin sırtınızda. Kenardan size fikri destek vermeye çalışan çeşitli aydınların, entelektüellerin, onlar tabii ki çok değerli. Fakat yönetimin ne yaptığını biz anlamaya çalışıyorsak eğer, yönetim bütün bu veriler ortasında nasıl bir sonuç çıkardı, bu gerçekliği görmemiz lazım. Bu yüzden ben Türkiye'nin, evet, bugünden 2026'dan baktığınızda bize bazen çok radikal görünen, eleştirilmesi gereken olarak değerlendirdiğimiz uygulamalar var. Fakat dönemin dünyasına ve o dönemde 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte var olan gerçekliğe baktığınızda, bunu dikkatle incelediğinizde Türkiye'nin bu süreci gayet sağlıklı yürüttüğü kanaatindeyim.
0: Hocam az önce Türk tarih tezine işaret ettiniz. Neden Türk tarih tezi ortaya atıldı? Türklerin dünya medeniyetindeki rolünü nasıl tanımlıyorsunuz?

0: sunuyor bu tez? Nedir
1: Şimdi
0: bu tez?
1: şurada şöyle bir giriş yapayım. 1923'te Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da bir beyanatı vardır. Yine kitapta bundan bahsettim. O sözü de çok meşhurdur. Der ki Anadolu, Türkiye tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen de Türk olarak kalacaktır. Atatürk'ün meşhur sözlerinden birisi. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? İşte Adana'da esnaf ziyareti sırasında milli mücadele sırasında yaşanan çatışmalar dolayısıyla Ermeniler büyük oranda Anadolu'yu terk etmişler. Adana'da da ciddi bir Ermeni nüfus vardı malum. Orada esnaftan birisi diyor ki efendim bizim buradaki sanat kollarımızın vesairenin büyük çoğunluğunu Ermeniler kendi sanatları olarak bize anlatıyorlar. Ve diyorlardı ki bize burada da biz olmasaydık bu sanatlar gelmezdi. Bunu eleştirmek için Mustafa Kemal Paşa o sözü söylüyor ve orada bu vurguyu özellikle yapıyor. Diyor ki Anadolu kadim bir Türk yurduydu. Asıl o unsurlar sonradan geldiler buraya. Biz her zaman burada vardık. Bu Türk tarih tezinin de ana görüşlerinden birisi. Şimdi Türk tarih tezi dediğimiz şey temel olarak şunu bilmemiz lazım. Politik bir hamledir Türk tarih tezi. Neye politik bir hamledir? Yine 30'ların dünyasında özellikle Avrupa'da 19. yüzyıldan beri gelişen Türklerin aslında ikinci sınıf ırk, sarı ırk olarak değerlendirildiği ve Avrupa'nın siyasi iklimi içerisinde var olmamaları gerektiğini savunan bir görüş vardır Avrupa'da gelişen. Bir de milli mücadele sonuna kadar Osmanlı'nın son döneminden beri yaşadığımız faciaları düşünürseniz ki facia kelimesini kullanırken düşündüm gerçekten daha kötü kelimelerle ifade etmemiz lazım o dönemde milletin başına gelenleri. Buralardan çıkmış Türk milletinin bir özgüvensizliği var kendi içerisinde. Şimdi siz Atatürk'ün ve milli mücadelenin, Cumhuriyet'in kurduğu milli devleti, o Türk tanımını vesaireyi düşünürken bütün bunları bir arada düşünmemiz lazım ve böyle düşününce o Türk milleti vurgusunun neden önemli olduğu daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkar. Bir yandan Avrupa'da özellikle Batı'da gelişen siyasi fikirlerle Türklerin Batı siyasi yapısı içerisinde yer almaması gerektiğini savunan ve Türkleri dışlayan bir görüş var. Bir taraftan da toplumumuzda bir özgüvensiz bir hareket var. Ekonomik olarak zayıfsınız vesaire. Mustafa Kemal Paşa Türk tarih teziyle bir ilmi anlamda ortaya bir takım fikirler koymayı tek başına hedeflemiyordu. O hem batıdaki bu Türklerin ikinci sınıf oldukları tezine itiraz etmek hem de içeride Türk milletine bir özgüven aşılamak istiyordu. Yani siz evet son Osmanlı'nın son döneminde çok kötü şeyler yaşadık ama bizim tarihimiz sadece bunlardan ibaret değil. Biz zaten Anadolu'nun asli unsurları Hititlerden beri gelen bu Anadolu'daki milli kültürel varlık zaten bizimdir. Hatta buradan yola çıkarak dünyaya medeniyetin yayılmasını sağlayan gelişmeler Türkler sayesinde ortaya çıkmıştır. İşte atın evcilleştirilmesinden tutun da bir takım tarım aletlerinin kullanımına kadar. Şimdi bu şöyle düşünebiliriz. Buna benzer tezler aynı yıllarda birçok millette var. Ve Mustafa Kemal Paşa bunların hepsinden haberdar. Yani oradan kitaplar çevirttirmiş, kendisi takip etmiş, okumuş. Bunu tek başına bir ilmi gerçeklik olarak dünyaya tanıtmak gibi bir kaygısı yok tek başına. Bunu tabii ki yaptığı politikacısı da bunu bir ilmi olarak savunuyor. Fakat esas hedef politik bir hamle. Hem Batı'ya mesaj vermek hem de kendi insanınıza bir özgüven vermek. Bu yüzden Türk tarih tezi bize şunu söylüyor. Türkler Türkistan'dan işte ilk çağlarda bir iklim krizi dolayısıyla dünyaya dağıldılar. Bu dağılmadan önce orada çok ileri bir medeniyete sahiptiler. İşte atı evcilleştirmişlerdi, tarım yapıyorlardı, aletler kullanıyorlardı. Bu iklim krizi dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine dağılınca yeni gittikleri bölgelere bu sahip oldukları medeniyet unsurlarını da yaydılar. Ve dolayısıyla dünyadaki medeniyetin öncüsü konumuna geldiler. Anadolu'ya da ilk gelen topluluklardan oldular. Ve dolayısıyla Anadolu'daki ilk medeniyetleri de Türkler kurdular. Bugün elbette ilmi açıdan baktığınızda bu tezle ilgili birçok eleştiri yapılabilir. Fakat bunları biraz o dünya konjonktürü içerisindeki hedefleriyle görmemiz lazım. Sonraki dönemlerde bu politik olarak da farklı yerlerde kullanıldı. Benzer olarak dil teorisi de aynı şekilde. Dünya dillerinin Türkçeden çıktığı güneş dil teorisi vesaire. Dillerin de Türkçeden yayıldığı ifadesi de aynı şekilde aynı amaca hizmet eden görüşlerdi. Bunlar da dünyada farklı milletlerin de zaman zaman dile getirdikleri görüşlerdi. Bunu da politik olarak Türkiye kullandı. Bunu biz bugün bir ilmi gerçeklik mi değil mi şeklinde değil de dönemin siyaseti içerisinde ne anlam ifade ediyordu üzerinden anlamaya çalışırsak bizim için daha sağlıklı sonuçlar verir. Bir de şöyle bir noktayı daha vurgulamak lazım bu konuda. Şimdi Türkiye Türkçülüğü kurucu ideoloji olarak belirlemiş bir devlet. Halkçı bir devlet ve aynı zamanda da batıcı bir devlet. Yani biz Osmanlı'nın son döneminden beri batı toplumunun içerisinde yer almaya çalışan bir devletiz. Tanzimat reformlarından önce başlayan bir sürecin takipçisiyiz aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu Avrupa'ya gidiş sürecine de bu tezlerle aslında cevap vermiş oluyorsunuz. Yani şunu söylüyor devlet bu tezleri, dil ve tarih tezleriyle. Aslında biz batı medeniyetine doğru yürüdüğümüzde oradan bir şey almıyoruz. Onlara verdiğimiz medeniyeti tekrar kendi sahibi aslisine çeviriyoruz. Bu bir politik söylem aynı zamanda. Bu açıdan bütün bunları üst üste koyduğunuzda dediğim gibi bu görüşleri, dil tezini, tarih tezini biraz 30'ların dünya siyasetinde Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya verdiği mesajlar olarak okumak gerekiyor öncelikle.
0: Dil tezinde bir dönem Türkçenin bütün dillerin kaynağı olduğu iddia
1: tabii,
0: ediliyor.
1: Güneş dil teorisinin ana argümanı o zaten.
0: Ona güneş dil teorisi mi diyoruz?
1: Evet, güneş dil teorisi diyoruz. Hı hı. Dünyaya dil Türkçe üzerinden, diğer diller ana kaynak olarak Türkçeden yayıldılar şeklinde bir tez.
0: Dolayısıyla bu yükselişe hem halkın dediğiniz gibi motivasyonel anlamda hem de ideolojinin yaygınlaştırılması ve koruması anlamında dil ve tarih çalışmalarına özellikle önem veriliyor.
1: Dil tarih şimdi burada mesela ilginç nüanslar ve polemikler var. Şimdi Türk tarih tezi Türkler için Anadolu'daki Türk milleti için çok önemli bir referans idareciler açısından. Ama mesela Türkçü muhalefetin ortaya çıkmasına sebebiyet veren şey de Türk tarih tezi. Şimdi Türkçü muhalefet 30'lardan nereden patlıyor? İşte ilk olay Türk Tarih Kongresi'nde, 1. Türk Tarih Kongresi'nde bu konu gündeme gelince dönemin meşhur ilim adamlarından, işte bizim de üniversitemizin hocalarından aynı zamanda rahmetli Zeki Veli Togan Hoca, Türk tarih tezinin temel argümanlarının hatalı olduğuna dair sunum yapıyor. Ve kongrede bu tartışılıyor ve dönemin marif vekili Reşit Galip Togan Hoca'ya karşı sert bir üslup kullanıyor ve onu biraz ilim adamlığı yönünden de eleştiren, hakaret eden ifadelerde bulunuyor. Sonra Togan Hoca kongreden sonra hem üniversite görevinden istifa edecek hem de Türkiye'den ayrılacak. 38'e kadar, 1938 sonunda dönecek tekrar Türkiye'ye. Ve o dönemde işte bizim sonraki dönemde muhalif Türkçülüğün sembol isimler olarak bildiğimiz Nihal Atsız ve arkadaşları da Togan Hoca'yı destekleyerek bu Türk tarih tezine itirazlarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bakın bir tarafta Türkleri tarihin en önemli merkezine koyduğu iddiasıyla suçlanan sonraki dönemler için söylüyorum ve eleştirilen bir resmi idare var. Mustafa Kemal Paşa var ve onun destekçisi, bürokrasi var. Diğer taraftan Türkçülük adına bu Türk tarih tezine ve sonraki sürece muhalefet eden bir entelektüel kitle var. Şimdi bu iki grup arasındaki fikirlere baktığınızda iki tarafın da çok haklı ya da kendisini destekler argümanlar öne sürdüğünü görürüz. İki tarafın da çok haklı söylemleri vardır. Fakat buradaki kavga bu ilmi tartışmayı aşan bir şeydir. Bu siyasi bir kavgadır. Mesela niye Togan Hoca özellikle orada idare tarafından doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum, tasfiye edildi. Çünkü Togan Hoca demek aynı zamanda o dönemde Turancı fikirlerin çok aktif olması anlamına geliyordu. Kendisi Başkurdistan Türklerinden, orada Cumhurbaşkanı da yapmış, Türk dünyasıyla ciddi bağları var. Ve öyle bir figürün Türkiye'deki Türkçülük düşüncesini Turancı fikirlerle bezeyerek devletin o dönemde uyguladığı özellikle dış politikaya karşı zarar verebileceğini düşünerek o tür görüşler Zeki Veli Togan'ın şahsı üzerinden tasfiye edilmiş oldu. Çünkü Türkiye şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya, hem 2. Dünya Savaşı öncesinde hem de savaş döneminde. Sovyet Rusya ile herhangi bir manada karşı karşıya gelmek istemiyor Türkiye. Yani 1929'da TKP'nin tasfiyesi bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından, İşte o komünizmle ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın sert söylemleri. Bütün bunlara rağmen içeride Sovyet ideolojisinin yayılması tehlikesine karşı.

0: devlet önlemler almakla beraber dış politikada Sovyet Rusya'yı tehdit eder bir yönü var ideolojisinin gibi bir düşünceye sebebiyet vermek istemiyor. Bu yüzden de kasıtlı olarak milliyetçilik, Türkçülük düşüncesinin kendi sınırlarını kapsayan bir anlayışa sahip olduğunu özellikle vurguluyor. Bunun dışında anlamlara gelebilecek fikirleri ya sessizleştiriyor ya da kasıtlı olarak tasfiye ederek dünyaya da bir mesaj vermiş oluyor. Bu yüzden bunu mesela bu bağlam içerisinde okuduğunuzda bu kavgaları daha sağlıklı değerlendirebiliyorsunuz. Ya o zaman iki tarafta kim suçluydu, kim haklıydı gibi bir sonuca gitmenize gerek yok. Aslında kimin ne yapmak istediği, diğer taraf da çok suçlu değildi ama o gerçeklik o sırada devletin politikalarıyla uyuşmuyordu.
1: Evet. Hocam entelektüellere, özellikle isimlere biraz gelmek istiyorum. Şimdi Türkçülük, milliyetçilik konusunu ayırdık, konuştuk, Kemalizm'den bahsettik. Özellikle çok tartışılan Nihal Atsız. Nasıl oldu da Türkçülüğün en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri haline geldi?
0: Şimdi Nihal Atsız önemli bir fikir ve düşünce adamı. Aynı zamanda bence fikir ve düşünce adamlığından öte ciddi bir aktivist. Cesur bir figür. Düşündüklerini yazmaktan çekinmeyen, tartışmaktan ve her ortamda tavır almaktan çekinmeyen cesur bir karakter. O cesur tavrı da zamanla hem fikir dünyasında hem de çevresinde onun güçlenmesini sağlayan en önemli özelliklerinden birisi. Şimdi bu Türk Tarih Kongresi'nde bahsettiğim tartışmadan sonra Togan Hoca'ya destek veren onun asistanlarından, daha doğrusu Türkiyat Enstitüsü'nün asistanlarından birisi olarak Atsız ön plana çıkıyor. Ve o tarihte daha önemli bir faaliyeti daha var. 1931'de Türk Ocakları kapatıldıktan sonra Atsız Mecmua isimli bir dergi yayınlamaya başlıyor. Türkiyat asistanı olarak. Ve Atsız Mecmua Türk Ocakları da kapatıldıktan sonra aslında bu meşrutiyet döneminden beri gelen klasik Türkçülük anlayışımızı yaymaya devam eden, onunla ilgili fikirleri bir araya getiren, düşünürleri bir araya getiren bir merkez konumunda. Ve dolayısıyla genç yaşına rağmen bu yayınladığı dergiyle fikir dünyasında kendisini var etmiş birisi. Ve devletin bu uygulamalarını Atsız, bir kere şunu açık söylemek lazım. Atsız Türklüğe, Türk milliyetçiliğine tamamen ırkçı cepheden bakan birisidir. Atsız için Türk demek, Türk ırkı demektir. Türk ırkı dışındakileri Türk olarak tanımlamak, Türklüğe zarar vermek anlamına gelir. Bu yüzden devletin resmi politikalarına da muhaliftir büyük oranda. Çünkü
1: Mustafa Kemal Atatürk'le arası başta nasıl?
0: şimdi Mustafa Kemal Atatürk'le ilişkileri çok inişli çıkışlıdır. Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'yı savunan söylemlere sahiptir. Özellikle milli mücadele liderliğinden dolayı ki aslında milli mücadele liderliğini hiçbir zaman inkar etmez. Fakat 30'lardaki bu Türk Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi söylemleri üzerinden alenen Mustafa Kemal Paşa'ya hitap etmese de dönemin tarih ve dil anlayışı üzerinden yönetimi eleştirir. Ve bunun Türklüğe zarar verdiğini düşünür. Mesela Türk Tarih Tezi Nihal Atsız'a göre Türklüğe zarar veren bir tezdir. Çünkü Türk olmayan birilerinin onlar da Türktü diyerek bizim tarihimize bağlamak ona göre hatadır. Biz kendi var olan sınırlarımızda Osmanlı Devleti'nin devamı olarak bir ulus devlet kurduk söylemi onun için yeterlidir. Fakat işte evet Atsız ki benim çok kıymet verdiğim bir entelektüeldir bu arada. Bu söylem tarihi ya da entelektüel manada doğru olabilir. Fakat dönemin siyaset açısından bunun bir karşılığı yoktur. Çatışma buradan çıkar. Yani aslında çatışma yine yani o siyaseten de Türkçülük anlayışının, Türklük anlayışının o katı şekilde kendisinin savunduğu şekilde siyasi hayata da aktarılmasını ister. Ama az önce bir şey demiştim hocamızın tabiriyle. Küfe devleti yönetenlerin sırtında. O politikayı devletin temel politikası haline getirirseniz o uygulamaya çalıştığınız milli devleti güçlendirmeye yönelik yasaların vesairenin daha tartışmalı hale gelmesi de kaçınılmaz olur. Bu yüzden devlet aslında var olanı daha güçlü hale getirmek için uğraşırken farklı muhaliflerle değil, bizzat Türkçü muhaliflerle de karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştır. Atsız bunların en önde gelenidir. Sonra 30'lu yıllarda Orhun Mecmuası'ndaki İkinci Dünya Savaşı'nın döneminde daha çok gündeme gelecek. Daha sert Türkçülük söylemini sürdürdü Nihal Atsız. Ve özellikle savaş dönemine doğru gidişte Mustafa Kemal Paşa ile ilgili değişken fikirleriyle beraber katı bir tek parti muhalifi olarak göreceğiz Atsız'ı. 40'lı yıllardan itibaren bu üslup daha da sertleşecek. Ve savaş sırasında da malum işte bu Mayıs ayı başında andığımız 3 Mayıs olaylarına giden sürecin de ana figürü olacak. Tek parti döneminde aslında muhalif Türkçülük dediğimizde ilk akla gelen isimdir Nihal Atsız. Dediğim gibi fikirlerinin hale alınacak çok yönü vardır ki aynı zamanda kendisi önemli bir tarihçidir. Ama siyaseten çok sert söylemleri dolayısıyla iktidarla arası pek iyi olmamıştır.
1: Atsız'ın bu radikal Türkçülüğü diyelim. Yukarıdan bakan bir entelektüel gibi duruyor hocam. Yani sanki onun ideolojisi ve onun hiçbir şey kabul edilmeyen o Türkçü, radikal Türkçü anlayışı biraz o döneme göre, hani mesela Ziya Gökalp Türkçülüğüne göre biraz fantezi kalıyor mu acaba?
0: Şöyle, evet daha sert. Fakat işte Atsız da önemli bir fikir adamı gerçekten. Mesela Atsız kendisi de çelişen yönlerine rağmen Gökalp'i Türkçülüğün ana unsurlarından birisi olarak kabul eder.
1: Kabul eder mi?
0: Kabul eder. Hı. İşte bu bahsettiğim sertlikler biraz o dönemin siyasetine duyulan tepkiden kaynaklanır. Mesela şunu söyler, bazen birisine çok kızdığında özellikle idarede bu Togan Hoca olayından itibaren kendi düşüncesine yakın isimlerin tasfiye sürecinde çok kızgınlıkla bazen farklı kimliklerde, farklı etnik kökeninden gelen insanlara karşı çok sert söylemlere girer. Mesela kendisinin yakın arkadaşlarından da farklı kökenden gelen isimler vardır. Kendisine de bunu söylediklerinde der ki o Türklüğünün zekatını verse siz de Türk olurdunuz. O kadar savunur. Oo. Yani bu biraz tamamen dönemin siyasi konjonktürü içerisindeki kavgalardan kaynaklanan bir bakış açısıdır. Ama tabii ki Türkçülük anlayışında Atsız'ın Türkçülüğünde ırk vardır, kan vardır. Bunları açıkça savunur. Bir kişinin Türk'üm diyebilmesi için kan ve ırk olarak da Türk olması gerekir Atsız için. Gökalp daha kültürel temelli bir Türkçüydü. Gökalp inkar etmez. Yani kendi içinde de zaman zaman çelişen fikirleri vardır. Ama dönemin önemli bir yazarıdır, fikir adamıdır, aktivistidir. Bu açıdan kale alınması ve o dönemde neden böyle bir tavır içerisine girmesi gerektiği bilinmesi gereken bir figür bence. O yüzden de kitabımda Atsız'a da önemli bir yer ayırdım.
1: Evet, çok önemli bir yer ayırmışsınız. Kemalist kadroyla alıp veremediği neydi? Çok sert eleştiriyor çünkü.
0: Birincisi bu tarih görüşü. Mesela şimdi 1941'de yazdığı çok sert bir yazı var Atsız'ın. Orada diyor ki Türk tarih tezinden bahsederken işte yine Zeki Veli Togan Hoca'nın yurt dışına gitmesine kızıyor. Hocamızı ülkeden ayrılmak zorunda bıraktılar. İşte özellikle Reşit Galip'e kızıyor. Bu arada dönemin önemli tartışmaları içerisinde şunu unutmamak lazım. Atsız da dahil. Birçok kişi aslında bu yaşanan tartışmalarda Mustafa Kemal Paşa'dan çok çevresindeki kadroyu eleştirir. Yani onların daha aktif olarak Paşa'yı da yönlendirmeye çalıştığını düşünürler. Bu dönem içinde Nihal Atsız'ın iki önemli kendisince hedefe koyduğu isim vardır. Birisi Reşit Galip Marif Vekili. Diğeri de o sırada Edebiyat Fakültesi dekan olan Ali Muzaffer Bey'dir. Bu ikisi üzerindeki zaten sürgüne yani asistanlıktan alınıp Malatya'ya öğretmen olarak gönderilmesine sebep olan kişi de dekan Ali Muzaffer Bey'dir. Mesela niye eleştiriyor? Diyor ki işte Reşit Galip'i aslında işaret ederek bunlar diyor Türk tarihini tımarhane metotlarıyla yazmaya çalıştılar diyor. Şimdi üslup olarak baktığınızda çok sert bir üslup ve çok aşağılayıcı bir üslup. Bunu şunun için yapıyor. O Türk tarih teziyle Türk ırkına zarar verildiğini düşünüyor çünkü. Ve bunu siyasi alana da Reşit Galip gibi isimlerin aktardığına inanıyor. Ve onlara halen kızgınlığını bu şekilde ifade ediyor. Şimdi ama arkasından tepkiler gelince bununla ilgili farklı açıklamalar da yapıyor. Yani dolayısıyla biraz ya zaten Atsız'la ilgili tanıyanların da ifade ettiği onun böyle kalemi eline alınca bir anda sertliğin en zirvesini gördüğü birisi olduğunu ifade ederler. Yazılarında, şiirlerinde çok ağır, çok sert üslup vardır. Bu yüzden de işte asistanken önce Malatya'ya sonra Edirne'ye öğretmen olarak atanmıştır. Sonra uzun yıllar bir özel okulda öğretmenlik yapmıştır. Ömrünün sonlarında da kütüphanede bir memur olarak çalışıp öyle emekli oldu. Halbuki ilim dünyasında çok yer edinebilecek bir isimdi. O kalem kavgaları onu biraz kenarda tuttu. Kenara çekilmesine sebebiyet verdi.
1: Kalem kavgalarının yanında bir taraftan tabii Türkçüler kendi içinde bölünüyor ama Reha Oğuz Türkkan ile arasında bir kavga oluyor. Nedir perde arkası o kavganın? Şimdi hocam? Mesela, kitabınızda da bahsetmişsiniz.
0: Evet, orada ona da bir önemli bir bölüm ayırdım. Evet. Mesela bence bu kavgada da haklı olan Atsız. Şimdi muhalif Türkçüler dediğimiz grup özellikle 1939'dan sonra yayın hayatında daha fazla yer buldular. Bu şundan kaynaklanmıyor. Bazı çalışmalarda bu tür ifadeler de var. İşte efendim İsmet Paşa geldi bunlara fırsat verdi gibi. İsmet Paşa sadece Türkçülere ya da sadece solculara ya da liberallere yer vermiyor. İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı'nın artık ayak seslerinin geldiği bir dönemde Cumhurbaşkanı olmuş ve o az önce bahsettiğim bu dünya dengelerinde Türkiye'yi tutabilmek için kendince mücadele veren bir devlet adamı. Eleştirilecek tabii ki herkesin farklı yönleri vardır. Fakat bu dönemde İsmet Paşa şu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de her fikir yayın hayatında olsun, kendilerini ifade etsinler ve Türkiye bu savaşın da patlayacağı konjonktürde dünyada herhangi bir grubun fikrine yakın bir toplumsal yapıya sahiptir gibi bir algı oluşmasın. Hı. İsmet Paşa bunu sağlamaya çalışıyor aslında ve yayın hayatına giriyor birçok dergi. Şimdi Reha Oğuz Türkkan, Orhan Seyfi Orhon, ne bileyim Necdet Sancar gibi isimler bu dönemin Türkçülüğün önemli figürleri. Fakat Reha Oğuz bu isimlerin en genci. Ve bu isimlerin hepsi arasında da fikri farklar var aslında. Yani Türkçüler dediğimiz grup da Anadolu'culardan ya da resmi milliyetçilikten ayrı bir topluluk. Fakat Türkçüler de kendi içlerinde tek bir düşünceye sahip değiller. Türkçülerin de kendi içerisinde çok önemli nüanslar var. Mesela Orhan Seyfi Orhon ve Çınaraltı grubu sonradan CHP ile bütünleştiler. Resmi milliyetçilik taraftarı oldular. Halbuki Türkçüydüler. Ya da ne bileyim farklı isimler işte yine orada ya kitapta bir bölüm ayırdım. Benim de çok sevdiğim bir yazardır. Peyami Safa. Daha resmi ve Kemalist milliyetçilik taraftarı iken 30'lardan sonra Türkçü oldu. Bu dönüşümler çok doğaldır bu siyasi süreçler içerisinde. Reha Oğuz bütün bunları yaşanırken çok genç bir kalem. Henüz 18 yaşında bir liseyi yeni, hatta lise son sınıfta ilk dergisini yayınladığında. Fakat çok ön planda olmayı seven birisi, başarılı da birisi. Çok genç yaşına rağmen yabancı dil biliyor, dünyayı takip ediyor ve bir dergi yayınlıyor ve bir anda Türkiye'de en çok bilinen dergilerden birisi haline geliyor. Ve Reha Oğuz bence kendisini böyle Türkçe entelektüeller arasında bir öncü figür haline getirmek istiyor ve Atsız'la da bir takım polemikler yaşıyor. Hatta böyle Atsız'ın sinir uçlarına dokunan bazı hamleler yapıyor ki bir kontrol ediyor ne tepki verecek falan gibi. Fakat şimdi Atsız o sırada 30'lu yaşların ortasında. 30'ların siyasi kavgasından çıkmış bir figür. Tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek parti dönemi ve Mustafa Kemal Paşa'nın sağlığında Türk tarih teziyle ilgili tartışmalar dolayısıyla muhalif olarak bilinmiş, işte sürgünlere gitmiş vesaire. Kendisine bir ekol oluşturmuş bir isim. Şimdi sizin böyle birisiyle rekabete girebilmeniz için biraz daha...
1: Büyümeniz gerek.
0: Yani tabiri caizse ya büyümeniz ya da bir güçlü bir entelektüel kadroya sahip olmanız lazım. Ve dolayısıyla Reha Oğuz kendisine bir grup oluşturarak Atsız'ın Türkçüler arasında ön planda olmaması gerektiğini vesaire söyleyen bir takım yayınlarda bulunuyor. Ama tabii Atsız Reha Oğuz'u çok sert sayılabilecek bir şekilde egale ediyor. Hmm. Yani şu anlamda Reha Oğuz'un etrafında birkaç arkadaşı dışında kimse kalmıyor. Herkes Atsız'ın tarafına geçiyor. Dergiler Atsız'ın tarafına geçiyor. Yani bu doğal bir süreç aslında. Şu anlamda doğal. Bu kadar yayın hayatında güçlü yazar çizerin olduğu bir dönemde birilerinin öncü olmak istemesini ben anlıyorum. Benim mesela bu tür heveslerim çok yok bir yerlerde illa öncü olayım diye ama olmak hevesinde olan insanları da anlayabiliyorum. Fakat bunu yaparken biraz karşınızda kimin olduğuna dikkat etmeniz lazım. Mesela ben Reha Oğuz'un yerinde olsaydım sadece Atsız'ı görünce ayağa kalkıp önümü diklerdim. Ama o kavga etmeyi tercih etti ve başarısız oldu.
1: Evet, iki aktivist ama evet. Biri tecrübeli.
0: Tabii şimdi Reha Oğuz'u biz bugün de tabii ki rahmetle anıyorum. Onun da çok büyük hizmetleri var. Türkiye'de milliyetçilik düşüncesini özellikle. Uzun da yaşadı 90'lı yaşlarına kadar. Sonraki dönemde çok güzel eserler yazdı. Çok güzel dergiler yayınladı. Fakat böyle bir macerası da var. Yani bazen kişinin karşısında kimle mücadele ettiğini bilerek hareket etmesi gerekiyor. Reha Oğuz biraz o gençlik hevesiyle Türkçüler arasında da unutulmayan böyle bir maceraya sebebiyet vermiş oldu.
1: Hocam bir taraftan tabii ilerliyor İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok refleks gelişiyor Türkiye'de rejime yönelik endişe kaygısıyla. Tabii Türkiye'de bir Alman etkisi tartışılıyor. Olmuş mu hiç Türkiye'de bir Alman etkisi İkinci Dünya Savaşı sırasında? Nazi propagandası işte. O dönem Türkiye'de bir karşılık buluyor mu? Bu konuda çok tartışmalar var.
0: Şimdi bu kaçınılmaz bir şey öncelikle. Yani Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda özellikle 1942 sonlarına kadar güçlü olduğu dönemlerde savaş bölgelerine yakın bir ülkede yaşıyorsanız bu propagandadan nasibinizi almamanız çok zor. Elbette Türkiye'de de birçok yerde olduğu gibi Alman propagandası vardı. Aynı zamanda Türkiye'de İtalyan propagandası da vardı, İngiliz propagandası da vardı, Rus propagandası da vardı. Ve Türkiye bu propagandaların çoğundan da haberdardı. Bazen bunları kontrol etmek için farklı uygulamalar yapıyordu. Bazen kendisi kasten bilerek, ses etmeyerek işin nereye gideceğini kontrolde tutmaya çalışıyordu. Bu gerçeklik içerisinde zaten kendisini var etmeye çalışıyordu Türkiye. İsmet Paşa hakkında konuşurken biraz önce bunun için söyledim. Şimdi benim de içinden geldiğim, birçoğumuzun bu konularda hassasiyet gösterdiğimiz arkadaşlar genelde İsmet Paşa'yı sadece 3 Mayıs 1944 olayları çerçevesinde değerlendikleri için biraz sert davranabiliyorlar Paşa'ya karşı. Ben biraz daha olaya akademik gözle bakmayı tercih edenlerdenim ve haklının hakkını vermek gerektiği düşüncesindeyim. Evet, İsmet Paşa'nın 3 Mayıs sonrası tavrı çok sert ve haksız. O dönemde yapılan uygulamaların çoğu çok aşırıya giden uygulamalar. Fakat savaş döneminde, savaşın başlangıcında Paşa bir denge sağlamaya çalışıyor ve bu propagandalardan haberdar, devlet haberdar. Fakat siz bir şekilde tarafsız kalmaya çalışıyorsunuz. Ya tarafsız kalmaktan kastınız şu bu arada. Bu da çok dillendirilen bir şey ama içi çok doldurulmuş bir şey değil. Tarafsız kalmak ne demek? Yani bir güçlü bir devlet var, çok büyük başarılar kazanıyor. Ben tarafsızım, ne halim varsa gör demiyorsunuz. Tarafsızlık şu demek aslında. Savaşta değişen dengeler içerisinde o dengeye yakın hamleler yapmak zorundasınız. Yani tarafsız olmak demek ne haliniz varsa görün ben burada oturuyorum gibi bir tarafsızlık değil. Almanya güçlüyken onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Rusya güçlendiğinde biraz onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Çünkü tek derdiniz savaşın sizin sınırlarınıza girmemesi. Bunu sağlamak için de değişen, bazen çelişen, büyük eleştirilere maruz kaldığınız politikalar uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bu yüzden Türkiye özellikle 39-42 arasında Almanya ile yakın ilişkiler kurdu. Birçok devlet adamı, asker, gazeteci Almanya'ya ziyaretlerde bulundu. Almanya'nın özellikle Türkistan bölgesinde ne yapacağına dair belirsiz bir durum ortada olduğu için bunu anlamaya yönelik politikalar üretmeye çalıştı Türkiye. Buradaki haksızlık şuna itiraz ediyorum ben mesela kitabımda da bundan bahsettim. Burada Türkçüler aman Almanya kazansın da Rusya'daki Türkleri bir an önce kurtaralım. Biz Alman yanlısıyız gibi bir söyleme girmiyorlar. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar. Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Rusya yenilsin ama kime yenilirse yenilsin bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle bir söylemleri yok. Almanya Rusya'ya yenilsin sonra da bize gelsin biz de burada bir faşist idare kuralım. Böyle bir Türkçü yok ortada. Fakat Türkçüler Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Şimdi içeride böyle bir ideolojik benzerlik var. Ve bir taraftan da güçlü bir Almanya karşısında sizin devlet olarak onunla yakın ilişkiler yürütmeniz söz konusu. Bu ortamda Türkçüler sanki bu Almanya'nın güçlü olduğu dönemde devletin uyguladığı politikaları yönlendiren figürlermiş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Türkçüler sadece o var olan yapı içerisinde kendilerine daha çok alan buldular ve daha açık düşüncelerini ifade ettiler. Ama dediğim gibi bakın işte az önce bahsettik isimler. Rehaus Türkkan'ın yayınladığı dergilere bakın. Komünizm ve faşizme düşmandır diye üzerinde sloganı vardır. Atsız birçok yazısında Alman faşizmini dünyadaki en kötü rejimlerden birisi olarak açıklamıştır. Şöyle bir bunu sol ideolojiyle olan fikri kavgalarda daha çok gündeme getirilmiş bir şey. Mesela ben de bu kitabı yazarken de gördüm. Açıkça Rusça gelip Türkiye'ye girsin diyen sol düşünceli entelektüeller var maalesef. Hatta işte en meşhurları Zekeriya Sertel, Stalin'in Türkiye'den toprak talebi karşısında böyle bir şey dememiştir ya filan deyip şeye Ankara'da Sovyet elçiliğine gidip bununla ilgili bir açıklama yapın. En azından bu kadar açıkça söylemeseydiniz falan dediğini kendisi anlatıyor hatıralarında. Fakat hiçbir Türkçünün ne yazısında ne o dönemki hatırasında ne de uygulamasında keşke Hitler gelse de Ankara'yı ele geçirse gibi bir şey göremezsiniz. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar dediğim gibi. Rusya yenilsin. Rusya'yı Almanya mı yeniyor? Yensin, bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu Nazizm propagandası Almanya'nın güçlü olduğu dönemde Türkiye'de siyasi ilişkiler ve bütün bunların üzerinde bir de Türkçülerin söylemleri eklenince Almanya savaşta geri çekilmeye başladıktan sonra özellikle Sovyet Rusya karşısında devlet şöyle bir ikilemde kaldı. Bir taraftan kendi yaptığı resmi ilişkiler var Almanya ile. Bir taraftan kendi yönlendirdiği özellikle basın mensuplarının yazılarıyla, oradaki gezileriyle vesaireyle yaptıkları propagandalar var. Bir de Türkçüler var. Siz o denge politikası üzerinden Rusya ile ilişkinizi yeniden düzenlemeniz lazım. Ne diyeceksiniz Rusya'ya? Biz devlet olarak Almanya ile ilişkiler kuruyorduk. Şimdi siz başarılı oldunuz, sizle kuracağız diyemeyeceğinize göre o zaman bu değişen denklem içerisinde şunu demeniz gerekiyor. Aslında Türkiye'nin o dönemde politikalarını yönlendiren bir siyasi grup vardı ve biz şimdi onları cezalandırıyoruz. Bu grup kimdi? Aslında hiç de Almanya taraftarı olmayan Türkçülerdi. 1944 bu açıdan eleştirilmesi gereken bir şey. Yani 1944'e giden süreç, Türkçülerin tasfiye süreci, Türkçülerin yapmadıkları bir şeyle suçlanmalarına sebebiyet verdi.
1: Onu konuşalım hocam. 3 Mayıs 1944 önemli. Bu kadar süreçten geçtikten sonra. Bu yargılamalar neden oldu?
0: Bu işte bahsettiğim bu değişen siyasi konjonktür dediğim gibi Türkiye'de...
1: Yani bir günahkar ilan edildi şimdi, sizin söyleminizle ve bu yüzden.
0: Günahkardan da öte bir suçlu. Yani bunu neyle yargılandı Türkçüler 1944'te? Almanya'nın güçlü olduğu dönemde darbe yaparak iktidarı ele geçirip Almanya ile birlikte Rusya'ya saldırmaya çalışmakla suçlandılar. Halbuki Berat kararlarında da bu açıkça ifade edildi ki mesela Berat kararları çok ilginç. 1947'de Berat etti tamamı. Türkiye'ye düşman bir rejime karşı mücadele etmiş. Bu kişilerin takdir edilmesi gerekirken cezalandırılmaları yanlıştır diyor Berat kararları. Kimsenin öyle bir Almanya ile beraber savaşalım, Rusya'ya girelim gibi bir ifadesi söz konusu değil. Fakat şöyle düşünün. 44'te devlet Sovyet Rusya'nın güçlenmesine karşı Türkçüleri tasfiye etti. Fakat 45'te de bu defa sol görüşlüleri tasfiye etti. Niye bu defa da oluşan iki kutuplu dünyada Türkiye batıya daha yakın politikalar izledi? Doğal olarak Sovyet tehdidinin de var olduğu bir ortamda ki alenen dünyanın gözü önünde toprak talebinde bulunan bir Sovyet Rusya söz konusu karşımızda. Bu defa mesela 1944'te Türkçüler tutuklanıp yargılanmışlardı. 1945 sonunda da işte tam baskın olarak bildiğimiz Tan gazetesi dönemin en meşhur Sovyet yanlısı gazete Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel çiftinin yayınladığı o gazeteyle birlikte işte Görüşler Dergisi, La Türkiye gibi daha sol ve Sovyet yanlısı olarak bilinen gazete ve dergiler hem zarara uğradılar, bir öğrenci protestosuyla darp edildiler, hem de devlet tarafından tasfiye edildiler ki arkasından üniversitelerde sol görüşlü akademisyenlerin görevden alınmaları ve tasfiyeleri süreci gelecek. Yani devlet aslında bütün bu uygulamaları savaş sırasındaki denge politikası dediğimiz o politikaya bağlı olarak yaptı. Burada Türkçülerle ilgili uygulamada benim görüşüme göre biraz ayar fazla kaçmıştı. Çok sert tepkiler verildi. İşkencelere varan uygulamalar yapıldı. Uzun cezalar alındı. Ve hiç ilgisi olmayan insanlar yargılamaya dahil edildi. Yani Atsız'ın dergisinde isminizin yazması yargılanmak için yeterliydi. Bu 3 Mayıs sonrası oluşan olaylardı. Bunlar sonraki dönemde İsmet Paşa'ya ve tek parti yönetimine karşı milliyetçiler, Türkçüler arasındaki muhalif söylemi daha da artırdı. Bir de şunu özellikle vurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle girişte konuştuğumuz Türkçülük ve milliyetçilik kavramları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak 1931 yılına kadar Türkçülük söylemini çok açıkça kullandı. 1931'den sonra bu kavram yerini Türk milliyetçiliğine bıraktı ve 1930'ların ortalarına kadar çok Türkçülük söylemi dile getirilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında biraz daha gündeme geldi. Fakat 41-42'den sonra başbakanlarımız tekrar Türkçülük ifadesini devletin resmi politikası olarak dile getirdiler. Türkiye'de 1944 yılından sonra hiçbir devlet adamı, hiçbir başbakan bir daha devletin Türkçü bir devlet olduğunu meclis kürsüsünden zikretmedi. 3 Mayıs 1944 sonrası devlet Türkçülük söylemini sanki Türkçülük dediğimiz şey Türkiye'de farklı herhangi bir ideolojiymiş gibi, işte sosyalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi bir ideolojiymiş gibi görmeye başladı. Özellikle çok partili hayata geçiş sonrası Türkiye'nin siyasi denklemi içerisinde. Halbuki kuruluştan itibaren Türkçülük Türkiye'nin resmi ve kurucu ideolojisiydi. Mustafa Kemal Paşa da açıkça bunu ifade etmişti. 1930'ların ortalarına kadar Mustafa Kemal Paşa devletin Türkçülüğünü vurguladı. İsmet Paşa bunu 2. Dünya Savaşı dönemine kadar her zaman dile getirdi. Ama en son Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun meclisteki konuşması bu konuşmadan sonra 1944'ten itibaren hiçbir başbakan ya da devlet başkanı bir daha Türkiye'de devletin resmi ideolojisinin Türkçülük olduğunu zikretmedi.
1: Ne diyorsun? Bu da önemli. Şükrü Saraçoğlu, Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız.
0: Daima Türkçü kalacağız diyor. Ve daha ilerisini ifade ediyor. Bizim için Türkçülük bir kan meselesidir. Yani sadece kültürel anlamda değil. Biz kan meselesi olarak görüyoruz Türkçülüğü. Yani Türk olmayı bir ırk, soy, kan olarak değerlendiriyoruz. Bir radikal bir Türkçü söylem. Ama aynı Başbakan Saraçoğlu 1944 olayları sırasında da başbakandı. Ve Türkçüleri de cezalandırdı. İşte bu dünyada değişen konjonktürün iç siyasete etkilerinin örneği. Ben olayı biraz bu açıdan görüp mesela Çok Partili Hayat inşallah kitabın 2. cildinde bu konuları daha detaylı ele almaya çalışacağım. Çok Partili Hayat'la beraber Türkiye'de Türkçülüğün artık resmi ve kurucu ideoloji olarak zikredilmemesi bence önemli bir kırılma noktasıydı. Ve özellikle 50'lerden sonraki iç siyasi kavgalarda bir ideolojik meseleye dönüştürüldü. Bu bence Türkiye için önemli hatalardan birisiydi.
1: Yani yargılanan aslında kişiler değil, fikir.
0: Evet, Türkçülük fikri sanki 44 ile beraber sadece orada yargılanan 23 kişi değil, Türkçülük düşüncesi yargılandı ve tasfiye edildi. Ve o tarihten sonra bir daha resmi olarak bunlar zikredilmedi. Bu resmiyetteki vurguyu ben önemsiyorum. Çünkü bu bir ideolojik kavga değil Türkiye için. Bu bir kurucu ideoloji. O yüzden Türkiye'de resmi söylemde devletin Türkçülüğünü vurgulamak eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Aksine tam uygun olan bir söylem. Fakat bu Çok Partili Hayat sonrası değişen siyasi dengeler bu durumu değiştirdi.
1: Hocam tabii şu merak konusu oluyor. Yargılamalar aydınlara mı sadece, gazete sahiplerine ya da dediğiniz Atsız'ın dergisine yazan biri bile olabiliyor. Siyasetçiler yargılandı mı?
0: Siyasetçilerden kimse yargılanmadı. Çünkü o sırada CHP içerisinde Türkçülerde, Türkçü aydınlardan zikredebileceğimiz herhangi bir yetkili milletvekili ya da bürokrat yoktu. Fakat şöyle ilginç bir şey var. Bu Anadolucu gruptan bahsettik girişte. Şimdi onlar da 2. Dünya Savaşı döneminde milliyetçi söylemlerle fikir dünyası içerisindeydiler. Fakat 1943'ten sonra Anadolucu grup Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir kanat haline geldi. Memduh Şevket Esendal aynı zamanda meşhur yazarlarımızdan birisidir. O CHP Genel Sekreteri olduktan sonra bu kanatla ilişkileri iyiydi ve bunlardan birçok ismi partiye dahil etti. İçlerinden bakanlık yapanlar vardı, milletvekilliği yapanlar vardı. Normalde 3 Mayıs tartışmaları sırasında bu isimlerden de birçok kişinin yargılanması ya da cezalandırılması bekleniyordu aslında. Fakat partiyle bütünleşmenin getirdiği bir avantaj olsa gerek, hiçbirisi yargılanmadı. Dergilerin de Nisan 1944'te son sayısını yayınlayarak yayın hayatından çektiler. Yani Millet Dergisi'ni yayınlıyordu o grup bu tarihlerde. Şimdi çok ilginç bir şey. Mesela Millet Dergisi Nisan 1944'te son sayısını yayınlıyor. Mayıs sayısı çıkmıyor. Şimdi ben mesela işte bu kitabı yazarken de bana çok ilginç geldi. İki ihtimal var. Ya gerçekten Mayıs'ta Türkçülere karşı bir tasfiye hareketinin yapılacağını biliyorlardı ve kendilerini korumaya aldılar, çekildiler. Ya da derginin Mayıs sayısını yayınlayacaklardı, hazırladılar. Fakat bu olaylar çıkıp Türkçülerle iktidar arasında bir kavga yaşanmaya başlayınca dediler ki biz bu kavgaya hiç bulaşmayalım, dergimizi de yayınlamayıp çekilelim. İki ihtimal var. Bu iki ihtimalden birisi yaşandı. Buna karşılık bu grup kendisini milliyetçiler arasında tanımlamaya devam etti. 44 sonrası süreç Türkçülük düşüncesini resmi söylemden çıkarırken aslında Türkçüler, Türk milliyetçileri arasında da önemli kırılmalara sebebiyet verecek. Yani inşallah bu kitabın dediğim gibi ikinci cildi o mevzulara odaklanacak. İkinci cilden itibaren şunu anlatmaya çalışacağım aslında. Türkçülük devletin bir taraftan söyleminden çıkarken ana akım Türkçülük fikri kendi entelektüelleriyle beraber

0: Türkçüleri aslında tek parti dönemindeki söylemleriyle hiç yan yana gelemeyecekleri, gelmemeleri gereken gruplarla işbirliğine sevk etti ve ondan sonra Türkçülük belli dönemler açısından ciddi ideolojik ve entelektüel krizler yaşadı. Ümit ederim ki onu da ikinci ciltte anlatacağım.
1: İkinci ciltte hemen hocamın tekrar kitabını göstermek isterim. Biz bu akşam dönemin politik tartışmaları içerisinde Türkçülüğü, Türk milliyetçiliğini konuştuk ve o dönem ideolojik ve siyasi anlamda Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren nasıl ilerlediğini ele aldık. Kıymetli hocamın güzel eseri sayesinde çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir programdı. İkinci kitabı da sabırsızlıkla bekliyoruz
0: İnşallah.
1: Hocam. Teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum tekrar davetiniz
1: için. Tarih gönüllerine teşekkür ediyorum. Satır aralarında sorularını sormaya çalıştım. Çok güzel yorumlar yapmışlar İrfan Bey'e, Arzu Hanım'a. Çok teşekkürler Mutlu Ayman'a. İyi akşamlar diliyoruz. Bu saate kadar bizi eşlik ettiniz. Ramazan Erhan Güllü hocamla beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz?

konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra etti?

0: Asılın helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
1: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
0: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
0: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
1: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
2: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
1: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
0: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. 27 Mayıs'ı konuşmayı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Cemil Koçak'la 1. Milli Birlik Komitesi kitabının çıkması sebebiyle başlamıştık 27 Mayıs'ı Milli Birlik Komitesi veçesiyle konuşmaya. Bu hafta da sürdürüyoruz. Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Timaş yayınlarından 1. Milli Birlik Komitesi yaklaşık olarak 27 Mayıs'ın ilk 5-5,5 ayını kapsıyor. 27 Mayıs 1960'tan 13 Kasım 1960'a kadar geçen devrede MBK'lılar ne yaptılar, zabıtlar, onların üzerinden tarih okuması. Bu hafta hem geçen haftada işleyemediğimiz bazı bölümlerini ama daha ziyade 27 Mayıs'ın propaganda ve tarih yazımını ele alacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: İyi akşamlar.
0: Bu arada kitaplarımızı da yine göstereyim seyircilerimize. Şimdi Milli Birlik bu kitabı okuyup anlamak için daha öncesinde Demokratlar ve Halkçıları da okuyabilirsiniz. Çünkü bu kitabın da bir hususiyeti var. Nedir o hususiyet? Biz Menderes'ten çok söz ediyoruz ama arada yani bir takım ezber cümlelerimiz var. Ne yapmış? Onu pek konuşmuyoruz Demokrat Parti. Halbuki bu kitap bu konuda ilk olma özelliği taşıyor. Ondan önce siyaset tarihçilerimizde en fazla 10 sayfa diye geçiyor. Yine Demokrat Parti karşısında CHP Timaş yayınlarından bu kitabı da okuduğunuzda Milli Birlik Komitesi ile birlikte ve icraatları ile birlikte basına yaklaşımı vesaire tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolüyle ilgili bir fikir edinmiş olduğunuz için kitap daha anlamlı hale gelecek. Ve tabii Akis dergileri, Akis dergileri web sayfasında da var İnönü Vakfı'nın. Ama bunun farkı hocanın her birinin özel sayılarını seçip, şerh düşüp o dönemi okumuş olması ve okutuyor olması. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ayrıca da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz siyaset tarihini pek bilmeyen ve izlemeyen bir toplumuz. Gördüğüm kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla artık yazılmamış neredeyse çok az şey kalmış gibi gözüküyor. Ya da yazılmış olanlara nispetle çok gerideyiz hala. Aradaki makas çok açık. Bir takım ezberler dahilinde dönüp duruyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, yani bizim tarihimizin çok farklı ve geniş boyutları var. Genellikle hep aynı boyutlar üzerinden konuşulduğu için sizin tabirinizde fazla ezberlenmiş sloganlar üzerinden konuşmak icap ediyor. Ama bence icap etmez çünkü çok değişik boyutlara baktığımız
0: artık,
1: zaman
0: evet.
1: Ormanı daha geniş açıdan görmemiz mümkün olabiliyor.
0: Artık çok çıkmış kitap var, çok çalışma var ama ne yazık ki çok tedavülde gözükmüyor. Peki biz inşallah bu akşam bu makası biraz daha kapatmak konusunda faydalı oluruz. Şimdi 14 Mayıs 1950 zabıtlarda ve kitapta daha doğrusu görüyoruz ki zaten kötü bir tarih. Hatta lanetli bir tarih. Hatta böyle olan sokak ve mahalle isimleri de bilahare değiştiriliyor galiba. 14 Mayıs 1950'de gelen Demokrat Parti hükümetinin MBK'ya göre anayasaya ihlali ve yanında tabii başka bir takım suçlamalarla en sonunda işte idam sehpasına kadar gidiyor. Burada anayasa çok önemli gözüküyor. Çünkü geçen hafta demiştiniz ki bu kadar suçlamadan sonra suçlamalar çünkü belki konuşacağız muhtelif. Bunun karşısında bir ceza almaları gerekiyordu. Ve bu cezanın da işte ne yazık ki idama kadar gitmesi için çok ağır bir suç tanımı gerekiyordu. Bunun başında da anayasa geliyor herhalde. Evet. Öyle mi?
1: Evet. Şimdi dikkatlerimizi bir an için 1924 anayasasına çevirirsek eğer, 1924 anayasası bizim anayasal tarihimizde önemli aşamalardan bir tanesi. İşin özü şu ki 1924 anayasası Kuvvetler Birliği esasına dayanan, yani meclisin üstünde hiçbir kuvvet

0: tanımayan, meclisin kararının dışında hiçbir karar ve kuvvet tanımayan bir anayasal sistemimiz var. Cumhurbaşkanının yetkilerini sayın diyecek olursanız hemen hemen hiçbir yetkisi olmayan.
1: Aynı zamanda sorumsuz.
0: Aynı zamanda sorumsuz ve hiçbir yetkisi olmayan bir anayasal sistem içinde bir cumhurbaşkanlığı var. Ama tabii hemen bir parantez açmak gerekir. Bu hukuki veya teorik durum, fiili durum böyle değil 24 Anayasası'ndan sonraki olanlar. Onun dışında genel seçim sonucunda oluşmuş bir tek kanatlı bir parlamento, meclis var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adını verdiğimiz.
1: Hatta seçimde olduğu tartışmalı.
0: Şimdi hani bir parantez daha açarsak, hani kağıt üstünde bir seçim var ama gerçekte bir atama sistemiyle oluşmuş olan bir meclis var. İster seçimli olsun, ister atama usulü olsun. Hiç
1: ama işleyiş böyle.
0: Önemli olan mecliste aşağı yukarı bir 500 kadar milletvekili olduktan sonra o milletvekillerin vermiş olduğu kararın dışında herhangi bir denetim yetkisinin olmadığı bir sistem. İstedikleri takdirde anayasayı da çok rahat bir şekilde değiştirebilecek bir mekanizma var. Bugün olduğu gibi meclisten çıkan herhangi bir kararın ya da yasanın herhangi bir şekilde geri dönme imkan ve ihtimali de yok. Dolayısıyla tek partili bir cumhuriyet içinde bu kuvvetler birliği sistemi meclisin hem yasama yetkisine sahip olduğunu, kanun çıkarma yetkisine sahip olduğunu, hem hükümeti, yürütme organını istediği gibi denetleme yetkisine sahip olduğu, hem de bugünden baktığımız zaman bize biraz garip gelecek şekilde, eğer talep ederse ya da tercih ederse doğrudan doğruya yargı yetkisini de üzerine alabilecek bir meclis. İstiklal mahkemeleri bunun somut örneği. Bugün biz hiç tasavvur edemeyiz ama İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hakim ve savcı olduğu bir sistem düşünün. Ve onların da aynı zamanda parti üyesi olduklarını düşünün.
1: Aynı zamanda gezici olduklarını düşünün.
0: Yani böyle bir sistem, bu kadar geniş yetkilerle donatılmış bir meclis sistemi var. Şimdi bana
1: seyyar bir mahkeme bu arada.
0: Evet. Şimdi bana soracak olursanız eğer, hani zaten memlekette başka parti yok, tek partili bir rejimde, hani bu tür bir anayasal sistem işin doğasına gayet uygun. Fakat 1946'dan itibaren yeni partiler ortaya çıktığı ve hiç olmazsa iyi kötü bir serbest seçim olacağı ortaya çıktığı andan itibaren bir anayasal reform fikri çok nadiren, istisnai durumlarda konuşuluyor. Oysa rejim değişirken bu anayasal sistemin de bu yeni rejime intibak edecek şekilde yeniden elden geçirilmesi bana sorarsanız gerekir idi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi nasıl olsa iktidarda kalacağını
1: zan ettiği için
0: öngörerek iktidardan ayrılacağını hiç tahmin etmediği için tabii iktidar partisi olarak bu kadar geniş yetkilerden vazgeçmek
1: ve bildiği bir anayasadan vazgeçmek
0: istemediği için bunu hiçbir zaman yapmadı. Şimdi 14 Mayıs 1950'de iktidar değişti ama şimdi sadece iktidar değişmekle kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasal sistemi ve bu anayasal sistemin getirdiği bütün imkanları
1: kaybetmiş oldu
0: ve karşı tarafta bunu olduğu gibi kazanmış oldu. Demokrat Parti mecliste çoğunluğa sahip olduğu süre içinde, zaten hangi partisi çoğunluğu sahip olursa olsun, bu anayasal sistem içinde istediği kanunları ve istediği kararları rahatlıkla çıkarabiliyor ve bunu engelleyecek bir güç yok. Şimdi normal koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi daha hani seçimi kaybettiğinin haftasında, tırnak içinde söyleyeceğim, bu felaketi gördü. Yani zaten az sayıda, genellikle şöyle bir yaklaşım türü var. Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı muazzam oranda. Çünkü seçim sisteminin getirmiş olduğu bu çoğunluk usulü gerçekten de birinci partiye muazzam farklı bir meclis çoğunluğu sağlamaya yeterli.
1: O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü bir sistem. Evet. Kimsenin kabahati yok o ana kadar.
0: Evet, zaten.

0: Zaten Demokrat Parti zamanında bunu değiştirelim demişti. Çünkü iktidara geleceği konusunda şüpheleri vardı. Hiç olmazsa yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek düşüncesiyle bugün uyguladığımız nispi temsili talep etmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl anayasal değişikliği iktidar olacağı düşüncesiyle reddetmişse bunu da reddetmişti. Yani iki türlü Halk Partisi açısından kabahat bir felaket oldu bu iş. Şimdi muazzam bir çoğunluk, Halk Partisi de küçük bir grup halinde meclise girdi. Bu şartlar altında birdenbire bakıldı ki muhalefetin iktidarı denetleyebilecek hiçbir gücü aslında mecliste yok. Sonuç olarak iktidar rakamsal olarak çoğunlukta olduğu sürece istediği her türlü kararı alabilir. Peki bu anayasaya aykırı bir karar alınırsa ne olur? Anayasa Mahkemesi olmadığına göre, bu kararı denetleyecek bir grup da olmadığına göre, o zaman 1930'larda ve 40'larda Cumhuriyet Halk Partisi buna şöyle demişti. Yani meclis anayasaya aykırı bir karar alabilir mi diye sorulduğu zaman, meclisin aldığı bir karar anayasaya aykırı olamaz ki.
1: Çünkü zaten en güçlü o.
0: Meclisin almış olduğu her karar gerekirse anayasayı zaten değiştirmiş olur otomatik olarak.
1: Yani, İsterse.
0: Hani Latince bir söz var ya, halkın sesi hakkın sesi. Çünkü bu halkın sesi. Bundan daha büyük bir otorite, daha büyük bir güç olamaz. O zaman halkın sesi ise, şimdi Demokrat Parti de halkın sesi ise istediği gibi.
1: Al bunu bakalım. Çünkü anayasa aynı.
0: Aynı.
1: Peki orada şunu sorabilir miyim hocam? Şimdi birazcık geriye sardığımızda, evet, çok uzun bir zaman aralığı değil. Neticede 1945-46'da biz çok, evet, partili siyasi, evet, hayata geçiyoruz. Akıbeti de flu gözüken, evet, bir geçiş. Fakat onun öncesine döndüğümüzde zaten bahsettiğiniz 1924 anayasası kağıt üstünde kalmış bir anayasa. Evet. Bu yani kritik edilebilir maddelerine rağmen onlar da zaten yani hiçbir şekilde anayasa aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün altında bir hiyerarşik yerde durduğu için zaten bir önemi yok. Türkiye'de yani hem 27 Mayısçılar hem üniversite zaten böyle bir tecrübeden gelmişken nasıl oluyor da birden yani bu söylemi, tabii bir söylem üstünlüğü de var ama işte bunlar anayasa ihlal ediyorlar ya da işte şunu şöyle yapıyorlar, demokrasi zaten yok. Sanki varmış gibi evvelinde. Bunda nasıl başarılı olabiliyorlar?
0: Şimdi şöyle.
1: Bir de tabii bütün o milletvekillerini toplayıp, değil mi, hepsini topluyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi şöyle. Üniversite ilk başlarda hani ne diyelim, filmin ilk karelerinde üniversitenin böyle bir tutumu yok. Tam tersine. Demokrat, şimdi izleyicilerimize belki biraz bu son kareler hep toplumsal hafızada daha yoğun bir şekilde kaldığı için biraz garip gelebilir ama Demokrat Parti Samet Ağaoğlu'nun deyişiyle aslında hem halk hareketi hem de aydınların halkla birlikte bir hareketi.
1: Yani, Ali Ağaoğlu'nun oğlu.
0: Evet, Samet Ağaoğlu böyle ifade ediyor. Bu sadece hani üniversite en başından itibaren, basın en başından itibaren, aydınlar en başından itibaren Demokrat Parti iktidarına karşı falan değiller. Tam tersine.
1: Hatta Akis'te Metin Toker bile.
0: Evet, yani kimse, tam tersine herkes Demokrat Parti iktidarını destek. Halk Partisi iktidarı çok yani 1945'te Halk Partisi iktidarı müthiş gözden düşmüş ve hiçbir şekilde güvenilir bir iktidar olmaktan çıkmış vaziyette. Onun için hangi o dönemin hangi aydınına soracak olursanız olun, muhalefeti destekliyor. Basın, hani basında Halk Partisi'ni destekleyen neredeyse gazete kalmamış. Ulus gazetesi dışında. Fakat zaman içinde şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Demokrat Parti'nin daha en ilk adımlarından itibaren Demokrat Parti'nin ülkede demokratik rejimi yerleştirme, geliştirme ve pekiştirme konusundaki misyonunun performansını beğenmeyenler başlıyor. Hmm. Ama bu uzun sürecek. Yani böyle akşamdan sabaha böyle bir karar alınamaz.
1: Bunu üniversite için söylüyorsunuz.
0: Üniversite ve aydınlar, basın
1: ama
0: için.
1: Ama mesela söylüyor. Yine sizin kitabınızda hatırladığım kadarıyla evet. Yani bu Demokrat Parti karşısında CHP. Evet. İsmet Paşa neredeyse birkaç gün sonra diktatörlükle itham ediyor Demokrat Parti.
0: Halk Parti etmeye devam etsin. Kimin umurunda? Ha, o dönemde kadar. Daha o kadar. Kimsenin, yani Halk Partisi'ne, İsmet Paşa'nın söylediğine falan o dönemde kimsenin kulak verdiği falan yok.
1: Bıkmışlar artık.
0: Basın da yok. Yani basın da Demokrat Parti'ye müthiş bir açık çek vermiş vaziyette. 1954 seçiminde ne kadar Demokrat Parti hani Türkiye'de rakipsiz, muhtemelen uzun yıllar boyunca da rakibi olmayacak bir parti görünümünde. Şimdi asıl kırılma
1: ama
0: noktası.
1: Bunu çok özür dilerim anlayabiliyoruz. Çünkü bunu mesela serbest fırka kurulduğunda yani her tarafı güdümlü içindekiler bizzat Atatürk tarafından seçilmiş falan evet. Ve hudutları da çizilmiş evet. Bir parti olması ve bu davul zurnayla bu şekilde olduğu da ilan edilmişse de birden çok büyük bir teveccühle karşılaşıyor ve galiba yeter söz milletinden önce serbest fırka tecrübesinde yeter ki CHP olmasın gibi bir motivasyon var halk
0: evet,
1: tabanında.
0: Şimdi Demokrat Parti de serbest fırka da öyle.
1: İşte bir nevi Demokrat Parti onun çok daha ileri seviyesi.
0: Bu biraz önce bahsettiniz yani Halk Partisi olmasın da kim olursa olsun.
1: Yeter ki CHP olmasın.
0: İsmet Paşa olmasın da kim olursa olsun. Dolayısıyla şimdi Demokrat Parti'nin geniş kitle desteği, çok geniş bir kitle
1: herkes.
0: Desteği var. Fakat Halk Partisi'nin dışında kalmış kim varsa Demokrat Parti'ye gelmiş vaziyette.
1: Çok da kozmopolit bir taban değil
0: ve
1: mi?
0: Ve tabii çok da çelişkili. Yani hani tek tek soracak olursanız herkesin Demokrat Parti'den beklentisi de çok farklı. Şimdi Demokrat Parti'nin de iktidar zorlukları öyle başlıyor.
1: Hayır, Aleviler var, gayrimüslimler var, Kürtler var. Hani, canı tek partiden yanmış kim varsa trene binmiş
0: şimdi
1: gözüküyor.
0: Varlık vergisini tecrübe etmiş gayrimüslim azınlıkların %90'ı Demokrat Parti'den. Hatta yani Demokrat Parti'nin varlık vergisini geri vereceğine dair bir beklenti var. Hani çünkü haksız bir vergi olduğu için, demokratlar da demokrat olduğu için onları geri alacaklarını düşünüyorlar. Demokrat Parti'nin desteği o bakımdan hani çok geniş, fakat çok geniş olmanın getirmiş olduğu dezavantaj çok farklı taleplerle karşılaşacak.
1: Hepsine nasıl yanıt verecek?
0: Karşılaşacak olması. Bana sorarsanız Demokrat Parti'nin kaderi 1954 seçimlerinden sonra çok farklı hale geliyor. Özellikle 55-56 çok bir dönüm noktası. Bunun da nedeni Demokrat Parti'nin esas misyonu Türkiye'de siyasi hayatın hürriyet ve demokrasi temelinde geliştirilmesi üzerine kurulması ana hat iken 1950'de, yani 46'dan itibaren Demokrat Parti'nin esas sloganı hürriyet. Şimdi bu hürriyet sloganı zaten sadece Cumhuriyet tarihinde değil, Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son döneminde de muhalefetin ana sloganıdır hürriyet. İstibdada karşı hürriyet. Ta Jön Türklerin, genç Osmanlıların, İttihat Terakki'nin sloganlarından geliyor. O bakımdan bir benzeşme var.
1: Evet, ama orada yani İttihat Terakki döneminde Abdülhamit'e dönük hürriyette hürriyetle Demokrat Parti'nin tek partiye karşı olan hürriyeti artık tabandaki insanların da evlerine kadar giren bir rejim olduğu için toplumsal bir anlamı var. Yani şey, sadece slogan olmaktan
0: öteye yani bir
1: kavram
0: talebi gösteriyor.
1: Gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle bir siyasi.
1: Çünkü adamın yani o rejimden etkilenmesi için politik bir figür olması gerekmiyor. Anadolu'nun bir kasabasında, bir köyünde yaşayan bir adam da olabiliyor.
0: Dolayısıyla kitle tabanı hani sadece köylüler, yani şöyle anlaş, çünkü sonradan hani 27 Mayıs'ına giden yolda aydınlar Demokrat Parti'yi hani köylülerle özdeşleşecek. Köylüler oy veriyor.
1: Sonra da hep öyle devam edecek zaten. Evet. Türkiye yani sağ, hani köylüler. Işte
0: köylü, cahil ve köylü.
1: Şimdi bu hafta Zülfü Livaneli öyle söyledi Sosyalist İnternasyonel'de. İşte sağcılar şey, solcular ama kültürel iktidarın sahibi ve entelektüelliğin hani
0: şehirli ve kültürlüler Halk Partili oluyor. Diğerleri Demokrat Parti'nin 46'dan itibaren öyle değil. Bu arada... Hiç böyle. Yani evet. İsterseniz hani somut bir örnek vereyim size. Hani kimler var bunun içinde? 1946 milletvekili genel seçiminde Mehmet Ali Aybar Demokrat Parti listesinden bağımsız aday.
1: Türkiye İşçi Partisi'nin.
0: İleride İşçi Partisi'nin lideri olup Türkiye'de sosyalist hareketin sembolü olacak. Ne hani normalde hani i̇şte sağcı, gerici.
1: Yeter ki CHP olmasın şeyi.
0: Onlar tek parti rejimine kadar. Efendim başka sosyalistler Sabiha Sertel'le Zekeriya Sertel'in
1: gazetede
0: tam gazetesi.
1: De destekliyorlar.
0: Destekliyorlar. Evet. Efendim hani işin ne kadar farklı boyutlarda olduğu için bu örnekleri verdim.
1: Başka da tabii
0: başka da örnekler de rahatlıkla verilebilir. Şimdi Demokrat Parti 1955-56 döneminden itibaren tökezlemeye başlıyor. Zaten sorun şuradaki Demokrat Parti kendi misyonunu Türkiye'nin kalkınmasına adamış vaziyette. Yani Adnan Menderes'in esas hani eğer bir misyonu varsa, bir vizyonu varsa bu Türkiye'nin kalkınmasına adanmış bir siyaset öyküsüdür. Şöyle düşünüyorlar. Yani etraflarına baktıkları zaman Türkiye'de hemen hemen hiçbir yatırım yapılmamış. Tek partili rejim boyunca.
1: Arada da dünyayla olan makas giderek açılmış.
0: Şimdi çok süratli bir şekilde büyük yatırımlar yapılması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalkınma programı eğitilmiş toplum üzerine kurulu. Yani toplumu eğitirseniz, köylüleri eğitirseniz, işçileri eğitirseniz, tüccarları eğitirseniz bir gerçek bir kalkınma ancak bu şekilde olabilir diye düşünüyor. Halk Partisi'nin zihin dünyası böyle. Demokrat Parti'ye Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer, sosyal ve ekonomik bir değişim ve dönüşüm olmadan ve memleketin zenginleşmesi olmadan, üretim olmadan, ticaret olmadan, o olmadan, bu olmadan kalkınma ve gelişme olamaz. Bu hani okulları kapatalım, fabrikalar açalım değil. Ama sadece okul açmakla bu işin olmayacağı.
1: Peki orada şunu da sorabilir miyim? Bu konuyu çok... Bilmiyorum. Yani bilmiyoruz daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de 61 sonrası gelen siyasi otorite, işte o Adnan Menderes'in malum fotoğrafı, idamlık fotoğrafının da kimler için yayınlandığı açık.
0: Evet.
1: Geldiğinde anayasaya göre de sırtında, yanında, yöresinde kimlerin olduğunu, ne kadar hareket yeteneği olduğunu bilebilir.
0: Evet.
1: Değil mi? Ortalama bir siyasetçi. Herhalde Süleyman Bey biliyordu ne kadar hareket edeceğini ya da Erbakan, Ecevit yani kim geldiyse. Fakat 61'den önce de yani 60 darbesinden 54'ü söylüyorsunuz. O Cumhuriyet tarihi yani 24 Anayasası sonra 45'e kadar zaten çok şey bir rejimde yaşıyorsun. Bir nevi istibdat rejimi. Evet. Nevi değil istibdat rejimi. Hop 46 seçime gidiyorsun. 8 sene sonra 54. Zaten bir 50'de geldin herhalde birileri sana bir şey söylemiştir midir diye soruyorum. Çünkü sonuç itibariyle 60'ta askeri darbeyi yapanlar herhalde 54'te de kendilerini bir şekilde hissettirmişler midir? Ve bu yüzden mi Adnan Menderes daha ziyade kalkınma seferberliğine girişti? Şeysiz, zararsız, suya sabuna dokunmadan, fincancı katırlarını ürkütmeden.
0: Evet, şimdi bu güzel bir soru. Fakat yanıtı çok büyük ölçüde hayır öyle değil diyeceğim. Çünkü yine izleyicilerimiz çok şaşıracaklardır belki ama 27 Mayıs'ın o genç subayları, yani Demokrat Parti iktidarını devirecek olan genç subayların pek çoğu 1946'da ve 1950'de sıkı demokrat. Oylarını da kendi anılarında yazdıklarına göre Demokrat Parti için kullanıyorlar. Sadece kendileri değil, eşlerine de Demokrat Parti'ye oy veriyorlar.

0: vermelerini sağlıyorlar. Yani toplumun o geniş kitle desteği var Demokrat Parti'ye dedim. Ordu içinde de genç subayların büyük desteği var. O kadar büyük desteği var ki yine belki bazı izleyicilerimiz şaşıracaklardır. O 27 Mayıs'ı yapacak subaylardan bazıları eğer Cumhuriyet Halk Partisi 1946'da olduğu gibi böyle hileli seçim yapar da iktidarı devretmek istemezse, devretmezse, seçimi kaybetse bile devretmek istemezse, o takdirde Demokrat Parti lehine ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı bir darbe yapmak üzere hazırlığa girişiyor. Yani 27 Mayıs'ın kökleri sanıldığı gibi Demokrat Parti iktidarıyla atılmış
1: İsmet
0: değil.
1: Paşa karşıtlığı mı var?
0: İsmet Paşa karşıtlığı, evet. İsmet Paşa'dan ve Halk Partisi'nden memnun olmayan çok sayıda subay var. Bunun da nedeni tek partili rejimin orduya gereken desteği vermemiş
1: olması. Nitekim MBK'da da görüyoruz onu.
0: Vermiyor. Yani
1: maddi
0: tek partili rejimde ordu neredeyse milli mücadele yıllarındaki koşulları içinde kalıyor. Ona en ufak bir şey hani ne diyelim destek, geliştirme, silahlı kuvvetlerin modernize edilmesi gibi tasavvurlar
1: evet,
0: neredeyse hiç.
1: Ama bir taraftan da siyasi kültür zaten başka türlü gelen siyasi otoriteye başka türlü bir şey de geçmişte getirmiyor. Zaten model çok kötü bir model. Evet,
0: o yüzden Demokrat
1: bir
0: Parti
1: günden
0: iktidarı,
1: ertesi gününe hani, de değişmeyebilir.
0: Evet, yani Demokrat Parti iktidarı seçimi kazandığı gün yani o kadar güçlü ki normalde hani iktidarı aldığınız ilk gün biraz sendeleyebilirsiniz. Ne anlamda? Çok değişik gruplardan destek alıyor. Halk Partisi ise hani köşeye sıkıştırılmış ve sindirilmiş. Artık hani hiç kimsenin umurunda olmayan bir eski iktidar olarak.
1: Bir küçük soru daha soracağım. Şimdi Demokrat Parti kurulduğunda da tıpkı serbest fırka modeli gibi aslında ondan beklenen işte ekonomik bir takım muhalefet konuları ve iktidara talip olmama. Hatta evet. Adnan Menderes iktidara talip olmayacağını ayan beyan söylüyor. Çünkü başka türlü yürüyemeyeceğini olmaz düşünüyor besbelli. Böyle bakınca 1950 seçimleri de yani o ilk 4 yılda artık Adnan Menderes o şeyi aşmış mıdır? Aşmış mıydı?
0: Şimdi
1: rahat mıydı yani?
0: Şöyle hani şimdi Metin Toker'in Demokrat Parti iktidarı hakkında yazdığı anıları var. Cilt cilt. Meşhur İsmet Paşa ile 10 yıl. 1954-1964 yılları arasını yazıyor. Bence çok yani herkesin okuması gereken kitaplardan bir tanesi.
1: Metin Toker 54.
0: Metin Toker İsmet Paşa ile 10 yıl. 4 ciltlik, 5 ciltlik bir hacimli bir. Şimdi Metin Toker hem çok başarılı bir gazeteci hem de Akis dergisi gibi kamuoyunu, toplumu çok etkileyebilecek bir derginin sahibi.
1: Hatta CHP'yi indoktrine ediyor demiştiniz Akis
0: yani
1: üzerinden.
0: Akis dergisinin koleksiyonu bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Fakat o diyor ki ben diyor yurt dışında olduğum için yani tesadüfen 1950 seçiminde oy kullanamadım diyor. Yaşım gelmiş olmasına rağmen diyor. Fakat eğer oy kullanacak olsaydım diyor ki bunu 27 Mayıs'tan çok uzun zaman sonra yazıyor bu söyleyeceğim cümleyi. Kesinlikle Demokrat Parti'ye oy verirdim diyor. Yani şimdi hani Demokrat Parti'nin desteği diyorum ya hani Metin Toker'de Demokrat Parti'nin desteğinde. Şimdi ne oldu da hani derler ya bir dakika ne oldu da birdenbire ikinci filmin ikinci yarısında birdenbire Demokrat Parti'ye karşı bu kadar Halk Partisi'nin hani 54 seçimlerini de fena halde bir kez daha kaybetmesine rağmen hızla destek kaybetmeye başladı. Şimdi Demokrat Parti'nin esas meselesi toplumun sayısız ve çeşitli ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere büyük bir atılım. Şimdi elinde şöyle imkanlar var Demokrat Parti'nin. Birincisi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ihracat imkanlarının artması, buna karşılık ithalatın düşmesi sonucunda Merkez Bankası'nın elinde birikmiş külliyetli miktarda bir altın stoğu var. Savaşın getirmiş olduğu koşullar. İkincisi, dünya konjonktürünün 1950'li yıllarda ekonomik patlaması söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'dan söz konusu ediyorum. Dolayısıyla birdenbire şunu fark ediyorlar ki ellerindeki bu imkanları süratle yatırıma dönüştürmek imkanı var ve buna girişiyorlar. Hakikaten o zamana kadar Türkiye'de görülmemiş
1: bir
0: hani kalkınma
1: hamlesi
0: var. Yani her yer yatırım faaliyeti içinde. Şimdi elde var, bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı Avrupa grubuyla kurulmuş olan yeni
1: NATO
0: diplomatik siyasi ilişkiler var. Ticari ilişkiler
1: soğuk
0: var.
1: Soğuk savaş.
0: Ekonomik ilişkiler var. Türkiye aynı zamanda soğuk savaş yıllarında Batı'nın mümtaz bir kalesi halinde, Sovyet sınırında. Şimdi bütün bunlar birleşiyor. Türkiye'ye acayip bir kredi imkanı tanınmış oluyor. Yani sadece Türkiye'ye değil, Batı bloğuna tanınmış oluyor. Şimdi bütün bu imkanları üst üste koyup,
1: Demokrat Parti de bunu açılıyor. Seferber ediyor.
0: Şimdi hiçbir şey görmemiş olan toplumun önemli bir kesimi birdenbire su geliyor, elektrik geliyor, yol geliyor. Efendim, ürettiğiniz arpayı, buğdayı, çavdarı, pamuğu, tütünü yüksek fiyatla piyasaya satabilecek hale geliyorsunuz. Ya da devlet taban fiyatlarını yükselterek sizden bunu yüksek fiyatla alıyor.
1: Birden zengin. Belki zenginleme yanlış olarak, ama tabii.
0: Göreceli evet. olarak biz
1: hani fakr-ı zaruret ortamından başka bir standarda geçiyor
0: bir
1: insanlar.
0: De, ya yani bugün efendim Eskişehir'e yatırım yapılmış fakat gelecek sene büyük ihtimalle Konya'ya da yapılacak havası doğuyor. Yani bir evet, beklenti çoğalmaya
1: başlıyor. İşleyen bir mekanizma var.
0: Fakat evet. Bu iş 1955'ten itibaren eldeki imkanlar son derece daralmaya başlıyor. Dışarıdan herhangi bir yardım, kredi, borç imkanı her nedense düşüyor.
1: Peki oradan nasıl anayasa ihlalini arıyor?
0: Anayasa ihlali suçlama? Şöyle. Şimdi işin ekonomik daralma oldukça ister istemez Demokrat Parti'nin kitle desteğiyle ilgili bir mesele ortaya çıkıyor ki bu 1957 seçiminde hani ayan beyan ortaya çıkacak. Şimdi Demokrat Partililer de tamam Adnan Menderes o bu falan da toplum tabiatıyla desteklediği partinin kendisine kendi taleplerini hemen derhal yerine getirmesini beklerken bunlar olmamaya başlıyor. O zaman Demokrat Parti'den yavaş yavaş düşmeler başlıyor tabiatıyla. Şimdi bu da sinir bozucu bir şey demokratlar açısından. Özellikle Adnan Menderes açısından. Adnan Menderes'in haleti ruhiyesi yani bu 7-24 çalışıyorum. Hakikaten de 7-24. Hani bunu Metin Toker yazıyor. Yani böyle çalışkan bir başbakan.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani bunu Akis dergisinde yazıyor.
1: Hayır, Adnan
0: yazıyor.
1: Menderes çalışkanlığıyla da tanınır mıydı?
0: Tanınır, evet. Metin Toker diyor, böyle çalışkan bir başbakan memlekete hani gelmedi. Şimdi geldi. Hatta şu cümleyi yazıyor. Keşke İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Adnan Menderes, İsmet Paşa'nın başbakanı olsaydı. Memleketin kaderi ne kadar farklı olabilirdi. Yani ihtiyatlı bir cumhurbaşkanı ve müthiş yatırımcı ve dinamik bir başbakan modeliyle kim bilir nerelere giderdik diye yazıyor. Yazık oldu diyor böyle bir modelin olmaması memlekette. Tamam ama Adnan Menderes'in de muhtemelen göremediği şey şu. Yani bir 4 yıl içinde ya da 8 yıl içinde Türkiye'yi Hollanda falan yapamazsınız. Adnan Menderes yapabileceğini düşünüyor. Eldeki imkanlarla bunu yapamazsınız. Eldeki imkanlar da kısıtlandığı zaman aynı anda 4-5 yerde liman, 15 yerde baraj, 18 yerde elektrik santralı falan girişince 40 bin tane köyünüz var. Hangi birine suyu, elektriği, mektebi, öğretmeni, ebeyi göndereceksiniz? Yani rakamlara bakıyorsunuz, evet. Yani acınacak ölçüde az rakam var ortalıkta.
1: Peki anayasa?
0: Anayasaya geliyorum. Şimdi bununla bir bunlar başladığı zaman Menderes'te şöyle bir söylem başlıyor. Her ülkenin demokrasisi farklıdır. Yani bize özgü bir demokrasi. Ama daha önce böyle değildi. Şimdi iş yani biraz trajikomik olan kısım şöyle oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partiler meclis kürsüsüne çıkıyorlar bütçe eleştirisi için. Adnan Menderes'in 1945 ile 1950 arasında mecliste yaptığı konuşmaları okumaya başlıyorlar. Yani tamamen farklı şeyler söylüyorlar. Bunun arkasından Demokrat Parti milletvekili meclis kürsüsüne çıkıyor. İsmet Paşa'nın 1930'da, 1940'da, 1945'te ve 1950 öncesinde yaptığı konuşmaları. Şimdi İsmet Paşa böyle demiyor. Başka türlü. Aslında muhalefetle iktidar 1950 kesiminden itibaren yer değiştiriyor. Yani herkes iktidar şöyle diyor. Yani demokrasi iyidir, hoştur ama bize göre bir demokrasi olması lazım. Hürriyetleri de suistimal etmeyelim arkadaşlar. Söylemi ağır basmaya başlıyor. Peki anayasa ihlali nerede burada? Şimdi bir anayasa ihlali olamaz. Çünkü demokratların çoğunluğu olduğu süre içinde meclisten çıkacak hiçbir karar anayasaya aykırı olamaz. Bunu İsmet Paşa 1930'larda zaten deklare etmiş. Ama tabii ki olur. Yani şimdi anayasa diyor ki basını sansür edemezsin. Basın özgürdür.
1: 24 anayasası diyor. Evet.
0: Diyor bunu yani.
1: Ama hep sansürlemiş,
0: ama öyle
1: kapatmış
0: bir basın
1: etmiş.
0: Yani zamanında bir basın kanunu çıkarmışlar. Efendim hükümete basını, gazete, dergi kapatma yetkisi vermişler.
1: Tabii,
0: mahkeme kararı olmadan.
1: 24 anayasasına göre yargı da bağımsız ama başka maddesinde de gayet de güzel müdahale edilecek alan diye tarif
0: ediliyor.
1: Şimdi
0: demokratlar iktidara gelir gelmez ne yaptılar biliyor musunuz?
1: Bu sorun oluyor, öyle mi?
0: Tabii. Şimdi dediler ki, biz söylemiştik, basın özgürdür kardeşim. Hatta Adnan Menderes'in şöyle sözü var. Basın o kadar özgür olmalıdır ki politikacıların yatak odasına dahi girebilmelidir. Yani her şey şeffaf olacak.
1: Münasebetsiz bir laf olmuş.
0: Evet. Peki nasıl yapacağız? O basın kanunu değiştiriyoruz dediler. Türkiye'nin en liberal, en özgürlükçü basın kanunu Demokrat Parti ile başladı. Çünkü aynı zamanda basın Demokrat Parti'ydi. 1950'de hemen.
1: Gelir gelmez.
0: Gelir gelmez. İlk yapılan işlerden bir tanesi bu. Basın hem Demokrat Parti'yi destekliyor hem de Demokrat Parti'nin getirmiş olduğu bu geniş basın özgürlüğünü de destekliyor. Fakat zaman içinde bu Demokrat Parti'nin bu ekonomik ve sosyal zorluklarla başa çıkamaz hale geldiğinde basın da ister istemez Demokrat Parti'yi daha kuvvetli eleştirmeye başlayınca basın kanunu değiştirmeye başladılar. Şimdi açıkça söylemek gerekirse iktidarı, hükümeti, bakanları ya da doğrudan başbakanı eleştirmek hakaret olarak kabul edilmeye başlandı. Ve gazetecilere açılan davalar, basın davalarının esas ithamı hakaret ediyorsun. Yani seni eleştirmekle hakaret etmek arasında çok önemli bir fark var. Tabii hakaret de ediliyor bu arada. Yani basın o kadar özgür olmuş ki hakaret de edilebiliyor.
1: Peki aslında araya gideceğiz ama belki aradan sonra cevabını alırım. Mesela burada baktığımızda bu Demokrat Parti, şimdi yıllar evvel evet, okumuştum, çok aklımda değil ama hatırladığım şeyler de var. Gerçekten çok sert ve yani sertle tarif edilemeyecek bir muhalefet var karşısında ve onun medyaya yansıması hakkında bir fikrim yok. Ama şu fikrim var, yani bir süre sonra 27 Mayıs sırasında, öncesinde daha doğrusu, et balık kurumu, kıyma makineleri, yani buraya kadar götürülebildiğine göre bu hikaye kontrol edilemez bir hikaye gibi gözüküyor ama dönüşte sizden cevabını alayım. Şimdi küçük bir araya gidelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: taraftan da heyecanlanıyorum da. Konuşacağımız çok mevzu var ve süremiz de sınırlı.
1: Bu mevzular da bitecek gibi değil
0: neticede,
1: zaten.
0: Neticede evet. Şimdi söylemek istediğim hocam tekrar araya gitmeden evet. önce medyaya geniş bir özgürlük tanıyor. Sonra da işte kritikler, hakaretler vesaire medyanın alanı daraltılıyor. Hapse atılanlar oluyor filan. Sansür başlıyor. Fakat bir taraftan da bakınca bu medya ile ilgili bir çalışma yapıldı mı Türkiye'de bilmiyorum yani safa safa 50-54 döneminde Türkiye medyası. Sonuçta Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı, diğerlerinin, bunu da pek konuşmuyoruz, bir takım milletvekillerinin de işkence ve işkenceyle öldürülmesi ya da işte cezaevinde kalması, çok dramatik şeyler var. Ve bu dramatik şeyleri karşılayacak, yani insanları sokağa dökmeyecek, çok insanın aklına gelmeyecek bir takım suçlamalar var. Bunların en şeyi Etbalık Kurumu. Gençlerin kıyma makinesinden geçirilmesi ve Etbalık Kurumu'na sucuk yaptırmak üzere gönderilmesi. Birincisi böyle bir şey nereden, nasıl çıkmış ve nasıl ikna olmuş yani herhalde medyada bu konuda önemli bir yer teşkil ediyor. Ve dünya tarihinde kıyma makinesinden geçirilmiş genç bir herhangi bir yerden işitilmiş, yapılmış olabilir mi diye düşündüm bilmiyorum. Ama
1: yani benim yani bunu bayağı... Hayal gücünü yüksek tutmak lazım böyle bir şeyi. Fakat şimdi izleyicilerimize şunu özellikle vurgulamak isterim. Hani en inanılmayacak bir hikaye bile nasıl inanılır hale getirilir?
0: Mümkün.
1: Bu mümkün. Hani dünya tarihinde böyle şeyler çok fazla olur. Meşhur Fransız ihtilalinde de biliyorsunuz. Kraliçeye iftira atmışlardı. Hani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.
0: Halkı makarna diyor.
1: Yani ihtilalcilerin tabii halkı coşturmak için, ayağa kaldırmak için böyle söyler söylemesi normaldir. Şimdi fakat buna inanır mısınız? Evet inanırım. Çünkü inanılabilir gelen bir siyasi atmosfer lazım. Şimdi 27 Mayıs'ın hemen öncesinde Türkiye'de, Türkiye'nin siyasi tarihinde ve toplumsal hareketlerinde hiç görülmeyen öğrenci gösterileri var.
0: Evet, geçen hafta
1: konuştuk. O zamana
0: konuştuk
1: kadar, evet, o zamana kadar Türkiye tarihinde böyle sokak eylemi, sokak gösterisi ne rastlanmış değil.
0: Nasıl olsun zaten yani şey... takrir-i sükun yasası kimin, bitiyor sonra artık bir şey normal kimin, de facto bir durum haline geliyor.
1: Kimin haddine düşmüş zaten yani, sokağa çıkıp da bir şey söylemek.
0: Çıkmak ya da bir şey itiraz etmek.
1: Yani toplum
0: aklına bile gelmez yani,
1: toplum
0: herhalde.
1: Böyle bir şey alışkın değil, görmemiş. Şimdi birdenbire ilk defa 1960 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa hani küçük bir grup İstanbul Üniversitesi'nin küçük bir grubuyla Ankara Üniversitesi'nin küçük bir grubu İstanbul'da ve Ankara'da İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda, Ankara'da Cebeci Kızılay arasında, Sıhhiye arasında bir gösteri iktidar karşıtı, yani doğrudan doğruya iktidar karşıtı ve iktidarın devrilmesi amacıyla gösteri yapıyor. Gösteriler sadece hani böyle bir sokağa çıkıp dağılmak da değil, hem ilk defa olduğu gibi saatler değil günler süren gösteriler. Ama daha vahim olan kısmı kamuoyu açısından bu gösterilerde öğrencilerle polis çatışıyor ve ordu arasında çatışma çıkıyor. Bu hani gösterinin zaten kendisi şaşırtıcı. Bir de polis de hani sokak ortasında dövüşen, kavga eden, yaka paça gözaltına alınan öğrenciler, gençlerin ilk defa görülüyor.
0: Şimdi oradan da üretilen bir şaiye var
1: zaten. O zaman da şöyle bir şey var. İktidar, Demokrat Parti iktidarı da basına bu olaylar ve bu konular hakkında hiçbir şey yazamazsınız diye yasak getirmiş. Basında bir kısım kapanmış. Mesela Akis dergisi kapatılmış. Kim dergisi kapatılmış. Ulus gazetesi kapatılmış. Dünya gazetesi kapatılmış. Dolayısıyla bunları yazacak veya haber verecek olan muhalif organlar tamamen kapatılmış. Sadece radyo, sevgili vatandaşlar, böyle şeyler yoktur, hiçbir şey yoktur tarzında yayın yapıyor. Fakat
0: olmayan şey nedir? Göstermek.
1: Evet, şimdi
0: yoksa
1: şöyle,
0: başka bir şey mi? Böyle hani şeyler basitçe, yoktur dedi.
1: Böyle bir şey yoktur. Yani onlarca genç polis kurşunlarıyla öldürülmüş ve cesetler saklanmış. Kamuoyundan gizleniyor bu.
0: Bu gerçek.
1: Bu hayır. Bu Kulak gazetesi dedi. O da o dönemin tabiriyle Kulak gazetesi.
0: Bütün sayıları gazete, da bilinmiyor.
1: Şimdi yani büyük gösteriler göre var. Yani gösterilerin, biz gösterileri görebilen çok az kişi var. Yani Beyazıt'taki öğrenci gösterisini İstanbul'da ancak o civarda oturanlar şahit olabilir. Onun dışında ya radyoda dinleyeceksiniz ya da gazetede okuyabileceksiniz.
0: Televizyonlar
1: başka bir
0: yok,
1: haber kaynağı yok. Şimdi o haber kaynakları da
0: istediğini söyleyebilirsin daha doğrusu.
1: O yüzden haberin var mı, duydun mu? Beyazıt Meydanı'ndaki çatışmada gençler öldürülmüş. Polisler gençleri vuruyorlar. Yani Adnan Menderes vuruyor aslında. Peki cesetleri de saklıyorlar.
0: İkişer ikişer gömüyorlar var.
1: Yani artık bundan sonra istediğinizi söyleyebilirsiniz. Kimisi diyor ki buzhanelerde saklanıyor. Morgda buzhanelerde saklanıyor. O kadar çok ceset var ki morglara sığmayacak kadar. Kimileri de diyor ki, diyecek ki 27 Mayıs'tan sonra cesetleri bulamıyoruz. Çok sayıda ceset olduğunu biliyoruz. Bundan eminiz fakat cesetleri bulamıyoruz. Peki cesetler nerede? Ya asfalta gömülmüşler ya da biraz önce sizin söylediğiniz gibi Et Balık Kurumu'nun
0: Et Balık Kurumu galiba çok popüler.
1: Çok popüler. Orada
0: çünkü inanan
1: kıyma haline getirilmiş
0: insanlar
1: cesetler
0: da olmuş buna.
1: Ve peki bu kim bunlar? Yani bu isimler var mı? Yok. Fakat bu müthiş bir propaganda. Yani buna inanmayan hiçbir muhalif kalmamış vaziyette. Herkes buna canı gönülden inanıyor. Şimdi sadece bu da değil.
0: Evet, buyurun.
1: Sadece hani Demokrat Partililer silahlanmışlar.
0: Ha evet, ordu mensuplarını.
1: Tabii silahlanmışlar. Demokrat Partililere silah dağıtılıyor. Vatan Cephesi mensuplarına silah dağıtılıyor. Bugün Gazi Osman Paşa ilçesi olarak adlandırılan, o zaman Taşlı Tarla olarak isimlendirilen gruplar silahlanmışlar ve İstanbul'a yürümek üzereler. Aslında Demokrat Parti hani milis teşkilatı kurmuş, şey gibi hani İtalya'da ya da Almanya'da olduğu gibi bir karşı darbe yapıp memleketi bir diktatörlüğe sokacak. Bütün bunlar hani, ve bunun gibi pek çok şaiye, işte hani dediniz ya sizin anayasaya meselesi nedir? İşte bütün bunları yapıyorlar. Yani aslında memleket bir diktatörlük haline gelmiş vaziyette. Hiçbir anayasal ya da yasal hak tanınmaz hale gelmiş vaziyette. Ve tabii iktidar da böyle bir tabloyu ortaya koyabilmek için neredeyse elinden geleni yapmış. Yani mecliste meclis iş düzüğünü değiştirmiş. Muhalefetin söz hakkını kesmiş. Zaten muhalefet mecliste sabahtan akşama kadar konuşsa ne olur? Çünkü zaten yeteri kadar üyesi yok. Yani buna bile tahammül etmiyorlar. Efendim basın konusunda şu kadar basın davası açılmış. Efendim gazetecileri hapse atıyorlar. Ahmet Emin Yalman bile mahkum olmuş sonunda. Yani Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi Demokrat Parti'nin hani ilk çıkışında Tan gazetesiyle birlikte Demokrat Parti'yi kamuoyuna savunan tek gazete Vatan Gazetesi. 1946'da böyleyken.
0: Çünkü o da tek parti döneminde canı yandığı için kendini ister istemez Demokrat Parti tarafında bulmuştur.
1: İşte Mehmet Ali Aybar'la gibi.
0: Peki hocam, şimdi bir de bu Et Balık Kurumu kıyma yapılan gençler haricinde işte nereye gömüldüğü belli olmadığı rivayet edilen bir takım şehir efsaneleri var. Bir de gerçekten ölenler var. Şimdi 27 Mayıs'ta da
1: Hürriyet şehitleri var. Şimdi o dönemin Hürriyet şehitleri var.
0: Baktığımızda yani 27 Mayıs'ın belki tarih yazımını sanki konuşamayacakmışız gibi geliyor, konuşuruz diye niyet etmiştik ama orada iki şey söylemek istiyorum. Bildiklerimiz ve duyduklarımız, işte bu şu ana kadar konuştuklarımız ve sonra yaşadıklarımız Türkiye'de. Aslında tarih yazımı belki sizin bir akademisyen gözüyle o titizlikte yapılmamış olsa bile
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle Türkiye'de ilk günden itibaren hikayenin başlıklarını gazeteci

şeyle, yaklaşımıyla söylüyorum. Kusurların tavsifi, yani 27 Mayıs'a baktığımızda, sonra bir daha bunlar başımıza gelmesin diye de 61 Anayasası'nda öngörülenlere bakılırsa rota aslında hep aynı.

0: gömülmesi iyi bir fikir mi?
1: Şimdi hepsine birden kısa kısa birkaç paragraf
0: tabii
1: içinde.
0: Tabii ben süre dolduğu için heyecanlıyım.
1: Değineyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: Birincisi bu yani 27 Mayıs'ın resmi bir öyküsü var mı? Kısaca hayır yok. İsterseniz buna bir benzetmeyle başlayayım. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti de biliyorsunuz gizli bir örgüttü. Şimdi gizli örgütlerin tarihi nasıl yazılabilir ki? Zaten gizli. Hani gizli örgütün üyeleri bile hepsini bilemezler. Çünkü gizli örgüt hücre teşkilatı içinde çalıştığı için o ancak kendi iç hücresinin hikayesini bilir. Yandaki hücreyi bilemez. 1908 meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti diyor ki biz bunun tırnak içinde hakiki hikayesini, hakiki tarihini yazmak için şimdi harekete geçiyoruz diyor. Yani çünkü hani her zaman olduğu gibi bir takım kahramanlar var. İşte Enver Bey var, Niyazi Bey var, o var, bu var. Şimdi bunlara soruyorlar sizin anlatın bakalım diye. Herkes bir hikaye anlatmaya başlıyor ama o hikaye bütün hikayesi değil. Bir dakika diyorlar, bu hikayeyi biz İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi olarak, Merkezi Umumi olarak resmi tarihimizi yazacağız diyorlar. Tabii hiçbir zaman yazamadılar. Onun için İttihat ve Terakki'nin de ve Jön Türklerin de tarihi çok farklı şekilde yazılmaya devam etti. Bugün de yazılmaya devam ediliyor. Bunun da nedeni şu. Örgütün iç ayrışmaları çoğaldıkça, derinleştikçe tarih yazımı da ona göre farklılaşmaya başlıyor. Herkesin tarihi kendine olmuş olmak. Aynı şey 27 Mayıs'ların başına geldi. Bu Milli Birlik Komitesi kitabında biraz bahsetme imkanını buldum. 27 Mayıs'tan hemen sonra 27 Mayıs'ın gerçek tarihini yine tırnak içinde söylüyorum yazabilmek için dediler. Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi, Harp Tarihi Dairesi bilgileri toplayacak. O yüzden bir tane genelge çıkarıyorlar. 27 Mayıs öncesinde 26 Mayıs gecesi harekata katılanlar ve 27 Mayıs'tan hemen sonra Milli Birlik Komitesi üyesi olanlar, bu gizli teşkilatın içinde yer almış olan herkese bir sirküler gönderiyorlar ve diyorlar ki lütfen buradaki sorulara cevap verin. Şeyde var, kitapta
0: evet,
1: var.
0: Evet, kitapta var.
1: Şimdi
0: ama herkesin cevabı farklı
1: herkesin
0: olacak.
1: Herkesin cevabı farklı olduğu gibi zaten sirkülere gönderdiklerinden bir kısmı
0: sonradan atılacak.
1: Zaten ona atılıyorlar. Zaten meğersem onlar zaten hiç istenmiyormuş. 27 Mayıs'ın da bu anlamda tırnak içinde gerçek tarihi, resmi tarihi böyle merkezden yazılamadı. O yüzden her 27 Mayıs'çı 27 Mayıs'ın tarihini kendisi yazmaya kalktı. Şimdi daha 27 Mayıs sabahından itibaren 27 Mayıs'ın hikayesi çok farklı şekillerde yazılmaya başlandı bile. Mesela Akis dergisinin daha ilk sayısı 27 Mayıs oldu. 3-4 gün sonra kapanmış olduğu için yeniden yayına başladığında çok uzun ve çok başarılı bir şekilde ilk 27 Mayıs tam olarak ne zaman başladı, nasıl başladı, kimler başlattı, önemli isimleri nedir? Hikayeyi kurgulamaya başladı Akis dergisi. Yılların içinde o ayrışmalar ve parçalanmaların sonucunda her 27 Mayısçı veya her 27 Mayıs cuntasına katılmış olan veya 27 Mayıs'tan sonra kurulan envai çeşit cuntalara katılmış olan subaylar da anılarını zaman içinde yayınladılar. Bu kitapta bir bölüm açtım. İsmi de şu, komite komiteye karşı. Yani komite bir bütün değil. Bütün anlatmak istediğim kısım bu. Ve herkes kendine göre 27 Mayıs tarihi yazıyor. Şimdi şöyle. Şimdi birisi anılarında yazıyor mesela. Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam kitabı. Anıların başlığı Gölgedeki Adam. O gölgede kalmış. Yani öne çıkamamış. Yani gölgede kalanların isimleri arkada kalmış. Halbuki iddiası şu. Ya bu işi ben başlattım.
0: Peki bunların ideolojik olarak bir farkı var mı birbirlerinden? Var. Öyle mi?
1: İdeolojik olarak da, siyasi olarak da geçmiş.
0: Yani bu fark radikal farklar mı? Yani birisi mesela ne bileyim Kemalist, öbürü ülkücü mü?
1: Yok,
0: yani o zaman
1: şimdi,
0: ülkücülük yok tabii de.
1: Hani sorsanız herkes
0: liberal
1: Atatürkçü.
0: Liberal mi mesela?
1: Şimdi hani genel tanım herkes Atatürk. Zaten Atatürkçü olmayan var mı? Adnan Menderes'e soracak olsanız Celal Bayar zaten birinci sınıf
0: tabii,

0: Türkçü.
1: Ama şeyi orduya bakınca bunlar hani bu tanımı bugün hayatta olsalar, evet, söylediğimizde içtenlikle kabul ederler mi? Yani o kadar mı Atatürkçüler, yoksa öyle söylemek gerektiği için
0: yok,
1: mi?
0: Yok, gerçekten kendilerinin Atatürkçü olduğuna inanıyorlar. Samimiler. Ama herkesin Atatürkçülüğü kendine bu anlamda.
1: Bir taraftan.
0: Yani,
1: evet,
0: çünkü herkes Atatürkçü ama şu Atatürkçülüğü bir bize bir anlatın dediğiniz zaman şurada bir toplantı yapsak
1: şeyde
0: herkes kendine
1: MBK'da
0: göre.
1: MBK'da da öyle.
0: Hepsinde öyle.
1: Evet.
0: Yani Cemal Gürsel'in Atatürkçülüğü farklı. Efendim Orhan Erkanlı'nın Atatürkçülüğü farklı. Çok farklı görüyorlar meseleyi. Şimdi bunlar birbirleriyle aynı zamanda bu anı kitapları, kitapta özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Bunlar sadece anı kitabı değil. Yani tarihçilere hani şey olsun diye, kaynak olsun diye yazılmış kitaplar değil bunlar. Bunlar birbirleriyle kavga halinde olan anılar. Şimdi ben bunlardan bir kronolojik olarak
1: evet, burada
0: tutturdum. Yani işte 1960'tan sonra sırayla
1: koca
0: yayınlanıyor.
1: Bir liste var.
0: Evet. 60'tan 2000 yılında bile yayınlanıyor bazı anılar. Yani 40 yıllık bir döneme yayılmış.
1: Evet.
0: Şimdi ilk Dündar Seyhan diyor ki bunu ben kurdum zaten diyor. Nerede kurduk? 1955 yılında ben işte yüzbaşıyken, bölükte diğer yüzbaşı arkadaşım şuyken bir akşam oturduk, memleketin genel gidişatını beğenmediğimizi tespit ettik.
1: Ve bu işe giriştik.
0: Bu işe giriştik. Hatta o sırada efendim şey kırdık. Yumurtamızı da efendim sahanda kırdık. Yumurtamızı da kırdık falan
1: diye anlatıyor. Ama bir taraftan da yani bu şeyde de zabıtlarda da görüyoruz, evet, böyle itilaflar var, sert tartışmalar var. Ama misal bu çocukların Anıtkabir'e
0: gömülmesi.
1: Yani 27 Mayıs'ta Turan Emeksiz hariç, evet, zaten oralarda itilaflı ölümler, ama her neyse bu ölümler şeyler, gençler, ceset kaç kişiyse, evet, siz söyleyin buyurun, Anıtkabir'e gömülmesi, yani yakınına gömülmesi, evet, ve işte orada aslında nöbetçi olmaları, bu tarifler en masum ifadeyle romantik diye tanımlansa bile iyi siyaset ayarları gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Şimdi 27 Mayıs aynı zamanda Demokrat Parti'nin ihanet ettiği Atatürkçülüğe, Atatürk'e ve inkılaplara geri dönüş hareketidir. Bir boyutu da bu. Yani Demokrat
1: bu konuda hemfikir mi MBK'lılar?
0: MBK'nın hemfikir olduğu çok açık, net ve tek bir konu var.
1: Bu.
0: Demokrat Parti iktidarının memlekete bir felaket getirdiği ve en kısa zamanda sona ermesi gerektiği.
1: Tamam.
0: Bu konuda en ufak bir hani görüş
1: peki,
0: ayrılığı.
1: Atatürkçülüğe ihanet faslında.
0: Atatürkçülüğe de ihanet,
1: o konuda
0: irtica,
1: da hemfikirler mi?
0: Hepsinde hemfikirler. Şimdi hemfikir olunmayan ya da en azından hiç 27 Mayıs sabahına kadar tartışılmamış olan mesele şu ki, iktidarı devirdiğimizden bir saat sonra tam
1: kim
0: olarak
1: gelecek,
0: ne yapacağız?
1: Evet.
0: Yani yargılayacak mıyız? Gibi. Bu arkadaşlar yargılı belli değil.
1: Onları bilmiyorlar.
0: Onlar hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun da ben hani kitapta özellikle vurguluyorum. Yani bu özellikle hani unutmuş, ihmal edilmiş bir konu değil. Yani özellikle bu konu konuşulmaktan çekinilmiş. Çünkü 27 Mayısçılar bu anlamda asla homojen olmadıkları için en ufak bir geleceğe ilişkin bir mesele ortaya atılsa mesela
1: hikaye yürüyemeyecek.
0: Yürüyemeyecek.
1: Onun farkında oldukları
0: daha
1: için.
0: O zaman yani 14'ler ayrılıyor.
1: Kervan
0: ya,
1: yolda düzülür diye mi bakıyorlar?
0: Evet. Yani diyorlar ki hani bunu konuşmayalım. Çünkü konuşmaya başlarsak mesele parçalanacak. Çünkü birisi Cemal Madanoğlu çıkacak diyecek ki, bunu daha sonra çünkü açık bir şekilde söyledi. Memleketi idare edebilecek tek bir birisini tanıyorum. O da İsmet Paşa Hazretleri'dir. Yani iktidarı bir an önce Halk Partisi'ne ve İsmet Paşa'ya teslim edip kışlamıza geri dönmenin zamanıdır.
1: Orada
0: diyeceğim.
1: Müsaadenizle bir soru sorabilir, evet, miyim? Şimdi baktığımızda Akis dergilerinde konuşmuş, evet, olduğumuz için, evet, İsmet Paşa'nın, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani lideri olarak da İsmet Paşa'nın beklentisi de tıpkı bu Madanoğlu'nun dediği gibi gelip iktidarı devirip sonra da hemen işini bitirip gitmesi. Ve burada ordu bakınca bir nevi taşeron gibi.
0: Evet.
1: Tabiri caizse. İkincisi ve bu sebeple aralarında dönem dönem şey de çıkıyor, çatışma da evet. çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açısından MBK'yı nasıl değerlendirirsiniz? Yani MBK içinde çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne verme taraftarı olmayanlar da var. Yani İsmet Paşa figürü de tam şey değil herhalde. Altında herkesin toplandığı bir figür değil. Biraz evvel söylediniz.
0: Asla. Şimdi Halk Partisi açısından mesele son derece basit ve net. Yani anayasa dışına çıkmış gayrimeşru bir iktidarı ve Cumhuriyet Halk Partisi karşısında diktatörlük sevdasında olan bir iktidarı devirmiş olan haklı ve meşru bir ihtilal var.
1: Daha ne olsun.
0: Evet. Fakat zaten haftasına kalmadan İsmet Paşa diyor ki en kısa zamanda seçime gidilmesi memleketin menfaatine uygun olan davranış olacaktır diyor. Sonra bunu gazetecilere söyledikten sonra yakın arkadaşlarına dönüyor. Diyor ki çevresine bu kurmay subaylar iktidarı bir kez ellerine aldıktan sonra diyor bir daha bırakmak istemeyebilirler. Dolayısıyla hızla seçime gitmezsek iktidarda kalmaya devam ederler ve bize de bu siyaset sahnesinde hiçbir yer kalmaz.
1: Tanıyor ve biliyor.
0: Biliyor. Yani.
1: Peki orada İsmet Paşa'nın yine kitapta var. Evet. Ben şu anda hızlandığımız evet. ve vakitler aldıkça peki. panikten bulamıyorum. Ama dipnotta İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'tan 3 hafta önce mecliste yaptığı bir konuşma var. O da zaten hem darbe yapısın diyor neredeyse. Arada basın toplantıları vardı. Tabii onları da konuşamadık. Böyle baktığımızda İsmet Paşa bu darbenin geleceğini biliyor, bekliyor, istiyor.
0: Yani şimdi hani bunu bu o kadar açık ve net ki.
1: Yani bir gece ansızın gelmiyorlar.
0: Evet, yani İsmet Paşa'nın meclisteki son konuşması ondan sonra zaten meclis iç düzüğüne uygun olmadığı için 12 oturum ceza aldı. Bir daha konuşamadı. Orada çok açık bir şekilde diyor ki yani bir ihtilal olacaktır. Bu bizim dışımızda olan bir ihtilaldir. Buna meydan vermemeniz tavsiye olunur. Benim önerim o konudadır. Fakat böyle devam ederseniz hani sizi ben bile kurtaramam sözünü o zaman söylüyor. Sizi ben bile kurtaramam dediği yani işler benden de çıkar gider. Şimdi Metin Toker'in anılarında çok bana sorarsanız çok çarpıcı cümleler var. Yani bunlar nasıl olup da gözden kaçmış zamanında hani anlayamıyorum. Şimdi 26 Mayıs akşamı.
1: Ha bir de hiçbir şeyden haberi yokmuş yok, gibi bir profil çiziyor İsmet
0: Metin,
1: Paşa ama.
0: Yani Metin Toker çok samimi bir şekilde yazıyor. Yani bir gün Metin Toker'e 27
1: Mayıs. Ama Akis'te yok o.
0: Akis'te yok.
1: Hayır Akis'te sahiden bilmiyormuş gibi bir tasvir yapılıyor ama.
0: Ama aradan geçen zamandan
1: yine
0: sonra.
1: Yine de anlıyorsun bunu, haberi var mıymış
0: şimdi,
1: yok muymuş.
0: İsmet Paşa'ya eski emekli generaller geliyor 27 Mayıs'tan hemen önce ziyarete. Geçmiş olsun paşam başınıza gelenler için falan. Tabii bu bir siyasi reaksiyon. Ve ordunun da hani hali tavrını biraz belli etmeye başlayan bir reaksiyon. İsmet Paşa Metin Toker'e o ziyaretten sonra dönüyor ve diyor ki ödüm kopuyor diyor. Bilmemem gereken bir şeyi bana söyleyecekler diye diyor. Şimdi, hani çok takdir
1: politik,
0: sizlere ait.
1: Bu
0: cümlenin ne anlamı tam o sırada böyle bir şey. Bunu Metin Toker yazıyor zaten. 26 Mayıs akşamı. Metin Toker de İsmet Paşa'nın evinde o sırada Ankara'da. Ondan sonra hani akşam yemeğinden sonra artık herkes yatmaya hazırlanırken İsmet Paşa Metin Toker'e dönüyor ve diyor ki bir şey olacak diyor. Bakalım nasıl yapacaklar diyor. Şimdi Metin Toker yazıyor bunları. Yani içinde yaşamış olan kişi yazıyor. Yani Halk Partisi tabii ki İsmet Paşa'da yıllar sonra o darbeyi yapmış olan pek çok subayın da anılarında yazdığı gibi İsmet Paşa'nın çevresiyle çok yakın ilişkiler var. Mesela İstanbul İl...
1: Zaten İsmet Paşa ne derse aynı şeyleri söylüyorlar. Daha başka ne olsun? Yani bugünkü gibi dijital bir ortam olsa hiç zahmet etmeden kesip yapıştırıp devam edecekler
0: evet,
1: herhalde.
0: Yani bu yani Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'ın geleceğinden haberi yoktu. Onlara da bu bir sürpriz oldu demek hani Bana soracak olursanız gerçeklere çok aykırı bir tutum.

0: Yani herhalde bu arada 27 Mayısçılar insanlara ne anlatacağız diye düşündüklerinde metinlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazır buldular.
1: Zaten 1950-60 dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin bütün siyasi argümanları Milli Birlik Komitesi'nin ve o sırada 27 Mayısçıların siyasi argümanlarıyla birebir örtüşüyor. Ne daha fazla ne daha az. Tamamen o Akis dergisini okumuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyorlar. İsmet Paşa'yı dinlemişler ve onunla onların söylediklerinin çerçevesi içinde konuşuyorlar zaten. O kadar birebir ve o kadar bütünleşmiş bir vaziyet var ortalıkta.
0: Şimdi ben yine de müsaadenizle bu birkaç cümleyi tabii okumak ki istiyorum. Bu İsmet Paşa'nın 27 Mayıs'tan yaklaşık 3 hafta önce mecliste yaptığı konuşma bu. Yani 60'ın
1: Nisan'ı belki de.
0: Evet. Diyor ki eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa ihtilal bemehal olur. Beni dinleyin. Böyle bir ihtilal içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Biraz da komik bir konuşma.
1: Yani bu o kadar hani naif cümleler arka arkaya geliyor ki.
0: Pek uygun düşmüyor hatta.
1: O kadar açık ve net bir şekilde söylüyor. Ama bak benimle hiçbir alakası da yoktur diyor yani.
0: Yok, bir de tabii bu insan hakları, vatandaş hakları, baskı rejimi falan.
1: Zaten onlar olmuş 10 yıldır bu söyleniyor.
0: İsmet Paşa'ya ait olunca insan daha da böyle sorası geliyor. Neyse. Diyor ki bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bunu kimin yaptığı önemli galiba bizim tarihimizde.
1: Evet, şimdi bu demokratların böyle bir şey yapmaya hakları yok.
0: Evet. Şimdi arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Daha ne desin evet, yani. Fakat ihtilal aslında bir millet hayatının asla arzu etmeyeceği falan. Bunlar da zorunlu cümleler. Vatanperveristler. Çok güzel bu konuşma gerçekten. Neyse burada demiş yani. Artık
1: yani
0: yapın
1: orada
0: demiş.
1: Diyor ki aslında bir an önce seçime gidin de bu meseleyi kapatalım demeye çalışıyor. Yani bu yoldan ayrılın, seçime giden yola girin. Fakat
0: ama onu galiba laf olsun diye söylüyor. Herhalde 3 hafta önce artık şeyi biliyordu.
1: Çok artık o tarihten sonra
0: o arkadaşların geleceğini biliyordu.
1: Geri dönüşü neredeyse imkansız bir yol o. Yani o tahkikat komisyonu vesaire öğrenci gösterilerinden sonra geri dönüşü neredeyse imkansız bir yola girilmiş vaziyette.
0: Bu arada tabii şimdi bu fotoğrafı da göstereyim. Güzel fotoğraf bu. 84. sayfada. İsmet Paşa'nın avucunu öpüyor asker.
1: Ha, bunlar çok sembolik fotoğraflar.
0: Çok güzel
1: yani.
0: Fotoğraf. Çünkü işte 27 Mayıs'ı bu, yani çok 27 gösteren Mayıs. Bir fotoğraf. Değil mi?
1: Bence 27 Mayıs'ın hani İkonik fotoğrafları ya da görselleri bunlar bana soracak olursanız.
0: Evet başka yani. Fotoğraflar da var ama bu açıkçası bunun gibi. Çok etkileyici. İyi görselle baba şeyi rekabeti olmamış aralarında olabilirlerdi. Ama biz bu gençler üzerinden Türkiye siyasetini izleyebiliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Sanki dünden bugüne hep izleyebiliyoruz. Şimdi biraz üniversiteden 16 dakikamız var. Peki. Hızlı. Üniversitede 27 Mayıs'ı canı gönülden destekleyip görüş bildiren hocalar var. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Mesela bu gençler öldürülmesi şaiası. Hı. Sıddık Sami Onar tarafından da söyleniyor. Hı. Böylece iyice ciddiyet kazanıyor.
1: Tabii üniversitenin rektörü eğer öğrencilerim öldürüldü, cesetlerini bulamıyoruz diye
0: kaç yüz tane bilmiyorum
1: söylersek bunu herkes tabii ciddiye alır.
0: Yani onun için de yalan.
1: Yalan çok yani şöyle diyelim hani Fransız ihtilalindeki kraliçenin başına geldiği gibi hani pasta yesinler meselesinde olduğu gibi ihtilalin haklılığını gösterebilecek ne varsa
0: evet.
1: Olmuş ya da olmamış söylenmeye devam edecek.
0: Ama işte koca
1: böyle yani
0: hocalar,
1: şeyde bir de şeyi de bastım yani Eskişehir'de Adnan Menderes birkaç uçakla ve birkaç ton altınla yurt dışına çıkış yaparken yakalandı. Hmm.
0: Evet.
1: Diye bildiri dağıtılıyor.
0: Celal Bayar'ın içeride 100 milyon lirası var. Dışarıdaki Allah kerim bilinmiyor. Tabii ki yani. Başka Fatih Rüştü Zorlu'nun Topkapı Sarayı'yla, Topkapı Sarayı'nın hazinesi kadar.
1: Yani o kadar çok.
0: Eşinin hani, mücevher olduğu söyleniyor.
1: Dedikodusu var ki. Yani şimdi mesela Akis dergisi 27 Mayıs'tan sonra demokratların evlerinde yapılan aramalarda ortaya çıkan hanımların ziynet eşyalarını teker teker yazacak. Yani elmas yüzüğü varmış. Şimdi Fatih Rüştü Zorlu'nun hanımının bir elmas yüzüğün olması bile hani bu muhtemelen bir suistimal sonucunda olabilir,
0: evet,
1: ancak.
0: Ama şeyden Allah rahmet eylesin, ben Cahide İleri'den dinlemiştim, bir yayın yapmıştık. Orada aslında bir apartman dairelerinin bile olmadığını ve borcu ödenmekte olduğunu anlatmıştı. Onun da Paris'ten gemilerle eşyalarının geldiği söylenmişti. Bir sürü iftira olmuş Tevfik İleri'ye, ama yine Allah rahmet eylesin, Cahide Hanım'a en çok dokunan, söylerken de tekrar yani seneler sonra yine dokunmuştu. Annesiyle babasının fotoğrafının üstünde Tevfik İleri metresiyle diye yazılmış ve o hırsızlıktan daha ziyade bu onu
1: işin manevi tarafı daha acı olmuş.
0: Evet. Şimdi üniversitede hocam destekçiler var, sonra da 27 Mayısçılar onları tasfiye ediyorlar.
1: Çok
0: ve
1: garip bir durum.
0: Muzaffer Özdağ da yani Ümit Özdağ'ın babası gerçekten çok yerinde bir laf ediyor. Cümleyi muhakkak siz söyleyeceksiniz. Ne diyor?
1: Şimdi çok yani bazen hani insan
0: o tarihi devamlılık içerisinde
1: yani bazen insan gerçekten hani çok şaşırıyor. Şimdi şöyle, şimdi 27 Mayıs'ın en büyük desteği üniversiteden geliyor. Tabii bir de şöyle bir izlenime kapılmak çok yanlış. Hani bütün üniversiteler birleşmişler ve hepsi demokratlara karşıymış gibi değil. Yani bir
0: ama söz üstünlüğü olan kazanıyor.
1: Evet yani.
0: Her kısım, zaman olduğu gibi.
1: Yani kısım, küçük bir kısım üstelik yani bu. Yoksa İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bütün hocaları bildiri falan yayınlamıyor. Hukuk Fakültesi hocaları, hukukçular yayınlıyor. Şimdi tamam, 27 Mayıs'a destek çıkılıyor. O kadar ki Sıddık Sami Onar'a verilmiş bir başka görev var.
0: Anayasa.
1: Yeni anayasayı hazırlama
0: kayıp
1: görevi.
0: Kayıp anayasa.
1: Evet. Şimdi o da kendine bir heyet seçmiş yine 27 Mayıs'ın destekçilerinden olan. Onlar da yeni bir anayasa hazırlıyorlar. Bir de bakıyorsunuz Milli Birlik Komitesi demiş ki biz üniversiteyi de reformdan geçireceğiz. Şimdi bir yandan 3 ay sonra seçime gideceğiz demişsiniz. Bir yandan da memleketin en önemli meselelerine el atacağız ve bunları reformdan geçireceğiz diyorsunuz. Ve arkasından diyorsunuz ki üniversite, sadece üniversite kanunu çıkarmakla kalmayacağız. Tamam, üniversite kanunu yeterli değil. Yeterli bulmuyoruz. Daha demokratik, üniversiteyi daha özerk hale getiren bir kanun çıkaracağız diyorsunuz. Çıkarıyorlar da gerçekten de. Üniversiteler kanunu o sırada çıkıyor tekrar. Fakat bu arada bu kanun çıkarken her nasılsa üniversite içinde bir tasfiyeye gidiliyor. Tıpkı 1933 meşhur Darülfünun tasfiyesinde olduğu gibi. Müthiş bir tasfiye yapacağız diyorlar.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun o konuda bir çalışması ya, vardı.
1: 147 tane öğretim üyesini ordinaryus profesörden asistana kadar 147 kişiyi tespit etmişler. Bunun da nasıl tespit edildiği belli değil. Yani bunu bir komisyon mu kurulmuş, üniversite kendisi mi karar vermiş, Milli Birlik Komitesi mi karar vermiş, onun kurduğu bir komite mi kurar, hiç belli değil. 147 kişinin arasında, şimdi o zaman ne bekliyorsunuz? Herhalde diyorsunuz, yani toplandılar, dediler ki Demokrat Parti iktidarını destekleyen ne kadar öğretim üyesi varsa bunları üniversiteden tasfiye edin. Şimdi bu doğal beklenti budur değil mi? Yani ihtilal kendi karşıtlarını ancak tasfiye eder.
0: Temizler. Öyle olmuyor.
1: Öyle mu? Olmuyor. Bir bakıyorsunuz yeni anayasayı hazırlamakla görevli olan hocalardan bazılarını da üniversiteden tasfiye ediyorsunuz tekrar. Yani en şaşkınlık verici şeyler bunlar. Yani
0: okuyayım
1: Demokrat Parti'nin değil, Halk Partilileri de tasfiye hocam, ediyorlar.
0: Okul okuyayım mı çok hızlı isimleri? 9 dakikamız var. Ama Ümit Özdağ, Muzaffer Özdağ cümlesini de unutmayın.
1: Peki.
0: Bütün bunlardan sonra. Ali Fuat Başgil, Demokrat Parti dönemi Hukuk Fakültesi Dekanı Recai Galip Okan'dan, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Anıtkabir proje yarışmasını kazanmış mimar Emin Onat, Berker, Ratip Berker, felsefeci Hıfzı Timur, Tarık Zafer Tunay'a, Takiyettin Mengüşoğlu, Mina Urgan, Cevat Şakir Karaağaç ile birlikte tanınacak olan Sebahattin Eyüpoğlu, Mete Tunçay'ın hocası Yavuz Abadan, sizin de hocanız, evet. İstanbul Hukuk'tan Bülent Nuri Esen, Aziz Köklü iktisatçı, maliyeci Fadıl Hakkı Sur, Zehra Halet Şambel arkeolog, Celal Sara, Celal Ertuğ, Haldun Taner, tanınanları okuyayım bari. Hilmi Ziya Ülken. Bu arada 27 Mayıs destekleyenlerde de şaşırıyoruz. Halil İnalcık, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet,
1: Çetin Altan, Aziz Nesin,
0: Süheyl Ünver.
1: Evet. Yani o dönemin aydınlarının ruh halini de gösteren
0: onlar
1: iyi bir liste bu.
0: Onlar bir şey yaptılar mı? Oto, kritik sonraları.
1: Pek sanmıyorum.
0: Yapmadı. Bülent Ecevit tabii o da var. Yani bu dönemlere bakmamız gerekiyor. O dönemdeki Ak Devrimi selamlayan hocalar.
1: Yani şimdi bu mesela kitabı hazırlarken şeyleri merak ediyorum. Yani üniversite bir süre sonra 27 Mayıs'tan sonra işte yeniden seçimler olup da yeni iktidar oluştuktan sonra İsmet Paşa'nın başbakanlığında bu 147 kişinin yeniden üniversiteye girmesi mümkün olabilecek. Yani
0: evet,
1: tekrar geri alacaklar.
0: Ama başta bunlar mültecilikle falan da suçlanacak. Şimdi, yani çok ilginç. Bina organı falan.
1: Birçoğu haklı olarak diyor ki yani niye bizi hani üniversiteden atıyorsunuz? Hani biz nedir bizim suçumuz diyorlar. Bunlar gizli soruşturmalardır. Neticeleri de gizlidir. Fakat bir yandan da şöyle dedikodular var. Meslektaşları bunları ihbar etmiş. Efendim şöyle söyleyeyim. Cinsel tercihlerinden dolayı atılanlar da var.
0: Diyorlar.
1: Şimdi hangimiz bu nedenden atıldık belli değil.
0: Böylece hepsi...
1: Şimdi izleyicilerimiz şaşırmış olmalılar değil mi? Böyle bir itham...
0: Ama burada çok ithamlar çok ilginç. Mesela 12 bin liraya hormon işte böyle 100 cilt için bir şey. Yani o devirde 60'larda hani nereden işiteceğin de alacağın ithal falan edeceğin...
1: Evet tembelleri attık mesela. Neyi attınız? Tembelleri attık şimdi. Yani herkes çalışkan atılanlar tembel olmuş. Niye biz tembel oluyoruz? Bir de şimdi... Hani şeylere baktığınız zaman, isimlere ve CV'lere baktığınız zaman, hani akademik CV'lere baktığınız zaman bu insanların çok büyük kısmı Türkiye'de daha sonra çok el üstünde tutulacak olan insanlar. Yani Tarık Zafer Tunay Hoca'nın yaptıkları eğer tembellikse hani çalışkanlık tam olarak nedir diye sormak gerekiyor o zaman.
0: Doğru.
1: Şimdi şeylere ben baktım mesela. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi burada...
0: Hıfzı Veldet de var galiba.
1: Hıfzı Veldet de var galiba. Bir dakika. Şimdi hani bir şeyde arama motoruna yazıyorsunuz isimlerin şeyleri çıksın.
0: Ah bu çok önemli evet.
1: Normalde yani yazıyorsunuz buyurun. Şimdi.
0: Google.
1: Yani efendim, Cemil Koçak diye yazıyorsunuz. İşte Cemil Koçak'ın hayatı çıkıyor. Normalde biliyorsunuz ki Cemil Koçak 147'lerle birlikte üniversiteden atılmış. Fakat sonradan bir şekilde adı bayağı yayılmış, meşhur olmuş. Birçok web sitesinde bu şekilde 147'ler meselesine hiç değinilmiyor. Sanki öyle hiçbir olay olmamış. Hiç üniversiteden atılmamış.
0: Yani diyorsunuz ki kitapta geçmişiniz
1: itinayla temizlenir.
0: Bu arada çok son dakikalarımız Muzaffer Özdağ'ın lafı İstanbul'dan demokrasi için mi geçilmeden olmazdı bu atılmaları öyle izah ediyor.
1: Şimdi bu atılmalar
0: 33'ü de tabii refer etmiş oluyor.
1: Şimdi Muzaffer Özdağ'ın da oradaki konumu enteresan. Çünkü kısa bir süre sonra bu 147'ler meselesi üniversitede o kadar büyük bir reaksiyon yaratıyor ki üniversitenin önemli bir kesimi Milli Birlik Komitesi'ne ve 27 Mayıs'a bayağı cephe almaya başlıyor. Basın korkunç derecede eleştiriyor. Yani 27 Mayıs'ta bir şeyler eleştirilebildi mi diye soracak olursanız eğer 147'ler en çok bunlar eleştiriliyor. Ve o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor.

0: bu işin şeyi kimdir, müsebbibi kimdir, sorumlusu kimdir meselesi ortaya çıkıyor. 14'lerin tasfiyesi ve sonrasında günah keçisi onlar gösteriliyor. İşte onlar yüzünden, onlar yaptı.
1: Zaten.
0: Hani bizimle bir alakası yok. Sizinle bir alakası yoksa onlar atıldıktan sonra hemen 147'leri alsanıza üniversiteye almıyorlar.
1: Evet, buldum. Diyor ki demokrasiye giderken elbette Beyazıt'tan geçecektik.
0: Beyazıt'tan geçiyorsunuz, yani üniversiteden geçiyorsunuz. Biz
1: demokrasi demeniz gerekiyor geçerken yaptığınız işe.
0: Yani
1: ve Beyazıt'tan geçmeniz yani gerekiyor.
0: Üniversiteden de geçeceğiz. Her yer. Peki yani o zaman şu kafadaki siyasi felsefe şu. Aslında Türkiye'nin bütün meselelerine biz el atıyoruz.
1: 60'lar görünüyor hocam. Son bir dakikamız. Evet. Belki dediğiniz gibi aralarında itilaf vardı. İşte inkılap mı olacak, ihtilal mi olacak? 45 öncesine mi döneceğiz, 38 öncesine mi döneceğiz, tek partiye mi döneceğiz? Evet. Yani itilaf konuları da böyle. Bunda. Tabii. Çok ileri demokrasiden söz edilmiyor. Sadece geriye dönüşün miladı belli değil gibi gözüküyor. Fakat yine de bu 5,5 aydan sonra 61 Anayasası'na bakınca biz burada 14'lerin Türkiye tahayyülüne uygun bir anayasa hazırlandığını, mesela DPT dün geçen hafta söylediniz, evet, aslında hani her şeyi biz kontrol edelim, evet, gibi olsa bile yanına konulan Anayasa Mahkemesi ile biz onun işleyişini gördük. Deniz Baykal haftada bir Anayasa Mahkemesi'ne giderdi, evet, eskiden. Mesela tarımla ilgili bir şey çıktığında onu kritik etmezdi.
0: Evet.
1: Ama oraya giderdi. Bu anlamda 1961 başarılı olmuştur.
0: Kesinlikle. Yani 27 Mayıs hani burada çok hani başarısızmış gibi bir izlenim de doğmasın.
1: Ama doğmasın.
0: Doğmasın,
1: evet.
0: Sakın
1: hani hep böyle ne yaptıklarını bilmiyorlarmış
0: tam
1: falan
0: tersi.
1: Gibi.
0: 27 Mayıs Türkiye'nin siyaset tarihinde çok önemli bir kırılma ve dönüm noktasıdır bana soracak olursanız eğer. Ve 27 Mayısçılar muhtemelen böyle bir şey ummuyorlardı ama aşağı yukarı yarım yüzyıllık bir siyasi tarih üzerinde müthiş bir vesayet mekanizmasını başarıyla kurdu 27 Mayıs.
1: Evet, ve biz bunu yaşadık, hala yaşıyoruz hatta. Evet. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet, kitabı tekrar gösteriyorum. 1. Milli Birlik Komitesi Timaş Yayınları 27 Mayıs'ın ilk 6 ayı, değil mi? Haftaya görüşmek üzere.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Özellikle iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. İç siyaset diyorum. Neden? Çünkü uzun süredir aslına bakarsan sonuçlanmasını beklediğimiz bir dava vardı. Mutlak Butlan davası. Bugün hangi konuları konuşacağız? Mutlak Butlan çerçevesi içerisinde şöyle arkadaşlarım hemen arkamdakiyle de getirecekler. Özellikle Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Neden? Çünkü mahkeme artık son kararını açıkladı. CHP'de 38. olağan kurultay tamamen yok sayıldı. Bakın iptal edildi demiyorum. Yok sayıldı. Mutlak Butlan kararı çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Şimdi iki isim var. İki ismin de altında genel başkan yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarında CHP genel başkanı unvanını kullanmaya başladı. Diğer taraftan Özgür Özel de yine sosyal medya hesaplarında genel başkanım ben diyor ve yaptığı açıklamalarda da CHP genel merkezini bırakmayacağım diyor. Peki Mutlak Butlan kararı nasıl okunmalı? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Mutlak Butlan depremi diye arkadaşlarım başlığı attılar. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Aslına bakarsanız iki gündür en çok sorulan soru Kılıçdaroğlu ne yapacak sorusu. Bugün ilk kez bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki günler için CHP'yi kuruluş ayarlarına döndüreceğiz dedi. Özellikle ahlaki değerler vurgusu ön plana çıkan başlıklardan bir

0: Bir tanesiydi. CHP bölünecek mi sorusu yine en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Özgür Özel karardan alındığı akşam bir açıklama yapmıştı ve herhangi bir parti çalışmamız yok ifadesini kullanmıştı. Peki önümüzdeki günlerde acaba Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi sorusu da akıllarda. Özgür Özel diyor ki 40 gün içerisinde kurultaya götürmesini bekliyorum yoksa konuşmam. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise bu sürecin biraz daha uzayacağı konuşuluyor. Bunu da değerlendireceğiz. Bugün CHP'de genel merkezde Manisa milletvekili Özgür Özel kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. O toplantı kapalı grup adıyla gerçekleştirildi ve Özgür Özel de grup başkanı seçildi. Bu hamle önümüzdeki günlerde Özgür Özel'e nasıl bir avantaj sağlayabilir? Bunu da değerlendireceğiz. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında olacağız. Gördüğünüz gibi konumuz mutlak mutlam. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusuna başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarını da takdim ederek başlayayım. Saygı Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok iyi yayınlar, sağ olun.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Şimdi iki gündür en çok konuşulan konu bu mutlak mutlan konusu. Kararın gerekçesi de paylaşılmıştı. Bununla alakalı bir infografiğimiz var. Konuklarıma söz vermeden önce arkadaşlar hazırsa info 1'i hemen arkadaki LED'e bir alalım. Nedir ne değildir bu kararın gerekçesi? Şöyle bir bakalım. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaati vardı özellikle gerekçeli kararda. Ve diğer taraftan bazı delegelerin oy tercihlerinin yönlendirilmesi, para, iş, adaylık ve başka menfaatlerin, vaatlerin tespiti, oyların fotoğrafla denetlenmesi ve gizlice iradenin zedelenmesi konusuna dikkat çekildi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği yine 38. olağan kurultay, yani şaibeli kurultayla alakalı mahkemenin elde ettiği, kanaat getirdiği başlıklar arasındaydı. Seçimlerin demokrasi esaslarına uygun yapılmaması da yine gerekçeli kararda yer aldı. Yani mahkeme diyor ki CHP'ye, siz 38. olağan kurultayda oyları fotoğraflarla denetlediniz. Oradaki delegeler hür bir şekilde oy kullanamadı. Delegelerin oylarını satın aldınız. Bazı delegelerin de oy tercihlerini etkilemek için üzerinde baskı kurdunuz. Seçimlerin demokrasi esaslarına uygun yapmadınız diyor mahkeme. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık var bu seçimlerde diyor. Ve diğer taraftan da usulsüzlükler sebebiyle kesin hükümsüzlük değerlendirmesi. Yani mutlak mutlak değerlendirmesini ben yapıyorum diyor Hukuk Mahkemesi. Hemen hukukçu konuğumuz avukat Cüneyt Altıparmak'a döneceğim. Hocam, uzun süredir konuştuğumuz, aslına bakarsanız karar çıkar mı çıkmaz mı, çıkarsa ne olur diye tartıştığımız bir meseleydi. Bu mutlak mutlan kararı nedir ne değildir, şöyle bize bir özetleyin.
1: Tabii mutlak mutlan meselesini biz ilk kez bu davayla böyle kamusal bir bilgiye dönüştürme imkanı bulduk. Mutlak mutlan hukukun aslında biraz böyle içinden çıkamadığı kara delik dedikleri hususlarından birisidir. İzahı da biraz zordur veya olayla ilgili tatbik ederken neye ne kadar hangi marjda uygulayacağınız da hep tartışma konusudur. Ama mutlak mutlan özetle şu: bir işlemin, yapılan bir işlemin başından itibaren geçersiz olduğunu tespiti. Yani siz bir işlem yapıyorsunuz, yaptığınız işlem başından beri geçersiz. Şimdi mahkeme kararında ne diyor? Aslında mahkeme kararının temeli şu üç kelimeyle özetlenebilir. Delegenin irade fesadına uğratılması. Bunun da bir takım gerekçeleri, bir takım sebepleri mahkeme tarafından kabul edilmiş. Şimdi burada bir yanılgı var, şöyle bir yanılgı var. Ortada bir suç yok veya suçla ilgili bir tespit yok. Hı hı. Ama hukuk mahkemesi nasıl böyle bir tespitte bulunabilir? Bir maddi vaka ispatlanmadan hukuk mahkemesi nasıl böyle bir tespitte bulunabilir? Borçlar Kanunu'nda bu konuyla ilgili bir düzenleme var. Hakimin, yani hukuk hakiminin hukuka aykırılık tespitiyle ceza mahkemesindeki hakimin hukuka aykırılık tespiti ve nitelemesi birbirinden farklı.
0: Bunlar birbirinden farklı şeyler.
1: Çok farklı şeyler. Şöyle söyleyeyim, her suç hukuka aykırıdır ama her hukuka aykırılık suç değildir.
0: Ceza teşkil etmez.
1: Suç teşkil etmez, cezaya karşılık tekabül eden bir suç kalıbına uymaz. Şimdi burada hukuka aykırılıkları iki sınıfta tasnif etmiş mahkeme. Birincisi suça tekabül edenler, yargılaması devam ettiği halde suç olma ihtimali olanlar. Birinci basamak bu. İkinci basamakta eylemin kendisi suç olmamakla beraber hukuka aykırı olduğu tespit ettikleri. Mesela

0: Bunlardan birini örnek vereyim. Kılıçdaroğlu çekilecek sözünün yayılması. Bunu bir hukuk aykırılık olarak tespit etmiş. Bunu suç mu? Hayır. Bu tamamen siyasi etik veya işte tırnak içerisinde manipülasyon dediğimiz kavramın bir karşılığı iletişim anlamında. Ama
1: Evet.
0: bunu bir hukuk aykırılık olarak görmüş mahkeme. Veya mahkeme biraz önce siz de bahsettiniz. Seçmen iradesine müdahale edildiğini oy pusulalarının veya seçim sonuçlarının birilerine bildirilmesine bağlamış. Yani durduk yere birisi niye fotoğraf çekip atsın diyor mahkeme.
1: Ya örgütlü olarak.
0: Demek ki bir arada bir bu kişilerle veya delegeyi manipüle edenler arasında bir bağlantı var. Ya bunu atıyor ki oy verdiğini ispatlasın ve sonunda ne elde etsin? İşte belediyede işe yerleşme veya maddi bir menfaat veya herhangi bir menfaat. Bakın buradaki menfaat kavramının da ikisi birbirinden ayırmak lazım. Şimdi insanlar siyaseti niye yapar? Menfaat için yapar. Yani bir menfaat elde etmek için yapar. Kimi bunu kamusal menfaat elde etmek için kendisini bu ulvi hedefe adar. Kimisi de kişisel bazı bir takım ufak tefek kendi çerçevesinde hukuka uygun olmak kaydı şartıyla bir takım hedeflerini, bir takım basamakları atlamak için yapar. Buradaki menfaat temini tamamen hukuka aykırı olarak tekabül ediyor. Yani siyaset hukukunun çizdiği alanın dışına çıkma ihtimali görüldüğü için burada bir mutlak buttan kararı çıkıyor. Bir başka hususu da söyleyeyim. Bu çok bahsedilmiyor. Atlanıyor. O da şu. Şimdi biz bir eylem suç veya bir eylem hukuka aykırılığı varsa ve nicelik olarak sayabiliyorsak bunu. Yani biz Merve hocam, Can Türk hocam biz birlikte 5 kişiyi ikna ettik ve bu kişiler gidip kendileri oylarını değiştirdiler durumundaysa burada bir hukuka aykırılık yok. Ama ikna etmek için kullandığımız bir araç varsa bu da bir menfaat temin etme boyutunu dediğim gibi siyasetin kendi çerçevesi içerisinde dışına taşıyorsa artık kişisel bir şeye dönüyorsa bu burada bir hukuka aykırılık olduğu değerlendirilebilir. Bir başka noktası da şu. Biz her ne kadar hukuka aykırılık veya işte suç bu bağlamda da bağlamda bir müdahalenin olduğunu söylesek de mutlak butlana götüren yol bunun sayılamayacak nitelikte olmasıdır. Eğer sayılabilir nitelikte olsaydı 10 kişi, 20 kişi olsaydı bu sefer mahkeme şunu değerlendirecekti. Diyecekti ki burada 20 kişilik bir fesat var ve bu 20 kişilik fesat ikinci turdaki nisabı da birinci turdaki nisabı da etkilemiyor. O zaman benim bu seçimle ilgili herhangi bir şekilde mutlak butlan veya batıl kararı vermem mümkün değildi. Velev ki böyle olsaydı zaten YSK tam kanunsuzlukla ilgili sürece müdahil olacaktı. Çünkü bu seçimin içerisiyle ilgili bir durum. Bu mesele seçimin dışında, seçimin öncesinden, seçim sürecinde de devam eden bir durum olduğu için Kongre'nin tamamının iptali kararı çıktı. Bir de bir yetki karmaşası ile ilgili bir böyle bir tezvirat var. Konuşuyor bir takım hukukçular da bunu söylüyorlar. Sanki bu adli yargı yetkisiz, işte YSK yetkisiz. Bakın ben burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada bir hukuk dışılık yok. Burada bir hukuk boşluğu ve bu boşluğun bir şekilde Yargıtay tarafından 1998'den itibaren yorumlana gelmiş bir uygulama durumu var. Burada gördüğümüz şey bizi şok edici olan, bize şok edici etki uyandıran mesele konunun bir kurultay yani genel kurulla, partinin genel kuruluna ilişkin olması. Aslında genel kurula ilişkin olarak da adli yargının yetkili olduğu bir takım olayları hatırlayacağız. İyi Parti'nin ayrılma sürecinde MHP de yaşadı bunu.
1: Tabii.
0: Saadet Partisi'nde yaşandı. Demokratik Sol Parti'de yaşandı. Bunlar demek ki seçim veya siyasi parti veya siyasi partilerin bir takım iş ve işlemlerinin biz genel yetkili mahkemelerde görüldüğünü biliyoruz. Bu bilgi bize nereden geliyor? Yargıtay'ın önceki uygulamalarından. Şuna itiraz edilebilir. Ya bu doğru bir şey değil. Bu uygulama doğru bir şey değil. Bunun bir mevzuat altyapısına kavuşturulması lazım. Bu konuşulabilir bir durum.
1: Evet.
0: Bu konuyla da ilgili birkaç yayında da bahsettim. Burada da tekrar altını çizmek istiyorum. Herkesin bildiği, tanıdığı ve herkesimden siyasetçi ve hukukçuların da saygı duyduğu ve rahmetli olan bir isim var. Ahmet İmaya. Ahmet İmaya bu konuyu 2006 tarihli Türkiye Barolar Birliği dergisindeki makalesinde tartışıyor. Ve günün sonunda diyor ki bu bir sistemik krize doğru gidebilir. Bu konuyla ilgili bir düzenlemeyi siyaset üzerine yük olarak almalı ve iktidar ve muhalefet bu konuyla ilgili bir çalışma yapmalı biçiminde bir sonuca ulaşıyor. Demek ki ortada daha önceden de adli yargının siyasi partiler mevzuatı, siyasi partiler uygulaması bağlamında yetkili olduğu bir çerçeveyle karşı karşıyayız. 2006 tarihli Yüksek Seçim Kurulu kararı da bu dediğimi aynen tescil ediyor. Diyor ki kongrenin tamamının iptali konusu varsa buna biz seçim hukuku bağlamında bir seçim hakimi bakamaz. Bunu ancak genel yetkili mahkemeye götürebilirsiniz. Nitekim siyasi partiler kanununun gerekçesinde de bu durum var. Daha önce Demokrat Parti'nin biz asli hukuk mahkemesi kararıyla kapatıldığını biliyoruz. Peki bu durumda bir korunaklı alan oluşturmak için, yani bu meselenin tamamen sivil mahkemelere verilmemesi ama sivil yönünün de, partilerin sivil yönünün de unutulmaması için böyle ikili bir yargılama sisteminin olduğunu Türkiye'de bilmek gerekiyor. Bu olmalı mı olmamalı mı tartışması ayrı, bu karar hukuka aykırı mı değil mi tartışması birbirinden ayrı.
1: Şimdi bu 38. kurultayın, olağan kurultayın iptal edilmesiyle beraber kurultay dahil, kurultaydan sonra yönetimin aldığı bütün kararlarla beraber yaptığı seçimler, yaptığı görevlendirmeler, bunların hepsi yok mu sayılıyor hocam?
0: Şimdi yok sayılma durumu, normalde teknik olarak biz bir şeye mutlak butlan dedik mi kendilem yakın deriz. Yani baştan sona bu artık yoktur deriz. Ama burada biraz durumun farklı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü neticede bu meseleye CHP genel merkezinin yaptığı işlemler boyutunda bakarsanız bu sonuca ulaşabilirsiniz. Peki bu işlemden etkilenenler açısından bakarsak meseleye bir kazanılmış hak, müktesef hak durumu doğmaz mı? Mesela beni işe aldılar CHP genel merkezinde. Şimdi biz diyoruz ki sizin işe alma işleminiz hukuka aykırı. Ben burada mağdur oluyorum. Yani evet. CHP açısından bakmayalım. Bakış açımızı biraz değiştirelim. Şimdi bununla ilgili bir örnek oldu aslında. Bunun bir tırnak içerisinde teaser'ını gördük biz. O da YSK bir karar verdi. Bir CHP'li 38. genel kuruldaki bütün iş ve işlemler hukuka aykırıysa bunların belirlediği adaylar da hukuka aykırıdır belediye başkanlığı seçiminde. O zaman seçimlerin yenilenmesi gerekir dedi. YSK bu talebi reddetti. Demek ki konunun o düzeye çıkmayacağı belli oldu. Ama alt düzeyde bu tartışma olur mu? Bu tartışmanın da olacağını düşünmüyorum. Çünkü netice itibariyle genel başkan yetkisini Sayın Kılıçdaroğlu kullanmaya başladı. Ve tasarruf edilen iş ve işlemleri de geriye dönük çevirebiliyor. Ama şimdi bazı kritik durumlar için bu konuda bir tekrar yargılama gündeme gelebilir mi? Bu da ayrı bir tartışma.
1: Çok özür dileyerek şunu soracağım. Burada belediye başkan adaylarını zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği belirliyor. Yani evet Özgür Özel ve diğer isimler etkili oluyor ama kararın altında CHP yönetimi şeklinde bir imzalıyor. O bir tüzel kişilik galiba.
0: Parti meclisi
1: orada.
0: Evet.
1: Parti meclisi bir tüzel kişilik var orada. Diğer tarafta ise benim aslına bakarsanız kastım şu, açık sorayım en azından net cevabımı alırım. Şimdi 38. olağan kurultay sonrasında yapılan bir olağan kurultay daha var. O kurultaya kadar gidilirken gerçekleştirilen il, ilçe kongreleri var. Orada seçilen delegeler.
0: Bunların tamamı ortadan kalkıyor.
1: Şimdi yani o zaman biz şunu yaptık. 37. olağan kurultaya giden delegeler aynı şekilde CHP'nin delegesi. 38. olağan kurultay ve sonrasında delege olarak seçilenlerin delege hükümleri yok şu
0: anda. Yok şu anda evet. Yani siyasi partinin kendi iç mevzuatı, iç işleyişi anlamında sorarsanız bu soruya evet diyebiliriz. Ama bu durum yani iş hukukuna tabi olan bir durum olabilir veya evet. Herhangi bir sözleşme yapmış olabilir. O anlamda farklı yorumlanır. Evet. Seçim hukuku anlamında farklı yorumlanır. Yani burada kalkıp tamamı için geçersizdir, tamamı için geçerlidir diyemeyiz. Her olayın kendi türü var. Ama şunu söyleyeyim, mahkeme kararına bakarsak 38 geçersiz olduğu için otomatikman 39 da geçersiz diyor. Zaten mahkeme bunu söylüyor.
1: Zaten o kurultay kararında bu.
0: Şu anda 37. Genel Kurul'da seçilip 38. Genel Kurul'da delege sıfatını kazananların delege olduğu, işte il başkanı olduğu veya buna benzer düzenlemelerin olduğu bir durum. Bunlar da şimdi yarın öbür gün ilçe seçim kurulları, il seçim kurullarında tartışmalar başlayacak. Yani evet. Şimdi mesela ben Kılıçdaroğlu atadı sizi. 39. Genel Kurul sonrası Sayın Özgür Özel atadı. Siz hala görevdesiniz. O zaman ben ne yapacağım? Ben gidip bu sefer diyeceğim ki ya böyle bir ortada mutlak butlan var. Bu kararı düzeltin. Benim buraya gelmem lazım diyeceğim. Ya da siz ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ya kardeşim buyurun senin hakkınmış bu. Sen gel buraya. İstiyorsan bizi tekrar bir genel kurula götür. Yani bu genel merkezdeki tartışmanın bir de iller boyutu var, ilçeler boyutu var, beldeler boyutu var.
1: Cüneyt Hocam yine yaktın beni. Benim delegelik de iptal oldu. Bak örnek yine benim üzerimden gitti. Benim delegelik olan oldu. Can Türk Hocam, kapının önüne otobüsü çektiler ilk gün. Arkadaşlar o görüntüler vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bizim listemizde. Şimdi soruyu sorduktan sonra ben tekrar detaylı bakayım. Kapının önüne otobüsü çektiler. Hala da o otobüs yanlış bilmiyorsam genel merkezde kapının önünde. Kemal Kılıçdaroğlu yani makam arabasıyla gelirse içeriye giremesin. Hani bizim destekçilerimiz arasından yürüyerek, X-ray cihazından falan geçerek gelsin diye. Yani baktığımda Türkiye'nin ana muhalefet partisine hiç yakışmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Uzun süredir bekliyorduk evet bu tabloyu. Uzun süredir konuşuluyordu, tartışılıyordu. Ya mahkemeden böyle bir kararın çıkacağı da az çok aslında bakarsanız son günlerde şeydi, belirmişti de yapılan açıklamalarla beraber. Özellikle Kemal Bey'in son yaptığı açıklamalarla beraber. Önümüzdeki günlerde sizce muhalefeti nasıl bir süreç bekliyor?
2: Şimdi şöyle, yani düğmeyi üstten yanlış bir iliklediler. Gömlek uzun. Çok düğmesi var. En son düğme ortada kaldı. Şimdi yaka böyle, şey böyle, paça böyle. Bunun yani bilmem ne kadar uyar ama çok güzel bir tekerleme var bu durumu anlatan. Kırk kırık küp, kırkırında kul bu kırık küp. Başka bir şekilde açıklanamaz bu. Şimdi derler ya çarşı pazar karıştı, çanak çömlek patladı. Şimdi bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cüneyt Hocam çok güzel işin hukuki boyutunu zaten yani anlattı. Zaten yani meselenin yargısal boyutunu tartışmak bile abes artık bu saatten sonra. Çünkü Özgür Özel bugün ben dedi meclis grubuna geçiyorum. Yani bir cephe hattı kurdu. Safını belirledi. Demek ki mutlak mutlak kararını yani tanımıyorum dese de geri planda kabul etmiş durumda. Hukuka uyuyorum
1: da,
2: diyor.
1: Orada da çok farklı şeyler var. Mesela ben bugünkü seçimi çok havada bir seçim olarak görüyorum.
2: Şimdi şöyle.
1: Yani yarın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze girse şu ana kadar girmedi. Bayramdan sonra yüksek ihtimalle gidecek genel merkeze.
2: Şimdi şöyle.
1: Genel merkez evet. Koltuğuna desek ya Özgür Özel değil de ben Can Türk Caner'i gösteriyorum. Bugün hepimiz birbirimize aday gösteriyoruz. Can Türk Caner'i gösteriyorum. Bir daha seçim yapalım.
2: Ben de adayım zaten şu an. CHP'nin genel başkanı olabilirim.
1: Herkes.
2: Her şey olabilir yani. Şimdi şöyle. Ya Mustafa Bey. Şimdi bakın her ne kadar Özgür Özel ve ekibi bu kurultay işte özür dilerim. Bu butlan hukuksuzdur. Biz bunu tanımıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz diye bas bas bağırsalar da bugünden itibaren yani bugün meclis grup başkanlığını kabul etti ya. Hı hı. O hattan itibaren bundan sonra yavaş yavaş butlanı yani üstü örtülü kabul edecek. Neden? Sinirli çünkü ver. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şimdi artık bir genel başkanlık kavgası başlayacak. Kurultay tartışmaları başlayacak. İşte Cüneyt Hocam dedi işte 37. kurultay, 38. kurultay delege tartışmaları başlayacak. Efendim ama söylemde tekrar işte yargı siyasi yargı artı siyasi müdahale argümanları devam edecek. Fakat yani artık Özgür Özel ve ekibi yani sözde istedikleri kadar reddetsinler ama davranışlarıyla mutlak butlan kararını kabul etmiş oluyorlar. Çünkü savunma sistem şeyine geçtiler, hattına geçtiler. Hı hı. Şöyle olsaydı bu olurdu. Özgür Özel bütün il ilçe başkanlarını toplayıp mesela bugün Cuma günü işte milletvekillerini de toplayıp genel başkanın önüne gelseydi meclis yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önüne gelseydi hı hı. Bir tane de sembolik anahtar alsaydı alın kardeşim size anahtar biz ayrılıyoruz beni seven arkamdan gelsin biz yeni bir siyasi partiye katılıyoruz veya yeni bir siyasi parti veya mevcut bir siyasi partiye katılıyoruz bir yol haritası çünkü hep şunu söylüyor bizim bir yol haritamız var ama biz bu yol haritasını parti kapatılırsa diye İşte Ekim Partisi tartışmaları var ona da vaktimiz olursa devam ederiz işte var. Ama Türkiye Büyük şey İçişleri Bakanlığı'na böyle bir başvuru yok şey söyleniyor işte yani bir siyasi partiye katılınır İşte onun grubu o ismi değiştirilir vesaire hı hı. Bir çatı partisi böyle söyleniyor ama tabii o zaman mutlak butlanın çıkacağı düşüncesini açığa çıkarırdı.
1: Tabii.
2: Yani şimdi bugün bunu yapsaydı bu evet Cumhuriyet Halk Partisi meselesi yani Ekrem İmamoğlu meselesi yargı siyasi müdahale argümanı veya işte Cumhuriyet Halk Partisi ni elimizden aldılar mağduruz edebiyatı bunlar olurdu. Yani bunların bir anlamı vardı. Şimdi mutlak buttan da reddetmiş olurdu. Ha şimdi şunu düşünebilirsiniz. Ya o zaman mutlak buttan kabul edilmiş olur. Hayır.

0: siz bir karar çıkardınız. Bu karar yargı kararıdır. Yanlıştır. Siyaseten verilmiş bir karardır ama ben de kalkıp da yargıyla veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kavga edeceğim. Edecek değilim. Ben ayrılıyorum. Buyurun parti sizin olsun. İşte beni de şu kadar kişi tutuyor, seviyor, hı hı. neyse artık. Hı hı. Ve biz kendi yolumuza bakıyoruz. Bundan sonra bizim yolumuz başka bir yol. Bu tam anlamıyla yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ciddi anlamda zora da düşürebilirdi. Çünkü bütün partiler yani il, ilçe teşkilatları, belde teşkilatları istifa edildiği, Sayın Özel'in ifade ettiği gibi beni 110 milletvekili destekliyor, bunun da net olduğu yepyeni bir siyasi oluşum
1: orada
0: olurdu.
1: Orada da şöyle bir detay var, onu da açıklayayım. 110 milletvekilinin 110'u da Özgür Özel'e oy vermedi.
0: Tabii.
1: 95'i oy verdi.
0: 95'i oy verdi. 96 kişi katıldı.
1: Bir kısmı, bir tane oy geçersiz sayıldı. Bazıları çekimsel kaldı. 20 tanesi de katılmadı. Evet. Biliyorum, yanlış bilmiyorsun.
0: Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün şöyle bir görüntü ortaya çıkardı. Hani Özgür Özel'in iddiaları üzerinden söylüyorum. Bütün il ve ilçe teşkilatları feshedilmiş. 20 tane milletvekili kalmış. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi, yani kolu bacağı kırılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü olurdu. Ve Özgür Özel oradan da yeni bir siyasi söylemle bir mağduriyet edebiyatı üzerinden bu tartışmaları daha farklı bir yerlere taşıyabilirdi. Ama bu olmadı. Demek ki yani Özgür Özel ve ekibinin de kafasında bu hukuki meşru tartışmaları artık ortadan kalkmış. Yani hukuku, çünkü cepheyi farklı bir yerde kuruyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıyorsunuz. Ama bu işin sonu buraya gidecek. Baştan söyleyelim. Mustafa Bey, Ekrem İmamoğlu tutuklandığı günden itibaren hep biz bunları konuştuk. Doğrusu Ne programında. 3 yıldır söyledik. Bu işin sonu buraya geleceği belliydi.
2: Evet.
0: Bazen siyasetin gözü kör, kulakları sağır olur. Yani şimdi Atatürk'ün bir lafı var, diyor ki lider olmak için ufku görmek yetmez, bazen ufkun da ötesini görecek karakterde olmak lazımdır. Şimdi bir partinin genel başkanı olabilirsiniz ama lider olmak istiyorsanız, bir partinin, bir siyasi hareketin lideriyim diyorsanız ufkun da ötesini görmeniz gerekiyordu. O yüzden baştan bu düğme yanlış iliklendi, üst üste bir algı operasyonu yapılarak işte defalarca şey yaptılar. Kurultaylar yaptılar. Olağanüstü kurultay, olağan kurultaylar. Hepsinde tek aday olarak çıktı. Yani kendilerini bir kandırma veya işte bir hukuki, yani bu işin artık kurtarışı olmayacağı, yani yargının siyaseten geri adım atacağına dair bir imaj uyandırmaya çalıştılar. Hatta buna kendileri de inandılar. Hani bir yerde bir yalan söylüyorsunuz, arkasından kendiniz de inanmaya gidiyorsunuz. Böyle bir görüntü oluştu. Ama yargı başka çalışır. Yani Türkiye yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan bir yapıdır. Yargı buna bakmaz. Yargı borsaya da bakmaz, ekonomiye de bakmaz. Yargı görevini yapar. Ve o yanlış düğme iliklendi. Bütün düğmeler şimdi koptu. Yeniden düğme bulacaklar, düğme ilikleyecekler. Yani düğmeleri bir dikecekler o gömleğe uygun. Çünkü düğmeler de saçıldı. Şimdi o düğmelerin hepsini bulmaları gerekiyor. Şimdi bu saatten sonra ne başlar? Bir genel başkan kavgası başlar. Meşruiyet kavgası, gene tartışmaları devam eder. Akabinde ben genel başkanım. Özgür Özel diyor ki bugün grup toplantılarını ben yürüteceğim diyor. Onun hukuki boyutunu anlatır Cüneyt Hocam. Az önce kuliste konuşmuştuk. Ona girmeyeyim ben. Şimdi buradan... Bakın şimdiden söylüyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Bu ikiye ayrılır. Yani bu sikleti daha fazla çekmez. Önümüzdeki aylarda da çok net göreceğiz. Çünkü yeni hemen diyor ki Özgür Özel 40 gün içerisinde kurultaya gidelim. Şimdi 40 gün içinde kurultaya kimle gidilecek? Yani artı mesela yani işin hukuki boyutunu daha farklı tartışmalar içerisinde olabilir ama bu kurultaylardan sonra arada bir de bir tüzük kurultayı yaptılar. O tüzük kurultayı ne olacak?
1: Tabii.
0: Bunlarla ilgili de bir tartışma var. Yani boşluk var. Çünkü yargı hepsini şöyle olacak, böyle olacak diye detaylı bir şey yapmadı. Yani karar, mahkeme kararı çok net. Tabii bir de işin Yargıtay boyutu var. Yargıtay en son ne diyecek? Onu da bayramdan sonra göreceğiz veya ilerleyen haftalarda göreceğiz. Velhasıl şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 tartışma var.

Birincisi, yani daha doğrusu üç tane odak var. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu hukuki genel başkan. İkincisi Özgür Özel siyasi genel başkan. Üçüncüsü daha bir de Ekrem İmamoğlu var, o da genel başkan. O da toplumsal muhalefet ve belediye boyutunu tutuyor.

0: O zaman meselesi o. Çünkü bu saatten sonra işleyemez, kendi içerisinde kavgalar olan, yani bir kara delik riski var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine gördüğüm.
1: Benim gördüğüm şu hocam, Özgür Özel'de şu anda tutuklu olan Ekrem İmamoğlu da siyaseten kendisine güvenmiyor. Neden? Çünkü CHP tarihinde CHP'den ayrılıp da başarılı olabilen tek isim var. Benim hatırladığım, lütfen siz hatırlarsanız beni düzeltin. Rahmetli Bülent Ecevit.
0: Kesinlikle.
1: Yani rahmetli Bülent Ecevit ayrılıp DSP'yi kurduğunda Türk siyasi tarihinde farklı bir sayfa açtı ve orada yeni başarılar elde etti. Ama onun dışında yani CHP'den ayrılıp da başarı Muharrem İnce. Sarı saçlı mı mavi gözlü? Ne oldu Muharrem İnce?
0: Ya o
1: gitti.
0: Evet.
1: Sonra tekrar geri geldi.
0: Memleket kötü bir Partisi, siyasi vizyonsuzluk örneğidir.
1: Mustafa Sarıgül, Deniz Baykal'a karşı kurultayda ne kavgalar çıktı o kurultayda. O da gitti.
0: Ama CHP seviyor kavgalarımızı.
1: Geri geldi.
0: Onların sosu mezesi o.
1: Evet, yani o kurultaylarda o gerginlik, o şey diri tutar insanı. Orası farklı bir mevzu. Ama yani Özgür Özel galiba yeni bir Mustafa Sarıgül, yeni bir Muharrem İnce olmaktan da korkuyor. Siyaseten kendisine güvense, ya ben siyasetçi olsam, kendime güvensem, tamam kardeşim siz beni hukuken bu partiden şimdi genel başkanı değil miyim? Ben gidiyorum, yarın yeni parti kuruyorum. Hodri meydan, ben i̇şte çıkacağım tabii. Tekrar dersin.
0: İşte dediğim değil gibi. Mi?
1: Mesela Muharrem İnce kendine güvendi, gitti parti kurdu. Mustafa Sarıgül zamanıyla kendine güvendi, gitti parti kurdu. Yani şimdi çıkıyorsun, diyorsun ki konuşurken, ya bizim öyle bir planımız yoktu. Çünkü ben bu çatı altındayım diyorsun. Ya bu çatı altından çıktım ama ben bir şey olamayacağım diyorsun.
0: Çünkü şöyle bir risk var. Eğer Özgür Özel ayrılırsa, eğer o siyasi oluşumda istenen sürede ilçe teşkilatları vesaire bunlar kurulamazsa, seçime giremeyecek. Ama şimdi ayrı bir risk var. Şimdi bazı milletvekilleri hakkında fezlekeler var. Bu yerel yönetimlerde ortaya çıkan işte rüşvet konularında bu iş genel merkezi desi. Bunu da konuşmuştuk mesela doğrusu programında.
1: Tabii.
0: Yani bu buraya da sirayet. Yani yerel yönetimlerde hızlı dehşet bir rüşvet şeyi olacak. Genel merkezde hiç kimse bir şey yapmamış veya buraya yansımamış olacak. Bunlar da yansımaya başlarsa Kemal Kılıçdaroğlu da çok değişik bir söylem kullanıyor. Ahlak retoriğini kullanıyor. Bu çok önemli bir retorik ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük silahı bu olacak bu dönemde. Şimdi yeniden partiyi yeniden eski ayarlarına getirme, siyasi ahlak, temizlik. Buradan da fezlekelerde arının da gelin der de birden serbest bırakırsa işte çok büyük kavga.
1: Eski CHP'li isimler de mesela tek tek tepki gösteriyorlar. Yani Özgür Özel ve yönetimine. Mesela eski CHP milletvekillerinden Aytun Çıray sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış. Diyor ki, bugüne kadar diyor CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek için sabrettim. Daha iddianamelere girmedim bile. Ama 150'ye yakın delegenin telefonunda dekontlar bulunmuş iddiasını ortaya atıyor Aytun Çıray. Hakareti kesin. Bu benim için kişiler sorunu değil. Kurucu parti CHP'yi parası olan hırsızlara kimse teslim etmez ifadesini kullanıyor. Eski CHP milletvekili Aytun Çıray. Bugün beklenen isimlerden bir tanesi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. İki gündür aslında bakarsanız bekliyorduk Kemal Bey'in bir açıklama yapmasını. Hemen karar verilir verilmez sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı ama ne diyeceği merak ediliyordu. Arkadaşlar ses, 3 numaralı ses. Hazırsa şöyle bir dinleyelim. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu neler söylemiş. Buyurun.
2: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
1: Şöyle söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu aslına bakarsanız Özgür Özel'den beklediğimizi yaptı. Hani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu kadar sağduyulu olabilseydi belki de hiç bu kadar kriz çıkmayacaktı, kavga çıkmayacaktı, gürültü olmayacaktı. Yani siz de söylediniz ya az önce hani gelseydi kendi il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla verseydi anahtarı. Daha sonrasında çekip gitseydi ya da tamam genel başkanımızsın hadi bizi kurultaya götür ben de seni destekliyorum deseydi bu krizden hiçbiri olmayacaktı. Merve Hocam iki gündür tüm Türkiye oturduğu CHP genel merkezindeki gelişmeleri izliyor. Siz de takip ettiniz
3: evet.
1: İki gündür. Neler düşünüyorsunuz hocam?
3: Yani şimdi iç politika dediğimizde ben genelde hep dış politika konuşan

0: Ben bir insan olduğum için buna dış politika perspektifiyle ele alacağım ama onun öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Ecevit hatırlatması bence son derece önemli bir hatırlatmaydı. Çünkü Türk siyasi hayatı içerisinde belki de 1970'lerdeki bu parti krizinin ya da işte şunu söylemek gerekiyor belki. Geleneksel yaklaşım ve daha böyle yenilikçi yaklaşımın kendini gösterdiği CHP içerisindeki önemli kırılmalardan biriydi. O dönemde tabii parti içerisinde organlar ve kurultayla çözülmüştü. Şimdi nasıl çözülecek? Aslında hepimiz buna odaklandık. Bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Belki bu biraz böyle CHP'nin iç kavgası gibi duruyor ama aynı zamanda da sanırım yani hocam, Cüneyt hocam daha iyi açıklayacaktır bunları. Açık denetlenebilir tüzüklerin ya da işte partiyle alakalı adımların daha dikkatli atılması gerektiğine dair de bir örnek belki bize gösteriyor. Çünkü burada şunu söylemek gerekiyor. Burada oluşan güvensizlik sadece parti içerisinde değil, seçmen üzerinde de baskıyı arttıracak diye düşünüyorum. Bunların her birinin günün sonunda hepimiz için sonuçları oluyor. Ve dolayısıyla buradaki kırılmanın sistemik olarak devam etmesinin bir boyutu da şu olacak. Hatta olmaya başladı bile diyebilirim. Yine Cüneyt hocama laf atacağım zaten burada. Şöyle bir durum var. Dış basında neticede bunu takip ediyor. Piyasalar bunu fiyatlandırıyor. Her şey an itibariyle sadece iç politikaya odaklı değil. Şunu söylemek gerekiyor. Şu son birkaç gün içerisinde batılı organlara baktığımızda, basın organlarına baktığımızda 3 konu üzerine odaklanmış durumdalar. Bir tanesi Türkiye'deki siyasi yargı söylemiyle alakalı olarak yargının silah haline getirildiği, araçsallaştırıldığı söylemi. Bu son derece sorunlu bence. Çünkü bir, şu nokta söylemem gerekiyor. Le Pen davası vardı Fransa'da yakın bir zaman içerisinde. Şimdi aşırı sağ odağına bakıyoruz belki burada. Hani böyle ideolojik farklılık var gibi gelse de şu bizim karşımıza çıkıyor. Le Pen ve partisinin Avrupa Parlamentosu'nun vermiş olduğu o destekleri parti personelini finanse etmede kullandığı söylenmişti. Şimdi CHP'de de benzer bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Masak raporları üzerine ya da Masak'tan elde edilen belgeler bağlamında belki hani bu mali iz boyutunu tartışmak gerekebilir ama Avrupa bunu nasıl gösteriyor? Çok daha farklı başlıklarla göstermiş oluyor bize. Siyasi yargı söylemini değiştiriyor. Bir ikinci boyutu kayyum söylemi. Yani bu inanılmaz, pek çok yerde karşımıza çıkıyor ve buraya partinin üzerine bir kayyum atanması gibi söylemlerin dile getiriliyor olması bence çok dikkat çekici. Burada da sanırım inanılmaz derecede bir bilgi hatası, dezenformasyon olduğunu görüyoruz. Üçüncü bir söylem de özellikle ekonomik noktada hani fiyatlandırıyorlar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum gibi gösterilmeye çalışılmasıyla alakalı diyorsunuz değil mi?
0: Kesinlikle ama şöyle bir şey var, yani bu belki en ilginç boyutlarından biri. Cüneyt Hocam daha iyi açıklayacaktır. Yayın öncesinde de konuştuk. Kılıçdaroğlu gelmese kayyum atanacaktı söylemi var. Bu böyle çok ilginç bir şey karşımıza çıkan. Dezenformasyonun en üst noktalarını an itibariyle görmeye başladık. Ve bunların her birini birleştirdiğimizde bizim karşımızda belki en dikkat çeken noktalardan bir tanesi dediğim gibi hani burada ya geleneksel ya da yenilikçi böyle farklı yaklaşımlardan çok daha farklı olarak şu çıkmış oluyor. İçeride olan her şeyi özellikle Avrupa'da inanılmaz derecede takip ediyorlar ve araçsallaştırıyorlar. Bu bizim karşımıza çok daha farklı boyutlarla çıkarılmaya çalışılacak. Neticede bizim devam eden Avrupa Birliği sürecimiz var. Bununla birlikte özellikle Avrupa'da takip ettiğimiz politikalar, işbirlikleri gibi noktalarda da Türkiye'ye karşı duruşun ne kadar böyle zaman zaman değişken olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki bu süreci okuduğumuzda da o zaman parti içerisinde kalmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bir yandan da şu ana kadar baktığımızda işte kurultay usulsüzlüğü ya da işte hani mutlak butlan söylemlerinin de tam anlamıyla oturtulamadığını belki altını çizmek gerekiyor. Evet. İnsanlar şunu anlamıyor. 3 Kasım yanlış hatırlamıyorsam 3 Kasım'a nasıl geri döneceğiz yaklaşımı anlaşılmıyor. Çünkü bunu söylememdeki temel neden de şu. Daha öncesinde Kılıçdaroğlu başkanken neticede Avrupa Sosyalistleri Partisi içerisinde de bir karşılığı vardı. Daha sonrasında 2025 itibariyle biz Özgür Özel'in daha ağır olarak kendini burada gösterdiğini gördük. Yani Avrupa Sosyalistleri ya da PES içerisinde o kongre sonrasında daha böyle etkin olmaya, daha sesinin böyle yüksek çıkmaya başladığı bir arka plan oluştu. Ve şimdi buradaki süreç üzerinden de Türkiye ile alakalı farklı açıklamalar gelmeye başlayacak. Özellikle Avrupa Birliği bağlamında bunun kınanmasını istediklerini görüyoruz. İyi de o zaman şu soruyu sormam gerekiyor benim. Bugüne kadar Avrupa içerisinde pek çok partiyle evet. alakalı karar alındı. Bunlar kınandı mı? Bu sorunun da yanıtı yok maalesef.
1: Yani, bir virgül koyalım mı hocam? Bir virgül koyduk. Şimdi arkadaşlarım ekrana getirdiler. Bu önemli bir görüntü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesi burası. Az önce Sayın Cüneyt Altıparmak da uyardı sağ olsun. Şimdi bu sitede her milletvekilinin meclisteki görevi yazar. Orada daha